0: ilgi falan illaki ediyordur. Şimdi bilmiyorum, Zafer abi daha iyi bu konulara hakim. Oğuz Çetin de değil mi şeyde olacak, bu işin içinde olacak. Evet. Yani Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ikilisi Aziz Bey'in de tam destek vermesi halinde bir şeyler yapabilir. Ama işi kolay mı? Kolay değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani en ufak bir başarısızlıkta bu sefer ilk sorgulanacak olan Aykut Kocaman'dır. Ondan sonra da sırayla başkana gelir. Yani bu iş maalesef böyle. Aykut Kocaman açıklanır gibi me geliyor benim de.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, enteresandır. Kocaman tercih edilirse.
2: Şimdi enteresandır. Aykut Kocaman ismi maalesef kulüpte tartışılır bir hale geldi. Aslında benim fikrim şu. Aykut Kocaman ismi Fenerbahçe'de her zaman güçlü duygular uyandırır. Yani çünkü hem kulübün efsanesidir hem de bu kulüpte şampiyonluk yaşamış birisidir. Elbette ki bu kapı ona her zaman açıktır. Neden? Fenerbahçe kültürünü ve Fenerbahçe camiasını iyi bilir Aykut. Baskı ortamında çalışmış bir arkadaşımızdır. Bunlar önemli detaylardır. Disiplinli ve sistemli bir takım kurabilir Aykut. Ama taraftarın belli bir kısımlarında, hatta önemli bir kısmında da kredisi vardır Aykut'un. Aykut'un tartışılması nedir? Aykut işte uzun zamandır teknik direktörlük yapmıyor. Ya arkadaşlar, yani modern futbolun değiştiği ortamda o kadar çok televizyonlarda, ekranlarda canlı yayın ve maç yayınları var ki, o maçı seyrederek gelip de tribünde hemen hemen giren 55 bin kişi, 55 bini de ayrı ilk 11 yapıyor.
0: Herkes
2: yapıyor da Aykut'a gelince maalesef yani ara vermiş oluyor.
0: Aynen.
2: O çocuk da çalışıyor. Belki o da kendini güncelliyor. Yani o açıdan da bakmak lazım. Onun için...
1: Her orada bir tezat var değil mi? Dur onu açalım hocam. Şimdi normal işte gazeteci değil veya işte futbol dünyasının içinde olmayan bir insan...
2: Sevenler, işte bir, futbol severler.
1: Ne bileyim işte bankada çalışıyor olabilir, evet. Kendi iş yeri olabilir vesaire vesaire. Futbolu takip ediyor.
0: Herkesin kendi
1: normalde
0: şeyi
1: yani
0: var.
1: Televizyondan izliyor onlar da. Ama evde mesela oturduğu yerden işte telefonunun başındayken Aykut Kocaman'ın takip etmediğini ve güncelliğini korumadığına karar verebiliyor. Ama Aykut Hoca şey olmuyor, güncel olmuyor.
2: Olmuyor. Şimdi baktığımız zaman Aykut Hoca tercihi yüksek riskli bir tercih değil ama yüksek heyecanlı bir tercih de değil Aykut Kocaman.
1: Doğru, tercih o tartışılabilir, evet.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Doğru.
1: Çünkü ama şu, neden? Zaman... Şöyle bir durum söz konusu, bu gerçek yani. 2018 yılı Başkan Aziz Bey'di, teknik direktör Aykut Kocaman'dı. Fenerbahçe camiası o dönem şampiyonda olamıyor diye bir değişikliğe gitti. Aradan işte kaç sene geçti? 8 sene geçti.
2: Evet.
1: 8 sene sonra Fenerbahçe yine Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisine doğru gidiyor. Şimdi bu tartışılabilecek bir konu. Doğrudur, tabii, yanlıştır. O ayrı bir konu ama belki hatadan dönmek olarak da bunu nitelendirenler vardır. Ki saygı duyulur. O da onun fikirdir. Birisi de diyebilir ki ya 8 sene önce de olmadığı için biz değişikliğe gitmiştik. Neden? Yine aynı yere döndük diyen de vardır. O da onun fikridir. Bir şey
2: var. Bir hakikaten bir bölünmüşlük var o konuda. Ama ben diyorum ki kısa vadede Aykut Kocaman düzen getirebilir Aziz Yıldırım'la beraber. Bir senelik tabii, bir çalışma ortamı bir olacak yani. Ha dersin ki Avrupa'da da uzun vadede ondan sonra Fenerbahçe'yi ayrı yeni bir seviyeye taşır mı? Tamam. Bu belki tartışılır ama kısa vadede bence Aykut Kocaman camiayı bilmesiyle, baskı ortamında çalışmış olmasıyla, efendim disiplinli bir takım kurmasıyla filan gayet de kabul edilebilir bir tercih olur yani.
1: Geçen bir de bir kim neydik? Biri söyledi ya, yorumcularımızdan biri, bence çok mantıklı. Şimdi yoğun hocalar çalışırken günceli takip etmekte daha da zorlanıyor. Aslında daha bile iyi takip etmiş olabilir dedi yorumcularımızdan biri. Katılabilirim yani.
0: Doğru.
1: Normalde çünkü maç analizi bilmem ne, güncel takımın içinde dışarıya bakamıyorsun her şey yoğunluktan.
0: Dışarıdan
1: belki de dışarıdayken daha,
0: tabii,
1: rahat
0: tabii,
1: istediği şeyleri ya takip şimdi, etmiş de olabilir.
0: Yani şimdi, pardon abi. Ya Aykut Hoca'nın ekibi zaten belli, vardır kafasındaki eski ekipten. Ya onlar takip etmiyorlar mı sanıyorsun? Aykut Hoca büyük ihtimalle her maç sonrası, abi Fenerbahçe maçından, insan... diğer maçlardan sonra analiz amaze illa yapıyor.
2: Ya Kartalım
0: yani.
2: İnsan boşken ne yapar abi?
0: Tabii. Daha çok...
2: Gidip parkta mı oturacak? Tabii. Gidiyor maç seyrediyor.
0: Aynen. Daha da şey
2: kendini
0: olursun,
2: güncelliyor.
0: Bak. Daha da verimli olursun.
2: Bilimsellik girmiş futbolun içine. Devamlı kendini

0: İnceller ya, insanlar ya.
1: Seyit Ateş'in kulaklarını çınlatalım buradan, selamlar izliyorsa da. Seyit abiyle bir programda selamlar. Kendisi söyledi. Ben bizzat havalimanında Ömeroviç'le, Aykut Hoca'nın yardımcısı, havalimanında denk geldim dedi. Yurt dışına maç izlemeye giderlerken dedi. Yani o noktada hiçbir soru işaretim yok benim kafamda demişti.
2: Ömeroviç zaten yurt dışı doğumlu olduğu için evine de gidiyor olabilir.
1: Yok hayır, konuşmuşlar da yani. O yüzden o açıdan ben denk geldim diyor. Yani canlı gözümle zaten gördüm havalimanında.
3: Ya bir teknik direktör.
2: Ben bir gerçek daha söyleyebilirim.
3: Riski atar mı?
2: Şimdi Aykut Hoca'nın oyun anlayışının günümüz taraftar beklentilerine göre zaman zaman bak sıkıntı fazla var. Temkinli olduğu gerçeğini de kabul ediyor. Bunu böyle algı, böyle bu algı yerleşmiş camianın üstünde.
3: Göze hoş gelmiyor işte. O sıkıntı. Bak, hep kafada bir şey var ya, bir soru işareti. Herkes onu diyor. Ya Aykut Hoca'nın takımında göze hoş gelen bir futbol yok. Savunma. Şimdi en çok eleştirilen bak, yeri o Aykut Hoca'nın.
2: Bugünkü ihtiyaç aslında istikrar değil. Aykut bir istikrar getirir. Fenerbahçe'nin diyorum ya, güçlü, yeniden yapılanmış, yüksek skorlu, böyle yüksek tempolu futbol istiyor taraftarlar. Fenerbahçe'nin DNA'sında bu var çünkü. Ön bölgede agresif
3: hepsi
2: baskı.
3: Hepsi öyle istiyor hocam. Şimdi, yani büyük kulübün taraftarlarına hepsi
2: biz baskı
3: öyle
2: diyoruz
3: istiyor.
2: Ya. Allah aşkına biz sanki diyoruz 90 dakika. Ya 90 dakika falan olmaz. 15-20 dakika baskı yaparsın. Sonra topu rakibe verirsin. Neden verirsin? Rakibin defansın arkasında boşluklar yakalayabilmek için. 90 dakika tabii ki baskı yapamaz. Bizim dediğimiz şu. Büyük takımlar ondan sonra aldıkları oyuncular da kendisini büyütebilecek oyuncular olduğu için maça nasıl başlar? Erken skor almak için. Yoksa karşısında erken skor alamadığın zaman rakipler cesaretleniyor, daha fazla direnç göstermeye başlıyor. Daha fazla zorlanıyor takımlar. Bizim dediğimiz önde agresif baskı yaparsın, 15-20 dakika alırsın skoru 1-0, 2-0. Ondan sonra herkes de set oyununa dönersin. Ondan sonra tuzak kurarsın. O tuzak budur. Rakibin boşluklarını yakalamak için tuzak kurarsın ondan sonra. Büyük takımlar bunları yapar, bunları becerir.
1: Şimdi teknik direktör için Aykut Kocaman konuşuluyor. Dedik bu arada mesajlar var izleyicilerimizden de. Tanju Çınar bizi izliyormuş. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Bugün de denk geldik Tanju Çınar'a da. Motokurye arkadaşımız. Tam ben kapının önündeydim. Bir an telefon tuttu, hem çalışıyorum hem sizi izliyorum diye. Sıkı bir Alspor takipçisiymiş. Yine izliyormuş. Selamlar bu arada kendisine.
3: Bize de
1: şey var. Tabii ki yani o olacak bir hikaye mi bilmiyorum da. Mutlu Akyol demiş ki Fenerbahçe'ye Türk teknik adam olarak gelmesi gereken tek isim Arda Turan'dır demiş. Ama Arda Aykut Turan Kocaman'la zaten olacak gibi iş. Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinin
3: Arda Turan Beşiktaş'ta da adı anıldı. Arda Turan şu an zaten gelmek istemiyor Türkiye'ye. Şaktar'la olan sözleşmesi sürüyor. Evet. Beşiktaş'a daha sıcaktı açık söyleyeyim Arda. Ama şu an itibariyle öyle bir şey yok. Yani Arda'nın ben geleceğini düşünmüyorum. Ne derler? Bizim şeyde
1: kim?
3: İsmail Yayla arkadaşımız, o da sağlık sektöründe çalışan bir sevdiğim bir arkadaşım. Çok iyi Fenerbahçeli. O da diyor abi diyor Aykut Kocaman kısa vadede hiç yoktan tanıdığımız bir hoca bir şeyler yapabilir diyor.
1: Şimdi iki
3: taraftarlar öyle bir şey gözüyle bakıyor.
1: Transfer kısmına
3: yani
1: da girelim mi biraz?
2: Kartalım. Hiç yoktan tanıdığımız hoca diye bir şey yok abi. Fenerbahçe takımı zaten ikinci oluyor abi. Hoca olsa da olmasa da. Tedesco hoca mıydı? Akademisyendi. Saha bilgisi olmayan birisiydi. 30 yaşında bir tane tek şeyimiz vardı bizim. Sportif direktörümüz. İkisinin ne anladığı belli değil. Biri menajerlikten gelmiş, biri bilmem
3: nereden. O karışıyor zaten işler.
2: İkisi birlikte. Zaten Fenerbahçe onlarsız, onların bir fikirleri olmadan ikinci oldu. Hiç olmazsa Fenerbahçe'nin sıkıntılı durumunda duruş gösteren bir adam Aykut yani.
1: Şimdi Vedat Tabii Muriç canım. İsmi konuşuluyor. Açıklanması beklenen futbolculardan birisi. Vedat Muriç transferi şayet gerçekleşirse sizce Fenerbahçe'de başarılı olur mu? Veya doğru ihtiyacı olan oyuncu profili mi Vedat Muriç Fenerbahçe'nin?
2: Santifor profili evet.
1: Geçen sezon
2: için
1: inanılmaz formdaydı bu arada. 23 golle La Liga'da ciddi sayıda gol attı. Onu söyleyelim. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ikinciydi gol krallığında.
3: Evet öyle.
2: Düşen bir takıma rağmen bu kadar gol atması. Evet. Evet. Demek ki form düzeyinin iyi olduğunu gösteriyor. Bizim ligimizde de performans vermiş birisi. Ama öyle bir hale geldi ki, beklentiler öyle büyüdü ki Fenerbahçe camiası tek başına Vedat Muriç'le

0: mutlu değil şimdi, ikna olmuyor. Ya ben hep söylüyorum yani, şimdi topu saklayan, rakibi hırpalayan, yaratıcı bir santrfor duruşu Fenerbahçe'de yıllardır bir özlem. Ya bu özlem doğrultusunda takımı ipten alacak kadar güçlü, hırslı bir santrfora ihtiyaç var. Şimdi Vedat rakibi zorlar, defans arkası koşu yapar, ondan sonra sezgisiyle golleri arar, gol vurur, kafa vuruşu yapar filan, ama ona rağmen ikna olmuyor Fenerbahçe camiası. Ama zannediyorum bir transfer, bir santrfor transferi daha olur.
1: Girassi bir de konuşuluyor. Borussia Dortmund'daydı son olarak. 30 yaşındaki golcü, o da 1.87 boyunda yine. İki santrfor alacaklarını söylüyordu Aziz Bey zaten seçimden önce. Biri Vedat Muriç, diğeri de Girassi gibi duruyor. Yine Şerif, Sıdıkı Şerif'le ilgili olarak da ilk bir sert bir ifadesi vardı hatırlarsınız. Daha sonra buradaki yayında da, hatta yayından önce biz yine odada sohbet ederken de başkan, yani ben onu söyledim tabii, yetenekli olabilir. Oyuncuyu çok böyle şey adına söylemiyorum ama tek başına o çocuğun omzuna bu yükün verilmesinin doğru olmadığı için ben aslında o gün öyle konuştum demişti. Yani oyuncuya karşı da bir tavrı mavrı vesaire bir şeyi yoktu. Herhalde Girassi, Vedat Muriç, Sıdıkı Şerif üçlüsü gibi şu an. Ama başka bir plan değişikliği olur mu bilmiyorum.
0: Ya olabilir ama bir enteresan bir şey söyleyeceğim.
1: Bir yandan golleri de ekrana geliyor Girassi'nin, onu da söyleyelim.
0: Ya Girassi o da büyük performans gösterdi şimdi. Bu futbolcuların ben her zaman söylediğim gibi yani yetenek maç kazandırıyor ama karakter şampiyon yapıyor. Biraz karakterlerine de bakmak lazım. İkna olamayan, şimdi başkan adaylarımızdan bir tanesi Greenwood açıkladı. İşte o Portekizli çocuk ne, Nuno?
2: Suarez.
1: Luis Suarez.
0: Luis Suarez. Suarez. Bunlar bile ikna etmiyor, görüyor musun camiayı? Bak kongre üyeleri bile teveccüh göstermedi oradan yani.
1: Ama isimlere mi teveccüh göstermedi Hakan, yoksa gerçekleşeceği şey, ihtimaline mi?
0: Ya gerçekleşeceği ihtimali
1: ya
0: derken...
1: Şöyle, bence şimdi... Hakan Bey orada şöyle işini zorlaştıran konu oldu. Merih dedi Hakan Bey. Ben kendisine yani sözünün üstüne laf söylemeyeceğim tabii, uyduracak hali yok.
0: Yok yok, ama ıslak imza yapmış canım hepsini.
1: Merih dedi Hakan Bey, akşamına El Ahli Hakan Bey'i bozarcasına paylaşım yaptı. İşte Suarez denildi. Ertesi gün o başkanı çıktı, dedi ki 80 evet. milyon euro veriyorsa tabii gelsin alsın dedi. Yani serbest kalma maddesini söyledi o da yine. Yani Hakan Bey ne açıklasa bir kulüp taraflarından hep böyle onun tersine yönelik açıklamalar geldi. Bence o da birazcık seçimdeki şeyini de etkilemiş bile olabilir yani, oy alma potansiyelini bile.
0: Şöyle ıslak imza yaptığını transferlerle ilgili duyumlarımız ama Fenerbahçe kongre üyesi demek ki ikna olmadı.
1: Demek ki fazlasını
0: olmadı.
1: Görmek istedi ya da.
0: Ha, ikna olmadı demek ki. Ya da teveccühlerini o yana kullanmadı diyeyim ben. Niye? Şimdi Girassi evet. Bana göre ikna eder Fenerbahçe camiasını. Farkında mısınız? Umutlu değil cami. Hani bu beklentiler nereye gitti? Ben farkında da değilim.
2: Beklentiler niye böyle oldu biliyor musun?
0: Hamlesi, Merih Hakan hamlesi, Suarez hamlesi. Bunlarla tabii ikna olamıyor mu camia? Ne demektir bu? Benim beklentilerim daha farklı demektir.
2: Rakibin senin 80 milyon euroya yakın bonservis vermiş, Osimhen'i getirmiş.
0: Evet.
2: Onu tabii ki beklenti yüksek olur abi. Ya bir de şu var, açık konuşayım. Yani Fenerbahçelileri şey kesmez Vedat Muriç. Kesinlikle kesmez.
0: İkna olmuyor, onu anlatmaz.
2: Ben de olsam olmam bak yani, kimse kusura bakmasın. Tek başına Vedat Muriç beni ikna edemez. Ya ben Fenerbahçe taraftarı olsam Ceko'dan sonra özellikle, geçmişte Anelkalar falan, bunlardan sonra Vedat Muriç'i alayım. Tek santraforum Vedat Muriç olsun. Olmaz. Bak ya, olmaz.
0: Şöyle.
2: Osimhen. Bir tarafta Osimhen var. Yani şimdi böyle o işler falan konuşuluyor. Galatasaray için, Beşiktaş için konuşuluyor. Yani bunlar varken sen şampiyonluğa oynayacağım, şampiyon olacağım diyorsun. Bunu diyen bir kulüp gidip de sadece Vedat Muriç'i alıp Şerif'le falan devam ederse, ben sana söyleyeyim Zafer abi, yine bir şey olmaz.
1: Girassi artı Vedat Muriç yine mi?
2: Girassi bir nebze bir rahatlatabilir bak. Ondan da %100 emin değilim. Şey çok doğru. Mesela Hakan Bey'in açıkladıkları isimler falan. Onu da geçeyim. Rakipler de bir şeyler yapacak. Galatasaray yine yapacak. Yani Fenerbahçe taraftarı artık çok çok üst düzey ve direkt sonuca gidecek adam arıyor. Ya. Ha Vedat Muriç bak, kötü isim bence değil. Tabii gelsin zaten. Hakikaten İspanya Ligi'nde kolay değil.

0: yani.
1: Tabii canım.
0: Sen kolye şey devamlı savunma yapmaya çalışan bir takımda 23 gol atıyorsun, ikinci oluyorsan falan, tabii ki bu büyük başarıdır. Ben yine alırım Vedat Muriç'i ki lig tecrübesi var. Fenerbahçe'yi biliyor, ligi biliyor, taraftarı biliyor, başkanı tanıyor. Kesin alırım ama Vedat Muriç'in yanına bir 3-4 misli güçlü bir aday getirmen
2: bir tık,
0: lazım.
2: Bir seviye
0: yani.
2: Daha.
0: Yani bir tıkın da üstüne bak. Ben sana söyleyeyim. Ciresi kötü oyuncu değil. Alabilirsin ama Ciresi'nin dışında bile eğer bulabiliyorsan, imkanın yetiyorsa, paran varsa, fair play'e uyuyorsan falan alman lazım. Hele santrofor. Yani santrofor işte biliyorsun abi. Yani santrofor takıma ayrı bir hava katar. Bir anda takımın çeyresini değiştirir. Şimdi Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Yani o yüzden hiç tartışılmayacak bir santrofor alması lazım Fenerbahçe'nin. Ki tribünlere gelecek, o tribünden gidecek, onun formasını alacak. Bu iş böyledir.
2: Neden sence? Çünkü hakikaten taraftar daha güçlü, daha büyük hissetmek istiyor.
0: Tabii istiyor. Ya rakibin diyor Osimhen'i alıyor diyor. Osimhen şampiyon yapıyor diyor. Sen Vedat Muriç'le, ben Vedat Muriç'lerle şampiyon olamam diyecek insanlar. Bakın bunlar konuşulacak. Abi. Bak, o yüzden Muriç, hiç tartışılmayacak bir isim lazım.
2: Vedat Muriç golcüdür iyi ama yıldız değildir.
0: Değil, iyi İkna oyuncu. Olmuyor Fenerbahçe. Tabii olmaz. Camiası. Kesmez onu diyorum işte.
2: Yani bunu şey sevgili Aziz Başkan için demiyorum.
0: Kim getirsin?
2: Öbür başkan da tabii, gelip tabii, şey tabii. Vedat'ı açıklasaydı gene aynı tabii, şeyi
0: kesmez
2: söyleyecekti.
0: Kesmez abi yani. Bak ben sana söyleyeyim. Kesmez.
2: Beklentiler büyümüşken Vedat bu arada kaç yaşında? Gerçi ben yaşa çok takılan adam değilim yani.
0: En az 30.
2: Olgunlaşmış. Geldi.
3: 32 galiba.
0: 30'un üstü.
2: 32.
0: Tabii canım. Olmaz
3: şimdi
0: yani.
3: 3 tane santrforun olacak. Birisi Vedat Muriç deseler ben hayır demem asla.
0: Ya bir tane öyle olur süper. Koray. Tabii.
2: Bizim ligimizin olur. Dinamiklerine tamam. Göre gol atar. Çok da
0: tabii,
2: gol atar.
0: Atar.
3: Ama öyle olacak zaten.
0: Tabii yani. Atar ama sadece onunla yola çıkamazsın.
2: Bir dakika.
0: Olmaz.
2: Bu arada tepki alırsın. Atar diyoruz da Vedat Muriç derine gelip topu alıp iki kişiyi geçip de çatala vurmaz. Kanatların iyi olacak.
0: İşte, tabii.
2: Onu kanatların iyi olmazsa Vedat Nuriş'i alma zaten.
0: Fenerbahçe'nin kanat yani ben çok kanat problemi olmadı ya geçtiğimiz senede. Ben çok o anlamda sıkıntı çektiğini düşünmüyorum. Bir Kerem'de biraz şey oldu. Kerem tabii eski Kerem
2: varken,
0: değildi.
2: Nesri varken gitmeden evvel yani, çocuk biraz yalnızlar rıhtımında oynadı ya. Yani.
0: Nesri'ye de bak ben sana merkez yüklendi. Adamı yani öyle
2: atıyordu o da gol atıyordu ama bak
0: atacak bir oyuncu değildi. Edemedin. Yapamadın adama çok yük bindi yani.
2: Bak benim dediğim topu saklayan, rakibi hırpalayan dediğim ondan sonra bir santrfor duruşuna yıllardır Fenerbahçe'nin ihtiyacı var dediğim ondan. Güçlü santrfor istiyor abi. Takımı ipten alacak santrfor istiyor.
0: Abi bak ben sana Zafer abi. Türkiye'ye son dönemde ya Beşiktaş'a geldi diye söylüyorum. İnan söylemiyorum. Türkiye'ye son dönemde gelmiş. En baba santrfor Mario Gomez'dir. Mario Gomez tarzı bir santrfor.
2: Almanı diyorsun.
0: Almanı. Mario Gomez tarzı bir santroforun varsa korkma abiciğim.
3: Osimhen ve Icardi'yi ayrı mı tutuyorsun?
0: Onları ayrı tutuyorum. Niye ayrı tutuyorum? Icardi tam bir golcü. Onun kesinlikle lafım yok. Şu an artık düşüşte. Osimhen de keza. Tabii Osimhen'i de ayrı bir yere koyarım. O ayrı bir şekil. Ama Mario Gomez her anlamıyla bir santrofordu. Bir kere çok disiplinli, kendine müthiş bakan, işte Alman disiplini yaşamış. O da belli bir yaşa gelmişti. Onun için de geldiğinde 30'u geçmiş falan ve ne yapar dediler. Adam Beşiktaş'a çağ atlattı ya. Bak ondan sonra doğru Gomez'den sonra gelmiş en iyi santrofor. Osimhen'dir doğru ama Gomez'i seyretmek bambaşka bir keyifti benim
2: çok
0: için.
2: Çok karakterli futbolcuydu.
0: O tarz adam alacaksın. Çok yani karakterli. Fenerbahçe bir Gomez'i bulacak. Ya da Beşiktaş yeni sezonda bir Gomez tarzı bir santrofor bulacak. Ya bunları yapmaları lazım.
2: Yetmiyor.
0: Ya da Trabzon'un Onacho'ya yaptığı gibi, Onacho profilini getirdiği gibi. Yani o tarz bir santrofor olması lazım. Yoksa Vedat Muriç, tabii ki bak ben sana söyleyeyim iyi oyuncu giriyor, mücadele ediyor,
2: girer
0: savaşıyor.
2: Abi, gol de atar.
0: O, kafa mafa giriyor. Tamam, o ayrı mesele.
2: Burada da 22 sıra atar gene. Atar. Bak, söyleyeyim.
0: Atar ama Fenerbahçe taraftarı, rakipler çıtayı yükselttiği için Vedat Muriç de sadece olmayacağını biliyor. Aziz Başkan da biliyordur zaten. Bizim bunu söylememize tabii de
3: eski,
0: gerek yok.
3: Eski zaten şimdi şöyle az önce söylediğim şey 2018'de Aziz Bey başkandı, Aykut Kocaman teknik adamdı. 8 sene geçti üstünden. Vedat Muriç 2017'lerde burada oynuyordu, 2018'lerde şöyle bir eleştiri şeyi var yani.

0: geçmişte yaşıyoruz. Geçmiş oyuncular, geçmişteki oyuncularımız, hocamız, başkanımız sanki yeni yüz olmayacak gibi ama stoper konusunda mesela konuşulan isimler Malang Sarr, Nathan Ake yine aynı şekilde Fenerbahçe sol stopere de takviye yapacak. Yeni yüzler de konuşuluyor.
1: Okay,
0: biraz onun üzerinden de bir böyle eleştiri var. Onu söyleyebiliriz. Yani yeni yüzler de görmek istiyor Fenerbahçe.
2: Kadro kalitesi kötü değil Fenerbahçe.
1: Değil, doğru.
2: Takviyeye ihtiyaç var mı? Var, evet. Stoper takviyesine ihtiyaç
0: var. Bu arada arıyorlarmış. Sol stoper için
1: illa
0: ciddi
1: var.
0: Arayış var.
1: Stoper şart canım Fenerbahçe.
2: Bir kere hem topa sert, agresif, hem de topla birlikte oyuna da girebilen.
1: Tabii bak, Beşiktaş'ta da yok.
2: Stoper ihtiyacı var Fenerbahçe'nin, evet. Santifor ihtiyacı var. Ama futbol... Ya Kartal'ım, futbol sadece ayak oyunu değildir abi.
1: Zeka oyunu.
2: Karakter oyunudur abi.
1: Bir de zeka oyunudur.
2: Onun için
1: abi.
2: Karakter olacak futbolcu. Bak, karakter olmazsa disiplin olmaz.
1: Oyuncu şimdi, grubu karakterli olacak.
2: Olacak.
1: Aynen öyle.
2: Ona bakacaksın abi, transferlerde bakacaksın.
0: Evet.
2: Avrupalı bakıyor buna. Biz de bakacağız, biz de bakmamız lazım.
0: Fenerbahçe'yi yavaş yavaş toparlayalım. Son sözleriniz var mı Fenerbahçe ile ilgili transfere dair?
2: Ya transfere dair
0: ekstra
2: gelecek.
0: Ekstra şu bölge muhakkak onu atlanmaması gerekiyor dediğiniz bir yer var mı mevki?
2: Santifor olmazsa olmaz, tamam, stoper olmazsa olmaz. Bir tane kanat ne olur ne olmaz. Çünkü
0: sağ mı sol mu?
2: Yani bir sağ taraf. Çünkü bak, her zaman söylüyorum, genç oyuncu gelişime açık ama gelişiminin nereye gideceğini bilemezsin.
0: Nene için mi?
2: Nene için de, Şerif için de, ikisi için de geçerli. Hatta Samsun Spor'dan gelen için de geçerli.
1: Musaba.
2: Niye? Abi genç oyuncu. Bunlar şampiyonluk stresinin verdiği baskı bildiğini unutturur adama. Ya o nasıl o psikolojiyi iyi atlatmaz. Mental olarak çok iyi hazırlamak lazım.
0: Şey
2: mentörle çalışmak lazım.
0: Bu arada tabii İzleyiciler de yine taraftarlar da değerlendirirken şeyi unutmasınlar. 10+4 kuralı var. 4
2: var.
0: Futbolcunun genç olması,
1: evet,
0: lazım. Yani
1: var.
0: Nene, Sıdıkı, Şerif ve benzeri oyuncuları değerlendirirken onların +4 kuralına uyduğunu, bu boşluğu da doldurmak açısından da yine zihninizde yorumlarsanız daha oturaklı olur. Mesela +4 için Nene ve Sıdıkı, Şerif
1: tabii,
0: bence çok kötü tercihler değil.
1: Ben sana
2: tercih ama ya Koray'ım, Fenerbahçe kendini büyütecek adamlar alır abi.
0: Tamam mı? 4'ü doldurman
2: ama
0: lazım
2: abi,
0: ya.
2: Tamam da 4'ü doldurmak için ise potansiyelli adam bulacak.
1: Hayır bulamayabilirsin
0: İşte
1: bak.
0: Nene ile Şerif potansiyelli
1: değil. Nene ile Şerif bak kötü oyuncu değil.
2: Değil. Nene var ya, ben baktım.
1: Nene iyi oyuncu.
2: Performansını attığı gole asistine
1: iyi
2: falan.
1: Oyuncu.
0: Hayır, +4 olmasa, 14 olsa mesela dersin ki değiştir ama
1: tamam.
0: Mesela +4 23 yaş ve altında olacak. O zaman o gözle bakarsan tamam bunlar kalsın diyebilirsin.
1: Bak
0: yani.
1: Ben sana söyleyeyim Koray. Beşiktaş ve Galatasaray'a göre şu an +4 kuralının en rahat takımı Fenerbahçe. Elindekiler kaliteli oyuncular. Artı oynayan oyuncular. Beşiktaş'ta kim var? Elen Ricardo var.
0: Evet.
1: Yani bir de Olay Tam var. İki kişi var, başka yok. Hadi Olay Tam tamam. Elen Ricardo zaten geldiği gibi
0: gitti.
1: Gidecek. Kimse oynatmaz onu. Galatasaray'da da öyle, hep çoğunluğu gidecek. Bak Galatasaray'da sıkıntı yaşayacak orada, ben sana söyleyeyim.
0: Bir son dakika bilgisi var hemen müsaadenle, onu da verelim istersen. Beşiktaş gain kazandı Bahçeşehir karşısında. Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti ve seride durum 2-2'ye geldi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçıydı. 10 Haziran çarşamba günü serinin son maçı oynanacak. Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde. Beşiktaş ev sahibi avantajını kaybetmişti,
1: tabii,
0: ama
1: şimdi
0: kazandı yeniden. Son maçta 10 Haziran çarşamba günü oynanacak. Bu hatırlatmayı
1: vallahi
0: da
1: Beşiktaş
0: yapmış olalım, bu bilgiyi de vermiş
1: hakikaten
0: olalım.
1: Hakikaten yani basketbol olmasa Beşiktaşlı taraftarlar son 3-4 senedir çok boynu bükük ayrılıyor her maçtan. Basketbol bir nebze olsun o sıkıntıları gideriyor. Koç da mükemmel bir koç yani Dusan.
0: Dusan Alimpiyeviç.
1: Müthiş bir koç. Bakalım elinde tutabilecek mi Beşiktaş? Çok ciddi teklifler aldığını duydum. Yeni bir şey yapılacak, oturacaklar, görüşecekler. Yani umarız.
0: Çok başarılı.
1: Evet, çok başarılı. Orada Özkan Bey var. Hakikaten Özkan Arseven. O da basketbolda çok iyi, önemli evet. işler yapıyor. Annesi de vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Özkan
0: okudum
1: Bey'in
0: ben de.
1: Buradan da baş sağlığı diliyoruz. Baş sağlığı
0: sabırlar diliyoruz. Fenerbahçe Beko'da Anadolu Efes'i diğer yarı final eşleşmesinde elemeyi başardı. İlk finalist olmuştu. Buradan çıkacak takım, finale yükselecek takım Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya gelecek. O hatırlatmayı da yapmış olalım. Biz yeniden transfer gündemine devam edelim. Beşiktaş'a geçelim mi?
2: Fenerbahçe adına bir çıtır bir şey söyleyeyim.
0: Tabii hocam, buyurun.
2: Şimdi Nene'nin performansından, Şerif'teki beklentilerden falan bahsediyoruz ya. Bu oyuncuların Fenerbahçe'yi hangi seviyeye taşıyacakları, bu oyuncuların seviyeyi yükseltebileceklerine inancı yok taraftarın. Fenerbahçe kendine sınıf atlatacak adama ihtiyacı var. Öyle oyuncuya ihtiyacı var. Ya onun için yani daha agresif. Bak, Fenerbahçe'nin forveti saha içerisinde. Çabuk adamları niye seviyoruz? Camiaya coşku verir, taraftara coşku verir. Böyle adamlar en olumsuz anda bile bir girer çıkar, gol olmasın, bir şut atar. O taraftar o coşkuyu bir yakalar, takıma itici güç olur.
1: Göze hoş gelir.
2: Göze hoş gelir abi. Onun için saha içerisinde daha agresif profiller bulmalı Fenerbahçe takımı. Bu konuda mesela ilk geldiği maçta Musaba nasıldı?
0: Süper Kupa'da çok iyiydi.
2: Ne oldu?
1: Bir anda
2: baba hırsı mantığını kolay geçti. 50. dakikadan sonra bitti. Bu ne? Bu işte çaylaklıktan. Bu camianın getirdiği, taraftarın yaptığı baskıdan. Bu şampiyonluk beklentisi stresinden.
0: Evet.
2: Onun için Asensio gibi oyun aklı insanlara ihtiyacı var. Nasıl ki Gendouzi gibi motora ihtiyacı var, Kante gibi motora ihtiyacı var, Asensio gibi de oyun aklına ihtiyacı var Fenerbahçe takımında.
1: Fenerbahçe'nin mesela sezon boyunca en çok pozitif anlamda konuşulan yeri zaten orta sahasıydı.
2: Evet.
1: Onun dışında Fenerbahçe çoğu bölgede hep eksik kaldı.
2: Bravo.
1: Hep ne diyorduk? Fenerbahçe'nin orta sahası işte Galatasaray'la yarışır. Ne bileyim Beşiktaş'tan daha iyi. Hep konuşuldu bunlar. Şimdi hakikaten neydi ya? Bir Asensio sakatlandı. Evet. Neler oldu yani?
2: Orta saha tempo yapalım
0: Fenerbahçe'yi. Çünkü diğer takımları da izleyicilerimiz bekliyor. Cihan Durmaz diyor ki Galatasaray'a ne zaman geçeceksiniz? Programı Fenerbahçe'yle bitireceksiniz demiş. Geçeceğiz Galatasaray ama işi Beşiktaş ağırdan alıyor bu arada. Onu söyleyelim. Evet. Şu an için zaman konusunda da en avantajlı kulüp olduğu için daha ağırdan gidiyor ama Galatasaray'la ilgili çok önemli bir konu var. John Duran meselesi var. Birazdan onu açacağız yani Galatasaraylılar için söyleyelim.
2: Vallahi çift hata yapar servis öbür tarafa geçer.
0: Birazdan daha detaylı konuşacağız. Şimdi Beşiktaş'ta bir değişim oldu. Malum gündem daha sıcak. Vincenzo Italiano geldi. Bundan sonrası için artık transfere gözler çevrildi. Dilerseniz bir haberimiz var. Onu izleyelim mi? Yani teknik direktörün netleşmesinin ardından Beşiktaş'ın önceliği transfer olarak belirlendi. Çok sayıda da takviye planlıyor yönetim. Listede hangi isimler var? Hep birlikte bakalım.
3: Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar kadroyu birçok bölgede güçlendirmeyi hedefliyor. Forvet hattına daha önce Yongyuo takviyesini yapan Beşiktaş, Güney Koreli golcünün yanına bir santrfor daha almak istiyor. Kanat bölgesi içinde iki yeni isim üzerinde çalışmalar sürüyor. Kaleci ve bek transferleri için arayışlar devam ederken, orta saha ve stoper takviyeleri de yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Orta saha için adı geçen oyunculardan biri Granit Xhaka. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yönetimin orta sahada takıma yön verecek bir profil olarak gördüğü Xhaka için şartların oluşması halinde ciddi bir bütçe ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Siyah beyazlar aynı pozisyon için farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Savunma hattındaysa planlama henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadu'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Thiago Jallo ve Felix Udokai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş stoper bölgesine biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerden birinin bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmet Can Kaplan olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dünya Kupası öncesinde A milli takımın geniş kadrosuna davet edilmiş ancak nihai kadroda yer alamamıştı.
0: Beşiktaş transferde hangi oyuncuları kadrosuna katacak? Bu sorunun nihai cevabını bize zaman gösterecek ama tabii belli başlı isimler var konuşulan, onlarla birlikte başlayacağız. Kartal Yiğit, Granit Xhaka orta saha için, yani savunma hattında planlama henüz netlik kazanmadı dedik haberimizde. Orta sahada da Xhaka ismi var. Çok deneyimli, başarılı bir futbolcu. Beşiktaş taraftarının seveceği bir profil. Onu söyleyelim. Yani sahada savaşır da, kavga etmesi gerekiyorsa kavga eder. Aidiyet duygusu oynadığı takımlara yüksek olan bir oyuncudur böyle. Isırır rakibini yeri geldiğinde. Uzaktan şutunu da atar. Benim şahsen çok beğendiğim futbolculardan birisidir bu arada. Onu söyleyeyim. Sadece tabii 33 yaşına geldi o da artık. Ama normalde ben çok severek takip ettiğim futbolculardan biridir böyle Avrupa'da. Yani Leroy Sané'yi de mesela ben çok beğenirdim Galatasaray'a gelmeden önce. Granit Xhaka'yı da beğenirim. Bazı böyle oyuncular vardır. Tabii. Favori isimlerim arasında kanka. Onlardan biri açıkçası ama.
2: Başlamadan bu İtalyan hocaya baktım, böyle bitirim duruyor. Rizeliler gibi bizim böyle. Vallahi oynamayacak adamı falan ısırır o, söyleyeyim.
1: Bak, ben sana söyleyeyim.
0: Nasıldı gözlemin hocaya dair de?
1: İşte onu ilk önce transferden önce bir iki anekdot vereceğim. Şimdi benim hocaya kanım ısındı, açık konuşayım.
2: Abi.
1: Benim kanım ısındı. Yani Beşiktaş taraftarının da sezon başladıktan sonra kısa sürede kanının ısınacağını ve belki de ilk maçta tribünlere çağıracağını ve o bütün stadını, o ambiyansın hocayı bağrına basacağını düşünüyorum. Yerinde bir karar verdiler. Yani şimdi bakın, Serdar Adalay Sayın Başkan'ı burada eleştirdik. Ondan sonra sezon başında, geçen sezon başı özellikle çok fahiş hatalar yapıldı. Acemice hatalar yapıldı. Ve tepki de aldı başkan. İşte getirdiği örnek sportif direktör seçiminden, işte yapılan transferlerden, hatta Sergen Hoca'ya çok fazla bence tavizkar davrandı. Bu tarz konularda eleştirilerin okları, eleştiri hedeflerine de neden oldu Sayın Başkan. Ama ben bu sezon bir farklı bir Serdar Adalı profili olacağını görüyorum. Yani daha böyle mantıklı hareket edecek. İşte özellikle Önder Özen hamlesi doğru olduğunu düşünüyorum. Futbol Önder Özen'e teslim. Önder Özen ve Vincenzo ikilisi çoğunlukla her şeye bakacak. Perde arkasında da tabii ki başkan olacak. Futbol komitesi olacak. Yani görüntü sanki sezon öncesi olumlu işlerin olacağı yönünde. Yani ben onu hissettim. İlk Önder Özen hamlesi, Önder Özen'in gidip de Vincenzo Italiano'yu getirmesi, hiç belki de hiç çok fazla konuşulmayan bir teknik adamdı. Herkes işte farklı isimleri dile getirdi. Olmadı. Önder Özen'in hep ilk burada söylediğimizde dedim ki listenin başında Vincenzo Italiano var. Yani evet. Önder Özen tarzına yakışan bir teknik adam geldi Beşiktaş'a. Ve Beşiktaş'a yakışan bir teknik adam geldi. Ha, üst düzey bir hoca mı? Değil. Üst düzey bir hoca değil. Yani A klas bir hoca olarak tanımlayamayız Vincenzo'yu. Ama Beşiktaş taraftarının seveceği bir profil. Sağ kenarında bir kere rahat durmayan, oraya buraya koşturan, oyuncuyu motive eden. Ben onu gördüm. Bu toplantıları gördüm.
2: Coşkulu yani.
1: Coşkulu. Bir kere çok hırslı, çok enerjik. Bir an önce antrenmanlar başlasın da sahaya çıkayım. Yani İnsanın yüzünden onu anlarsınız zaten. Bir pozitiflik akar insanın yüzünden. Ben Vincenzo'da o pozitifliği gördüm. Toplantıdan sonra hocanın yanına gittim. Kendimi tanıştırdım. İşte böyle medyada ilk biz verdik A Spor olarak haberinizi falan. Önce bir durdu, şaşırdı falan. Çok sevindim dedi. Dedim ki hocaya ben Nevio Scola zamanında da gazeteciydim. Yani onun öncesi var. Nevio Scola ile de beraber çalıştık. Hakikaten o da sizin gibi çok düzgün, çok mütevazi. Yani o zaman Nevio Scola isimdi yani Beşiktaş'a geldiğinde markaydı.
0: Tabii.
1: O dönemin en önemli teknik direktörlerinden biriydi. O isimde de gördük ve ikinci, yani çalışacağımız ikinci İtalyan teknik adamsınız dedim. Dedi ki bana, çok sevindim dedim. Nevio Scola zaten bir efsanedir dedi. Yani bizim sevgi ve saygı duyduğumuz bir isim dedi. üzüldü. Yani o dönem hatta konuşuluyordu. Ben oyuncuydum dedi. Niye başarılı olamadı Beşiktaş'ta, İstanbul'da? Hep konuştuk dedi kendi aramızda. Hatta sordu niye başarılı olamadı? Ya ben dedim işte baskı, işte yönetim geldi, yeni yönetim geldi. İlk getirdiği hoca oldu. O kadroyu kuramadı. Yani birçok neden vardı. Olamadı ama hocayla da dedim, Scala'yla da bizim medya olarak çok ilişkilerimiz iyiydi dedim. Dedi ki aynen kendisi, benim de düşüncem o dedi. Yani medya bu işin içinde bir en önemli bir bütündür dedi. Taraftarla da iyi olacağız dedi. Medya

0: ile de iyi olacağız dedi. Hatta sizlerle şu bir şey dönem geçsin dedi, transfer dönemi. Sizlerle çok sık bir araya gelmek istiyorum dedi. Sizler dedi bu camiayı, bu kulübü devamlı takip eden insanlarsınız. Benden daha iyi biliyorsunuz şu an dedi. Sizlerden de görüş alacağım dedi. Ki bakın ben çok şey kaldım. Bu beni çok etkiledi. Yani ben daha önce bilmiyorum yani geçen gelen işte hocalarda falan hiç Sergen Hoca'da dahi görmedim ben. Sergen Hoca da gelip bize bir kere demedi yani oturalım, ben oturmadık bile. Bir kere oturalım konuşalım, nedir sorunlar var mı basında. Bütün antrenmanlar kapalıydı Sergen Yalçın döneminde.
1: Evet.
0: Ya ben Vincenzo Italiano'yu hakikaten yani başarılı olmasını istiyorum bir kere. İnan yani Beşiktaş falan önemli değil. Yani Galatasaray'da da olsa ya bu tarz teknik adamların başarılı olmasını istiyorum. Çok şey geldi bana. Sempatik geldi konuşmaları, başarıya aç oluşu. Umarız başarılı olur. Olmaması için nedenler olabilir. Kolay evet. değil. Yani bir bütçe meselesi. Nasıl ne gibi transferler yapılacak
1: şimdi
0: ama.
1: Şaka dedik mesela.
0: Şaka dedik. Şimdi Şaka daha öncesinde de vardı. Yani o scout ekibinin sunduğu bir isim. Olur mu olmaz mı bilmem, bir kere şey baştan değişecek onu söyleyeyim. Hocanın isimleri var. Yani şimdi burada Şaka diyoruz, işte birçok isim çıktı daha önce de, Augusto deniliyor İtalya'dan. Olabilir. Yani listesi baştan değişecek. Hocanın geniş bir ekibi var. Şimdi scoutlara değişiklikler olacak. Gökhan Keskin, Gökhan Hoca başa gelecek. Graf duruyor, bir de o mesele var. Graf hala duruyor. Graf olayın neresinde olacak? Karışacak mı, karışmayacak mı? Yani bunların bir önce çözüme kavuşması lazım ama ya burada nihai kararı verecek olan teknik direktördür. Teknik direktör diyecek ki ben İtalya'dan bunları istiyorum, getirin. Getirecekler. Bakın şunu söyleyebilirim. Bu dönemden herkes mutlu gözüküyor yani baştan.
1: Evet.
0: Böyle bir sanki Beşiktaş sezona böyle bir pozitif başlayacakmış gibi geliyor. Başkan da umutlu. Yani bu sefer biraz geçtiğimiz seneki söylemlerinden sütten ağzı yandı derler ya, biraz daha şey konuştu, öyle %100 kesin şampiyonuz falan öyle konuşmuyor, doğrusunu yaptı, daha mantıklı konuştu Serdal Bey. Beşiktaş elbet şampiyon olur, yani Beşiktaş'ın şampiyon olması zaten normal bir şey, gayet doğal, ama Beşiktaş artık işte bir Gordon Mill dönemi, bir Şenol Hoca'nınki gibi arka arkaya bir kalıcı istikrarı sağlaması lazım. Eğer hocaya hakikaten bir zaman tanınırsa, şimdi diyecek ki insanlar ya yine mi zamandan bahsediyorsunuz? Ben Önder Özen'le Vincenzo Italiano'ya gerçek zaman, gerçek destek tanınırsa ve verilirse Beşiktaş'ta kalıcı başarıların bu sezon belki de olmayabilir ama bundan sonraki süreçte kalıcı başarıların geleceğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ya ben hocadan bunu gördüm. Hoca iyi niyetli bir insana benziyor. Ya tabii ki yani dakika bir hemen bir toplantıyla falan bazı şeyler anlaşılmaz ama o isteği ve enerjiyi, hırsı, dinamik bir hoca olduğunu gördük. Zaten benim buradan söylememe gerek yok. Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde Bologna'nın başında yaptıkları ve sağ kenarındaki duruşu önemli. Ha, burada zaman zaman tabii eleştirilecek yanlar olabilir. İşte rotasyonu seviyor diyorlar. Rotasyon ne derece uyacak, rotasyona uyacak oyuncuların olacak mı, geniş bir kadro olacak mı? Yani bunlar da tabii ki soru işareti ama
1: zamanla
0: saha içinde göreceğiz. Şunu söyleyebilirim.
1: Üst düzey transfer bekliyor musun Beşiktaş'ta?
0: Bekliyorum. Yani
1: Dušan Vlahović mesela konuşuluyor.
0: Vallahi
1: o seviyede bekliyor musun?
0: Şunu Koray, şunu söyleyeyim. Şunu duydum. Başkanın yakın arkadaşlarından şunu duydum. Başkanla konuşmadım bu konuyu. Zaten orada da sordular. Hani işte konuşulan bir rakam vardı, 200 milyon eurolar falan.
1: Evet.
0: Bütçeyle ilgili ne diyorsunuz diye. O rakamı söylemedi. Yani bu rakam konuşmak odur budur demedi ama gereken takviyeler, hocanın istediği oyuncular alınacak dedi. Benim de duyduğum Serdal Adalı'nın bu kez gemileri yaktığı, hocanın istediği kim olursa olsun en az 2 veya 3 çok çok önemli oyuncu alınacak. Yani Vlahović neden olmasın diyorum ben. Ya kolay bir transfer mi? Değil.
1: Çok
0: onu
1: zor
0: söyleyeyim.
1: Canım, hiç öyle.
0: Çok zor bir transfer. Ama yani Beşiktaş başkanının gidip Vlahović'i alacak şu anki potansiyel gücü olduğunu düşünüyorum ben. Belki 3 değil ama bir tane tarzı alabilecekler.
1: Vlahović'le ilgili şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz yayınlarda da bahsetmiştik kaçıranlar için. Neden Vlahović diyoruz? Vlahović normalde yani ikna edilebilmesi kolay.

0: kolay değil. Hele şu an şu durumdaki Beşiktaş için biraz daha zor. Ama Beşiktaş'ın avantajı teknik direktörü Vincenzo Italiano.
1: Tabii.
0: Fiorentina'da hocam Vlahovic'le birlikte çalışıyorlar. Vlahovic o dönem zaten en Fiorentina'daki en iyi son dönemi. Ardından hoca ile birlikte de iyi bir performans gösteriyor ve Juventus'a yaklaşık 80-85 milyon euro civarı bir bonservis bedeliyle transfer oluyor. Yani Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörüyle Dušan Vlahovic daha önceden beraber çalıştılar. Hatta çok da güzel bir dönemleri var. Evet. Burada hoca devreye girerse mesela bazı şeylerde ikna etme noktasında
2: etken olabilir.
0: Ama işin sonunda
1: ya maddi
0: tabii anlamda ki yani istediğine yakın
1: maddi boyutu bir farklı ama şunu söyleyeyim lazım. Yani
2: konuyu Kartal çok daha iyi bilir maddi.
0: Bir de serbest
2: ama
0: imza parası da muhtemelen
1: büyük bak, ben sana söyleyeyim, gelirse bir kere belki de bu sezonun transferi olur. Yani hakikaten bir oyuncuya, özellikle Vlahović tarzı bir oyuncuya bence kesenin ağzı sonuna kadar açacak başkan. Açacak. Ondan sonrasını bilemem. Yani bütçem var mı? Beşiktaş'ın şu anki maddi tablosu çok iyi değil açıkçası. Yani borçlar artıyor. Onu söyleyebilirim ama şimdi bir hoca getirmişsiniz. Serdal Adalı da iyi transferler yapmak durumda artık bu sene.
0: Evet.
1: Yalnız büyük para harcamak değil. Bakın yani transferde illaki böyle inanılmaz paralar saçacaksın değil. Mantıklı da hareket edeceksin.
0: Transfer tutar tutmaz. Tabii. Sen Vlahović'i alırsın.
1: Aldın mı tutmazsa da kimse bir şey diyemez. Aynen öyle. Kimse Serdal Adalı'yı eleştiremez yani. Ama şimdi eleştirirse de yanlış, haksızlık eder. Yani
2: şimdi atletizmi, dinamizmi, tempoyu falan çözdü gibi Beşiktaş devre arası yaptığı transferlerle. Ama Beşiktaş'ın bu kadrosu şampiyonluk kadrosu mu? Hadi. Şampiyon olabilecek mi?
1: Hayır canım.
2: Kalite eksik.
1: Kesinlikle.
2: Bir kere bak, kalite %100 eksik yani. Onun kesinlikle için Beşiktaş eksik. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyorsa bir kere kaliteyi artırması lazım takımda.
1: Onu da arttıracaklar
2: hocam.
1: O da
2: eşittir para.
1: Tabii.
0: İşte Çaka'yı al, Vlahović'i al, kaliteyi arttıracak zaten.
2: Abi hem kaliteyi arttırması lazım hem de öyle ohla morla şampiyon olamaz.
1: Ohla olmaz canım, ohla birinci
2: böyle daha net bitirici oyuncuya ihtiyacı var.
1: Alacaklar hocam.
2: Beşiktaş takımı.
1: Tabii.
2: Artı oyun zekası, tekniği yüksek oyuncuya da ihtiyacı var. Şu anda oyun aklı kim Beşiktaş'ın?
0: Orkun.
1: Bir Orkun'a kaldı. Olmaz tek başına.
2: Olmaz abi. Onu diyorum ben.
1: Bak işte ya, ben hala ciddi söylüyorum. Yani bak, şey Rafa Silva ya. Abi, Rafa Silva'yı ararsın yani. Bir anda harcandır Rafa Silva.
2: Oyuna,
1: Rafa Silva kalsaydı belki hiçbir şeye gerek
0: Rafa
1: yoktu.
0: Rafa konusunu bir daha açmıyorum.
1: Hiç açmayalım ama yani insan üzülüyor yani. Elinde kalan bir değer gitti şey yani.
2: Bak, takım lideri
0: o da
2: olarak
0: durmak
2: anda
0: isteyene yollamadı Beşiktaş yani. O da gitmek istiyor.
1: O da ama hocadan dolayı işte.
2: Orkun gözüküyor ama oyunu çözen oyuncu lazım abi. Futbolcu lazım. Oyunu çözen futbolcu. Bak,
1: tabii.
2: Çok önemlidir. Şimdi hele büyük takımlardaki bu detay var ya, olmazsa olmazlardandır. Evet. Çünkü takım oyunsal anlamda düştüğünde sen çıkacaksın ortaya, takımına kimlik kazandıracaksın.
1: Tek Orkun'la olmaz zaten.
2: Olmaz.
1: Çocuk
0: yani sahada olması gerekiyor.
2: Sahada topu isteyen, takımın hücum aklı olan bir oyuncuya %100 ihtiyacı var Beşiktaş.
1: Kesin. Öyle alacaklar yani canım, alacaklar. Takımı, alacaklar
2: öyle sadece atletizmi, dinamizmi, tempoyu çözmekle olmuyor bu işler. Onlara ihtiyaç var mı? Var. Ama aynı zamanda oyun zekası ve tekniği olan oyuncuya ihtiyacı var.
1: Bir de
2: Orkun
1: şu
2: yalnız kalıyor.
1: Tabii bir de şu.
2: Olur olmaz maçlarda bak, Beşiktaş'ın aslında kaderini çizen oyuncu Orkun, biliyor musun? Son zamanlarda performansını artırmaya başladı ama beklentiler büyüktü. Ama birkaç maçta yaptığı hatalar ve gördüğü kırmızı kartlarla sezonu bitirdi belki de Orkun. Beşiktaş tam ivme kazanmıştı. Olası bir mesela Fenerbahçe derbisindeki galibiyet onlara
1: tabii
2: inanılmaz bir coşku, moral aşılayacaktı. Orkun yüzünden gitti o maç. Orkun birkaç tane öyle hata da yaptı. Lider oyuncu böyle olmaz. Şimdi topa girerken, giderken ki böyle gözlerindeki o şey, hırs, parıltı, hep diyorum ya, tecrübesi olan, kalitesi çok yüksek olan oyuncu o şekilde hırsı mantığını geçmez.
0: Sezon başı öyleydi, sonra toparladı çok ciddi şekilde.
2: Geç kaldı
0: zaten.
2: Sezon bitti ama. Sezonu bitirenlerden birisi.
1: Yetmedi.
2: Olmadı.
1: Ama aynı zamanda Orkun yükselişe geçerken yeni gelen, ara transfere gelenlerin hepsi düşüşe geçti. Hemen hepsi. Bak çok enteresan. Evet. Bir de şanssızlık Beşiktaş adına. İlk geldikleri hale bakın gelen adamların. Bir de son bir aya bakın. Hepsi sahada yürüyecek hali yoktu ya.

0: Roland Koch sabah kampa giderdik işte Antalya'ya ara kampa. Abicim sabah 5'te kaldırırdı. Hep haberler yaptık o dönem. Saatler 5'e kurulur. Başlıklar gazetelerde şu. Askeriye kampı. Saat 5'te kalkış. Hafif bir kahvaltı. 6'da cross. Cross yaparlardı 6'da. Haydi bir saat, iki saat dinlenme. 9.30-10'da bu sefer saha çalışması. Evet. Ondan sonra öğleden sonra günde 3 antrenman. Bakın göreceksiniz aynısı yaşanacak. Ben Ümraniye'de tam gün mesaisinin geri döneceğini düşünüyorum. Hoca bırakmayacak takımı. Ki normali de o. Yani futbolcu bu milyon euroları alıyor ya. Milyon kimsenin hayalinde göremeyeceği, hiçbirimizin hayalinde göremeyeceği paralar alıyorlar. Sabah 10'da idmana çık. Yarın da 12.30'da 1'de en geç. Vın git evine git istediğini yap. Yok öyle şey. Nasıl çalışan insanlar bak, sabah geliyor.
1: Kartalın içinden Gestapo çıktı.
0: Ama öyle abi. Onlar da çalışan. Onlar da Beşiktaş kulübünün çalışanı.
2: Sen hoca olsan seni iki aya yerler.
0: Abi yemezler abi bak görürsün.
3: Kartal. Yok abi 3. hafta baba bir beraberlik.
0: Hiçbir şey olmaz abi. Bak, ben sana söyleyeyim futbolcuyu tamam doğru belki sevilmeyen ben bir tip olabilir ama. Ben hocanın bu şekilde davrandığı takdirde doğru Beşiktaş'ta disiplin yok. Zafer abi Beşiktaş'ta son özellikle 2 sezondur disiplin falan yok. Herkes kendi kendine hareket ediyor. Beşiktaş'ta disiplini sağlayacaksın önce. Beşiktaş'ta arkadaşlığısa Beşiktaş'ta o yok. Ben neler duydum geçen sezonla ilgili takım içinde. Takım işte kimse birbirini sevmiyormuş ya. Yabancılar ayrılmış bir Orkun tarafı varmış bilmem neler varmış yani bunlar olmaz. Sen bütün olacaksın.
1: Kartalım,
0: bütün olmazsa şampiyonluk gelmez.
1: Sen kulüp olarak bir standart belirlemezsen futbolcu bir standart belirler.
0: Futbolcu tabii.
1: Futbolcuya dayalı üzerinde olmaz. Olmamalıdır.
0: O zaman da istediği oyuncu hocayı getirir, istediği hocayı götürür. Ama sen bu tarz bir teknik adamı getirirsen adam bak adam erkene çekecek şeyi çalışmaları. Yani adam işi en baştan sıkı tutuyor. Ben onu gördüm diyorum ya. Hakikaten gördüm yani. Sezon, adam çok hırslı.
1: Maçı ne zaman oynayacak Beşiktaş?
0: 23 Temmuz'da. 1 Temmuz'da şeye gidiyor kampa.
2: Kampa.
0: 15 gün kamp yapacak.
1: 1 Temmuz'da mı açacak?
0: Hayır. Sezon. Şeyi 24 falan 23 yani 24, 25 arası
1: ya
0: açacak.
1: Bir aylık süreç var yani.
0: Tabii bir aylık süreç var. Ve doğrusu yapıyor.
2: Zamanı yok.
0: Tabii zaman yok. Yani ben hocanın
1: o zaman bir şey söyleyeceğim.
0: Doğru yapacağını kampalı düşünüyorum. Ve pardon, seçeceği oyuncular da fiziksel anlamda üst düzey oyuncular olacak. Ben onu söyleyeyim bak. Sadece yıldız olmayacak. Şimdi herkes yıldız beklemesin. Belki bu hoca yıldız getirmeyecek. Bu hoca sistemine uyacak, koro kor mücadele edecek oyuncular getirecek ama başkan da diyecek ki ya hocam işte atıyorum Vlahovic'i alalım. Ben parayı vereceğim.
2: Bir iki tane hayır der ki zaten.
0: Tabii,
2: hoca da hayır demez.
0: Hoca da hayır demez. Bir iki tane de yıldız katalım diyecek ama hoca sadece demeyecek başkana. Ben işte 5-6 tane yıldız olsun demeyecek. Hoca koşan, savaşan, mücadele ileride basan. Bak Beşiktaş taraftarı bunu sever. Şampiyon olursun olmazsın o ayrı mesele. Sezon sonuna kadar yeter ki bu şekilde devam etsin. Beşiktaş taraftarı bu hocayı da bağrına basar. Takımı da bağrına basar.
1: Kartalım fiziksellik olmazsa olmaz zaten günümüz futbolunda ama sürenin kısa olması sen anlattığın kadarıyla teknik direktörün de yoğun tempo takımı olası 3 antrenman şeklinde yani çalıştıracağını düşünürsek Beşiktaşlılara şunu söylemek lazım. Bu takımın bu tempoda 3 antrenman yapıp 1 ay sonra maça çıkacaksa o zaman ağır tempoda yükleme antrenmanları yaptığı için kaslar olağan dışına çıkıyor. O yüzden takım geç form tutar ilk maçlarda puan kaybı olabilir. Buna tahammül etsin.
0: Tabii onu diyorum işte. Ona tahammül et. Olabilir. Belki de elenebilirsin 23 Temmuz'da.
1: Ama
0: konferansa
1: o tempoda
0: gidersin yani.
1: İyi çalışma devam ederse tabii. İlerleyen maçlarda formu yakaladığı zaman ki bana göre doğru olan odur.
0: Doğrusu o tabii canım.
1: Ondan sonra erken form tutup erken
0: daha
1: düşmek
0: kötü
1: varken
0: daha kötü
1: yavaş yavaş yükselip ondan sonra koruma idmanlarıyla yüklemeyi yaparsın. Ondan sonra sezon başladığı zaman yapılan antrenmanlar korumadır. Öyle devam edince daha iyi performans verir futbolcu.
2: Evet. Beşiktaş şimdilik bu kadar toparlayalım. Kısa... Yok telefon bağlantımız
0: tamam,
2: var.
0: Pardon.
2: Sonra eğer şey olursa zaman kalırsa söylersin. Çok acil değilse.
0: Yok yok.
2: Yunus Emre Ser bizimle birlikte. Hoş geldin Yunus.
4: Hoş bulduk Koray. Sana ve konuklarına Zafer Hocama, Kartal abiye yayınlar diliyorum.
1: Selamlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Transfer

0: Senin şu ana kadar en hızlı takımını takip eden muhabirimizsin.
1: Evet.
0: Senin yoğunluğun ne zaman azalacak? Trabzonspor transferde biraz frene basacak mı? Öncelikle onu soralım istersen.
1: Ya şöyle bir durum, biz Trabzon'daki gazeteci arkadaşlarla da, ulusal basındaki gazeteci arkadaşlarla da aslında şunu konuşuyoruz Koray. Bu hızla devam ederse başkan ve yönetim kurulu, biz sezon başlayana kadar haber olarak ne yazacağız? Çünkü malum sezon başlayana kadar hep transfer haberleri yazılır gazetelerde, sen de takdir edersin ki televizyonlarda. Ama Trabzonspor bu hızla devam ederse sanırım 7 Temmuz'da başlayacak olan ilk idmana kadar transferlerin neredeyse tamamını tamamlamış olacak. Belki kaleci transferi konusundaki süreç biraz uzayabilir Koray, ama şu ana kadar 8 transferi bitirdi Trabzonspor ve gerçekten bu transferler içerisinde çok ciddi beklentilerin olduğu, önemli yatırım yapılan isimler de var. Trabzonspor tarihinin transfer rekorları bütçe anlamında şu an itibariyle kırılmış durumda ve kırılmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Şu an tabii yapılan 8 transferin yanı sıra özellikle sağ kanat pozisyonuna ve forvet pozisyonuna da Trabzonspor takviye yapmak için çok yoğun bir mesai harcıyor. Sağ kanat pozisyonu için düşünülen isim Skangov, Ukraynalı oyuncu için gerçekten çok ciddi bir beklenti var. Hatta Fatih Hoca oyun planını ağırlıklı olarak bu oyuncu üzerinden de şekillendirmek istiyor. Trabzonspor'un gelecek sezon için flash transfer adaylarından bir tanesi Skangov. Bu oyuncu kararını Danimarka ile Ukrayna arasında oynayacak olan milli maçta hazırlık maçından sonra vereceğini bildirmişti, ama o maçta bir sorun çıktı. Maçta tamamlanamadı. Oyuncu kaynaklı çok ciddi aşılamayacak bir durum olmadığını söylüyor Trabzonspor cephesi ısrarla. Kulüple de bu hafta içerisinde bu transferi kesin olarak sonuçlandırmayı düşünüyor Trabzonspor. Olumlu ya da olumsuz olarak bu transferi kesinlikle tamamlayıp eğer olmuyorsa da diğer alternatiflere dönecek Trabzonspor. Hatta her ihtimale karşı 2-3 farklı oyuncuya da transfer teklifi çıkıldığı bilgisini aldık. Alternatif olarak da düşünülen isimler arasında forvet bölgesi için tabii önemli bir isim Artem Dovbek ismi Trabzonspor'un gündeminde, ama hem maliyet hem şartlar nedeniyle tabii ki gerçekleşmesi çok zor bir transfer ihtimali Trabzonspor adına. O yüzden şu an itibariyle sadece beğenilen bir isim olarak bu ismi vurgulayabiliriz. Zaten İtalyan basını da günlerde Trabzonspor'a Artem Dovbek'i yazmaya devam ediyor. Hem kanat pozisyonuna hem forvet pozisyonuna birer yabancı oyuncu takviyesi yapmak istiyor Trabzonspor. Onun dışında kaleci Andre Onana'yı bekleyecek. Andre Onana'nın kararını bekliyor aslında Trabzonspor. Ama eğer Andre Onana'dan o istenilen karar bir türlü çıkmazsa onun seviyesinde bir kaleci transfer edecek. Yani biz sadece Onana olmasa yerli ihtimallere gider diye düşünüyorduk, ama yabancı ihtimaller de yine gündemde olabilir kaleci pozisyonu için. Onu da belirtelim. Yerli oyuncu havuzunu da yine geliştirmek istiyor Trabzonspor. Her ne kadar Çaykur Rizespor Kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada iddiaları yalanlasa da Mithat Pala halen Trabzonspor'un gündeminde. Yine Bodrumspor forması giyen Ali Habeşoğlu Trabzonspor'un gündeminde yer alan diğer isimler arasında yer alıyor. Bunlar gelme ihtimali olan, belki gündemde olan isimler, ama ayrılıklar konusunda da özellikle Zenit'le Felipe Augusto'nun transferi için temaslarda artık gerçekten bir imza bekleniyor. Çünkü çok uzun zamandır devam ediyor bu görüşmeler ve bu konuda bir bekleyiş şu an itibariyle artık imza aşamasına dönmüş durumda. Yaklaşık 20 milyon avro seviyelerinde bir rakama Felipe Augusto'nun Rusya'ya transferinin gerçekleşmesini de bekliyoruz.
0: Evet, Yunus, Samet Akaydın transferi çok sessiz sedasız halde oldu aslında. Çok fazla yansımadı diye ben gözlemledim, ama yanılıyor muyum?
1: Ya şöyle bir durum oldu orada. Trabzonspor Adil Demirbağ'ı düşündü. Konya'nın beklentisi çok yüksekti. Ümit Aktağ'ı düşündü. Alanya'nın bonservis beklentisi çok yüksekti. Ahmetcan Kaplan gündeme geldi. Ajax'ın bonservis beklentisi yüksekti. Samet Akaydın da listede bulunan, serbest statüde yer alan oyunculardan bir tanesiydi. Teknik ekibin de onayı olunca, oyuncu da serbest statüde yer alınca, bu yüzden hızlı bir şekilde gerçekleşen bir transfer oldu. Ama bütün yapılan 8 transfer arasında en hızlı gelişen transfer Melih Kabasakal transferi oldu. Neredeyse bir gün sürmeden tamamlanan bir transfer oldu. Oyuncu cephesi zaten hiçbir şekilde Trabzonspor'a bir zorluk çıkartmadı. Aynı şekilde Gaziantep kulübüyle de bir sorun olmadan bu transfer gerçekleşti. Burada enteresan detay şu: Koray, hem Melih Kabasakal hem de Tim Jabol Folcarelli ligin en kesici iki ismi. Biri birinci sırada, diğeri ikinci sırada yer alıyor. İki isim de artık Trabzonspor'da gelecek sezon forma giyecek.
0: Evet. Yunus, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Hemen Trabzonsporları hatırlatmamızı yapalım. Yarın Bordo Mavili Kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor'un konu olacak. Saat 20'de canlı yayında bu programı izleyebilirsiniz. O özel röportajı, sohbeti herhalde transfere dair biz Yunus'a sorduk ama her şeyin en net cevabını yarın akşam öğreneceğiz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray ile ilgili John Duran haberimizi isterseniz bir izleyelim. Neymiş, detayları da görelim. Çünkü Fenerbahçe'de forma giyen John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı Kırmızılar 10+4 kuralına uyduğu için Kolombiyalı golcünün transferine sıcak bakıyor.
2: John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü sarı kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
3: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol John Duran'dan.
2: Teknik direktör Okan Buruk'un yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 10+4 kuralına da uyması yönetimi harekete geçirdi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray bir yıllığına kiralamayı düşündüğü Duran'a yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray John Duran'la yapılacak sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi de eklemek istiyor. El Nasır'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran, Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
0: John Duran Galatasaray forması giyer mi? Siz olsanız alır mısınız?
4: Almam. Bunu
0: almam diyorsunuz.
4: Almam abi, niye alayım yani? Diğer bir büyük kulüpte yaşadığı sorunlara baktığın zaman ne olacak? Bu huyunu mu değiştirecek? Karakterini mi değiştirecek? Daha demin bahsettik yani karakterin neden gerekli olduğunu yani. Yeteneğin maç kazandırdığını ama karakterin şampiyon yaptığını söyledik. Bana iki maç oynayıp ondan sonra sorun yaratan adam lazım değil. Ha, Galatasaray camiasında oturmuşluk var. Bir arkadaşlık, bir sevgi.
0: Daha düzenli bir ortam var şu an.
4: Uyar mı uyar. O ama ekleyecekleri
0: vatandaşı
4: madde.
0: Var. Mesela Davinson Sanchez de orada. Belki o fayda eder mi?
4: Olur, konuşur. O da tabii ki destek olur. Ama dediğim gibi futbolcu, Galatasaray bir standart belirlemiş artık. O standarda uyacaksa, ki bak bir madde ekleyecekler dedi. Bunlarla
0: fesih.
4: İlgili tek taraflı fesihi bence bunlarla ilgilidir.
0: Evet, evet,
4: disiplinsizlik yaptığında, bilmem ne yaptığında, onları bir falan filan şımardığında filan güle güle deriz diye yaparsa olur. Niye? Çünkü Galatasaray'ın hücum planı hıza dayanıyor. Şimdi bu çocuk potansiyelli çocuk, hızı var. Araya giriyor. Gol vuruşları mükemmel.
0: Tabii.
4: Ya böyle adamlara ihtiyaç var mı? Var tabii ki. Çünkü Galatasaray eforlu, yüksek şiddetli, baskılı oyun oynadığı için o oyuna uyum sağlayabilecek bir yapısı var John Duran'ın. Var. Kaliteli, genç yaşta bu rakamları bulması zaten kalitesini ortaya çıkarıyor ama futbol kendisine ihanet etmeyeni, kendisi için yaşayana ödülünü veriyor. Böyle yetenekli oyuncuların kaybolması yazık. Ama yaş kriterinden dolayı da
0: 22 yaşında işte dolayı, asıl zaten cezbeden noktası o Galatasaray şu an bu konunun.
4: Şimdi
0: yani 10+4 kuralında az önce Fenerbahçe'de dedik ya Sıdıkı Şerif ve Nene var diye. Şimdi Galatasaray'ın artı 4 pozisyonu için aradığı hem yarışmacı kimliğine sekteye uğratmayacak, Şampiyonlar Ligi'nde de yerinde oynattığında sırıtmayacak, sahada performans verebilecek kalitede bravo isimler arıyor. John Duran da o yüzden burada Galatasaray'ın acaba burada daha böyle sakin, uyumlu bir oyuncu olur mu sorusunu aklına getiriyor.
4: Okan Hoca şunu düşünüyordur. Şimdi yüksek şiddetli baskılı oyun oynuyor ya Galatasaray. Şimdi hem fiziksel olup hem de golü atacak adam lazım ona. Okan Hoca'ya. Şimdi John Duran da bunu buluyor. O öyle oyuncuyu bulmak da zor ha. Onu söyleyeyim yani. Kolay değildir öyle oyuncu bulmak.
5: Kısalar da bulamazsın yani zaten.
4: Onun için bu bir bak. Şimdi temponun yüksek olması bitiriciliği etkiler. Vuruşu etkiler. Vuruş kalitesini bozar. Onun için yüksek nabızda hem pas yapacaksın hem gol vuruşu yapacaksın.
0: Evet.
4: Onu yapabiliyor John Duran. Bence Okan Hoca onun için tercih.
0: İzleyicileri de soralım bu arada. Transfer raporu etiketine X üzerinden Twitter'dan yazabilirsiniz. Yine Instagram'dan mesaj atarsanız onlara da bakacağım. Birazdan paylaşacağım. Kartal Yiğit, sen böyle bir teklif geldi diyelim. Oyuncu da önerildi sana ki öyle zaten. Abi, 10+4 kuralında düşünürsen John Duran'a sıcak bakar mısın?
5: Bakarım. Ben olsam alırım.
0: Bu senaryoda şunu da hatırlatalım tekrar. Osimhen yine aynı şekilde devam ediyor. Birinci santrfor Icardi ile devam edilmeyip John Duran yani ikinci santrfor olarak.
5: Şu var ama sadece ben yine de bir santrfor alırım John Duran'ın dışında. Icardi gittikten sonra. Yani 3 iyi santrfor olması lazım Galatasaray'ın. Osimhen zaman zaman sıkıntılar yaşıyor yani sakatlanıyor makatlanıyor. Evet. Ceza alma potansiyeli yüksek bir oyuncuyuz. Bazen çok diyaloğa girdi yani. Bakma sen geç çok arada bir yırttı yani. Çok kart görme potansiyeli var yani Osimhen'de. O yüzden John Duran'ı alırım. Bence iyi bir hamle. Ama onun dışında Icardi'ye profiline yakın olacak bir santrofor daha alırım. Şimdi John Duran genç, yetenekli ama istikrar sorunu yaşayan bir oyuncu. Ya bu sorunu Okan Hoca bir kere çekecek. İlla bilmiyorum şimdi transfer haberi bu. Olur mu olmaz mı bilemem ben. İşin iş bilgisi bende yok. Eğer böyle bir şey varsa Okan Buruk oyuncuyla konuşacak. Diyecek ki ben senden bunu istiyorum. Yani Fenerbahçe sen yeteneklisin, iyi oyuncusun. Çünkü bunu hocalar halleder. Başka kimse halledemez. Şimdi.
0: Tek olay zaten Galatasaray'ın isteği üzerine değil. Öncelikle menajerlerin Galatasaray'a önermesiyle gerçekleşiyor.
5: Doğru. He, daha.
0: Şu an Galatasaray'da bu noktada bir karar aşamasında.
5: Yani Okan Hoca diyecek ki oyuncuya çağıracak, konuşacak. Ya arkadaş diyecek ki seni Fenerbahçe'de gördük. İyi oyuncusun. O ayrı mesele. Çok olmayacak golleri atıyorsun mesela diyecektir. Ama sende de o ışığı göremedim ben istikrar. Sen bana söz veriyor
4: karakter
5: musun?
4: Karakter koy, karakter
5: tabii,
4: diyecek.
5: Sen bunu yapabilecek misin? Kendine güveniyor musun? Bak Galatasaray'da oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterme fırsatın var. Bunları diyecek Okan Buruk. Oyuncu da o ışığı, ben ne dedim demin hocada İtalyana'da gördüm o şeyi, hırsı, heyecanı. Eğer Okan Buruk, John Duran'da bu isteği, bu enerjiyi, ben evet geldim kendimi yeniden göstereceğim modunu görürse hiç düşünmeden alsınlar. Ki oyuncu kesinlikle kötü bir oyuncu değil. Bak hiç düşünmeden alsınlar. Ama yine de ikinci santrafor olarak değil. Bak onu söyleyeyim.
0: Mesajlara bakalım mı? Biraz okuyacağız dedik müsaadenizle hemen. Instagram'dan Ferhat Akbulut yazmış. Demiş ki John Duran'ın bu genç yaşında Galatasaray'da çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum demiş. Ömür Bey yine, Ömür Çatan. Galatasaray John Duran'ı almalı. Hızlı, etkili, bitirici olduğu için alınmalı ama Icardi'den çıkınca demiş.
5: Tabii.
0: Bir izleyicimiz. Yine Ulusoy Bey abi Duran iş yapar, Okan Hoca verim almayı bilir demiş. Ahmet Bey idare edilirse çok faydalı transfer, Galatasaray'a faydası olacaktır
4: ama
0: demiş.
4: Farkında mısın? Hep idare edilirse,
0: herkes
4: hep yönetilirse.
0: Herkes bunun farkında.
4: Şudur,
0: tanıdığımız ve bildiğimiz bir oyuncu olduğu için.
4: Ben John Duran için şunu söylüyorum. Rakibiyle değil de oyunla mücadele ederse hakikaten güçlü, ayakta kalan bir oyuncu. Biraz da karakter koyarsa topunu oynar ve devam eder Galatasaray'da. Ama Fenerbahçe'deki duruşunu yeniden yansıtırsa Galatasaray için yazık olur yani. Olmaz yani.
5: Zaten oyuncu kendi de biter abi. Kendi de gider yani. Şimdi düşünsene Fenerbahçe'de tutturamadın. Galatasaray'da tutturamadın. Nereye gidecek? Daha alt, ben sözüm
4: olmaz
5: daha
4: ki.
5: Aşağılara gider.
0: Hayır, bunu
4: almaz.
0: Kendini zaten bitirmiş pozisyonda, bunu kimse yanlış anlamasın. Premier Lig'de oynuyordu. Arabistan'a gittin. Zaten kariyer düşüşü
5: tabii,
0: olarak bakıyorlar.
5: Gittin.
0: Arabistan'dan
5: doğru,
0: Türkiye'ye
5: geldin.
0: Türkiye'de olmadın.
5: Nereye
0: Rusya'ya gittin. Yani normalde Avrupa futbolunda Arabistan, Süper Lig falan. Üzülerek söylüyorum bunu. Tabii Rusya. Canım. Yani zaten çok değerli görülen ligler değil
5: biter
0: ki.
5: Biter zaten. Bir de şu var. Hakikaten çok büyük bir fırsat eğer Galatasaray'da gelirse.
0: Şampiyonlar Ligi kartı var. Ligi çok büyük avantaj.
5: Doğru. Hadi Şampiyonlar Ligi kartını geçtik. Yani büyük ihtimal zaten oynatmayacak. İlk 11 olmaz zaten de. İkinci bir santral

0: Santrafor da alınır. Ha, oynayabilir arada bir. Ligde yine bir şeyin olacak. Takım yorgun döndüğünde belki rotasyonda hoca seni oynatacak. İşte bu bir fırsat. Ha, bunu da kullanamıyorsan bundan sonra gider yani. Başka yerlere gider. Alt liglere gider. Biter yani. Abi neler var bunun gibi kaybolan 22-23 yaşında?
1: Futbolcularda
0: bir şans yani.
1: Mantaliteyi yöneten iyi performans gösteriyor artık abi. O kadar önemli ki artık. Şimdi büyük kulüplerin baskısı fazla olduğundan dolayı.
2: Evet.
1: Önce zihinsel olarak kendini yönetebilmesi lazım.
0: En önemlisi o zaten.
1: Şimdi sen orada saha içinde gitgeller yaşayacaksan olmaz abi. Şimdi Galatasaray takımı bu dakikadan sonra bu iş Okan Hoca'dan falan da çıktı yani. Futbolcuların saha içi performansına baktı Galatasaray. Ne oldu? O kadar yoğun tempoda futbolcular bile artık yıldı da ondan sonra sahada ne yaptılar? Ne dedik? Galatasaray bildiğimiz Galatasaray'ın dışına çıktı.
0: Tabii canım son haftalarda.
1: Abi o zaman işte niye yani taktiği, başarıyı, performansı, formasyonu, strateji bilen karakter yönetiyor abi. Mantaliteyi iyi yöneten şampiyon oluyor.
2: Hakan Ayhan Bey izleyicimiz, Duran'ı ben olsam alırım. Türkiye'yi iyi biliyor. Genç yetenekle Galatasaray'da bir sayfa açıp Fenerbahçe'de görmediği desteği de görebilmek istiyor belki de demiş. Bu hırsla Galatasaray'da kendini gösterecektir demiş. Şu an yani bu bir genelleme yapamam zaten 50-100 bin mesajda da. Ağırlık. Şu an için bana yazan herkes Galatasaraylılar olumlu yaklaşıyor. Yani henüz olumsuz mesaj gelmedi. Aksini düşünen varsa denk gelirsem onları da okuyacağım.
1: Bildikleri için. Şimdi futbolculuk kalitesine bak.
0: Adamın her baktığın zaman fizik olarak falan da çok
1: abi,
0: iyi ya.
1: Bak, tabii. Hakikaten buna psikolog iyi. Falan lazım tabii. Buna baba mental performans koçu lazım.
2: Ya Fevzi Ünal'dı Bey demiş toparlar. Ki mesela şey biraz şımarık bir futbolcu şımarık bize uymaz abi. Demiş mesela.
0: Ama hizaya getireceksin. Her, bak ben sana söyleyeyim Okan Buruk'un hizaya getirme ihtimali yüksek. Şey yapamadı onu işte. Tedesco yapamadı.
1: Tedesco ne yaptı ki?
0: Yapamadı. Okan Hoca'nın yapma ihtimali yüksek ki Icardi'yi.
2: Icardi çok kolay bir futbolcu.
0: Tabii Icardi deli misin? Tabii. Icardi 10 tane duran eder ya. Yani o
2: kadar
0: haldeki.
2: Olmasa da yani kolay bir
0: yani
2: profil değil.
0: Yani Icardi'yi olur. Sen elinde tutuverdin. Osimhen'i elinde tutuverdin. Bunları tamam. İdare edebildin. Rit Saneleri var. Falan. O yüzden yani belki Okan Hoca hayır demeyecektir. Benim şahsi fikrim
2: bence
0: olur
2: Sanchez'in
0: mu olmaz.
2: Olması da mesela.
0: Abi Galatasaray. O ayrı mesele.
1: Galatasaray'da.
2: O da bazı yerde dizginler diye düşünüyorum herhalde. Bilmiyorum.
0: Birlikte
2: Davison Sanchez'i de karakter
0: şey
2: olarak
0: tabii,
2: çok tanımıyorum
0: tabii.
2: Ama.
1: Hayır Galatasaray'da Icardi neden tartışılıyor? Ritmini yitiren bir forvet olduğu
0: temposu
1: için.
0: Temposu düştü bitti. Tabii.
1: Şimdi
0: fizik
1: bu adamın ritmi
0: da.
1: Var.
0: Var.
1: Ama bu adamın da konsantre sorunu var.
0: İstikrarı yok işte.
1: Yok.
0: Bir var
2: şey,
0: bir yok.
2: Bir de ne kadar kabullenecek o da onun vermesi gereken sınav olacak. Şimdi Osimhen var sen orada B planısın her zaman.
0: Hatta
2: yani
0: C planı.
2: Yönetebilecek kere bu rolü kabul edeceksin yani.
1: Disiplinsiz adam.
0: Bence rolü. Eder.
1: Onun için diyorum.
0: Bence abi. Eder. Osimhen'in olduğu yerde zaten. Hatta bir santrofor daha alırlar bak ben sana söyleyeyim. Onu diyorum yani bir ikinci daha gelir Icardi'nin yerine. Üçüncü olur John Duran. Ha bu şu olur. Yani,
2: üçüncülüğü kabul eder mi?
0: Hayır ama şöyle üçüncü olur. Bu demek değildir ki hep üçüncü olacak. Hoca diyecek ki kardeşim biz bir santrafor. Osimhen benim santraforum. Yani John Duran kalkıp da yok kardeşim ben Osimhen'in yerine oynayacağım diyecek hali yok. Ama diyecek ki seninle beraber bir santrafor profilimiz daha olacak sana yakın. Top sende arkadaş.
1: Var onda o.
0: Top sende.
1: Osimhen'e rağmen ben niye oynamıyorum potansiyeli var onda.
0: Ya öyle olursa o zaman da kusura bakmasın.
1: Yani
0: ha.
1: Var.
0: Yani Osimhen'i kesebilecek mi? O yüzden olmayacak yani. Onu kabullenecek. Ki şöyle bir şey var Allah aşkına. Yani Şampiyonlar Ligi oynayacaksın ya. 10 dakika oynasan orada bak. 10 dakika değil 11 falan geç. 10 evet. Dakika oynasan Şampiyonlar Ligi'nde farazi konuşuyorum. Real Madrid'i Bernabeu'da 10 dakika oynadın. John Duran. Bir şeyler yaptın parladın. Belki transfer yapacaksın.
2: Evet. Bakalım takip edeceğiz bu meseleyi de. Zafer Tüzün teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kartal Yiğit'e de teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de en büyük teşekkür tabii ki bizi izlediğiniz için. Transfer raporunun sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor'da. Bordo Mavili takım transferde hangi yıldızları gündemine aldı? Kulübün ekonomisini rahatlatmak için nasıl

Nasıl bir yol izlenecek? Ertuğrul Doğan hangi projeleri devreye sokmaya hazırlanıyor? Trabzonspor'da kulübün geleceği için atılacak adımlar neler? Bu program gündemi belirleyecek. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın konuk olacağı Gündem Özel bu akşam 20'de A Spor'da.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius göz rakibinde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham arada nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü.
3: Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli.
0: İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
3: Yok.
1: Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
2: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan.
3: Valverde. Şimdi Arda.
2: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham.
0: Muazzam bir asistin ardından atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
2: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham. İkinci asist Rashford. Üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius. Şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
2: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Olabilir. Reji Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Valde, Rashford, Camavinga. Camavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu.
0: İşte burada tekrar izleyelim.
2: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi ve evet izleyecek. Sotogrado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczesny inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
2: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
0: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim ceza alanı çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
2: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci çok sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1, El Clasico'nun sonucu. La Liga'da dev bir maç, Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayena savunma arkasına kaçtı. Alex Bayena gidiyor. Bayena karşı karşıya. Alex Bayena topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayena için. İzleniyor şu anda pozisyon.
4: Gol geldi.
0: De Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayena ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayena golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru 1-1'e getiriyor.
2: Pasta Pedri'den geldi. Ya bu hikayede adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
0: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayena hareketlendi. Bir hata Bayena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal, iyi top geldi kafa ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevince devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse Hansi Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico González. Pası. Şimdi Baena çevirdi içeri. Gol pozisyonu. Antoine Griezmann. Gerçi offside bayrağı havada ama.
4: Bitiremiyor mu?
3: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. İyi de kontrol Giuliano.
4: Gol olması lazım.
3: Giuliano Simeone 1-0.
4: Muhteşem bir gol.
3: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Tabii. Şimdi Rashford, Rashford pası Olmo, Rashford tekrar gol pozisyonu, Rashford 1-1. Marcus Rashford, hemen cevap geldi Barcelona'dan, 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kartta geldi.
4: İşte tehlike.
3: İzleyecek
4: ya da evet,
3: şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
4: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
3: Evet.
4: Onu izletmişler.
3: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo! Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
4: Evet, yani
3: sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
4: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
3: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal! Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
4: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
3: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal, Gavi. Gavi, Pedri'ye. Pedri daha da sola. Cancelo. Cancelo yine attı çalımı. Cancelo. Oo, bir çalım daha. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Gol Lewandowski. Şans golü Lewandowski için ama.
4: Acayip bir gol.
3: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor! Büyük sevinç var Camp Nou'da! Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor! Frikikten attı Marcus Rashford! Çıldırıyor tribünler! Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yana alanda kalıyor top. Maçtaki ilk büyük fırsat 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas, bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike yine, Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford, Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia, top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası için, Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres, Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top.
2: ve pozisyon.
0: Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı, pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmayalım. Yani
2: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
2: Belki de son el klasikosu Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor'da. Bordo Mavili takım transferde hangi yıldızları gündemine aldı? Kulübün ekonomisini rahatlatmak için nasıl bir yol izlenecek? Ertuğrul Doğan hangi projeleri devreye sokmaya hazırlanıyor? Trabzonspor'da kulübün geleceği için atılacak adımlar neler? Bu program gündemi belirleyecek. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın konuk olacağı Gündem Özel bu akşam 20'de A-Spor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasına şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Albert Lefroux tarafından dizayn edildi.

ilk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifacio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha eşine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ni, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan.

Morescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, kros, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Ayşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen ekiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan Bayrak Yarışı'nda Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye Atletizm'de takım halinde beşinci oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Asungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli

0: Henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması ile atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lai Lapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve "Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler" diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps Kulübü'ne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play Büyük Ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetli, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gene Tunney'nin yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Shawkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu. İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında yaşandı. Savaş, dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik açıdan derin etkilemişti. Ülkeler oluşan ekonomik ve politik krizlerden sıyrılabilmek için uzun bir süre mücadele edeceklerdi. Ülkelerin bu kanlı savaşın yaralarını sarma süreci 1949 yılına kadar devam edecekti. Savaşın geride bırakıldığı yıl olan 1946 yılı, muharebenin en derin izlerini taşıyan yıldı. Doğal olarak ülkeler sportif faaliyetlere savaş öncesi dönem kadar ne kaynak ayırabilirler ne de ilgi gösterebilirlerdi. İkinci Dünya Savaşı sadece cephede değil, cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştu. Toplam 75 milyona, yani o zamanki dünya nüfusunun 40'ta birine yakın insan hayatını kaybetmişti. Savaşın yıkıcı etkisi sebebiyle ilki 1930 yılında Uruguay'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen, futbolda en önemli uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan FIFA Dünya Kupası 1942 ve 1946 yıllarında yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında FIFA kendini ayakta tutmak için mücadele etti ve savaş sona erdiğinde zamanlı bir turnuva planlayacak maddi veya manevi bir kaynağı olmamıştı. Nitekim savaşın yıkıcı etkileri sebebiyle hiçbir ülkede FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak durumda değildi. 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika Şampiyonası'ydı.
1: Bu ikinci dünya harbi ne olimpiyat yaptırdı ne dünya kupası yaptırdı. Şimdi mesela 34-38, 42, 46 bunlar olacak dünya kupasında. 4 senede bir yapılıyor ama yapılamıyor. Çünkü neden? Avrupa harbe girmiş, Almanya ile harp ediyor. Nerede güvenlik sağlayacağım da nereden gidip nereden geleceğim mümkünatı yok. Efendime söyleyeyim işte Amerika müttefikler falan filandan o da dalmış Avrupa'ya. Dolayısıyla en son işte 38 Dünya Kupası, 38'den sonra ta 50'ye kadar 12 sene Dünya Kupası yapılamadı.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın

0: Savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Diğer yandan 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslo-Bisse Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu. 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl, 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu. Ama aynı zamanda basketbolun temellerinin atıldığı 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle de birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyordu. 1946 yılının sonları, ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladıkları ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmayı esas kabul etmiş ve savaş dönemlerinde izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan uzak kalmıştır. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı. O yıl ilk olarak Türk atlet ve güreşçilerinden oluşan sporcu kafilemiz 1946 yılı Nisan ayında çeşitli karşılaşmalar yapmak üzere Mısır'a gitti. atletlerimiz Kahire'de yapılan uluslararası yarışmalarda toplam 17 birincilik elde ederek güzel bir başarı sağladılar. Güreş ekibimiz de aynı dönem İskenderiye'de yapılan müsabakada Mısır takımını 5-2, Kahire'deki müsabakada ise 6-1 yenme başarısını gösterdi. Böylece hem güreşçilerimiz hem atletlerimiz Mısır'da iyi bir sınav vererek yurda döndüler. 1946 yılında Dublin'de yapılan Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye 4 boksörle katıldı. Dublin'e giden boksörlerimizden ikisi büyük başarı gösterdiler. Vural İnan en teknik boksör seçilirken Halit Ergönül de 51 kiloda Avrupa karmasına seçildi. 51 kiloda dövüşen Halit Ergönül'ün karşısına İspanyol asıllı bir Meksikalı olan Gonzalez çıktı. Halit Ergönül az sayı bir farkla bu maçı güçlü ve tecrübeli rakibine kaptırmıştı ama boks dünyamızda şereflerin aynı zamanda en büyüğünü kazanmıştı. Avrupa karmasında yer alan ilk Türk boksörü unvanı. Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takımıyla yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uipes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayan Uipes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebette çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti. Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. Ekim ayı sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasuh Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi.
1: 45'in Mayıs'ında Dünya Harbi sona erdikten sonra bu sportif faaliyetlerde giderek canlanmaya başladı. İlişkiler arttı. Tabii biz işte 48'de sevgili rahmetli Ruhsar Alp'le atletizmde bir madalya kazandık ama bizim tabii esas iddialı olduğumuz branş güreş. Greco-Romen de değil de serbestte ağırlıklı olarak. Bizim güreşçiler işte 46'da galiba Stockholm'a mı gittiler neydi öyle bir şeydi. Orada madalya kazandılar. Yani bekliyoruz biz güreş olduğu zaman. Bu ne zaman söyleyeyim? 70'li yıllarda VP Aktağ 72 milyon olimpiyatlarında kazandığı bronz madalya uzun yıllar sonra bizi sevindirdi. Bir 25 sene falan Türk güreşçileri aşağı yukarı bütün dünyada minderleri rakiplerine dar etmişlerdir. İşte bu Stockholm'daki madalyada kazandığımız madalyada güreşte şöyle söyleyeyim 70'lere kadar falan aşağı yukarı ne oluyor 49-50 desek 20-22 sene Türk güreşinin dünyada saltanat kurduğu bir dönemdir o. Gerek olimpiyatlarda gerek dünya şampiyonalarında. Sonra bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bütün dünya Türklerin güreşte başarılı olmamaları için güreşi çabuklaştırdılar kurallarını. Saniyesini, dakikasını azalttılar. Süresini yani müsabaka süresini azalttılar. Neden? Çünkü biz yağlı güreşten geliyorduk. Yağlı güreşte bir künde atarsın 1,5 saat altta yatan, üstte yatan öyle yatarlar. Hiç hareket etmezler. Onun için biz uzun süreli güreş yapmaya alışmış bir ülkeydik. Ama bu elde ettiğimiz güreşteki büyük başarılar birbirini peşini takip edince bu sefer uluslararası güreş şeyi güreş dakikalarını azalttı. 15 dakika bilmem işte 20 dakikadan 15, 15 dakikadan 10 dakikaya bilmem neden işte 3'er dakikalık bilmem bölümlere filan. O yüzden ne kadar çabuklaştırdılar biz o kadar geri gittik güreşte.
0: Bir Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Yurtta da büyük sevinç hakimdi. 21 Kasım günü İtalya üzerinden yurda dönen güreşçilerimizi Galata Rıhtımı'nı ve tüm Karaköy'ü dolduran büyük bir halk kitlesi karşılamıştı. 1946 yılının sonları, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladı ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl olarak tarihe geçti. Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde 2 kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise 2. defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
2: Allez Michel. Voilà. Oui Michel.
3: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
4: Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
1: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz. Etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya'ylaydı galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya'ylaydı galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
5: Lance Kempis era o terceiro gol da Argentina.

0: Bezya Milli Takım antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda ile yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir
2: Jardine, Jardine, Luque, buscar

0: Abdülaziz 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luke savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla, yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar, bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
1: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan 2 yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor ise ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Kros Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon.

0: right on top of his game tonight. Oh yeah, little flicker. Woodcock and Bertels has got it. His first ever goal for Nottingham Forest.
1: Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brankoluk da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu.
0: And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so is Sanders there. Will he get a shot in?
2: And when Evelyn Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup, and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup.
1: 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken,
3: en corto, almost tira. El balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de concretamente el interior derecho del Real Madrid.
1: İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

Futbolda bunlar yaşanırken Ringler'in efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringler'in efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. You know the old story, you kill the body and the head might follow. ...1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu

0: Malta'ya gelmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor, hem de bu kupayı üçüncü kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs stadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken, Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet dahil olarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs stadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar, gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerini 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını

paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu, Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onları haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti. Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatı'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta

İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra Kupa'nın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Geri Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran, ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hakemi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan

0: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor'da. Bordo Mavili takım transferde hangi yıldızları gündemine aldı? Kulübün ekonomisini rahatlatmak için nasıl bir yol izlenecek? Ertuğrul Doğan hangi projeleri devreye sokmaya hazırlanıyor? Trabzonspor'da kulübün geleceği için atılacak adımlar neler? Bu program gündemi belirleyecek. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın konuk olacağı Gündem Özel bu akşam 20'de A-Spor'da.
1: Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da. Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan Aspor'da. Bordo Mavili takım transferde hangi yıldızları gündemine aldı? Kulübün ekonomisini rahatlatmak için nasıl bir yol izlenecek? Ertuğrul Doğan hangi projeleri devreye sokmaya hazırlanıyor? Trabzonspor'da kulübün geleceği için atılacak adımlar neler? Bu program gündemi belirleyecek. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın konuk olacağı gündem özel bu akşam 20'de Aspor'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Tekrar program.

0: ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Okan Koç ve Savaş Çorlu stüdyodan. Konuklarım, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Epeydir görüşmediğim bir ikili. Özlemişiz. Özlemiştir eminim izleyiciler de. Nasılsınız, iyi misiniz Okan?
2: Teşekkür ederim.
1: Okan'ı gördüm, seni gördüm, daha iyi oldum. Bayağıdır çünkü bu üçlü bir araya gelmiyordu. Ancak yayın öncesinde, sonrasında koridorda bazen Okan Koç'la karşılaşıyorduk. O da ateş almış gibi hemen gidip de.
2: Tamam da bir şey
0: söyleyeyim. Onun hep bir acelesi var.
2: Tamam.
0: Hep.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Niye beni konuşturmuyorsunuz? Ondan sonra Okan konuşur mu diyorsunuz?
0: Bir şey söyleyeceğim. Yayını duyurma videosunda bile beni konuşturmadın.
2: Hayır, alakası yok.
1: Buyur işte. Kayıtlı.
2: Hayır. Ya sen niye araya giriyorsun kardeşim? Aramıza sen niye giriyorsun? Sen hep gel
1: az
2: o zaman
1: önce,
2: burada otur.
1: Az
2: o zaman
1: önce,
2: gel
1: az önce benim bir Toraman abim var, tamam mı? Böyle yaşlı da bir amca, Toraman amca ellerini öpüyorum. Dedi ki bana, ne dedi biliyor musun?
2: İbrahim Toraman.
1: Kim vardı konuk dedi, konuk Okan dedim. Eyvah dedi, hiç konuşamayacaksın dedi.
2: Yalnız bir şey söyleyeyim, kalem verdi bana, onun gibi sönük yazmıyor. Ya yapma.
0: Hemen hayır. Sana kalem takdim edeyim.
2: Teşekkür ederim. Aa, güzel kalem. Teşekkür ederim, benim oldu galiba.
0: Yok, hediye veremem ama.
2: Merhaba, merhaba, şaka yapıyorum. Hacılıyım, öyle bir laf var biliyorsun mahalle kültüründe. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben az önce nasılsın Okan, hoş geldin dedin. Teşekkür ederim, iyiyim, hoş bulduk diyecektim. Savaş Çorlu araya giriyor. Tam yine bir şey söyleyeceğim, bir cümle bir şeyler konuşmaya çalışacağım. Sen araya giriyorsun. Yani beni konuşturmayacaksanız, eğer öyle kendi aranızda bir karar alıp mobbing uygulayacaksanız, şunu söyleyeyim. Vız gelir tız gidersiniz. O yüzden benle baş edemezsiniz.

0: direkt ofansif gelmiş Okan Koç. Daha dur ya. Yani daha bak, 3 saat
1: bak,
0: var.
1: Bak bak bak.
0: Bak bak yani.
1: Benim şimdi Ordu'dan, senin de hemşerim Ordulu Hüseyin abim. Sen
0: Karadeniz,
1: de Ordulu'ydun değil
0: hayır,
1: mi?
0: Hayır değilim ama
1: Karadeniz. Sen?
0: Ailem Karadeniz'de. Gümüşhane, Trabzon.
1: Ha, Hüseyin abi çok çok selamları var. Keyifle dinliyor bizi.
0: Ordu'ya selamlar buradan.
1: Müdavenimiz bizim buranın, Aspor'un. Ona buradan çok çok selamlar.
0: Çok sağ ol.
1: Sana selam yollamıyor.
2: Aleyküm selam. Bak hemşerim Buğra Çepeci Sabancı'da diyor ki Okan'ı mı diyor, hemşerim mi diyor, rahat bırak diyor.
1: Doğru söylüyor. Ama bak hafızlar orada çok tehlikelidir. Ha. Dikkat et bak, sokmazlar seni hafızlar orada.
2: Ya, her yere girip çıkarız.
1: Benim toplam
2: yerde
1: fark etmez yani, fazla yürüme bana. Orada fena yürürler sana. Aa, bak bugün, hafızlar.
2: Ama bak geldiğin anda bak, eski dost yeni dost var biliyorsun. Bir an yeniyim sen eski falan.
0: Bugün belli ki Okan Koç bayağı formda. Bunu anlıyoruz.
1: Ben her zaman formdayım.
0: Bakalım.
1: Sağlarda da formdaydım o zaman. Uçuyordum, evet. Sağ kanattan vurup vurup gidiyordum böyle, bir gör. Önüme bir atıyorlardı. İmkan yok yani. Sol bek, stoper falan, aralara kademeler gitsin.
2: Adem abi sana rüzgar ne oldu diye ya.
1: Ya abicim sen niye araya
2: sana ne güzel dedim, bak rüzgar ne oluyor sana dedim. Adem abiye
1: tamam,
2: selam olsun.
1: Onu söylemene gerek yok. Adem abiye sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum buradan da. Sen niye bunu söyleme gereği duyuyorsun, giriyorsun? Orjun abinin köfte yemeğe götürecekti. Götürmedi bizi hala bak.
0: Evet, şimdi reklama hiç girmeden hemen bir başlayalım bakalım. Hazır mısınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Artık çok az bir zaman kaldı. Böyle bir haftalık bir zaman kaldı. Dünya Kupası'na hazır mısınız? Öyle başlayayım.
2: Ben çok hazırım. Sabah erken uyumasını sevmeyen bir adam olarak. Ben uykuyu çok fazla sevmem. O yüzden hazırım. Sabah önce kahvelerimizi, sonra da...
0: Sen erken uyanacaksın. Uyumadan izleme değil. Bayağı erken uyanıp izleyeceksin.
2: Uyumadan izlemek zor ya. O zaman Ramazan ayı gibi olur. Ramazan ayında mesela sahura kadar uyumazdım ben mesela. Bu sefer gün içinde uyumayı çok seven bir insan değilim. Dolayısıyla biz biraz uyuyup ondan sonra kalkarız. Önce bir ayılma kahvesi. Ardından da inşallah zafer kahvaltısını. Kahvaltıyı böyle zaferli bir şekilde yaparız inşallah.
0: İnşallah. Sen Okan hazır mısın?
1: Tabii ki de her zaman hazırım. Sonuçta Ay Yıldızı formamız orada bizi gururla temsil edecek. Ve milli takımımız, o pırlanta gibi gençler orada büyük damga vuracak. O yüzden çok, onlardan daha da çok heyecanlıyım ben. Savaş izlese de izlemese de bir şey fark etmez yani. Sonuçta yani izlemediği takdirde geliyor. Oradan buradan kopya çekiyor.
0: Ne sorsam bak, ne sorsam.
1: Yani
0: ne?
1: Şunu söyleyeyim sana.
2: Özlemiş o, ne zamandan beri sataş mı özlemiş?
1: Bir şarkı var bilir misin? Ben de özledim, ben de. Her gün senin resmine bakıyordum. Resmim var şu an elinde.
0: Diyorum ya, gerçekten çok
2: şarkının
0: formda.
2: Devamıyla program biter yalnız.
0: Çok çok
1: yok,
0: formda.
1: Gerçekten bir ironi yapalım dedik de izleyiciler kusura bakmasın. Yani sürçülisan ettiysek affola. Yani şunu söyleyeyim Melike. Yani öyle bir jenerasyon var. Hep söylüyoruz ya, altın jenerasyon değil, pırlanta daha değerli değil mi? Hep kadınlar iyi bilir pırlanta, tektaş böyle, bir de onların haş maş b d d şeyler var. Bizimkilerde hangisiyse en kalitesi, öyle oyuncu toplumuna sahibiz. Ve beni daha çok heyecanlandıran, mutlu eden ne biliyor musun? Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Teşekkür ederim müsaade ettiğin için. O oyuncular bizlerden daha çok istiyorlar. Heyecanlılar.
0: Evet.
1: Yani o ay yıldızlı formayla fark etmiyor abi. Hep yani renk, ırk, din, yani Doğu, Anadolu, Ege, Akdeniz fark. Dünyanın dört bir yanında bizim ülkemizi, bizim futbolcularımızı destekleyecek milyonlarca insanın o heyecanını hissedebilen bir oyuncu topluluğu var. Katılır mısın bilmiyorum bana. Sen katılma fark etmez.
2: Buna nasıl katılmam ya? Milli dava olunca.
1: Sormuyorum ki Melike'ye.
2: Milli dava olunca en ufak bir şer koymam orada.
1: Ben sana
2: yani
1: sormadım. Niye hemen cevap veriyorum? Melike'ye
2: ama
1: soruyorum.
2: Şunu ben sen niye atıyorsun? Ben 2002 Dünya Kupası'nda buram buram orada böyle bu televizyondan maçları izlerken Kore'de, Japonya'da sen o zaman genç milli takım oyuncusuydun. Evet, daha genç bir oyuncuydun. Aa, o zaman yani.
0: Ama o da çok güzel bir duygu.
1: Tabii Ümit milli takımımız da çok iyiydi bizim o zamanlar. Bilirsin.
0: Aa, evet, evet,
2: o jenerasyondan sonra bir daha öyle bir jenerasyon gelmedi. O takımın hepsi neredeyse bir yere gitti. Bütün
1: ben,
2: herkese selam
1: bahsettim.
2: Sen de gittin, ne olacak? Galatasaray gördüm, Beşiktaş gördüm.
1: Hayır, şey anlamda yani. Aa, milli takım falan daha farklı yerlerde olurdum da. İşte gidemedik, yapacak bir şey yok ama kısmet. Çok şükür oraları da gördük. Yapacak, ne diyeyim.
0: Evet. Hazırız, heyecanlıyız tabii ki. Konuşacağız ilerleyen dakikalarda milli takımla ilgili de. Sevgili izleyicilerimiz, en çok merak ettiğiniz konular tabii transfer. Şimdi şöyle bir, hangi takımda transferde hangi isimler konuşuluyor, bir onlara bakacağız. Yine X hesaplarınızdan son sayfa etiketine sorularınızı, görüşlerinizi yazın tabii ki. Yine başka yeni haber ne var? Takım takım gitmeyeceğim bu arada. Paylaşacağız sizinle. Her an yeni bir gelişme de paylaşabiliriz. 3 saat gece uzun. Aktif olacak yani yayınımız. Onu söyleyelim ve tekrar altını çiziyorum. Takım takım gitmeyeceğim. Sorularınıza göre her takımı aynı anda da konuşmaya çalışacağız. Şimdi başlangıcı bir Galatasaray ve Kamavinga ile yapmak istiyorum. Müsaadenizle bir bakalım haberimizde detaylara. Sonra hem Savaş Çorlu hem Okan Koç'a tabii ki sorularımızı soracağız.

0: Yeni sezondaki yabancı kuralı sebebiyle acele etmeyen Galatasaray orta sahaya tartışmasız bir takviye planlıyor. Dünya çapında bir orta saha için düğmeye basan sarı kırmızılılar Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla temasa geçti. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Camavinga'nın satışına sıcak bakan Real Madrid, 50 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Premier Lig ekiplerinin de yakın radarında bulunan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisiyle cevap verdi. Real Madrid'de kazandığı ücretin iki katından fazlasını Galatasaray'dan talep eden Camavinga'ya Suudi kulüpleri de ilgi gösteriyor. Daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmak isteyen Camavinga 6 ve 8 numara pozisyonlarının dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Kariyerinde 13 kupa kaldıran futbolcu 2021 yılında Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımında 29 maçta 2 gol kaydetti.
1: Şimdi tabii Türkiye söz konusu oldu mu maaş beklentileri tavan yapıyor. Savaş
2: çarpı 4. Bu hep böyle. Yani bırakın Avrupa'dan, Türkiye'den bile Anadolu'dan bir takımdan oyuncu aldığınız zaman. Tolga Ciğerci vardı en yakın mesela Almanya'da. Feyenoord'dan geldiği zaman 400 milyon euro, bir anda buraya gelince 2 milyon euro, 5 katı olabiliyor. Zor bir transfer, kolay bir transfer değil. Galatasaray tam anlamıyla daha düğmeye basmadı. Acele etmiyor. Acele etmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, birçok isimleri şimdi konuşacağız ama bunu zaten haberimize girerken de yabancı kontenjanıyla başladı haber. Onu söyleyeyim. Evet. 10 artı 4 kuralının ben başlamadan değişebileceğini düşünüyorum.
1: Çünkü hala ama hani geri adım atmayacaklardı.
2: Şimdi tamam da evet, futbolun patronu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolumuzun başındaki olan kişi, şu anda milli takımımızla beraber. Fakat Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe 3 takımda bu kuraldan bir rahatsızlık olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini vurgu yapıyorlar. Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım'ın da aynı görüşte olduğunu duyuyorum. Yeni başkan, efsane başkan, yeniden onları da konuşacağız. Dolayısıyla bunun herhalde ay sonuna kadar mı diyelim, Dünya Kupası'ndan, şu anda bu konunun hala değişebileceğini düşündükleri için Galatasaray'da dahil tam transferde bir belirsizlik var bu konuda. 10 artı 4 olayı değişebileceğini bekliyorlar. Bilmiyorum, Okan Koç Beşiktaş
3: cephesi. Hayır, bir an önce yani bu karar verilsin. Sonuçta ona göre kulüplerimiz planlamasını değerlendirsin. Ona göre plan yapsın. Yani şimdi değişecekse, eğer böyle bir düşünceleri varsa kulüpler, sonuçta büyük takımlar istiyor.
1: Planlamayı da buna göre yapıyorlar. Sonra değişmesi çok tatsız olur yani.
2: Evet. Planlamayı yapan var mı şu ana kadar? Bir Trabzonspor var. Evet. Yani transfer bazında baktığımız zaman Temmuz'un 7'sinde, 6'sında mı 7'sinde mi sezon açacaklar.
1: Ama elindeki oyuncuları değerlendirme bakımından da bir planlama yapılıyor ya. Mesela işte şu anda bazı yerli oyunculara kapısını, transfer kapısını biraz daha kapatmış konumda oluyor takımlar. Aman kaybetmeyeyim iyi yerli mi? Çünkü ihtiyacım var kural gereği. Bu sefer belki de talipler kaçacak.
2: Tabii. O da bir tabii ki ihtimal ama daha talipler tam olarak başlamadı yani. Dünya Kupası olduğu için dünya üzerine baksan biz transfer haberi şu anda çok fazla veremiyoruz. Çünkü herkesin gözü Dünya Kupası'nda. Ben Haziran sonu Temmuz başı gibi transferde gerçekten hem Türkiye'de hem Avrupa'da transferin...
3: Ya şu vardır mesela, iltibata geçilmiştir menajerlerle. Sonuçta futbolcular, Dünya Kupası'na giden oyuncular yani orada işine bakacaktır. Menajerlerle de kendi işine bakacaktır. Yani o diyalog vardır şu anda. Girişmeler vardır.
2: Mutlaka
3: ama
2: vardır.
3: Bu 10 artı 4 değişecek diyor mesela. Değişecekse eğer ki bir an önce değişmeli ki. Yani sonuçta bu son dönemlerde, son zamanlarda değişecek. Bu sefer insanlar panik transferlere, onlara bunlara yönelir.
2: Ben Haziran sonuna yükselir kadar, yani Dünya Kupası sonrası olabilir. Onu bilerekten de şu anda transferde çok hız verdiklerini düşünmüyorum yani takımlarımızın.
3: Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray değişmesini istiyor değil mi?
2: Öyle.
3: Tamam.
2: Biliyorum.
3: Trabzon o da destekliyor mu?
2: Trabzonspor transferi zaten çoğunu bitirdi. Tamam. Yani az sayıda. Çünkü her sene
3: işte Anadolu takımları da, bunlar da sonuçta ülkemizin önemli değerli yani yüzde kulüpleri. Yani onlar olmasa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon kendi arasında mı maç
2: yapıyor? Anadolu takımları onların fikrini almak çok etkileniyor lazım mudur?
1: Yani onlar bu daha takımlar çok bunu Avrupa'da mücadele eden takımlar değişmesi.
3: Ama 10 artı 4 onların işine yarar. Niye genç oyuncular alıp oynatıp evet, ondan sonra
1: yani hiç piyasada Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, onlar 16 oynayan takımlar kurala karşı biraz.
2: Onların 10 artı 4'te alacağı o futbolcular 4 tanesi 100 bin euro, 150 bin euro futbolcu bile biliyor. Ama bu 10 artı 4'te senin alacağın futbolcu 20 milyon liradan 25 milyon liradan başlıyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla Anadolu takımları çok etkilemez. Onlar çünkü Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon gibi bonker değiller yani.
3: Tabii.
2: Onların bütçeleri belli.
3: Tabii.
2: Gidip 100 bin euroya oyuncu bulup alabiliyor mesela.
3: Tabii.
2: Ama sen bu 4 artı 4 olayında alacağın 23 yaş altı oyuncu da

0: Gittiğin zaman sana en az 20 milyon liradan kapı açacaklar yani. Tabii. Çünkü sen onu almış olmak için almayacaksın, oynatmak için alacaksın.
1: Hayır, bir de o seviyede, kalibredeki oyuncular da sana gelme ihtimali biraz daha zor. Sonuçta yetenekli 20 milyonluk oyuncu major liglerin üst seviyeli takımları tercih ediyor. Sana gelmiyor. Yani anca nasıl gider mesela Londra'da, İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da fark etmiyor. Hangi takımı major ligin en üst seviyedeki takımların bir tanesinde kadroya girebilirsin?
0: Kiralık. Kiralık
1: belki olur. O şekilde getirsin ama doğru oyuncuya gidebilmek önemli.
0: Burada da menajerlerin işine yarıyor. Abi oyuncu öneriyorlar.
1: Abi o da sonuçta onun işi. Ha, doğru liyakatli işi yapan menajerleri başımızın üstüne. Ama bazıları da biliyorsun geliyor işte farklı yollara giriyor. Oradan abi, buradan işte sapıyorlar.
0: Az sayıda dostlar.
1: Kulüplere de zarar veriyorlar. Oyunculara da zarar veriyor.
0: Yani, İşini düzgün yapan menajerler var.
1: Var.
0: Çoğunluğu.
1: Var.
0: Bakıyorsun bugün mesela acayip isimler Galatasaray'a önerildi, konuşuluyor. İşte yani tek baktığında çok isim var.
2: Şöyle bir şey yazmış Murat Bey, Savaş Çorlu'ya sormak istiyorum. Galatasaray'da Leao'ya ilgi var mı? Son günlerde Osimhen'in Lukman'ı ikna etmeye çalıştığı gel dediği konuşuluyor. Bilgisi var mı? Amasya'dan selamlar demiş. Şimdi Leao ile ilgili de en son bir Fabrizio Romano beklemek istediğine dair bir haber yapmış. Tabii yaşadığı sorunlar o. Yumruk olayı vesaire o gündeme geldi bir de. En sonda hani hala bir bekleyiş sürecinde olduğu konuşuluyor. Başka ne gelişme var? Ve Lukman konusunda ne diyorsun?
0: Bizim transfer haberimiz zaten Fabrizio Romano'dan hep türlü menajerler. O kulüp o İtalya'ya biliyor olması. Oradan bir belgeler.
1: Ben bir şey duydum. Bu Fabrizio Romano öyle bir de öbürü var. Bir tane daha Di Marzio mu ne işte?
2: Di Marzio. Ya,
1: futbolcu
2: evet.
1: İsmi güzel bir ismi var onun. Yani futbolcu olsaydı ismi böyle akıllara evet. Pelesenk olurdu. Ya bunlara bir de yani farklı bir yöntemlerle de isim yazdırıyorlar, haber verdirtiyorlar.
0: Ben işte onu söyledim ya. Doğru mu? Buradan Türk yöneticileri de yapıyor, oradan da yapıyor. Bizim burada piyasasını, da bunu yapıyor. Bizim piyasasını. Burada da yapanlar var ya abi.
1: Türklerden var, yapanlar var.
0: Bizde de yapanlar. Gazeteci, menajeri, burada da yapanlar var. Yani hatta o yüzden ben Lukman transferi zaten geçen sene de Galatasaray'ın gündemindeydi. Transfer oldu yüksek meblağa. Fenerbahçe de istemişti.
2: Evet.
0: Galatasaray'ın gündeminde olabilecek bir oyuncu ama ben Galatasaray'ın daha kartlarını tam olarak açtığını düşünmüyorum. Galatasaray evet Osimhen gibi, evet, Icardi ya. Gibi, Singo gibi böyle herkesin aa bu da mı diyebileceği bir transfer çalışması mutlaka olacaktır ama şu anda Sayın Başkan da Okan Hoca da hala tatilin keyfini çıkarıyorlar.
1: Çıkartmaları lazım.
2: Ya bir başlayamadı transferde
0: şöyle,
2: ya.
0: Şöyle Galatasaray'ın, yani Galatasaray'ın ama arada. Galatasaray'ın süresi uzun. Galatasaray'ın öyle bir avantajı var. Şampiyonlar Ligi en geç olacağı için bütün takımlar sezon başı yapmış olacak. En son maçlar oynarken Galatasaray sezon başı yapacak yani.
1: Şimdi bir de abi şimdi adamların öyle panik yani alelacele transferler deriz ya, stres yapılıyor. Öyle bir durumu da yok. Şimdi Melike kalecileri evet. İyi, bekleri iyi. Sonuçta
0: Galatasaray'dan bahsediyor
1: orta sahası, tabii Galatasaray'ın kanat forvetleri, santrforu Galatasaray şu anda olmazsa olmaz bana göre.
2: İskeleti
1: ivedi
2: var.
1: Bir şekilde iskeleti de var, her şeyi var ama ivedi bir şekilde bir 10 numara 8-10 yani derler ya 40 santrforu.
0: Forvet, santrforu.
1: Geldi 8 numara. Yanında. Oralarda işte örnek isim olarak örneklendireyim ben bunu. Kim olabilir? Mert Anşinay'dan hep söylüyorum. Yani veya tarafa tarzı bir oyuncu yakalaması gerekiyor. Bunu ilk aydan alamadı. Şimdi Kavavinga'da bahsediliyor. Muhteşem bir oyuncu. Mesafe kat ediyor, şut çekiyor. Evet. Pas bağlantıları iyi. Sol ayaklı, bir de sol ayakta olması büyük bir avantaj. Ayağını da temiz kullanıyor. Yani bu tür isimlere yönelmesi yani demek ki hiç de hedefi daha da yükseltiyorlar. Yani bakacağız, göreceğiz. Bu oyuncular iyi isimler. İyi oyuncular. Bazı isimler geliyor. Bakıyorsun performans alamıyor. İstediğini karşılayamıyor ama bu oyuncular sana o performansı verebilecek potansiyelde. Yaratır yani. Yaratıcı. Bir de onu oynatacak oyuncular var çevresinde. Yani yeni bir takım oluşturmuyor. Evet. Takımında bir iki tane işte potansiyelli oyuncu var. İşte onu araya serpiştirip hadi bir şeyler yapmasını bekleyelim dersin. Ama şimdi bakıyorsun sağını iyi, bekini iyi, ön kanatların, orta sahan, arkan her yerin iyi. Ön tarafta Osman var. Kanatta sağ tarafta Sane, Barış kalacak mı gidecek mi bilmiyorum. Arkanda Torreira, yanında işte Lemina. Yani iyi bir kadrosu var. Bu oyuncu performansını yükseltir. Onu iştahlandıracak bir oyuncu topluluğu var. Melih. Bir de oyun sistemi bak her zaman söylüyorum. İnsanlar bakın arkadaşlar. Şimdi bir takımda futbolcu ne yapmak ister biliyor musunuz? Özellikle ikinci ve üçüncü bölgedeki oyuncular. Bir de ayağı temizse çalım atıp şut çekip ve hatta o pas istasyonlarını, bağlantıları iyi yapabilen bir oyuncuysa oyuncu ne ister biliyor musun? Hep üçüncü bölgede oynamak ister. Hücum yapmak ister, atak yapmak ister. Değil mi? İşte Galatasaray'ın takımının oyun formasyonu, sistemi hep atak. Ondan dolayı oyuncular da orada daha çok iştahlanıyor, iştahlı oluyor ve çevresindeki oyuncular da onu geliştiriyor, yukarı çekiyor. Çünkü pası attığın zaman değerlendirebilen oyuncu var. Bir de pası attığın zaman değerlendiremediği zaman ne oluyor? Demoralize oluyorsun. Ya yeter artık diyorsun ya. Artık sen de düşüyorsun oyunda. Yani bu da büyük bir avantaj. Galatasaray'ın çok fazla acele etmesine gerek yok şu anda. Aa. Galatasaray'ın yapacağı tek iş bana göre.
2: Ama bak, Galatasaraylılar ben Galatasaray'da işte hep mesela diyorlar ki kampa yetişsin, kampa yetişsin ama

0: Bu neye benziyor biliyor musun?
1: Hiç öyle bir planlama şu an.
0: Kampı, bak, son bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ne olur. Hatırlar mısın? 16, 17, 18 yıllarında Beşiktaş öyle bir transferler... Ya bir dakika abi, iki kelime bir şey kuracağız ondan
2: sonra. İki kelime
0: sonra,
2: sadece iki kelime. Bak,
0: Beşiktaş 16-17 yıllarında kimleri getiriyordu? Mario Gomez'ler, Adriano'lar, Pepe'ler, Quaresma'lar, Babel'ler, orta sahada Medel'ler, yedekti düşün. Taraftar ne oluyor? Bunlar geldikçe beklenti yükseliyor, daha iyisini istiyor. Galatasaray'da aynı Beşiktaş'ın 16-17 yılındaki taraftarın durumu o duruma düştü. Yani hep istiyor. Şimdi teşekkür ederim bana söz hakkı verdiğin için.
2: Galatasaray 2016-2017 döneminden önce de hep istiyordu. Ünal Aysal'dan 11 sezonda Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu zamanından tamam. Alışılmış bir...
0: Yani Fener çilek, Beşiktaş Trabzon istemiyor. Hep Galatasaray istiyor. Hayır, bravo Beşiktaş sana.
2: Tamam. Galatasaray'da bu konuda...
0: Hayır, o dönem tamam. Yaşananları söylüyorum. Yani ben Galatasaray taraftarı hiç istemiyor demiyorum. O dönemler, daha önceki dönemlerde de istediği dönemler oldu. Ben en son kim yakın, hangi tarihte kim yapmışsa onu örnekledim yani. Hemen konuyu ayrıştırma. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzon'da bu ülkenin en büyük takımlarından bir tanesi.
2: Peki. Tamam.
0: Ayrıştırmayalım yani. Şimdi polemiğe sokma beni. Bak şimdi sokarsan oralara çıkamazsın sevgili Savaş Çorlu. Yapma, gözünü seveyim.
1: Yapacağım. Kronometre açacağım.
2: Ben kum saati yeteceğim bir daha. Ben şimdi not alıyorum.
0: İzleyin. Sana bir şey söyleyeyim. Yayın başladığından bu zamana kadar bakın. Belki var içimizde en az ben konuşmuşum. En az. Harflere, kelimelere, cümlelere baksınlar, en az ben konuşmuşum. Dur bak, kameraman da bana böyle yapıyor.
1: Hadi doğru oradan reşit.
2: Şu anda herkes
1: en çok konuşuyor.
2: Şu anda sadece reci değil. Herkes diyordur ki hadi oradan okam diyorlardır ya.
0: Zaten sol kulağım çınlıyor.
2: Melik abi saydır adamlar.
0: Saygı demin dedin ya.
1: Yunus Emre diyor ki ben tuttuğum time code Okan en az konuşan.
0: Ya Yunus Emre, var ya. Eyvah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda gördüğüm çok nadir insanlar, adaletli insanlardan bir tanesi, doğru söyler yani, altına imzamı atarım Yunus.
2: O zaman demin Yunus Emre'ye bir jest yapmıştı böyle, çok güzel yürüyorsun falan bir daha.
0: Yok, alakası yok hiç Yunus'un.
2: O jestin karşılığı
0: bir kere,
2: falan.
0: Bir kere görüyorum.
2: Melike demin sen 10+4 dedin ya, ben oradan gireyim. 10+4 içinde yerli futbolcular dedin ya, burada evet. Dünya Kupası'ndaki performansa göre Galatasaray'da orada oynayan oyuncuları var. Yunus gibi, Barış gibi. Bunların göstereceği performans, Uğurcan, Çakır keza aynı şekilde. Dünya Kupası performansı 10+4 tabii ki önemli. Yani Galatasaray tam olarak daha şu anda transfer konusunda Okan Hoca, başkan bir araya gelip ne kadar bütçemiz var, ne alacağız, ne satacağız diyor. Ama bakıyorum menajerlere her gün bir isim veriyorlar. Abi ne güzel yani, Fener'den ayrılanları, işte oradan dışarı gitmiş boşta olanları. Ya bugün az önce seninle beraberdik.
0: John Duran örneği değil mi yani?
2: John Duran.
0: Alakası yok.
2: 6 ay önce de Galatasaray önermişti, bugün döneliyor. Alakası. Demin yayına girmeden önce mesela dedi ki Umut Bozu alıyormuş Galatasaray'da. Hadi lan oradan dedim yani. O kadar da değil yani Galatasaray. Dedim yani olabilir, sen de orada dedin yani.
0: Olabilir.
2: Umut Bozu geçmişte iyi işler yaptı. Galatasaray'a gelecekti, Trabzon'a gitti.
1: Gol kralı oldu ligde.
2: Ya sonra
1: düşüyor.
2: Yani Eyüp Spor. O kadar Ahmet Kutucu da var. Işte. Yani o da Eyüp Spor'dan geldi. Ahmet Kutucu da var mesela. Yani Galatasaray'ı bu kadar vizyon yükseltirken,
1: gol kralı yükseltirken, Umut da bir sonraki sezon düşmeyen çok az oyuncu var.
2: Nerede olduklarına da bağlı tabii ki. Kasımpaşa'da gol kralı olursun. Karagümrük'te M2 olmuştu.
1: Şey, yazsınız da tam aksine. Yani birkaç tabii ki iyi örnek var ama.
2: Ligimizde gol krallığı olanların bir istedikleri var. Gol kralı oldukları için büyük takımlara transfer olup oradan sonra gol krallığı yaşamayanlar var.
1: Ha işte şey, Wagner Love'un Beşiktaş'taki
2: evet.
1: Çıkışı.
2: Evet, evet. İşte Umut Bozok, M2, Umut Bozok. Ya bunları sayarım ben böyle.
1: Cagne,
2: bak, ben direkt, bak hemen mesela. Umut Bozok'la başla.
1: Yani siz ne yaşıyorsunuz?
2: Umut Bozok Galatasaray'a kardeşim menajerler önermiş olabilir. Farklı yazmayın. Yiyindir. Konuşmayın. Yani Galatasaray'ın Umut Bozok'a zaten var. Ahmet Kutucu var abi. Aşağı yukarı aynı oyunda. Aynı kalbede oyuncular ya.
1: Oğlum ne kadar hayranım varmış.
0: Sallayanlar kulağım çınlıyor zaten. Sol kulağım fena çınlıyor.
1: Yo. Okan Koç ben... haklıdır. Lütfen rahat bırakın konuşsun. Mehmet Akif Bey yazmış. Alper Bey.
0: Mehmet Akif Bey, Alper Bey
1: Alper Bey şaka yapmış.
0: Şaka ya. Sallamış ben diyorum
1: yok,
0: abi.
1: Yok tatlı tatlı sallamış yani. Hayır, tatlı tatlı şaka yapmış ama ya, şimdi bir daha, biraz bir şey argo resmi
0: olacağım. Bir daha resmi olacağım yani, bir daha şaka maka yapmayacağım. Neyse onu konuşacağız. Başlar.
1: Okan'ın maşallahı var, hiç susmadı.
2: Şu anda bile bakıyorum yan böyle portrete bakıyorum. Ciddiyet yakışmıyor abi sana. Sen güleceksin biraz. Arada espri yapacaksın. Baksana.
1: Bazen bana şey yapıyor böyle. Ben gerçek zannediyorum. Böyle suratını asıp beni tersliyor. Ya öyle işte sözümü kesmeyeceksin. Belki ben de şimdi
0: alakası yok. Ben öyle bir hadsizlik yapmam.
1: Hayır, hayır şaka yapıyorsun. Belki de anlatıyorum
0: yani
1: ya.
0: İnsanların önüne atıyorsun şimdi beni.
1: Hayır.
0: Zaten küfürüyorum
1: sabahtan beri.
0: Kulaklarım çınlıyor.
1: Sevgili Okan Koç, bitirebilir miyim?
0: Tabii ki de.
1: Hayır, ben zannediyorum ki cidden bana kızdı. Ve ben de yayında hiç yaşamamışımdır konuğumla böyle gerilim. Yani hiç Allah da yaşatmasın, hep böyle tatlı tatlı yayın yapıyoruz burada. Okan böyle bazen tepki gösteriyor. Bana diyorum ki gerçekten kızdı galiba.

0: galiba. Sonra bir bakıyorum şaka yapmışsın.
1: Olur mu şey, estağfurullah. Tabii şaka yapacağım. Bir de evet, sana şunu söyleyeyim. Seninle program yapmak keyif veriyor. Bir. İkincisi, yani öyle bir insansın ki, yani seninle problemi olan insanın kişisel bir problemi de vardır. Yani gerçekten sonuçta hiç böyle anlaşılmaz bir insan değilsin. Bak nasıl hoşuna gidiyor, bu saatten sonra konuşabilirsin diye. Müsaade, daha çok müsaade edin.
2: Sen şimdi bana aldın, söyleyeyim biraz. Ben şimdi ne yaptım biliyor musun? Şeyleri, bonusları aldım, kredileri aldım. O yüzden baba artık söz hakkı bana değil.
3: Ama beni taca çıkarmaz.
1: Arkadaşlar bak, şimdi Savaş Çorlu ile biz çok iyi arkadaşız. Dışarıda da öyle. Biz birbirimize dışarıda da takılırız. Telefonlarla da takılırız. O bana takılır, ben ona takılırım. Hayatta birbirimize öyle bel altı, kırmak gibi tarzı şeylere girmeyiz. O yüzden şimdi kulaklarım çınlıyor. Bak şimdi sağ tarafa doğru yönelmeye başladı.
0: Diyecekler ki, evet, Okan kronometreyi bozdu yazmışlar. Evet, daha konuşacağız tabii ki. Tam yerli yabancı dengesinden bahsettik. Şu gol kralı meselesine cevap verenler var. Evet, Burak Yılmaz örneği var. Başka ne yazmışlar? Hani nadirdir ama işte, yani genelde kötü geçiyor sonrasında. Burak Yılmaz'ın zaten artık öyle bir golcülüğü var ki lakabı kral oldu yani.
1: Ya Burak,
0: yani
1: sana o, geçen İzmir'de...
0: O ayrı bir yetenek yani.
1: Bak geçen İzmir'de denk geldim. Çalışıyor, istiyor.
0: Çok seviyorum ben Burak Hoca'yı.
1: Burak, Burak kardeşim benim. Yani benim eski takım
0: çok
1: arkadaşım. Manisa'da da beraber
0: isterim.
1: Oynadık. Kaza o dönemde Trabzon'a gitmeden önce aradılar beni. Bana sordular nasıl bir oyuncu. Yani sonuçta muhteşem bir oyuncu. Benim söylememe de gerek yok. Bir de iyi insan. Tabii ki de bazen böyle insanların yapı itibariyle çocuksu duyguları olabilir. Ona da yani yavaş yavaş, ama Burak her geçen gün Kayseri'de, sonra bakıyorsun Gaziantep'te, Antalya, Malanya'da yaptıkları ortada. Her geçen gün üstüne koyarak devam etsin. Büyük takımlardan biri, özellikle Beşiktaş olur, Fener olur, Galatasaray, belli olmaz. Sonuçta profesyonellik bu. Oralara da yolu gözüküyor. Yani ben o gün orada bayağı bir muhabbet ettik, sohbet ettik onunla, kardeşimle. Yani saygıda kusur etmez, sevgide kusur etmez. Öyle bir insan. Yani ben severim eski takım kardeşim, arkadaşım. Allah yolunu battığına açık etsin.
0: Soracağım.
1: Büyük golcüydü Melike.
0: Çok.
2: Şimdi ben birisi yayında bomba yapmayayım diye buradan bakayım dedim. Aklıma gelen kişinin, acaba dedim öyle olur mu? Bazen çünkü düşünerek yaparım. Gökhan Ünal var.
0: Ha mesela.
2: Onu sana söyleyeyim. Acaba dedim bir kendi kendime aklıma yaptım. Geldi. O yüzden evet, buradan bir bakayım dedim. Hemen buradan kopya aldım. Gökhan Ünal var mesela.
0: Bu arada Selman sonrasında Bey demiş, ne demiş biliyor musun? Selman Bey demiş ki Umut Bozok gol krallığı yaşadı. Sonuçta üçüncü forvetimiz olsa sevinirim demiş. Galatasaray için söylüyor Selman Bey. Üçüncü forvet için söylüyor. Yani de yerli alternatif.
2: Yani ama şimdi dedim ya, üçüncü forvet olarak baktığın zaman Okan Hoca'nın oyun sisteminde bu sene işte Barış vardı, Ahmet Kutucu vardı. Zaman zaman orada arkada Yunus da oynadı. Yani bilmiyorum, eğer Galatasaray inşaatta oluşunu bilmiyorum ama Galatasaray'a önerilmiş. Ben önerilen futbolculara zaten bir ismi duyduğum zaman bu önermedir diyoruz. Sonra bakıyoruz ki evet, menajerler bizi önerdi diyor. Umut Bozok da onlardan bir tanesi. 3 sene önceki olsaydı ben belki olabilir derdim ama bugün Galatasaray'a yani yakıştırmıyorum. Ona saygı duyuyorum tabii ki yani. Futbol anlamında Galatasaray'ın hedefi daha büyük. Çıta daha yukarılarda çünkü.
0: Kadir Nizam, Galatasaray'ın iskelet kadrosu var. Doğru, en geç ligi açacak takım olmamız da doğru. Fakat planlama denilen olay bu olmamalı. Transferler erken yapılmalı. Şampiyonlar Ligi'nde daha üst seviyeler hedeflenmeli.
2: Tespit olarak baktığın zaman doğru ama arka planda mutlaka düşünce vardır. 10+4 olayını beklemek bir taraftan var, bir taraftan da gündemde kafalarında olan, Dünya Kupası'nda olan futbolcular, yani A, B, C, D planı her zaman vardır.
0: Tabii.
2: Sayın Başkan bu konuda demin gelirken bir okudum, Oliver Kahn'la görüşecekmiş. Oliver Kahn'la Başkan Özbek niye görüşür? Kaleci antrenör olarak mı acaba? Çünkü Taferel'den sonra Galatasaray'da çok ciddi şekilde bir kaleci antrenörü eksikliği vardı. Oliver Kahn'la başkanın yani Taferel'den sonra Oliver Kahn şahane olur. Çünkü Galatasaray'da uzun zamandır o görevi Fadıl Koç'tan yapıyordu. Çok da tartışılan bir isim. Kaleciler konusunda sürekli Muslera'dan sonra. Hani biz şimdi Uğurcan yani gibi, Muslera gibi.
0: Çok emin ellerde hani Galatasaray'ın kalesi ama burada da
2: bir kaleci antrenöründen fazla olur. Fazlası olur. Okan Hoca'nın da emin rahatladı. Yani ben Oliver Kahn gibi bir isme çocukluğumuzun hayranla baktığı, izlediğimiz bir ismin Türkiye'de Galatasaray'da kaleci antrenörü ya da herhangi bir şekilde teknik heyette olması ya da başkanın yanında ne görüşür bilmiyorum, belki de takip ettiği futbolcular vardır. Oradan yardım alması bile Galatasaray'da heyecan veriyor. Yani Oliver Kahn'ın Galatasaray kulübünde herhangi bir görev alması beni mutlu eder.
0: Tabii canım, çok büyük, çok
2: yani en azından
0: kariyerli.
2: Yıllardır kaleci antrenörlerine baktığım zaman orada tartışılan. Bu sene Okan Hoca'nın teknik ekibine de çünkü takviye yapılacağı, bir değişimler olacağı
0: öyle
2: söyleniyor. Fadıl Koç'tan gidip Oliver Kahn gelirse zaten Fadıl Hoca'ya dışarı baktığım zaman

0: çok fazla şey yapmazlar. Ama Oliver Kahn ismi büyük heyecan verir. Ben şimdi buraya gelmeden önce gördüm. Oliver Kahn'la görüşecek başkan diye bir haber okudum. Doğruluğu da varmış. Acaba ne görüşecekler? Antrenörlük için mi? Teknik heyet için mi? Yani transfer için mi?
1: Öyle bir konuda yani tabii ki şey de olabilir. Herhangi bir oyuncu hakkında da olabilir. Bilmiyoruz ama eğer kaleci antrenörlüyse çok...
0: Planlamanın bir parçasıysa, bir parçası olacaksa çok güzel bir şey. Az önce dedik ya, planlama, Şampiyonlar Ligi.
1: Evet.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'nde olan Galatasaray'ın teknik heyetinde ya da kulübesinde ya da başkanın yanında Oliver Kahn olması seni çok ciddi şekilde sınıf atlatır yani.
1: Şimdi bir virgül koyalım. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım olduğu biliyorsunuz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bunu da konuşacağız ama şu anda özellikle ne bekleniyor dört gözle? Teknik direktör kim olacak, kim gelecek diye. Tabii beklenen isim Aykut Kocaman ve biraz bu konuyla ilgili farklı görüşler var. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum ama izleyicilerimiz de yazsınlar. Bir haberimizi getirelim ekrana. Çünkü büyük bir ihtimalle duyurulacak yakın zamanda Aykut Kocaman ismi de. Önce izleyelim bir haberimizi, sonra değerlendirelim.
2: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman, 9 yıl sonra yeniden sarı lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Saru Jiras ile kurulan temaslarda son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
1: Öncelikle Aziz Yıldırım'ın başkanlığı sizi nasıl etkiledi? Mesela beni heyecanlandırdı. Böyle mesleğe başladığım zamanlarda tam Aziz Yıldırım. Daha toy zamanlarım diyeyim başkandı. Tam böyle tecrübe kazandığım zamanlarda da Sayın Ali Koç başkanlığına meslek hayatımda şahitlik ettim. Şimdi tekrar bir Aziz Yıldırım dönemi başladı Fenerbahçe'de. Ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum Okan, bu sefer seninle başlayayım.
0: Hep onunla başlıyorsun zaten.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Seninle başlasaydım kesecekti, ağzını açtı o yüzden.
3: Yok yok, açmadım. Şeyi söyleyeyim. Açtım, iyi yakaladın. Başka bir şey söyleyecektim, hadi söylemeyeyim. Hayatını anlattaydın burada var mısın?
1: Benim hayatım mı? Ben mesleğe başladığımda.
3: Hayatını anlat. Kaç yaşında başladın? Nerede başladın? Nasıl spiker olmaya,
1: evet,
3: moderatör
1: olmaya yani,
3: karar verdin?
1: İlginç geliyor tabii ki böyle.
3: Ama güzel
1: dönümler.
3: Yani. Tabii oradan.
1: Sen nerede yandın? Konuyu değiştiriyorum şimdi.
3: Şimdi bizim zamanımızda o zaman gençken. Tabii şimdi de gencim de daha da gençken. Şimdi insanlar yaşlı maçlı demesin de. O zamanlar tabii bayramlarda, seyranlarda, tatillerde. Mahalle kültüründe şöyle bir lügat vardı, espri yapardık ve hatta yalan atardık. Tatlı yalanlar bunlar, ne derler bilmiyorum ama işte iki gün üç gün çıkmazdım evden dışarı. Arkadaşlarım, akrabalarım, eşim, dostum böyle tatile giderdi. Biz de o an fırsat bulamıyorduk tabii, maddi manevi her şartlar farklı bir yere farklı bir şekilde geliştiğinden dolayı giderdim. Bizim evin çatısı da çok genişti abi, orada güzel bir tane kendime halı sererdim. İki gün güneşlenir yatardım. Sonra iki gün sonra piyasaya çıktım. Lan neredin ya, işte Bodrum'daydım, Çeşme'deydim, Antalya'daydım falan gibi tatlı yalanlar atardım. Ben de bizim evin balkonu çok genişti. Orada gittim güneşlendim, şezlongu serdim, güneşlendim.
1: Oo, ben bayılırım ona.
3: Balkonda
1: çok keyifli.
3: Şaka, İzmir'deydim, Ege'deydim. Yani oradaydım 3-4 gün.
1: Zengin tatili.
3: Yok estağfurullah ya, olur böyle şey ya. Ne diyordum, konu ne?
1: Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bak, Aziz Yıldırım neler hissettiriyor? Bak ben hislerimi söyledim, kendimi anlatmadım
3: bana,
1: neyse. Hadi.
3: Şimdi yani bir şey hissettirmiyor ama yorum olarak ne gibi bir yorum yaparsın diye sorarsan sonuçta tecrübeli, deneyimli, camiayı, taraftarı bilen bir başkan adayıydı, başkan oldu. Karşı tarafta da çok önemli vaatler verdi, güçlü isimler ortaya koydu. Aziz Yıldırım da tabii ki de Fenerbahçe'yi bilen, az önce söylediğim gibi Fenerbahçe'nin eksikliklerinin ne olduğunu çok iyi analiz eden, tomografisini çeken bir prof,

0: aday olur ligimizde. 3-4 transferle. Ama bu 3-4 transfer doğru isim olması, kaliteli isim olması gerekiyor.
1: Bu geride kalan yıllar, Aziz Yıldırım sonrası yıllarından bahsediyorum. Bu yıllardan farklı bir yıl mı olur demek istiyorsun?
0: Olması yani. Gerekiyor. O da o farkı yaratması lazım. Sonuçta öyle iddialı geldi ve Aziz Yıldırım için büyük bir fırsat, ki bu fırsatı da değerlendirebilecek. Neden? Sonuçta iyi oyunculara sahip, elinde çok kaliteli oyuncular, özellikle merkez orta sahası muazzam bir orta saha.
1: Müthiş. Senin de futbolculuk yıllarında Fenerbahçe'nin başkanıydı.
0: Beni istiyordu o zaman Nihat Özdemir, o zaman ikinci başkandı. Ankara'da rahmetli Cavcav'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Tabii biz Beşiktaş olduğumuz için Beşiktaş'a gittik. Hani oradan gelen teklif de tabii ki de beni onurlandırdı, mutlu etti, ama yani şimdi Aziz Yıldırım'ın bir senelik süreci var. Bu süreci iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu süreçte başarılı olup şampiyon yaparsa takımı, efsane başkan olarak devam edilir anılmaya ve yine tekrar aday olur ve başkan olur. Ama burada Fenerbahçe'nin ihtiyaçları neler? Bir oyun gücü, oyuncu gücü, değil mi?
1: Evet.
0: Santrafor'da ciddi oyuncu gücü olması gerekiyor. İki, kanatlarda bir tane oyuncu gücü, yani oralarda sana sorunları çözebilecek, çalım atabilecek, topu getirip orta yapabilecek, o forvetleri topla buluşturabilecek bir kanata da ihtiyacı var. Bir de sol stopere, Skriniar'ın yanına. Bu profillere gidip doğru nokta atışı yaparsa Fenerbahçe o yarışın içinde olur, başarılı olur. Çok yani iyi de işler yapar diye düşünüyorum. Ama Aykut Hoca nasıl bir oyun formasyonuyla sahaya çıkacak?
1: O çok tartışılıyor.
0: O çok tartışılıyor. Geçen gün başkan da söyledi, onunla ilgili bir yorum yaptı, ama şimdi artık Fenerbahçe taraftarı ne istiyor? Hedefe gitmek istiyor, şampiyon olmak istiyor. Yani şampiyon nasıl olursun? Ya kontrollü oyunla olursun ya da coşkulu, baskılı, kendi sahanda o rakibi oraya hapsedip, yani her şeyi yapıp bir şekilde golleri bulup, pozisyonları bulup hedefe gidersin. O şekilde de şampiyon olursun, ama bunu güçlü oyuncularla gidersin. Şimdi devre arası Saadettin Saran Şerifi'yle Kante'nin yerine Charlotte'u veyahut da Lukman'ı almış olsa belki devam ediyordu şu anda. Bazı yerlerde ufak hamleler, yani doğru hamleler yaptığın zaman, işte o nüansları değerlendirdiğin zaman farklı seviyelere çıkıyorsun. İşte yapmaman gerekiyor. Bu tür camialarda özellikle yapmaman gerekiyor. Telafisi olmayan camialar bunlar. Aziz Yıldırım'ın da ben ligi bilen, camiasını bilen ve hakikaten otoriterliği olup futbolu da bildiğini düşünerek Aykut Hoca'ya inanıp, güvenip Aykut Hoca ile beraber bir şeyler yapacağının inancı var açıkçası. Bakalım, görelim ilerleyen haftalarda, yıllar, yani günlerde daha
1: şimdi
0: da belli olacak.
1: Önce Aziz Yıldırım'ın başkanlığı üzerine düşüncelerini alayım, sonra teknik direktör konusunu konuşalım.
2: Şimdi sen Aziz Başkan anlatırken ben de biraz böyle geriye doğru gittim. 97'de mesleğe başladığım zaman Aziz Başkan voleybol şubesinden futbol altyapısına, sonra bir oyla seçimi kazandığı Vefa Küçük dönemine kadar gazetecilik dönemi takip ettim. Zaman zaman, o zamanlar bugünkü gibi sosyal medya da yoktu. Bu kadar sosyal ajanslılık da yoktu. 5-6 televizyon ve televizyonların spor bültenleri vardı. Evet. Ben de zaman zaman Fenerbahçe'ye gidiyordum. Galatasaray'a bakıyorduk, ama Fenerbahçe muhabiri arkadaşımız olduğu zaman Fenerbahçe antrenmanına gidiyorduk. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın antrenmanına da çok geldim. Senin döneminde de Fulya'da da çok antrenman takip ettik. O zaman farklı bir gazetecilik vardı. Aziz Bey Fenerbahçe'ye çok ciddi hizmetler oldu tabii ki. Yani baktığın zaman efsane başkan lakabını hak etmiş bir kişiden bahsediyoruz. Bu seçimde baktığımız zaman Aziz Bey neden kazandı? Hakan Safi Bey neden kaybetti? İki tarafa da baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Aziz Bey sadece şampiyonluk vaat etti. Şampiyonluktan başka bir şey vaat etmiyorum. Genelde baktığın zaman bir de birkaç transfer. Diğer stat vesaire falan kimse bunları düşünmedi. Orada Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şampiyonluk dedi. Seçimin son 3 gününe kadar her şey sakin sakin gidiyordu, ama son 3-4 günde tonlar biraz daha sertleşti. Açıklamalar biraz daha transfere dönüştü. Aziz Başkan açıkçası iyi oy aldı. Aziz Başkan zaten kemik bir 12
1: yani,
2: bin...
1: Yani beklenen, konuşulan daha başa baş bir sonuç idi, ama farklı kazandı.
2: Sonuç olarak kimse kimseyi kandırmasın. Çıkan oyda sonuçta iki taraf açısından da şaşırtanlar oldu. Şunu bir defa söyleyebilirim. 25 bin katılım olursa bir adayın daha fazla şansı var diyorduk. 27 bin civarı oldu ve bu çok iyi bir rakamdı. Tatil olmasına rağmen, yaz olmasına rağmen, tatilde olanlar olmasına rağmen Hakan Safi Bey de iyi oy aldı. Yani ilk kez bir başkan adayı olmasına rağmen, sadece 1,5 yıllık bir yöneticilik tecrübesi olmasına rağmen baktığımız zaman iyi oy aldı. Seçimi kazanabilir miydi? Kazanabilirdi de. Son 2 günde biraz sert ifadeler oldu. Seçimden bir gün önce de zannedersem Aziz Bey için kullandığı bay bay, yeni dönem eskilere bay bay gibi bir ifade kullandı, olabilir.

0: Seçim arifesinde yine Ali Koç'ta görüşmeleri aynı şekilde. Ve orada ben de bir aydır bu seçim sürecini çok iyi takip eden bir kişi olarak iddialı konuşmak çok güzeldir.
1: Senin, biz seninle bayağıdır yayın yapmıyoruz. Senin bir öngörün var mıydı bu kazanacak dediğin?
0: Ben hiçbir zaman şu kazanacak diye isim vermem ama bir adayın şansı bu kadar dedim. Bir aday dedim. O bir adayım şimdi itiraf edeyim. Bir aday az farklı da olsa seçimi kazanır diyebileceğim Hakan Safi Bey'di. Şimdi seçim bittikten sonra söylemeyeyim.
1: Aa, itiraf etti.
0: Ben seçimden önce söylemem.
1: Bunu da herkes yapmaz bakın.
0: Ben dobra bir adamım. Seçimden önce seçimleri etkilememek için herhangi iki aday varsa iki adaydan bir tanesinin şu kadar oyla kazanır biraz önde olduğunu söylüyordum. Ama seçimden bir gün önce baktım ki Sayın Hakan Safi Bey'in ben hayatımda hiç kaybetmem kazanmak üzerine burada da kazanacağım. Ben her zaman şunu söylerim. Sandık belirler seçimi. İddialı cümle kurması çok kolay, çok güzel. Seçimlerde birkaç gün önce iş transfere buyuruldu. Transfer konusunda söylediği isimlerden 4 tanesinin 2 tane kulübünün oyuncu temsilcisinin hayır böyle bir şey yok demesi ister istemez sandığa giden genç üyeleri etkiledi. Seçim bu kadar farklı olmasında mutlaka bunun da etkisi vardır. Eskiye bay bay yeniye biz geliyoruz gibi bir ifadesi. Bak seçim konuşmalarında her şey olabilir. İfadeler, vaatler, çalışma planları. Bir anda son 2 günde bir taraf daha sakin kaldı, bir taraf daha farklı cümleler kurdu. Ve kararsız seçmeni sanki Aziz Bey daha etkili
1: sakin
0: oldu.
1: Sakin kalan aldı mı?
0: Son dakikaya kadar sakin kalan, evet. Mesela orada iletişim konusu çok önemliydi.
2: Yani ne olursa olsun
0: iletişim her şeyden önemli.
2: Aziz Yıldırım var yani.
0: Bak Aziz Yıldırım'ın
2: yıllardır başarıları imza atmış.
0: Aziz Yıldırım ama bir tarafta iki seçim kaybetmiş. Aziz Yıldırım vardı.
2: Tamam, sayın yaptı da artık üçüncü seçimde de şimdi insanlar da yani görüyorlar iki dönem kaybetti. Karşısındaki rakipler iki dönem ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı.
0: Karşısındaki rakip Hakan Safi değildi.
2: Hayır, ondan önceki
0: Mehmet Ali Aydınlar olsaydı, Sayın Ali Koç olsaydı belki çok daha farklı olabilirdi. Şunu
2: yine
0: diyeceğim.
2: Farklı olmazdı.
0: Ben,
2: yine farklı.
0: Hakan Safi Bey'in son 2-3 günde stratejik olarak iletişim hatalarını çok fazla yaptığını düşünüyorum.
2: Ama olabilir, ona bir şey.
0: Bunun da zaten hep söylediğimiz bir şey vardı. Kararsız seçmenler vardı. 3-5 bin tane kararsız seçmen var diyordu. Kararsız seçmenler etki etti. Çünkü Aziz Bey'in zaten kemik 10-12 bin oyu var.
2: Tabii.
0: En son aldığı oylara baktığımız zaman o rakamlarda. Doğru. Ama Aziz Bey'in Ali Koç karşısında aldığı 4 bin oya baktığımız zaman Hakan Safi Bey'in aldığı da 7 bin. Yani burada ilk seçime giren kişi olarak da çok iyi oy aldı. Bu oyu daha yukarı çıkabilirdi. Son 2-3 günde bir taraf hata demeyeyim, stratejik hatalar ya da iletişim hataları o kararsızların bir tarafa kaymasına sebep oldu. Hayırlısı olsun, tecrübeli bir başkan ama şampiyonluk vaadi, seçim vaadiydi. Lig başladığı zaman transfer döneminde eğer ben bu sözü yerine kolay bir şey değil, şampiyonluk sözü verdim. İlk adayını açıkladığından beri Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Bir de birlik beraberlik sözü verdi. Birlik beraberlik sözünün ne kadar yansıtabilecek? Seçim bitti. Daha önceki başkan adayları çekilenler, seçime daha önce beraber çalıştığı insanlar, Fenerbahçe camiasının transfere falan değil, Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Aziz Bey bunu başarabilirse, tıpkı Dursun Özbey'in bundan 4 sene önce 4 adayın olduğu yerde adayları birleştirip seçime 2 aday girip seçime adaylardan en önemli ismi de yanına alıp o dönemde Erden Timur vesaire de yanına alıp güçlü bir liste yapıp da seçime girip kazandıysa, Aziz Bey bunu bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'deki iç tartışmaları bitirmesi lazım.
2: Birlik beraberlik nereden gelir biliyor musun Melike? Sağ sonuçlarından. Sonuçta iyi transferler yaparsa az önce saydığı bölgelere, santrafora, sol stopere bir de kanat forvet hakikaten ihtiyacı var Fenerbahçe'nin oraya. Yani yırtıcı böyle devamlılığı olan, bir iki maç gibi değil Nene veyahut da öbürü Musabba gibi. Devamlılığı olan bir kanat forvette transfer ederse 3 tane baba net oyuncu deriz böyle biz bunları. Aldığın takdirde bir de sağ sonuçlarıyla zaten o camia birleşmek zorunda. İçeriden biraz çatlak sesler çıktı mı dışlarlar, atarlar kenarıya, sen hainsin derler. Kim olursa olsun. Ha, pusuda bekleyen nerede oluyor camiaların içinde? Başarısı olsun aman oralara biz gidelim, o koltuklara biz oturalım, oralarda biz konumlanalım gibilerinden düşünenler var. Bu sadece Fenerbahçe değil. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Anadolu takımlarında da var. Yaşanıyor bunlar. Ama işte bunları dışarıya atabilmek için sahada kaliteli güçlü bir kadro oluşturacaksın. Aziz Yıldırım da zaten bunun bilincinde. Ben bak söylüyorum, önemli olan şu anda başkan oldu. Güçlü bir figür. Hakikaten yani Aziz Yıldırım'ın karşısında şu dönem kim çıkarsa çıksaydı ben sana söyleyeyim yine Aziz Yıldırım kazanırdı. Tamam, iletişim hatası oldu, vaatler oldu, o oldu,
0: bu da
2: oldu.
0: Çok iddialı.
2: Birçok iddialı şey söylemler veyahut da talepler sunuldu camiasına. Vaatler verildi ama Aziz Yıldırım figürü var ya. Adam geçmiş döneminde yaptıkları ve yapacaklarının teminatı, tamam başarısız olduğu dönemler, çok da başarılı olduğu dönemler oldu. Ama adam ligi biliyor. Ligin içinde dönen dolapları biliyor. En azından bunlarla sadece saha içi değil, saha dışında da bu adam mücadele edebilir.

0: diyen kitleler de var Fenerbahçe'de. Dışarıda ben konuştum, Fenerbahçeliler bunu diyor. Yani Fenerbahçe'nin sadece saha içi yeterli kalmıyor dedi. Dışarıda da masada da mücadele edebilmesi gerekiyor. Ki bu ülkemizde de maalesef bunları görüyoruz. Yıllardır yaşanıyor, konuşuluyor. Eski itirafçı hakemler, eski itirafçı bilmem neler çıkıyor söylüyor. Bunları herkes görüyor. Yani bizim söylememize de gerek yok bunları. Ama Fenerbahçe net bir şekilde şu anda problem ne? İvedi bir şekilde o problemleri en üst seviyedeki kaliteli oyuncularla çözmesi gerekiyor.
1: Şimdi kanat transferi lazım dedin.
0: Evet.
1: Hemen aklıma İrfan Can Kahveci geldi.
0: Olmaz
1: İrfan yani. Can Kahveci şimdi Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösterirse.
0: Olmaz.
1: Biliyorsunuz
2: zaten kiralanmıştı. Zaten Fenerbahçe'nin oyuncusu
1: evet,
2: abi.
1: O yüzden söylüyorum. Şimdi kiralanmıştı. Şu yeni kuralı da düşünecek olursak bana göre hala ya o hep diyordu ben 8 numarayım diye aslında, ama artık bir kanat oyuncusu oldu. Yani bu su götürmez bir gerçek. Bana göre hala çok üst düzey bir oyuncu. Yeniden Fenerbahçe'de asıl transfer edilirken ondan beklenen İrfan Can olarak dönmez mi?
2: Melike, sana katılmama mümkün değil. Kasımpaşa'nın ligde kalmasında çok ciddi pay sahibi oldu.
1: Benim
2: yani son Kasımpaşa'nın
1: ilk sıralara koyacağım yerli oyuncular arasında, çünkü çok beğeniyorum İrfan Can Kahveci'nin futbolunu ve biraz hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum.
2: Kasımpaşa'nın son 10 maçına bakalım. 2 tanesini canlı izledim, birkaç tanesini televizyonda izledim. Her maçında en direkt sonuca da skora da etki eden bir futbol sergiledi. Geldikten sonra birkaç hafta geçti.
1: Milli takımda da çok başarılı. Milli takımda da.
2: Orada ama Tedesco ile miydi, ama yönetimle miydi? O süreçten ben tek başına Tedesco ile de olduğunu düşünmüyorum. Onun yönetimsel anlamda da bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe için artı bir transfer olacaktır yani.
0: Bak şimdi söyleyebilir miyim, cevap verebilir miyim? Söz hakkı vermedi, yapacak bir şey yok. Tek başına kamera beni gösterse uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Tabii müsaadenizse. Yani şimdi bak. İrfan Can Kahveci yetenekli, belli bir seviyede, belli bir potansiyelde bir oyuncu değil mi? İrfan Can Kahveci.
1: Şimdi, bence üst seviye.
0: Geçmişte olabilirdi. Geçmişte ben de çok üst seviyeli bir futbolcuydum ama ondan sonraki dönemler bir düşüş yaşadım.
1: Kaç yaşında İrfan Can?
0: 30-31 yaşında. Her neyse. Şimdi yaş itibariyle de belli bir yaşa geldikten sonra şimdi kanat oynamak kolay değil.
1: Evet.
0: Bak kanatta 80-90 metre mesafe kat etmen gerekiyor. Doğru pozisyon alman lazım. İçeri zaman zaman kat edip arkadan gelecek oyuncuyu o koridoru açman gerekiyor arkadaşına.
1: Evet.
0: Yani bunları devamlı oyun içerisinde atletik yapıya sahip olman lazım. Ve belli bir yaşa geldikten sonra o melekeleri kaybediyorsun. Melekeleri kaybediyorsun.
1: Meleke başka şey mi? Melike başka.
0: Tamam, işte bilerek melike dedim yani. Tamam, ben de biliyorum yani, o kadar buramda şey yazmıyor yani. Tamam, espri yapayım dedim de sen de burada hemen işi ciddiye aldın. Şimdi o melekeleri kaybediyor, tamam mı? O istiyor beyin ama ayaklar uygulayamıyor. İrfan'ı çekersin içeri, belki 8 numarada kanattan daha verimli olabilir. Rotasyonlu kadro, alternatif kadro da olabilir, mantıklı gelir. Ama kanat forveti olarak olmazsa olmazı bence Fenerbahçe'nin bir sezon boyu içerisinde olabileceği bir oyuncu değil. Anlatabildim mi Melike?
1: Anladım.
0: Tekrar uygulamalı, istiyorsan sonra anlatırım.
1: Yok,
0: sana.
1: Anladım, çok iyi anladım.
0: Teşekkür ederim. Yani olabilir. Bu 10+4 de dediğin gibi bazen kulüplerimizin ellerini kollarını bağlıyor. Hareket alanını daraltıyor ama yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra karar verilmiş. Ona göre transferler yapılacak. Ya bana şimdi birisi mesaj attı. Bizim İzmir'den çok sevdiğim bir abim. Ya şimdi Galatasaray'da hocalardan bir tanesi devamlı onun yerine gidiyor, mekanına gidiyor. Bizim Ali abi, Ali baba deriz biz. Çeşme'de güzel bir restoranları vardı, balıkçıdır. Bana da tranç sözü vermiş.
1: Neyse, marka vermeyelim, şey reklam yapmayalım.
0: Yok reklam bir şey yapmıyorum yani, orada restoranı var, şey olarak söylemiyorum. Şey dedi bana mesela, yani Icardi giderse bir tek Icardi'nin yerine yabancı kontenjanından dolayı transfer yapılacak diyor. Bir hocanın teki gidip geliyormuş Galatasaray'da, isim
2: ya, o
0: bilmiyorum
2: o,
0: ama.
2: O öyle değil, o öyle daha zaman çok fazla
0: yani
2: var.
0: Bununla ilgili
2: Icardi'yle ilgili konuşuruz, daha neler olur neler biter. Neyse. Sen demin Aziz Başkan'ın normal şartlarda çok rahat seçimi kazanabileceğini düşünüyorsun. Aziz Bey'in seçim sabahı ve akşam sandıklar açılana kadar çok rahat olduğunu ve ekibinden de yine bizim Sapancalı dostumuz var orada. Mahmut Maya. O da hep gün boyu bir seçimi kazanacağız. Yani orada aslında hissedilmiş bazı şeyler. Bir gün önceki yaşananlar, seçim günü yaşananlar. Hakan Sabi tarafında baktığımız zaman daha sandıklar açılmadan orada bir
1: zaten bitmeden şey, sayım mağlubiyeti kabul edildi.
2: Aziz Başkan'ın bir rahatlığı vardı yani. Gerçekten de seçimlerde hani tek adayla girmiyorsanız, iki adayla seçime girdiğinden %100 kazanacağını bilseniz sandıktan çıkan sonuç her zaman şey yapar. Yani yöneticileri de aynı şekilde çok rahatmış. O yüzden de yani Mahmut Bey'e soruyorlar, Mahmut Bey'e nasıl olacak diyorlar. Biz seçimi kazandık, rahatız. Gün boyu tekrar hep aynısını yapıyorlardı. Aykut Hoca konusunda artık belli gibi. Sonuçta Aykut Hoca'yı sen az önce sordun için biz de tabii seçimi kısa kısa değerlendirdik. Aykut

0: Hoca en başından beri Aziz Başkan'ın çalışmak istediği yakın dostu, baktığımız zaman Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaşadığı süreçte en yakındaki olan insanlar, şöyle 8 yılına bakalım geriye dönük, doğum günlerinde hep yanında olan insan. Oğuz Çetin'i keza aynı şekilde aldı. Transfer çalışmaları devam ediyor. Doğru bir tercih bence. Yani eğer yerliden yana kullanıyor, risk alıyor. Şampiyonluk sözü verdi. Ama dediğin gibi top çizgiyi geçmediği zaman bu sefer en yakındaki insanlar bile muhalefet edebilir. Tamam, tamam. Bu böyle bir şey yani.
1: Sen tam neye doğru dedin? En büyük hata Aykut Kocaman'ın gönderilmesiydi dedin. Orada kalmıştık.
0: O süreci hakikaten o kadar kötü yönetilmişti ki, Aykut Kocaman'ın gönderilmesi, yardımcıları hatırlayalım yani, o zaman Ali Bey'in yapmış olduğu açıklamalar, seçimi kazandıktan sonra aşağı yukarı bir aya yakın Aykut Hoca ile devam edilecek mi edilmeyecek mi, Aykut Hoca ile devam edilmeyeceğini açıkladıktan sonra Ali Bey'in, sonra yardımcılarının tesislerden gidişi, takım otobüsü, tesislerdeki değişim ve orayı toparlamak kolay. Yani değişimler bir anda yapamazsınız, zaman alır biraz. Bir anda bazı şeyleri değiştirirseniz onun sonra sancılarını Ali Bey çok uzun vadede kolay olmadı ödemesi. Çünkü şampiyonluklar gelmedi. Aykut Hoca'nın ayrılması, ekibiyle yol ayrılması, ekibine o dönemde atılan iftiralar çok kolay bir şey değildi yani o süreç. O süreci Fenerbahçe açıkçası yani 8 sene şampiyon olmaması belki de o başlangıcın da etkisi oldu. Aykut Hoca bir defa hep bekledi yani, imza atacağım, kalacağım, kalmayacağım, geldikten sonraki süreçte uzunca bir süre bekletmişlerdi Aykut Hoca'yı.
2: Ya ne kadar iyi teknik adam olursan ol, kadron iyi değilse hedefe gidemezsin. Şimdi Aykut Hoca tamam, başarıları imza attı, şampiyon yaptı, Avrupa'da başarılar elde etti de önemli olan işte o oyunu oynatabilmek. Hep deriz ya işte büyük takımların oyunu vardır. O oyunu oynatmak anca taraftarı o şekilde tatmin edersin. Bir de hedefe gitmen gerekiyor. Aykut Hoca da o oyunu o dönemlerde oynatamıyordu. İçeride böyle bir şeyler oluyordu, homurtular olduğundan dolayı. Belki ondan dolayı tercih değişikliği yapmıştır ama ligi bilen bir teknik adam. Şimdi insanlar da ligi bilen, yabancı teknik adamlar ligi bilmiyor. Onlara fırsat verilse daha farklı olur. Abi yıllardır bakıyorsun geliyor bir sürü yabancı hoca. Yok işte bir sene sabredildi, iki sene. Sabredildiğin teknik direktörler de var ama bu hedefe gidemiyor. Yani dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi Mourinho geldi. Neymiş efendim, ligi biliyor, bilmiyor falan filan tartışmaz. Hayır, ligi bilmesine mi gerek var? Ama dünyada almadığı kupa yok. Niye Türkiye'de alamadı? Geldi söylemleriyle, icraatlarıyla gündeme gelmedi ki, söylemleriyle gündeme geldi. İyi bir takım, iyi bir oyun. Zaten içeride Anadolu takımlarını yenme ihtimalinin %90, dışarıda %80. İki tane de, üç tane de derbiyi kazandığın takdirde içeride şampiyon oluyorsun. Parayı ama nasıl gidersin oraya? Nasıl gidersin? İyi oyuncu topluluğuyla ve doğru tercihlerle. Yani şimdi bir bölgeyi müthiş oyuncularla oluşturuyorsun, ikinci bölgeyi müthiş oyuncularla ama üçüncü bölgeyi eksik bırakıyorsun. O zaman oraya gidemezsin. O futbol aklı hatasıdır o. Kardeşim param var, alım gücüm var, git oralara iyi oyuncular al. Sen gidiyorsun ikinci bölgeye 5 tane çok iyi oyuncu alıyorsun. Birinci bölge, üçüncü bölgede bir tane senin orta seviyede oyuncu var. Git bir tane oraya A klasmanında bir oyuncu al. Al bakalım seni oraya hedefe gidiyor musun, gidemiyor musun? Gidersin, o taraftar seni itiyor oraya zaten. Biraz da oyunculara o özgür ruh halini aşıladığın zaman, sorumlulukları verdiğin zaman o oyun planıyla, formasyonuyla hedefte olursun. Bu kadar basit yani. Planlama, planlama, planlama. Hep söylüyoruz bunu ama yapacak bir şey yok.
0: Ligi biliyor, bilmiyor olayı da hakikaten hastayım. Ya. Neyin ligini biliyor abi? Sen Mourinho'sun. Yıllardır ligi biliyor. Gelme abi o zaman ligi bilmiyorsan. Gidiyorsun, tazminatını alıyorsun, gidiyorsun. Bir de sonra şikayet ediyorsun Türkiye'ye. Aldığın cezalarını.
1: Ligi bilmekse ben de ligi biliyorum.
0: Yani bu ligi bilme olayına ben hastayım zaten yani. Ligi biliyor, ligimizi tanıyor. Ligi bilmiyor, biraz zaman alır.
1: Ya
0: ne zaman
1: emin ol, en iyi biz biliyoruzdur ligi yani.
0: İyi kadroyla herkes ligi bilir abi. Bu o zaman iyi kadro olmadığı zaman, gittiği zaman başka takımlarda başarılı olamıyorsun abi. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de biraz kadron iyiyse zaten şampiyon oluyorsun. Kadron iyiyse ama yani. İyi kadro olmadığı zaman zaten ondan sonra olmuyorsun.
1: Evet.
0: Lüsescu için de yıllarca aynı şekilde ağır futbol yönetiyor denildi. Savunma futbol yönetiyor denildi. Şampiyon yaptı. Beşiktaş'ı da yaptı. Galatasaray'ı da yaptı. Aykut Hoca da için aynı şeylerde. Yine aynı şey. Yine aynı
1: Aykut
0: şey.
1: Kocaman'ın uzun zamandır takım çalışmamış olması hocanın yeteneklerinin kaybolduğu anlamına gelmiyor demiş Mehmet Hekiman. Hocaya Fenerbahçe ya milli takım dedi. Kısa zaman sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Zaten alınan golcüler tam Aykut Hoca'nın kalemi demiş. Ahmet Bey, Melike Hanım iyi programlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Jorge Jesus o zamanki kadroyla ligde ikinci olan Fenerbahçe'miz şu anki kadroyla Jesus'un takviyeleriyle şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Türkiye ligini de tanıyor. Kesinlikle Jesus gelmelidir demiş. Birisi sana Ali Dönmez, Savaş Çorlu helal olsun demiş. Acaba neye dedi?
0: Selamlar Ali Dönmez'e. Eleştirilebilir. Helal olsun dedi. Çünkü ben o senin belki de sorduğun soruya dobra bir şekilde cevap vermiştim.
1: Evet,
0: o da olabilir.
1: Doğru. Ona da söylemiş olabilir.
0: Jesus benim hem 8 sene içindeki hocalar

0: aslında benim Şerif'ti. Güvenç Özem'in kulakları çınlasın. O zaman daha Okan Hoca şey imza atmamıştı. Ben ligin Şerif'i demiştim. Yine sözümün arkasındayım. Fenerbahçe'nin 8 senelik dönemindeki en başarılı teknik adamıdır. Otoriter olarak da ligimizdeki kalitesine de şu ligi biliyor bilme olayıyla yani Mourinho bir yerden teklif alacak. Avrupa'da herhangi bir ligi bilmesi mi lazım? Ülkeyi tanıması mı lazım?
1: Abicim, şimdi bizim ligimizde öyle zorlu rakiplerin yok ki. Yani takımların tabii ki imkanları doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışan bir Anadolu takımlar. Sen onların bütçe olarak 20 kat 30 kat daha bütçeli takımlar kuruyup oluşturuyorsun. İçeride taraftar desteğin, dışarıda taraftar desteğin, medya desteğin, sosyal medya desteğin.
2: Hepsi.
1: Yani başka desteklerin de oluyor. Bunları görüyoruz ama işte çok fazla bilmem oymuş buymuş ihtiyacın yok. Önemli olan bir oyun aklı, futbolcu aklı, doğru oyuncuları getirip bir oyun sistemi, formasyonu belirleyeceksin, çıkacaksın sahaya. O oyunculara o sorumluluğu vereceksin. Yani bu çok önemlidir. Yani o kadar zor bir iş değil ki bu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için çok zor bir iş değil bu. Yeter ki o oyunculara o özgüveni, sorumluluk deriz biz ona. Yüreği, cesareti, karakteri aşılaman gerekiyor. Yani tamam kestim.
2: Çok niye kes? Sözünü balla kestim. Niye kes, biliyor musun?
1: Hep benim kesiyorum zaten.
2: Neden mi Beşiktaş'a geçeceğim?
1: Geçelim Beşiktaş'a.
2: Aa, değil mi?
1: Tabii her zaman.
2: Bu arada hatırlatıyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Daha çok var. Fenerbahçe ile ilgili yazdığınız yorum, transfer soruları. Döneceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Ama bir Beşiktaş'ta neler oluyor ona da bakalım. Bir transfer artık. Hoca belli oldu. Vincenzo Italiano. Şimdi artık işler hızlandı. Transferde neler planlanıyor? Bir haberimizi izleyelim. Sonra üzerine konuşacağız.
3: Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar kadroyu birçok bölgede güçlendirmeyi hedefliyor. Forvet hattına daha önce Yong-Yo takviyesini yapan Beşiktaş, Güney Koreli golcünün yanına bir santrfor daha almak istiyor. Kanat bölgesi içinde iki yeni isim üzerinde çalışmalar sürüyor. Kaleci ve bek transferleri için arayışlar devam ederken orta saha ve stoper takviyeleri de yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Orta saha için adı geçen oyunculardan biri Granit Xhaka. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu tecrübesi ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yönetimin orta sahada takıma yön verecek bir profil olarak gördüğü Xhaka için şartların oluşması halinde ciddi bir bütçe ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Siyah beyazlar aynı pozisyon için farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Savunma hattındaysa planlama henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadu'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Thiago Jallo ve Felix Udokai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş stoper bölgesine biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerden birinin bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmet Can Kaplan olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dünya Kupası öncesinde A milli takımın geniş kadrosuna davet edilmiş ancak nihai kadroda yer alamamıştı.
2: Evet Okan Koç, şimdi istediğin kadar konuşabilirsin. Bir kere önce Vincenzo Italiano ismi sana ne hissettiriyor, ne düşünüyorsun bu tercihle ilgili? Öyle başlayalım, sonra transferlere geçelim.
1: Yani bana bir şey hissettirmesi çok önemli değil. Önemli olan camia, taraftara çok önemli şeyler hissettirmesi gerekiyor. Umut vermesi gerekiyor. Vereceğini de düşünüyorum. Sonuçta oynattığı oyun taraftarı memnun ve tatmin edebilecek bir oyun sistemi var. Şimdi hep söylerim ben. Hedefe gidebilmek için risk alman gerekiyor. Risk alırsan o hedefe gidersin ve başarılı olursun. Sonuçta oyun anlamında da risk alan bir teknik direktörü, coşkulu, baskılı, işte rakibi devamlı tehdit eden, ön alanda hareketli oyuncularla beraber o rakibi zor durumda bırakıp pozisyon bolluğuyla, pozisyona giren gol bolluğuyla da geçen maçlar izlettirebilecek bir profilde bir teknik adam. Bunu İtalya'da da gördük. Şimdi puan ortalaması tartışmaları var. Ya adamın puan ortalaması tartışması, adamın çalıştırdığı takım hangi takımlar? O adam Juventus'u, Milan'ı, Inter'i çalıştırmış olsa belki o puan ortalaması ikilerin üstünde de olabilirdi. Ama imkanları doğrultusunda adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Önemli olan adamın benim için yapmak istediği nedir? Yapmak istediğinden bir tanesi o risk alan, söylediğim gibi coşkulu, tempolu, rakibi zor durumda bırakan bir oyun oynatıyor ve devamlı hareketli. Devamlı oralarda yani alan bırakmayan, kendisi işte

0: pozisyon üreten, rakibi işte tedirgin eden bir oyun formasyonu var. Beni mutlu eden detaylardan bir tanesi. He, gelelim şimdi işin asıl olması gereken yere. Beşiktaş'ın o oyunu oynayabilmesi için, o hedefe gidebilmesi için seni o hedefe götürebilecek risk alan lider vasıflı oyunculara ihtiyacım var. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane değil. Bu 7, 8, belki 9 onlara da çıkabilir. Ki çıkması da gerekiyor. Bunun bilincinde hareket etmeleri lazım. Sonuçta artık başkan, yönetim ve herkes için artık bu son bir şans. O köprüden önce son çıkış derler ya. Son çıkış. Evet. Ona göre futbolculara yöneliliyor. İyi isimler duyuyoruz. Yani önemli isimler duyuyorum. Bu oyuncular geldi mi Beşiktaş'a fayda sağlar mı? Duyduğum çok önemli isimler ciddi şekilde katkı fayda sağlar mı? Sizin koltuğunuzu da sağlamlaştırır ve taraftarı da camiayı da memnun eder, tatmin eder. Bu isimler lider vasıflı oyuncular, sorumluluk alan oyuncular. Beşiktaş'ın yapacağı tek şey arkadaşlar futbol aklı denilen bir şey vardır. O da Önder Özen. Zaten onunla ilgili ciddi çalışmalar, planlamaları yapıyordur, yapmıştır da hocayla beraber. Sağ kanat, sol kanat, santrafor, Orkun'un yanına bir 8-10, bir tane de 6 numara. Çünkü senin oynadığın oyun sistemine göre bu oyuncular atletik, çabuk, kuvvetli ve süratli olması gerekiyor. Güçlü olması gerekiyor. Sorumluluk alan oyuncu olması gerekiyor. Aldığın takdirde o zaman sen o hedefe gidersin, taraftarı da tatmin memnun edersin ve o koltukta kalırsın. Bu çok önemli detaylar bunlar. Şimdi yeni bir planlama, yeni bir yapılanma. Hoca İtalya'dan geldi, disiplinli. Özellikle kondisyon açısından da futbolculara ciddi şekilde kondisyon yükleyen bir antrenman metotları olduğunu duyumlarına alıyorum. Bunlar da önemli detaylar. O sahada hep diri, hep evet. Sahada savaşan, mücadele eden bir oyuncu topluluğu oluşturan, bir oyun formasyonu oluşturan bir teknik adam. Ama sadece bu işler koşmayla, mücadeleyle, basmayla, ısırmayla olmaz. Yaratıcılıkla olur. Üretmek de olur. İşte az önce saydığım bölgeler. Üç de ikinci bölge. Yaratıcı, üretici ve oralarda ısıran, basan, tempolu, atletik oyuncularla oralarda bulunursun, olursun. Olması da gerekiyor. Artık 5 senedir Beşiktaş bundan dolayı acı çekiyor, üzülüyor, yakınıyor ve kabullenmiyor artık. Ben geçen de söyledim. Ejderha gibi Beşiktaş tarafları. Ağzından yani alevler püskürüyor. Bunları da artık o alevleri söndürebilmek için de gideceğim başkanım. Kendinle açıklama yaptın. Olması gereken, gerekmesi gereken oyuncuları ve parayı da harcayacağız. Alması o da zaten bunun bilincinde olması beni de mutlu ediyor. Bu çok önemli detaydır. Bilincinde olup da bu şekilde hareket edeceklerinden dolayı yani hedefe gidecek oyunculara yönelilmesi Beşiktaş camiasını yani geçmiş dönemlerde verilen vaatlerden dolayı bir umutsuzluk var. Yapılacak ilk 2-3 hamle belki umutsuzluğu kıracaktır. Ama ilk yapılacak hamleler çok önemli.
1: Peki tekrar transfer konusuna döneceğiz. Bir haber daha var çünkü ama Vincenzo Italiano hakkında senin de düşüncelerini merak ediyorum. Savaşçı.
2: Yani Vincenzo Italiano deyince disiplin, sistem, özgüven. Ben puan ortalamasından bağımsız başarı diyorum. Hocayı ikna etmek kolay olmadı. Orada muhtemelen Önder Özen 3-4 gün kaldı. Karşılıklı gelecek adına. Ligi bilmesine gerek yok. Projeleri anlattı, ikna etti, imzaya attı. Bundan sonra ilk iş tabii ki transfer planlaması olacaktır. Şaka haberini izledik. Ben şaka evet. Olayında Beşiktaş'ın daha önce aslında görüşüp bayağı bir mesafe kat ettiğini biliyorum. Orada da Sergen Hoca ve Serkan Reçber bu transferi veto ettiler. Dolayısıyla Serdar Adalı'nın bu transferde
0: ya
2: çok
0: bir adım daha öteye gideyim mi? Adam haber bekliyor. Gel atla gel dedikleri evet. Takdirde gelecek
2: kim
0: oyuncu.
2: Kim olursa
0: yani.
2: Olsun Sergen Hoca'dan bağımsız söylüyorum. Bir teknik direktörün önüne bir liste geliyorsa benim istemediğim hiçbir futbolcu buraya giremez diyemez abi. Sergen Hoca da diyemez. Fatih Hoca da, Şenol Hoca da ligimizin değerli hocalarından bahsediyorum yani. Olur 5 tane oyuncu sen de bir tane ortaya koyarsın. Ortası en iyisi neyse olabilir.
0: Tamam.
2: Şakadan daha iyisini, daha iyi ortamda, daha özellikleri farklı bir oyuncu koyuyorsan buna hayır diyebilirsin. Ama ben bunu istemiyorum diyemezsin abi. Diyemezsin Sergen Hocam. Yani şimdi bunu dediğin anda da Beşiktaş'ın efsanesi olan Sergen Hoca, Serkan Reçber'le beraber Beşiktaş'a verdikleri zararı uzun yıllar konuşulur. Ya Beşiktaş'ta bunu Necip diye bir oyuncu vardır. Beşiktaş'ın altyapısından çıkmış, 20 sene futbol oynamış. Necip'i Beşiktaş'tan gönderen kişinin Serkan Reçber olmasını ben kabul edemiyorum abi. Yani gönderiliş şekli, onu göndermesi. Sen kaleciyi saymadın. Elinde Mert gibi bir milli takımın değeri var. Dünya Kupası'nda zaman zaman belki oynayacak birinci kaleci, ikinci kaleci. Ya, bu iki tane oyuncuyu gönderdin.
0: Farklı şeyler oldu ama.
2: Şimdi farklı şeyler oldu ama bu şekilde gidemez. Gönderemez. Göndermenin de bir şey vardır. Bir kaleci saymadın. Bana göre bir Fabri ayarında bir kaleci de lazım Beşiktaş'a. Saydığım mevkiler önemli. Ama Ersin önemli bir kaleci. Milli takımında

0: kadrosundaydı, geldi. Fakat atanın iyi olsa tutanın da iyi olacak. Şampiyon olmak istiyorsan, başarı vermek istiyorsan, bilmiyorum bana katılır mısın, katılmaz mısın, ama kaleci de Beşiktaş'a lazım bir tane.
1: Şimdi %100 katılıyorum. Ben niye oraları söyledim? Bitireyim mi yoksa sen söyleyeceksin bir şey?
2: Ben izleyici sorusu
1: soracağım. Son bir şey söyleyeceğim ondan sonra. Niye oraları söyledim? Üçüncü ve ikinci bölge çok önemli. Kaliteli oyuncularla oluşturduğu zaman bu sefer arka tarafı da o fırsat transferi dediğin dönemlerde o oyuncuların gelme olasılığı çok çok daha yükseliyor. Tabii ki de oraları, ama hep söylerim ben. Bizim ligimizde olmazsa olmaz abi 3 ile 2. bölge şampiyonla oynayan takımlarda, büyük takımlarda. Tabii ki de kaleci de, defansa, sağ bek, stoper, sol bek de önemli. Ama en önemli rol, başrol oyuncuları oraları. O oyuncular hep başrolde. Topu ne kadar orada sonuçlandırırsan, rakibi tedirgin, tehdit edersen, arkadaki oyuncular o kadar diri ve özgüvenli oluyor. Oraları da oluştursun. Kaleci konusunda katılıyorum.
0: Atan ve tutan olacak. Tutan.
1: Ama atan tutanın da iyi olmasını en büyük sağlayan merkez de ve mevki de merkez orta sahadır. Merkez orta sahanın güçlü oyuncu topluluğuyla atletik oyunu kuran, bağlantıları yapan top oyuncu profilleriyle oluşturduğun zaman da bu sefer atan da tutan da bu sefer ön plana çıkıyor. Ama buradaki oyuncular çelimsiz, cılız, işte pozisyon bilgisi olmayan, sahipsiz topları alamayan oyuncular olduğu takdirde atanın da tutanın da bu sefer
0: Okan,
1: kötü pozisyona düşüyor.
0: Biraz önceki dilimde yazdın ya, Beşiktaş'ın iyi kadrosunu saydın ya, Fabri de o kadronun önemli parçalarından bir tanesiydi.
1: Ben
0: yani.
1: Işte
0: en
1: ben oraya almasınlar demiyorum. Şimdi benim söylemek istediğim buraları iyi oyuncuların oluşturur.
0: Şaka ismine hayır diyorsun, Agbodu transferi sen istiyorsun diyor oluyor ve çok ciddi bir maliyetli oluyor.
1: Ya şunu yani, söyleyeyim, Agbodu transferi kadar, Sergen Hoca istedi. Net bir şekilde.
0: Tam da Agbodu'ya bu kadar maliyetli, Sergen Hoca bu transferi istiyorsan şaka transferini
1: yani
0: niye
1: vermiyorsun? Yani o paraların verilmesi, alınması tabii ki de zaman zaman iyi oynuyor, zaman zaman hatalar yapıyor ama şimdi 30 yaşındaki bir oyuncunun maliyeti 22 milyonu bulmuş bonuslarla, onlarla, bunlarla verilir mi verilmez mi, bu tartışılır.
0: Serkan Reşber transferi. Sergen Hoca transferi değil
1: bu
0: abi.
1: Bu oyuncunun gelmesinin en büyük sebebi, nedeni, talep edilenin Sergen Yalçın'dır yani.
0: Sergen Yalçın'a öneren Serkan Reşber transferidir. Şakada baktığın zaman Akbatu'dan kötü bir transfer değil. Akbatu'dan bana göre daha tecrübeli, daha atletik, daha iyi bir savunmacı bence.
1: Orta saha oynuyor Akçak.
2: Şimdi
0: savunması da var. Dediğin gibi orta saha. Öyle bir orta saha. Şimdi Orkun'la beraber nasıl olur?
1: İyi olur.
2: Şimdi kanat transferlerinde de isimler var, adaylar var. Bir bakalım kimler onlar. Daha da detaylı konuşacağız transfer konusunu. Biraz hocaya değindik. Önce haberimizi izleyelim.
3: Beşiktaş kanat mevkisine takviye için harekete geçti. Siyah beyazlıların gündemine gelen son isim, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Jonathan Rowe oldu. Yönetim Davitashvili ve Trossard'ın ardından Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyu listeye ekledi. Geçtiğimiz yaz döneminde 17 milyon euro bedelle Marsilya'dan Serie A ekibinin yolunu tutan ve her iki kanatta da oynayabilen futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki Rowe, geride kalan sezonda 23 resmi müsabakanın 27'sinde ilk 11'de görev aldı ve 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sol kanat için alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın listesinde Sassuolo'da kariyerini sürdüren Armand Llorente de bulunuyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica'yla yola devam etmeyi düşünmeyen yönetimin sağ kanattaki hedefi ise Riccardo Orsolini'ydi. Ancak 29 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunun kulübü Bologna ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğu ve Orsolini'nin transfer ihtimalinin zora girdiği belirtildi. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş, kanat hattına yapacağı takviyelerle hücum gücünü üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
4: İyi futbol oynatacağını.
2: Evet, Okan Koç. Aslında biraz profil çizdin, sen eksiklerden bahsettin ama isimleri de paylaştık. Tanıdık isimler de var. Beklenen hocanın eskiden çalıştığı eski öğrencileriyle tekrar buluşma ihtimali çok konuşuluyor. Böyle çok olur ve hatta bence bu iyi de oluyor takımlarda. Böyle eski öğrencilerini getirip verim alan hocalar da olabiliyor. Ne düşünüyorsun?
1: Ya çok fazla hep söylerim, macera aramaya gerek yok. Şimdi az önce bunları KC'de geçerken düşündüm, biraz böyle hayal kurdum. Sol tarafta Rowe, sağ tarafta Greenwood, ön tarafta Vlahovic.
2: Çok fazla hayal kurmaya gerek yok.
1: Sonuçta Beşiktaş hayalleri gerçekleştiriyor biliyorsun. Poster alıyor, poster veriyor.
2: Yani. Buradan selam.
1: Buradan.
2: Yalnız bak o Abraham da geldi, Tüpraş stadında kupa kazandı.
1: Evet.
2: Ama

0: Beşiktaş'ta
1: izledim maçı.
0: Yani bu da enteresan kaderimiz.
1: Neden olmasın, tekrar belki Beşiktaş da kazanabilir. Belki konferans kupasını, belki UEFA kupasını, belli olmaz bunlar. Önemli olan o paraları doğru harcayabilmek. Evet. Kaliteli oyuncular alabilmek. Şimdi düşünsene, sağ tarafta Greenwood, sol tarafta Rowe. Rowe mesela, hayır demem, atletik, çabuk, adam geçebilen. Yani benim tam istediğim kanat forveti profilinde, hı-hı, oyuncu. İçeri dışarı çalım atıyor, gol atıyor, sorumluluk alıyor. İnatçı yapıya sahip. Bunlar önemli detaydır. Çünkü kanat forvetleri kaptırabilirsin. Sorumluluk al kardeşim. Daha çok üstüne git. Bir kere, iki kere gidersin. Üçüncüsünde tabela yaparsın. Yaptırırsın yani. Bu senin senin için yapılması gerekenler bunlar. Düşün yani şimdi sağ tarafta Greenwood, sol tarafta az önce söylediğim gibi bu tarz bir oyuncu, ön tarafta Vidaviç. Alabilir mi? Alabilir Beşiktaş. Alması da geçiyor. Bunlarla da ismi geçiyor. Yani sonuçta görüşülüyor. Yani bunlara, bu tarz oyunculara gitmesi lazım Melike. Yani o hedeflere gidebilmek için bu profilde, bu kalitede oyuncu olması lazım. Ha, yeterli mi? Yeterli değil. Bir de merkeze oyuncu alman lazım. Oradan kaleci, bir de sol bek, bir de sol stoper. Oralara da tabii bir şekilde oluşturacaksın ama bu fırsatları değerlendirmen lazım. Bu oyuncular iyi isimler. Hoca da tanıyor mesela. Janot'un Rov'u biliyor. O oyuncu da mesela hoca bildiği için de, hocanın da neler istediğini bilen bir oyuncu olması da o takım için büyük bir avantaj. Bir de Greenwood'u sahaya çektiğin zaman, sana bir şey söyleyeyim mi? Net bir şekilde söyleyeyim, istatistik olarak minimum bu iki kanat 35-40 gol istatistik yapar. Asist gol karşılığı.
0: Savaş, sana gelirken bir de izleyici yorumu okuyayım. Burak Çiçek yazmış. Bir, Oengü'dan iyi bir 9 numara alınmalı. İki, tabii, ikisi doğru. Sol olmak üzere 3 kanat getirilmeli. Bu söylediklerim yapılırsa kaleci sol bek olmasa da olur, ama olursa da güzel olur demiş.
2: Olursa da güzel olur. Sonu güzel. Ben şimdi tabii isimler çıkmaya başladı ama ben o ilk İtalya'daki görüşmede mutlaka Vincenzo İtalyano'nun şu ana kadar ismi çıkmayan, bunlar çoğu da beklenti. Hocanın raporu daha yönetimin elindedir. Bence medyaya sızmamıştır. Farklı isimler de çıkabilir. Genç aday olabilir. Bu isim daha transferin başındayız. Resmi olarak başlamadı. İki tane isim de önemli isim. Ama ben önümüzdeki günlerde çok daha farklı isimler duyabiliriz. Çünkü Sayın Serdar Adalı, ben 50-60 milyon euro bandında bir transfer bütçesi olduğunu duydum. Beşiktaş yönetiminin içinden bir tanıdığımda 50-60 milyon euro transfer bütçesi, Sayın Başkan, rakiplerimiz ne alıyorsa biz alacağız demişti. Geçen sezon, evet, başında da aynısını söylemişti. Ben de o zaman rakibini sadece 80 milyon euro verip bir Osimhen'i aldı. Fenerbahçe çok ciddi paralar harcadı. Bugün 50-60 milyon euro bütçe
1: Devrarız
2: yeterli mi?
1: Kaç para harcadı Beşiktaş? 60 milyon euro. Kimse bekliyor muydu? Beklemiyor. Belli olmaz mı işler?
2: Hayır,
1: sen rahat ol.
2: Hayır. Bak, şunu söylüyorum. 50-60 milyon euro çıkabilir.
1: Limitleri de artırır.
2: İlk etaptaki rakamın 50-60 milyon euro olduğunu. 50-60
1: milyon euro ile de sana bir şey söyleyeyim. Şampiyon olma. Hedefe gidemezsin yani. Yani bir iki tane oyuncu alırsın o seviyede.
2: Belki hocayla.
1: Onlar da onun bilincinde. Belki insanlara sağ gösterip sol vurmayı da sever.
2: 50-60 milyon euro.
1: Beşiktaş bakalım.
2: 50-60 milyon euro.
1: Yani olmaz
2: de,
1: bu işler.
2: Belki de İtalyano'dan önceki bir hocanın bütçesiydi. İtalyano 50-60 milyon euro bütçeyle.
1: Kim söylüyor? Hangi yönetici söylüyor bunu ya? Söyle abi, öyle olur mu öyle şey? Ya bıraksın yöneticiliği o zaman, olur mu abiciğim?
2: Kusura bakma.
1: Ya kim konuşmuş abi? Başkan geçen gün çıktık basın toplantısında demedi mi? Gerekli parayı, gerekli oyuncuları alacağız dedi. Resmen açık kapı bıraktı yani. O da bilincinde bazı şeyleri.
0: Ama zaten çok para harcadı Beşiktaş.
1: Harcadı da neredesin? Kupa var mı? İcraat var mı? Hedef var mı? Hiçbir şey yok.
2: Harcamasının dışında.
1: Yani elinde 6-7 tane çok üst seviyeli oyuncu olur. 50-60 milyona 2-3 bölge atarsın oyuncuları. Tamam o zaman. Onu kabul ederim ben.
2: Geçen sezon 50-60 milyon euro para ödediklerini de söyledi. Bak bu kişi geçen önceki dönemlerden kalan
1: borç. Cebinden mi ödemiş?
2: Hayır, kulüp olarak.
1: Beşiktaş kulübü ödüyor abi. Kimse kusura bakmasın. Kimsenin parası Beşiktaş kulübünde kalmıyor. Veren alıyor. Hala da şu anda veren bütün yöneticiler parasını aldı. Ben sana kızmıyorum. Yanlış anlama. Yani ben sana o söyleyen yöneticiyi
2: ben sana söylerim
1: burada.
2: De şunu söyleyeyim.
1: Ya bıraksın bu işleri abi ya. Abi, o zaman bıraksın söyleyeyim. Yöneticiliği bıraksınlar. Bak abicim, Beşiktaş taraftarının sabrı kalmadı, takatı kalmadı. Beşiktaş taraftarı artık hedefe giden, şampiyonluğa giden, o oyunu oynayan bir takım görmek istiyor. Bu takımı da maliyetli oyuncularla oluştur, kurarsın ha. Bazen tabii ki de Marcelo gibi, örnek Atiba gibi uygun, makul maliyetlerle oyuncu alıp oyuncular sana çok ciddi şekilde fayda sağlayabilir. Ama 3. bölgede artık o tarz oyuncular bulamıyorsun. Kaliteli çalım atan, içeri dışarı adam eksten, koşu yapan, koruları açan.
2: Sen niye bana yazdın?
1: Sana
2: ben
1: kızmıyorum ben. Yanlış anlama, sana yakınmıyorum.
2: Ben başkana şunu
1: onu sana
2: söylüyorum.
1: Söyleyen kimse kardeşim.
2: Belki de doğru. 50-60 milyon euro, belki 80 milyon euro. Bak ben şunu demek istiyorum. Sayın Serdar
1: Adalı. Abi iki tane oyuncu al işte, bak bu sol kanatta Greenwood aldı 60-70 milyon euro. Bitti para.
2: Abi al ondan sonra gel konuşalım seninle. Ben bugün diyorum ki 50-60 milyon euro bir bütçe varsa 70-80. Sayın Başkan'ın geçen sezon başında.

0: Biz rakiplerimiz ne alıyorsa biz de onları alacağız dedi şampiyon olmak için.
1: Abi geçen basın toplantısında limit yok. Gereken oyuncuları alacağız dedi. Sana evet. söyleyen yöneticiyi ben bak esas beyan kimdir? Başkandır. Ben ona inanmıyorum. Sen de inanma.
0: Başkan sezon başında söylediğimi söyledi diyorum ki rakiplerimizin aldığı oyuncular ne alıyorsa biz de alacağız dedi.
1: Tamam.
0: Fenerbahçe,
1: doğru,
0: Galatasaray transfer.
2: Bir şey söylemiyorsun.
1: Evet aynı şeyi söylüyoruz. Ben de onu diyorum. Yani o yöneticiye ben yapıyorum. Savaş niye bak, bile celalleniyor yükseliyor bana ben
0: Okan,
1: anlamadım.
0: Geçen
1: ya.
0: Sezon başında Sayın abi, Başkan bak, alamadı. Sonra. Alamadı.
2: Ha, bak ne diyor bak. Alamadım. Aslında çok transfer yaptı. Alamadı rakip, demeyelim.
0: Rakiplerimizin aldığı oyuncuları biz de alacağız dedi. Yıldız oyuncudan bahsetti. Onu söylemek istiyorum.
1: Ha. Aldı Orkun'u aldı. Gitti Tamiye aldı örnek mesela. Aldı abi yine 3-4 tane de yeterli olmuyor. Sezon başı sevgili başkan geldiği günden itibaren ben abi geçmişe bakmak istemiyorum. Tamam geçmişe bakıp
0: Sergen Hoca'ya göndermeden
1: hatalardan ders çıkartacaksın.
0: Sergen Hoca'ya göndermeden ama şu anda transfer konusunda onu da söylemeyeceğim ya. Çünkü oradaki süreçte Sergen Hoca ile transferde belki de anlaştı alamadı oyuncular oldu.
1: Tabii.
0: Belki de bak şu anda Çaka transferi ben duydum. Bu transferin şu anda belki de Beşiktaş'ın olma olayı yüksek. Çünkü bak, geçen sezondan da devre arasında da görüşüldü.
1: Doğru. O ben o yöneticinin.
0: Hani şu da olabilir. Biz bazı oyuncuları alacaktık. O niye 50-60 milyon euro para ödedik dedi. Bu da güzel bir şey Beşiktaş adına yani. Geçmiş dönem borçlarla ilgili.
1: Abi bak abicim. Kulübün başkanı kim? Serdar Adalı değil mi?
0: Evet.
1: Geçen gün ne diye açıklama yaptı Serdar Adalı? Limit problemimiz yok kardeşim. İhtiyaç duyulan oyuncular alacağız dedi.
0: İddialı bir açıklama.
1: Benim için esas beyan onun söylemidir. Değil mi? O yönetici kimse
0: olmadı
1: kardeşim.
0: Olmadığı zaman ne yapacaksın peki? Transfer dönemi 2 ay var mesela. Olmadığı zaman nasıl yapacağız?
1: Yapamadıkları zaman kendileri bırakıp gidecek. İstifaya davet edeceğim.
2: Yapar. Okan Koç yapar.
1: Bir dakika yani ne olacak sonuçta?
2: Böyle yani.
1: Ne olması gerekiyor?
2: Diyor ki gözümüz
0: ben de diyorum ki alsın 5-6 tane ligimize renk kalsın. Beşiktaş bu ligde
1: ben sana
0: şampiyonluğun...
1: Almasın demiyorsun demiyorum.
0: Beşiktaş şampiyonluğun
1: bak
0: her
1: sana,
0: an...
1: Ben
0: her...
1: almasın demiyorsun demiyorum. Sen doğru olanı söylüyorsun. Ben de sana şunu söylüyorum.
2: Diyor ki o yönetici kim diyor.
1: Yani. O yönetici sana bunu söyleyen yönetici eğer bu kafayla yaşanıp düşünülüyorsa o yönetici böyle düşünüyorsa bu şekilde de başkana ve yönetim kurulunda yapılan o toplantılarda bunları yapmamız gerektiğini söylüyorsa bu limitleri harcamamız lazım diyorsa bir dakika o koltuğunda oturmasın kardeşim. Gerek yok. Sonuçta Beşiktaş taraftarının artık sabredecek bir saniyesi bile kalmadı. Beşiktaş önümüzdeki sezon çata çat şampiyonluğu oynayan, hedefe götüren, kaliteli, lider vasıflı, sorumluluk alan oyuncu topluluğu istiyor. Alacaksın, parayı bulup alacaksın. 21 tane, ya abicim bak tekrar ediyorum, geçmişten hataları çıkartabilirsin. Bakmak istemiyorum ben arkaya. Artık önüme bakacağım. Ben sana ihsan etmiyorum, hemen bana trip atma. Ben sana bir şey demiyorum burada. Bak, ben o yöneticiye şimdi, bunu sana söyleyen yöneticiye takıldım abi. Bunu bana söyleyeceksin. Ben böyle şeyi kabul etmem. Burası Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nde her zaman o sahaya çıktığı zaman o formayı giyebilecek oyuncular seni hedefe taşıması gerekiyor. O kalitede oyuncular alman gerekiyor. Kusura bakma kimse o yönetici bizi izliyorsa. Başkan bunu biliyor. Zaten söylüyor. Söyledi. Ben başkanı burada ihsan etmiyorum.
0: Sen
1: o yönetici
0: Beşiktaş şu anda 10 tane yıldız transfer yapmış gibi konuşuyorsun. Lig başlasın.
2: Yapacak
0: ondan sonra...
2: diyor.
1: Ya abi
2: yapacak.
1: Beni dinlemiyor ki ya da ben kendimi ifade edemiyorum arkadaşlar. Bak kardeşim ben
2: Okan diyor ki ya yapacak diyor.
1: Evet.
2: İyi transferler
1: bravo.
2: Ya da gidecek
1: sen
2: diyor.
1: Sen doğru anladın. Bravo çok
0: ben
1: doğru.
0: Ben de yapamazsa
1: anladım.
0: Gider aynı yerdeyiz.
1: Tamam.
0: Ama Beşiktaş'ı
2: yapmayacak diyorsun.
0: Yapmayacak demiyorum. 60 milyon euro civarındaydı konuşulan. Bu tabii çıkar 70 olur 80 olur. Ama
1: babacığım
0: ne kadar
1: bir Greenwood seviyesinde bir oyuncu kaç para biliyor musun? 40-50 milyon. Alman lazım mı? Alman lazım. Hem para kazanırsın hem performans alırsın. Örnek. Anladın mı ne demek istediğimi? Az önce mesela o sol kanat, o oyuncu. Hem para kazanırsın hedefe götürür seni.
0: Ben
1: al Santrafor'a Vilović. Bonservis elinde. Babacığım imza parası ver. 24 yaşında 2 sene bir daha parladı mı? Aynı Mario Gomez gibi geldi mi? Bir parladı mı abi? Yine 60'lara 70'lere satma ihtimalim var. Çünkü adamın ismi cismi piyasası var. Bu seviyede oyuncuları aldığın zaman hem performans hem para kazanırsın. Benim söylemek istediğim bu. Bu 3 oyuncu sadece maliyetlerden baksan 100 milyon ya. 70-80 milyon. Vereceğim.
0: Ya bu transferler abi, bitti mi ya? Bitsin de ondan sonra konuşalım ya.
1: Babacığım ben bir şey
0: daha
1: demiyorum.
0: Bugün transferin resmi olarak girmedik. Transferleri yapalım daha ondan sonra tartışalım.
1: Tamam ben de şunu
2: ama
1: demek
2: nasıl,
1: istiyorum. Başkan ve yönetim kurulu bunları yapacaktır. Bunun bilincinde. Ondan dolayı başkan geçen gün basın toplantısında böyle bir açıklama yaptı. Gerekli oyuncuları alacağız. Gerekli paraları harcayacağız dedi. Biliyorlar yani. Artık kredileri zamanları
0: kalmadı. Evet, biz de yayından önce konuştuk
1: yok,
0: seninle. Aynı şeyi söylüyoruz.
1: Yok sen aynı şeyi söylüyorsun. Ben yönetici isyan ediyorum. Sana değil burada. Sen niye kızıyorsun?
2: Okan Koç'u daha fazla sinirlendirmeden.
1: Ben burada ona kızıyorum. Ya abicim ben önümüzdeki sezon bu ligde büyük savaş var. Büyük mücadele olacak. Çok keyifli bir lig izleyeceğiz. Yeter ki sevgili hakemler, MHK kurulu lütfen bak adaletli yani iyi niyetli olun. Çünkü Fenerbahçe iddialı geliyor. Galatasaray'ın zaten çok iyi bir kadrosu var. Bir iki takviyeli, onlar da bu ligde yine çok iddialı bir takım. Trabzon müthiş transferler yapıyor. Beşiktaş da artık o transferleri yapması gerekiyor.

0: Başkasını benim tereddütlerim var. Sana ben o söyleyen yöneticiyim. Bak bana bunu keşke elinde söylemeseydin.
1: Benim tereddütlerim var.
0: Bak, bütün
1: niye ya, sen hiç yöneticiyle konuşmuyor musun? Sana şu anda 100 milyon, 150 milyon lira harcayacağız diyor mu? Sana herhangi bir Beşiktaş yöneticisi dese ki Okan, biz bu sene transfere 70 milyon, 80 milyon lira dese ne yapacaksın abi?
0: Bana söyledi bir tane yönetici, iki tane yönetici biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Ben ne dedim biliyor musun?
1: Ne dedi abi?
0: Bak ben ekip
1: ne dedi abi? Bana onu söyle, izleyiciler de
0: söyleyeyim, söyle. Ne dedi? Bana bunu yaklaşık 6 ay, 7 ay önce iki tane yönetici statta, kupa maçında mı? Veyahut da bir maçta orada denk geldik. Ya dedim yani Beşiktaş'a dedim işte az önce söylediğim gibi kanatları bu seviyede orta sahaya falan filan. Ya biz o kadar bütçemiz yok. Yani
1: niye
0: yerine...
1: kızıyorsun peki?
0: Bir dakika ama devre arası transferi önce söyledi bunu. Devre arası 60 milyon harcadılar yani anladın mı ne demek istediğimi? Bak bir dinlemiyorsun bir sözümü bitirmesini izin versen bitireyim anlayacaksın ne demek istediğimi. Sonra unutuyorum ben ne söyleyeceğimi. Adam bana söyledi devre arası transferi yapılmadan önce iki tane yönetici ya işte olmaz yapamayız gibilerinden böyle mırım kırım yarım ağızla konuştu. O zaman dedim ben size söyleyeyim dedim sezona başlamayın. Ekim Kasım'da dedim seçim olur dedim. Boş yere dedim sezonu kaybetmeyelim. Yemin ediyorum vallahi billahi tille yüzlerine karşı bunları söyledim. Yanımda ben, da iki tane şahit var zaten.
1: Peki ben bunu söylemiş olabilir miyim?
0: Eğer ya sen söylemedin demiyorum. Ama ne oldu? Onu bana söylediklerinden sonra gittiler abi 50-60 milyon dolar para harcadılar. Ha.
1: Sonuç?
0: Yani bak sonuç farklı. Ben az önce bir şey söyledim. Sonuç beni tatmin etmedi. Memnun
1: var,
0: mutlu etmedi. Oyuncuların performansı bazılarına beni mutlu memnun etmedi. Ben de ne diyorum biliyor musun? Kardeşim gideceğine 10 tane oyuncu alacağına 5 tane 6 tane A kalite oyuncu al. Az önce saydığım profilde isimde kalitede seviyede oyuncuları al. Bak bakayım o zaman o hedefe gidiyor musun gidemiyor
1: sevgili
0: musun?
1: Sevgili Okan. Serkan Reçber'le Önder Özen o zaman görüşüldü. Önder Özen kendisi de o zaman görüştüğünü ifade etti. Sen o zaman Önder Özen'i isteyip Sergen Özen'i istemedikten sonra bugün geriye dönüp baktığın zaman ben transfer bütçesine de aynı şeyi söylerim.
0: Ya
1: bugün...
0: polemik çıkarttırma şimdi bana. Bırak Önder Özen Serkan Hoca onu yapmış. Serkan yapamadı gitti abi. Şimdi Önder Hoca geldi yapacak. Ben inanıyorum.
1: Sayın Başkan ne dedi?
0: Yapacak. Başkan beraber yapacak. Ben inanıyorum.
1: Sergen Hoca ile beraber bu tercihi yaptık dedi Serkan Reçber.
0: Ya bırak polemik çıkartma şimdi burada.
1: Ben sana söylüyorum. Abi sen az önce niye işte. Gece ben dobra bir adamım abi. Seni...
0: Ya ben sana dobra değilsin demiyorum ki. Niye
1: Serkan
0: yani dobra
1: Reçber'i,
0: bir adam?
1: Sergen Hoca istedi.
0: Kararını izleyici verecek dobra olup olmadığımızı. Hemen kendini niye dobra adamsın? Ben senin tabii ki de dobra olduğunu biliyorum. Seviyorum ben seni. Ama sevgili şimdi Okan, bak terleme bak, sinir stres içerisine Okan, soktum beni terlemeye başladım abi yapma.
1: Sen
0: kim o yönetici Allah aşkına söylesin yazsana sana bana şuraya ismini.
1: Ne yazayım?
0: Yöneticinin ismini yazsana
1: bana. Gazeteci haber kaynağını hiçbir zaman söylemez.
0: Ya bırakın işinize gelince söylemez.
1: Hayır.
0: İşinize gelince
1: ben 30 yıllık meslek hayatımda bana Fatih Terim de dahil, Ünal Aysal da dahil tek tek saymayayım.
0: Ya ben sen söyledin.
1: Hayatta yapmam. Hayatımda hiçbir zaman yapmadım. Yapmam da yani.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Lafımı bölmeyeceksin değil mi? Söyleyebilir miyim? Bana müsaade eder misin? Teşekkür ederim. Şimdi bak babacığım. Beşiktaş 3 transfer dönemi geçirdi. Başkan 3 transfer dönemi müsaade istedi mi? İstedi. Başarısı oldu mu? Oldu. Elde kupa var mı? Var. Yok.
1: Bayrakları çıkarın dedi. Onu da söyle. Sen de buradaydın.
0: Ya babacığım bir müsaade et. Allah aşkına araya
1: sandıktan
0: girme.
1: Bayrakları
0: sen anlat
1: çıkarın.
0: Abi.
1: Tamam, sandıktan bayrakları çıkarın dedi abi.
0: Galatasaray konuşurken ben ağzımı açmadım. Doğru düzgün. Bir bırak ne söyleyeceğimi unutuyorum sonra diyorum sana.
1: Şampiyonluk ve yarışta olmamız gereken.
0: Tamam diyorsun. Bunları söyledi mi söyledi. Başarısızlık yaşadı mı yaşandı. 3 dönem istedi transfer dönemi. Yaptı mı 3 dönem? Yaptı. Elde ne var? Hiçbir şey yok. Artık bu son dönem onun bilincinde o yüzden çıktı başkanımız Beşiktaş Kulübü benim başkanım kardeşim. Eleştirdiğim dönemler de oldu. Övdüğüm dönemler de oldu. Devre arası transferlerde de hiçbir müdahale yoktu. Yani onun kendi istediği doğrultusunda yapılmadı. Sergen Yalçın da Serkan Reçber doğrultusunda yapıldı. O başarısızlık onlara yazar. Bu saatten sonra artık başkanın yapacağı hamleler çok önemli. O da bunların farkında, bilincinde ve A kalitede oyuncu alacaklarını umut ediyorum ve öyle düşünüyorum. Yani bu işler 50 milyon 60 milyon euro ile olmaz. Hiç başlamayın, hiç harcamayın daha iyi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sana bunu kim söylediyse ben sana söyleyeyim mi? Yani doğru bir şey söylememiş. Ben öyle olacağını da öyle bir şey senin düşündüğünde bunu, onun etkisi yetkisi
1: senin bunu bana abi söylemen için son bir şey söylüyorum. Sen de herhangi bir yöneticiyle konuşup bizim transferdeki bütçemiz limit falan değil 100-150 milyon demesi lazım. Yani böyle bir şey dediyse o zaman tamam.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? 6 yıldır bu programı yapıyorum. Bu kadar uzun süre sessiz kalmamıştım. Yani inanamıyorum. Tuttunuz mu dakika bilmiyorum ama yani
0: ya gerildim terlemek
2: biraz monolog biraz diyalog. Ağzınıza sağlık canım da yani bu kadar susmamıştım gerçekten. Tamam mı? Tamamsa ben kimim?
1: Ben tamam.
2: Evet hadi ben kimim yapıyoruz şimdi. İnanılmaz ya gerçekten. Soru da orada yarım saattir bekliyor. Sevgili Savaş, yaşadığın şehirde 54 sene önce dünyaya geldim. Süper Lig'de gol kralı olduğum sezonu unutamıyorum. Emre Aşık'la birlikte oynamak keyifliydi. Gol sevincimle birçok insanın aklına kazınmışımdır. Fatih Terim'in bende yeri ayrıdır.

0: ilk mini daveti kendisinden almıştım. Kim bu? Okan Koç.
1: Süper Lig'in gol krallarına bakıyorum şeye dönük.
2: Ben koptum gittim.
1: Fark. Kopma be abi.
2: Beni kopardı gitti abi. Yani bana var ya sana bir şey söyleyeyim. Felaket telleri gibi geldi burada dedi. 40-50 milyon euro falan bütçe ayırmışlar dedi. O bu dedi. Ben şu anda orada kaldım. Orada takıldım bak. Bak net söyleyeyim Melike.
1: Tamam 60-70 olsun hadi.
2: Ne 60-70'i geç abi.
1: Ne yapıyorsun sen ya?
2: Beni bitirdin abi. Programdan düşürdün. Bitirdin beni artık. Sen gir abi söyle. Seni. Yok güldürme beni. Seni... Bitirdin beni abi.
1: Ya sen niye
2: hayır bana o kişiyi ben o kişiye takıldım. O kişiye o yöneticiye takıldım.
0: Ya bir şey söyleyeyim biz havayı dağıtmaya çalışıyoruz. Bir gazeteci tamam, hiçbir ben... zaman kaynağını söylemez.
1: Ya ben hayatım boyunca moralimi bozdu bak şu yapıyorum. Çok kişiyle bu şekilde başkanlar da hocalar da dahil sen söylemezsen ben bul. Bul hocam bul başkanım bu kadar basit. Bunda ne var yani burada? Burada ya Beşiktaş yalan haber yok başkanı... bir şey yok.
0: Kim bu? Nasıl? Hadi siz de yapalım sözü bari yarışmayı.
2: Beğendir beğendir. Esastır benim için ha.
1: Ben buraya bakacağım şimdi sen
0: Tuncay
1: de buraya
0: bak. Tuncay değil Fatih Tekke değil.
1: Yaşadığın şehirde derken acaba 54 sene 54 Sakarya orada da bir gönderme
0: Onur, var. Onurhan Ekrem.
1: Süper Lig'de gol kulunu sözüm var.
0: Bildiniz. Bakın.
2: Diyor, Süper Lig'de ne diyor gol kral mı olmuş diyor.
0: Gol sevincimle birçok insanın aklına kazınmışımdır. Kim bu? İnsanlar bilmeye başladı.
1: Nihat Kahveci.
0: Hayır.
1: Emre Aşık'la birlikte oynadılar mı onlar? Gol sevinci. Gol sevinci öyle güzel. Hem gol kralından hem gol sevincinden.
0: Evet. Doğdu. Ne diyor? Yaşadığın şehir neresi senin?
2: Sakarya. Benim yaşadığım şehir de yani doğduğum şehir Sakarya. Savaşa sormuşlar.
1: Ben onu çözmek istemiyorum. Ben aslında Sivas'ım.
0: Ama yaşadığın şehir diyor.
1: Ha, o zaman tamam orada dur bakayım. O zaman orada 54 sene önce geldim. Güzel. O Bileka'yı yakalamış. O Sakarya'yı yakalamış. Sakarya'nın gol krallarından Tuncay Şanlı
0: gol sevinci. Asker selamı gol sevinci.
2: Bülent Uygun. Ben söyledim önce.
0: Harika.
2: Vara gidin. Abi. Hayır Vara gidilsin abi ben söylerim. Yunus mu var orada?
0: Burada
1: Yunus
0: da,
1: Emre. Yunus kardeşim
0: var. Burada bir gerilim var görüyor musun?
1: Bülent bakın hocama, bakayım. Bülent hocama.
0: Ağzından
1: evet B, baksınlar. B, bence de baksınlar.
0: Siz ona bir bakın.
1: Bülent Uygun hocama
0: aynı
1: selam olsun.
0: Aynı anda diyorlar fark yok.
1: Bülent Uygun hocam Aziz Yıldırım Bülent ve Barış, Barış Bey ile beraber çok seçimde çalıştılar. Onlara da hayırlı olsun. Bülent Merhaba abi. Için bir kez daha hayırlı olsun.
2: Bülent ben Çanakkale'de altyapıda oynarken o da A takımda oynuyordu. O zaman hazırlık maçı yapıyorduk. A takım, PAF takım maçları yapardık. Orada ben tabii onu adam alıyordum. Oralar tabii burnumda sıkıntı vardı. Ağzımda nefes alıp verdim. Onu da dikkat et dedi. Git dedi et mi var bir şey mi var demişti o zaman. Aa Bülent Uygun bana dedim böyle. Yani düşün yani. Hı. O yok. Zaman takım. Ya bir dur Allah'ını seversen bir dur. Allah aşkına girme. Tamam
1: bak güldürüyor.
2: Yemin ederim girme ya.
1: Ya. Tamam pardon tamam pardon.
2: Altyapıdaki arkadaşlarımla oturdum. Ya Bülent abi bana işte böyle böyle söyledi. Benle diyaloğa girdi konuştu filan. O zamanlar hep bizim idollerimiz de A takımdaki oyuncular. Sonra tabii bir çıktık Şampiyonlar Ligi'nde savaş geliyordu. Biz de röportaj yapmaya çalışıyordu. Şimdi geldi burada bir ikide bir lafı araya giriyor. Bizim burada konuşmamızı, konuşacağımızı unutturuyor.
1: Ya ne burada bayram namazında selam vermedin. O kadar havalıydın ya. Şapkayı takıyordun böyle. Şapkayı takıyordun böyle. Yanından ışılmıyordu. O da haber ya. Ronaldo o zamanlar hava var ya. 1500 derece böyle. Aynı mahallede
0: duruyor. Şapkayı şey takıyor.
1: Şey tanımazdı. Şapkayı şimdi, takardı böyle.
2: Bir dakika şimdi.
0: Var mı fotoğraf?
2: Bayram namazına namaza gitmişim. Tamam mı? Allah şapkayı taktım.
1: Bülent hocama bakacaktık daha ya. Bak karizma resim.
0: Yardım hocam,
2: sever. Selam vermedi diyor ya.
1: Yardım sever.
2: Abi tanımıyordum insanlık. Ki o zaman ben niye selam vermeyeyim? Ben de öyle bir ego kibir hayatta olmaz. Yoktur da yani. Şimdi insanlara beni yanlış tamam, yönlendiriyor.
1: Bülent hocama bir selam yollayalım buradan. Sen güzel bir yanıt yaptın. Bülent hocama ben de bir asker selam veriyorum burada o zaman.
2: Bülent abi bir tane.
1: Hakikaten bir tanedir. Yardımsever ve Fenerbahçe Aziz Bey'in yönetiminde de bayağı bir çalıştı diye biliyorum. Barış Bey'le beraber. İyi de yorumcu. Zaman zaman sert evet. Açıklamalar yapıyor.
0: Ve şey maç sonu açıklamalarında da çok cool hareketleri oluyordu böyle.
1: Doğal insan zaman zaman kızar.
2: Evet, evet.
1: Bu ne biliyor musun?
2: O vücut işte? Diliyle çok güzel mesajlar. Evet. Zeki adam ama pratik zeka. Futbolcu pratik zekadır.
0: Mimiklerini
2: çabuk düşünür, çabuk karar. Bülent Hoca da öyleydi. O çok güzel mimikleri vardı bazı basın toplantısında falan. Çok güldü.
1: Elmas annede selam olsun buradan. Sevgili annesine. Oğlu için hepsini çok seviyor. Elmas annede
2: bir tane. Bülent abi seviyoruz seni. Hocam
0: sevgiler benim. Hocam selamlar.
2: Yol yapayım da bugün yanına bekleriz. Yardımcı olarak bir takıma gidersen alırsın. Şaka maka ironi yapıyorum. Benim öyle bir hedefim, diplomam, bir planım, projem yok. Yani ben hiçbir diplomayı düşünmüyorum. Benim bulunduğum durum
1: konumda 4 dilde futbolun kitabını
2: yazıyorlar. Bazen öyle yazıyorlar. Ya burada diyorlar bazı yöneticiyi hocayı övüyorsun hemen yol mu yapıyorsun kendin arkadaşlar? Benim hocalık diplomam yok.
0: Yok ya onun derdi buraya geçmek ya. Tabii, görmüyor musunuz?

0: Bir de şeyde... derdi benim koltuğum.
1: Tabii. Futbolcu senin yer değiştirin, ben sana bir soru sorayım.
0: Hadi. Hadi ama şey yönetmenim.
2: Melike bir de Arapça, İngilizce, Türkçe futbolunda kitabını yazmış. Şahane bir de şeyi vardır ha, kitabı böyle futbol topundan böyle. Üç dilde kitap yazmış Bülent Hoca, öyle şey değil yani.
1: Basından işmanı yapacak seni bir kulübe gider. Devam et anlatma.
2: Ya ne basından işmanı abi, Sakarya'nın insanı dobra adamdır. Bülent Hoca her zaman söyler. Sonda söyleyeceğini
1: bana
2: başta söyler.
1: Bana mı abim ya?
2: Sonda söyleyeceğini başta söyler.
0: Evet, güzel de anmış olduk hocayı. İlk bileni de unutmayalım, söyleyelim hemen.
2: Okan Koç'a eğildim. Tabii ya, Okan Koç'a.
0: Sizden önce bildiği izleyicimiz Onurhan Ekrem. Tekrar hatırlatayım, ilk bilen oydu. Evet. Benim eski videomu paylaşıyorlar. Bir tane izleyicimizin hızlı soru sordu, o video soru sordu. Tam ona benzemiş Okan'ın buradaki monologları. Ama eğlendik yani. Bir ara orayı kesin. Benim kaç dakika sessiz kaldığıma bir bakın bence. Görmüyor yani, buraya oynuyor yani. Şimdi Saviolo transferini, Trabzonspor'a geçiş yapalım. Bir konuşalım hemen de, işime, ciddiyetime geri döndüm bakın gördüğünüz gibi. Şimdi duyurusunu da yaptı Trabzonspor Saviolo transferinin. Bu arada yani daha transfer dönemi başlamadı ama Trabzonspor çok hızlı. Yani neredeyse herhalde transfer dönemi başladığında bütün kadroyu şekillendirmiş olacak. Yeni sezona hazırlanmaya başlamış olacak. Birkaç detay var, transferin detayı, onları paylaşalım. Saviolo transferiyle ilgili 5 yıllık Portekizli futbolcuyla anlaşma kapada bildirildi. Vitoria'ya 4 taksit halinde 8,5 milyon euro ödeyecek Trabzonspor. Şarta bağlı bonuslar devreye girerse de 3 milyon euro daha ödeme yapacak Bordo Mavili ekip Saviolo transferi için. 22 yaşında oyuncu, onu söyleyelim. Bu arada başka bir kulübe transfer olması durumunda da bedelinin üstündeki rakamın %20'si Vitoria'ya ödenecek. Saviolo'ya 26-27 sezonu için 1 milyon 350 bin euro, 27-28 sezonu için 1 milyon 200 bin euro, kalan sezonlar için de 1 milyon euro ödeme yapılacakmış. Bütün detaylarıyla kamuya aydınlatma platformuna transferin maliyetleri bu şekilde açıklandı.
1: Bak, Ertuğrul Doğan'ı, Fatih Hoca'yı ve scout ekibini tebrik ediyorum.
0: Bu arada bugün, artık bugün oldu, sözünü kesmek için söylemedim, konuyla da alakalı Ertuğrul Doğan gündem özel programında konuğumuz oldu.
1: Bak sana, devam bilmiyorum et. Konuk olacak mı olmayacak mı ama muhteşem işler yapıyorlar. 3'e alıyor 30'a satıyor, 5'e alıyor 20'ye satıyor. Evet. Ve aldıkları oyunculardan da performans da alıyorlar. Tek tek isimlerini söylemeyeyim. Folcarelli, Olay, Batagov, Pina. Yani birçok oyuncu söyleyebilirim. Mustafa Eskerilaç nasıl milli takıma gitmedi oyuncu, hala hayretler içerisindeyim. Yani gitti orada bulunma, ya, biliyoruz gitti geldiğinde orada bulunması gerekiyor. O kadroda, o geniş kadroda, havuzda bulunması lazım. Çok iyi oyuncu lazım. Yani gerçekten orada, evet, bulunması gerekiyor. Ben katılıyorum. Bak, müthiş işler yaptı. Çocuğa haksızlık yapıldı. Kimse kusura bakmasın. O oyuncu o formayı hak ediyordu. Oynar oynamaz o tartışılır ama en azından o kadroda bulunması gerekiyor.
0: Birkaç gündür bir Jean Duran konusu gidiyor. Son durum ne? Bir ona bakalım. Çünkü iki tarafta istekli görünüyor. Ama tabii transferde engeller var. Fikir ayrılıkları var bir kere. Sizin de fikirleriniz önemli. Yazın X hesaplarınızdan. Konuklarıma da soracağım ama önce son duruma bir bakalım.
3: Jean Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü sarı kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
4: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol Jean Duran'dan.
3: Teknik direktör Okan Buruk'un yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 10+4 kuralına da uyması yönetimi harekete geçirdi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray bir yıllığına kiralamayı düşündüğü Duran'a yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray, Jean Duran'la yapılacak sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi de eklemek istiyor. El Nasır'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran, Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
0: Evet, Jean Duran meselesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela izleyicilerimizden dün de yayında konuştuk. Şöyle düşünenler var. Yani disiplinsiz oyuncu, Galatasaray'daki o ahengi bozabilir vesaire gibi yorumlar var. Bir tek Fenerbahçe kariyerinin öncesinde de zaten bazı problemleri olduğu iddia ediliyordu. Ama tabii oyuncu gelmek istiyor. Savaş Çorlu, seninle başlayayım. Bilgi de alabiliriz senden bu konuda.
2: Şimdi

0: Ferdi'nin daha tabii ki durumu hala belli değil. Hala olma ihtimali var, kalma ihtimali
1: Hala.
0: var. Çünkü oradaki belirsizlik sürüyor. Tatilini yapacak daha sonra. Okan Hocam'ın istemediği de söyleniyor. Ben John Duran konusunda çok kararsızım açıkçası yani. Şartlar oluşması lazım ama disiplin, ismi ne olursa olsun Galatasaray disipline çok
1: Evet.
0: önem veriyor. Takım disiplini, takım oyununu bozan kişi her kim olursa olsun çok çabuk bir şekilde yol ayrılıyor. Galatasaray'da ben Okan Hoca'nın da bu transfere çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Galatasaray istemesi, menajerlerin önermesi bir konuşulma mutlaka var. Ama somut net atılmış bir adım yok. Galatasaray'da daha önce giden oyunculara bakarsak Zaharlar, Teteler, Keremler, Sergio Oliveira'lar çok sayıda takımda sorun çıkaran futbolcu ismi ne olursa olsun Galatasaray'a yol ayrımına etmiştir ve peşinden de şampiyonluklar gelmiştir. Sorunlu oyuncuyla Galatasaray'a çok olacağını düşünmüyorum ben. Ha burada başka bir John Duran da olabilir, burada olabilir. Risk alınabilir mi? Şartlar olursa neden olmasın? Saygı duyarım ama şu anda bu 10 artı 4'ün olduğu yerde şartlara falan bakmak lazım. Transfer süreci Galatasaray için uzun ama ben de o bölünenlerden yanayım yani kararsızım böyle gelsin mi gelmesin mi ben de tam ne gelsin diyebiliyorum ne gelmesin diyebiliyorum.
1: Okan Koç.
2: Kararını Okan Hoca verecek. Sonuçta Okan Hoca Icardi kalsa acaba John Duran mı Icardi mi daha faydalı verimli olur? Onun terazisini o tartacaktır. O bakacak görecek karar verecek. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi Osimhen tabii ki de farklı bir seviyede bir oyuncu. Hep söylerim ben City, Arsenal bir de Bayern Münih dışında dünyada birçok takımda ve çok üst seviyeli takımlarda çok rahat bir şekilde oynayabilecek potansiyelde kaliteye, yeteneğe sahip bir oyuncu. Bu büyük bir şanstır Galatasaray açısından. Kalacak mı gidecek mi onu Savaşçoğlu daha iyi biliyor. Ama büyük ihtimalle kalır. Avrupa'da o rakamları, o paraları yani aldığı maaşı net kılçıksız maaşı 20 ile 25 milyon dolar arasında bir para söyleniyor. Bunu Avrupa'da 50-60'ları buluyor vergilerle beraber. Verecek bir kulübün olacağını düşünmüyorum. Ama John Duran rotasyonlu bir kadroda Osimhen olmadığı zamanlar ne yapar ne verir? Onu ben çok net bir şekilde analiz edip yorumlayamam. Daha iyi bir oyuncuya mı ihtiyaç var? Tabii ki de daha iyi bir oyuncuya ihtiyaç var. Ama burada en önemli detay ne biliyor musun? Icardi kalsa mı, John Duran mı gelse? Bu
1: Sen ne
2: değerlendirilmesine.
1: düşünüyorsun? Yani Okan Hoca karar verecek mi?
2: Icardi eğer bu Okan Hoca ne yapar? Icardi'den daha çok verim almaya çalışırdım. Icardi bir kere yaş itibariyle de artık öyle bitmiş, gitmiş, ölmüş yaşlarda değil yani. Icardi iyi antrenman, iyi bir sezon başı kampı geçirdiği takdirde tekrar eski kimliğine bürünecektir yani. Sonuçta Icardi nerede duracağını iyi biliyor. Gol vuruşları çok üst seviyede. Şimdi millet 36-37 yaşındaki Lewandowski'ye gitmeye çalışıyor. Gelmek istese anında herkes almaya çalışır. Icardi de 33 yaşında daha değil mi?
0: Tabii.
2: Bir de santrafor
1: Evet.
2: bölgesi öyle çok koşu mesafesi isteyen bir bölge de değildir. Doğru yerde bulunduğun takdirde o topu da getirecek oyunculara sahipsen her zaman o golü vuruşunda üst seviyedeyse o takımı yukarı taşırsın. Bu özelliklere de sahip olan bir oyuncu. Yeter ki fizik kondisyon olarak bir de kafa olarak Osimhen'in arkasında beklemeye hazır ise o zaman Icardi daha da faydalı olur. Bunu Okan Hoca Icardi ile yapacağı diyalogla, konuşmalarla daha iyi netleştirir diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde bu net bir şekilde belli olur diye düşünüyorum.
0: Bilmiyorum.

0: Mesut'un evim. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: baskılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. 1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da 1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Futbol Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taşlandırdı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Emtia piyasalarında ABD'nin istihdam verisi sonrası satış baskısı yaşandı. ABD, Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi 172.000 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Söz konusu verinin ardından Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli hareket edebileceğine yönelik fiyatlamalar güçlendi, dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,5 seviyesinin üzerine çıktı. Küresel pay piyasalarında da haftanın son işlem gününde satış baskısı öne çıkarken yatırımcılar odağı Fed'in gelecek dönemde vereceği para politikası mesajlarına çevrildi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Aspor Radyo canlı yayın.
3: Noah Savioğlu resmen Trabzonspor'da. Bordo Maviller Portekizli futbolcuyu 5 yıllığına kadrosuna kattığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Trabzonspor Savioğlu için Vitória'ya 4 taksit halinde 8,5 milyon euro ödeyecek. Şarta bağlı bonuslar devreye girerse 3 milyon euro daha ödeme yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda ödenen bonservis bedelinin üstündeki rakamın %20'si Vitória'ya ödenecek. Savioğlu'ya ise 2026-27 sezonu için 1 milyon 350 bin euro, 2027-28 sezonu için 1 milyon 200 bin euro, kalan sezonlar için 1 milyon euro ödeme yapılacak. Transferin hızlı takımı Trabzonspor'un şimdiki hedefi ise Ukraynalı golcü Artem Dovbik.
4: Trabzonspor hücum hattını takviye yapmayı hedefliyor.

0: Bordo Mavililer kariyerine İtalyan ekibi Roma'da devam eden 28 yaşındaki Ukraynalı golcü Artem Dobi'yi kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan'ın daha önce de gündeme gelen Dobi transferini bu kez sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan Dobi'nin Serie A deviyle 2029 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Roma 41 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı futbolcuyu düşük bir maliyetle bırakmak istemiyor. Güncel değeri 15 milyon euro olarak gösterilen golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon Roma'da 6'sı ilk 11 olmak üzere 18 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asist üretti. Kariyerinde 6 kupa kaldıran, biri La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşayan Dobik, Ukrayna milli takımıyla da 41 müsabakada 11 kez fileleri havalandırdı.
1: Trabzonspor Kulübü'nün golcü oyuncusu Paulo Nacho, Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da Nacho ile ilgili kararı belli oldu.
2: Trabzonspor Paulo Nacho'yu bırakmıyor.
3: Zubov, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, o Nacho!
2: Transferde hareketli bir dönem yaşayan Bordo Mavili ekibin Nijeryalı golcüsü için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan'ın 32 yaşındaki golcü için gelen 11 milyon euroluk bu teklifi reddettiği belirtildi. Doğan'ın söz konusu rakamın Onuachu'nun gerçek değerini yansıtmadığını dile getirdiği ve sadece astronomik bir teklif gelmesi halinde değerlendirilebileceği ifade edildi.
3: Oh!

0: Trabzonspor'daki ilk döneminde kiralık olarak forma giyen ve iz bırakan Onuachu, geçtiğimiz sezonun başında 5.6 milyon euro bonservisi ile Bordo Mavili ekibe imza atmıştı. Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de 22 gol atarak Başakşehirli Eldor Shomurodov'la birlikte gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan Onuachu, tüm kulvarlarda ise 26 gol 2 asistlik performans sergiledi.
1: Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra geri dönen Aziz Yıldırım daha önce 20 yıl başkanlık yaparak rekor kırmıştı. 1998-2018 döneminde 20 yıllık başkanlık zamanında Aziz Yıldırım neler yapmıştı? Haberimizde bakalım.
2: Ben Aziz Yıldırım 1469 oy aldı.
3: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda Vefa Küçüğü sadece bir oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Şükrü Saraçoğlu'nun rekorunu 2014 yılının Eylül ayında kıran Yıldırım, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp başkanları içinde en uzun süre başkanlık yapan isim unvanını da elinde bulunduruyor. Aziz Yıldırım 20 yıllık başkanlığı döneminde iki kez görevi bıraktığını açıkladı. 2000-2001 ve 2005-2006 sezonlarında kaçan şampiyonlukların ardından görevi bırakma kararı alan Yıldırım, camia ve taraftar baskısı sonrası tek aday olarak girdiği genel kurullarda yeniden başkan seçildi. Futbolda şike davasına yönelik soruşturma kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınan ve 10 Temmuz 2011'de tutuklanarak Metris cezaevine konulan Aziz Yıldırım, yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 2 Temmuz 2012'de tahliye edildi. Yıldırım, başkan adayı olduğu 19-20 Mayıs 2012'de yapılan son kongreye tutuklu yargılandığı için katılamadı. Başkanlığa aday olduğunu açıklayan kongre üyesi Murat Çelikel'in kongrenin ilk günü çekilmesiyle tek aday kalan Aziz Yıldırım, cezaevinde olduğu dönemde girdiği seçimde kullanılan 5271 oyun 5269'unu alarak 10. kez Fenerbahçe Kulübü'ne başkan oldu. Aziz Yıldırım görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü. Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yılda Fenerbahçe futbol takımı Süper Lig'de 9 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de 6. sırayı aldı. Yıldırım döneminde Sarı Lacivertli futbol takımı 13 kupa kazandı. Fenerbahçe Yıldırım başkanlığında 6 lig şampiyonluğu, 3 TFF Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, birer başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kupayla en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saraçoğlu olurken Faruk Ilgaz 19, Ali Şen de 7 kupa kazandı. Yıldırım'ın başkanlığında Fenerbahçe futbol takımı Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan Sarı Lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak kulüp tarihinde ilklere imza attı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde 133 Avrupa Kupası maçına çıkarken bunların 53'ünü kazandı, 32'sinde berabere kaldı, 48'inde ise kaybetti. Fenerbahçe Yıldırım'dan önce Avrupa'da 84 maç yapmıştı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı döneminde futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı. Yıldırım, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Zico ve Ersun Yanal'la birer, Davum'la da 2 kez şampiyonluk yaşadı. Aziz Yıldırım erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı. 2006 yılında Ülker'le birleşerek 16 yıl aradan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi. Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli baş antrenörü Jelko Obradovic'i

2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı lacivertliler Euroleague'de üst üste Final Four başarısına imza atarken 2016-17 sezonunda Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası Euroleague şampiyonluğunu getirdi. Kadın basketbol takımı da Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 35 kupa kazandı. Fenerbahçe kadın voleybol takımı Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı. Sarı lacivertli kadın voleybolcular uluslararası arenada kulüpler arası dünya şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Sev Kupası gibi şampiyonluklara imza attı. Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları Aziz Yıldırım'dan önce hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldırım'la ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde masa tenisinde de Avrupa'nın zirvesine çıktı. Atletizm, yüzme, kürek, yelken ve boks branşlarında da Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığında önemli başarılara imza atıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Ramil Guliyev, 2017 yılında Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanarak Türkiye'nin atletizm tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu elde etti. Aziz Yıldırım başkanlık döneminde yaptırdığı tesislerle dikkat çekti. Stadın yenilenmesi, Can Bartu tesislerinin tamamlanması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara İncek tesisleri, Düzce Topuk Yaylası tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı. 2018 Haziran'ındaki seçimde Ali Koç'a büyük farkla kaybeden Aziz Yıldırım, 2024'te bir kez daha aday oldu. Ancak yine Ali Koç önemli bir farkla kazandı. Hakan Safi'yi geçerek şimdilik bir yıllığına başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın bu döneminin neler getireceği merakla bekleniyor. Çok

0: Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçiminin ardından gözler tabii ki de teknik direktör kim olacak sorusuna çevrildi. Ve yeni başkan Aziz Yıldırım'ın listesindeki ilk isim ve tek isim gibi duruyor Aykut Kocaman.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman 9 yıl sonra yeniden sarı lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Saru Jiras ile kurulan temaslar da son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
2: Herkes de duyuştum madem ki dediniz. Biz iki tane stoper alacağız.
0: Galatasaray Kulübü orta saha transferi için gözünü Eduardo Camavinga'ya dikti. Fransız oyuncunun yüksek maliyeti ise şu anda dikkat çekiyor.
3: Yeni sezondaki yabancı kuralı sebebiyle acele etmeyen Galatasaray orta sahaya tartışmasız bir takviye planlıyor. Dünya çapında bir orta saha için düğmeye basan sarı kırmızılılar Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla temasa geçti. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Camavinga'nın satışına sıcak bakan Real Madrid, 50 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Premier Lig ekiplerinin de yakın radarında bulunan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisiyle cevap verdi. Real Madrid'de kazandığı ücretin iki katından fazlasını Galatasaray'dan talep eden Camavinga'ya Suudi kulüpleri de ilgi gösterdi.

0: gösteriyor. Daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmak isteyen Camavinga, 6 ve 8 numara pozisyonlarının dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Kariyerinde 13 kupa kaldıran futbolcu 2021 yılında Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımında 29 maçta 2 gol kaydetti.
1: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen John Duran şu saatlerde, şu günlerde Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı Kırmızılar 10+4 kuralına uyduğu için de John Duran'a sıcak bakıyor.
2: John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü sarı kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
3: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol John Duran'dan.
2: Teknik direktör Okan Buruk'un yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 10+4 kuralına da uyması yönetimi harekete geçirdi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray bir yıllığına kiralamayı düşündüğü Duran'a yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray John Duran'la yapılacak sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi de eklemek istiyor. El Nasır'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran, Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
1: Galatasaray'ın tecrübeli yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan Dünya Kupası öncesi eleştirilen Leroy Sané'yi savundu.
4: Galatasaraylı İlkay Gündoğan Dünya Kupası başlamadan önce performansı nedeniyle eleştirilen takım arkadaşı Leroy Sané'ye destek verdi. İlkay Kiker dergisine verdiği röportajda Sané'nin milli takım davetini sonuna kadar hak ettiğini ifade etti. İlkay Gündoğan, Leroy'un sezonu benimkine çok benziyordu. Çalkantılıydı. İnişler ve çıkışlar yaşandı. Bana göre asıl önemli olan şu, sezona sadece iyi başlamakla kalmadı. Sezonu da iyi bitirdi. Zor durumlardan her seferinde kendini kurtarmayı başardı. Ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum. Bu kadroda yer almayı kesinlikle hak ediyor ifadelerini kullandı.
3: Baskısı var Almanya'nın, Musiala cezalarına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané!
4: Tecrübeli yıldız Sané'nin zaman zaman eleştirilmesine neden olan tavırlarına da değindi. İlkay, Sané maçta bir şeyler %100 yolunda gitmediğinde bazen öfkesini biraz fazla belli ediyor. Bu aslında olumlu bir özellik. Çünkü o, insanların onun hakkında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. İnsanların düşündüğünün aksine hiçbir şeyi umursamadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi, en çok kendisine kızdığını gösteriyor şeklinde konuştu.
5: Zevk vererek.
1: Beşiktaş Kulübü yeni teknik direktörünün netleşmesinin ardından önceliği şu anda transfere verdi. Peki birçok takviye yapacak siyah beyazlılarda öncelik kim? Listede hangi isimler var? Haberde bakalım detaylara.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar kadroyu birçok bölgede güçlendirmeyi hedefliyor. Forvet hattına daha önce Yong Yeo takviyesini yapan Beşiktaş, Güney Koreli golcünün yanına bir santrfor daha almak istiyor. Kanat bölgesi içinde iki yeni isim üzerinde çalışmalar sürüyor. Kaleci ve bek transferleri için arayışlar devam ederken orta saha ve stoper takviyeleri de yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Orta saha için adı geçen oyunculardan biri Granit Xhaka. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yönetimin orta sahada takıma yön verecek bir profil olarak gördüğü Xhaka için şartların oluşması halinde ciddi bir bütçe ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Siyah beyazlar aynı pozisyon için farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Savunma hattındaysa planlama henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadu'nun takımda kalmasına kesin gözü

0: ile bakılırken Thiago Diallo ve Felix Udokai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş stoper bölgesine biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerden birinin bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmet Can Kaplan olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde A milli takımın geniş kadrosuna davet edilmiş ancak nihai kadroda yer alamamıştı.
1: Beşiktaş'ın transfer gündemiyle devam edelim. Siyah beyazlılar kanat oyuncusu transfer etmek istiyor ve gündemdeki isim ise İngiliz kanat oyuncusu Jonathan Rowe.
2: Beşiktaş kanat mevkisine takviye için harekete geçti. Siyah beyazlıların gündemine gelen son isim İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Jonathan Rowe oldu. Yönetim Davitashvili ve Trossard'ın ardından Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyu listeye ekledi. Geçtiğimiz yaz döneminde 17 milyon euro bedelle Marsilya'dan Serie A ekibinin yolunu tutan ve her iki kanatta da oynayabilen futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki Rowe, geride kalan sezonda 23 resmi müsabakanın 27'sinde ilk 11'de görev aldı ve 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sol kanat için alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın listesinde Sassuolo'da kariyerini sürdüren Armand Llorente de bulunuyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica'yla yola devam etmeyi düşünmeyen yönetimin sağ kanattaki hedefi ise Riccardo Orsolini'ydi. Ancak 29 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunun kulübü Bologna ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğu ve Orsolini'nin transfer ihtimalinin zora girdiği belirtildi. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş, kanat hattına yapacağı takviyelerle hücum gücünü üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
3: İyi futbol oynatacağını, takımın anlaşılabilir bir kimlik kazanacağını.
1: Haberlerimizle devam ediyoruz ama gazete manşetlerindeki haberlere bakacağız. Manşetler bölümümüzdeyiz. 5 gazete seçtik sizler için. Şöyle bir bakalım. Fotomaçla başlayacağız. Fofana ve Gakpo isimleri var gazetenin ilk sayfasında. Fofana Aslan'a Galatasaray 27 yaşındaki ön libero için yeniden hamle yapacak. Gakpo da Fenerbahçe için anılan isimlerden biri. Aziz Yıldırım Liverpool'un 60 milyon euroluk süper yıldızının peşine düştü. Sayfanın devamında Vlahovic var. La Gazette dello Sport'un iddiasına göre Galatasaray Juventus'la sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic ile masaya oturdu. 26 yaşındaki forvet yıllık 10 milyon euroyu da kabul etti. Bild'de çıkan bir Can Uzun haberi de vardı. O da Galatasaray'ın Can Uzun için ciddi şekilde bastırdığına dair. Hakan gelecek. Başkan Yıldırım Hakan Safinli'ye sıkıştığı Hakan Çalhanoğlu'nu getirmek istiyor. 32 yaşındaki ön liberoyla da temaslar kurulacak. Sigankov koptu geliyor. Trabzonspor 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanatla Prensip'te anlaştı. Fırtına transferi bitirmek için La Liga 2'ye düşen Girona ile son detayları konuşuyor. Fanatik'le devam edelim. Aziz Yıldırım var burada. Yıldırım bombardımanı başlıyor. Fenerbahçe'de kongrenin ardından gözler transfere çevrildi. Yeni yönetim ilk bombayı Vedat Muriç'le patlatmaya hazırlanırken Girassi, Brahim Diaz ve Zeki Çelik için de düğmeye basıldı. Sarı lacivertliler kadroyu yıldızlarla güçlendirmeyi hedefliyor. Sağ tarafa geçtik. Can demiştik. Bild'in haberini az önce paylaşmıştık. Fanatik gazetesinde de bugün var. Galatasaray yaz transfer döneminin en büyük hedeflerinden Can Uzun için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor. Alman basınına göre Sarı Kırmızılar genç yıldızı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeye çalışırken Frankfurt'un 60 milyon euroluk isteğinin aşağı çekilmesi bekleniyor. Bu haberin altında Vlahovic ve Kamavinga var. Bu iki isimden de aslında bahsetmiştik. Vlahovic için dev bir maaş paketi hazırlıyor Galatasaray. Kamavinga konusunda da şartlar zorlanıyor ama ciddi şekilde yüksek bir maliyet var. Sol alta geldik. Kartal Trossard'ın peşinde Beşiktaş'ta transfer operasyonu hız kazandı.

0: Siyahbeyazların kanat transferindeki öncelikli hedeflerinden Trossard için şartlar zorlanırken, teknik direktör Italiano'nun eski öğrencisi Nicolo Cambiani'nin de gündeme geldiği belirtildi. Trabzonspor için de tek gündem Onana. Kaleci gündeminin bir numaralı maddesi Onana. Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde Kamerunlu file bekçisine kulüp tarihinin en yüksek maaş tekliflerinden biri sunuldu. Sabah gazetesine geçelim. Yasemin Yıldırım'ın haberine bakacağız burada. Inter yöneticisi Hakan Çalhanoğlu'nu isteyen kulüpler için tuhaf bir açıklama yaptı. Türk dizileri uğurlu geliyor. Her Türk dizisi şampiyonluk ve İtalya kupası getiriyorsa biz de direkt Beşiktaş'ın seçim kampanyasına girelim bari. Sorun şu, Hakan'ın kontratı var ve Inter onu tutmak istiyor. Bu şekilde bir açıklama yapılmış. Samet Yüksel'in bugünkü haberine geldik. Girasi var gündemde. Mazbatasını yarın alacak olan Fenerbahçe Başkanı 15 milyon liraya Vedat Muriç renklerine bağlamıştı. Yıldırım Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsünde de imzaya çok yaklaştı. Gineli forvetle Sarı Lacivertlerin yapacağı anlaşma 3 yıllık olacak. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Beşiktaş haberleri var burada. Cengiz Malgır'ın haberleri. Italiano'nun rüyası Vlahovic. Beşiktaş'ın teknik patronu hücum hattının mutlaka Dušan Vlahovic profilinde deneyimli bir pivot santrforla güçlendirilmesini istiyor. Siyah beyazların Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Sırp golcü için şartları da zorlayacakları ifade edildi. Jonathan Rowe demiştik. Burada da var aynı oyuncu. 44 resmi maçta 8 gol 5 asiste imza attı. Dikkatleri üzerine çekti. Kiralık sözleşmesi biten Ebilal Torre'nin boşluğunu yüksek profilli genç bir oyuncuyla doldurmak istediği için Vincenzo Italiano bu oyuncuya sıcak bakıyor. Bu saatimiz için son gazetemiz Hürriyet olsun. Aziz Yıldırım'ın yol haritasına bakalım burada. Yıldırım öncelikle Aykut Kocaman'la anlaşıp teknik direktör sorununu çözüme kavuşturacak. Kocaman'ın yanına Volkan Demirel ve Kaytu getirmeyi planlayan Fenerbahçe Başkanı daha sonra Vedat Muriç'e imza attıracak ve Girasi için Dortmund'la masaya oturacak. Hakan Çalhanoğlu için Inter'le görüşecek olan Yıldırım kiradan dönen 11 futbolcunun durumlarını netleştirecek. Yıldırım'ın ayrıca yabancı kuralının esnetilmesi için de TFF'ye başvurması bekleniyor. Osimhen'i görüyorum altta. Bu habere de bakalım. Son olarak İtalyan basını sarı kırmızılarla ilgili iki transfer iddiasında bulundu. Osimhen Atletico'ya, Vlahovic Galatasaray'a, La Gazzetta dello Sport ayrılmayı düşünen Nijeryalı yıldızın Atletico Madrid ve bazı Avrupa kulüpleriyle görüştüğünü, Galatasaray'ın ise Juventus'la sözleşmesi biten Vlahovic'e yılda 15 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Kolo Muani'nin de yine listedeki isimlerden biri olduğu söyleniyor. Ama tabii Osimhen'in durumu burada kritik. Gazete manşetlerini ilk saat dilimiz için noktalıyoruz. Tekrar haberlerimize dönelim. Milli takımdan bahsedelim biraz. Dünya Kupası'na hep çok az kaldı, çok az kaldı diyoruz ama bu kez gerçekten çok az bir süre kaldı. 14 Haziran sabahı oynanacak Avustralya mücadelesine çevrildi gözler. Hazırlık maçlarını tamamladı Amelie futbol takımımız ve 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya da galibiyetle başlamak istiyor.
1: 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.
2: Şimdi son çizgi, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
1: 24 yıl sonra turnuva bileti alan A milli takım ilk maçını pazar günü sabah 7'de Avustralya'ya karşı oynayacak. 22 Mayıs'ta Riva'da kampa giren Ay Yıldızlılar 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynadı. Montella'nın ekibi Kadıköy'de oynanan mücadelede adeta gövde gösterisi yaptı.
2: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
1: 3 Haziran'da Riva'dan hareket eden milliler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Miami'de Venezuela ile bir hazırlık maçı daha yapan Türkiye, geriye düştüğü mücadelede Barış Alper ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 kazandı. Turnuvada kamp merkezi olarak kullanacağı Arizona'ya giden milli takım, Avustralya ile oynayacağı ilk maça hazırlandı.

0: Yok. Ay Yıldızlılar 14 Haziran Pazar günü sabah saat 7'de oynanacak karşılaşmayı kazanarak turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
1: Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol. Mükemmel bir gol. Yunus Akgün.
2: Dünya Kupası'nda favori takımlardan belki de ilk sıraya yazacağımız isim Arjantin. Bir hazırlık mücadelesi oynadı. Honduras'la karşı karşıya geldi ve iki golle de bu maçı kazandı. Bu maçın özet görüntülerine bakalım.
3: Arjantin Honduras'la karşı karşıya geliyor. Son dünya şampiyonu, 2022 Dünya Kupası'nın kazananı Arjantin. Manuel Rivas ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Arjantin başladı. Keyifli seyirler. Lionel Scaloni görüntüye geldi. Lo Celso kaleye doğru direkten döndü top. Giovanni Lo Celso. Atak devam ediyor. Penaltı beklentileri ve beyaz noktayı gösteriyor. Victor Manuel Rivas. Arjantin penaltıyı kazanıyor. Tagliafico yerde kaldı. Takımına penaltıyı kazandırıyor. Melendez. Penaltıyı yapan isim. Lautaro Martinez topun başında. Martinez geliyor. Martinez vurdu ve gol. Lautaro Martinez. Arjantin 1-0 önde. ...37. dakikada... ...penaltıdan fileleri sallıyor... ...Lautaro Martinez. Messi sesleri yükselmeye devam ediyor. Anfield'da Lautaro Martinez... ...topuk pası geldi... ...karşı karşıya pozisyon ve top ağlarda gol... ...Giuliano Simeone. Arjantin farkı ikiye çıkartıyor... ...Honduras karşısında... Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Lautaro Martinez topuyla şık bıraktı. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi avlamayı başarıyor. Giuliano Simeone. Geriye doğru pas ve son düdük geliyor. Victor Manuel Rivas karşılaşmanın sona erdiğini tayin eden düdüğünü çalıyor. Arjantin kazanan taraf oluyor hazırlık mücadelesinde Honduras karşısında.
2: Dünyadan spor haberleriyle devam ediyoruz. Real Madrid'le başlayalım bu bölüme. Real Madrid'de başkanlığa yeniden Florentino Perez seçildi. Perez seçimin ardından yeni teknik direktörün Jose Mourinho olduğunu açıkladı.
4: Real Madrid'de uzun zaman sonra başkanlık yarışı yaşandı. Seçimde 2000 yılından itibaren efsanevi başarılara imza atan Florentino Perez'le Enrique Riquelme yarıştı. 98 bin üyesi bulunan Real Madrid'deki seçimi 79 yaşındaki Perez, 37 yaşındaki rakibine karşı kazandı. Riquelme, Jürgen Klopp ve Erling Haaland gibi vaatlerine rağmen seçimi kaybetti. Perez 21.741, Riquelme ise 11.814 oy aldı. 4 yıl için yeniden başkanlığa seçilen Perez ise Jose Mourinho'yu geri getireceğini, Konate ve Dumfries'i transfer edeceğini söylemişti. Perez 2002-2006 ve 2009'dan günümüze kadar olan iki döneminde 7 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 7 de La Liga şampiyonluğu kazanmayı başardı. Perez seçilmesinin ardından teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacaklarını belirten Perez, dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Tüm zamanların en büyük kulübünü daha da büyük yapmak için her gün çalışıyoruz. Bernabeu'nun büyülü gecelerine tanık olmaya devam edeceğiz ve asla teslim olmadan sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Birlikte daha çok tarih yazacağız dedi.
5: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
4: 3 yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho 2010-2013 arasında çalıştırdığı Real Madrid'de 1

0: La Liga, bir Kral Kupası ve bir de İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı.
1: Feyenoord Kulübü teknik direktör Robin van Persie ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Feyenoord'da Robin van Persie dönemi 1,5 yıl sürdü. Hollanda Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Feyenoord, 42 yaşındaki teknik adamla devam etmeme kararı aldı. Hollanda ekibinden yapılan açıklamada Robin van Persie'ye kulübü çalıştırdığı süre için verdiği emekleri sebebiyle teşekkür edildi. Feyenoord'un altyapısından yetişen van Persie daha sonra Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'nin ardından tekrar Feyenoord'a dönmüş ve kariyerini noktalamıştı. Robin van Persie'nin teknik direktörlüğündeki ilk durağı ise Herenveen olmuş, ardından Rotterdam temsilcisinin yolunu tutmuştu. 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Feyenoord'un başında çıktığı 45 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayarak maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı.
1: Dördüncü Arhavi Herkes İşin Futbol Şenliği'nin kapanış günü renkli görüntülere sahne oldu.
3: Herkes için Futbol Şenliği Eğitim Öğretim Yılı kapanış programı Arhavi İlçe Stadı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hadi sporun birleştirici gücünü ve çocukların gelişimindeki önemini ön plana çıkaran etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencileri herhangi bir skor veya rekabet baskısı olmadan sahada özgürce futbol oynayarak sporun eğlenceli yönünü deneyimledi. Çocukların mutluluğu ve heyecanı tribünlerde bulunan aileler tarafından da ilgiyle takip edildi. Etkinliğin sonunda programa katılan öğrencilere sertifikaları, protokol üyeleri ve davetli misafirler tarafından takdim edildi. Çocuklar sertifikalarını alırken büyük sevinç yaşadı. Aileleri de bu anlamlı anlara ortak oldu.
4: Harikasınız.
3: Çocukların sporla iç içe büyümelerini teşvik etmek, takım ruhu, paylaşma ve fair play değerlerini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla düzenlenen organizasyon, sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışma yönünü ortaya koydu.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff serisi final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti. Beşiktaş Gain seriyi son maça taşıdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Gain Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Son anları büyük heyecana sahne olan maçta siyah beyazlar sahadan 73-71'lik skorla galip ayrıldı. Duşan Alimpiyeviç'in öğrencileri seride durumu 2-2'ye getirdi ve saha avantajını geri aldı. Eşleşmenin 5. ve son maçı çarşamba günü siyah beyazların evinde oynanacak. Kazanan ekip finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Sakarya'da düzenlenen 2026 MTB Eliminatör Avrupa Bisiklet Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.
5: Sakarya en prestijli dağ bisikleti yarışlarından 2026 MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Altı farklı ülkeden 49 sporcunun katıldığı şampiyonada Avrupa'nın en başarılı bisikletçileri 1 kilometrelik engellerle dolu parkurda şampiyonluk için ter döktü. 40'a bir mücadeleye sahne olan organizasyonda erkeklerde Sloven Jakob Klemeni ve kadınlarda ise Çek sporcu Adela Pernik altın madalyanın sahibi oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar spora ve gençlere yönelik altyapı yatırımlarının süreceğini belirterek her türlü spor faaliyetini hem şehrimizde hem de şehrimizdeki

0: Altyapı tesislerinde yetişen çocuklarımızın olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında başarılar elde etmesi için mücadeleye devam ediyoruz şeklinde konuştu.
1: Butona basılıyor ve 54...
2: Sabah sporunun ilk saat dilimini noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat 9'da tekrar burada olacağız. Bir yere ayrılmayın.
3: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü. Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Orkun Kökçü'nün golü. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Kökçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Vincenzo Montella'nın gol sevinci. Baskılı başladık. Can'la direğe takıldık. Orkun'la golü bulduk. Can, Eren Elmalısı kale sahasına doğru bir elle temas bekledi. İspanyol hakem hayır diyor, gördüm dedi. Elif Elmas geriye döndü. Velkovski sol çizgide, Alioski ileri çıktı. Atanasov yerden bir vuruş, dışarı gidiyor. Atanasov görüntüde. Adeta ip gibi vurdu. Savunmada Ozan'a da çarptı top. Velkovski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. İşte bu top kaybı. Ya ardından Eren Elmalı'nın bindirmesi. Eren'den Can Uzun'a. Can Uzun'dan bitirici vuruş. Çağlar. Savunmanın derinliğinde Ozan var. Savunma arkasına Yunus Akgül'e doğru. Yunus yükseldi ama topu kontrol edemedi. 2-0 önde bizim çocuklar Kadıköy'de. Deniz'e doğru. Şimdi Orkun o bölgeye hareketlendi. Pasını da verdi Can'a. Can Uzun. Orkun Kökçü. Soldan destek var. Orkun vuracak. Vurdu üstten dışarıya. İşte Orkun Kökçü böyle denedi şansını. Güzel bir pas orada Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bırak.

0: attı. O uzun pası Yunus Akgün. Çizgide Mert Müldür. Orkun yanına sokuldu. Mert'in ortası, denize gelmeden bir müdahale. Zaykov'tan boşta kalan top Yunus Akgün. Yunus gidiyor. Kale sahasında son anda bir hamle var. Faul Can'ın hareketi için. Düdüğünü çaldı. İspanyol hakem Despotovski yerde kalmıştı.
1: Oyun hareketliliğiniz de çok iyi Ender.
0: Top yapıyor Kuzey Makedonya. Pas hatası, işte bunları iyi değerlendiriyor milli takımımız. Şimdi sağ kanattan Oğuz Aydın sarkıyor. Oğuz üzerine gidiyor rakibinin. Top hala kendisinde. Deniz aldı, göğsüyle yumuşattı. Deniz vurdu. Savunmadan sekti top. Kaleci Dimitrevski. Can Uzun da geliyordu. Belki ona bıraksa daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Ama tabii pozisyonun içindeyken onu fark etmek kolay değil. Zeki Çelik, bir kez daha Yunus Akgün. Oğuz araya hareketlendi. Son çizgi. Oğuz'un ortası, gol pozisyonu. Sekti top. Mert geliyor kale sahasına doğru. Savunma uzaklaştırıyor Kuzey Makedonya'da. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas da geliyor Kuzey Makedonya. Alyoski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Miyoski. Çağlar karşılıyor. Alyoski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay. Ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Önemli pozisyonu gerçekten. Alyoski kendini unutturdu. Altay böyle çıkardı. Sonrasında burada bir elle temas belirledi. Çağlar'la başlatacağız oyunu Orkun. İlk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın. Şu ana kadar maçın iyi isimlerinden biri Oğuz.
1: İlk 45 dakika kötü oynayan da yok. Takım yok, çok istekli, hocam. Bir kere coşkulu, hareketli.
0: Elif Elmas boşta kaldı. Elif Elmas, Çağlar çok çabuk geldi. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Can yine girdi araya. Can Uzun. Can gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Kaan. Yanında Oğuz var. Sağdan bindirme. Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var. Dakika 52, Kadıköy'de 2-0 öndeyiz. Kale sahasına doğru. Şimdi Kaan Ayhan. Bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. Vincenzo Montella 32. sınavında Makedonya karşısında Vincenzo Montella ve 19. galibiyetine imza atmak üzere İtalyan teknik adam. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Farklı açılardan tekrar izliyoruz Portolu Deniz Gül'ün golünü. Musliu. Serafimov. Savunma arkasına doğru. Ristovski o bölgede. Ristovski vuracak. Çok kötü vuruyor. Out. Ristovski ile şansını denedi Kuzey Makedonya. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti çok.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
0: Bir reklam.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: başarılar diler.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
4: Bizim çocuklar sahada. Ülken hep yanlarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: A-Spor Radyo.
3: 9'u gösteriyor. A-Spor Televizyonu ve Radyo ortak yayınıyla birlikte programımızın ikinci saat dilimine başlıyoruz. Haberlerimiz ağırlıklı olarak gazete manşetlerimiz olacak bu saat diliminde. Bir de şöyle dünyadan sporu ve milli takımları konuştuğumuz bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Galatasaray'ın gündemiyle bu saate giriş yapalım. Galatasaray transferde şu anda yavaş hareket ediyor. Tabii Dünya Kupası'nın etkisi var burada. Aynı zamanda 10+4 kuralında. Ama ilk hedeflerden biri belli ki orta saha transferi olacak. Gündemde de birbirinden önemli isimler var. Risk almak istemiyor aslında Galatasaray bu pozisyonda. Ve şu andaki gündemdeki isim de Camavinga. Ancak oyuncunun yüksek bir maliyeti var.
4: Yeni sezondaki yabancı kuralı sebebiyle acele etmeyen Galatasaray orta sahaya tartışmasız bir takviye planlıyor. Dünya çapında bir orta saha için düğmeye basan sarı kırmızılılar Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla temasa geçti. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Camavinga'nın satışına sıcak bakan Real Madrid, 50 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Premier Lig ekiplerinin de yakın radarında bulunan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisiyle cevap verdi. Real Madrid'de kazandığı ücretin iki katından fazlasını Galatasaray'dan talep eden Camavinga'ya Suudi kulüpleri de ilgi gösteriyor. Daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmak isteyen Camavinga 6 ve 8 numara pozisyonlarının dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Kariyerinde 13 kupa kaldıran futbolcu 2021 yılında Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımında 29 maçta 2 gol kaydetti.
3: Galatasaray için orta sahadaki transfer gündeminden bahsettik. Şimdi bir de forvet santrfor pozisyonuna gelelim. Tabii ki transfer Osimhen ve Icardi'nin durumuna göre de netlik kazanacak ama gündeme gelen isimler var. Fenerbahçe forması giyen geçtiğimiz yıl hatta Fenerbahçe ile sorunlar yaşayan John Duran Galatasaray'ın gündemine geldi. Ve iddiaya göre Okan Buruk da John Duran'a sıcak bakıyor.
5: John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü sarı kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
6: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol John Duran.
5: Teknik direktör Okan Buruk'un yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 10+4 kuralına da uyması yönetimi harekete geçirdi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray bir yıllığına kiralamayı düşündüğü Duran'a yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray John Duran'la yapılacak sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi de eklemek istiyor. El Nasır'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran, Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
3: Fenerbahçe'de yeni başkan Aziz Yıldırım oldu. Aziz Yıldırım tam 8 yılın ardından tekrar Fenerbahçe başkanı oldu. 1998-2018 yılları arasında bu görevi yapmıştı. Peki bu yıllarda neler yaşandı? Haberimizde detaylar.
7: Sayın Aziz Yıldırım 1469 oy aldı.
8: Arkadaşlar, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda Vefa Küçüğü sadece bir oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Şükrü Saraçoğlu'nun rekorunu 2014 yılının Eylül ayında kıran Yıldırım, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp başkanları içinde en uzun süre başkanlık yapan isim unvanını da elinde bulunduruyor. Aziz Yıldırım 20 yıllık başkanlığı döneminde iki kez görevi bıraktığını açıkladı. 2000-2001 ve 2005-2006 sezonlarında kaçan şampiyonlukların ardından görevi bırakma kararı alan Yıldırım, camia ve taraftar baskısı sonrası tek aday olarak girdiği genel kurullarda yeniden başkan seçildi. Futbolda şike davası

Ne yönelik soruşturma kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınan ve 10 Temmuz 2011'de tutuklanarak Metris cezaevine konulan Aziz Yıldırım, yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2 Temmuz 2012'de tahliye edildi. Yıldırım, başkan adayı olduğu 19-20 Mayıs 2012'de yapılan son kongreye tutuklu yargılandığı için katılamadı. Başkanlığa aday olduğunu açıklayan kongre üyesi Murat Çelikel'in kongrenin ilk günü çekilmesiyle tek aday kalan Aziz Yıldırım, cezaevinde olduğu dönemde girdiği seçimde kullanılan 5271 oyun 5269'unu alarak 10. kez Fenerbahçe Kulübü'ne başkan oldu. Aziz Yıldırım görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü. Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yılda Fenerbahçe futbol takımı Süper Lig'de 9 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de 6. sırayı aldı. Yıldırım döneminde Sarı Lacivertli futbol takımı 13 kupa kazandı. Fenerbahçe Yıldırım başkanlığında 6 lig şampiyonluğu, 3 TFF Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, birer başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kupayla en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saracoğlu olurken Faruk Ilgaz 19, Alişen de 7 kupa kazandı. Yıldırım'ın başkanlığında Fenerbahçe futbol takımı Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan Sarı Lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak kulüp tarihinde ilklere imza attı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde 133 Avrupa Kupası maçına çıkarken bunların 53'ünü kazandı, 32'sinde berabere kaldı, 48'inde ise kaybetti. Fenerbahçe Yıldırım'dan önce Avrupa'da 84 maç yapmıştı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı döneminde futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı. Yıldırım, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Zico ve Ersun Yanal'la birer, Daum'la da 2 kez şampiyonluk yaşadı. Aziz Yıldırım erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı. 2006 yılında Ülker'le birleşerek 16 yıllardan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi. Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli baş antrenörü Željko Obradović'i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı lacivertliler Euroleague'de üst üste Final Four başarısına imza atarken 2016-17 sezonunda Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası Euroleague şampiyonluğunu getirdi. Kadın basketbol takımı da Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 35 kupa kazandı. Fenerbahçe kadın voleybol takımı Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı. Sarı lacivertli kadın voleybolcular uluslararası arenada kulüpler arası dünya şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Sev Kupası gibi şampiyonluklara imza attı. Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları Aziz Yıldırım'dan önce hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldırım'la ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde masa tenisinde de Avrupa'nın zirvesine çıktı. Atletizm, yüzme, kürek, yelken ve boks branşlarında da Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığında önemli başarılara imza atıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Ramil Guliyev, 2017 yılında Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanarak Türkiye'nin atletizm tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu elde etti. Aziz Yıldırım başkanlık döneminde yaptırdığı tesislerle dikkat çekti. Stadın yenilenmesi, Can Bartu tesislerinin tamamlanması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara İncek tesisleri, Düzce Topuk Yaylası tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı. 2018 Haziran'ındaki seçimde Ali Koç'a büyük farkla kaybeden Aziz Yıldırım,

0: Yıldırım 2024'te bir kez daha aday oldu. Ancak yine Ali Koç önemli bir farkla kazandı. Hakan Safi'yi geçerek şimdilik bir yıllığına başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın bu döneminin neler getireceği merakla bekleniyor.
1: Çok özlüyoruz Fenerbahçe.
2: Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçiminin bitiminin ardından gözler tabii ki hemen teknik direktör konusuna çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın adaylarından biri de teknik direktör Aykut Kocaman.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman 9 yıl sonra yeniden sarı lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Saru Jiras ile kurulan temaslar da son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
3: Herkes de duysun madem ki dedi.
2: Gazete manşetleri bölümümüze geçtik. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye daha detaylı bakacağız. Seçtiğimiz 5 gazeteden foto maçla başlayacak olursak. Orta saha gündemi var demiştik Galatasaray'da. Fofana ismini burada tekrar görüyoruz. Yeniden Fofana. Neden yeniden? Çünkü Monaco'da oynadığı dönemden beri Galatasaray'ın yakından takip ettiği bir oyuncu Fofana. Ve 2024 yazında da yine bir teklifte bulunulmuştu. Şimdi tekrar gündeme geldi. İstikrarlı bir oyuncu, geçen sezon sakatlığı nedeniyle Serie A'da sadece 2 mücadele kaçırdı. 36 resmi maçta forma giydi, 2 gol attı, 4 de asist yaptı. Şimdi Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyeceği kesinleşince oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor. Bakalım Galatasaray nasıl bir hamle yapacak onunla ilgili. Diğer isimlere gelelim. Vlahovic var solda. İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray yönetimi Juventus'la anlaşamayan ve serbest kalacak golcü Dusan Vlahovic için yıllık 10 milyon euro ödemeye hazır. 5 milyon euroluk da bir imza parası olabilir. Sağ tarafa geçtik. Can Uzun. Galatasaray yönetimi Can Uzun için bastırıyor. Frankfurt kapıyı 60 milyon eurodan açtı ancak Almanya'da yayın yapan Bild'e göre taraflar 40-45 milyon euro arasında orta yolu bulacak. Böyle bir iddia var. Can'ı daha çok konuşacağız gibi duruyor. Bakalım Dünya Kupası performansına göre de rotası değişebilir mi? Bunu da göreceğiz. Forvet'e yerli takviyesi. Yabancı kuralı nedeniyle forvet rotasyonunu yerli bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Galatasaray iki futbolcu üzerinde duruyor. Başakşehir forması giyen Bertu Yıldırım ve Portolu Deniz Gül'ün durumu da yakından takip ediliyor. Fanatik gazetesindeyiz. İkinci sayfaya geldik. Sarı Kırmızılı yönetim genç yıldız için seferberlik ilanına hazır. Kim? Can Uzun. Son dakika diye paylaşmış Fanatik. Alman gazeteciler Galatasaray ile Frankfurt arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Can Uzun cephesinde Türkiye'ye gidiş konusunda şüpheler bulunsa da Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde bir kulüp ve yöneticiler büyük çaba harcıyor ifadelerine yer verildi. Yani sadece bizim ülkemizde konuşulmuyor Galatasaray'ın Can Uzun'a ilgisi. Almanya'da da sıklıkla gündemde belli ki. Vlahovic var burada. Beşiktaş'ın istediği golcü oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Beşiktaş'ta da gelen yeni teknik direktör İtalyano. Daha önce Vlahovic ile çalışmıştı. Onun da bir ilgisi ve takıma kazandırma çabası var. Galatasaray da aynı şekilde. Juventus'tan ayrılmak üzere oyuncu. Zaman zaman adı Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'yle de anılıyor. Şimdi de Cimbom'un gündeminde. La Gazette dello Sport'un iddiasına göre Sarı Kırmızılar 26 yaşındaki forvete yıllık 10 milyon euro garanti maaş önerdi. Şöyle kutu haberlere bakacağım biraz. Kaan Ayhan'ın ilginç totemi, Cimbom'un tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan tesislerde fizyoterapi bölümüne pek gitmiyorum dedi. Bunun sebebi biraz batıl inanç. Kendi kendime şunu fark ettim. Fizyoterapi odasına ne kadar sık gidersem o kadar rahatsızlık yaşıyorum. Bu yüzden o odadan uzak kalmaya çalışıyorum demiş. Yunus Akgün'ün ideal yıldızı Aslan'ın milli futbolcusu Yunus Akgün kendisine göre ideal futbolcusunun tanımını yaptı. Yunus'un seçimleri şu şekilde: sol ayak Messi, sağ ayak Ronaldo, sertlik Pepe, lider karakter Arda Turan, yetenek ve oyun zekası olarak Messi, hız olarak da Kylian Mbappe. Sabah gazetesiyle devam edelim değerli izleyenler. Şöyle ikinci bölüme geleceğiz. Samet Yüksel'in haberine. Girasi gündemde. Aziz Yıldırım Vedat Muriç'ten sonra bir bomba transferi daha bitiriyor. Mazbatasını yarın alacak olan Fenerbahçe Başkanı 15 milyon euroya Vedat Muriç renklerine bağlamıştı. Yıldırım Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsünde de imzaya artık çok yaklaştı. Gineli forvetle Sarı Lacivertlerin yapacağı anlaşma 3 yıllık olacak. Malang Sarr var sayfanın devamında. Sarr son sakatlığını 2022-23 sezonunda yaşadı. Monaco ile 10 karşılaşmada kas yaralanması sebebiyle sahaya çıkmamıştı. Daha sonra da hiç sakatlanmamıştı. Geçen sezon 39 resmi maçta bir asist kaydetti. Gündemdeki bir başka isim o da. Milliyete geldik. Evet, Icardi var burada. Ya Icardi evet derse? Arjantinli golcü 5 milyon euroluk teklifi kabul ederek takımda kalmaya karar verirse Galatasaray'ı adeta ters köşe yapacak. Icardi'nin ayrılacağını düşünerek farklı isimleri gündemine alan Sarı Kırmızıların tüm hesapları da bozulabilir. Bir Juventus sürprizi. İtalyan medyası Galatasaray'dan ayrılması beklenen Icardi'nin Juventus'un gündeminde olduğunu iddia etti. La Gazette dello Sport'ta yer alan habere göre Torino ekibinin Arjantinli golcünün durumunu da yakından takip ettiği ileri sürülüyor. Fenerbahçe bölümüne Yıldırım'la geçelim. Yıldırım'ın planı hazır. Rekor oyla başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın transferde tüm stratejisini belirlediği öğrenildi. Öncelikli olarak teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ın geleceği, forvette ise anlaşma sağlanan Vedat Muriç ve Girasi ile resmi imzaların atılacağı bildirildi. Ederson'dan bir tebrik telefonu varmış. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılmak istiyordu, ancak tecrübeli kaleci Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından düşüncesini değiştirmeye karar verdi. Bakalım Aziz Yıldırım'ın kararı burada ne olacak? Yaptığı açıklamaları da hatırlarsınız katıldığı programlarda. Ederson'u kazanmak gerek demişti. Bir sonraki gazeteye geçtik. Burada da takvimdeyiz. Alo Girasi, ben yeni hocan Aziz Yıldırım'la anlaşma sağlayan Gineli Yıldız teknik direktörle konuşmadan imza atmam demişti. Aykut Kocaman'ın seçim sonrası hemen Girasi ile görüştüğü ve yeni sezon planlarını da anlattığı öğrenildi. Yol haritasına dair bir bölüm daha var. 8 yıl sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım kısa ve uzun vadeli planları hayata geçirecek. Şöyle sağ köşeye geldim. Görevler sıralanmış. İlk görev Samandıra. Yarın mazbatayı aldıktan sonra ilk iş olarak Samandıra'da yeni futbol organizasyonu kurulacak. Sportif direktör Oğuz Çetin'in altında Volkan Demirel, Kayt ve Vebo gibi isimler görev alacak. Aykut Kocaman geri dönüyor. Sonrasında transfer bombaları patlayacak. Kulübün kısa vadeli ihtiyacı olan 120 milyon euroluk nakit akışı sağlanacak. UEFA ile ceza ile ilgili bir temas kurulacak. Gelmesi muhtemel 10 milyon euroluk para cezasının içeriği için UEFA'ya bir ziyaret yapılacak ve stadyum için yoğun bir mesai söz konusu olacak yeni yönetim için. Gazete manşetlerindeki ilk bölüm bitirdik. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a baktık. birçok konu var. Zaten 3. saatte daha detaylı stüdyo konuğumuzla konuşuyor olacağız. Haberlerde sırada Trabzonspor var değerli izleyenler. Transfere hızlı bir giriş yapmıştı hatırlarsınız. Ardı ardına transferler geldi. Son olarak da Noah Saviolo'yu Türkiye'ye getirmişti Trabzonspor ve oyuncunun transferini de resmi olarak açıkladı.

0: açıkladı.
1: Noah Saviola resmen Trabzonspor'da. Bordo Maviller Portekizli futbolcuyu 5 yıllığına kadrosuna kattığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Trabzonspor Saviola için Vitória 4 taksit halinde 8,5 milyon euro ödeyecek. Şarta bağlı bonuslar devreye girerse 3 milyon euro daha ödeme yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda ödenen bonservis bedelinin üstündeki rakamın %20'si Vitória'ya ödenecek. Saviola ise 2026-27 sezonu için 1 milyon 350 bin euro, 2027-28 sezonu için 1 milyon 200 bin euro, kalan sezonlar için 1 milyon euro ödeme yapılacak. Trabzonspor'da golcü planlaması da hazır gibi duruyor. Ukraynalı golcü Artem Dobie'yi Bordo Maviller renklerine bağlamak istiyor.
2: Trabzonspor hücum hattını takviye yapmaya hedefliyor.

0: Bordo Maviler kariyerine İtalyan ekibi Roma'da devam eden 28 yaşındaki Ukraynalı golcü Artem Dobi'yi kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan'ın daha önce de gündeme gelen Dobi transferini bu kez sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan Dobi'nin Serie A deviyle 2029 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Roma 41 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı futbolcuyu düşük bir maliyetle bırakmak istemiyor. Güncel değeri 15 milyon euro olarak gösterilen golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon Roma'da 6'sı ilk 11 olmak üzere 18 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asist üretti. Kariyerinde 6 kupa kaldıran, biri La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşayan Dobik, Ukrayna milli takımıyla da 41 müsabakada 11 kez fileleri havalandırdı.
1: Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün netlik kazanmasının ardından artık yönetim transferlere odaklanmış durumda. Sportif direktör Önder Özen 7 transfer yapacağız demişti. Peki Beşiktaş'ın gündeminde hangi isimler var? Bakalım haberde.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar kadroyu birçok bölgede güçlendirmeyi hedefliyor. Forvet hattına daha önce Yongyuo takviyesini yapan Beşiktaş, Güney Koreli golcünün yanına bir santrfor daha almak istiyor. Kanat bölgesi içinde iki yeni isim üzerinde çalışmalar sürüyor. Kaleci ve bek transferleri için arayışlar devam ederken, orta saha ve stoper takviyeleri de yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Orta saha için adı geçen oyunculardan biri Granit Xhaka. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yönetimin orta sahada takıma yön verecek bir profil olarak gördüğü Xhaka için şartların oluşması halinde ciddi bir bütçe ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Siyah beyazlar aynı pozisyon için farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Savunma hattındaysa planlama henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadu'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Thiago Jallo ve Felix Udokai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş stoper bölgesine biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerden birinin bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmet Can Kaplan olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde A milli takımın geniş kadrosuna davet edilmiş ancak nihai kadroda yer alamamıştı.
1: Beşiktaş, Bologna'da forma giyen kanat oyuncusu Jonathan Rowe listeye ekledi. Siyah beyazların sağ kanattaki hedef oyuncuları da belli oldu.
3: Beşiktaş, kanat mevkisine takviye için harekete geçti.

0: siyah beyazlıların gündemine gelen son isim İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Jonathan Rowe oldu. Yönetim Davitashvili ve Trossard'ın ardından Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyu listeye ekledi. Geçtiğimiz yaz döneminde 17 milyon euro bedelle Marsilya'dan Serie A ekibinin yolunu tutan ve her iki kanatta da oynayabilen futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki rol, geride kalan sezonda 23 resmi müsabakanın 27'sinde ilk 11'de görev aldı ve 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sol kanat için alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın listesinde Sassuolo'da kariyerini sürdüren Armand Llorente de bulunuyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica'yla yola devam etmeyi düşünmeyen yönetimin sağ kanattaki hedefi ise Riccardo Orsolini'ydi. Ancak 29 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunun kulübü Bologna ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğu ve Orsolini'nin transfer ihtimalinin zora girdiği belirtildi. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş, kanat hattına yapacağı takviyelerle hücum gücünü üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
1: İyi futbol oynatacağını, takımın anlaşılabilir bir...
2: Tekrar döndük gazete manşetleri bölümümüze. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a bakalım. Foto maçla başlayacağız. Sayfanın en üzerinde güzel bir haber var. Hücumcu ve cesur Corriere dello Sport'un muhabiri Brunetti A-Spor'a Vincenzo Italiano'yu değerlendirdi. Bakalım neler söylemiş. Hücum futbolunu seven, proaktif ve cesur bir anlayışı var. Italiano genç futbolculara güvenen bir teknik direktör aynı zamanda diyor. Farklı 11 tercihlerinden bahsedilmiş yine. Teknik direktör Italiano'nun rotasyonu çok sevdiğini ifade etti. Oyuncu tercihleri ve kadro seçimi konusunda oldukça sürprizlere açık bir isim olduğunu da vurgulamış. Yoğun fikstüre de alışık bir isim. Devam edelim sayfada. Transfer haberleri var. Siyah beyazlar İtalyan sol kanadı transfer listesine dahil etti. Rota, Cambiahi. Hocasını belirledikten sonra transferde gaza basan Beşiktaş yönetiminin Vincenzo Italiano'nun Bologna'dan eski öğrencisi olan 25 yaşındaki Nicolo Cambiahi için harekete geçeceği öne sürüldü. Semih Kılıçsoy ile ilgili bir bölüm. Italiano'nun takımın başına geçmesinin ardından Semih Kılıçsoy'un kariyerine Beşiktaş'ta devam etme ihtimali yükseldi. Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı genç golcü Kartal'a geri dönmüştü. İtalyan teknik adam Semih'i tanıdığını belirterek ligin ilk yarısında güzel işler yaptı. Sonrasında neden bu şekilde devam etti bilmiyorum. Yönetimle konuşup ona göre bir değerlendirme yapacağız dedi. Foto maçla devam edelim. 5'teyiz. Roma ilk teklifi reddetti. Artem Dobik az önce haberlerimizde de size aktardığımız bir isimdi. İddiaya göre Trabzonspor ilk teklifi yaptı ancak Roma bu teklifi geri çevirdi. 28 yaşındaki forvet geçen sezon 18 maçta oynamıştı. Kariyeri boyunca 3 kez de gol krallığı yaşadı. Trabzonspor 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat oyuncusuyla prensipte anlaştı. Sigankov geri sayım. Fırtına transferi resmiyete dökmek için La Liga 2'ye düşen Girona ile son detayları konuşuyor. 3 bölgede oynayabilen Sigankov kulüplerin el sıkışmasını bekliyor. Şöyle bir sayfaya bakıyorum farklı bir haber için. Salih Uçan görüyorum sol bölümde. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yerli rotasyonu güçlendirmek adına önemli isimleri değerlendirmeye devam ediyor. Bordo Mavilerin Beşiktaşlı sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı gündemine aldığı belirtildi. Ertuğrul Doğan bugün A-Spor'un konuğu olacak. Bunu da hatırlatalım, saat 20'de başlayacak olan gündem özel programında soruları yanıtlayacak. Fanatik gazetesine geçtik. Onana'yı görüyoruz burada sonuna kadar Onana. Fırtınada kaleci gündeminde tek bir isim var. Andre Onana. Başkan Ertuğrul Doğan bir sene daha mutlaka kalmasını istediği yıldız eldiveni en yüksek maaşı teklif etti. Manchester United kiralamaya hazır. Karar aşamasında olan Onana da Trabzonspor'da devam etmeye sıcak bakıyor. Fanatik'teyiz. Trossard ilk saatte de baktığımız isimlerden biriydi. Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor.

0: Ama belirsiz bir durum var. İngiliz deviyle bir yıl sözleşmesi kaldı oyuncunun. 31 yaşında sol kanat mevkiinde forma giyiyor. Arsenal'ın kararı bakalım ne olacak? Sabaha da bakalım. O gün Şahinoğlu'nun bölümüne geldik. Takımı Vincenzo Italiano'ya emanet eden Beşiktaş yönetimi transferde vites arttırdı. Douglas Luiz mercek altında. Stoper, sol bek, orta saha ve sağ ve sol kanatla santrfor takviyesi yapmaya planlayan siyah beyazlı kurmaylar kulübe önerilen Brezilyalı merkez orta sahayı değerlendirmeye aldı. Teknik direktöre de görüşü sorulmuş. Buradaki habere göre İtalyan hocanın onay vermesi durumunda Luiz için hemen bir çalışma başlatacak siyah beyazlılar. Yunus Emre Selin Trabzonspor'la ilgili haber bölümünde de Siganko var. Bitti bitiyor demiş oyuncu için. Manşetlerimizi Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte bitirdik değerli izleyenler. Ama haberler bitmedi. Hemen şöyle geçelim milli takımımıza. Gözlerimiz pazar gününe çevrildi. Az bir süre kaldı artık Dünya Kupası'nın bizim için başlamasına. Normal şartlarda perşembe günü zaten start alacak ilk maçla. Ama biz ilk mücadelemizi pazar günü saat 7'de Avustralya'ya karşı oynayacağız.
1: 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.
2: Şimdi son çizgi, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
1: 24 yıl sonra turnuva bileti alan A milli takım ilk maçını pazar günü sabah 7'de Avustralya'ya karşı oynayacak. 22 Mayıs'ta Riva'da kampa giren Ay Yıldızlılar 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynadı. Montella'nın ekibi Kadıköy'de oynanan mücadelede adeta gövde gösterisi yaptı.
2: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı.
1: 3 Haziran'da Riva'dan hareket eden milliler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Miami'de Venezuela ile bir hazırlık maçı daha yapan Türkiye, geriye düştüğü mücadelede Barış Alper ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 kazandı. Turnuvada kamp merkezi olarak kullanacağı Arizona'ya giden milli takım, Avustralya ile oynayacağı ilk maça hazırlanıyor. Ay Yıldızlılar 14 Haziran pazar günü sabah saat 7'de oynanacak karşılaşmayı kazanarak turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
2: Arda, bası güzel, şut şansı, şut ve gol! Mükemmel bir gol! Yunus Akgün!
0: Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Ukrayna ile oynadıkları hazırlık maçında rahatsızlanarak yere yığıldı ve bu mücadeleye bu sebeple tatil edildi.
1: Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçında büyük bir panik yaşandı. Dünya Kupası bileti alamayan ekiplerin mücadelesinde Danimarka'nın tecrübeli futbolcusu Christian Eriksen bir anda göğsünü tutarak yere yığıldı. 34 yaşındaki futbolcunun fenalaştığını gören oyuncular panik içinde Eriksen'e koştu. Akıllara yıldız ismin Euro 2020'de maç sırasında geçirdiği kalp krizi gelirken sağlık ekipleri hemen sahaya girdi. Danimarka'nın 2-1 üstünlüğünün bulunduğu karşılaşma 65. dakikada verilen 10 dakikalık aranın ardından tatil edildi. Geçirdiği baygınlık sonrasında Eriksen'in bilinci açıldı ve sahayı kendi başına terk etti. Maçın ardından Danimarka takım doktoru oyuncunun durumunun iyi olduğunu ancak tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu ifade etti. Eriksen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynadıkları maçta yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılmış ve şok cihazı kullanılmıştı. Bu büyük sarsıntının ardından kalbine şoklayıcı bir kalp pili takılan oyuncu mucizevi bir şekilde 8 ay sonra elit seviyede futbola geri dönmüştü.
0: Sırada Teams bağlantımız var. Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Dünyadan spor haberlerine kendisiyle birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Hoş geldiniz, iyi sabahlar, iyi haftalar. Nasılsınız Hüseyin Özkök?
3: Merhaba sevgili Demet, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar diliyorum. Sizlere de kolay gelsin, iyi çalışmalar. Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.
0: Evet.
3: Ben de işte kendi geri sayımımı yapıyorum. Önümüzdeki salı kısmetse, yani tam bir hafta sonra.

0: bekliyoruz.
1: Şu anda havada, yolda olacağım. Bakalım yeni bir macera bizleri bekliyor.
0: Peki, Dünya Kupası'na geleceğim ama bir Christian Eriksen haber ekranlarınıza getirmiştik az önce. İsterseniz sıcağı sıcağına hemen bu konuyu konuşalım. Evet. Yine korkuttu. Daha önce de ciddi bir durumu olmuştu maç sırasında. Bu kez nasıl bir durum var? Korkuttu bizleri çünkü.
1: Şimdi Christian Eriksen şu anda Almanya'da Wolfsburg takımında forma giyiyor. Hı hı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda, ki 2020 Avrupa Şampiyonası pandemi sonrası 2021'de ancak oynanabilmişti hatırlarsan. Orada işte haberimizde geçtiği gibi maçta bir kalp krizi geçirmişti. Gerçekten bütün dünyada insanlar şoke olmuştu. Şok geçirmişlerdi. Ve oradaki sahneler hakikaten hala benim gözümün önünde, herhalde milyonlarca insanın da hala gözünün önündedir o maçı seyreden. Unutulmaz sahnelerdi. Ve Christian Eriksen takım doktorlarının sahada yaptığı müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Ondan sonra tabii ki uzunca bir süre tedavi gördü. Ve takım doktorunun da açıkladığı gibi kendisine bir kalp pili takıldı. Daha sonra da yavaş yavaş antrenmanlara başladı ve üst düzeyde yine futbol oynamaya başladı. Christian Eriksen işte İngiltere Premier Lig'de hatta forma giydi. Ondan sonra Bundesliga'ya transfer oldu. Son olarak Wolfsburg'da küme düştüler ama Bundesliga'da yine üst düzey birlikte forma giydi. Ve işte bu son Ukrayna ile yapılan hazırlık karşılaşmasında bir anda sahada yığılıp kalıyor. Fakat daha sonra yapılan müdahalenin ardından da kendi ayağa kalkıyor ve sahayı öyle terk ediyor. Önemli bir şey olmadığını da kendi söylüyor. Müşahede altında tutuldu. Hı hı. Fakat önemli bir şey yokmuş. O kalp pili görevini yapmış ve kendisine destek olmuş. Tabii ki sporcuların böyle milyonlarca insanın gözünün önünde bu tip rahatsızlıklar geçirmesi hakikaten üzücü. Ama insanın doğasında olan şeyler bunlar maalesef. Kimin ne zaman ne başına geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla Christian Eriksen'e bir insan olarak tabii ki başta geçmiş olsun dileyelim. Herhalde yeni sezonda kendisini yine sahada göreceğiz diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Peki şimdi Dünya Kupası'na gelelim. Açılış maçına az bir süre kaldı. Fırtına uyarısı demişsiniz. Bunu merak ettim. Meksika ile Güney Afrika açılış maçında karşı karşıya gelecek.
1: Evet. Meksiko City'de maç akşamı şiddetli yağış ve fırtına bekleniyormuş sevgili Demet. Hı hı. Hani hava raporu bu şekildeymiş ama belki maç saatine kadar bu fırtına veya yağış şiddetini kaybeder veya da daha sonra, maçtan sonra olur. Bunu bilmiyoruz ama böyle bir hava durumu raporu var. Diğer yandan da işte Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması Meksiko City'deki Azteca Stadı'nda oynanacak.
0: Bizim saatimize göre 22'de başlayacak bu
1: 22'de.
0: Arada.
1: 22'de.
0: Evet.
1: Oranın saatine göre de sanırım saat 3 gibi falan olması lazım.
0: Olabilir.
1: Meksika saatine göre. Hı hı. 8 saat var diye Meksiko City ile düşünüyorum aramızdaki fark. Ve Meksiko City 3. kez Dünya Kupası'na açılış ev sahipliği yapacak. Diğer yandan da Demet şunları söylememiz lazım. Dünya Kupası tamamen sporun ve Dünya Kupası'nın ruhuna aykırı şeylerle başlıyor. Neden dersen işte İranlıların, Haitilerin yaşadıkları ortada. İran takımı Dünya Kupası'na katılacak ama bin bir zorlukla bu iş oluyor. Bazı işte oyuncular falan vize alırken takım yetkililerine vize verilmiyor. Onları daha sonra işte tepkiler üzerine vize veriliyor. Takım Meksika'da maç yapmak zorunda kalıyor ki maçlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynamak durumunda. Dolayısıyla Meksikalı düzeltiyorum. İranlı taraftarlar zaten giremiyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ne. Aynı şey Haitililer için de geçerli. Ve Dünya Kupası'na katılamayan Somali denen bir hakem var. Somali de ABD'nin kara listesinde ve FIFA'nın Afrika'nın en iyi hakemlerinden biri olarak nitelediği Somalili hakem Omar Artan dün Miami'ye geliyor. Daha önce söylemiştim, FIFA hakemleri, Dünya Kupası hakemleri Miami'de kamp yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve Miami'ye geliyor ve sınırdan içeriye sokmuyorlar ve geri gönderiyorlar. Bu büyük bir skandal.
0: Evet.
1: FIFA'nın bunu çok daha önceden bu tip olayları engellemek için görüşmesi lazımdı Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle. Infantino Donald Trump'la çok büyük dost olduğunu söylüyor. Donald Trump'la bütün toplantılarına katılıyor, sürekli beraber. ama FIFA'nın kendi hakemi ülkeye giremiyor ve Dünya Kupası kadrosundan çıkartılmak zorunda kaldı. Yani bence çok büyük bir skandaldı. Sabahleyin gördüm.
0: Yani o farklı bir dostluk tabii. Bu konulara belli ki müdahale edemiyor.
1: Yani tamamen çıkara dayalı bir dostluk diye düşünüyorum ben de. Afrika'dan çok büyük tepki var. Sabahleyin bazı Afrika hesaplarına denk geldim. Infantino'yu istifaya çağırıyorlar ve Dünya Kupası'na böyle bir başkanın yakışmadığını ve dolayısıyla derhal istifa etmesi gerektiğini söyleyenler var. Hakikaten bu Somalili hakemin maça çıkamayacak olması ve ülkeye sokulmaması ve Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması çok büyük bir skandal. Gerçekten şaşırtıcı şeyler. Sporun ve Dünya Kupası'nın o insanları bir araya getiren Dünya Kupası'nın ruhuna çok aykırı şeyler oluyor şu anda. Takımlar da çok şikayetçiler. Çok uzak mesafelerden söz ediliyor. Dolayısıyla coğrafya çok büyük. Fakat bir şekilde bu Dünya Kupası oynanacak. Bakalım hangi sorunlarla karşılaşacağız turnuva boyunca. Ve Dünya Kupası bittikten sonra geriye bence çok sağlam bir tortu kalacak ve çok büyük hikayeler dinleyeceğiz sevgili Demet, Dünya Kupası ile ilgili olumsuz anlamda söylüyorum.
0: Peki turnuvadan rakamlara bakalım biraz. Çeşitli rakamlar bizlere aktaracaksınız. Evet.
1: Sportifiyenine bakacak olursak Dünya Kupası'nda tabii ki sporla ilgili şeyler de var, futbolla ilgili. Mesela en genç takım yaş ortalaması Fil Dişi sahilindeymiş, 25,8 yaş ortalaması. En yaşlı takım ise Panama'ymış, onlar da 30,4 yaş ortalamasına sahiplenmiş. 891 oyuncu ilk kez Dünya Kupası'nda kendi ülkelerini temsil edeceklermiş ve 925 oyuncu da ilk kez forma giyebilirmiş Dünya Kupası'nda. 357 oyuncu en az bir kere Dünya Kupası'na katılmışlar. Bu arada 71 ülkeden 449 kulüpten oyuncu var sevgili Demet. Manchester City 19 oyuncuyla en fazla oyuncuya sahip kulüp Dünya Kupası'nda. En genç oyuncu Gilberto Mora, Meksikalı oyuncu, 17 yıl 240 gün, yani 17 yaşında ve 240 günü de var. En yaşlı oyuncu da Craig Gordon, o da 43 yıl 162 gün. Hakikaten çok önemli bir başarı evet. bu yaşta Dünya Kupası'nda kadroda olmak. Tecrübe abidesi bir kaleci. 200 oyuncu İngiltere liglerinden geliyor. Bu da İngiltere'nin işte ne kadar domine ettiğini Dünya Kupası'nda gösteriyor. Katar ve Suudi Arabistan'dan 25'er oyuncu kendi liglerinden geliyor. Bu da Dünya Kupası'nda kendi liginden en çok oyuncu gönderen ligler. Katar ve Suudi Arabistan. Onlar tabii fazla yurt dışına oyuncu ihraç etmedikleri için bu şekilde bu istatistiklerde onlar öne geçmişler. Bunlar bazı istatistikler. Yine Perşembe günü yayınımız var.
0: Evet.
1: Açılış maçından önce daha değişik konulara, istatistiklere değiniriz.
0: Peki bir de 2026 Dünya Kupası'ndaki 3 ülkeye değinelim. Ne zaman, nasıl verildi hikayesine?
1: Şimdi Demet, bunun hikayesi çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. 2016 yılında aslında Michel Platini FIFA başkanı olacaktı. Sepp Blatter'in işte yolsuzluk olayları falan derken Sepp Blatter bırakacaktı. Michel Platini onun yerine geçecekti. Fakat Michel Platini'nin de Sepp Blatter'le para alışverişleri ortaya çıkınca bir anda ikisine etik kurulu tarafından FIFA'nın ceza verildi ve ortada FIFA başkanı olacak kimse kalmadı. İşte bu arada ortaya bir anda UEFA'da o sırada genel sekreterlik yapan Gianni Infantino çıktı ve bir anda başkanlığı aday oldu. Başka da kimse olmadığı için Infantino 2016'da, yani bundan 10 yıl önce FIFA başkanı seçildi. Hatta geçenlerde hatırlarsan 10. yılını kutlamıştı FIFA başkanlığında. Ve o sıralarda FIFA başkanı olurken kendisine en büyük desteği CONMEBOL Konfederasyonu'ndan Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika vermişti. Ondan sonra 2018 Dünya Kupası'nın 2026 seçimleri yapıldı. O seçimlerde işte hangi ülkeler aldı Dünya Kupası'nı? 2026 Dünya Kupası'nı Infantino'ya. O seçimde onu destekleyen CONMEBOL Konfederasyonu'nu toplu halde Infantino'yu yönlendiren Meksika, Amerika ve Kanada Dünya Kupası'nın ev sahibi oldu 2026 yılı. Çünkü bu Dünya Kupaları veyahut da Avrupa Şampiyonları biliyorsunuz 8 yıl önceden falan veriliyor ki hazırlıklar, stadyumlar falan yapılsın diye çok önceden veriliyor. ve Infantino'nun hikayesi bu şekilde başladı ve Amerika Birleşik Devletleri de bu şekilde işin içine girmiş oldu. Ama tabii ki bugün olanlar daha o dönem kimsenin aklında bile yoktu. Donald Trump ortada yoktu filan. Maalesef ama sonradan spora ruhuna aykırı şeyler de olmaya başladı.
0: Peki, kısa bir sürem kaldı. Bir konuya daha değinelim. Lassana Diarra ve FIFA tazminat davasında anlaşmaya vardı.
1: Evet, Lassana Diarra FIFA'yı mahkemeye vermişti. Çünkü bu Rusya'da oynadığı dönemde Lokomotiv Moskova ile bir anlaşmazlığa düşmüştü. Tek taraflı feshetmişti. Ondan sonra kendisine 10 milyon euro para cezası verilmişti. Belçika'ya gitmek istemişti. Belçika takımları da onu FIFA kendilerine de ceza verir diye almamışlardı. Öyle bir durum söz konusuydu. Gitgeller oldu, mahkemeler filan. Şimdi yapılan açıklamaya göre FIFA'dan, ama şartlarını henüz bilmiyoruz, Lassana Diarra ile bir anlaşma sağlanmış. Bakalım onun da ayrıntıları önümüzdeki günlerde herhalde ortaya çıkar diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim size, hoşça kalın, iyi günler.
1: Ben teşekkür ederim, herkese kolay gelsin, iyi günler, görüşmek üzere.
0: Bağlantımızı noktalıyoruz değerli izleyenler. Bu saat dilimine de noktayı koyarken milli takımımızdan Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in böyle sezonu nasıl geçirdiklerine bir analiz haberimize bakalım. Sonra da 10'da buradayız.

Maestro. İstikrar. Dünya Kupası'nda A milli takımımızın en büyük kozlarından biri, Avrupa'nın zirvesinde yıllardır istikrarını koruyan Hakan Çalhanoğlu olacak. Almanya'nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Hakan, profesyonel kariyerine Karlsruhe'de başladı. Hamburg ve Bayer Leverkusen formalarıyla Bundesliga'da yükselişe geçti ve ardından İtalya'nın yolunu tuttu. Milan ve sonrasında Inter'de geçirdiği yıllarla Avrupa'nın en değerli orta saha oyuncuları arasına adını yazdırdı. ...2023-2024 sezonunda Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçilerek kariyerinin en önemli bireysel ödüllerinden birini kazanan milli futbolcu, Inter formasıyla iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Hakan Inter kariyerinde 212 maçta 50 gol, 39 asiste imza atarken bu süreçte 2 Serie A ve 3'er İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

0: Ancak Hakan Çalhanoğlu'nu özel kılan yalnızca kazandığı kupalar değil, futbolculuk kimliği de yıllar içinde önemli bir dönüşüm geçirdi. Kariyerinin ilk dönemlerinde hücum gücüyle öne çıkan bir 10 numaraydı. 2021 yılında Inter'e transfer olduğunda 8 numara olarak değerlendirildi. Ancak zamanla dönemin teknik direktörü Simone Inzaghi, Hakan'ı derin oyun kurucu olarak ön libero pozisyonuna çekti. Günümüzde regista rolünün en net karşılıklarından biri olarak görülen Hakan, artık oyun merkezini yöneten, takımın ritmini belirleyen bir maestro. Pas kalitesi, oyun görüşü, duran toplardaki ustalığı ve uzaktan attığı goller. Sahada birçok farklı görevi aynı anda yerine getirebilen Hakan, modern futbolun en komple orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Bu yılın Şubat ayı itibarıyla 32 yaşını dolduran Hakan, milli takım kariyerinde tecrübesi ve liderliğiyle ön plana çıkıyor. ...2013 yılında ilk kez ay yıldızlı formayı giyen Hakan Çalhanoğlu... ...yıllar içerisinde Türkiye'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
1: Volkan Kaleci ile karşı karşıya, gol pozisyonu, gol! Hakan'ın golü milli takım beraberliği yakaladı. Tarih Hakan'ı, tarih bu akşamı yazacak. İşte Hakan topu böyle yolladı İngiliz ağlarına. Tarihimizdeki ilk gol bu.
0: Yüzün üzerinde milli maç...

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye.

0: indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
3: güzeli. Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Brent petrolün varil fiyatı son işlem günü olan 5 Haziran'daki 93,09 dolarlık kapanış seviyesiyle saldırı öncesine kıyasla %28,4'lük artış kaydetti. Mevcut tabloda petrol piyasasının haber akışına yüksek duyarlılığını korurken jeopolitik risk priminin tamamen silinmediği görülüyor. Çatışmanın seyri ve diplomatik gelişmelerin ise fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 10 oldu ve programımızın son saatine giriş yapıyoruz. A Spor Televizyonu ve radyo ortak yayınımızla birlikte. Ahmet Akçam bugün bana eşlik edecek bir saat boyunca. Geçen hafta da gelmişti ama Aziz Yıldırım'ın bir röportajı vardı. Canlı ekranlara getirmiştik ve neredeyse 5 dakikalık bir yayın yapmıştık. Bugüne kısmetmiş. Hoş geldiniz.
1: Ya, bir futbolcunun ne kadar süre aldığı önemli değil. Önemli olan aldığı o sürede neler yaptı.
0: Kesinlikle.
1: O gün 5 dakikada biz iyi işler yaptık. Ona kesin inanıyorum. Bugün bir saate yakın bir süremiz var. Temenni ediyorum bugün de iyi işler yaparız. Ama seninle yapacağımız bir programda, hele hele izleyenlerimizin enerjisini hissettikten sonra bence iyi bir program olmaması mümkün değil.
0: Çok
1: konuşulacak da çok

0: konu var zaten.
1: Evet, her zaman olduğu gibi yine tabii ki gündem yoğun. Fenerbahçe ile başlayacağız bu bölümümüze değerli izleyenler. Başkanlık seçimi bitti. Aziz Yıldırım 8 yılın ardından tekrar Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Şimdi seçim bitince gözler tabii ki teknik direktör konusuna çevrildi. Teknik direktörde de ilk aday Aykut Kocaman. Ne dersiniz bu konuda? Zaten ama benim, haftalardır konuştuğumuz
0: evet,
1: isim.
0: Evet, benim gözümde ilk ve tek aday. Çünkü böyle ben bazen bilgi alma amaçlı konunun direkt içinde olan kişilerle görüşmeyi severim. Daha önceden aldığım bir bilgiye göre Aykut Hoca'nın zaten teknik direktör olarak açıklanmasını herkes gibi ben de bekliyordum.
1: Yani bu adaylık sürecinde başka kimse gündeme gelmemiş midir?
0: Mutlaka bazı kişiler gündeme geldi. Bakın adaylık sizi bazen istemediğiniz işleri de yapmaya zorlayabiliyor. Yani her iki adayda da gördük. İşte Hakan Safi Başkan yıldız transferleri konusunda büyük sözler vermek zorunda kaldı, hissetti. Evet. Biraz da taktiktir. Maçın taktiği olduğu gibi seçimlerin de taktiği vardır. Yani böyle büyük ekipler kurulur, seçim ofisleri kurulur. Orada çok hummalı çalışmalar yapılır. Aziz Başkan da biraz daha fazla camiayı birlik beraberliğe davet eden ve de aklın ön planda olduğu bir strateji gütmüştü. Sonuçta Aykut Hoca belki de belirli bir süredir görev yapmadığı için camianın bir kesiminden eleştiri alabilirdi. Bunu da bilen Aziz Yıldırım mümkün olduğunca isim zikretmemeye gayret etti.
1: Eleştiriler sebebiyle mi?
0: Bunun etkisi olabilir diye. Yani sonuçta sizin tercih edeceğiniz futbolcu veya teknik direktör size oy da kazandırabilir, size oy da kaybettirebilir. Tabii. Bu da bir seçim taktiğiydi. Ama Aziz Yıldırım'ın yaptığı bütün konuşmalarda net şunu söylemişti. Ben Fenerbahçe'nin özellikle futbol yönetimini bizim camiamıza uzun yıllar futbolcu olarak, teknik adam olarak hizmet etmiş, futbol aklına güvendiğim bir ekibe teslim edeceğim. Ve o ekipten tek isteğim de bizimle, yönetimle, benle başkan olarak beraber çalışmasıydı. Burada Oğuz Hoca'nın adını zikretmişti. Hatta işte Ceko'nun adı geçti, Kayt'ın adı geçti, Volkan Demirel'in adı geçti. Aykut Hoca'yı soranlara da onu överek çok güzel şeyler anlattı.
1: Ama zaten hani eleştiri alabilirdi net şekilde açıklasaydı diyoruz ya. Zaten Aziz Yıldırım'ın Aykut Hoca'yı desteklediğini bence oy veren bütün adaylar biliyordu.
0: Mutlaka bakın Aykut Hoca tercihi de bence bu dönemde yapılması gereken en doğru tercih. O yüzden ben iki açıdan konuya yaklaşacağım. Bunlardan bir tanesi Türk futbolu. Beşiktaş bir dönem bunu denedi. Samet Hoca'yla, Feyyaz Hoca'yla. Futbolun içinden gelen kişiler futbolu yönetsin anlayışı Beşiktaş'ta o dönem çok tutmamıştı. Ama şimdi görev alacak arkadaşlarımızın hepsinin hem Aykut Hoca'nın teknik direktör olarak hem Oğuz Hoca'nın sportif direktör olarak hem de iki hocanın da ekibinde görev alacak Fenerbahçe camiasına büyük hizmetler sunmuş. Futbol oynamış, futbolu bilen hatta hocalık yapmış arkadaşlarımızın bence çok iyi bir iş çıkarması lazım ki bu ülke futbolunda kalıcı olsun. Çünkü sportif direktör Lük bizde sistemin henüz bir parçası olamadı şimdiye kadar. Evet. Türk futbolunun İsim buna ihtiyacı var. Olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan bir teknik direktörün aktif olarak görev yapıyor olması onun için bir avantajdır. Otomatikman işin içindedir. Ama siz görev yapmasanız bile günceli takip edebilirsiniz.
1: Kendinizi Aykut Hoca bence hep gündemin içindeydi Fenerbahçe'de.
0: Aykut Hoca gerçekten öyle biriydi. O yüzden o yönden Aykut Hoca'nın hiçbir eksiği yok. Hatta belirli hocalarda şunu görüyoruz. Örneğin Klopp. Uzun bir Liverpool sonrası kendinde öyle bir yorgunluk hissetti ki şu an ailesine zaman ayırdı. Böyle onun için çok kolay bir göreve geldi. Guardiola da aynı mesajları veriyor. Günümüzde futbolcuların yıpranmışlığını çok konuşuyoruz. Aslında bu yıpranmış fiziksel yıpranmışlıktan ziyade zihinsel yıpranma. Bu da teknik adamlarda çok had safhalara ulaşabiliyor. O yüzden Aykut Hoca şimdi full kendini yenilemiş ve enerji küpü, enerji dolu çok genç bir teknik adam.

0: azmine, hırsına sahip bir şekilde geliyor. Bence bu Fenerbahçe'nin avantajı olacak. Çünkü Aziz Başkan'ın söylediği gibi belirleyici olan tabii ki bu kişiler, ama onlardan çok da bu kişilerin oluşturacağı ekiplerin birlikte uyum içinde çalışması. Günümüzde artık tek başınıza bir şey elde edemiyorsunuz. Evet. Ekip çalışması ekip lazım. Fenerbahçe bunu ne kadar zaten iyi yapacak hep beraber göreceğiz. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Yani bu Galatasaray için de, Beşiktaş, Trabzon için de önemli. İlerlemek istiyorsanız sizi zorlayan, pozitif rekabetin içine çeken rakiplere ihtiyacınız var. Evet. O yüzden Türk futbolu da ancak bu şekilde gelişebilir.
1: Peki şimdi teknik direktör konusunda zaten herkes hemfikir diye düşünüyorum. Yani açıklanması artık yakın bir zamanda gerçekleşecek gibi duruyor Aykut Kocaman'ın. Peki Aykut Kocaman gelirse hangi isimleri takımda görebiliriz? Biraz transferden bahsedelim. Bu konuya da bugün Takvim Gazetesi'nde yer alan bir haberle giriş yapmak istiyorum. Şöyle hemen son 20. sayfada. Yönetmenimiz Oğuzhan'da rica edeyim, ekrana da getirebilir tabii. Hem Zeki hem de Hakan Çalhanoğlu ile ilgili haberler var. Biliyorsunuz Hakan Safi aslında Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi diye konuşuyorduk. Ama sonrasında Aziz Yıldırım seçilince orada da bir görüşme olacak gibi duruyor. Ki hemen haberi de size aktarayım. Hakan'a Yıldırım mesajı, seçimi kaybeden Hakan Safi ile anlaşmaya varmıştı. Aziz Yıldırım'ın aracılar vasıtasıyla Çalhanoğlu'na haber gönderdiği ve Fenerbahçe'nin kapısı sana her zaman açık dediği öğrenildi. Yeni yönetimin kısa süre içinde hem milli futbolcunun menajeri hem de Inter kulübüyle temas kurması bekleniyor. Üste de bir Zeki haberi var. Bunu da hızlıca aktarayım. Zeki Çelik ikna turları. Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Oğuz Çetin milli futbolcuyu ikna için görüşmelerini bizzat sürdürüyor. Merih konusu da vardı ama o da Hakan Safi'nin gündemindeki bir isimdi. Önce Hakan Çalhanoğlu'da bir başlayalım isterseniz. Hakan Safi'nin çok istediği oyunculardan biriydi belli ki, ama Aziz Yıldırım gelirse acaba Hakan ihtimali ortadan kalkar mı diye konuşuyorduk. Ama belli ki o da istiyor.
0: Şimdi tabii o konuda benim net bilgim yok. Hele hele bu konuda Aykut Hoca'dan kesinlikle hiçbir bilgi hiçbir yere yansımadı. Hı hı. Bunlar benim görüşüme göre sadece tahminlerden ibaret. Bir de bütün transferler için önemli bir konu bazen bunların menajer yaklaşımlarından kaynaklandığını da biz evet, hepimiz biliyoruz. Ben kendi adıma Hakan transferinin olacağı konusunda çok olumlu düşünmüyorum. Bunun iki tane önemli nedeni var. Birincisi Fenerbahçe'nin en iyi dediğimiz bölgesi orta saha. Yani sizin elinizde şu an Gündüz'ü varsa, bence benim beklediğimin de üzerinde harika bir performans sergiledi geldiği andan itibaren. Elinizde bir İsmail varsa,
1: Kante,
0: ki İsmail'e dönem dönem haksızlık ettiğimizi bile düşünüyorum. Çünkü uluslararası seviyede çok gelişecek, ilerleyebilecek bir futbolcuyken ona yeteri kadar süre verilemediği dönemlerde bu futbolcunun gelişimini de etkiliyor. Şu an milli takımımızda da zaten Hakan, İsmail ve Orkun üçlüsünden ikisinin sürekli oynayacağını düşünüyoruz. Hatta üçü birden oynar mı soruları da soruluyor.
1: Evet.
0: O yüzden Fenerbahçe'nin elinde İsmail var, Kante var. Yaşına rağmen bakın Fransız milli takımına davet alan bir futbolcu. Yani çok iyi diye Galatasaray'ın şu an transfer etmeyi düşündüğü Kamavinga davet almıyor, Kante alıyor. Hı hı. Bir de elinizde Fred var.
1: Evet.
0: Yani böyle bir orta sahaya bence Hakan transferi birinci öncelik değil. Ama paranız çoktur, sonuçta takımın yapısı da buna uygunsa, yani bu tür bir transferi de yaparsınız. Aziz peki, Yıldırım başkanın yapmayacağını düşünüyorum. Ekonomik nedenler bunu etkileyecek konulardan bir tanesi.
1: Takım içerisinde şimdiki duruma baktığımızda ben de size katılıyorum ama belki takım içerisindeki bazı oyuncularla yollar ayrılabilir. Orta saha belki böyle kalmayacaktır. Bu sebeple Hakan isteniyor olabilir.
0: Mutlaka yani bir İsmail'le yolların ayrılmayacağı, Gündüz'ü ile ayrılmayacağı, Kante ile ayrılmayacağı
1: Alvarez
0: belli.
1: Belki gidebilir.
0: Fred'in bir teklif aldığı, alabileceği konuşuluyor.
1: Evet.
0: Yani ben kendi adama elimde bir Fred varsa, yani daha fazla harcamama adına takımdaki, çünkü her değişiklik takımı biraz da zorlar. Biz hep sil baştan tabii, yapıyor tabii olursak takımın uyumu da bundan olumsuz etkileniyor. Yani bu boyutu itibariyle bu transfer olmazsa benim için sürpriz değil.

0: Aziz Yıldırım da parayı Fenerbahçe'nin geleceği adına çok doğru kullanmayı tercih edecektir. Kaldı ki Hakan'ın bir yılda sözleşmesi var. Yani diğer bir konu da Hakan'ın Galatasaraylılığı. Yani bunu burada konuşmak zorundayız.
1: Galatasaraylılardan... Ali Koç döneminde de ama Fenerbahçe'yle isim oluyordu.
0: Mutlaka. Yani ben şunu söyleyeceğim. Evet, bir futbolcu bir takımı tutabilir. Hiç sorun değil. Tam tersi, o tuttuğu takımın belki de en büyük rakibine bile transfer olabilir. Artık bunlardan rahatsızlık duymamayı bizim öğreniyor olmamız lazım. Yani sonuçta onun tuttuğu takımda ona ihtiyaç olsa o takım zaten onu transfer edecektir. Evet. Galatasaray'ın da en azından bazı görüşmeleri Hakan'la ilgili olmuştu. Bu dönemde evet, Galatasaray'ın o mevkiye futbolcu arayışları var ama profil belki de bir Hakan profili değil. Yani
1: öncelik vermedi Hakan'a.
0: Evet, bir Kamavinga başkanın biraz daha fazla istediği veya Okan Hoca'nın istekleri daha farklı. O yüzden Hakan konusu çok olma ihtimali olmayan bir konu ama evet. Zeki bence hemen olabilecek transferlerden bir tanesi. Mert Müldür var. Milli takımda zaten iki arkadaş değişerek oynuyorlar. Zeki ön planda.
1: Melih konusu kapandı mı sizce?
0: Yani şu ana kadar açılmadı zaten.
1: Aziz Yıldırım konusunda evet.
0: Yani biz diğer taraftan da Hakan Safi döneminde bazı futbolcularla anlaştık açıklamaları geldiğinde o futbolculardan bile evet biz anlaştık açıklaması bu netlikte gelmediği gibi kulüplerinden hele hiç bilgi gelmedi. Melih'in de sözleşmesi devam ediyor. Semedo'nun kalitesi belli ama yaşadığı sakatlıklardan dolayı oraya bir Zeki transferi mutlaka yapılabilir. Eğer alınabiliyorsa da Melih'in bir tek kazandığı ücret çok büyük. Fenerbahçe o ücreti karşılar mı bilmiyorum. Yalnız Aziz Başkan'ın açıklaması. Kesinlikle sol stoper alacağız. Hatta bence Fenerbahçe'nin orta sahaya futbolcu alacağını, iki santroforla birlikte iki tane stoper alması da çok iyi ama. Çok iyi. Peki. İki stoper alması da daha uygun olur.
1: Galatasaray'a geçelim. Fenerbahçe'yi noktalayalım değerli izleyenler. Galatasaray'da da gündemde transfer var. Zaten Fenerbahçe'yi konuşurken de zaman zaman değinmek durumunda kaldık. Benzer oyunculara ilgiler de var. John Duran'la başlamak istiyorum Galatasaray kısmına. Çünkü John Duran'ın Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gelmek istediğine yönelik iddialar var. Fenerbahçe forması giyiyordu geçtiğimiz yıl biliyorsunuz ama yönetimle, takım içerisindeki oyuncularla bazı sorunlar yaşamıştı. Sonrasında zaten takımdan ayrıldı. Ciddi şekilde Galatasaray'a gelmek istiyormuş. Fenerbahçe'den ayrıldığından beri Okan Hoca'nın da bu transfere sıcak baktığı haberleri var. Siz ne dersiniz bu transfer iddiasına?
0: Net bir bilgi almadım. Son zamanda biz futbolcuların kalitesi kadar ki o kalitelerin karşılığı olarak da çok büyük rakamlar ödüyoruz.
1: Evet.
0: Futbolcunun yapısının da takıma uygun olması lazım. Bakın yani karakter sözcüğünü kullandığımız zaman bazen de sanki futbolcunun karakterinde bir sorun varmış gibi anlaşılabiliyor. O yüzden ben yapı diyorum ona. Yapanın da başka sorunları var. Dursun Özbek de organizasyon olarak değişti. Yani bir futbolcunun bir takıma uyması lazım. İnsani değerleriyle de uyması lazım. Yaşam felsefesiyle, yaşantısıyla da uyması
1: belki
0: lazım.
1: Belki uyar. Yani Fenerbahçe uymadı diye.
0: Şu an o mesajı vermedi John Duran. Sadece Fenerbahçe'de değil. Yani daha önceden çok yüksek rakamlara
1: Zenit'ten bahsediyor olabilirsin. Zenit'te de sorunlar yaşamıştı.
0: Sadece Zenit değil, Arabistan'a transferi bile.
1: El Nasır.
0: Yani burada nedenlerini bize bir gösteriyor. Fenerbahçe'ye geldiğinde orada yaşanılanlar bu nedenleri bize gösteriyor. Böyle Zenit yine aynı.
1: Sezonlar içerisinde
0: yalnız anlamadığım
1: çok sık takım
0: bir şeyi sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: O da şu. Galatasaray'a 5 milyona geliyor. Fenerbahçe'ye geldiğinde bildiğim kadarıyla 20 milyon ve üzeri bir rakama gelmişti.
1: Evet.
0: Ve o dönemde Fenerbahçe tarafından ya John Duran gibi bir futbolcuyu bu rakamı alıyor olmak bir sihirbazlık diye bir açıklamada bulunulmuştu. Yani nasıl oluyor? Daha bir sezon önce 20'yi hakkı diye gösterdiğimiz bir dönemde şu an 5'e razı oluyor.
1: Genç ve potansiyelli olması.
0: Bu bile kafa karıştırıyor.
1: Evet, şöyle bir kulüp geçmişine baktım. Her yıl neredeyse zaten takım değiştirmiş. 2022-23'te Aston Villa'dan Chicago'ya, sonra Aston Villa'dan El Nasır'a,

0: El Nasır'dan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den El Nasır'a, El Nasır'dan Zenit'e, Zenit'ten tekrar El Nasır'a.
1: Yani Galatasaray'ın bu dönemde alacağı forvet oyuncusunun ilk planda performansı öncelikli halde tutması lazım. Çünkü Galatasaray çok net bir şekilde Osimhen'in olmadığı maçlarda Osimhen performansına yakın performans alacağı bir transfer arayışı içinde. Tabii burada bir de Icardi konusu var.
0: Evet.
1: Yani Icardi şu an telefon açıp da başkana Dursun başkanım ben teklifinizi kabul ettim derse olay bambaşka bambaşka boyutlara gidecek. Bugün o yüzden bir bilinmezlik var.
0: Milliyet gazetesinde tam Ahmet Hoca'nın dediğine benzer bir haber vardı. 14. sayfadaydı bu arada. Ya Icardi evet derse bütün senaryo değişecek aslında böyle bir durumda.
1: Galatasaray'da sevinen çok büyük bir kesim de olacak. Onun altını da çizmek lazım. Tabii Icardi Galatasaray ayrılığı gerçekleşecek diye artık bütün herkes alışmışken böyle bir gelişmeyi ben kendi adıma beklemiyorum. Ama Icardi henüz beklediği teklifi almadı. Kaldı ki 5 milyon net bir rakama bile Icardi'ye ödeyecek takım sayısı çok fazla değil.
0: Bugün Juventus iddiaları çıktı gazetelerde Icardi ile ilgili.
1: Yani prensip olarak Icardi'yi ben bütün büyük takımlara yakıştırırım. Orada bir sorun yok. Ama bildiğimiz şöyle bir gerçek de var. Dünya futbolu nereye gidiyor? Yani bugün işte bir Mbappe'nin bile saha içinde defansif görev üstlenmesi gerektiği hocası tarafından ona dikte ediliyorsa ve Mbappe bile bu görevleri üstlenmediği zaman hocasından, camiasından eleştiri alabiliyorsa artık bütün futbolculardan bu beklenecek diye düşünüyoruz. Çünkü dünya futbolu son dönemde atletizm yönünden zirveye ulaştı. Yani bütün futbolcular sınırlarını zorluyorlar. Hele hele maç sayısı da çok fazla olduğu için aşırı derecede sakatlıklar da yaşanıyor. Yani Juventus gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri için bu boyutuna da önem veriyorlar. Icardi'nin ben zaten son 10 sene hiçbir zaman o seviyede olmadım açıklaması bile onun şu anki diyelim futbolun atletizm yönüyle ilgili düşüncesini net bir şekilde ortaya koyuyor.
0: Önceliğini biraz belirlemesi lazım sanırım. Yani para mı önceliği şu anda? Bir takımda ilk santrfor olmak mı? Buna yani, göre bir karar verecek.
1: Bence paradan çok istediği süreyi almak. Yani ilk santrofor olmasanız bile yani bizim sokak jargonuyla esas çocuklardan biri olduğunu bakın. Tek değil ama onlardan biri olduğunu Icardi'nin hissediyor olması lazım.
0: Öyle bir durum yaşadı ki Galatasaray'da gerçekten esas çocuktu. Şimdi oradan böyle bir duruma da gelmek tekrar oraya çıkmayı gerektirir bence. Bunun için uğraşıyor sanırım.
1: Mutlaka biz hep Icardi'yi konuşurken saha içiyle konuşuyoruz. Saha içinde esas çocuktu. Galatasaray'ın ilk iki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan futbolcuydu. Kaldı ki bir de yani ülke insanı tarafından özellikle Galatasaraylılar tarafından başta çocuklar olmak üzere bütün gönülleri fethetmiş olmak Icardi'yi ayrı bir noktaya getirdi. Yani son 30-40 sene içinde yani Icardi kadar çok sevilen bir başka futbolcu oldu mu? Samimi söylüyorum bulmakta zorlanıyorum. Sadece Galatasaray'da değil. Evet bütün camialarda çok sevilen futbolcular oldu. Yani tabii herkese gösterilen sevgi başka, Icardi bence bir başkaydı.
0: Bence de. Peki Osimhen'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Bazı kulüplerle görüşme halinde olduğuna dair haberler var. Zaten Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü de buna benzer bir şey söylemişti ama Osimhen böyle bir durum yok, yanlış bir aktarım bu dedi.
1: Şimdi orada biraz bazen iki kişi arasında kalması gereken konuşmaların teknik direktör tarafından kamuoyuna belki de bilinçli bir şekilde hatta sistemkar bir şekilde yaklaşımıydı. Yani Griezmann için kulübü telefon açıp ya çok yorgun gelmesi olur mu diye izin istemişti. Osimhen konusunda da o izni Osimhen istedi. Bir neden göstermesi lazım.
0: Evet.
1: Bazen biz özellikle okulda onu çok yaptık. Yani bir mazeret bulmaya

0: çalıştık. O da bir mazeret bulmaya çalıştı. Dedi ki bu ara kulüplerle ilgili bazı çalışmalarım var. Bazen de bu doğrudur.
1: Merak da edersiniz kim beni istiyor, ne kadar para verebilir. Bir yoklama yapıyordur yani.
0: Kendi yapmaz ama menajer. Onun menajeri yapar. Tabii. Ve menajerine de birçok telefonlar gelir. Osimhen istenmiyor olması mümkün değil. Yani Osimhen'i Galatasaray şu an satıyorum dese, hatta yani 100 milyona satıyorum dese, Osimhen'in aniden talipleri çıkacaktır. Yani Galatasaray'ın 150'nin altında vermeyiz açıklamaları bile onların kulaklarına gidiyor. O yüzden kulüplerin şu an ilgi gösterecek olanları bir bekleme halindeler. Dünya Kupası'ndaki gelişmeler de bunu gösterecek. Kaldı ki bir de elinizdeki oyunculardan kalan giden olacak mı? Onu net bir şekilde biliyor olmak lazım.
1: Şimdi yüksek bir meblağ teklifi yapılırsa Galatasaray cephesine, yani siz de dediniz 150'nin altına bırakmak istemiyor. Ama burada Osimhen'in fikri gitmek yönünde olursa Galatasaray orada ne yapabilir?
0: Osimhen gider. Yani şöyle söyleyeceğim, demin söylediğimin altını doldurayım. Yine söylentiler. Alvarez Atletico Madrid'den ayrılırsa Atletico Madrid ciddi bir şekilde Osimhen'i transfer edecek. Öyle bir teklif gelir mi oradan bilmiyorum. Çünkü Atletico Madrid'in santrofor profili Osimhen'den çok daha farklı. O zaman oyununu da değiştirmesi lazım. Bunlar kimse olumsuz anlamasın ama benim gördüğüm bazı gerçekler. Bakın Osimhen Galatasaray'a nasıl geldi? Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaray Napoli ile anlaşamamış olsa bile başkanıyla aralarındaki gerginliğe rağmen res çekti, öyle
1: bağları
0: geldi.
1: Bağları koparıp geldi.
0: Osimhen. O yüzden Osimhen mutlaka gitmek istediği bir kulüpten bir teklif alırsa
1: gider.
0: Bence hem kendi alacağı rakamda biraz indirim yapacaktır. Hem de Galatasaray'ın istediği o bonservis bedelini düşürmesini kulüpten isteyecektir. Yani Osimhen'in yapısı bu. Bir futbolcuyu transfer etmeden önce demin dedik John Duran konusunda futbolcunun yapısını bilmeniz lazım.
1: Evet.
0: Osimhen'i siz transfer ediyorsanız bu yapıyı da mutlaka biliyorsunuzdur. Yani bu konuda bence bu ikilinin de, yani Galatasaray Osimhen ikilisinin de bir sorun yaşamadan bu transferin önünü açmaları lazım. Galatasaray şunu da mutlaka yapmalıydı ki bence de yapmıştır da. Osimhen'in bu dönemde teklif alacağını düşünerek onun yerine kimi alabilirim çalışmasını Okan Hoca mutlaka bir kenarda tutuyordur.
1: Gündemde nasıl profiller olmalı sizce? Böyle bir durum olursa yani hem Icardi'nin gidiş senaryosundaki çok yüksek ihtimal ama Osimhen'in de tabii bir gidiş ihtimal dahilinde yer alıyor.
0: Ya mutlaka şimdi o profili çizmek çok kolay ama onu bulmak çok zor.
1: Evet.
0: Günümüzde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un önümüzdeki sene şampiyonluk konusunda bu seneden çok daha iyi olacaklarını net bir şekilde görüyoruz. Kaldı ki Galatasaray'ın bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de en azından bir çeyrek final hedefi var. Dolayısıyla Osimhen'in yerine onun kadar takıma performans veren bir futbolcu getirmek lazım.
1: Evet.
0: Bunlardan işte atletizm yönlü hem konuştuk, kulüpler ne istiyor, hem de Osimhen onu fazlasıyla gösterdi. Bir o kadar Galatasaray'a oyunun iki yönünde katkı sağlayacak bir oyuncu lazım. Hatta Osimhen'den biraz daha Icardi vari, son vuruşları daha iyi yapabilen bir futbolcu bulabiliyorsanız onu almanız lazım. Ama ben öyle bir futbolcu göremiyorum.
1: Çıta çok yükseldi.
0: Şu an için.
1: Yani Icardi'nin yerine Osimhen geldi. Osimhen'in yerine kim gelebilir?
0: Aynen öyle. O yüzden Galatasaray için çok kolay olmayacaktır bu. Dolayısıyla şimdi, Okan Hoca geçmişte şunu da gösterdi. Galatasaray'ın oyunu Okan Hoca'nın geldiği bu 4 yılda hep gelişti. Bazı kişiler bunu farklı düşünse bile ben burada çok net bir şekilde bu tarifleri yapmaya hazırım. O yüzden takımın oyununu biraz daha fazla geliştirerek Okan Hoca o boşluğu kapatmaya çalışacak. Şöyle baktığımızda elinizde bir Barış varsa, elinizde bir Yunus varsa veya işte Can Uzun konuşuluyor bu futbolcularla ön alan baskısını da aynı şekilde yapmaya devam edebilirsiniz.
1: Forvet takviyesi tabii dediğimiz gibi Osimhen ve Icardi'nin durumuna göre şekillenecek ama gündemde de çok fazla isim var. Can Uzun dediniz, Deniz Gül var aynı şekilde, Bertuğ Yıldız.

0: durum var. Şimdi Vlahovic gündemde, Beşiktaş'ın da aynı şekilde yeni evet. hocanın da yakından tanıdığı bir isim olması sebebiyle onu da konuşuyoruz.
1: Can'ı ben santrofor olarak görmüyorum. Yani bir Osimhen'in mevkiinden ziyade
0: Osimhen'in
1: arkasında yani bir Mertens'in yeri doldurulamadı diye bu sene çok iddia edildi.
0: Evet.
1: İşte ilk aydan beklentiler vardı. İşte Yunus orada dönem dönem oynadı. Ön alan baskıları çok iyi olsa bile.
0: Can'ın hocası Adi Hüter'in de tam da o bölgede yeni sezonda Can'ı kullanmak istediği söyleniyor.
1: Çünkü Can farklı bir oyuncu. Yani çok yönlü bir oyuncu. Hepsini oynayabilecek bir oyuncu. O yüzden o bölgeyi ben, o mevkiyi Can'a daha fazla yakıştırıyorum. Vlahovic isim iyi bir isim, kaliteli bir isim, o kesin.
0: Juventus'ta anlaşamadı, ama, serbest kalacak.
1: Bu sene de işte sakatlığından dolayı oynayamadığı maçlar oldu. Galatasaray'ın bunu çok iyi bir şekilde araştırıyor olması lazım. Orada bir sıkıntı yaşanmayacaksa ekonomik yönden ben Galatasaray'ın bir sorun yaşayacağını sanmıyorum Vlahovic transferinde. Kendisi de Galatasaray'ı evet kesin kabul edecektir. Ama Osimhen'in de kaldığını varsayarsak bu ikilinin ki Okan Hoca rotasyon dahilinde ikisini birden mutlaka kullanacak. Vlahovic'in de Osimhen'in biraz gerisinde kalacağı gerçeği var. İşte orada o da ben esas çocuk olacağım diye tutturursa o da Galatasaray'a gelmeyebilir.
0: Ama... Fiorentina'dan Juventus'a gitmiştim. Bu sezonki performansına bakıyorum şöyle. Hem Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'nı da dahil ettiğimizde 23 maçta forma giymiş. 10 gol, 1 asisti var. Şu anda dediğimiz gibi serbest.
1: 23 maçta 10 gol İtalya Ligi için bence çok kötü bir rakam değil.
0: Son 4 maçta oynamış ve 4 gol atmış.
1: Evet, kaldı ki işte sakatlığın beraberinde getirdiği dönem dönem o sıkıntılar da oynadığınız maçlarda sahaya yansıyor. Yani tabii. Sakatlığınız bitince aniden zirvede başlamıyorsunuz. Evet. Oraya ulaşmak için belki de 3-4-5 maç süre almanız lazım. O yüzden ben Vlahovic'in kalitesinden ülkemizdeki herhangi bir büyük takımın santroforu olarak diyelim o takımlara yakıştırabileceğimden çok net bir şekilde konuşabilirim. Yeter ki kulübe bu uyum sağlansın, o kulüp için doğru futbolcu olsun.
0: Peki orta saha transferine geçelim şimdi de. Gündemdeki isimlerden biri Camavinga biliyorsunuz. Biz de haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Ama yüksek maliyeti biraz dikkat çekiyor. Şimdi böyle bir transfer gerçekleşirse orta saha rotasyonu nasıl olacak? Acaba Torreira'nın durumu ne?
1: Camavinga gelirse büyük bir ihtimalle ilk planda Torreira Camavinga olarak düşüneceğiz biz. Galatasaray hala işte... Can'ı istiyor ki onu transfer etmek için bence de mücadeleye devam edecek. Can'ın da geldiğini düşünürsek Torreira, Camavinga orta sahada önlerinde Can. Lemina var. Lemina da zaten yoğun program içinde. Bu ikiliden hangisiyle olsa birlikte oynayabilecek bir yapıda. Gerek evet. Lemina Camavinga'yı görebiliriz. Gerekse Lemina Torreira olduğu gibi. Bir de Galatasaray'ın bir stoper arayışı var. Yani onu net olarak biliyoruz. Sanchez'e teklifler olduğu söyleniyor.
0: Evet, Van Dijk gündemde.
1: Yani Van Dijk gelse bile, yani Sanchez kalsa bile elinizde 3 tane iyi stoperiniz olacak. Galatasaray ihtiyaç duyduğu anda Lemina'yı stoper olarak kullanmayı da en azından bir alternatif olarak Okan Hoca kafasında tutuyor. Yani bazen Lemina'nın stoper hemen önünde Camavinga'nın ve Torreira'nın birlikte oynadığını da görürsek bu hiçbir zaman sürpriz olmaz. Bence kötü de bir çözüm olmaz.
0: Tabii.
1: Yani orada müthiş bir kalite var, deneyim var. Rakam iyi bir rakam. İşte 50 milyondan bahsediliyor. Yani biraz altı biraz üstü ama Galatasaray Osimhen'e 75 verdiğinde şu an 150 istiyorsa Camavinga'nın da yaşı daha henüz çok genç. Yani sonuçta ben Camavinga'nın Dünya Kupası'ndan sonra yine milli takıma geri dönmesini bekliyorum kendi adıma. Önümüzdeki sene kulübünde biraz iyi performans sergilediği zaman oraya dönecektir. Yani Kante'de herhalde 50 yaşına kadar devam etmeyecek. Bu peki, Dünya Kupası'nın da onun için son olmasını bekliyorum.
0: Şu soruyu sormak istiyorum. Osimhen'i satmadan Can Uzun ve Kamavinga transferlerini Galatasaray'ın gerçekleştirebilmesi gerçekçi bir hedef mi?
1: Şimdi tabii kulüplerimizin ekonomik yapısını düşündüğümüzde çok samimi konuşuyorum. Hiçbir kulübümüzün bu derece büyük rakamlar harcayabilecek ekonomik gücü, yapısı yok.
0: Normal şartlar.
1: Normalde evet. Bizim ülkemizin dışında herhangi bir ülkede büyük kulüp de olsa bu kulüplerin bu harcamaları yapmalarına izin vermezler. Ama bizde izin veriliyorsa bunu ayrı değerlendirmek lazım. İki, işte limitlerden konuşmamıza rağmen bu konu herhangi bir şekilde çözülebiliyorsa bunu mutlaka ayrı konuşmak lazım. Siz kısa vadede başarı adına bu harcamaları yapsanız bile uzun vadede kendi ekonominizi disiplin altına alacak o düzeni, sistemi kulüpte mutlaka tutuyor olmanız lazım. Yani ben Galatasaray'dan şunu biliyorum. Geçen sene gelirler konusunda Galatasaray rekorlar kırdı. Yani tarihinin en büyük gelirlerini elde ettiler. Yani bu senede 500 milyon euro bütçe ayırdıklarını söylüyorlar. Yani benim 500 milyonum varsa 50 milyon onun onda biridir. Demek ki Kamavinga gibi 10 tane futbolcu alabilirsiniz. Bu Osimhen'in satılmama ihtimali düşünüldüğünde 500 milyon. Onu da satarsanız 650'ye çıkacak bu rakam ki sanki yani Avrupa'nın büyükleri gibi, bir Paris Saint Germain gibi, bir Bayern Münih, Real Madrid, Barça gibi bir takım kurabileceğiniz bir rakama ulaşır.
0: Ama Dursun Özbek yani, hep öyle diyor ya.
1: Bu rakamlar abartı biraz.
0: Büyük bir takım olmak istiyorlar.
1: Ama mutlaka şimdi bakın devamlı harcayarak, hele hele borca girip harcayarak sizin oralara ulaşma şansınız yok. Burada iki tane yol var. Bir tanesi yetenekli gençler bizim ülkemizde yeteri kadar mevcut. O Osimhen'leri, Kamavinga'ları ülke gençlerinden yetiştiriyor olmanız lazım.
0: Tam onu diyecek mi? 10 artı 4 kuralı bunu biraz frenleyebilir mi?
1: Bence frenlememesi lazım. Tam tersi bu dönemde en azından biraz daha geliştirmesi lazım. Biz ülke gençliğine o değeri vermediğimiz için o 4 tane 23 yaş altı futbolcu, evet, belki bizim gençlerimizden şu an oraya koyamasak bile, yani dünyada sizin oraya koyup da bu sene performans alabileceğiniz gerçekten futbolcu sayısı çok. Trabzon'a bakıyoruz, 6 tane o yaş grubuna dahil futbolcusu var.
0: Evet.
1: Yani bunlardan biri Ulay'ı, işte son milli maçında harika bir performans sergilemiş. Bu adam da nereden çıktı diye bütün dünya onu takibe başlamış. Geçen sene devre arasında da Galatasaray'dan 40 milyon euro istemişlerdi.
0: Evet, hatırlıyorum.
1: Yani bu genç futbolcuların bence sayısını çoğaltmak mümkün. Ya baktığımızda bizim milli takımımızda bile Ardalar, Kenanlar hala yani genç futbolcu statüsünde, işte Can Uzunlar. Demek ki bizde bile bu futbolcular var. O yüzden doğru planlama, doğru organizasyon, böyle bir an için hemen bir sihir yapmışçasına size diyelim bu değişikliği getirmez. Ama doğru planlama ve uygulamayla 2 sene içinde bu seviyeyi tamamıyla yakalamış olursunuz.
0: Peki Galatasaray'ı da şöyle yavaştan bitirelim değerli izleyenler. Trabzonspor'un gündemine geçelim. En hareketli transferde takımlardan biri şu anda. Son olarak Noah Saviolo'yla anlaştılar biliyorsunuz. Biraz oyuncudan bahsedeyim. Portekiz bir futbolcu. 5 yıllığına Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Vitória 4 taksit halinde 8,5 milyon euro ödeyecek Trabzonspor. Şarta bağlı bonuslar da var. Bunlar devreye girerse 3 milyon euro daha ödeme yapacak. Son olarak Vitória'da oynadı demiştik. Şöyle son yıl performansına da baktığımda 36 maçta 2 gol 8 asisti var. Genç bir oyuncu. 22 yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 22 yaşında. Hem kanat hem de forvet bölgesinde oynayabiliyor. Ne dersiniz bu transfere?
1: Aldığım bilgiler çok olumlu. İşte demin bahsettiğimiz o gençleri Trabzon geçen sene topladığı gibi bu sene de toplamaya devam ediyor.
0: Evet.
1: Yani şu an ilgilendikleri futbolcuların bir kısmı tamamıyla bu statüde. Saviolo onlardan bir tanesi. 2004'lü. Bu sene zaten 2003'lüler oynayacağı gibi bu kural devam ettiği takdirde yeni senede bile gençler statüsünde oynayabilecek bir oyuncu.
0: Evet.
1: Bence Trabzon şampiyon olduğu sene yaptığının bir benzerini bu sene yapıyor. Hı hı. O sene Abdullah Hoca vardı.

0: Daha sezonu açmadan önce transferleri tamamladılar. Tam takım sezon hazırlığını yaptılar. Ve o sezonun sonunda şampiyonluk gelmişti. Şimdi bakıyorum benim elimde 10 kişilik bir liste var. Bunların neredeyse tamamını Trabzon aldı.
1: Evet.
0: Almadıklarını da alacak gibi duruyor. İşte Ryan Raporto bunlardan biri, Cabral'ı aldılar. Moronevski onlardan biri, Savioğlu, Metehan Mimaroğlu. Thierry Karadeniz, Muçi'yi aldılar.
1: Şu an anlamı var gerçekten.
0: Tiganov herhalde oldu gibi öyle konuşuluyor.
1: Evet, Dobik var şu an gündemde.
0: Evet, Samet Akaydın, Melih Kabasakal konuşuluyor. Şimdi bir bakıyoruz neredeyse yepyeni bir 11.
1: Evet.
0: O yüzden Trabzon'un bence geçen sene biraz sıkıntılı olsa da kanatlarda Zubkov aslında fena iş yapmadı. Ki onun gitmesi gerekiyordu. İşte sol kanatta Augusto'yu çok kullandılar. Envekame belki kalitesine rağmen çok etkili olamadı. Yani Trabzon'un şampiyonluğu oynayacak bir 11'i benim gözümde zaten vardı. Bu sene de o kadroya derinlik katıyorlar. Bu konuşulan alınan futbolcuların hepsi hem kısa vadede hem de uzun vadede performans sergileyecek. Kulübe gelir getirecek futbolcular. O yüzden benim Trabzon'dan bu sene beklentim çok büyük. Yani son haftaya kadar şampiyonluk adaylarından biri olmasını kesinlikle bekliyorum Trabzon'un. Camia da sanki bu konuda işte bu sene çok verimli olduğunu düşündüğüm bir sene geçirdiler. Fatih Hoca ile uyumları dönem dönem bazı eleştiriler gelmiş olsa bile bence çok gelişti. O yüzden Trabzon'dan benim de beklentilerim çok büyük. Bu arada şunu da söyleyelim. Başkan Ertuğrul Başkan bu akşam bizim ekranlarımızda konuk olacakmış.
1: Gündem özel programında
0: herhalde bu soruların hepsini
1: bu
0: biz direkt olarak ona sorabileceğiz.
1: Muhtemelen. Yani transfer adına sorulacak gerçekten çok soru var. Keyifli bir program olmasını bekliyorum. Biraz hücum hattında devam edelim. Onaçı'yı bırakmak istemiyor aynı zamanda Trabzonspor. Çünkü Suudi Arabistan'dan bazı teklifler var ama Ertuğrul Doğan onun kalmasını istiyor. Haklı olarak geçtiğimiz yılın gol kralı. Ama onun yanına belki destek verecek isimler, hamleler yapılabilir. Artem Dobik bunlardan biri.
0: Evet.
1: Nasıl bir planlama olmalı sizce orada?
0: Bir defa teklif herhalde 10-11 milyon civarındaymış. Yani bu paraya Trabzon onu kesinlikle bırakmaz. Yani Augusto bence santrofor bölgesinde de iyi işler yaptı. O yüzden benim de beğendiğim, Trabzon'a katkı sağlayacağına inandığım futbolculardan biri. Ona da tekliflerin olduğu söyleniyor. Trabzon kolay kolay ondan da vazgeçmeyecektir. Dobik bizim daha önceden tanıdığımız, bildiğimiz, kalitesinden emin olduğumuz bir futbolcu. Yani Trabzonspor'a transferi bir açıdan beni memnun eder. Yalnız sevgili Demet, bir başka konuda şu, bunu belki de ayrı bir tartışma konusu haline getirmemiz lazım. Biz hep geniş, derin kadrolardan bahsediyoruz. Bazen geniş kadroların beraberinde bazı sıkıntıları da getirdiğini biliyoruz. İşte Galatasaray'da Icardi konusu.
1: Evet.
0: Şimdi bu takımın sinerjisini aşağı çekecek noktalara geliyorsa sizin bunu iki defa düşünmeniz lazım. Belki de o derinliği işte daha genç futbolcularla veya kendi altyapınızdan üreteceğiniz futbolcularla sağlıyor olmanız lazım. Dobik de bence bu doğrultuda değerlendirilmesi gereken biri. Onaçu'nun olduğu yerde Onaçu esas çocuk olacak bizim değilimizle. O kesin. Yani orada bir sorun yaşanması hiç kimsenin işine gelmez. Hele hele Türk futbolunun, Trabzonspor'un işine gelmez. Kararı kendileri verecekler.
1: Bir de kaleyi sorayım o zaman. Onana'nın da kalmasını istiyor Trabzonspor aynı şekilde. Ama tabii Onana'nın burada ne istediğine karar vermesi gerekiyor. Çünkü önce kiralıktı. Onana gelmeden önce hatırlıyorum Trabzonspor'un farklı bir planlaması vardı kalede. Daha çok yeni birini transfer edelim. Türk bir oyuncu Uğurcan gibi gelişsin.
0: Evet.
1: Ve hep bizim kalemizde kalsın düşüncesi vardı ama sonra bir anda yüksek profilli bir oyuncu geldi. Onunla da devam etmek istiyorlar.
0: Hatta diyelim kaleci konusu gündemden kalkmıştı.
1: Evet,
0: Uğurcan Fenerbahçe transferi gerçekleşmeyince konu kapandı. Uğurcan devam ediyor diye düşündük. Dursun Başkan'ın özellikle transferin son günlerinde verdiği o karar Galatasaray adına çok önemli bir artıydı. Trabzon için de bir o kadar kayıp oldu.
1: Ben uzun süredir böyle şampiyonluk deyince sayılan isimlerde ilk üçte kaleci görmezdim. Ama Galatasaray'da bu sezon ilk sıraya yazan kişiler bile var Uğurcan.

0: Bence haksız da değiller. Bence yani Osimhen'in bazı maçlarda gerek milli takım gerekse sakatlıktan dolayı oynamadığını düşünürsek, yani bizim Galatasaray'ı şampiyon yaptı dediğimiz Osimhen, yani gol krallığında, Şamuradov'un da, Onuachu'nun da gerisinde kaldı. Yani bu Osimhen'in kötü olduğu anlamına gelmez. Tabii. Belirli maçlarda görev almadığını gösterir ama Uğurcan baştan sona bütün maçlarda oynadı. Şimdi işte bazı şartlar sizi biraz yönlendirir, bazı şeyleri mecbur eder. Uğurcan gibi Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri sizdeyse, hiç beklemediğiniz bir anda onu öyle bir rakama rakiplerinizden birine veriyorsanız, artık oraya yetiştirilecek bir kaleci değil, size hemen performans verecek bir kaleci, evet, almanız lazım. Çünkü paranız da var. O yüzden Trabzonspor şeye gitti,
1: Onana'ya
0: gitti. Yani Onana'yı ben biraz da ona haksızlık ettim. Yani Altay Manchester'da olduğu için Onana'nın ufacık bir hatasını hep büyüten bir yapımız oldu, evet, bizim. O yüzden acaba mı dedik. Ama her şey bir tarafa, biz Osimhen'in aidiyet duygusunu ne kadar konuşuyorsak, Onana'nın da Trabzon'daki aidiyetini o kadar konuşmamız lazım.
1: Bakalım nasıl bir karar
0: aldığım
1: verilecek.
0: Aldığım bilgiye göre Manchester kiralık gelmesine karşı değilmiş. Hı hı. Ben Onana'nın Trabzon'da çok mutlu olduğunu düşünüyorum.
1: Kalabilir. Yani
0: öyle veya böyle bence bu sorunu çözeceklerdir. Şampiyonluk hedefi koymuş Trabzonspor'a da o kalitede bir kaleci lazım.
1: Peki şimdi bir de Beşiktaş'a geçelim. Şöyle hızlıca siyah beyazlarda da yeni teknik direktör zaten belli oldu, Vincenzo Italiano. Ve şimdi de transfer hamlelerine konuşmaya başladık değerli izleyenler. İmza törenini hatırlarsınız. Sportif direktör Önder Özen 7 takviye yapacağız demişti. Evet. Hatta biri Türk olabilir demişti. Hocanın gelişiyle birlikte nasıl bir planlamaya gidecek sizce Beşiktaş?
0: Şimdi bence Beşiktaş çok doğru. İlk adımlar çok önemlidir. Hep deriz ya, birinci düğmeyi doğru iliklemek. Evet. Birinciyi doğru iliklemiyorsan zaten gerisi hep yanlış oluyor. Önder Hoca'nın o açıklamasında bile birinci ve ikinci düğmenin çok doğru iliklendiğini görüyorum ben.
1: Evet.
0: Birinci düğme Önder Özen düğmesi. İkinci düğme de teknik adam düğmesi. Yani evet, hocayı her ne kadar biraz biliyor olsak bile henüz bizim ligimizde yeni göreve başlayacağı için bizden biri olmadı. Zaten bizden biri de olmasın. O yüzden biz onun şu ana kadar yaptıklarının bir benzerini yapacağını düşünüyoruz. Beşiktaş da bunun için transfer etti. Önder Özen doğru adımlar atıyor. Beşiktaş'ın oyun felsefesine, anlayışa uygun bir teknik adam aradılar. Sonuçta İtalyan'a da karar kırdılar. Evet, hoca bütün bunların hepsini yapabilecek durumda. 7 transfer yapacağız. Evet. Bunlardan biri Türk olabilir.
1: Olabilir, evet.
0: Bakın, Galatasaray'dan böyle bir sayı duydunuz mu? Fenerbahçe'den, Trabzon'dan duydunuz mu? Yok. Beşiktaş'ta her şeyin nasıl planlandığının işareti bu. Bu konuşulmuş, planlanmış, kadro buraya konmuş. Bu kadroya biz şu mevkilere transfer yapacağız. Kimleri transfer edebiliriz konuşulmuş. Önder Özen listesine bakıyor. Diyor ki 7 transfer var hedefte. Bunlardan biri büyük bir ihtimalle Türk olabilir, alabiliyorsak. Bu Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu gösteriyor. Şimdi ilk planda...
1: Bu bölgeleri sayayım mı be? Forvet, kaleci, bek, orta saha ve stoper takviyeleri şu anda yönetimin ilk sırasındaymış.
0: Zaten 7 dediğimiz zaman aşağı yukarı takımın tamamını saymış oluyoruz. Çünkü takımda bir Orkun var. O devamlı oynayacaktır. İşte bence Mourinho sağ bekte iyi oynayan futbolculardan biri. Yani böyle 2-3 futbolcuyu da eklediğimizde ilk 11'i tamamlamış oluyoruz. Beşiktaş neredeyse demek ki bütün mevkilere transfer yapacak. Yapması gereken de şu. Temenni ediyorum ekonomik yönden bir sıkıntıları olmaz. Bu 7 oyuncu da birinci sınıf futbolcu olur. Yok, bu 7 transferi yapacağız diye sıradan vasat oyuncuları almayı tercih ederlerse bu yanlış olur ki ben Önder Özen'in bunu yapacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'de iyi olmasını temenni ettiğim teknik adam, sportif direktör, yönetim, takım uyumu Beşiktaş'ta mutlaka olacaktır. Önder Özen daha önce Beşiktaş'ta yine bu görev tanımıyla çok doğru işler yapmış.

0: Ve oradaki en büyük avantaj da şu, teknik direktörle müthiş bir işbirliğini sağlayabilecek bir kişidir Önder Hoca. Güncel futbolu çok yakından takip eden bir teknik adam kadar bunu bilen, ki kendi zaten daha önce teknik adamdı. Ama şu an teknik adamlıkta gözü olmayan biri. Bu bizim için çok önemli. Yani ben şunu da diledim. İtalyana demiş ki ekibimde Türk hoca olmayacak.
1: Evet, bir hazır bir ekibim var dedi.
0: Öyle de olsa bir Türk hocanın olmasını ben çok çok önemsiyorum. Bakın çok çok önemsiyorum. Yani bu baştan hocadan istenebilirdi.
1: Evet.
0: Yani orada bir Türk hocanın bence onlara çok büyük katkısı olur. Zararı
1: olmaz.
0: Bakalım
1: olmazdı. Belki ilerleyen günlerde düşünebilir.
0: O karar verildiyse bundan sonra da zaten dönmez. Şunu da rica ediyorum.
1: Son
0: bakın.
1: Cümlenizi alayım.
0: Hiçbir kulübün teknik direktörüne ya ekibine bir hoca daha alsın diye bazı şeyler dikte edilmesin. Okan Hoca'ya da dikte edilmesin. Evet. Italiano'ya da, Fatih Tekke'ye de, keza Aykut Hoca'ya da. Çünkü siz oraya bir adam alıyorsanız, yani gelen adam teknik direktöre ne yapacağını mı söyleyecek?
1: Tabii ki. Evet.
0: Onu söyleyecekse o zaman onu teknik direktör yapın, daha iyi.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Sabah Sporu'nu noktalıyoruz. Şöyle tenisle noktalamak istedik. Biliyorsunuz Fransa Açık sona erdi. Alexander Zverev de ilk Grand Slam şampiyonluğunu aldı. Ve şöyle Fransa Açık deyince de Rafael Nadal'ı anmadan olmaz. Çünkü 14 kez kazanmıştı. Kendisinin kariyerinden notlara bakarak nokta alıyoruz. Hoşçakalın.
2: Rafael Nadal, kuşkusuz uzun kariyerinde birçok zafer, birçok hayal kırıklığı ve unutulmaz an yaşadı.

İspanyol raketin kariyerinin en büyük birkaç anına bakalım. İlk Grand Slam şampiyonluğuna kadar da büyük anlar yaşamıştır ama kariyerinin başlarındaki en unutulmaz an ilk Grand Slam şampiyonluğu dersek herhalde kendisi de itiraz etmez. Tabii ki Fransa Açık'ta geldi bu şampiyonluk. Artık dünya sıralamasında 5. sıraya yükselmiş ve 19. doğum gününde Roland Garros'ta yarı finalde Federer'i yenmişti. Finalde Arjantinli Mariana Puerta'ya mağlup ederek ambargo koyacağı Fransa Açık'ta ilk zaferine ulaşmıştı. Wimbledon finali Nadal'ın kariyerinin başka büyük bir anı olarak kayıtlara geçti. O yıla kadar Wimbledon'da iki kez finale çıktı ve ikisinde de yine o yıllarda üst üste Wimbledon şampiyonlukları kazanan Roger Federer'e yenildi. Wimbledon klasikleri arasına giren, zaman zaman yağmurun durdurduğu efsanevi maçta Nadal büyük bir zafere imza attı.

İspanyol raket 4 saat 48 dakikalık destansı bir mücadeleyi 5 sette kazandı.

Rafael Nadal kariyer Grand Slam'ini 2010'da tamamladı. Amerika Açık finalinde Novak Djokovic'i mağlup ederek aynı yıl toprak, çim ve sert kortlarda Grand Slam kazanan ilk erkek raket oldu.

Nadal 2014'te Fransa Açık zaferinden sonra sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle 3 yıllık bir başarısızlık dönemi yaşadı. İspanyol tenisçi 2017 Avustralya Açığa kadar bir Grand Slam finaline ulaşamadı ve bu turnuvada da Federer'e mağlup oldu. Nadal yeniden yükselmeye başlamıştı ve Paris'te bir şampiyonluk daha geldi.

Rafael Nadal'ın son kazandığı Grand Slam'de kariyerinin unutulmaz anlarındandır. Bu zafer 2022'de Fransa Açık'ta geldi ve Nadal Roland Garros'ta rekorunu 14'e yükseltti. Yine 2022'de yaşanan bir olay hem kendisinin hem de tenisseverlerin unutamayacağı anlardan biri oldu. Kariyerini noktalama kararı alan Roger Federer son kez Lever Cup'ta sahne alacaktı. Federer'in son maçında ona eşlik eden isim uzun süredir en büyük rakibi ama aynı zamanda iyi bir arkadaşı olan Nadal'dan başkası değildi.

Fiddle lakaplı ikili, çiftlerde Amerikalı ikili Jack Sock ve Francis Tiafoe'ya kaybetti. Sonrasında ikilinin gözyaşları hala hafızalardaki tazeliğini koruyor.

0: annemin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük

0: hesapla, kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Aus Sport Radio.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Chaos po radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: Gomez. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Selahattin Kınalı ve Nevzat Dindar bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertlilerde başkanlık seçiminin ardından gözler teknik direktöre çevrildi. Aziz Yıldırım'ın bir numaralı adayı Aykut Kocaman.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman 9 yıl sonra yeniden sarı lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Saru Jiras ile kurulan temaslar da son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştü.

0: düştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
1: Herkes de duysun madem ki dediniz. Biz iki tane stop.
2: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 1998-2018 arası 20 yıl başkanlık görevi yürütmüştü değerli izleyenler. Şimdi gelin o 20 yılı bir hatırlayalım birlikte.
3: Sayın Aziz Yıldırım 1469 oy
0: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda Vefa Küçüğü sadece bir oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Şükrü Saraçoğlu'nun rekorunu 2014 yılının Eylül ayında kıran Yıldırım, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp başkanları içinde en uzun süre başkanlık yapan isim unvanını da elinde bulunduruyor. Aziz Yıldırım 20 yıllık başkanlığı döneminde iki kez görevi bıraktığını açıkladı. 2000-2001 ve 2005-2006 sezonlarında kaçan şampiyonlukların ardından görevi bırakma kararı alan Yıldırım, camia ve taraftar baskısı sonrası tek aday olarak girdiği genel kurullarda yeniden başkan seçildi. Futbolda şike davasına yönelik soruşturma kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınan ve 10 Temmuz 2011'de tutuklanarak Metris cezaevine konulan Aziz Yıldırım, yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2 Temmuz 2012'de tahliye edildi. Yıldırım başkan adayı olduğu 19-20 Mayıs 2012'de yapılan son kongreye tutuklu yargılandığı için katılamadı. Başkanlığa aday olduğunu açıklayan kongre üyesi Murat Çelikel'in kongrenin ilk günü çekilmesiyle tek aday kalan Aziz Yıldırım, cezaevinde olduğu dönemde girdiği seçimde kullanılan 5271 oyun 5269'unu alarak 10. kez Fenerbahçe Kulübü'ne başkan oldu. Aziz Yıldırım görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü. Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yılda Fenerbahçe futbol takımı Süper Lig'de 9 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de 6. sırayı aldı. Yıldırım döneminde Sarı Lacivertli futbol takımı 13 kupa kazandı. Fenerbahçe Yıldırım başkanlığında 6 lig şampiyonluğu, 3 TFF Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, birer başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kupayla en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saraçoğlu olurken Faruk Ilgaz 19, Alişen de 7 kupa kazandı. Yıldırım'ın başkanlığında Fenerbahçe futbol takımı Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan Sarı Lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak kulüp tarihinde ilklere imza attı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde 133 Avrupa Kupası maçına çıkarken bunların 53'ünü kazandı, 32'sinde berabere kaldı, 48'inde ise kaybetti. Fenerbahçe Yıldırım'dan önce Avrupa'da 84 maç yapmıştı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı döneminde futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı. Yıldırım, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Zico ve Ersun Yanal'la birer, Daum'la da 2 kez şampiyonluk yaşadı. Aziz Yıldırım erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı. 2006 yılında Ülker'le birleşerek 16 yıllardan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi. Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli baş antrenörü Jelko Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı lacivertliler Euroleague'de üst üste Final Four başarısına imza atarken 2016-17 sezonunda Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası Euroleague şampiyonluğunu getirdi.

0: Kadın basketbol takımı da Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 35 kupa kazandı. Fenerbahçe kadın voleybol takımı Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı. Sarı lacivertli kadın voleybolcular uluslararası arenada kulüpler arası dünya şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Sev Kupası gibi şampiyonluklara imza attı. Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları Aziz Yıldırım'dan önce hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldırım'la ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde masa tenisinde de Avrupa'nın zirvesine çıktı. Atletizm, yüzme, kürek, yelken ve boks branşlarında da Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığında önemli başarılara imza atıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Ramil Guliyev, 2017 yılında Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanarak Türkiye'nin atletizm tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu elde etti. Aziz Yıldırım başkanlık döneminde yaptırdığı tesislerle dikkat çekti. Stadın yenilenmesi, Can Bartu tesislerinin tamamlanması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara İncek tesisleri, Düzce Topuk Yaylası tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı. 2018 Haziran'ındaki seçimde Ali Koç'a büyük farkla kaybeden Aziz Yıldırım, 2024'te bir kez daha aday oldu. Ancak yine Ali Koç önemli bir farkla kazandı. Hakan Safi'yi geçerek şimdilik bir yıllığına başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın bu döneminin neler getireceği merakla bekleniyor.
1: Çok özünür Fenerbahçe.
2: Galatasaray orta saha transferi için gözünü Eduardo Camavinga'ya dikti. Fransız oyuncunun yüksek maliyeti ise dikkat çekiyor.
3: Yeni sezondaki yabancı kuralı sebebiyle acele etmeyen Galatasaray orta sahaya tartışmasız bir takviye planlıyor. Dünya çapında bir orta saha için düğmeye basan sarı kırmızılar Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla temasa geçti. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Camavinga'nın satışına sıcak bakan Real Madrid, 50 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Premier Lig ekiplerinin de yakın radarında bulunan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisiyle cevap verdi. Real Madrid'de kazandığı ücretin iki katından fazlasını Galatasaray'dan talep eden Camavinga'ya Suudi kulüpleri de ilgi gösteriyor. Daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmak isteyen Camavinga 6 ve 8 numara pozisyonlarının dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Kariyerinde 13 kupa kaldıran futbolcu 2021 yılında Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımında 29 maçta 2 gol kaydetti.
2: Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. 10+4 kuralına uyduğu için sarı kırmızılılar da Kolombiyalı golcünün transferine sıcak bakıyor.
4: John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü sarı kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
5: Musabba topu hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol John Duran'dan.
4: Teknik direktör Okan Buruk'un yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 10+4 kuralına da uyması yönetimi harekete geçirdi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray bir yıllığına kiralamayı düşündüğü Duran'a yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray John Duran'la yapılacak sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi de eklemek istiyor. El Nasır'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran, Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
2: Trabzonspor Noah Savioğlu'yu resmen kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Portekizli futbolcuyu 5 yıllığına kadrosuna kattığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi.

0: Trabzonspor Saviola için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8,5 milyon euro ödeyecek. Şarta bağlı bonuslar devreye girerse 3 milyon euro daha ödeme yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda ödenen bonservis bedelinin üstündeki rakamın %20'si Vitoria'ya ödenecek. Saviola ise 2026-27 sezonu için 1 milyon 350 bin euro, 2027-28 sezonu için 1 milyon 200 bin euro, kalan sezonlar için 1 milyon euro ödeme yapılacak. Transferin hızlı takımı Trabzonspor Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dobik için de girişimlerini sürdürüyor.
1: Trabzonspor hücum hattını takviye yapmayı hedefliyor. Bordo Maviler kariyerine İtalyan ekibi Roma'da devam eden 28 yaşındaki Ukraynalı golcü Artem Dobik'i kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan'ın daha önce de gündeme gelen Dobik transferini bu kez sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan Dobik'in Serie A deviyle 2029 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Roma 41 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı futbolcuyu düşük bir maliyetle bırakmak istemiyor. Güncel değeri 15 milyon euro olarak gösterilen golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon Roma'da 6'sı ilk 11 olmak üzere 18 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asist üretti. Kariyerinde 6 kupa kaldıran, biri La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşayan Dobik, Ukrayna milli takımıyla da 41 müsabakada 11 kez fileleri havalandırdı.
0: Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun gelmesinin ardından gözler artık transfere çevrildi. Gündemdeki bölgeler ve isimlere gelin birlikte bakalım.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar kadroyu birçok bölgede güçlendirmeyi hedefliyor. Forvet hattına daha önce Yong Yoo takviyesini yapan Beşiktaş, Güney Koreli golcünün yanına bir santrfor daha almak istiyor. Kanat bölgesi içinde iki yeni isim üzerinde çalışmalar sürüyor. Kaleci ve bek transferleri için arayışlar devam ederken, orta saha ve stoper takviyeleri de yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Orta saha için adı geçen oyunculardan biri Granit Xhaka. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yönetimin orta sahada takıma yön verecek bir profil olarak gördüğü Xhaka için şartların oluşması halinde ciddi bir bütçe ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Siyah beyazlar aynı pozisyon için farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Savunma hattındaysa planlama henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadu'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Thiago Jallo ve Felix Udokai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş stoper bölgesine biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerden birinin bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmet Can Kaplan olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde A milli takımın geniş kadrosuna davet edilmiş ancak nihai kadroda yer alamamıştı.
0: Kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Beşiktaş gündemine Bologna forması giyen İngiliz oyuncu Jonathan Rowe aldı.
3: Beşiktaş kanat mevkisine takviye için harekete geçti. Siyah beyazlıların gündemine gelen son isim İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Jonathan Rowe oldu. Yönetim Davitashvili ve Trossard'ın ardından Vincenzo

0: İtalyano'nun eski öğrencisi 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyu listeye ekledi. Geçtiğimiz yaz döneminde 17 milyon euro bedelle Marsilya'dan Serie A ekibinin yolunu tutan ve her iki kanatta da oynayabilen futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki rol, geride kalan sezonda 23 resmi müsabakanın 27'sinde ilk 11'de görev aldı ve 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sol kanat için alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın listesinde Sassuolo'da kariyerini sürdüren Armand Llorente de bulunuyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica'yla yola devam etmeyi düşünmeyen yönetimin sağ kanattaki hedefi ise Riccardo Orsolini'ydi. Ancak 29 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunun kulübü Bologna ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğu ve Orsolini'nin transfer ihtimalinin zora girdiği belirtildi. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş, kanat hattına yapacağı takviyelerle hücum gücünü üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
1: İyi futbol oynatacağını, takımın anlaşılabilir bir...
2: Şimdi gelin birlikte dijital basının gündemine şöyle bir göz atalım değerli izleyenler. Bugün hangi haberler üzerinde biraz daha durulacak dijital medyada ve tabii ki sosyal medyada da şöyle birlikte bir göz atalım. İlk olarak Fenerbahçe'den bir haber paylaşacağız. Sizinle kalırım takvimin haberi bu. Takvim.com.tr'nin haberi Ederson'dan Yıldırım'a telefon deniyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı milli kalecisi Ederson, Başkan Aziz Yıldırım'ı arayarak seçim için tebrik etti demiş haber. Ederson'un Yıldırım'a sizin yönetiminizde takımda kalmayı isterim dediği öğrenildi. Haberin detayı da bu şekilde. Hatırlayacaksınız Aziz Yıldırım da seçim sürecinde Ederson'la ilgili yaptığı açıklamalarda oyuncunun çok kaliteli bir futbolcu olduğunu ve mutlaka kazanılması gerektiğini söylemişti. Sanki şu anda bir fikir birliğine varılmış gibi görünüyor. Tabii ki takip edeceğiz ve göreceğiz. Şimdi bir başlık daha paylaşalım hemen. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da Spor Arena'dan bir haber paylaşacağız. Galatasaray'a Can Uzun'dan kötü haber başlıklı. Frankfurt'un milli oyuncu için 60 milyon euronun altındaki tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı bilgisini verdiği şeklinde bir haber bu değerli izleyenler. Can Uzun için Galatasaray teklifi ne kadar yükseltebilir? Elbette şu an bununla ilgili bir bilgimiz yok ama Can Uzun konusunda pazarlıkların nereye gideceğini takip edeceğiz. Bugün Spor Arena'da dikkat çeken başlık bu. Beşiktaş'tan devam edelim. Yine siyah beyazlılarda da az önce haberlerimizde de paylaştık. Transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'a cevap 25 milyon euro başlıklı bir haber görüyoruz. SporX'in haberi bu. Sassuolo Beşiktaş'ın istediği Armand Llorente'den 25 milyon euro bekliyor denmiş. Bonservis bedelleri yüksek oyunculardan bahsediyoruz. Yine Beşiktaş'ın da gündeminde pek çok yıldız isim olduğunu söyleyebiliriz. Ve transferin hızlı takımı Trabzonspor'dan da hemen bir başlık paylaşalım. Dijital gündemde Fotomaç'tan bir haber. Trabzonspor'un yeni stoperi komşudan gelecek şeklinde. Christian Makoun defterinin yeniden açıldığı söylenmiş. Daha önce de girişimlerde bulunduğu bir oyuncu bu Trabzonspor'un. Bordo Mavili yönetim Levski Sofya'da forma giyen Venezuelalı savunmacı Makoun için yeniden atağa geçti diyor haber. Bugün dijital gündemde dört büyük takıma dair paylaşılan dikkat çeken başlıklar bunlar diyebiliriz değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim. Milli takımımızdan devam edeceğiz. Türkiye'de gözler artık 14 Haziran sabahı oynanacak. Avustralya maçına çevrildi. Milliler hazırlık maçlarını tamamladı. 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya elbette ki galibiyetle başlamak istiyor.
3: 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.
4: Şimdi son çizgi, gol pozisyonu ve gol! Orkun Köpçü!
3: 24 yıl sonra turnuva bileti alan A milli takım ilk maçını pazar günü sabah 7'de Avustralya'ya karşı oynayacak. 22 Mayıs'ta Riva'da kampa giren Ay Yıldızlılar 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynadı. Montella'nın ekibi Kadıköy'de oynanan mücadelede adeta gövde gösterisi yaptı.
4: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol!

0: Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı.
1: 3 Haziran'da Riva'dan hareket eden milliler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Miami'de Venezuela ile bir hazırlık maçı daha yapan Türkiye, geriye düştüğü mücadelede Barış Alper ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 kazandı. Turnuvada kamp merkezi olarak kullanacağı Arizona'ya giden milli takım, Avustralya ile oynayacağı ilk maça hazırlanıyor. Ay Yıldızlılar 14 Haziran Pazar günü sabah saat 7'de oynanacak karşılaşmayı kazanarak turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
2: Arda bası güzel, şut şansı, şut ve gol!
3: Mükemmel bir gol!
2: Yunus Akgün!
4: Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya olacak dedik değerli izleyenler. Şimdi rakibimizin son durumuna gelin biraz daha yakından bakalım.
5: 2006'ya kadar Dünya Kupası'na sadece bir kez katılabilen Avustralya son 6 turnuvayı boş geçmedi. Kangurular 2006 ve 2022 yıllarında son 16'ya yükselerek tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarına imza attı. Deneyimli ekibin başında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. 2017-18 sezonunda Karabük Sporu da çalıştıran Tony Popovic, 2024 Eylül ayından bu yana Avustralya milli takımında görev yapıyor. 52 yaşındaki teknik adam imza attıktan sonra takımına yeni bir kimlik kazandırdı. Avustralya Popovic yönetiminde Asya elemelerinde yenilgi yüzü görmedi. Japonya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar, deneyimli çalıştırıcının taktik etkisini gösterdi. Kariyerinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan Popovic, savunma ve hücum geçişlerine dayalı oyun anlayışıyla takımın çehresini değiştirdi. Avustralya top rakipteyken beşli savunma düzenine geçiyor. Topa sahip olduğundaysa kanat beklerini öne çıkararak üçlü kurguya dönüyor. Kompakt bir takım yapısına sahip olan Avustralya savunma performansıyla öne çıkıyor. Kangurular Popovic'le 2024'ten beri yalnızca 3 karşılaşmada birden fazla gol yedi. 1.83'lük boy ortalamasıyla turnuvanın en uzun ekipleri arasında yer alan Avustralya, hücumda da fiziksel avantajlarından yararlanıyor. Kangurular taç atışları, yan toplar ve hava toplarında rakiplerine sıkıntı çıkarabiliyor. Popovic'in ekibinde en formda isimlerden biri forvet Muhammed Ture. 22 yaşındaki santrfor hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Devre arasında Norwich City'ye transfer olan genç oyuncu yarım sezonda çıktığı 12 maçta 10 gol 3 asist üretti. Avustralya kadrosunda yakından tanıdığımız bir isim de bulunuyor. Bursa Spor ve Başakşehir formalarını giyen Aziz Beyiç, takımın en tecrübeli oyuncularından biri. 35 yaşındaki sol bek 83 kez milli formayı giydi. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da Avustralya kadrosunda yer aldı. Ancak Bey için bu turnuvada rekabet edeceği güçlü bir rakibi var. Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Jordan Bosch, Popovic'in en önemli kozlarından biri. Genç sol bek Hollanda'daki ilk sezonunda 4 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Avustralya'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri ise Nestori Irakunda. Henüz 20 yaşında olan sağ kanat oyuncusu hızı ve teknik kapasitesiyle takımın en büyük hücum silahlarından biri haline geldi. Irakunda milli takım formasıyla son 2 yılda attığı 5 golle takımının en golcü isimlerinden. Savunmadaysa Alessandro Circati kanguruların elindeki en özel profillerden. Parma forması giyen 22 yaşındaki stoper, geride bıraktığımız sezonda takımının Serie A'da kalmasında önemli pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki savunmacı Jordan Bosch'la birlikte Avustralya'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Takımın kadrosuna son dönemde eklenen en dikkat çekici isim ise Christian Volpato. Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki 10 numara, alt yaş kategorilerinde İtalya için oynamasına rağmen son anda tercihini Avustralya'dan yana kullanarak kadroya eklendi. Avustralya

0: cephesindeki en önemli eksik ise Kusini Yengip. Elemelerde 7 maçta 6 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Derin savunma blokları, fiziksel üstünlükleri ve Dünya Kupası tecrübesiyle Avustralya, Ay Yıldızlılarımızın gruptan çıkış yolundaki en çetin sınavlarından biri olacak. Türkiye ile Avustralya 14 Haziran tarihinde karşılaşacak. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayacak maç. Kanada'nın Vancouver kentinde BC Place Stadyumunda oynanacak.
1: Dünya Kupası'nda Avustralya'nın ardından rakibimiz Paraguay olacak. Şimdi de gelin Paraguay'a biraz daha yakından bakalım.
0: 16 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Paraguay, futbolun en büyük sahnesindeki yerini özüne dönerek kazandı. Güney Amerika ekibi Daniel Garnero yönetiminde topa sahip olma odaklı modern bir oyun tarzını denese de başarılı olamadı. Ağustos 2024'te Copa Amerika'daki fiyaskonun ardından Garnero'nun yerine göreve getirilen Gustavo Alfaro ilk günden itibaren çok net bir mesaj verdi. Paraguay DNA'sı yüksek yoğunluk ve gol yememek, bizi Dünya Kupası'na götürecek olan şey budur. Neredeyse her maçta klasik 4-4-2 dizilişine sadık kalan Alfaro, yalnızca Ekvador ve Bolivya deplasmanlarındaki yüksek rakımlı mücadelelerde 5'te savunmaya döndü. Dünya Kupası'nda da bu klasik sistemini sürdürmesi bekleniyor. Alfaro yönetimindeki 12 eleme maçında Paraguay sadece bir kez mağlup oldu. Arjantin ve Brezilya galibiyetleriyle dikkat çeken Paraguay, Arjantin maçında %23, Brezilya mücadelesinde ise %29 topa sahip olarak oyun anlayışını net bir şekilde gösterdi. Turnuva bileti ise iç sahada Ekvador'a karşı alınan beraberlikle resmileşti. Son 20 yılda Paraguay futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri mücevher lakaplı Enciso. Milli takım formasını ilk kez 17 yaşında giyen genç yıldız, Libertad'la parladıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olmuştu. Manchester City'ye attığı ve Puşkaş ödülüne aday gösterilen jeneriklik gol gibi harika anlar yaşasa da sakatlıklar ve menajer değişiklikleri İngiltere'deki ritmini bozdu. Hızlı, direkt kaleye giden ve 3. bölgede tam bir oyun değiştirici olan Enciso, turnuvanın en özel yeteneklerinden biri. Takımın yıldızı Enciso olsa da tüm yapı sahada tam bir denge unsuru olan Andres Cubas üzerine kurulu. Öncelikli görevi defansif orta saha olsa da topu kazandıktan sonra takımı hızlıca hücuma kaldırma konusunda gizli bir ustalığa sahip. A milli takım gruptaki ikinci maçını Paraguay'a karşı oynayacak. Özel yeteneklere sahip olan Ay Yıldızlıları katı bir savunma anlayışı bekliyor.

Ve turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri gruptaki son rakibimiz olacak değerli izleyenler. Gelin şimdi bir de ABD'ye bakalım.

0: Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğu 24 yıl sonra başlarken D grubundaki son rakibimiz ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri.
1: Ricardo Pepi, Pepi'den iyi pas, etkili geliyor Birleşik Devletler. Pulisic çevirdiği gol şansı ve gol! Sergio Dest atıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor.
0: Greg Berhalter döneminin hayal kırıklığıyla biten Copa America 2024 serüveninin ardından Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu radikal bir karar alarak takımın başına dünyaca ünlü Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'yu getirdi. Pochettino'nun gelişi takımdaki kolej havasını anında dağıttı ve yerine katı bir Avrupa elitizmi getirdi. Deneyimli teknik adam Amerika Birleşik Devletleri'nin atletik ve dinamik oyuncu havuzunu yoğun ön alan presi, hızlı geçiş oyunları ve taktiksel esneklik felsefesiyle birleştirdi. Sahaya genellikle 4-3-3 dizilişiyle çıkan Pochettino, savunma güvenliğini sağlama almak adına maç içinde üçlü savunmaya dönmekten de çekinmiyor. Oyuncularına elit seviyede kazanma mentalitesini aşılamayı başaran Pochettino'nun öğrencileri artık sahada ne yaptığını bilen daha olgun bir görüntü veriyor. Birleşik Devletler'de dikkat çeken birçok oyuncu olsa da gözler Kaptan Amerika lakaplı Christian Pulisic'te olacak.
1: Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0.
0: Chelsea'deki inişli çıkışlı yılların ardından İtalya'da Milan formasıyla adeta yeniden doğan Pulisic, milli takımında mutlak lideri konumunda bulunuyor. Savunmada Jedi lakaplı sol bek Anthony Robinson ve PSV'li sağ bek Sergio Dest öne çıkarken, orta sahada Juventuslu Weston McKennie ve Bayer Leverkusen'lı Malik Tillman beklentilerin yüksek olduğu diğer isimler. Hücum hattında ise PSV'li Ricardo Pepi'nin yanında Monaco forması giyen Follarin Balogun, Marsilyalı Timothy Weah ve Leeds United forması giyen Brandon Aaronson, Birleşik Devletler'in gole yakın olan futbolcuları olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri için bu turnuva sadece bir futbol şampiyonası değil, ülkede futbolun çehresini sonsuza dek değiştirmek için tarihi bir fırsat olacak. Bunun yanında ev sahibi olmanın getirdiği devasa bir medya ve taraftar baskısı da üzerlerinde olacak. A milli takım gruptaki 3. ve son maçını Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacak. A milli takımımızı hücum etkinliği yüksek bir rakip bekliyor.

0: 2026 Dünya Kupası'nda İFAB tarafından geliştirilen yeni değişiklikler, yeni kurallar da göreceğiz değerli izleyenler. Yine detaylara haberimizden göz atalım.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbola yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Turnuvada özellikle oyun temposunu yavaşlatan ve zaman kaybettiren taktikleri ortadan kaldırmaya yönelik çok sayıda kural değişikliği yapılacak. Kaleciler kale vuruşunu 5 saniyeden uzun sürede kullanırsa korner kararı verilebilecek.
2: Fetay kale vuruşunu kullanacak. 21. dakikanın içindeyiz.
1: Bu kural milli takımımızın Kuzey Makedonya ile karşılaştığı hazırlık maçında uygulandı.
2: Kuraldan dolayı şimdi köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız.
1: Rakip kaleci Dimitrievski ve savunma oyuncuları kale vuruşunu ağırdan alınca İspanyol hakem Munuera düdüğünü çalarak milli takımımız lehine korner kararı verdi. Taç atışı 5 saniyeden uzun sürede kullanılır ve kasten oyunun yeniden başlaması geciktirilirse taç atışı rakip takıma geçecek. Oyundan çıkan futbolcuların sahayı en yakın noktadan terk etmeleri için 10 saniyeleri olacak. Futbolcular yeterli sürede oyundan çıkmazsa yerine girecek kişi 1 dakika boyunca oyuna dahil olamayacak. Değişikliği gerçekleştiren takım bu süre boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kalacak. Sakatlanan oyunculara kulüp fizyoterapisti tarafından müdahale edilirse bu futbolcular oyuna 1 dakika boyunca giremeyecek. Kaleci sakatlıkları veya rakibin kart görmesi gibi durumlarda istisnalar olabilecek. Oyuncuların ağzını kapatarak rakip futbolculara söylemlerde bulunması kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Ayrıca FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu yılda uzun uzatma süreleri verilmesini umuyor. Collina, her iki yarıda da uygulanabilecek 3 dakikalık su molalarının zaman kaybı oluşturduğuna inanıyor. 66 yaşındaki eski hakem Dünya Kupası'nda VAR'ın dahil olacağı durumlara da eklemeler yaptı. Kornerler hızlı bir şekilde oyun yeniden başlamadan kontrol edilebilecek. Ancak bu kural yanlış verilen kale vuruşları için geçerli olmayacak. VAR hakemleri hatalı olduğu düşünülen ikinci sarı kartları da inceleyebilecek. Federasyonlar ilk kez Dünya Kupası'nda denenecek olan yeni kuralların verimli olduğuna karar verilmesi halinde

0: Bu düzenlemeleri ilerleyen yıllarda daha fazla turnuvada hayata geçirmeyi planlıyor.
1: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika'da maçlar toplam 16 stadyumda oynanacak. Bu sayı 2002 yılından sonra rekor anlamına geliyor.
2: İlk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en geniş katılımlı turnuvası unvanıyla Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Dört zaman dilimi ve üç ülkede toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak dev organizasyonun açılış maçı 11 Haziran'da Mexico City'deki Azteca Stadyumunda gerçekleştirilecek. Kanada turnuvaya iki stadyumla katılıyor. Toronto'daki 45 bin kişilik stadı 6, Vancouver'daki 54 bin kişilik BC Place Stadyumu da 7 maçla Dünya Kupası coşkusuna ortak olacak. Meksika'nın Dünya Kupası şehirleri Mexico City, Guadalajara ve Monterrey olarak açıklandı. Mexico City'deki 83 bin kişilik Azteca stadı Dünya Kupası açılışına 3 kez ev sahipliği yapan ilk stad olacak. İlginç dış yapısıyla Guadalajara ve yeni nesil stadyum olarak nitelendirilen Monterrey stadları da Meksika'daki diğer stadyumlar. Organizasyonu takip edecek futbol severler en çok Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki statlara yetişmekte zorlanacak gibi duruyor. Ülkenin doğusundan batısına yaklaşık 6 saatlik uçuş gerektiği düşünülürse turnuvanın hakkını vererek maç takip etmek oldukça yorucu olacak. Amerika Birleşik Devletleri New York'tan Los Angeles'a, Miami'den Seattle'a 11 kentte toplam 78 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları şu stadyumlarda oynanacak. Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco ve Seattle. 94 bin kişilik kapasiteyle Dallas Stadyumu dev turnuvanın en kalabalık maçlarına ev sahipliği yapacak. Amini takımımız Dünya Kupası macerasına Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacağı Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlar daha sonra dünyanın en yüksek teknolojiye sahip stadı ünvanına sahip 1.2 milyar dolarlık San Francisco Stadyumunda Paraguay'la kozlarını paylaşacak. Milliler D grubunda son olarak Los Angeles'a geçerek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Grup maçlarında ilk ikiye girecek takımlar, 3. sıraya alan en yüksek puanlı 8 takımla birlikte eleme turlarına devam edecek. Sonun 6 turu maçlarına Kanada ve Meksika'nın ikişer kentinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden 8 şehir ev sahipliği yapacak. Çeyrek final maçları Los Angeles, Miami, Boston ve Dallas'ta oynanırken yarı finallerin dev final öncesi son durağı Atlanta ve Dallas. 2026 FIFA Dünya Kupası New Jersey'deki 83 bin kişilik MetLife Stadyumundaki finalle sahibini bulacak.
1: Dünya Kupası yaklaşırken Amerikan medya kuruluşu The Athletic takımların güç sıralamasını listeledi. İspanya turnuvanın bir numaralı favorisi olarak gösterilirken A milli takımımız da kendine 24. sırada yer buldu.
3: 2026 Dünya Kupası öncesinde gözler favorilerin üzerinde. The Athletic'in oluşturduğu güç sıralamasında zirvede İspanya yer alıyor. Euro 2024 şampiyonu, yetenekli kadrosu ve oyun gücüyle kupanın en büyük favorisi olarak öne çıkıyor. Matadorlar 2010 Dünya Kupası'nda yakaladıkları büyük zaferin bir yenisini daha yaşamak istiyorlar.

0: ikinci sırada Fransa var. Büyük futbol akademileriyle oyuncu yetiştirmede başka bir seviyeye çıkan Fransızlar. Didier Deschamps önderliğinde dördüncü kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Son olarak 2018'de kupayı kaldıran horozların en büyük kozlarının Dembele ve Mbappe olacağı değerlendirildi.
1: Şanlı Fransa'nın baskısı var Mbappe. Cezalı ve tehlike. Topalarda gol. Fransa 10 kişiyle 3-2 öne geçiyor.
0: Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ise 3. sırada. Lionel Messi ve teknik direktör Scaloni önderliğindeki Arjantin unvanını korumanın peşinde. Dördüncü basamakta Brezilya bulunuyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki sambacılar, yıldızlarla dolu kadrosuyla favoriler arasında yer alıyor. İlk beşi tamamlayan takımsa İngiltere. Thomas Tuchel'in ekibi Harry Kane önderliğinde kupaya uzanmayı hedefliyor. Sıralamada Türkiye ise 24. basamakta kendine yer buldu. Ay yıldızlılar için en büyük güç olarak genç hücum hattı gösteriliyor. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'ın yeteneklerine dikkat çeken değerlendirmede Türkiye'nin turnuvaya renk katabilecek takımlardan biri olduğu vurgulandı.
2: Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada.
0: 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen A-Milliler genç yıldızlarıyla turnuvanın en merak edilen takımları arasında gösteriliyor.
3: Arjantin'in hazırlık maçında Honduras'ı 2-0 mağlup etti.
4: Arjantin Honduras'la karşı karşıya geliyor. Son dünya şampiyonu 2022 Dünya Kupası'nın kazananı Arjantin. Manuel Rivas ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Arjantin başladı keyifli seyirler. Lionel Scaloni görüntüye geldi. Lo Celso kaleye doğru direkten döndü top. Giovanni Lo Celso. Atak devam ediyor. Penaltı beklentileri ve beyaz noktayı gösteriyor. Victor Manuel Rivas. Arjantin penaltıyı kazanıyor. Taliafico yerde kaldı. Takımına penaltıyı kazandırıyor. Melendez. Penaltıyı yapan isim. Lautaro Martinez topun başında. Martinez geliyor. Martinez vurdu ve gol. Lautaro Martinez. Arjantin 1-0 önde. ...37. dakikada... ...penaltıdan fileleri sallıyor... ...Lautaro Martinez. Messi sesleri yükselmeye devam ediyor. Elfield'da Lautaro Martinez... ...topuk pası geldi... ...karşı karşıya pozisyon ve top ağlarda gol... ...Giuliano Simeone. Arjantin farkı ikiye çıkartıyor... ...Honduras karşısında... Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Lautaro Martinez topuyla şık bıraktı. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi avlamayı başarıyor. Giuliano Simeone. Geriye doğru pas ve son düdük geliyor. Victor Manuel Rivas karşılaşmanın sona erdiğini tayin eden düdüğünü çalıyor. Arjantin kazanan taraf oluyor hazırlık mücadelesinde Honduras karşısında.
3: Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Fas'la Norveç sahadan birer puanla ayrıldı.
0: İki takım karşılaşmanın hakemleriyle birlikte yeşil zemine adım atıyor. New Jersey'de Harrison'da çok güzel bir atmosferde oynanacak karşılaşma. Tribünlerin çok büyük ölçüde

0: dolu olduğunu görüyoruz. Fas başlayacak karşılaşmaya. İlk düdükle birlikte Fas-Norveç mücadelesi başladı. Ezal Zuli çekti sağına yine. Verdi pasını. Brahim Diaz. Şut pozisyonu. Vuruş ve gol! Ezal Zuli böyle taşıdı topu. Çekti sağına. Brahim Diaz'ı topla buluşturdu. Brahim Diaz uzak köşeye. Çok sert ve düzgün vurdu. Durum 1-0. Brahim Diaz çekti soluna. Brahim Diaz. Brahim Diaz vurdu Nylund. Kafa vuruşu. Top dışarı çıkıyor. Önemli şans. Oscar Bob girdi ceza alanına. Oscar Bob dışarı çıkardı. Vuruş ve gol! Beraberliği yakalıyor Norveç. Martin Ødegaard. Oyuna girer girmez hareket kattı Oscar Bob. Onun pasında Martin Ødegaard golü buluyor Norveç için. Maçta son düdük geliyor. Fas 1, Norveç 1 karşılaşmanın sonucu.
1: Real Madrid'de başkanlığa bir kez daha Florentino Perez geldi değerli izleyenler. Perez seçimin ardından teknik direktörlük içinse Jose Mourinho'yu açıkladı.
2: Real Madrid'de uzun zaman sonra başkanlık yarışı yaşandı. Seçimde 2000 yılından itibaren efsanevi başarılara imza atan Florentino Perez'le Enrique Riquelme yarıştı. 98 bin üyesi bulunan Real Madrid'deki seçimi 79 yaşındaki Perez, 37 yaşındaki rakibine karşı kazandı. Riquelme, Jürgen Klopp ve Erling Haaland gibi vaatlerine rağmen seçimi kaybetti. Perez 21.741, Riquelme ise 11.814 oy aldı. 4 yıl için yeniden başkanlığa seçilen Perez ise Jose Mourinho'yu geri getireceğini, Konate ve Dumfries'i transfer edeceğini söylemişti. Perez 2000-2006 ve 2009'dan günümüze kadar olan iki döneminde 7 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 7 de La Liga şampiyonluğu kazanmayı başardı. Perez seçilmesinin ardından teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacaklarını belirten Perez, dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Tüm zamanların en büyük kulübünü daha da büyük yapmak için her gün çalışıyoruz. Bernabeu'nun büyülü gecelerine tanık olmaya devam edeceğiz ve asla teslim olmadan sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Birlikte daha çok tarih yazacağız dedi. Üç yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho, 2010-2013 arasında çalıştırdığı Real Madrid'de bir La Liga, bir Kral Kupası ve bir de İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş Gain seriyi son maça taşıdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Gain Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Son anları büyük heyecana sahne olan maçta siyah beyazlılar sahadan 73-71'lik skorla galip ayrıldı. Duşan Alimpiyeviç'in öğrencileri seride durumu 2-2'ye getirdi ve saha avantajını geri aldı. Eşleşmenin 5. ve son maçı çarşamba günü siyah beyazlıların evinde oynanacak. Kazanan ekip finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Bu haberle spor ajansında ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuklarımızla devam edeceğiz.
3: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
4: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
5: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
6: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
3: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
7: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
8: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
9: Eşişten geçti tabii.
10: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
3: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
5: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
11: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Chaos på radio. Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
7: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
8: Anne, bizim başka şansımız yok.
9: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
10: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
11: Karaya kısa.
10: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
12: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
13: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
14: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
15: Keşke elimden bir şey gelse.
16: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Reklam. A Spor Radyo.

0: Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Selahattin Kınalı ve Nevzat Dindar'la birlikteyiz. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Selahattin Kınalı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar diliyorum. Nevzat hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, yoğun bir gündem var. Hem bir taraftan Dünya Kupası'na tabii ki artık gün sayıyoruz. Bir taraftan kulüplerin gündemleri var, transfer gündemleri var. Hepsini detaylıca konuşmaya çalışacağız. Fenerbahçe ile başlayalım bugüne. Malum Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de yaşanması muhtemelleri artık konuşmaya başladık değerli izleyenler. İlk olarak elbette teknik direktörün açıklanmasını bekliyoruz. Sonra da yapılacak kadro planlaması, transferler, gidecekler, kalacaklar, hepsi üzerine konuşacağız ama tabii Aziz Yıldırım'ın seçilmesini, rekor bir oyla seçilmesini tabii ki konuklarıma sorarak bugün başlamak istiyorum. Zira neredeyse 2 katı bir farkla seçildi Hakan Safi'ye karşı Aziz Yıldırım ve elbette beklentiler çok büyük. Selahattin Kınalı hemen size dönmek istiyorum. Öncelikle şöyle birkaç cümleyle Aziz Yıldırım'ın seçilmesini bir değerlendirelim. Sonra tabii ki mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman isminin artık açıklanması bekleniyor. Teknik direktör konusuyla devam edeceğiz.
1: Fenerbahçe'nin açıklanmaya teknik direktörü Aykut Kocaman, o çok belli ama bu seçimden ne kalır dersen, hani biz iletişimciyiz ya, onun eğitimini aldık. İletişim fakülteleri okuduk filan. Bence Hakan Safi'nin iletişim stratejisi bir başkanlık yarışında nasıl olmaması gerektiğinin belgesi gibi oldu. Çok kötü bir iletişim yürüttüler. Sadece para odaklı bakıldı, transfer odaklı bakıldı. Hiçbir şey söylemeyen, neredeyse Aziz Yıldırım hiçbir şey, hiçbir vaatte bulunmadı doğru dürüst. Bazen bizim Erdoğan Aktaş ATV Genelleyen Yönetmenliğini de yaptı. Çok başarılı bir gazeteci arkadaşımız. Onun iletişimle ilgili bir tarifi vardır Ezgi. İletişim susmayı bilmektir der Aktaş. Evet, nerede susacağını bilmek bazen bu öyle çok büyük yarışları bile sana kazandırabilir.

0: Yani Hakan Safi'nin ve ekibinin iletişim stratejisi son derece başarısızdı. Taraftarda karşılık bulamadı. Bu yüzden çok fedakarca bir başlangıç yapmaya hevesli olduğunu anlatmasına rağmen kullandığı dil ve jargon bence seçimi kaybetmesinin nedeni oldu. Yani iletişimin ne kadar önemli olduğunu bu seçimde bir kez daha gördük. Ama Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi hangisi kazansaydı Fenerbahçe'de bir muhalif unsur oluşacaktı. Zaten şimdi de görüyoruz onu. Bu şunu gösteriyor. Fenerbahçe bir iç barış konusunda sıkıntılı sürecini devam ettiriyor. Yani bütün enerjiyi tek bir yumrukta toplayamadığı sürece Fenerbahçe sıkıntı çekmeye devam edecek. Bu konuda şimdi her ne kadar Aziz Yıldırım kazandığının belli olmasının sonrasında yaptığı bütünleştirici konuşmayla davet etse de bunları taraftar ve camia, taraflar özellikle bir strateji olarak görüyor. Samimi bir çağrı olarak algılamıyorlar. Kim yaparsa yapsın önemli değil. Yani Fenerbahçe bu parçalanmışlık duygusunu bir an önce elemine etmek zorunda. Çünkü marka çok büyük ve markanın enerjisinin vaat ettiğinden çok uzakta Fenerbahçe. Şimdi Aziz Yıldırım seçimi kazandı. 35 yaş ve 6 taraftar için Aziz Yıldırım çok şey ifade etmeyebilir. Çünkü çok tanımıyor olabilirler. Ama üstü için 35 ve üstü kongre üyeleri için Aziz Yıldırım birazcık da bir duruşun ifadesi. Kendilerine göre bir duruş ifadesi. Yoksa Fenerbahçe'nin kongre üyeleri de aslında her iki adayın da kendi beklentilerine, çağın beklentilerine çok cevap verebilecek adaylar olmadığını düşünüyordu. Ama birazcık kurumsal değerleri önceleyen bir karar verdi bana göre Fenerbahçe camiası. Doğrudur, yanlıştır. Onu ancak ilerleyen süreçte görebileceğiz. Şimdilik başka bir değerlendirme. Transferlere falan o konulara hiç girmek istemiyorum.
1: Onlara birazdan gireceğiz ama Nevzat Dindar'dan da hemen şöyle bir genel seçim değerlendirmesi rica edeyim.
2: Yani Selahattin abi bence çok doğru bir noktanın altını çizdi. İletişimin ne kadar değerli olduğunu, önemli olduğunu ifade etti. Altını çizmesi bence önemli. Çünkü bu seçimde belki sonucu belirlemedi ama farkın bu şekilde oluşmasının sebebi Hakan Safi'nin berbat, kötü iletişim stratejisi. Yani hiç konuşmasa bu kadar fark olmazdı diye düşünüyorum. Ya da Aziz Yıldırım çok doğru yönetti, sakin, ılıman bir tavır içerisinde oldu, bu da önemliydi. Aziz Yıldırım penceresinden baktığımızda da daha agresif, sert bir söylem içerisine girseydi bu puan kaybettirebilirdi kendisine. Ama bizim çevremizde de ben şimdi şöyle anlamaya çalıştım Fenerbahçeli arkadaşlarım, dostlarıma. Normalde dışarıdan baktığınız vakit Hakan Safi gücü, parayı, işte transferi temsil ediyordu, bir heyecan yaratabilirdi. Sonuçta son dönemde baktığımızda da seçimlerde hep böyle sosyal medya etkisini fazlasıyla hissederdik, görürdük. Bu seçim öyle olmadı. Yani bu seçim biraz daha farklı şekilde gelişti. Fenerbahçe özüne döndü belki de. Ve kendi çevremden biliyorum. Yani sürekli işte buradan çıktığında gidip beraber oturup sohbet ettim. Birçok Fenerbahçeli arkadaşım da Aziz Yıldırım dediler. Yani ben onların duygusunu anlamaya çalıştığımda bizi yaparsa Aziz Yıldırım şampiyon yapar dediler. O duygu bence önemliydi. Neticede Aziz Yıldırım çok doğru bir stratejiyle başkan seçildi. Sadece başkan seçilmedi, aynı zamanda aradaki fark da önemli. Fenerbahçe'de iktidar olmak açısından da, çünkü son dönemdeki seçimlerde hep karşınıza bir muhalefet bloğu, güçlü bir muhalefet bloğu oluyordu. Bence onlar da kendilerini bir gözden geçireceklerdir. Aziz Yıldırım sonuçta Fenerbahçe'de bir heyecan yaratabilecek bir figür. Fenerbahçe efsane başkanı. Fenerbahçe seçimlerinde bu denli katılım ve farkın oluşması da Aziz Yıldırım'ın iktidarı açısından önemli. Güçlü bir şekilde çünkü döndü. Seçim kampanyasına dair açıkçası çok ciddi transfer vaadinde bulunmadı. Daha gerçekçi, ayakları yere sağlam basan ifadeler ve söylemlerde bulundu. Bu önemliydi. Ben Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe'de o heyecanı yaratabileceğini düşünüyorum. Sonuçta çok tecrübeli bir isimden bahsediyorum.

0: bahsediyoruz. Yani bugün Aziz Yıldırım'ın da sürekli altını çizdiği bir şey vardı. Fenerbahçe'nin bir başkanı, bir lidere ihtiyacı var. Kendisi gerçekten de bir başkandan daha fazlası. Heyecanlı olacak. Yani sonuçta Dursun Özbek'le de geçmişte söylemleri vardı hatırlarsanız. Bir sinek ikili söylemi olmuştu. Dursun Bey'in de kendisine siz listede bile yoksun, sen listede bile yoksun, destede bile yoksun ifadesini kullanmıştı. Neticede yeni bir sayfa açıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Aziz Yıldırım'ı telefonla aradı ve kutladı, tebrik etti. Nezaketen yapılmış bir hareket. Yani bazıları bunu yadırgayabilir, eleştirebilir ama Galatasaray Başkanı'nın yeniden Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayıp tebrik etmesi bence önemlidir. Yeni bir sayfa açılıyor çünkü Aziz Yıldırım'da, Sayın Yıldırım'da söylemlerinde yeni bir sayfa, beyaz bir sayfa açtıklarının altını çizmişti. Ben Fenerbahçe Ali Koç döneminde de sonrasında da iyi transferler yaptı. Yani aklınıza ne geliyorsa denediler. Mourinho'yu getirdiler. Yıldızları getirdiler. Hikaye Koku'yla başladı. Filip Koku'yla başladı. Jesus geldi. İşte Pereira denemesi, Ersun Yanal denemesi. Yani olabilecek, yapılabilecek ne varsa yaptı aslında. Ali Koç da sonrasında da. Transfer anlamında da böyle. Ama bazen olmuyor. Yani sonuçta ben Aziz Yıldırım'la beraber Fenerbahçe'nin o heyecanı, o ruhu yakalayabileceğini düşünüyorum. Salt bu iş para, transfer olmayabilir. Ruh da gereklidir. Fenerbahçe'de o kaybolan ruhun ne demek olduğunu ben ilerleyen dönemde göreceğiz. Çünkü bazıları bunu anlayamayabilir. Ya ne olacak ki falan diyebilirler. Ama Aziz Yıldırım'la beraber Samandıra'da, Kadıköy'de bir şeylerin değişeceğini ben tahmin ediyorum. Aziz Yıldırım bana bunu vaat ediyor, gösteriyor.
1: Peki şimdi buradan Aykut Kocaman bu değişimin nasıl bir parçası olabilir noktasından devam etmek istiyorum ben. Çünkü Aziz Yıldırım hiç açıklamasa da aslında ona 17 bin oy veren bütün genel kurul üyeleri biliyordu ki Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde teknik direktör de Aykut Kocaman olacak. Dolayısıyla aslında bunu da bir onaylama anlamına geliyordu Selahattin Kınalı. Bunu da değerlendirmek lazım. Çünkü biz burada hep şunu da konuştuk. Eğer Aziz Yıldırım Aykut Kocaman ismini açıklarsa bu belki negatif olarak da yansıyabilir bu seçime diye. Ama herkes de bir taraftan biliyordu aslında Kocaman'ı istediğini. Dolayısıyla biraz bu noktadan devam edelim. Hani orada Aziz Yıldırım Aykut Kocaman birlikteliğiyle biten süreç acaba 8 yıl sonra yine birlikte mi bir şeyleri yeşertecek?
2: Vallahi ben şöyle bir şey görüyorum Ezgi. 10 yılların kötü yönetimlerinin faturası olarak Fenerbahçe kendisini bir yerde buldu. Ve öyle bir noktada oldu ki şimdi seçim var. Bir yanda 20-30 yıldır Fenerbahçe'nin gündeminden hiç düşmeyen Aziz Yıldırım aday. Öte yanda da genç bir adam Hakan Safi. Şimdi şöyle bakıyor Fenerbahçeli. Eğer başka umut veren bir aday olsaydı Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri başka türlü bir karar verirlerdi zaten. Şimdi dönüyor bakıyor bu tarafa Hakan Safi. Taraftar böyle baktı. Sonra yine mecbur dönüyor. Aziz Yıldırım ne olduğunu bildiği adama dönüyor. Çok şey vaat etmese de daha önce denemiş, Fenerbahçeliğini kanıtlamış, suçlu ya da suçsuz fark etmez, çok önemli değil, Fenerbahçe için hapis yatmış, bedeller ödemiş, camia en azından bir vefa borcunu ödeme ihtiyacıyla, duygusuyla kongreye gitti. Sol tarafa döndüğünde de Hakan Safi'yi gördüğü için tekrar Aziz Bey'e döndüler.
1: Ben öyle siz diyorsunuz görüyorum. Ki Aziz Yıldırım yerine başka bir isim olsaydı o seçilirdi.
2: Tabii ki yani genç bir adam olsaydı, umut vaat eden bir adam olsaydı. Hakan Safi maalesef genç ve umut vaat eden adam profilinin altını çok dolduramadı. İletişim yanlışlıklarıyla. Belki başka türlü bir destekleri de alması gerekiyordu Hakan Safi'nin. Profesyoneller daha iyi değerlendirir. Gerçi biz de yarı profesyonel sayılırız bu iletişim işinin de. İşte kendi gördüklerimizi söylüyoruz. Ama Aslan'ın Fenerbahçe'yi o müthiş enerjisini dönüştürebilecek ve dünyada yarıştırabilecek bir takıma dönüştürebilmek. Bence hala Fenerbahçe o vizyondan yoksun. Mesela 2018'de Ali Koç'un yarattığı

0: heyecanın arka planında bu vardı. Genç bir adam, paralı bir adam, adammış, Ali Koç'un Fenerbahçeli'ni kimse sorgulayabilir mi? Yok. Yani bana göre en az, yani daha doğrusu bu kadar parası olup, bu kadar zengin olup, bu kadar bambaşka hayatlar yaşama alternatifleri varken Fenerbahçe'yi hayatının odağına samimiyetle koymuş bir adam portresi çok bulamayız. Aziz Yıldırım dahil. Bana göre Ali Koç gerçekten o profilli olup da bir futbol takımına bu denli gönül düşürebilmesi çok saygıdeğer bir şeydir. Ha, buradan şey de düşünülmesin yani. Ali Koç anne tarafından Trabzon oflu ya. Hemşerisine kıyak yaptığını düşünüyor olan düşünenler olabilir. Öyle bir şey yok. Yani Ali Koç 2018'de sadece Fenerbahçeliler için de değil bu arada. Bütün Türk futbol sever için bir umuta dönüşebilmişti. Niye? Genç adam adammış, parası var, dünyayı tanıyor. Adam öğle yemeğini Londra'da diyor. Ya akşam şeyde Barcelona'ya gidiyor. Öyle imkanları olan bir insan. Dünyaya da açık. Fakat olmadı. Şu anda aslında Fenerbahçelilerin için bu seçim birazcık nasıl söylemek gerekiyor? Yani çok beklediklerinin karşılığını göremedikleri bir seçim yapmaya zorlandı Fenerbahçe. Öyle olunca da sağlam olanı, kurumsal olanı tercih ettiler.
1: Bir de Selahattin Kınalı, Aziz Yıldırım hep böyle bir hangi yönetim gelirse gelsin demokrasinin kılıcı gibi orada duruyordu. Yani hep şunu yapmalısınız, yanlış yapıyorsunuz, bakın bu da olmazı, böyle yaparsanız olmaz diyen bir figür konumundaydı. Ve açıkçası belki biraz da taraftar, kongre üyeleri bunu görmek istedi. Tamam, hadi bu kadar hani iddialı bir isim, o zaman gelsin şampiyon yapsın.
0: Ya biz günün, yaşadığımız günün içinden değerlendirme yaparken olguların, olayların, vakaların tarihsel önemini kavrayamayabiliriz. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor esasen. Fenerbahçe dünya futbolunda 3-5 tane isim saysam birisi olacak bir adamı, Mourinho'yu daha bir sene önce tuttu, takımın başına getirdi. Yani bundan daha zirve nokta yoktu futbol bir teknik adam seçerken. Ve çok da başarılı bir yönetimi vardı, en azından göreceli olarak öyle görünüyordu. Ali Bey var. Genç adam, iddialı, bir sürü tecrübe edinmiş, arkada kalan 6 yılda ya 7. yıl daha olmamış. Şimdi bu zirveyi yaşadıktan sonra peşi sıra gelen düş kırıklığı sonrası camiada bir böyle şey duygusu da oluşur. Ya bir frenlere basalım ne oluyor filan. Ne yaparsın bu tip durumlarda? En sağlam kale neredeyse o kaleye sığınırsın. Şu anda Fenerbahçeliler için en sağlam kale olarak Aziz Yıldırım görüyor, oraya sığındılar. Yani ona teslim ettiler, ne yapacaksa yapsın. Vefa duygusunun karşılığı olarak da bir yıl daha görev verdiler ona. Ama şimdi söylüyorum, yani Aziz Yıldırım'ın karşısında Ali Koç profilinde birisi olsaydı seçimi o kazanırdı.
1: Yalnız o vefa duygusunun altını da biraz doldurmak lazım. Şimdi acaba sadece vefa mı, yoksa bir de 98-2008 arası 20 yıllık bir dönemden bahsediyoruz Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönettiği. Ve burada elde edilen çok ciddi başarılar var. Sadece futbolda değil elbette, birçok branşta. Hatta arkadaşlarımız da güzel bir barko hazırladılar bununla ilgili. Onu bir rica edip aslında bunun üzerinden de biraz değerlendirmek lazım. Yani o 20 yıllık dönemde neler yapıldı ve acaba Ali Koç döneminde o beklediklerini bulamayan Fenerbahçe taraftarı bu 20 yıllık dönemi biraz referans alarak hani yaptıysa yine yapar tırnak içinde gibi bir durumla Aziz Yıldırım'a mı güvendi? Şimdi 5 ana branşta 20 yılda 92 kupa kazandığını görüyoruz Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin. 13 erkek futbol, 17 erkek basketbol, 35 kadın basketbol, 13 erkek voleybol, 14 de kadın voleybolda gelen zaferler var. Bu arada amatör branşları eklemediğimizi de söyleyelim. Yani atletizm, yelken gibi amatör branşlar buraya dahil değil. Oralarda da gelen elbette ciddi başarılar vardı bu 20 yıllık süreçte. 17 farklı teknik direktörle çalıştığını görüyoruz 20 yılda Aziz Yıldırım'ın da. Aslında onun da teknik direktör listesi epeyce kabarık, onu da söyleyelim. Otto Boric sırasıyla bu isimler. Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Laurent, Oğuz Çetin, Tamer Günay, Christoph Daum, Zico, Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Dick Advokat. 17 farklı teknik direktör Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık döneminde. Şöyle bir not var. Yıldırım dönemi yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de bir devrim niteliğindeydi. 2008'de Forbes dergisi Fenerbahçe'yi dünyanın en değerli 30 kulübü listesine aldı. Derginin kapağında Yıldırım'ın fotoğrafıyla birlikte Aziz'in mucizesi başlığı görüldü. Bu da dikkat çeken bir not. Ve yıldız transferi ifadesini Türkiye'ye tanıtan isim oldu demişiz. Ariel Ortega, Pierre Van Hooijdonk, Robin van Persie, Alex, Roberto Carlos, Anelka ve Nani gibi isimler sadece bazıları bu yıldız isimlerden. Ve tesisleşme ve kurumsallaşmada çığır açtı demişiz. A takım için başlayan tesis inşaatı Samandıra'da Yıldırım döneminde tamamlandı. Stat yenilendi. Kapasite 50.509'a yükseldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Türk Telekom Ankara tesisleri ve Düzce'deki Topuk Yaylası tesisleri Fenerbahçe bünyesine katıldı. Tesisleşmenin yanı sıra FB TV gibi, Fenerbahçe Üniversitesi gibi kurumları kurarak kulübün mali dengesini iyileştirdi. En büyük mali hamlelerden biri de Fenerbahçe'nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na giriş yapmasıyla oldu diye özetlenen bir süreç elbette. Daha fazlası vardır. Konuşulacak noktalar elbette ki vardır. Ama 20 yıllık dönemde şöyle satır başlarıyla baktığımızda Nevzat, yani bir evet vefa duygusu var ama bir taraftan da Fenerbahçe camiasının bizzat yaşayıp gördüğü bir 20 yılda var.
2: Ya nasıl baktığınıza bağlı. Yani sonuçta ben Aziz Yıldırım'ı kupa ve başarı üzerinden sadece değerlendirmem. Özellikle tesisleşme ki başlıklardan bir tanesi o. O çok önemli yani. Bugün Fenerbahçe'nin sahip olduğu gayrimenkuller, tesisler bu anlamda gerçekten de çok yoğun mesai harcayan ve Fenerbahçe'ye çok şey kazandıran bir figürden bahsediyoruz. Aziz Yıldırım'da benim diğerlerinden farklı gördüm ki Fenerbahçe'nin değil, dünya tarihinden uzun süre başkanlık yapan 3-5 isimden birisi. Yani önüme öyle bilgi düşmüştü. Galiba 5. sırada. Yani 21. senesi olacak.
1: 5. sırada.
2: Yani dünya tarihinden uzun süre başkanlık yapan bir figürden bahsediyoruz. Aziz Yıldırım'da yani ne kadar dışarıdan bakıldığı vakit evet biraz gergin. İşte ne bileyim bazen ortamı gerebilen, stresli açıklamalar yapabilen o bir figür olarak görülebilir ama ben Aziz Yıldırım'da şeyi görüyorum. Yani yurdum insanı. Yani hakikaten memleket şeyi böyle var onda. Memleket insanı yani o şeyi hiç zaman bozmaz. O yüzden ben mesela Selahattin abi katılır mı ki? Selahattin abi iyi bir gazetecidir. Bu seçim sürecinde Aziz Yıldırım hangi ekrana çıksa izletti kendisini. Yani şimdi
1: yani, Aziz Yıldırım'ın her zaman reytingi vardır, onu söyleyelim.
2: Ya merak ediliyor. Ne diyeceğini merak ediyorsunuz. Yani bir gazeteci olarak ben, normal bir taraftar da merak ediyor. Yani hangi programa çıksa sonuna kadar izletir ya. Yani hatta tekrarı bile izlenir. Doğru. O yüzden reytingi yüksektir. Şimdi hep bardağın dolu tarafından baktık ama biraz da tabii bardağın boş tarafından bakacak olursak bu 20 yıllık süreçte Galatasaray ne yapmış? Ben ona bir bakayım. Bir kere rakamlara baktığımız vakit Galatasaray'ın Sayın Aziz Yıldırım döneminde evet kupalar, başarılar var. Ama şöyle de bir tablo var. Bir UEFA kupası, bir UEFA Süper Kupa, 10 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa. Yani en çok Galatasaray şampiyonluğu görmekte Fenerbahçe Başkanı olarak Sayın Aziz Yıldırım'a nasip oldu ama ben Türk futbolunun Aziz Yıldırım'a özlediğini düşünüyorum.
1: Ama şimdi ezeli rekabet de tam olarak böyle bir şey ya Nevzat. Yani işte bir rakibin olacak, bir sen olacaksın, orada bir rekabet olacak. Şimdi Ali Koç döneminde böyle bir rekabet izleyemedik.
2: İsteyemedik. Sonuçta
1: Galatasaray'ın çok ciddi bir üstünlüğü
2: Ali Koç,
1: oldu.
2: Ali Koç Barcelona'nın başkanı olsa yadırgamayacağınız bir isim. Yani baktığınız vakit ekonomik gücü, eğitimi birçok şey vaat ediyordu ama o da beklentilere yanıt veremedi. Neticede Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açıldı. Aziz Yıldırım'la beraber ben tekrar o ruhun yakalanacağına inanıyorum. Aziz Yıldırım yine transfer yapar. Geçmişte de transfer yapılıyordu ama Fenerbahçe'de olmayan şey bence bir ruhtu. Aziz Yıldırım'la beraber tekrar o heyecanın yakalanabileceğini düşünüyorum. Aykut Kocaman tercih Fenerbahçe Kongresi biliyordu. Yani bu onlar için sürpriz değil. bunu bilerek gidip sandığa oy verdiler. Dolayısıyla beklemek lazım. Yani burada çok stratejik adımlar atılıyor.

0: tutulması lazım. Aziz Bey'in net, ayağı yere sağlam basan söylemleri oldu. O da neydi? Biz 25 Haziran'a kadar bu transferi bitirmeliyiz. Benim için, yani benim seçim sürecinden aklımda kalan önemli başlıklardan bir tanesi budur. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu problemi en azından sportif anlamda doğru tespit ettiğini düşünüyorum. Şimdi burada yapılacak hamleler önemli. Ama bir an önce, yani Aziz Bey bunun sözünü verdi. Aziz Bey söylüyorsa da herkes zaten onu kabul eder.
1: Peki. Buyurun efendim.
2: Yani şunu görüyoruz aslında. Bana göre Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Belki birincisi, belki ikincisi. Ama Fenerbahçe'nin 2026 yılında hala alternatif başkan adayını, yeni bir başkan adayını camiaya sunup kabul ettirememesi en büyük sorunu. Fenerbahçe kendi içindeki sıkıntıyı aşmak zorunda ve bunu sadece liderin karakteri, liderin gücüyle aşma yolu sağlıklı bir yol değil. Liderlere bağımlı kalmadan camianın kendi içinden çok daha fazla sayıda başkanlık yapabilecek düzeyde, yöneticilik yapacak düzeyde abi, isim yetiştirmesi gerekiyor bana göre. Yani yine dönüp dolaşıp 2018'deki heyecanı bir düşünün. Herkes nasıl bir dönüşüm hayali kurarken 2026'da 2018, 8 sene sonra yine o 2018'de başladığı noktaya döndü Fenerbahçe. Aslında daha da geriye döndü. Yani bence Aziz Yıldırım'ın da samimiyetine kuşkumuz yok ama işi çok zor. Yani Fenerbahçe başka türlü bir mental değişim yaşamak zorunda bana göre. Benim gördüğüm o. Yani bu bir yıllık planlamalarla aşılabilecek bir sorun gibi durmuyor. Keşke mesela Aziz Yıldırım diyebilse ki ya evet biz şampiyon olmaya geldik ama olamayabiliriz de. Futbol bu yani. Oyun. Sen bir şeyler düşünüyorsun, rakiplerin de düşünüyor.
0: Yok, onu diyemez. Biz olacağız dedi zaten. Yani evet, biz evet.
2: Anlatmak istediğim bence, senin anladığın değil Nevzat. Diyebilse keşke camiye diyorum. Camiye o şansı verebilse yönetime. Ya 3 yıllık 5 yıllık planlama yapsa yine bu sene elbette Fenerbahçe zaten şampiyon oynayacak. Ne oynayacak?
0: O şansı verse zaten Aziz Yıldırım'a gitmez yani
2: oyda. İşte sorun o zaten. Onu söylemeye
0: çalışıyorum. Yani doğru.
2: Evet.
1: Peki Aziz Yıldırım yönetiminin yol haritası nasıl olacak? Biraz da onu konuşalım. Şimdi bugün devir teslim töreninin yapılması bekleniyor değerli izleyenler. Yarın da mazbataların alınması bekleniyor. Elbette ilk olarak görev dağılımı yapılacak ve teknik direktör açıklanacak. Sonra daha önce görüşme yapılan transferlerin bir an önce bitirilmesi için kollar sıvanacak denmiş. Bunlar Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler. Ayrıca bu arada şöyle bir haber daha var, onu da konuşalım. TFF'nin 10+4 yabancı kuralının değiştirilmesi için de Aziz Yıldırım'ın çalışmalar ve görüşmeler yapacağına dair bir bilgi var. Ayrıca elbette daha önce de bunlar açıklanmıştı. Stadın büyütülmesi ve amatör şubelerin sponsorlukları gibi konuların masaya yatırılması da gündemde. Yarın da 14'te olacak bu arada mazbata töreni, onu da hemen hatırlatalım. Şimdi bu girişimlerle birlikte elbette transferi de konuşacağız. Kural aslında bütün takımları zorlayan ve zorlamaya da devam edecek bir konu ama bu konuda herhangi bir adım atılır mı atılmaz mı tabii ki
0: Galatasaray'ın en azından bu konuda rahatsız olduğunu, başka kulüplerin de rahatsız olduğunu, ancak federasyonun set çektiğini, kesinlikle kuralın açıklandığı gibi devam edeceğini ve bu kuralın daha önce açıklandığını belirtmişti. Dolayısıyla burada bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Galatasaray'ın bu işten zararlı çıkabileceği tezini de kabul etmiyorum ben kendi adıma. Çünkü Galatasaray'ın özellikle yerli oyuncu havuzunun kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Yani en azından faydalandığı yerli oyuncu sayısı daha fazla. Dolayısıyla burada Fenerbahçe bir girişimde bulunur ve kural değişirse o zaman tabii ki bu Galatasaray'ın aleyhine olmaz bu arada. Yani niye Galatasaray diyorum? Çünkü Galatasaray tepki gösteriyor. Galatasaray'ın tepki gösterdiği nokta ise aslında Türkiye'de elini kolunu bağlayacak bir sebep değil. Avrupa'daki hedefler açısından bunu bir problem olarak, bir sorun olarak, bir engel olarak görüyor. Çünkü daha kaliteli oyuncular, belki de orada yaş kriteri gelmese daha yıldız oyuncularla anlaşacak Galatasaray. Kişisel fikrimi soracak olursam ben 10+4'ün açıkçası Galatasaray'ın aleyhine değil lehine olacağını ve Galatasaray'ın bunu desteklemesi gerektiğini, bunun bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi
0: çünkü genç oyuncu da alıp oynatmak en azından Galatasaray için de bir seçenek olacak. Bu bir fırsata dönüştürülebilir.
1: Şimdi Fenerbahçe

0: Cephesinden baktığımızda 19 yabancısı olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'nin. Evet, yani yeni yönetimin işi çok zor, bir kere onu söylemek lazım. Yani işin hem 10+4 kuralına uygun olarak yapılması var, hem de elinizden çıkarmanız gereken çok sayıda yabancı oyuncunuz var.
1: Tabii burada gerçekten şimdi ayakları yere sağlam basan derken onu demek istedim. Ben Aziz Yıldırım ve ekibinin, burada Barış Göktürk mesela, yani altı çizilmiyor ama yani bu seçimdeki farkın oluşmasındaki önemli isimlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım tecrübeli bir yönetici, tecrübeli bir başkan. Sonuçta haftalardır zaten Aziz Yıldırım'ı kazanacağı yönde bir eğilim, kanaat oluşmuştu. Dolayısıyla dersine iyi çalışmıştır. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısının fazla olması evet problem gibi gözüküyor. Burada da tabii gibi ki nasıl?
2: Gibi gözüküyor diyorsun da bütün büyük takımların asıl sorunu bu şu anda. Yani fazla yabancılar.
1: Orada nasıl bir formül bulunacak, ne yapacaklar göreceğiz.
2: Parasını yani verip yollayacaklar, ne yapacaklar?
1: Ya sonuçta Fenerbahçe satışlarda da fena bir kulüp değil. Satabiliyor. Ya, şimdi tamam, Carlos diyorsun.
2: Malın değerliyse, Carlos'tan para kazanabilirsin. Arda ise satarsın.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin problem olacağını yabancıları kimler mesela? Gözden çıkarmak istediği yabancı kim diye. Bir iki tane isim söyler misin abi?
0: Geniş kadrosu varsa ya, onu da bir rica edebiliriz.
1: Kim mesela? Stoper. Onun
2: adını söyleyeyim.
1: Şimdi Osterwold edersin.
2: Üç maç oynadı. Bak, yok yok. Şimdi kiralık gitti. Şimdi kiralık
1: Carlos işte. Carlos'u evet satarsın yani. Carlos'un piyasası var. Osterwold diyorsun. Osterwold'un yani
2: bunu satarsın da 5'e aldığını 1'e satarsan satıyorsun yok, işte.
1: Yani oradan çok zarar
2: başka
1: etmez.
2: Başka çaresi yok zaten. Satacak, elden çıkaracak Fenerbahçe.
1: Yani kötü yabancıları yok. Onu demek istiyorum. Yani kötü bir şekilde paraya dönüştürülebilir yabancıları var. Ama nedir? Tabii ki pazarlık masasında karşı taraf bunu bir koz olarak görecektir. Dolayısıyla belki orada rakamlar aşağı.
2: Bahar mimozaları diyoruz onlara.
1: Rakamlar aşağı düşebilir. Yani netice itibariyle biraz işi var Fenerbahçe yönetiminin. 25
2: vakti az.
1: Evet, 25 Haziran hesabı tutmayabilir ama sonuçta Fenerbahçe'ye yabancı olmayan birileri geldi. Yani Fenerbahçe'nin kendisi diyebileceğimiz
0: kiralık giden, özür dilerim Nevzat, Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Mimovic, Beka, Omar Fayet. Onun dışında mevcut kadroda Ederson, Osterwold, Skriniar, Brown, Semedo, Kante, Guendouzi, Fred, Asensio, Musaba, Ndiaye, Talisca ve Edson var kiralık evet. Yine
1: yani çok kapsamlı bir zaten değişim beklenmiyordu. Elindeki yabancı oyuncu sayısına bakacak olursak da Fenerbahçe'ye gidip 8-10 tane yabancı oyuncu almayacak. Yeni kural Fenerbahçe'nin isteği nedir? Nasıl değişmesini istiyor? Normalde genç oyuncuları kadrosunda bulunduran, 23 yaş altı oyuncuları kadrosunda bulunduran, yabancı oyuncuları kadrosunda bulunduran Fenerbahçe için aslında sıkıntı yaratacak bir yeni düzenleme değil. Bekleyip görmek lazım. Yabancı sayısının artması farklı bir tartışmayı beraberinde getirip buna federasyonun izin vereceğini düşünmüyorum. Bakalım yani orada bir kere Fenerbahçe'nin teknik direktörünün yani bu hafta sonuna kadar açıklanması lazım. Yani Aykut Kocaman olur herhalde.
0: Sözleşmeli oyuncular da ekranda bu arada.
1: Evet. Yani
0: tabii burada kiralık gidenler yok, onu söyleyelim. Var pardon. Hepsi
1: Vedat
0: var.
1: Muriç zaten geliyor. Yine Dortmund'un golcüsü Girassi değil mi?
0: Girassi evet.
1: Girassi ile bir noktaya gelinmişti. Bunun dışında Aziz Bey'in ben açıklamalarına bakacak olursak, ya Aspor ekranlarına da çıktı. Yani çok fazla değil. Nokta atışı hamleler yapacak kendisi. Hakan Bey'in büyük, en azından sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamaları, transfer söylemlerine bakacak olur. Oradan faydalanacağı oyuncu olur mu Aziz Bey'in?
0: Sol stoper için Malang Sarr ismi öne çıkıyor. Şöyle haberlere bakıyorum.
1: Ake orada biraz
0: daha. Ake vardı, evet.
1: Manchester'dan Ake.
0: Sağ bek için Zeki Çelik için bir girişimin olacağı söylenmiş. Onun dışında Vedat Muriç, Girassi, Brahim Diaz ismi var bugün Fanatik Gazetesi'nde mesela, Real Madrid'den, bilemiyorum.
1: Brahim Diaz niye alsın?
0: Bilmiyorum.
1: Kimin yanına
0: öyle
1: alacak
0: yazmış
1: ki?
0: Bilmiyorum.
1: Hayır, Brahim Diaz alıyorsan Asensio gidiyor anlamı gelir. Asensio'da isteyen kulüpler var burada.
0: Bu arada gidebilir de yani sonuç itibarıyla bir değişiklik var. Bir oyuncu, yönetim değişikliği, galiba, bazı oyuncular ayrılmak isteyebilir de.
1: Aziz Bey'in açıklamalarından galiba bir oyuncu gitme eğiliminde mesajı çıkarmıştık. Ama Aziz Bey Ederson'un hakkını teslim etti. Bence Ederson'la devam edecek. Bir. İki, sol stoper için Ake'nin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Orada Skriniar'a güveniyorlar. Sol stopere muhtemelen Ake ya da işte Sar ismi olacak. Brahim Diaz Fenerbahçe'nin önceliği olamaz. Zaten en de ön tarafta yeterince oyuncu var.
0: Orada... Mahmut Uslu'nun açıklamasını diyorsun sen. 11'de oynayan iki oyuncu ayrılmak evet. istiyor gibi bir açıklaması evet, olmuştu. Evet. Birinin Osterwolde olduğu konuşuluyordu. Diğeri
1: belki Ederson'dur.
0: İşte Ederson'un da şöyle, Aziz Yıldırım'ın Ederson'u çok kazanmak istediğiyle ilgili açıklamaları vardı. Hatta bugün ne kadar doğru tabii bilmiyorum, teyide muhtaç, ama bazı haberler paylaştık izleyicilerimizle. Ederson'un seçim sonuçlarından sonra Aziz Yıldırım'la görüştüğü ve tebrik ettiği, bir hani kalacağı yönünde bir fikir birliğine varıldığı gibi haberler, ama tabii bilemiyorum, teyide muhtaç.
1: Ya netice itibariyle Ederson da Aziz Yıldırım'la tanışacak.
0: Tabii ki.
1: Diğerleri de. Aziz Yıldırım farklı bir figür. Fenerbahçe'nin bence son yıllarda, son kaç 8 senedir Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncular transfer etti Fenerbahçe, ama Fenerbahçe'nin formasının ağırlığını, büyüklüğünün farkında olmayan oyuncular vardı. Bence Aziz Yıldırım bunları hatırlatacaktır. Benim Aziz Yıldırım ve ekibinde gördüğüm diğerlerinden farklı olan şey budur. Aziz Yıldırım ile beraber Samandıra'da soyunma odasında işim bilincinde, farkında olacak oyuncular olacaktır. Olmak zorunda. Zaten Aziz Yıldırım bunu açıkçası bana çağrıştırıyor. Bakalım.
2: Ya Fenerbahçe bu hamleyle şampiyon olsa da olmasa da şeye benzetiyorum. Olabilir de yani. Sonuçta Fenerbahçe kadrosu çok iyi bir kadro. Türkiye'nin en iyi orta sahasına sahipler. İleride ön tarafta tek başına oyunu değiştirebilecek oyuncuları var. Yani o yüzden şampiyon olması sürpriz olmaz. Normal bir şeydir. Ama olsa da olmasa da şu Fenerbahçe Aykut Kocaman Aziz Yıldırım birleşmesi bana şey gibi geliyor. Tadı damakta kalmış. Bir lezzetin dibini sıyırmak gibi geliyor yani. Son bir hamle yapalım. Son nasibimiz neyse onu görelim. Bundan sonra Fenerbahçe için, Fenerbahçe'yi yönetme düşü kuranlar için özellikle böyle bir yöntemin izleneceğine hiç ihtimal vermiyorum ben. Fenerbahçe en büyük rakibi Galatasaray'ın gözlerinin önünde göz göre göre geldiği seviyeyi kıskanmaktan daha fazlasını yapması gerekiyor artık. Ya kıskanırsın, ne dersin? İşte yapamıyorsun, onları birileri koruyor dersin. Zaman zaman koruyor da olabilir. Türkiye'de kim kendisinin daha güçlü olduğunu hissettirirse hakemler ve güç odakları onun yanında dururlar zaten. Bu sürpriz bir şey değildir. Olabilir de bu, ama şeyi ıskalamayalım. Okan Hoca kaç tane Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktörü değiştirdi, sayamayız. Yani Galatasaray bir istikrar yakaladı yönetimsel anlamda. Hı hı. Fenerbahçe'nin de bu istikrarı yakalaması şart yani. Ama sen her sene ille de şampiyon olacağız diye başlayınca kendi kendini sabote ediyorsun ya. Şu müthiş, şu büyük enerjiyi doğru yönetemiyorsun. Doğru yerleri kanalize edemiyorsun. O enerji tek bir yumrukta buluşabilirse eğer, Avrupa'da ses getirecek bir markaya dönüşür. Belki Galatasaray'ın yaptığından daha fazlasını da yapabilir. Potansiyel olarak var. Ama geçmişine, birikimine, olayları algılama, çözümleme, analiz durumlarına bakıyorsun. Çok umut vermiyor sana. Şimdi bu seçimde de aynı şey oldu yine. Şimdi Fenerbahçe yönetim taraftarı, kongre üyeleri Aziz Yıldırım ve Aykut Hoca'ya son bir şans verdiler. Bu arada şunu da söyleyeyim ya. Bir defa daha söyledim, yine söyleyeyim. Şimdi yok, Aykut Hoca 10 sene takım çalıştırmamış. Artık 5-6 sene mi ne? İşte çağ dışı kalmış filan. Böyle böyle şeyler de çok karın ağrısı eleştiriler gibi geliyor bana. Ya iletişim çağında yaşıyoruz. Şu oturduğun masadan, bilgisayarından dünyanın bütün çalışma yöntemlerini, değişimleri, gelişimleri hepsini takip etme şansın var.
0: Ayrıca Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili de şöyle bir açıklama yapmıştı. Aykut Hoca sürekli Avrupa'ya gidiyor, maçları yerinde takip ediyor ve güncel bütün gelişmeleri çok yakından izliyor
2: yani
0: demişti.
2: Yani bir antipatik antipatik bir yaklaşımın var diye herhangi birine, onu peşinen gafulun dibine atmak diyoruz buna. Hiç samimi gelmiyor bana. Ya evet, Aykut Hoca yerinde sayma ihtimali var mı? Evet, var. Bana göre saymamıştır da. Evet, öyle bir ihtimal de var. Fakat kendisini çok geliştirmiş olma ihtimali de var. Bunun arenası
0: sadece bu bir bilinmezlik.
2: Sahaya çıkacak. Evet. Adama biraz şans vereceksiniz. 3 maç, 5 maç, 10 maç zaten belli eder. Ama peşinen herhangi bir adamı sırf bir şeyinden hoşlanmıyorsanız

0: Ya tam doğu, oryantalist bir bakıştır bu. Tam doğu kafası yani. Herhangi bir şeyinden bir şekilde, ne bileyim, gözlük takışından bile hoşlanmıyorsun adamın. Bir bahane arıyorsun ki onu, nasıl onu aşağıya çekerim. Bu çok yapılıyor Fenerbahçe'de, ama Fenerbahçe'de de bunun çok yapılıyor olması 10 yıllardır süregelen başarısız yönetim ve teknik kadro, futbol takım performansları. Şimdi bu yapıyı, bu iklimi değiştiremeden, toprağı değiştiremeden topraktan gelen ürünü değiştiremezsin. Yani toprak vardı sana çilek verir, portakal verir, toprak vardı domates verir, biber verir. Sen neyi istediğine dair bir arama konferansı mı, ne yapacak Fenerbahçe'nin toplam aklı? Ne istiyoruz biz, hedefimiz ne? Ona göre bir bahçe, bir tarla düzenleyeceksin. Biraz sabredeceksin. O zaman oradan o ürünleri almama ihtimali yok. Mutlaka alacaksın. Ama her gelen yönetim, her sezon başı, her transfer dönemi Fenerbahçe şampiyon kesin. Ne oluyor? Oğlum 12 sene, 13 sene oldu. Ve fakat her sezon başı gerçekten de Fenerbahçe şampiyon da olabilir. Mesela bu sene de olabilir. 26-27'de. Ama bu Fenerbahçe'nin o enerjinin yanlış yönetildiği gerçeğini değiştirmez. Şampiyonluk gelirse bu sene, bence o yanılgı biraz daha büyüyecek. Fenerbahçe'nin yani şu andaki yönetim vizyonlarından, yani zaman zaman aday olanların, Fenerbahçe yönetimine talip olanların sosyal medya paylaşımları üzerinden özellikle bildiğimiz bir sürü isim var, takip ediyoruz. O vizyoner bakışı göremiyorum hala ben. Hala Galatasaray'a konumlandırılmış, Galatasaray'a göre şekillendirilmiş bir Fenerbahçe hedefi var. Yok. Sen kendini Fenerbahçe'ye göre bir hedef koy önüne. Galatasaray senin ciddi rakibin. Doğru işleri yapmış. Sen daha doğrusunu yap. Yani onun başarısını gölgeleyecek söylemlerden ziyade kendi ekolünü oluşturmaya odaklan. Fenerbahçe bunu yapamıyor. Yapmıyor. Belki camiye de buna izin vermiyor diyor. Her sene bizi ille de şampiyon yapacaksın. Ve şu yanılgı, transfer yaparsak şampiyon oluruz. Yok, olmuyor. Tek başına o yetmiyor. Al, Real Madrid de olamadı. Olamıyor yani. O kadar para harcadılar. O kadar yıldızlar topluluğu. Los Galacticos.
1: Mourinho'yu açıkladılar biliyorsunuz.
0: Onlar da enteresan. Yani hani Mourinho'nun orada açıklanmış olması sürpriz değil, ama bana biraz şeye benzetiyor. Real Madrid'in Aziz Yıldırım ile Real Madrid'in Aykut Kocaman'ı buluştu. Bizde de orijinalleri buluştu.
2: Geri dönüşler zaten moda. Bakalım evet. Yani daha ne olacak?
0: Ya Fenerbahçe'nin kesinlikle kendi enerjisini doğru yönetecek, doğru yönetebilecek yeni bir vizyon inşa etmesi lazım. Ama az önce sen bir şey söyledin, ya da Nevzat mı söyledi bilmiyorum, ama çok doğru bir noktaya temas etti. Aziz Yıldırım varken Fenerbahçe ile ilgili bir vizyon geliştiremiyor hiç kimse. Öyle bir şey de var. O yüzden belki biraz da al Aziz Bey, son kez al.
1: Yok, ben
0: yaptın,
1: söylemedim.
0: Yaptın.
1: Nevzat söyledi. Ben söylemedim. Yapamadım.
0: Yani Aziz Yıldırım'ın orada dururken, hani demokrasinin kılıcı gibi dedin ya, hı hı, öyle bir şeydi galiba, sen evet, söyle. Aziz Bey varken de gerçekten yeni bir şey geliştirmek de çok zor. Çünkü Aziz Yıldırım diyor ki ben gelip şampiyon yaparım ve insanları da inandırıyor. Mesele bu. Fakat soru olmuyor. Ne oluyor? Fenerbahçe bir yıl daha kaybediyor. Bir yıl daha kaybediyor. Şimdi bu sene yeni bir iddialı söylemle geldi Aziz Bey. Şampiyon yapabilir mi? Elbette yapabilir. O kadroyu, yani kim başkanı bile olmasa doğru yönetsin, yine şampiyon olabilir. Çok iyi oyuncular var çünkü. Camia büyük. Ama bana göre Aziz Yıldırım'ın gider ayak Fenerbahçe'ye en büyük iyiliği şu olur. Yapabilirse Fenerbahçe'yi yeni bir stada kavuşturmak. Orada veya Maltepe'de fark etmez. Şu anda büyükler içinde en demode stat Fenerbahçe'nin stadı. En eski temeller üzerindeki stat Fenerbahçe stadı. Yani Kadıköy'ün içinden taşınmak istemiyor bir kısmı. Anlayışla karşılarım. Bana göre Maltepe sahilinde, Aziz Bey'in söylediği kayalık bir sığ bir yer var. Oraya kurulabilecek bir Fenerbahçe adası.
1: Ama
0: şahane
1: Kadıköy'ü,
0: sonuçlar doğurur.
1: Kadıköy'ü büyütecekler muhtemelen.
0: İşte o doğru. Onu, Kadıköy'ü büyütmeyi doğru bulmuyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yani hem geliş gidişlerde taraftar sıkıntı çekiyor. Şimdi o Maltepe sahildeki bir ada olarak düşünsene. Şahane bir proje olur. Ya Aziz Bey bunu yapabilir çünkü. Yani bir şey vaat etmesine gerek yok. Yaparım derse o organizasyonu yapar. O becerisi var. Her sayısız kez gösterdi. Zaten işlerinden biri de bu. İnşaat işlerini de bilir. Ekibin içinde bu işi yapacak adamlar da var zaten. Ama eski yapının üzerine kat çıkmaktansa yepyeni bir ada inşasıyla Fenerbahçe'nin önümüzdeki 50 yılını falan kurtarabilir Aziz Bey.
1: Peki transferde ismi geçen oyuncularla ilgili ne düşünüyorsunuz? İşte ilk transferin Vedat Muriç olması bekleniyor. Az önce de biraz değindik. Jiresi için Dortmund'da pazarlıklar hız kazanacak deniyor. Tabii burada bir ayrılık söz konusu olur mu olmaz mı?

0: Belki Asensio dedi az önce Nevzat Dindar, bir tahmin olarak hani Brahim Diaz'ın listeye eklenmesiyle birlikte. İşte sağ bek için Zeki Çelik ismi, bir sol stoper mutlaka alınması hedefleniyor ki Aziz Yıldırım bizzat açıklamıştı. Orada da listede isimler var.
1: En az iki santrafor gerekiyor Fenerbahçe. Bir de değil. Ama yani.
2: Şey de değil yani. Şimdi Fenerbahçe böyle aman aman transfer de yapmak zorunda. Yani ihtiyacı belli. İki tane golcü Selahattin abinin söylediği gibi. O da Jirasi'de Vedat Muriç. Vedat çok doğru transfer. Jirasi zaten tartışmaya gerek yok. İki tane üst düzey golcü. Farklı oyun modellerine uygun oyuncular bu arada.
0: Peki
2: yani,
0: bu iki golcü farklı tipte kanat oyuncusu istemez mi
2: bence
0: mesela?
2: Bence ister. Şöyle Vedat Muriç sırtı dönük oyunu çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Ve özellikle kanat oyuncularını, kenar oyuncularının bu anlamda Vedat'ın yaratacağı boşlukları iyi değerlendirmesi ve biraz daha ofansif yönlerinin, bitiriciliklerin iyi olması lazım. Yani orada skor yönü olan kanat oyuncuları bunun ekmeğini çok yer Vedat'ın olduğu bir sistemde. Vedat çünkü o yükü omuzlarında taşıyabilecek, hem gol atan ama daha fazlasını yaptıran bir oyuncu. Dolayısıyla orada Kerem bu özelliğe sahip bir oyuncu. Ama işte ne bileyim sahada Nene o şeyi vermiyor. Yani tamam, kötü bir oyuncu değil ama daha bitirici,
1: belki
2: daha net.
1: Belki Aykut Hoca ile belki Oğuz tekrar kazanır.
2: Mesela Kayt'ın şu anki versiyonu olsa inanılmaz ekmeğini yerdi. Vedat Muriç'in bir sistemde inanılmaz ekmeğini yerdi. Kayt gibi oyuncu olsaydı. Dolayısıyla bekleyip görmek lazım. Şimdi Selahattin abi de yeşilleri görünce benim aklıma da Celtic geldi. Şimdi bu eskilerin dönüşümü o da ya. Orada da biliyorsun bir enkaz, aynı sezon içerisinde iki tane teknik adamın enkazını devralan bir teknik direktör vardı. Bu sezon inanılmaz bir hikaye, mucizeye imza attı. Mert'in Onayıl. 74 yaşındaki hoca ki bir telefonla emekli olan bir hoca. Emekli olmuştu bu arada. Hani bu mesleğe işte 8 sene 10 sene falan muhabbetleri yapılıyor ya. O 74 yaşındaki hoca, emekli olmuş hoca bir telefonla geri dönüyor. Kendisinden önceki iki teknik direktörün enkazıyla aynı kadro ve aynı oyuncularla işte son maçta artısı yenerek şampiyon oldu. Dolayısıyla bazen böyle bir şeydir. Yani Celtic yönetimi bilmiyor muydu oraya daha farklı bir teknik direktör getirmeyi. Dolayısıyla Celtic çareyi o 74 yaşındaki hocasında buldu. Emekli olan hocasına, o emekli adam geldi. Bu sene Celtic'i şampiyon yaptı. Celtic için şampiyon olmaksa İskoç çok ağır, belki şey değil ama bu sezon çok sıkıntılı bir sezondu. Dolayısıyla böyle hikayeler hep vardır futbolda. Fenerbahçe'nin başvurduğu hikayede yolda belki böyle bir şey. Ya da Real Madrid'in Mourinho tercihi de belki bu açıdan okunabilir. Dolayısıyla bekleyip görmek lazım ama Yeşiller bana biraz Celtic'i hatırlattı.
1: Keşke Hearts'ı hatırlatsaydı. Ben de nereden gitti, ne güzel Hearts şampiyon olacak.
2: Hayır hayır. Hearts orada farklı sermaye şeyi var. Ben Hearts'ı yani farklı tek ama yok. Celtic'i destekleriz, boş ver.
1: Ya zaten güçlü olanları desteklemek bize yetersiz, bana uymaz. Dün akşam sosyal medyada yani bir kanalda ama malum kanalların birinde yani biliniyor şimdi oldu. İsmail'in Fenerbahçeli İsmail'in bir kısa belgeselini izledim. Doğduğu yere gitmiş, dolaşmış. İşte berberiyle, kahvesi, kıraathanesiyle, öğrenci yurdunun altında kafesinde çalışmış bir dönem İsmail. İsmail o kadar güzel bir belgesel olmuş ki, yapanların ellerine sağlık. İsmail de o kadar doğal bir çocuk ki, onu niye bu kadar çok sevdiğimizi hiç tanımadan da o belgeseli izleyerek anlıyorsun. Mahallenin çocuklarıyla ilişkileri, diyorum ya işte berberiyle, ayakkabı boyasıyla, fırınıyla. 14 yaşına kadar bu mahalleden çıkmadım abi diyor. 14 yaşında İznik'in bir mahallesinden, İznik'in de bir mahallesinde 14 yaşına kadar orada kalmış ve şu an Türkiye'nin en iyi orta sahası bana göre yani 6-7-8 oynayabiliyor Türk oyuncular içinde. Ve diyor ki belgeselin bir yerinde diyor, Bursa Spor altyapısında yetersiz bulup gönderildim diyor. Türkiye'deki futbolun altyapıdaki teknik adamların vizyonuna dair de önemli bir işaretler saklı. Elbette böyle bir şey olabilir ama.
0: Ama bu hikayeler çok başarılı insanların başına hep gelmiştir. Ama bilirsiniz yani yabancı işte müzisyenlere de bunun müzik kulağı yok falan deyip öğretmenleri gönderir.
1: Ama sonuçta onu keşfedin de yine bir teknik adam.
0: Tabii ki.
1: Yani Sadi Tekelioğlu'ndan ben İsmail'i zaten duyuyordum. Fakat Bursa Yıldırım

0: Spor'da küme düşmeme, kümede kalma mücadelesi veren Bursa Yıldırımspor'un orta saha oyuncusu iken 4 ay sonra Fenerbahçe ile maça çıktım diyor.
1: Evet.
0: Yani o kadar güzel bir hikaye var ki ve İsmail o belgeseli bulup izleyebilirse özellikle genç futbolcu adayları, bir futbolcunun da insan tarafını nasıl koruyabileceğine dair çok güzel şifreler var İsmail'de.
1: Peki.
0: Onlara da tavsiye ederim, izlesinler genç adamlar.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin alması muhtemel ilk isim olarak Vedat Muriç'i söylemiştik değerli izleyenler. Vedat'ın gollerini şöyle bir hatırlayalım ve bu saati tamamlayalım. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

Maffeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas iyi noktaya. Vedat

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 9 Haziran 1600

kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. 1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da 1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Futbol Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taçlandırdı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında. Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.

0: O Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Temel tekliflerden elbette bahsedeceğiz. Can Uzun konusu uzun zamandır konuşulan bir konu yine Galatasaray'da ve son günlerde bir de Kamavinga transferinden bahsediliyor. Bunların hepsini başlık başlık değerlendirelim. Önce istersen Kamavinga'dan başlayalım çünkü çok heyecanlandıran bir isim oldu Galatasaray taraftarlarını doğal olarak. Şu anda ne durumda Kamavinga transferi?
2: Ya Kamavinga dünya üzerindeki en özel oyunculardan bir tanesi. Ama konuşulan rakamlar tabii ki abartılı. Yani 70-80 milyon eurolar konuşuluyor. Dolayısıyla çok gerçekçi durmuyor. En azından yani bugün baktığımız vakit bu bonservisi Galatasaray'ın vermesini ben hem doğru bulmuyorum hem de yani rakamlar
1: 50...
2: abartılı.
1: 50 değil. Şimdi, genelde 50 gibi yazılıyor, çiziliyor ama.
2: 70-80 bandında olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani 50 milyon, şimdi Galatasaray...
1: Gerçi 15'te net bir ücret talebi olduğu söyleniyor.
2: 50 milyon euro da düşük bir meblağ değil. O da yüksek bir meblağ. Yani sanki 50 milyon euro ucuzmuş gibi yansıtıyor ama Galatasaray'ın orta sahaya üst düzey bir profil baktığını, aradığını biliyoruz. Bu oyunculardan Kamavinga olabilir miydi? Real Madrid'deki durumu nedir, ne değildir? Buna bakıldı. Tercih olarak, profil olarak çok doğru. Ama yani getirmek o kadar kolay mı? Zor. Yani Galatasaray, Victor Osimhen'de geçen sezon şöyle bir strateji uygulamıştı. O pozisyon için en doğru oyunculardan bir tanesiydi. Meblağına, parasına bakılmadan. Ki 75 Galatasaray ödeyebilecek noktadaydı. Taraftar çok istiyordu. Ve bunu çok kolay paraya dönüştürebilirsiniz. Yani bir sonraki sene, iki sene sonra çok yüksek rakamlara satabilirsiniz. Yani kötü bir yatırım olarak görülmüyordu. Şimdi Kamavinga Real Madrid'den gelecekse, Real Madrid'den gelecek. Şimdi Kamavinga'nın bir sonraki satışı nasıl olacak? Yani Galatasaray, Osimhen de böyle bir strateji içindeydi. Kamavinga'da bu olur mu? Zor. Yani en üst seviyede, en tep seviyede bir takıma zaten gitmiş. Ama Galatasaray'ın karşısına bir fırsat çıkarsa tabii bunu değerlendirmek ister. Ama 50 milyon euro da bence yüksek bir rakam. Turam için de konuşulan rakam bu. Galatasaray 300'e bir ortası almak istiyor, doğru. Ama şu an 50-60 milyon euroluk oyuncuları konuşmak bence çok gerçekçi değil. Yani burada
1: şimdi bütçe 500 milyon euro olarak açıklanınca 500 milyon euro transfer bütçesi olarak bunları bekliyor.
2: Hayır, 500 milyon euro transfer bütçesi değil, değer anlamında 500 milyon eurodan bahsedildi. Galatasaray üst düzey bir orta saha alacak ama Kamavinga ve Turam'ın şu anki piyasasına ve maliyetlerine bakacak olursak kolay değil. Ama yani sonuçta bir fırsat olarak karşınıza çıkabilir. Real Madrid işte Mourinho gözden çıkarır. Galatasaray uygun şartlarda
1: tabii, öyle bir durum da
2: alabilir. Juventus'ta Turam, Okan Hoca biraz daha böyle denk geldi. Oynadığı takımlardaki oyuncuları gözüne kestirebiliyor. Turam böyle bir oyuncu. Hakikaten ben de izlerken de çok etkilendim. Ama yani 50 milyon euro da abartılı bir rakam. Neticede biraz daha beklemek lazım. Çünkü Galatasaray'da şöyle bir hava var. Evet, yine sansasyonel transfer beklentisi var mı? Var. Ama öncelikle kuralım netleşmesi lazım. Tamam, federasyon 10+4'ü açıkladı. Ama o konuda hala bir esneklik olabileceği, bir değişiklik olabileceği beklentisi var. İşte Aziz Yıldırım'ın bu konuda bir girişimi olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu kural netleşmeden bence Galatasaray biraz daha ağır hareket edecektir. Tabii taraftar bir an önce transfer istiyor. Bir an önce sözleşme istiyor. Yıldız oyuncu istiyor ama Galatasaray'ın rakiplerine göre şansı şu: Avrupa serüveni geç başlayacak. Dolayısıyla bir panik havası yok. İşte ne oldu? Şampiyon olduktan sonra işte Okan Hoca bir tatile gitti. Okan Hoca'nın zaten sözleşme süresiyle ilgili problem yok. Okan Hoca Dursun Özbek başkan olduğu sürece yani çok olağanüstü bir şey olmadı müddetçe takımın başında kalacaktı zaten. Dolayısıyla zaten bir başarı var. Hocanın da gerçekleştirmek istediği bir hedef var. O da nedir? 5 sene üstte şampiyonluk. Okan Hoca ilk günden itibaren kendisine bu hedefi koymuştu. Hatta ilk şampiyonluk sonrası kendisiyle röportaj yapmıştım. Orada söylemişti. Yani bu rekoru kırmak istiyorum demişti. Daha sonra tabii farklı teklifleri hoca da belki değerlendirir ama bugün için Okan Hoca Galatasaray'ın başında.
1: Bir teklif var mı bu arada Okan Burak'a?
2: İlla ki olur.
1: Bir Avrupa yani, kulübünden.
2: Türkiye Ligi'ndeki şampiyon bir takımın hocasına illa ki üst üste 4 sene üst üste şampiyon olmuş, yıldız yönetimi başarılı, Inter futbolcu kariyerine baktığımız zaman işte Inter olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla yabancı dili olan, işte Türkiye'de Başakşehir, Akhisar başarıları, kupalar olan bir teknik direktörden, genç bir teknik direktörden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir teknik direktöre illaki teklifler vardır. İşte Tottenham yazıldı zamanında, İtalya'da işte Lazio yazıldı. İtalyan basınının
3: itirazı resmi olarak. Bir şey yok ama ya, tahmin mi?
2: Resmi olarak hani onu kime o teklif gelecek? Hocaya gelir ama hoca da bunu açıklar mı? Sanmıyorum. Niye açıklasın ki? Ama ileride hoca elbette bir Avrupa yapmak isteyecektir. Premier Lig yapmak isteyecektir. Bekleyip görmek lazım. Ama şu an Galatasaray'ın şartları Avrupa'daki birçok takımı zaten önünde. Bugün Avrupa'daki en elit kulüplerin hocalarına sunduğu şartlardan daha iyi şartları Galatasaray hocasına sunmuş durumda. O yüzden bir Avrupa takımına işte ne bileyim major liglerden işte bir takıma gitmek gibi şu an önceliği de yok Okan Burun. Ama bekleyip görmek lazım. Yani ileride tabii ki bu neden gerçekleşmesin.
1: Kamavinga ve Turam'a geri dönelim. Kamavinga, bunlar çok gerçekçi Turam, değil dedin.
2: Gerçekçi değil derken rakamlar şu an abartılı. Hmm. Ama günün sonunda piyasada biliyorsun şartlar değişebiliyor. Galatasaray'ın istediği şartlar oluşursa Galatasaray bu transferi gerçekleştirir. Ama benim gördüğüm kadarıyla Okan Buruk Can Uzun'u çok istiyor.
1: Evet.
2: Şimdi Can Uzun için bir değerleme yapılacak olursa yine 50 milyon euro. Yani 60 çıkış maddesi, Galatasaray işte 30, işte bonuslar, işte sonraki satın satıştan pay vesaire bir 40'a kadar çıktı Galatasaray. Ama 30 net. Şimdi Can Uzun listenin en ön sırasında iken, öncelik iken Kamavinga ve Turam bu listenin neresinde olur? Yani şu an Okan Buruk'un listesindeki bir numara Can Uzun. Can Uzun'un pozisyonu ne? Can Uzun işte 10 numara. İşte
3: 8.
2: 8'de oynayabilir ama daha çok işte hücum attı. Yani işte 10, bazen center forward o pozisyonda da oynayabiliyor.
1: Mertens'e. Yani Mertens'e.

0: Mertens'in işte Türk versiyonu, hem de genç versiyonu. Şimdi listenin ilk sırasında Can Uzun varsa, Kamavinga'nın işte Turam'ın olduğu liste nasıl bir listedir? Yani biraz abartılı geliyor bana. O yüzden bu Galatasaray'ın hedeflerinin olmadığı, büyük transfer yapmayacağı, kovalamadığı anlamına gelmiyor. Ama gerçekçi olmak lazım.
1: Peki Can İnsanlara, için bir orta nokta bulunabilecek gibi
0: Can,
1: mi?
0: Can stratejik bir adım. Genç bir oyuncu, milli takım oyuncusu. Yerli bir oyuncu. Artı performans olarak da size katkı verebilecek bir oyuncu. Bu milli takım işte Kuzey İrlanda, Makedonya maçında gördük. Dolayısıyla ben şu an Galatasaray'ın bütün konsantrasyonu Can Uzun olduğunu söyleyeyim. Can Uzun transferi de bugün bitecek bir mesele değil. Biraz daha bekler. O iş hemen 1-2 günde bitecek bir konu değil. Almanlar mümkün olunca işi uzatmak isteyecektir. Pazarlık süreci. Galatasaray'da yöneticilere, bu işte sorumlu kişilere sorduğumuz vakit öncelik olarak şöyle bir takvim belirlenmiş durumda. Bir kere bu takımda gidecek oyuncular, kiralık oyuncular konusunun netleşmiş olması lazım. Gidecek oyunculardan kasıt, takımda bazı oyunculara teklifler de bu arada bekleniyor. Hem bugün masada işte Saray'a, Napoli'den 40 milyon euro demiyorum. Aston Villa da istiyor, Napoli de Saray'ı istiyor. Ama Galatasaray'ın beklediği en az minimum bir 25-30 bandında bir bonservis bekliyor Galatasaray.
1: Şu an o Şampiyonlar rakamlara Ligi, çıkılmadı yani.
0: Çıkılabilir. Yani Şampiyonlar Ligi performansı, işte Brezilya milli takımına çağrılması vesaire Saray'ı değerli hale getirdi. Ben 25-30'u kendim söyledim. Yani bunun yönetimin beklentisi 40 falandır herhalde. Çünkü zaten Galatasaray 18+5 23 milyon euro verdiği bir önce 25'e ki talep edilen istenen bir oyuncudan bahsediyoruz. Niye 25'e versin? Yani Galatasaray 35-40'a satmaya çalışır. Ama minimum 30 yani en azından zarar etmez anlamında. Çünkü Can da biraz Saran'ın pozisyonuna yapılacak bir takviye gibi gözüküyor. Şimdi bunun dışında yine Jakobs'un Dünya Kupası performansı onu işte farklı bir noktaya götürebilir. Galatasaray'a teklif gelebilir. Böyle bir beklenti var. Şallahi ile ilgili yine Premier Lig'de başaltı takımların ilgisi var. Galatasaray Saray'ı Sallay'ı da paraya dönüştürmeyi hedefliyor. Bunun dışında çünkü gidecek oyuncular konusunda netleşmiş olması lazım. Burada bir kere bunu bir görelim diyor yönetim. Yani bunu bir görelim. 50-60'lar Galatasaray, 70'ler, 80'ler çok rahat telaffuz ediliyor. Böyle bir dünya yok. Böyle bir para da yok.
1: Peki Icardi ne zaman netleşecek?
0: Icardi ile alakalı da Icardi işi Arda'dan alıyor. Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim Icardi konusunda. Icardi evet derse her şey alt üst olabilir. Bütün planlar alt üst olabilir. Bugün Milliyet'te de bunu haberleştirdim. Şimdi Mauro Icardi ile ilgili sözleşmesi bitti. 4 senelik Galatasaray serüveni sona erecek gibi beklenti vardı ama işte taraftarın şampiyonluk kutlamasındaki ilgisi, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğunu gösteren işte fotoğraflar, vücut dili, bütün bunlar acaba devam etsin mi düşüncesini yeniden ortaya çıkardı. Başkan Dursun Özbek de aslında en başından beri söylüyordu. Sezon bitsin Mauro Icardi'nin durumuna bakarız. Sezon bitiminde Mauro Icardi'nin menajeri Pino ile bir görüşme gerçekleştirdi. 5 milyon euro'luk bir teklif iletildi kendisine. Mauro Icardi Galatasaray'dan 10 milyon euro alıyordu. Dolayısıyla yapılan teklif Mauro Icardi üzerinde olumsuz etki yaratmış olabilir idi ki öyle oldu. Kabul etmedi ilk olarak.
1: Peki bu 5 net miydi yoksa bonuslarla 2+3, 3+2 falan gibi
0: ama yani o net yani o şey değil.
1: Yani gerçekleşmeyecek bonus değil yani.
0: 5'i alabileceği yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla falan gerçekleşecek bir bonustan bahsetmiyorum. Yani 10 kere oynadığında vesaire yani kolay gerçekleşebilecek bonuslardan bahsediyoruz. Yani 5 milyon euro. Mauro Icardi tabii biraz da kendisini yapılacak teklifleri de bir görmek istiyor. Ama şu ana kadar River Plate'de de galiba bir gündeme geldi. Orada da bu transfer gerçekleşmedi. Mauro Icardi'nin şu an Galatasaray'da kendisine yapılan bu teklifi kabul edebileceği konuşulmaya başlandı. Aslında yapılan teklif 10'dan 5'e düşmek. Forma garantisi zaten yok. Victor Osimhen'in olduğu takımda forma istiyorum, oynamak istiyorum diyemezsiniz. Yani ancak çok ekstra durumlarda ise o şans gelir. Geride bıraktığımız sezon performansı soru işaretleriyle dolu. Bir önceki sezon ağır sakatlık yaşamış. Dolayısıyla Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kendisine biçilen rolü kabul etmesi gerekiyordu. Orada bir memnuniyetsizliği vardı. Dolayısıyla gelinen noktada Mauro Icardi bir gelen tekliflere bakmak isteyecektir ama ben Mauro Icardi'ye böyle çok ekstra bir teklif geleceğini düşünüyorum. Avrupa'dan olmaz zaten. Olursa aslında Suudi Arabistan'da falan çok iş yapar Mauro Icardi. Bu fizik yapısıyla Suudi Arabistan, işte ne bileyim MLS'de, evet, Amerika'da iş yapabilir. Ama Avrupa'da o teklif kendisine gider mi? Zor. Ama şöyle de bir durum var Galatasaray yönetimi açısından. Yapılmış bir teklif var Mauro Icardi'ye. Yarın Mauro Icardi çıkıp ben bu teklifi kabul ediyorum dese ne diyeceksiniz?
1: Ben vazgeçtim
0: diyemezsiniz. Bu da bütün planlamayı etkileyebilecek bir nokta. Çünkü Galatasaray bir golcü transferi de planlıyor, hedefliyor. Hı hı. Ama öncelikle Mauro Icardi'nin durumunun netleşmiş olması lazım. Mauro Icardi'nin takımda kaldığı denklemde zaten elinizdeki yabancı oyuncu sayısı belli. Dolayısıyla o zaman bir satış yapmak zorundasınız. Birilerini gözden çıkarmak, evet, zorundasınız. Kamavinga ve Turam'ı konuşmak için. Bu tarz oyuncuları konuşmak için.
1: Peki, güzel özetledik. Şimdi Nevzat'tan bilgiyi aldık Selahattin Kınalı. Biraz sizinle yorum yapalım. Neler söylersiniz?
2: Ben önce başka bir şey söyleyeyim. Anadolu'nun çeşitli coğrafyalarında, kasabalarında, ilçelerinde sinema tutkunu kardeşlerimiz kısa filmler, novella tadında filmler yapıyorlar. Mesela en son Sürmene'de Eksuk diye bir film yapılmış. Dün galası yapılmış. Haberim olmadı. Sonra biraz izlemeye çalıştım. Paylaşımlardan. Şahane bir şey yapmışlar. Yani özürlü kardeşlerimiz üzerinden kurgulanmış bir film. Ellerine sağlık yapanların. Sinema hayata böyle katkı yapar işte. Galatasaray'a gelirsek sanattan spora dönelim. Bence Galatasaray geçen sene bu tabelaya oyuncular ara transferde oyuncu fotoğrafları konuyordu. Orada bir tanesi çok ilgimi çekmişti. Galatasaray ilacı da o. Ederson. Şimdi Kamavinga'yı alacaksın, arkasını toplamak için bir adama daha ihtiyaç var. Biz hem Torreira'yı rahatlatacak hem Lemina'yı Torreira'yı öne atacak bir adama ihtiyacı var Galatasaray'ın. Torreira çünkü çok yoruldu, geriye gitmeye başladı. Atalantalı Ederson. Gerçi o da United istiyormuş onu da yani. Zamanında alın diyoruz, almıyorlar. Nevzat,
0: yo, Galatasaray istedi ama vermediler.
2: Yine ona yoğunlaşmanız. Çünkü Galatasaray'ın sahadaki ihtiyacı Ederson. Ben tribün işte yönetim, menajerleri falan onların ihtiyaçlarını bilmiyorum.
0: Hoca çok istedi onu.
2: Galatasaray'ın sahadaki ihtiyacı Ederson tipli bir oyuncu. Ederson gelirse Galatasaray bir taşla birkaç kuş vurur. Lemina'yı daha verimli kullanır. Saray'ı daha verimli kullanır. Torreira'ya daha verimli kullanır.
0: Ama United'da anlaştı diye ben de okudum.
2: Bilmiyorum onu. Anlaştı diye değil de ilgilendiğini biliyorum sadece. Yani keşke
1: resmi
2: diyorum.
1: Resmi bir şey yok. Yani bir bakalım tip, yine de.
2: O tip bir oyuncuya ihtiyacı var.
0: Hoca çok sevdi.
2: Evet, Real Madrid'den oluyorsun. Havalı, evet filan ama iyi oyuncu. Tabii ki iyi oyuncu yani. Kim Kamavinga'ya kötü diyebilir? Neredeyse benim kadar oynar yani.
0: Ya Osimhen'in siz pozisyon olarak orta saha versiyonunu alıyorsunuz Kamavinga'yla. Kamavinga zaten dünya üzerindeki en iyi orta sahalardan bir tanesi.
2: Aynı fikirde değilim. En iyi orta sahalardan biri olsa bile Nevzat.
0: Aa, ben mesela Kamavinga'cı değilim. Ben Turam'ı isterim.
2: Senin takımının ihtiyacı ne? Ya dünyanın en iyi oyuncusu seninle hiçbir şey yapmayabilir. Takım ihtiyacı birinci belirleyici etkendir. Galatasaray'ın Ederson gibi arkayı komple toparlayacak, kafa toplarına
1: evet,
2: çıkabilecek.
1: Evet, bu arada oyuncu United'la anlaşmış.
2: İmzalamış mı?
0: Evet, okudum.
2: İmzalarıysa geçmiş olsun. O zaman o profilde bir oyuncu lazım. Yani Ederson profilinde hem Ayzi bir ara Trabzonspor'da Tolunay öyleydi. Hem fizik olarak etkili hem ayakları iyi. Araya toplar atıyor, kademe yapıyor. Sen onu uyarmadan oyunun gidişine göre oyun içinde inisiyatif alabiliyor. Ederson öyle bir oyuncu. Ben onu Atalanta'yı bu arada biraz Gasperini'den dolayı son yıllarda epey izledim ben Atalanta'yı, Bologna'yı. Beşiktaş kurtardık Allah'ın izniyle. Vincenzo Italiano'yu alın dedik. Aldılar. Kırmazlar beni. Bence Beşiktaş sabır gösterirse mesela bir eşik atlayacak. Gasperini Atalanta'sında gösterdi kendini daha çok Ederson. o profilde bir oyuncuya yönelmeli Galatasaray. Kamavinga isim olarak güzel, evet. Fakat yıldız oyuncu, bir de Real Madrid'den gelen oyuncunun Galatasaray'a da kendini böyle paralamasını da beklemiyoruz.
0: İşte orada benim mesela Turam bana şey daha çok heyecan uyandırıyor. Kamavinga da iyi bir oyuncu ama Selahattin abiye katılıyorum. Zaten en top seviyeden geliyor. Yani burada o konsantrasyonu, motivasyonu sağlayabilir mi? Soru işareti. Ama Turam hala bir büyük takım, daha büyük bir takım yapma potansiyeli yüksek bir oyuncu.
2: Turam nerede oynuyor? Hangi Turam?
0: Juventus.
2: Juventus'taki Turam. Ha evet. Evet.
0: Yani o Galatasaray maçlarında da iyiydi. Hocanın dikkatini, evet, çekmişti. Şimdi devre arasında Galatasaray üst düzey bir orta saha, ki Ederson listede olduğu bazı oyuncularla ilgilenildi ama olmadı. İşte Gueye, işte Fofana, bu tarz oyuncuları bir tane böyle üst düzey orta saha istiyordu. O yüzden Ederson keşke olsaydı o dönem ama o da olmadı. 40 zaten 40 milyon euroydu galiba çıkış maddesi.
2: Bilmiyorum. Ben oyuncuyu biliyorum. Ben parasını falan bilmiyorum. Ama yani inşallah Kamavinga işi, yani Galatasaray'a zarar verir Kamavinga. 1-2 maç kazandırabilir sana ya ama sen sonun altı, en azından yeni bir sonun altı hikayesi yazmak istiyorsan adanmış oyuncu lazım sana. Mesela Osimhen'in bir hikayesi vardı. Arka tarafta bir hikaye var. Osimhen kendini kanıtlamak istiyordu. Kamavinga kimi kendini kanıtlayacak? Real Madrid'den geliyor zaten. Yani kendisini bize sunulmuş armağan gibi görecek.
0: Fransa'nın bir...
2: Genç adam. Tek far şeyi, pozitif tarafı da o. Genç adam. Elinde patlamalı. Ayrı.
0: Fransa'nın Kuzey İrlanda'da hazırlık maçı var. Biraz izledim. Yani bizim mesela büyükleri çok ilgilenmediler. Yüzüne bakmadan Rabiot hala 11'di.
2: Oo.
0: Yani Rabiot hiç şey yapmadık mesela. Yani kulüpsüz kaldı. İşte Marsilya'da kadro dışı kaldı. Annesi zaten biliyorsun menajeri.
2: Genel koruyucusu.
0: Yani buna rağmen bu oyuncu şu an Fransa milli takımının 11'inde.
2: Ama tabii Fransa milli takımının da bir takım gibi çalıştığını, Montella de gerçi öyle yapıyor bizde. Öyle olduğu için yani kendi takımını oynayamayan adamları bile kadroya alabiliyorsun.
0: Ön tarafta, var. Ön tarafta Mbappe, solda Doué, 10 numara pozisyonunda Olysee, Bayern, sağda Dembele, Paris, yani böyle nasıl bir takım ya?
2: Evet.
0: Tuamen ile şey arkasında Rabiot.
2: Kante de oynuyor.
0: Yok, o yoktu. Rabiot, Tuamen.
1: Valla İspanya ile Fransa'dan enteresan
0: şeyler gördüm. İspanya benim için bir soru işareti ama Fransa benim net bir şekilde favori.
1: Fransa tabii.
0: Savunmaya bakıyorsun zaten yıldızlar geçti. Upamecano falan filan. Koundé'si sağda. Yani Paris, Bayern, Real Madrid, Barcelona. Yani bir de en sırıtan iki tane oyuncu var Selahattin abi. Fransa'da Maignan kaleci Milan, orta sahada şey Rabiot Milan.
2: Peki. Rabiot dediğin gibi sırıtmıyor. Rabiot
0: yani sırıtan derken şey olarak parçası. Takım kulüp şeyi.
1: Evet, evet.
0: Performansı olarak.
1: Peki Can Uzun, Selahattin Kınalı.
2: Can Uzun Almanya'da hangi altyapı eğitiminden geçtiyse, yani hocası kimse, takımlarını biliyoruz daha çok. Can'a çok şey katmış. Can bu yaşta 30-35 yaş olgunluğuyla pozisyonlarda inisiyatif kullanıyor. Ya çok iyi bir transfer olacağım ama Türkiye'ye gelir mi? Bilmiyorum, Galatasaray'a gelirim dedi mi?
0: Diyor zaten bir...
2: Ben olsam o yaşta gelmem.
0: Kendisini Galatasaraylı olarak tanıtmıyor. En azından doğuştan fotoğrafları var.
2: Gurbetçi ailelerin babaları çocuklarına ileride ne olur ne olmaz diye dört büyük takımın formasını giydirip fotoğraf çektiriyorlarmış arşivde dursun diye. O yüzden o taraf öyle.
0: Babasının da fotoğrafları var.
2: Ya sahada taraftarı mutlu etsin de hangi takım tutarsa tutsun, o kısmı önemli değil. Bir de profesyonel olsun. Tabii Avrupa'da yetişen çocuklarımızın olaya bakışı biraz daha profesyonel diye. Daha emek odaklı, disiplin odaklı. Öyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
0: Yani bir tabii yani yüksek bir bonservis sonuçta. Dam Can genç.
2: Yaşında,
0: işte, 20 yaşında. Tamam,
2: paramız var diyorsunuz. 600 milyon euroluk bütçe yaptık diyor Sayın Başkan. Ver Can, yabancıya da gitmez. Yine Can Afyon'da mafyonlar arayacak.
0: Tekrar açıklama ihtiyacı hissettim. Şimdi 600-500.
2: Yok biliyorum.
0: O
2: biliyorum.
0: Şey bütün, değil.
2: Total bütçe.
0: O takımın şu anki değeri 350 milyon euro. Yani Galatasaray değer olarak biz 500-600 milyon euro seviyesine çıkarmak istiyoruz. Hakan Bey açıkladı. Hakan Safi 1 milyar euro yapacağım dedi.
2: Sen de söyle ne olacak? Söylemekte bir sıkıntı yok.
0: Yok gitti.
1: Ama Aziz Yıldırım da hayal satıyor dedi. Mümkün değil böyle bir şey gerçekleştirmek.
0: Ya Fenerbahçe
2: izledik, 500'e razıyız zaten. Bir değil 500'e

0: Şimdi Fenerbahçe 3 Temmuz'u yaşamasaydı Fenerbahçe'nin değeri zaten oralardaydı aslında o gün baktığımızda.
1: Türkiye Ligi'nin öyle değer çıkması.
0: Dolayısıyla hani bugün Galatasaray'ın kendisine böyle bir hedef koyması bence şey değil, hayal değil.
2: Peki.
0: Zaten forma satışından kim 1 milyonu geçen bir forma satışı var. Mağazacılık gelirleri, tribün gelirleri korkunç seviyelere ulaşmış. Sponsorluk gelirleri yani 150 milyon euro sponsorluk.
3: Evet.
0: 100-150 bandında tribün geliri etti mi sana 300?
1: Evet. Ama hepsi başarıya koşullu.
0: Ama Fenerbahçe'de başarısızlık olmasına rağmen
1: tamam 30 milyon.
0: Galatasaray doğru. Avrupa'da 9. iken Fenerbahçe 12. Galatasaray başarısız olsa Galatasaray'da 12 olmaz, 13 olur, 11 olur, 15 olur. Netice itibariyle bu kulüplerin Avrupa'da, dünyada karşılığı var.
3: Var. Zaten onu söylüyoruz. Kötü yönetiliyorlar.
2: Peki.
1: Enerjilerinin hak ettiği yönetim felsefesine sahip değiller.
2: Şimdi.
0: İşte o şey oyuncuların da yani sadece gidecek oyuncular değil. Bir de geçen sezonu başka kulüplerde geçen oyuncuların durumunu da netleşmiş olması lazım. Şimdi Nelson bunlardan bir tanesi. Nelson
2: tabii
0: mesela,
2: kiralık oyuncuları da.
0: Nelson'a forma verilmeyecek. Yani ona kendine kulüp.
1: Talibi yok mu?
0: Yani şu an o da Türkiye'de bir takıma transfer olmak istemiyor.
1: Haklı.
0: Dolayısıyla Nelson dönemeyecek. Bunun dışında baktığında Koyes'te muhtemelen takımda kalacak. İşte Zaniolo için bir pazarlık var ki Gökhan İlhan'ın açıklamasına baktığımızda henüz anlaşamadıklarını o da söylüyor. Galatasaray oyuncu bonservisiyle beraber artık satmak istiyor.
2: Peki.
0: O dönemse ise işte çeşitli formüller işte %50'si bonservisinin %50'sine 5 verelim vesaire vesaire ama Galatasaray artık Zaniolo defterini kapatmak istiyor çünkü ben yani onun
1: Jeler
0: kim?
1: Jeler.
0: Jeler de dönecek.
1: Değil mi bir de o
0: ama sonuçta planlamada düşünülmüyor.
2: Şimdi hemen bir hatırlatma yaparak Trabzonspor'a geçelim değerli izleyenler. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bu akşam saat 20'de A-Spor'da gündem özel programının konuğu olacak. Elbette gündeme dair, transfere dair çok önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz Ertuğrul Doğan'ın. Şimdi biz de transferin en hızlı takımı Trabzonspor'u şöyle bir konuşalım, değerlendirelim. Halihazırda yapılan transferler dışında hala çok ciddi isimlerin gündeme geldiğini görüyoruz. Onlardan biri Artem Dovbik, biri Siganko, bitti bitiyor şeklinde Yunus Emre Sel'in haberi var. Onun dışında Onana'yla yola devam etmek için Ertuğrul Doğan yönetiminin girişimlerini, çalışmalarını devam ettirdiğini biliyoruz. Oyuncunun da United cephesinin de konuya sıcak baktığına dair haberler geliyor. Dolayısıyla Trabzonspor'da da hareketlilik devam ediyor diyebiliriz Selahattin Kınalı.
1: Diyebiliriz.
2: Teşekkürler.
1: İyi günler.
2: İyi günler.
1: Şimdi Onana'nın durumu öyle çok net değil. Yani kalmak istiyor. Bence Onana United'da şansını bir daha denemek isteyecektir.
3: Sonuçta Premier League dediğin hani Türkiye Ligi kadar çok klas bir lig olmasa da onlar da fena bir lig değil biliyorsun Premier Lig. Çocuk orada oynamak isteyebilir.
2: Yani, işte.
3: Yani burada da Türkiye Ligi'nden bir yıl oynamış orada tribünlerdeki havasını düşünsene. Tarif edilemez bir duygu. O United şansını deneyecektir. Çünkü United yıllardır süre gelen başarısızlık sonrası bu sezon özellikle final bölümünü çok iyi oynadı Premier Lig'de. Tekrar dünyanın en büyük kulübü sayılıyor hala biliyorsun yani. Şey kulübü.
2: İsmi.
3: Ekonomik olarak da hala o seviyeyi koruyorlar. Dünyada en çok taraftar olan kulüplerden biri ve bu sene bir çıkış arıyorlar. Eğer Onana forma şansı
2: yani
3: gibi.
2: Yani 10 yıldır çıkış arıyorlar.
3: Evet ama bu sezon finali iyi yaptılar Ezgi. Eğer forma şansı ihtimali belirirse çünkü United'da hiç oynaması 50-60-70 maç oynayacak bu sezon. Onana da 20 maç falan oynama şansı bulursa öyle bir vaatle yani tabii ki sözleşmeyle böyle bir şey verilmez insana. Onu hissederse Onana o şansı deneyecektir. Ve Trabzonspor da tecrübeli bir kaleci arayışını birkaç isim de var hazırda tutuyor ama hiç o konuya girilmiyor şu anda çünkü Onana'nın bir şekilde kiralık formülü devam etmesi umudu halen devam ediyor ama bana sorarsan o olmama ihtimali daha fazla gibi duruyor şu anda 51-49 diyelim. Dovbik konusu var. Dovbik konusu zannederim şundan açıldı biraz. Trabzonspor Augusto Zenit'e giderse haftalardır gidiyor bir türlü gidemedi. Tabii trafik koşulları filan, Boğaz'dan çıkış bile yani köprüyü geç filan bir sürü trafik var. Çocuğu da anlıyoruz. giderse zaten bir santfor ihtiyacı daha vardı. Yani Onuachu varken bile Augusto aslında alternatif santfor değildi. Hoca ondan öyle bir oyuncu yarattı.
2: Evet.
3: Hocanın oyunculara kattığı değerlerden, takıma kattığı değerlerden biri de bu yani. Kendi kariyerinin neredeyse 200 katı bir gol ve asist sayısına ulaştı Augusto. Dolbik, Ukraynalı oyuncular Trabzonspor'a coğrafi olarak da yakın biliyorsun. Oyuncular da var, gelip gidiyorlar. Genelde mutlu ayrılıyor oyuncular, mutlu oluyorlar. Dolbik'e de herhalde sormuştur. Malinovski çok fazla bilgisi yok da Batagova falan sormuştur. Eski oyuncuları vardı, Yuris'i, Viktor'u. Ya Dolbik Trabzonspor'a uyum sağlayabilir ama Trabzonspor'un hem o bonservis bedelini Dolbik için düşünür mü? Teknik direktör Fatih Hoca Dolbik'i kendi oyun sistemine uygun bulup kabul eder mi? Onları henüz bilmiyoruz. Ben hocayla da bu konuda hiç konuşmadım. Ama şeyi bu ara çok konuşuldu. Onuachu'ya teklifler geliyor. Eğer Onuachu'ya Trabzonspor yönetiminin de reddedemeyeceği oranda bir teklif gelirse Trabzonspor biz santforu zaman katmak zorunda zaten.
0: Kimi alırım,
2: ne kadarlık bir teklif bekleniyor bu arada? Yani bekleniyor derken?
3: 25-30 civarı bir şey olursa diye
0: düşünüyorum. Ben 16'ım. Serhat'ın abi kimi alırım biliyor musun? Şomurodov'u alırım.
3: Şomurodov'u kim veriyor ki Allah? Herkes aldı Şomurodov'u biri verse. Çünkü ligin en iyi santforların...
0: Direkt gözün kapalı.
3: Oynamak isteyen, hiç set hücumu yapmak isteyen takımlar için ideal santfor Şomurodov.
0: Hiç maceraya kapılma. Evet. Ne istiyorsunuz? Gider pazar yapar yani Trabzonspor'la Başakşehir arasında bu diyalog vardır. Başakşehir'de sonuçta şey değil. Yani oyuncu satışından da para kazanmayı hedefleyen
3: tabii kurtardan zaten öyle tersi. Anonim şirket evet.
0: Sen o Onuachu'yu eğer
3: 25-30 milyonluk teklif gelirse yönetim yine de düşünür. Satar demiyorum bak. Ama belki oyuncuya da 10 milyon maaş teklif edecekler euro. Oyuncu,
0: tabii o gitmek
3: istiyor. Oyuncu gitmek isteyebilir filan. Trabzonspor büyük takım.
0: Dolbik mesela ne kadar? Bonservis?
3: 20'lerden 20-25'lerden bahsediyoruz.
2: O civarlarda.
0: Dolbik mi?
2: Ama,
0: Şomurodov mu?
2: Ama Ertuğrul Doğan Şomurodov gerekirse 20 milyon euro veririz de örneğin o oyuncu Dolbik olabilir mi?
0: Ben Şomurodov'u
2: alırım. Eğer bir kişiye
0: alırım. Verilecekse. Ben Şomurodov'u alırım. Yani, ben olsaydım tabii.
3: Ya ben de işte İsmail Yüksekova'yı alırım da mesele o değil. Hoca kim alır? Önemli olan hoca tabii, kim istiyor? Hoca, yani oyun sistemine uygun sistemi, kimse aynen. Bence ben de Şamurado bence de daha iyi bir santfor. Ya Trabzonspor Alexander Sörlot tadını ağzından atamıyor yani. İşte öyle bir oyuncu artık bulmak da imkansız. Ahmet Ağalı yönetiminin çok başarılı bir hamlesiydi. Geldi gitti. Bugün Trabzonspor niye transferde hızlı görünüyor? Çünkü teknik kadro lig devam ederken bile bir sürü oyuncuyu Fatih Tekke herhalde 1500 tane oyuncu izlemiştir şimdi.
0: Ama scout transferi yapıyor Trabzon. Yani şey piyasaya göre, şartlara göre, sosyal medyaya göre hareket etmiyor. Herhalde. Trabzonspor planla hareket ediyor.
3: Tabii tabii.
0: İşte şimdi senin aldığın son Saviolo.
2: Evet.
0: Yani
3: Saviolo onu da söylüyorum. Saviolo
0: Türkiye'de Saviolo'yu bilen 20 bin kişi çıkmaz.
3: Sabiolo scout transferi değil. Fatih Hoca yine başka bir oyuncuyu seyrederken Sabiolo'yu görüyor. Ve hemen raporunu düzenliyor. Yani 5-10 maçını izliyor hemen alınsın. Sabiolo öyle. Sabral zaten geçen sezondan beri aynı raporların verildiği bir oyuncu. Fatih Tekke oyuncu seçimlerinde öyle isabet kaydetti ki şu anda taraftar yani Hoca kim alıyorsa doğrudur noktasına geldi. Ama bu şu demek değil. Aldığın oyunculardan da 3 transferden ikisi başarılısıysa başarılı sayılırsın.
0: Tabii.
3: Elbette tutmayan da olacaktır. Oyuncu çok iyidir. Takım ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Takım kimyasıyla uyuşmamıştı. Böyle şeyler de mümkün ama şu ana kadar Fatih Tekke sadece Lovik transferinde bir Lovik oldu Trabzonspor. O da hala oyuncudan tam manasıyla umut kesilmiş değil. Çünkü oyuncu izlendi. Ayağı çok iyi, hızlanması iyi, gücü iyi filan. Fakat diyoruz ya bazen kimya uymayabilir. Her çiçek, her toprakta fide vermez, boy vermez. Açmaz kendini, göstermez. Lovik'te de hala tam anlamıyla umut kesildiğimi bilmiyorum ama Trabzonspor'un en az 2-3 transfer daha yapmasını bekliyoruz. İşte o Ukraynalı Girona'da oynayan Tsiganko. Bu çocukla ilgili de bazı polemikler karın ağrısı şeklinde medyada dolaştırılıyor. İsrail doğumluymuş da o yüzden sıkıntılı olurmuş filan. O işin aslı şu işte bir de bir açıklama yapmış filan. Ekim 2023'te İsrail'e yönelik Hizbullah saldırısında çocuk bir tweet atmış. İsrail'de doğduğu için İsrail'le arkadaşları var. Geçmiş olsun babında bir tweet

0: atmış. İşte bunu sorun eden tipler var. Oysa İsrail'de de masum insanlar olduğunu biliyoruz hepimiz.
1: Tabii ki.
0: Biz savaşa topyekun karşıyız. Devlet faşizmine karşıyız. Sivil halk nerede olursa olsun, nerede bir sivil halk saldırıya uğruyorsa biz onların yanındayız. Hristiyan Kaan Komuta ona benzer bir şey yapmış. Zaten İsrail milli takımında oynama teklifini reddetmiş. Yani Ukraynalı bir çocuk, Ukrayna'da oynuyor. Fakat mali yönden epey bir sıkıntı. İşte Trabzonspor onu aşmaya çalışıyor. Hem 15 milyon civarı bir şey isteniyor. Hem de işte ödeme planını biraz da kolaylaştırmak istiyor. Çünkü Trabzonspor yönetimi genellikle 3 yıla falan yayılmış bir ödeme planı sunuyor muhataplarına. O bazen kabul görüyor, bazen görmüyor. Ertuğrul Doğan işini bilir. Başarılı bir iş adamıdır. Eğer
1: Ajax'ın da istediği söylenmiş oyuncuyu, evet, ama zannediyorum artık son pürüzler konuşuluyor.
0: Yani Ukraynalı o oyuncu da alınırsa Trabzonspor açısından Trabzonspor'un şöyle bir sıkıntısı kalıyor yalnızca. Tim Folcarelli hocanın çok beğendiği bir oyuncu. Zaten özel hastaları var bizim hocalardan da. Güvenç Hoca derler, çok beğeniyor onu. Başkalarından da duydum. Ben öyle çok beğenmiyorum yani. Onu söyleyeyim. Öyle beğenenlere de saygı duyuyorum. Fakat bir sakatlık hikayesi var. Zaman zaman nüksediyor. O yüzden o mevkiye Trabzonspor bir oyuncu alabilir. O arayışta var. Arka planda diyelim B planı, Z planı olarak o da gündemde tutuluyor. Scout ekibi dünyayı tarıyor. Yerli oyuncular da biliyorsunuz, Gençler Birliği'ne Metehan'ı kattı Trabzonspor. Çok işe yarayacaktır. En az 10-15 maç ilk 11 şansı bulacaktır. Samet'in transferi biraz da şeyden oldu. Batagov'un yanlış tedavi sonrası geri dönüşü uzadıkça uzuyor. Eylül'e Ekim'i bulacak deniyor. O döneme kadar Trabzonspor'un bir de Türkiye Ligi'nin de bilen bir stopere ihtiyacı var. Trabzon'da amatörden yetişmiş. Samet'le de o açıyı kapatıyorlar. Ama arayışları devam ediyor. Yani ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi büyük takımlar, yani İstanbul'un üst büyüğü, önümüzdeki sezon için doğal olarak şampiyonluk hesapları yapıyorlar ve pek Trabzonspor'u konuşmuyorlar. Trabzonspor'u konuşmamaya devam etsinler.
2: Selahattin abi, Trabzonspor'un 11'de oynayacak yerli, banko 11'de oynayacak kim var yerli olarak?
0: Şu anda Mustafa eski ilaç.
2: Bence Trabzon'da bir yerli problemi var.
0: Yerli problemi kimde yok ki? Galatasaray'da en az var. O da işte Barış elinde.
2: Yani Trabzonspor direkt 11'de oynayacak yerli futbolcu ihtiyacı
0: en
2: var.
0: En az 4 tane olması
2: mesela
0: lazım.
2: Mesela şimdi kaleci için Onana diyordum. Ben şimdi Altay diyeceğim. Ya da keşke şeyi alabilse.
1: Berke.
2: Berke'yi alabilsem. Berke biraz zor tabii. Evet. Ama şu an için Altay'da mesela transfer edilse ben bunu eleştirmem. Trabzonspor yeni düzenlemeye göre hareket etti derim. Sonuçta Manchester United'dan milli takım kalecilerinden bir tanesini transfer edersiniz ki böyle bir gündem var mı yok mu bilmiyorum. Ama belli ki Trabzonspor'da da bir yerli problemi olacak.
0: Fatih Hoca önümüzdeki sezon kadroda en az 12 yerli oyuncu istiyor. En az. O yüzden bu son 3 yerli oyuncu
2: zaten
0: transferi
2: mecbur olarak yerli oyuncu adedi o kadar olacak. Banko yani 11'de oynadığına sırıtmayacak yerli kaliteli oyunculara ihtiyacı var.
0: 12 isimden aslım zaten sırıtmayan ciddi adamla böyle durum. Yani ciddi oynayabilecek, 11'i zorlayabilecek 12 adamdan bahsediyor.
2: Kim kadro kaybetmiş ki sen buluyorsun abi o kadar da.
0: Kadroyu doldurmak için değil Nevzat. Altyapıdan 4 tane adam koyarsındır. Öyle değil yani. Sahaya attığın zaman
2: Metehan doğru bir transfer olur. Süre alır.
0: Doğru transfer, evet.
2: Ama olur. Oraya 3-5 Samet de doğru bir transfer.
0: Evet.
2: Ama direkt 11 olarak konumlandırmak yani ne derece doğru?
0: Samet
2: olacak?
0: çok fazla maça 11 çıkabilir.
2: Mecbur ona şans, evet, vereceksiniz zaten.
0: Samet dediğinde milli takımın stoperi. Yani kötü bir stoper değil. Ligin sonlarına doğru birazcık böyle sallandı ama Samet.
2: Mesela şeye baktığında Selahattin abi, yani milli takım havuzundan mesela Trabzonspor transfer yapabilir mi diye düşündüğümüzde var mı aklına gelen?
0: Yok yani uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Fatih Hoca'nın sistemine uyan.
2: Salih yani bence olabilir aslında.
0: Zannetmiyorum, bilmiyorum. Yani
2: Trabzon,
0: bilmiyorum.
2: Beşiktaş açısından baktığında doğru bir transfer gibi gözükebilir.
1: Peki.
0: Bence Kartal Beşiktaş'ın elinde Kartal var, ondan daha iyi. Neyse.
1: Bakalım akşam Ertuğrul Doğan neler söyleyecek? Elbette Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları üzerine biz çok daha sağlıklı değerlendirmeler yapacağız. Hatırlatalım, saat 20'de gündem özel programının konuğu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan olacak değerli izleyenler. Şimdi biz devam edelim. Biraz da Beşiktaş'ın gündemini de

0: değerlendirelim. Vincenzo Italiano'yla sözleşme imzalanmasının ardından elbette Beşiktaş camiası da gözünü transfere çevirdi. Şu anda merakla yapılacak transferler, takviyeler bekleniyor. Hiç vakit kaybetmeden isimlerle ben başlamak istiyorum. Bir barko hazırlamıştık Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan oyunculara dair. Onu bir rica edeyim arkadaşlarımızdan ve onların üzerinden biraz konuşalım bölge bölge. Elbette çok fazla ihtiyaç olacak. Elbette Vincenzo Italiano'nun özellikle kendisinin isteyeceği mevkiler ve oyuncular da olacak. Ama hepsini şöyle bir değerlendirelim. Jonathan Rowe kanat transferinde Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasındaki isim. 23 yaşında Italiano'nun Bologna'dan çok yakından tanıdığı bir oyuncu. 44 maçta 8 gol 5 asisti bulunuyor. Geçen sezon performansı bu şekilde. Armand Lloriente yine gündemdeki isimlerden biri. 27 yaşında Sassuolo forması giyen oyuncu. 39 maçta 7 gol 9 asistle sezonu tamamladı. Granit Xhaka 33 yaşında tecrübeli bir isim. Sunderland'de forma giydi. 36 maçta 1 gol 6 asiste imza attı. Ve Ahmetcan Kaplan yakından tanıdığımız bir isim. 23 yaşında Ajax forması giyiyor. 33 maçta 3 gol kaydetti geçtiğimiz sezon. Kaç transfer ihtiyaç var? Bu isimler size ne ifade ediyor? Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması, Italiano'nun oyun sistemi. Hepsini şöyle birlikte bir değerlendirirsek Nevzat neler söylersin?
1: Yani bir kere İtalyano Beşiktaş için doğru bir tercih olacaktır umarım. Baktığımız vakit aslında Fiorentina'da çıkış yakalayan, Bologna'da işte kupaya uzanan idealleri olan teknik direktör. O yüzden Beşiktaş'ın teknik direktör seçiminde bu kez doğru bir tercih yaptığını söyleyebiliriz. Llorente geçmişte de sadece Beşiktaş'a değil başka kulüplere de yazılıyordu. O yüzden bildiğim bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Xhaka tecrübe zaten, evet. Beşiktaş'ın Orkun'un yanına bu tarz bir oyuncu fark yaratabilir. Bu tarz lider bir oyuncu daha doğrusu. Rob zaten Bologna'dan öğrencisi. Ahmetcan Kaplan tercihi biraz enteresan geldi bana. Emirhan var sonuçta sol stoper olarak. Yani Ahmetcan'ı Beşiktaş'ın bir de galiba Yasin de gelmişti.
2: Evet.
1: Dolayısıyla hani Beşiktaş için biraz ilginç bir tercih gibi gözüküyor. Ama yani bu dört isim dışında açıkçası bugün Milliyet'te bizim yer alan bir isim, o beni o heyecanlandırdı. Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan öğrencisi Vlahović. Şimdi Beşiktaş'ın bu tarz bir heyecana.
2: Juventus'taki Vlahović mi?
1: Evet.
2: Ondan bir şey olmaz.
1: Şimdi Vlahović
2: yazık olur paraya.
1: Fiorentina'da,
0: Galatasaray'a da yazıyorlar.
1: Galatasaray'a da yazıyor. İtalyan basını yazmış ama ben Galatasaray'ın o yüksek bir profil bir ikinci golcü olacağını düşünmüyorum. Hmm. Yani o paraları vereceği bir ikinci golcü olmaz. Ama Beşiktaş için ideal bir tercih. Sonuçta Italiano'nun Fiorentina'dan eski talebesi, Fiorentina performansı 29 gol bir sezonda, iyi bir performans. Sonra? 85 milyon euroya Juventus'a transfer oldu. O performansı ki bildiği eski tarih öğrencisi. Dolayısıyla Vlahović olursa Beşiktaş için çok iyi olur. Ben yani Beşiktaş yönetimi böyle
2: hoca bir, istiyor mu?
1: Bilmiyorum. Sadece
2: hoca isterse evet kıymetli
1: böyle
2: olur
1: bir istihbarat var. Bizim Milliyet'te de bugün haberleştirdiğimiz için Cengiz Malgır'ın haberi. Dolayısıyla doğrudur diye düşünüyorum. Bakalım yani ama Xhaka, sonuçta Rowe, bunlar heyecan verici oyuncular. Llorente keza öyle. Ahmetcan zaten bildiğimiz bir oyuncu.
0: Tabii maliyetli de oyuncular. Yani dolayısıyla nasıl sözleşmeler yapılacak, o konu nasıl, bütçe nasıl ayarlanacak? Onlar da şu anda belirsiz Beşiktaş'ta.
2: Italiano'nun adı anıldığında, yani benim tarafımdan değil de benden sonra başkaları konuşmaya başlayınca şeyi söyledim. Italiano gelsin, daha gelsin. Orsolini'yi de alsın gelsin dedim.
1: Aynen, evet.
2: Bologna'nın sahası var. O tribünleri heyecanlandıracak oyuncu o. Tam Türk tipi oyuncu yani. Zaten şeydi. Bazen de böyle dalıp
0: o da
1: Orsolini Fenerbahçe'ye
0: çok yazılıyor.
1: Fenerbahçe'ye çok yazılmıştı geçti.
2: Orsolini mi?
1: Evet, ama geçtiğimiz sezonlarda.
2: Onu alsın gelsin. İzledim. Bir de kendi oğlu Vincenzo'nun oğlu şeyde hangi Bologna'nın U19 takımının 10 numarası çok iyi deniyor. mesela Beşiktaş ona yatırım yapsın, onu alsın gelsin. Zaten bizde de PAF Ligi var, burada da oynar, Beşiktaş'ta da oynar. İleriye dönük de bir yatırım olur. Yani hocaya dedir, hoca senin oğlan işte öyle fazla bize bonservis falan çekmeyin işte çocuğu alın gel.
1: Bizde hiç öyle bir hikaye yok ya. Ya şimdi sen söyleyince evet. Aklıma geldi. Yani oğlunu oynatan teknik direktör büyüklerde hatırlıyor musun Ezgi?
2: Olsa oynayacak yetenekli olsa oynasın.
1: Bizde böyle bir hikaye.
2: Evet ama dünyada da az. Yani Cruyff'un oğlu Cruyff. İşte Simeone'nin oğlu.
0: Hayır, bir de bu arada babasına teknik... geçen kaç oyuncu var ki?
2: Yok eziliyorlar.
0: Yok yani işte. Evet. Çok öyle örnek de yok.
1: Örnek yok ya hakikaten.
2: Ama o çocuk yani bence Orsolini ile o genç adamı da ya taraftara başka bir mesaj vermiş olursun. Haaland. Taraftar çok sahiplenmiş.
1: Haaland'lar galiba değil mi Haaland?
2: Neyi var Haaland'ı?
1: Babayı geçti.
2: Babasından babayı mı geçti?
1: Babayı fena geçti hem de değil
0: mi? Bu arada Vincenzo Italiano'nun sezon açılışını öne çektiğine dair bir haber de paylaşmış bugün o gün Şahinoğlu Sabah gazetesinde. Normal şartlarda 27 Haziran'da topbaşı yapılacaktı ama birkaç gün öne çektiğine dair haberler de geliyor. Çünkü Beşiktaş'ta tabii bir an önce
2: ya 23'ünde falan maçları var. 23 evet. Temmuz'da en az 6 haftalık süre ister hazırlık, yeni sezon hazırlığı. Ona tabii. Göre Italiano da sonuçta bu işi en iyi bilen adamlardan biri. Özellikle yani teknik taktik çalışmayı öne çekme isteği.
1: Italiano kariyer açısından da Beşiktaş ilginç bir tercih. Büyük bir takıma geldi. İtalya'da belki bir başaltı takımındaydı. Şimdi Beşiktaş onun kariyeri açısından da bir kırılma olabilir. Burada başarabilirse bu öne açık bir teknik direktör. Dolayısıyla İtalya'da ya da başka ülkelerde gündeme gelebilecek bir hoca.
2: Vallahi başarılı olmaktan başka şansı yok. Yoksa şuraya 5 tane fotoğraf koyarız. 3 ay sonra.
1: Transferde bir hoca etkisi ne derece olacak? Şimdi Çaka'ya baktığım vakit İtalyano'nun tercihi midir sanmıyorum.
2: Bence de ya. Çaka çok büyük oyuncu. İzlemesi keyifli ama Türkiye gibi çok mücadeleye bütün... dayalı birlikte Orkun da varken elinde yani Çaka'ya Maka'ya çok para harcamamak lazım.
0: Ama bütün inisiyatif de muhtemelen İtalyano'ya bırakılmayacaktır. Sonuçta Önder Özen geldi. Önder Özen'in de bir planlaması olacak. Bir
1: tamamen,
0: raporu olacak.
1: Futbol aklı odaklı gidecektir. İtalyano'nun belli bir yere kadar etkisi olacak. Ama bence transfer konusunda yabancı hocalar çok talepkar olmuyorlar. Orada önlerine ne sunulursa esas olarak pozisyon belirleyebileceği oluyorlar. Dolayısıyla Italiano'nun hani isim konusunda çok gireceğini ben düşünmüyorum.
0: İlla ki isteyeceği oyuncular vardır. Özellikle de Bologna'dan isteyeceği oyuncular. İşte Rowe yani öyle gösteriliyor.
1: Biz o yakıştırmayı yapıyoruz ama ben Italiano'nun yani sadece Rowe'la yetinmeyeceğini yani onunla sınırlı kalan bir oyuncu portföyünün olmadığını çok daha geniş olduğunu düşünüyorum. Ama İtalyan futbolu çıkmazdı aslında baktığımız vakit.
2: Sonuç yani Dünya Kupası'nda yoklar. Ne kadar ilginç değil mi?
0: Evet.
1: Genel olarak da yani İtalya milli takım odaklı gerçi yorum yapıyoruz ama İtalyan futbolunda da ben çok böyle aman işte İtalya'ya bakıyorsun Inter yürüye şampiyon oldu. Yani biraz Milan yani bu kadar berbat bir performans, sezon sonu performansı Şampiyonlar Ligi'nden oldu. İşte Como işte dikkat çeken performansı imza attı. Bakalım İtalya, ben Çençe'ye çok gitmemek lazım. Yani İtalya odaklı transfer de olmayabilir. Beşiktaş bir teknik direktör seçti. Futbol bilgisine, işte oyun mantalitesine güvendiği bir hocadan yana tercihini kullandı. Ama bu İtalyan futbolcu ağırlıklı bir transfer politikası ki İtalyan oyuncu.
2: Adamların Almanya futbolunu da çok yakından takip ediyor. Almanya doğumlu evet. Vincenzo Hoca. Yani ben hocanın oyuncu talebi olacağını, en az 4-5 tane talebi olacağını ve olması gerektiğini düşünenlerden, madem böyle yüksek profil, yüksek alt profil bir hoca getirdin, onun istediği oyunculardan da 3-5 tanesini takıma katman gerekiyor. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var zaten. Sergen Hoca niye gitti ya? Kötü teknik direktör olduğu için mi? Hayır, oyuncu peki. Grubu yetersiz olduğu için.
0: Peki. Neler yaşanacak Beşiktaş'ta da elbette bekleyip göreceğiz değerli izleyenler. Son olarak bir de artık spor ajansının klasik yarışması Kim Bilir diyelim ve öyle tamamlayalım programımızı. Haydi Kim Bilir gelsin. Evet, güzel sorular hazırladık size. Hemen gelsin ilk sorumuz, görelim.
1: Hiç hazır değilim bugün.
0: Böyle diyenden korkacaksınız her zaman. Futbolculuk döneminde teknik kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle tahta bacak lakabı alan efsane teknik direktör kimdir diye soruyoruz. Oscar Tabarez mi? Marcelo Lippi mi? Luis Felipe Scolari mi? Didier Deschamps mı?
1: Evet Selahattin abi.
2: Vallahi Deschamps tahta bacak denebilecek kadar teknik kapasitesi düşüktü ama mesela Tabarez'i bilmiyorum. Tahta bacak mıydı? Odun bacak mıydı? Lippi'yi de yani Lippi'yi de hatırlamıyorum ya.
0: Fiziksel özellikleri sebebiyle değil de sanki soruda da yazıyor. Teknik kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle bu lakap.
3: Tamam işte topla kavga ediyorsan tabii tahta olur. Bacak derler adama yani. Top yumuşak ilişki kuramıyorsan.
1: İkiye indirdim ben şıkları.
3: Sen diyor.
1: Şıkları ikiye indirdim.
0: Nedir?
1: Scolari ve Tabarez arasında gidip geliyorum. Ama Scolari diyeceğim. Yani Brezilya'dan birinin de teknik kapasitesi düşüyor. O bana mantıklı gelmiyor. Ben A diyeyim o zaman. Yani ama Scolari çok da teknik gözükmüyor benim gözümde.
2: Brezilyalı olup da tahttan kazma diyelim tabiri caizse.
1: Biraz zor yani.
2: Çok çıkmaz yani. Evet.
1: Brezilya'dan
2: ilkel tarım aleti. Ben Deschamps diyeyim. Deschamps ya çok iyi oyun.
1: Deschamps Bursa maçı şaşırdı onu söyleyeyim. Deschamps Bursa şaşırdı. Tabarez.
2: Deschamps.
0: İyi Deschamps. Tabarez ve Deschamps yanıtları geldi. Görelim. Luis Felipe Scolari'ydi. Üzgünüm.
1: Babaya yakıştıramadım. Brezilyalı olup eğer bu...
0: Ya da acaba tam olarak o yüzden mi? Yani Brezilya'da birine teknik kapasitesinin düşük olması hiç yakıştırılamayacağı için böyle bir lakap verilmiş olabilir.
1: O yüzden
0: olabilir.
1: Normalde ben onu derdim ama yakıştıramadım yani.
0: Peki ikinci soruyu görelim. Dünya Kupası'nda hangi ülke daha fazla final oynamıştır diye soruyoruz. Arjantin mi, Brezilya mı, Fransa mı, Almanya mı?
2: En çok kazanan Brezilya. 5. Demek ki 5 final garanti. Brezilya. Yani Almanya galiba 4.
0: Arjantin. Ama şampiyonluğu sormuyoruz.
2: Tamam işte.
0: Daha fazla final oynayanı soruyoruz.
2: Tamam işte 5 şampiyonluğun varsa 5 final garanti diyorum.
0: Tamam.
2: Yani 2-3 tane de kaybetmişsin.
1: Ben Almanya diyeyim.
2: Brezilya demeyeyim de Brezilya diyeyim Anadolu.
1: Ben Almanya diyeyim. Almanya.
0: Almanya ve Brezilya.
1: Finallerin takımı
0: geldi.
1: Almanya diyeceğim.
0: Birinin
1: 8.
2: Birinin 6.
0: Birinin 8, birinin 7, birinin 6, birinin 4 finali var.
1: Şimdi Almanya dedim bir kere oradan dönüş yok. Yedi kim olabilir? Arjantin mi Brezilya mı?
2: Ben Brezilya dedim mi? Hatta Brezilya dedim ya. Yani.
0: Alayım o zaman değiştirmiyorsunuz. Almanya ve Brezilya yanıtları geldi.
1: Değiştirelim mi?
0: Yok. Siz bilirsiniz.
1: İyi tamam.
0: Görelim.
2: 8, 7, 6, 5 ha.
0: Almanya doğru 8, Brezilya 7, Arjantin 6, Fransa'da 4 kez final oynadı Dünya Kupası'nda. Haydi son soruyu da görelim hemen. Görmeyelim, dinleyeceğiz bunu. Sessiz soru.

0: hangi Dünya Kupası'nın resmi şarkısıdır diye soruyoruz. 2002, 2006, 2010, 2014. Bugünlerde artık bu resmi şarkıları çok soruyoruz. Müzikten sanki çıkarabilirsiniz gibi geliyor bana. Bir ipucu var müziğin içinde.
1: Şeyi de bilmek lazım ya. 2002 Kore Japonya. 2006 ne?
0: Bence müzikte bir ipucu var. Daha da artık size ne diyeyim?
1: Daha da ne diyeyim?
0: Daha da ben ne diyeyim?
2: Bu güzel mi takar?
0: Yok, bu güzel yok mu?
1: Bu sistem.
0: Nevzat, biraz sesli düşünmek ister misin?
2: Yani 2010, 2010 değil, 2002 de değil bana göre.
0: Süre bitti.
2: Ben Selahattin abi 2006 mı 2014?
1: 6.
2: Ben de 14 diyorum.
0: Peki, görelim. Samba esintileri olan bir müzik.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Aran indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: ekranlarına ve gün ortası bültenine hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Demet Gedik, yaklaşık bir saat boyunca burada beraberiz. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Gündemde çoğunlukla transfer var tabii. Seçimler gerçekleşti, yeni teknik direktörler geldi. Sırada transfer var birçok takım için ki hemen Galatasaray'ın gündemiyle başlamış olalım. Şimdi birçok bölgeye transfer yapacak Galatasaray ama en önemli nokta biliyorsunuz hücum hattı, yani ileri uç. Tabii Osimhen ve Icardi'nin de durumlarına bağlı olarak değişecek buraya yapılacak transferler ama Galatasaray boş durmuyor. Gündemde birçok isim var. Son olarak bahsedeceğimiz isim eski Fenerbahçe forması giyen John Duran. Oyuncu 10+4 kuralına da biliyorsunuz ayrıca uyum sağlıyor. Bu sebeple sarı kırmızılar John Duran'a sıcak bakıyor.
1: John Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü sarı kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
2: Musabba topu hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol John Duran'dan.
1: Teknik direktör Okan Buruk'un yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 10+4 kuralına da uyması yönetimi harekete geçirdi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray bir yıllığına kiralamayı düşündüğü Duran'a yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray John Duran'la yapılacak sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi de eklemek istiyor. El Nasır'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran, Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
0: Galatasaray'da orta sahaya geçelim. Sarı kırmızılar gözünü Eduardo Camavinga'ya dikti. Fransız oyuncunun yüksek maliyeti ise şu anda dikkat çekiyor.
3: Yeni sezondaki yabancı kuralı sebebiyle acele etmeyen Galatasaray orta sahaya tartışmasız bir takviye planlıyor. Dünya çapında bir orta saha için düğmeye basan sarı kırmızılar Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla temasa geçti. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Camavinga'nın satışına sıcak bakan Real Madrid, 50 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Premier Lig ekiplerinin de yakın radarında bulunan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisiyle cevap verdi. Real Madrid'de kazandığı ücretin iki katından fazlasını Galatasaray'dan talep eden Camavinga'ya Suudi kulüpleri de ilgi gösteriyor. Daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmak isteyen Camavinga 6 ve 8 numara pozisyonlarının dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Kariyerinde 13 kupa kaldıran futbolcu 2021 yılında Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımında 29 maçta 2 gol kaydetti.
0: Dünya Kupası öncesinde, daha doğrusu kadrolar açıklanmadan önce ve sonrasında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sané eleştirilerin odağı olmuştu. Takım arkadaşı İlkay Gündoğan'sı oyuncuyu savundu.
4: Galatasaraylı İlkay Gündoğan, Dünya Kupası başlamadan önce performansı nedeniyle eleştirilen takım arkadaşı Leroy Sané'ye destek verdi. İlkay Kicker dergisine verdiği röportajda Sané'nin milli takım davetini sonuna kadar

0: kadar hak ettiğini ifade etti. İlkay Gündoğan, Leroy'un sezonu benimkine çok benziyordu. Çalkantılıydı. İnişler ve çıkışlar yaşandı. Bana göre asıl önemli olan şu, sezona sadece iyi başlamakla kalmadı. Sezonu da iyi bitirdi. Zor durumlardan her seferinde kendini kurtarmayı başardı. Ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum. Bu kadroda yer almayı kesinlikle hak ediyor ifadelerini kullandı.
1: Baskısı var Almanya'nın. Musiala ceza alanına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané!
0: Tecrübeli yıldız Sané'nin zaman zaman eleştirilmesine neden olan tavırlarına da değindi. İlkay, Sané maçta bir şeyler %100 yolunda gitmediğinde bazen öfkesini biraz fazla belli ediyor. Bu aslında olumlu bir özellik. Çünkü o, insanların onun hakkında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. İnsanların düşündüğünün aksine hiçbir şeyi umursamadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi, en çok kendisine kızdığını gösteriyor şeklinde konuştu.
2: Fenerbahçe'nin yeni yönetimi mazbata töreninin ardından transfer için somut adımlar atacak.
3: Değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yeni yönetim mazbata aldıktan hemen sonra transfer için harekete geçecek. Öncelikli olarak teknik direktörlük görevine kısa sürede Aykut Kocaman'ın getirilmesi bekleniyor. Ardından transferde imza sürecine geçilecek. Yıldırım seçim döneminde oyuncu açıklamayacağını ancak muhakkak santrfor alacaklarını söylemişti. Mallorca'dan Vedat Muriç ve Dortmund'dan Serhu Girasi ile Sarı Lacivertliler Saadettin Saran döneminde temasa geçmişti. Aziz Yıldırım yönetimi de öncelikle bu oyuncuların transferini gerçekleştirmek için harekete geçecek. Aziz Yıldırım'ın iyi futbolcu olarak nitelendirdiği ancak maliyetini eleştirdiği Sidiki Şerif'in takımda tutulacağı belirtildi. Kerem bıraktı. Şerif ceza alanında. Şerif vurdu ve gol! Sidiki Şerif'le Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Golcü sorununu çözdükten sonra Yıldırım ve ekibinin önceliği stoper ve sol bek olacak. Ederson'un ayrılık kararından dönmesinin ardından kaleye takviye planlamayan Sarı Lacivertli yönetimin en büyük hedefi kısa zamanda listedeki isimlerle konuşarak yeni sezona en hazır kadroyla hazırlanmak olacak.
2: Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Şu anda gündemde ilk sırada yer alan isim Aykut Kocaman.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman 9 yıl sonra yeniden Sarı Lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Serhu Girasi ile kurulan temaslar da son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
2: Transferin hızlı takımı Trabzonspor bir ismi daha açıkladı. Noah Savioğlu'yu biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirmişti Bordo Maviller ve oyuncunun transferini de resmen açıkladılar.
4: Noah Savioğlu resmen Trabzonspor'da. Bordo Maviller Portekizli futbolcuyu 5 yıllığına kadrosuna kattığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Trabzonspor Savioğlu için Vitoria 4 taksit halinde 8,5 milyon euro ödeyecek. Şarta bağlı bonuslar devreye girerse 3 milyon euro daha ödeme yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda ödenen bonservis bedelinin üstündeki rakamın %20'si Vitoria'ya ödenecek. Savioğlu ise 2026-27 sezonu için

0: 1.350.000 euro, 2027-28 sezonu için 1.200.000 euro, kalan sezonlar için 1 milyon euro ödeme yapılacak. Portekizli sol kanat oyuncusu geride kalan sezonda Vitória'da 36 maça çıktı ve 2 golle 8 asist üretti. Trabzonspor'da şimdi de gözler sağ kanat transferine çevrildi. Bordo Mavililer Girona forması giyen Viktor Sigankov'un transferinde önemli mesafe kat etti.
1: Trabzonspor'da sıra sağ kanat transferine geldi. Bordo Mavili yönetim Girona'da dikkatleri üzerine çeken kanat oyuncusu Viktor Sigankov transferinde önemli mesafe kat etti. Evet. 28 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un sunduğu şartların çoğunu kabul ederken kulüpler arasındaki son detayların görüşüldüğü bildirildi. Ukraynalı futbolcuyu Hollanda ekiplerinden Ajax'ta isterken Bordo Mavililerin yaptığı teklifin Sigankov için daha cazip olduğu öğrenildi. Hem sağ kanatta hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen 1.78 boyundaki yıldız, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve skor katkısıyla ön plana çıkıyor. Girona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
0: Trabzonspor kulübünde bir de golcü transferi planı var biliyorsunuz. Gündemdeki isim de Roma forması giyen Ukraynalı oyuncu Artem Dobik. Trabzonspor hücum hattına takviye yapmaya

0: Bordo Mavililer kariyerine İtalyan ekibi Roma'da devam eden 28 yaşındaki Ukraynalı golcü Artem Dobi'yi kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan'ın daha önce de gündeme gelen Dobi transferini bu kez sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan Dobi'nin Serie A deviyle 2029 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Roma 41 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı futbolcuyu düşük bir maliyetle bırakmak istemiyor. Güncel değeri 15 milyon euro olarak gösterilen golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon Roma'da 6'sı ilk 11 olmak üzere 18 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asist üretti. Kariyerinde 6 kupa kaldıran, biri La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşayan Dobik, Ukrayna milli takımıyla da 41 müsabakada 11 kez fileleri havalandırdı.
1: Trabzonspor Kulübü'nün golcü oyuncusu Paulo Nacho için Suudi Arabistan kulüplerinin teklifi var. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da Paulo Nacho ile ilgili planı belli oldu. Ertuğrul Doğan, Nacho'yu bırakmak istemiyor.
2: Trabzonspor Paulo Nacho'yu bırakmıyor.
3: Zubov, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, o Nacho!
2: Transferde hareketli bir dönem yaşayan Bordo Mavili ekibin Nijeryalı golcüsü için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan'ın 32 yaşındaki golcü için gelen 11 milyon euroluk bu teklifi reddettiği belirtildi. Doğan'ın söz konusu rakamın Onuachu'nun gerçek değerini yansıtmadığını dile getirdiği ve sadece astronomik bir teklif gelmesi halinde değerlendirilebileceği ifade edildi. Trabzonspor'daki ilk döneminde kiralık olarak forma giyen ve iz bırakan Onuachu, geçtiğimiz sezonun başında 5.6 milyon euro bonservisiyle Bordo Mavili ekibe imza atmıştı. Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de 22 gol atarak Başakşehirli Eldor Shomurodov'la birlikte gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan Onuachu, tüm kulvarlarda ise 26 gol 2 asistlik performans sergiledi.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano kiralıktan dönen futbolcularla ilgili kararını verdi. En fazla merak edilen isim Cagliari'den tekrar Beşiktaş'a dönen Semih.

0: Bir kılıç soydu. Bakalım İtalyan o nasıl bir karar vermiş.
1: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan teknik adam ilk olarak kiralıktan dönen futbolcuların durumunu değerlendirdi. Italiano yapılan analizlerin ardından kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen oyuncular arasında yalnızca Semih Kılıçsoy'u yeni sezon kadrosunda görmek istiyor. 20 yaşındaki golcünün hazırlık kampında yer alması ve yeni sezonda takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. 48 yaşındaki çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre El Musrati, João Mario, Jan Onana, Amir Hacı Ahmetoviç, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talhasanuç, Emrecan Uzunan ve Emrecan Terzi İtalyano'nun gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Beşiktaş yönetimi söz konusu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek. Ayrılıkların gerçekleşmesi halinde hem maaş bütçesinde önemli bir rahatlama sağlanacak hem de yeni transferler için yabancı ve yerli oyuncu kontenjanlarında yer açılacak. Yönetimin teknik heyetin belirlediği eksik bölgeler için kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.
0: Beşiktaş Kulübü'nün yeni teknik direktörü biliyorsunuz Vincenzo Italiano oldu. Şimdi sırada takıma katılacak yeni transferler var. Peki yönetimin listesinde hangi isimler var? Birlikte bakalım.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar kadroyu birçok bölgede güçlendirmeyi hedefliyor. Forvet hattına daha önce Yong-Yo takviyesini yapan Beşiktaş, Güney Koreli golcünün yanına bir santrfor daha almak istiyor. Kanat bölgesi içinde iki yeni isim üzerinde çalışmalar sürüyor. Kaleci ve bek transferleri için arayışlar devam ederken, orta saha ve stoper takviyeleri de yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Orta saha için adı geçen oyunculardan biri Granit Xhaka. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcu, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yönetimin orta sahada takıma yön verecek bir profil olarak gördüğü Xhaka için şartların oluşması halinde ciddi bir bütçe ayırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Siyah beyazlar aynı pozisyon için farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Savunma hattındaysa planlama henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadu'nun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Thiago Jallo ve Felix Udokai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş stoper bölgesine biri yerli, biri yabancı olmak üzere iki takviye yapmayı planlıyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerden birinin bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmet Can Kaplan olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde A milli takımın geniş kadrosuna davet edilmiş ancak nihai kadroda yer alamamıştı.
0: Beşiktaş kulübünde merak edilen konulardan biri de yine transfer için kanat mevkiine kimler gelecek? Gündemde bir isim var. Bologna forması giyen İngiliz oyuncu Jonathan Rowe ama listede alternatif isimler de yer alıyor.
3: Beşiktaş kanat mevkisine takviye için harekete geçti. Siyah beyazlıların gündemine gelen son isim İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Jonathan Rowe oldu. Yönetim Davitashvili ve Trossard'ın ardından Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi 23 yaşındaki İngiliz oyuncuyu listeye ekledi. Geçtiğimiz yaz döneminde 17 milyon euro bedelle Marsilya'dan Serie A ekibinin yolunu tutan ve her iki kanatta da oynayabilen futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki rol, geride kalan sezonda 23 resmi müsabakanın 27'sinde ilk 11'de görev aldı ve 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sol kanat için alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürüyor. Beşiktaş'ın listesinde Sassuolo'da kariyerini sürdüren Armand Llorente de bulunuyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica'yla yola devam etmeyi düşünmeyen yönetimin sağ kanattaki hedefi ise Riccardo Orsolini'ydi. Ancak 29 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunun kulübü Bologna ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğu ve Orsolini'nin transfer ihtimalinin zora girdiği belirtildi. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş, kanat hattına yapacağı takviyelerle hücum gücünü üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
4: İyi futbol oynatacağını, takımın...
0: Dünya Kupası için hepimiz haftalardır gün sayıyoruz. Artık çok yaklaştık bu heyecana. Turnuva Perşembe günü oynanacak. Meksika-Güney Afrika maçıyla birlikte start alacak. Bizim içinse Pazar günü 14 Haziran sabah 7'de Avustralya mücadelesi var. Ve milli takımımız turnuvanın ilk maçında galibiyet elde etmek istiyor.
2: 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.
5: Şimdi son çizgi, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
2: 24 yıl sonra turnuva bileti alan A milli takım ilk maçını pazar günü sabah 7'de Avustralya'ya karşı oynayacak. 22 Mayıs'ta Riva'da kampa giren Ay Yıldızlılar 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynadı. Montella'nın ekibi Kadıköy'de oynanan mücadelede adeta gövde gösterisi yaptı.
5: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttık.
2: 3 Haziran'da Riva'dan hareket eden milliler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Miami'de Venezuela ile bir hazırlık maçı daha yapan Türkiye, geriye düştüğü mücadelede Barış Alper ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 kazandı. Turnuvada kamp merkezi olarak kullanacağı Arizona'ya giden milli takım, Avustralya ile oynayacağı ilk maça hazırlanıyor. Ay Yıldızlılar 14 Haziran Pazar günü sabah saat 7'de oynanacak karşılaşmayı kazanarak turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
5: Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol! Mükemmel bir gol! Yunus Akgün!
0: Amili futbol takımımızın Dünya Kupası'ndaki ikinci mücadelesi de 20 Haziran sabah 6'da oynanacak. Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. Peki Paraguay milli takımı nasıl bir takım ve bize hangi konularda zorluk çıkarabilir? Milli takımı yakından tanıyalım.
1: 16 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Paraguay, futbolun en büyük sahnesindeki yerini özüne dönerek kazandı. Güney Amerika ekibi Daniel Garnero yönetiminde topa sahip olma odaklı modern bir oyun tarzını denese de başarılı olamadı. Ağustos 2024'te Copa Amerika'daki fiyaskonun ardından Garnero'nun yerine göreve getirilen Gustavo Alfaro ilk günden itibaren çok net bir mesaj verdi. Paraguay DNA'sı yüksek yoğunluk ve gol yememek, bizi Dünya Kupası'na götürecek olan şey budur. Neredeyse her maçta klasik 4-4-2 dizilişine sadık kalan Alfaro, yalnızca Ekvador ve Bolivya deplasmanlarındaki yüksek rakımlı mücadelelerde 5'li savunmaya döndü. Dünya Kupası'nda da bu klasik sistemini sürdürmesi bekleniyor. Alfaro yönetimindeki 12 eleme maçında Paraguay sadece bir kez mağlup oldu. Arjantin ve Brezilya galibiyetleriyle dikkat çeken Paraguay, Arjantin maçında %23, Brezilya mücadelesinde ise %29 topa sahip olarak oyun anlayışını net bir şekilde gösterdi. Turnuva bileti ise iç sahada Ekvador'a karşı alınan beraberlikle resmileşti. Son 20 yılda Paraguay futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri mücevher lakaplı Enciso. Milli takım formasını ilk kez 17 yaşında giyen genç yıldız, Libertad'la parladıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olmuştu. Manchester City'ye attığı ve Puşkaş ödülüne aday gösterilen jeneriklik gol gibi harika anlar yaşasa da sakatlıklar ve menajer değişiklikleri İngiltere'deki ritmini bozdu. Hızlı, direkt kaleye giden ve 3. bölgede tam bir oyun değiştirici olan Enciso, turnuvanın en özel yeteneklerinden biri. Takımın yıldızı Insis olsa da tüm yapı sahada tam bir denge unsuru olan Andres Kubas üzerine kurulu. Öncelikli görevi defansif orta saha olsa da topu kazandıktan sonra takımı hızlıca hücuma kaldırma konusunda gizli bir ustalığa sahip. A milli takım gruptaki ikinci

0: Maçını Paraguay'a karşı oynayacak. Özel yeteneklere sahip olan Ay Yıldızlıları katı bir savunma anlayışı bekliyor.
1: Dünya Kupası'nda A grubuna şimdi yakından bakalım değerli izleyenler. Bu grupta 4 farklı kıtadan ülke yer alıyor. Meksika, Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya var. Karşılaşmalar ise Atlanta ve Mexico City'de oynanacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası perdelerini A grubunda oynanacak Meksika-Güney Afrika maçlarıyla açacak. Meksiko City'deki Azteca Stadı'nda oynanacak karşılaşma 11 Haziran'da Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Grubun diğer temsilcileri Güney Kore ve Çekya ise ertesi gün Guadalajara'da karşı karşıya gelecek. A grubundaki 4 takım da Dünya Kupası'na 4 farklı kıtadan katılıyor. Dünya Kupası'na 3 kez ev sahipliği yapan ilk ülke olarak tarihe geçecek Meksika, organizasyona Javier Aguirre yönetiminde katılıyor. 67 yaşındaki Meksikalı teknik adam 2002 ve 2010'dan sonra ülkesine 3. kez Dünya Kupası'na liderlik edecek. Sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Edson Alvarez'in de forma giydiği 84 milyon euroluk Meksika kadrosunda Fulham'dan Raul Jimenez, Milan'dan Santiago Jimenez ve Guilherme Ochoa da yer alıyor. 6. Dünya Kupası'na katılan 40 yaşındaki kaleci Ochoa, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile birlikte rekora ortak olacak. Meksika turnuvaya ev sahipliği yaptığı 1970 ve 1986 yıllarında çeyrek finale kadar çıkmayı başarmıştı. Grupta Afrika kıtasını temsil eden Güney Afrika milli takımı Dünya Kupası'na Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Hugo Broos liderliğinde çıkıyor. Zulu dilinde çocuklar anlamına gelen Bafana Bafana lakaplı ekip turnuvadaki 4. sınavında ilk kez gruptan çıkmayı deneyecek. Güney Afrika milli takımı yaklaşık 53 milyon euroluk değeriyle A grubunun en düşük bütçeli takımı konumunda. Takımda en çok dikkati çeken isimlerse kaptan, kaleci Ron Van Williams ve Lyle Foster. Grubun Avrupa temsilcisi ise Çekya. Kırmızı beyazlılar 150 milyon euroluk kadro değerleriyle bu anlamda A grubunun zirvesinde yer alıyor. Turnuvaya daha önce Çekoslovakya ve Çek Cumhuriyeti isimleriyle katılan Çekya, Dünya Kupası'na 3. kez farklı isimle toplamda 10. kez katılıyor. 1934 ve 1962'de finale kadar yükselen Çekya milli takımının bu yıl en güvendiği isimler Patrick Schick, Adam Lojek, Tomáš Souček ve Pavel Schult. A grubunun en zengin kadrosu Güney Kore ise yaklaşık 145 milyon euro değeriyle öne çıkıyor. Asya temsilcisinin güçlü ve alternatifli kadrosunda Heung-min Son, Kim Min-jae, Lee Kang-in ve Beşiktaş'ın golcüsü Oh Yang-kyu gibi önemli futbolcular yer alıyor.

0: Teknik direktör Hong-Yung Bo üst üste 4 Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra teknik adam olarak ikinci kez turnuvada boy gösterecek. Dünya Kupası'na 11. kez katılan Güney Kore milli takımı 2002'de Japonya ile ortak ev sahibi olduğu turnuvanın üçüncülük maçında Türkiye'ye yenilerek 4. olmuştu.
1: Dünya Kupası'na katılan ekiplerin yaş ortalamasına bakacağız şimdi. Turnuvadaki en genç takım Fil Dişi Sahili oldu. Milli takımımızın sıralamadaki yeri de oldukça ilginç.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en genç ekibi Fil Dişi Sahili olurken milli takımımızın sıralamadaki yeri şaşırttı. Dev organizasyonda yaş ortalaması en genç ekip Fil Dişi Sahili oldu. Afrika temsilcisi 25.9 yaş ortalamasıyla en genç takım unvanını elde etti. Ekvador'un 26.1 ortalamayla ikinci sırayı aldığı sıralamanın üçüncü basamağındaysa 26.4 yaşla Kuzey Afrika temsilcisi Fas bulunuyor.

Organizasyona ev sahipliği yapan ekiplerden ABD 12. Bir başka şampiyonluk adayı Fransa ise 13. basamakta yer alıyor. A milli takımımız ise 27.8 yaş ortalamasıyla sıralamanın 22. sırasında.

0: 48 takımın katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en yaşlı takımları ise İran ve Panama. İsrail ve Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD ile savaşta bulunan İran ve Orta Amerika temsilcisi Panama'nın yaş ortalamaları 30.4 olarak dikkat çekiyor.
1: Dünya Kupası'nda da her zaman olduğu gibi favorilerden biri de kuşkusuz Arjantin olacak. Arjantin turnuva başlamadan önce hazırlık maçları yaptı ve son oynadığı maç Honduras maçıydı ve bu karşılaşmayı rahat kazandı.
2: Arjantin Honduras'la karşı karşıya geliyor. Son dünya şampiyonu 2022 Dünya Kupası'nın kazananı Arjantin. Manuel Rivas ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Arjantin başladı. Keyifli seyirler. Lionel Scaloni görüntüye geldi. Lo Celso kaleye doğru direkten döndü top. Giovanni Lo Celso. Atak devam ediyor. Penaltı beklentileri ve beyaz noktayı gösteriyor. Victor Manuel Rivas. Arjantin penaltıyı kazanıyor. Taliafico yerde kaldı. Takımına penaltıyı kazandırıyor. Melendez. Penaltıyı yapan isim. Lautaro Martinez topun başında. Martinez geliyor. Martinez vurdu ve gol. Lautaro Martinez. Arjantin 1-0 önde. ...37. dakikada... penaltıdan fileleri sallıyor Lautaro Martinez. Messi sesleri yükselmeye devam ediyor. Elfield'da Lautaro Martinez topuk pası geldi. Karşı karşıya pozisyon ve top ağlarda gol. Giuliano Simeone. Arjantin farkı ikiye çıkartıyor Honduras karşısında. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Lautaro Martinez topuyla şık bıraktı. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi avlamayı başarıyor. Giuliano Simeone. Geriye doğru pas ve son düdük geliyor. Victor Manuel Rivas karşılaşmanın sona erdiğini tayin eden düdüğünü çalıyor. Arjantin kazanan taraf oluyor hazırlık mücadelesinde Honduras karşısında.
1: Avrupa'dan takım haberleriyle devam edelim. Real Madrid diyeceğiz. Real Madrid'de başkanlık seçimi yapıldı ve Florentino Perez tekrar başkanlığa seçildi. Seçimin ardından da teknik direktörle Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu.
0: Real Madrid'de uzun zaman sonra başkanlık yarışı yaşandı. Seçimde 2000 yılından itibaren efsanevi başarılara imza atan Florentino Perez'le Enrique Riquelme yarıştı. 98 bin üyesi bulunan Real Madrid'deki seçimi 79 yaşındaki Perez, 37 yaşındaki rakibine karşı kazandı. Riquelme, Jürgen Klopp ve Erling Haaland gibi vaatlerine rağmen seçimi kaybetti. Perez 21.741, Riquelme ise 11.814 oy aldı. 4 yıl için yeniden başkanlığa seçilen Perez ise Jose Mourinho'yu geri getireceğini, Konate ve Dumfries'i transfer edeceğini söylemişti. Perez 2000-2006 ve 2009'dan günümüze kadar olan iki döneminde 7 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 7 de La Liga şampiyonluğu kazanmayı başardı. Perez seçilmesinin ardından teknik direktörlüğe

0: de Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacaklarını belirten Perez, dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Tüm zamanların en büyük kulübünü daha da büyük yapmak için her gün çalışıyoruz. Bernabeu'nun büyülü gecelerine tanık olmaya devam edeceğiz ve asla teslim olmadan sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Birlikte daha çok tarih yazacağız dedi. Üç yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho 2010-2013 arasında çalıştırdığı Real Madrid'de bir La Liga, bir Kral Kupası ve bir de İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı.
1: Zor bir sezonu atlatan Fiorentina'da yeni dönem başladı. Takımın teknik direktörü de Fabio Grosso oldu.
2: İtalya'da kabus gibi bir sezon geçiren Fiorentina yeni sezona yeni teknik direktörle başlıyor. Paolo Vanoli ile yolları ayıran yönetim takımı Fabio Grosso'ya emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada 2 yıllık sözleşme imzalanan 49 yaşındaki teknik adamın çalışkanlığı ve zorlukların üstesinden gelme yeteneğine vurgu yapıldı. Teknik direktörlük kariyerine Juventus genç takımda başlayan Fabio Grosso, Olympique Lyon, Frosinone ve Sassuolo'da görev yaptı. İki kez Serie B'den Serie A'ya yükselme başarısı gösteren genç antrenör geçtiğimiz sezonu Sassuolo ile 11. sırada tamamladı. Fiorentina ise 16. haftaya kadar galibiyet görmediği sezonu son haftalarda yaptığı atakla 15. sırada bitirebilmişti. Mor menekşelerin unutmak istedikleri sezondaki tek teselli UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamak olmuştu.
1: ...39 yaşındaki Fransız golcü Olivier Giroud kariyerine Lille takımında devam edecek.
2: Fransa Lig 1 temsilcilerinden Lille, Olivier Giroud'un kontratını bir yıl daha uzattı. Kuzey ekibinden yapılan açıklamada Fransız golcünün 2026-27 sezonunda Lille forması giyeceği duyuruldu. 39 yaşındaki Giroud, Grenoble altyapısında başladığı kariyerinde Montpellier, Arsenal, Chelsea ve Milan gibi takımlarda görev yaptı.

0: MLS Batı ekibi Los Angeles FC'den gelen teklifle bir yılını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiren tecrübeli yıldız, Temmuz 2025'te ülkesine dönüş yapmıştı. Lille formasıyla toplam 44 maça çıkan Giroud, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere sezonu 11 golle tamamladı. Fransa milli takımında 137 maça çıkan santrfor ülkesi adına 57 gol ve 15 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezonu Bruno Genesio ile kıl payı 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi biletini alan Lille, yeni sezonda Carlo Ancelotti'nin 36 yaşındaki oğlu Davide'ye emanet edildi.
1: Feyenoord Kulübü teknik direktör Robin van Persie ile yolların ayrıldığını açıkladı.
0: Feyenoord'da Robin van Persie dönemi 1,5 yıl sürdü. Hollanda Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Feyenoord, 42 yaşındaki teknik adamla devam etmeme kararı aldı. Hollanda ekibinden yapılan açıklamada Robin van Persie'ye kulübü çalıştırdığı süre için verdiği emekleri sebebiyle teşekkür edildi. Feyenoord'un altyapısından yetişen van Persie daha sonra Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'nin ardından tekrar Feyenoord'a dönmüş ve kariyerini noktalamıştı. Robin van Persie'nin teknik direktörlüğündeki ilk durağı ise Herenveen olmuş, ardından Rotterdam temsilcisinin yolunu tutmuştu. 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Feyenoord'un başında çıktığı 45 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayarak maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı.
1: Süper Lig'den bir sıcak gelişme ekranlarınızda değerli izleyenler. Eyüpspor'da Atilla Gerin dönemi sona erdi. 58 yaşındaki teknik direktörle yollar ayrıldı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve buradan basketbola geçiyoruz. Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş Gain seriyi son maça taşıdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff

0: yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Gain Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Son anları çok büyük heyecana sahne olan maçta siyah beyazlar sahadan 73-71'lik skorla galip ayrıldı. Dušan Olimpijević'in öğrencileri seride durumu 2-2'ye getirdi ve saha avantajını geri aldı. Eşleşmenin 5. ve son maçı çarşamba günü siyah beyazların evinde oynanacak. Kazanan ekip finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Yunan basketbolunda da şampiyonu belirleyecek serinin 3. karşılaşması oynandı. Olympiakos Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'u yendi ve seride durumu 2-1'e getirdi. Yunanistan Basketbol Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Olympiakos final serisinin 3. maçında Panathinaikos'u ağırladı. Baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'u 102-92 yenen ev sahibi ekip final serisinde 2-1 öne geçti. Periyotların tamamını önde geçerek rakibine fırsat tanımayan Olympiakos'ta Evan Fournier 28, Sasha Vezenkov da 24 sayıyla oynadı. Konuk takımda Jaren Grant 19, TJ Shorts da 15 sayıda kaldı. Panathinaikos koçu Ergin Ataman ise karşılaşmanın bitimine 51 saniye kala hakeme itirazları nedeniyle 2 teknik faul olarak oyundan ihraç edildi. Serinin 4. maçı Panathinaikos'un ev sahipliğinde başkent Atina'da oynanacak. Olympiakos bu maçı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. NBA finallerinin 3. maçı da nefes kesti. San Antonio Spurs Knicks'i mağlup etti ve seride fark şu anda 1. NBA'de şampiyonun belirleneceği final serisinde heyecan tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da takip ettiği karşılaşmada New York Knicks, Madison Square Garden'da San Antonio Spurs'u konuk etti. Evinde oynadığı 2 maçı da kaybederek seriye 2-0 geride başlayan Spurs, bu kez konuk olduğu Knicks'i 20 bin taraftarı önünde 115-111 yenerek durumu 2-1'e getirdi. Siyah beyazlar bu galibiyetle birlikte 13 maçtır yenilmeyen ve playoff tarihinin en uzun ikinci galibiyet serisine sahip olan rakibini durduran ekip oldu. Spurs'un dev yıldızı Victor Wembanyama 32 sayı 8 rebound ve 6 asistle yine takımını galibiyete taşımayı başardı. Stephen Castle da 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Now the dribble. Shot clock winding down. Castle has to put it up. Bang! Stephon Castle for three-point range. Ev sahibi ekipte ise Jalen Brunson 32, OJ Anunoby de 28 sayı üretti. Ancak takım arkadaşlarının katkısı yeterli olmayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Serinin 4. karşılaşması yine New York'ta Knicks ev sahipliğinde oynanacak. San Antonio Spurs çarşamba gecesi oynanacak bu maçı da kazanıp evindeki 5. maçta öne geçmeyi hedefliyor. Knicks ise Madison Square Garden'da kazanırsa, deplasmandaki maçı kaybetse bile 6. randevuda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Basketbol haberleriyle birlikte gün ortasını da noktalıyoruz değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat boyunca gündemdeki haberleri size aktardık. Çoğunlukla tabii ki transfer ve Dünya Kupası'na değindik. Bu programı noktalıyoruz ama A-Spor ekranlarında birazdan Kerem Can Bulat'ın sunumuyla ve Abdullah Ercan Savaş Çorlu'nun değerli yorumlarıyla spor gündemi programı ekranlarda olacak. Size iyi seyirler diliyoruz. A-Spor'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.
1: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.
2: Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldı.

canım vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can uzun. Can uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral, Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Manuera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir

0: ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
2: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
3: Anne, bizim başka şansımız yok.
4: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
5: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
6: Karaya kısa.
5: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
7: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
8: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
9: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız. Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
7: güzeli. Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: A Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Abdullah Ercan ve Savaş Çoğlu ile beraber değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi yayınlar olsun. Savaş Çoğlu hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Kerem. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Fenerbahçe ile bir açılış yapalım. Sarı lacivertli takımda, kulüpte hatta başkanlık seçimi geride kaldı. Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi net bir farkla mağlup ederek 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe başkanlık makamına geldi. Sarı lacivertli yönetimde mazbata töreni gerçekleştirilecek ve sonrasında transfer için somut adımlar atılacak. Hazırladığımız bir haber var. O haberi ekranlara getirelim. Biraz seçimin neticesinden de konuşuruz. Ama tabii ki artık önemli olan futbol yapılanmasını değerlendirmek. Bizim de esas üstüne duracağımız konu bu olacak.
3: Değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yeni yönetim mazbata aldıktan hemen sonra transfer için harekete geçecek. Öncelikli olarak teknik direktörlük görevine kısa sürede Aykut Kocaman'ın getirilmesi bekleniyor. Ardından transferde imza sürecine geçilecek. Yıldırım seçim döneminde oyuncu açıklamayacağını ancak muhakkak santrfor alacaklarını söylemişti. Mallorca'dan Vedat Muriç ve Dortmund'dan Serhu Girassi ile Sarı Lacivertliler Saadettin Saran döneminde temasa geçmişti. Aziz Yıldırım yönetimi de öncelikle bu oyuncuların transferini gerçekleştirmek için harekete geçecek. Aziz Yıldırım'ın iyi futbolcu olarak nitelendirdiği ancak maliyetini eleştirdiği Sidiki Şerif'in takımda tutulacağı belirtildi. Kerem bıraktı. Şerif ceza alanında. Şerif vurdu ve gol! Sidiki Şerif'le Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Golcü sorununu çözdükten sonra Yıldırım ve ekibinin önceliği stoper ve sol bek olacak. Ederson'un ayrılık kararından dönmesinin ardından kaleye takviye planlamayan Sarı Lacivertli yönetimin en büyük hedefi kısa zamanda listedeki isimlerle konuşarak yeni sezona en hazır kadroyla hazırlanmak olacak. Çok önemli bir seçimdi Fenerbahçe için. Kazanan Aziz Yıldırım oldu. Sen de Aziz Yıldırım'ı biraz önde gördüğünü düşünüyordun ama hatırlıyorum biraz şüpheciydin de. Neticeyi nasıl buldun? Bu kadar net bir fark seni şaşırttı mı?
2: Bence herkes şaşırtmıştır. Aziz Bey de şaşırtmıştır. Yani bunu çok net söyleyebilirim ben sevgili Kerem. Şimdi Aziz Bey neden kazandı? Hakan Safi Bey neden kaybetti? Sonra son seçimin 24 saatine bakıldığı zaman aslında her şey ortaya çıkıyor. Ben seçimi biraz daha böyle birbirine yakın rakamlarda çıkacağını düşünüyordum. Fakat Aziz Bey'in güçlü bir liste yapması, Aziz Bey'in çok fazla vaatte bulunmaması, Aziz Bey'in sadece şampiyonluk vaat etmesi, yönetim olarak baktığı zaman Hakan Safi Bey'e göre daha sıkı bir yönetim yapması. Ben camiaya sadece şampiyonluk ve birleştiricilik vaat ediyorum demesi. Hakan Bey ise seçime 24 saat kala kozların tamamen kartların açıldığı bir oranda Aziz Bey'e yapmış olduğu açıklamalarda eskiye bay bay, yeniye merhaba gibi bir açıklaması vardı. Bay bay özellikle birkaç kere tekrarlaması. Seçimden 48 saat önce çıktı televizyonda, ben kolay kolay girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim, bu seçimi kazanacağım diyerek iddialı açıklamaları, ki seçim sandıkta kazanılır hep söylüyorum. Sandıktan çıktıktan sonra yol yapılır. Diğer taraftan transferlerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Dünya futbolun önemli ismi Maldini'yi buraya getirip Maldini benim dostum demesinden sonra Maldini ile sürekli olarak resimler verilmesi. Son 4-5 gün içinde farklı farklı isimlerin açıklaması ve açıklanan isimlerden sonra seçime bir gün kala bazı yalanlama değil ama karşı taraftan bu isimlerin için yapılan açıklamalar sanki Hakan Safi Bey'i böyle yalanlama değil ama karşı bir açıklama gelmesi oyuncuların kulüplerinden, menajerlerinden. Dolayısıyla bunlar seçime çok etki eden şeylerdi. Son 24 saat strateji hatası, planlama hatası, iletişim hatası yapan Hakan Safi Bey kararsızların oyunu Aziz Bey'e doğru çevirince dolayısıyla Aziz Bey böyle bir farklı seçim kazanmış oldu. Ben seçimin genel analizini böyle bir yapmak istedim.
0: Hocam siz ne bekliyordunuz seçimden ve ne buldunuz? Özellikle farklı bitmesiyle ilgili biraz konuştuk. Savaş Çoğlu herkesi şaşırttığını ifade etti.
1: Açıkçası beni de şaşırttı. Ben bu kadar farklı olmasını beklemiyordum. Özellikle son döneme gelene kadar herhalde bir dengeli şekilde geçecek. Ondan sonra kim kazanacak? Özellikle belli bir oy potansiyelinin üstüne çıkınca Hakan Bey'in daha avantaj elde edeceğini, orada kongre profilinin değişeceğini söylüyorlardı. Ama görünen o ki Hakan Bey'in açıklamalarına kongre üyeleri çok itibar etmedi. Açıkçası biraz daha gerçekçi. Çünkü tabir yerindeyse Aziz Bey hiçbir şey açıklamadan kongre kazandı. Değil mi?
2: Şampiyonluk vaat ediyor.
1: Yani sadece alınacak bölgede oyuncuları açıkladı. Sonra hocayı bile açıklayamadı.
0: Herhalde kongre kimi seçmeyeli mi düşündü?
1: Yani bir de bence Hakan Bey'in açıklamalarına biraz inanmadı. Çünkü açıkladığı oyuncuların haricinde hemen kulüpleri açıklamalar yaptı. İşte Arabistan'dan açıklama oldu, Portekiz'den. O bence biraz orada kırılma yaşadı şey kongreyle.
2: Kararsızları Aziz Bey'e çevirdi işte.
1: Aynen öyle.
2: Kararsızlar çünkü belleyecekti. %51'e %49 gibi hesaplıyorduk hep seçimlerde böyle.
1: Doğru.
2: Bir de hocam o Fenerbahçe Başkanı Aziz Bey'i eleştirebiliriz, yaptığı yanlışları söyleyebiliriz. O son 24 saat içinde Hakan Sahfi Bey'in o sert açıklamaları, yani bay bay yapması, seçimi %100 kazanıyorum gibi ifadeleri.
0: Bu arada Savaş Çoğlu'nun kararsızlar belirledi demek de sanki biraz Aziz Yıldırım'a haksızlık oluyor. Çünkü kararsızların belirlediği bir seçim
2: farkı,
0: olması için
2: farkı belirledi.
0: Farkın dar olması gerekir.
2: Farkı belirledi diyelim o zaman
0: kararsızlar. Farkı belirledi.
2: Farkı belirledi.
1: Ama tabii son seçimlerde bu kadar, bir Ali Bey'in zamanında bu kadar fark olmuştu.
0: Evet.
1: Aziz Bey'le yarıştığı dönemde değil mi?
0: Doğru.
1: Bir de bu sefer böyle oldu. Tabii Aziz Bey'in önemli bir misyonu var camiada. Çok uzun süre başkanlık yaptı. Yaptığı şeyler var, başaramadığı şeyler var ama tekrar bir teveccüh gösterdi kongre üyeleri. Dedi ki eğer bu sene Fenerbahçe şampiyon olacaksa bunu Aziz Yıldırım yapar ve ekibi yapar. Bence ve buna inandılar. Hakan Bey de aslında çok iyi bir Fenerbahçeli. Belki gelecek yıllarda muhtemelen yine başkan ve başkan adaylığına oynayacaktır diye düşünüyorum. Zaten Kerem, Aziz Bey kazandıktan sonra şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki birlik olmamız lazım. Eğer bu işi dedi başarmak istiyorsak dedi beraber
2: seçim
1: hareket.
2: Seçim sloganıydı aslında.
1: Aslında baştan beri böyle götürdü. Bir de bu biraz deneyimle de alakalı. Çünkü Aziz Bey zannediyorum 98'de ilk seçimini kazandığında o zaman 1 veya 2 oy farkla Vefa Bey'e karşı kazanmıştı. Yani seçimlerin atmosferini, havasını iyi teneffüs eden, yani taraftarları, kongre üyelerini nasıl etkileyeceğini bilen bir insan. Bence onun da çok önemli katılım şeyi oldu, artısı oldu diyorum. Şimdi tabii yarın mazbatayı alacaklar, imza yetkisini eline geçirecekler ve muhtemelen işe çabuk koyulmaları lazım ki bence akıllarında bazı isimler ve profiller vardır. Çünkü hareket etmek lazım. 22 Temmuz'da Fenerbahçe ön eleme oynayacak.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Vakit
1: yani 22 Temmuz'u hesaplıyorsak bir takımın oraya hazırlık için en az minimum 4-5 haftaya ihtiyacı var. Bu da şu anlama geliyor. Fenerbahçe Haziran'ın 20 ile 25 arası sezonu açması gerek. Çok çabuk biliyorsun hemen almaları lazım. Hocayı açıklamaları lazım. Allah'tan bu sene geçen senelerdeki hatayı yapmıyorlar. Ne gibi? Geçen sene çok sirkülasyon vardı veya geçen senelerde diyelim. Bu sene daha kararlı, takımın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi tespit etmişler. İşte ilk planda herkesin söylediği 2 tane santrafor, 1 tane sol stoper, bir kaleciye geri dönüş var. Kaleciyi kazanmak adına ki onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Çünkü Ederson giderken önemli demeçler verdi. Bir daha dönmem, paramın hepsini alırım gibi. Onu kazanabilirlerse kaledeki işi büyük ihtimalle çözecekler. Bir de Kerem, biraz FFP'yi genişletmek lazım. Oyuncu satmak lazım. Yani onun için Fenerbahçe'nin bu anlamda da rağbet gören oyuncuları var. Ciddi anlamda transfer teklifi alan oyuncuları var. Eğer oradan bir açılım yakalayabilirlerse, rakamın 60 olduğu konuşuluyor. Ben tam bilmiyorum ama herhalde bir 100-120'lere çıkarlarsa daha rahat hareket ederler.
0: Hocam, Aziz Yıldırım'la siz çalıştınız.
1: Çalıştım.
0: Yani şahsına münhasır bir insan.
1: Tabii.
0: Belki hatırladıklarınızdan bahsetmek istedikleriniz olabilir. Ama sanki yaptığı açıklamalara baktığımda o zaman Fenerbahçe çok başkan kulübüydü. Yani Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin her şeyiydi.
1: Evet.
0: Sanki biraz daha böyle iş bölümüne dönük bir stratejisi olacak. Tabi yaşı da tabi biraz daha ilerledi.
1: Yok, yaşına çok takılmayın Az Bey.
0: Bu arada ben takılmıyorum.
1: Yok yok Az
0: Bey. Ama sanki
1: bence
0: daha paylaşımcı bir görüntü, daha sakin bir Aziz Yıldırım.
1: Bence farklı yönetecek. Bence yöneticilerin büyük bir bölümünü bence görev dağılımı yapacak. Herkese bu da farklı bir yönetim işi şeyi yönetme tarzı.
0: Daha güzeldir de diyebilir miyiz?
1: Ya performans alınırsa daha güzel tabi. Yani hem bir sorumluluk yükler. Evet. O yönden de koşturacak genç yöneticiler var. Deneyimliler de var. Aziz Bey'in daha önce beraber hareket ettiği isimler de var. Tabii bir de bu modeli göreceğiz ama en önemli konu burada iş gelip nerede kilitleniyor? Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu engellemek.
0: Evet.
1: Yani gerçek bu. Çünkü tamam Şampiyonlar Ligi'ne girmek, devam etmek bir hedef ama esas hedef Galatasaray'ın ki Aziz Bey bunu 2000-2001 senesinde benim de içinde olduğum kadroyla başarmıştı. Bu sefer bakalım başarabilecek mi? Onu göreceğiz hep beraber. Ama Aziz Bey'in enerjisiyle ilgili Aziz Bey yarından itibaren hiç bütün her şeyi yönetmeye, organize etmeye hazırdır.
0: Kimsenin şüphesi olmasın.
1: %100. Kimsenin şüphesi.
2: Yarın çok geç. Ben onun başlangıcını biliyorum yani. O şu anda bir aydır bunun çalışmasını yapıyordu. Ekibi de kurmuştu. Şimdi demin orada alınan oydan bahsettin hocam. Bir de Hakan Sarpi'nin aldığı oy gerçekten de baktığımız zaman ilk seçime giren bir insan için çok ciddi bir oy.
1: Evet.
2: Aziz Bey Ali Koç'a karşı kaybettiği seçimde 4000 küsur almıştı efsane başkan. Doğru. Yani. Burada evet beklenenin altında bir oy aldı. Aziz Bey farklı kazandı ama Hakan Sarpi Bey'in aldığı oy bundan sonraki süreçler için seçimler için de fena bir oy sayılmaz yani.
0: Savaş Çorlu şunu da söyleyebilir miyiz? Sosyal medyaya bakarak seçim yorumlama işi bitmiştir sanki bugün itibariyle. Bu arada ben sosyal medyayı da bu dönem maalesef çok takip etmek durumunda kaldım. Fenerbahçe seçimiyle de ilgili. Şunu çok gördüm. Kim olduğu belli olmayan kişiler de var. Artık troller de diyebiliriz ona. Bir de reel kişiler var. Ben Aziz Yıldırım'a destek açıklayan sayfaların ya da kişilerin reel kişiler olduğunu daha çok gördüm. O yüzden de kendi içimde bu seçimi kimin kazanacağını düşünürken sosyal medyaya aslında itibar etmedim. Ama herhalde insanlar biraz fazla itibar ettiler. Ne dersin? Onun da şoku yaşanıyor yani.
2: %100 haklısın. Hakan Bey de bunlardan bir tanesidir. Yani senin dediğin gibi sosyal medyaya iletişim ve strateji konusunda çok büyük hatalar yaptığını söylüyorum. İletişimi seçerken yapmış olduğu açıklamalarda Hakan Bey'e önüne geçip ya böyle olmasa diyebilecek isimlerin çok fazla olmaması... Bir de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu seçimlerin sürekli olmasını isteyen bir grup vardır böyle. Seçim zamanı gelirler, başkan derler de benim şu kadar oyum var. Aziz Bey'e gelip diyemezsin yani. Aziz Bey, Sayın Başkanım, benim sana bu kadar oyum var. Sosyal medyamda böyle bir gücüm var. Aziz Bey'e ama onu kovar oradan.
1: Tabii.
2: Ama şimdi Hakan Bey genç, dinamik, 1,5 yıllık Fenerbahçe yönetim tecrübesi var. Takımlara sponsorluğu var. Ona gelip diyebilirler. İletişim ve strateji hatasını buradan söylüyorum. Benim şu kadar oyum var. Bu kadar neyim var. Bu yüzden bu kadar iddialı açıklamada bulundu bence Hakan Bey. Yani o senin söylediğin sosyal medya olayı bitti ama
0: yani
2: sosyal
0: kendi
2: medya...
0: Kendi yarattığın rüzgara da kapılabiliyorsun.
2: Tabii ki.
0: Evet.
2: Ya ben şu ama anda mevcut yönetimlerde o... bakın...
1: Kongre nezdinde ya, itibar görüyorum.
2: Tabii. Aziz Bey'in yönetiminde de sosyal medyayı iyi bilen Barış Bey var. İşte Bülent Uygun'la beraber onlar da seçimde çok çalıştırdılar, koşturdular. O, oyun alınmasında o gün seçimde birçok kişiye sarıldılar. Hoş geldin bize oyunuzu ver diyen... Bundan hepsi olabilir. Ama bazı isimler var ki mevcut yönetimlerde bile var ya. Yönetime girerken diyor ki benim 10 tane sosyal medya hesabım var. Sosyal medya benden sorulur. Çok güzel satıyorlar hocam kendilerini. Ya sen bunun bir balon olduğunu unutmayın ya. Evet sosyal medya her zaman söylüyorum. Doğru kullanırsa dünyanın en güzel şeyi. Hastalıkta, sağlıkta bir şey olduğu zaman iletişim açısından. Ama o kadar güzel kendilerini satanlar var ki kulüpte. Ben bunu çok net biliyorum. Ya yönetici ama 10 kişiyi bağlamış. Oraya sponsor olmuş, şurada siteyi aç demiş. Ne güzel satma. Bu seçim sürecinde de bu çok yapıldı. Gelelim, bugün artık seçim bitti. Aziz Bey için hayırlı olsun. Hakan Bey'in bundan sonraki süreç için hayırlı olsun. Ben, Abdullah Hocam yüzeysel olarak açıkladı. Gelenler, gidenler olabilir dedi. Sabah yönetim içinden, bu ekibin içinden alacak birisiyle konuştum. Bana detaylı bilgiler biraz verdi. Bunlar da önemli bilgiler. Şimdi ekibi belli zaten. Aykut Hoca açıklanması kaldı. Oğuz Hoca, Oğuz Çetin başlarında olacak bir ekip. Ve Turan Sofoğlu, Şenol Uslu Ömer, bunları duymuştuk zaten. O gün Temiz Kanoğlu, senin de eski takım arkadaşın Engin İpekoğlu.

0: Kemal Arslan, Bülent Uygun var, nerede görev alır bilmiyorum. Ama ilk yapılan toplantıda şu olmuş. Burası önemli. Amrabat'a gelen bir teklif var. 5 milyon euro rehavet isten. Şu anda başkan olmadan bunlar tabii daha önce anlatılmadı. Ederson olayı önemli. Hem Ederson'a hem Livakovic'e teklif varmış hocam. Rakamsal olarak bir şey söylemedi. Archie Brown'a teklif var. Osterwalde'ye teklif var. En önemlisi Asensio'ya da çok önemli iki kulüpten teklif gelmiş. Burada Aykut Hoca'nın daha önce ağır kaldığına dair bir takım şeyler vardı. Nasıl Sergen Hoca geçmişte yorumcuyken bunu yapmıştı, sonra hep sıkıntı oldu. Ama hemen seçimden sonra konuştuklarını da duydum. Nene, Oğuz ve Cengiz. Buradan ciddi bir gelir elde edebilir Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Bunlar için de cumartesi günü Oğuz Hoca ilk ateşi yakıyormuş. Yani resmiyete dökmeye başlıyormuş. Hafta sonu Fenerbahçe'de bugün mazmatalar alınacak. Ama hafta sonu Fenerbahçe'de gerçekten de hem gelecekler hem gidecekler konusunda Dünya Kupası'nı beklemeden...
2: Yarın mazmata.
0: Mazmatayı bugün mi dedim ben?
2: Yok, yarın veriliyor.
0: Yarın mazmatayı alacaklar ama hafta sonunda Oğuz Hoca ekibiyle toplanıp Oğuz Çetin, Aykut Hoca bu gidecekler konusunda aynı zamanda gelecekleri de camiaya yavaş yavaş açıklayacaklar. Çünkü seçimden önce söz vermemişlerdi. Oğuz Hoca'nın da Aykut Hoca'nın da geniş bir listesi vardı. Özellikle golcü, stoper, sol bek. Bunlarla ilgili de Dünya Kupası'na girmeden bir iki isim açıklayacaklarını duydum ama çalışmaların devam ettiğini, Galatasaray'ın şampiyonluğunu görmemek dedi. Bunu bir tarafa bırakıp Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için söz verdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu görürse de çok farklı olur bu sefer de yani. Beşinci şampiyonluk, dört şampiyonluğunda üstte Aziz Başkan vardı. Ama camiaya verdiği söz şampiyonluktu. Fenerbahçe'de şu anda tek şey şampiyonluk.
3: Ben onu biraz da Savaş şunun için söyledim. Türkiye Ligi'nde kurulduğundan beri üst üste 5 kere şampiyon olan yok.
2: Evet.
0: Galatasaray ilklerin ve ellerin takımı ya.
3: Hayır, hocam. Hayır, Galatasaray 2 kere 4 kere şampiyon olmuş 2 defa.
2: Bir kere, ha bu da 2 oldu, evet. Şu an içinde
0: 5 yok. Evet.
2: Süreç.
0: 5 galiba Avrupa'da da çok fazla. Bir Bayern Münih var galiba. Yıldızlar açısından baktığı zaman Bayern Münih'le de çok fazla karşılaştırılıyor. Ya daha sezon başlamadı. Sezon başlayacağız, göreceğiz. Bu sene Trabzon'da iyi kadro yapıyor. Beşiktaş'ta çalışıyor ama burada... ama biraz yalnız, önce saydığım komitede bir şey var hocam.
3: Hocam bak o söylediğin oyuncuların hepsinden çıkılacak diye de bir kural yok. Orada
0: hayır, teklifler olduğunu söyle. Çıkılacak demedi. Teklifler var, değerlendireceğiz ya, de cumartesi.
3: Bir de şöyle
0: günü.
3: Bir şey var. Fenerbahçe'nin 19 tane yabancı oyuncusu var. Hatta gelip hiç oynamayan oyuncular var. Mimovic'ler var. Kullanılmayan bir sürü oyuncular var. Şimdi muhtemelen 2 tane santrofor artı sol stoper düşünülüyor ilk planda. Bunların transfer edilebilmesi için bir kadronun önce bir çıkış yapılması lazım. Abramat'ın çıkışına bence onay verecekler. Çünkü orası hakikaten kalabalık.
0: Çok. Vermeyebilirler de diyorlar. Başka isimler giderse 5 milyon euro Real Betis.
3: Ha, rakamsal olarak tatmin olurlar mı bilmiyorum ama pozisyonel olarak tatmin olabilirler. Çünkü orada Kantesi var, Genduzi'si var, Varoğlu var. Çok oyuncu var.
2: İsmail var.
3: İsmail tabii, tabii. Keza o, öyle. Orada... Yani orada biraz şişecek orası. Ama o mesela... orada mesela Osterwolde'nin iki bölge kullanımını düşünürsek hem sol stoper alternatif hem sol bek olarak onun belki şey çıkışına eğer yüksek bir meblağ olmadığı sürece çok okey diyeceklerini zannetmiyorum. Keza Ederson'la ilgili var mı yok mu bilmiyorum ama şöyle bir dedikodu var. İşte Aziz Bey'in Ederson'u gerçi kendisi açıkladı da bir dönüş olmuş Ederson tarafından. Onu bilmiyorum ama doğru mu yanlış mı? İşte benimle ilgili söylediğiniz cümleler çok hoşuma gitti. Ben tekrar Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum diye bir geri dönüş olmuş. Eğer böyle bir şey olmuş ise demek ki gelecek sene Ederson'u tekrar Fenerbahçe'nin kalesinde göreceğiz. Orası öyle gözüküyor. Şey gerekiyor yani mesela Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları üzerinden de belki bir transfer olabilir gibi konuşuluyor. Nene artı Musaba'nın. Belki çok özverili şekilde oyununu bir kenara koyuyorum ama yeterli seviyede üretkenlik açısından Fenerbahçe'nin oraya belki daha iyi profilde bir kenar golcü alabileceği konuşuluyor. Bir de 2 tane santrafor. Zaten isimleri basında paylaşılıyor.
2: Üstüne de konuşabiliriz.
3: Yani
2: Muriç ile Jiras.
3: Ya Jiras ile Muriç'in ismi geçiyor. Hatta Muriç'in çok yakın olduğu söyleniliyor. Kısa zamanda imza atılacağı söyleniliyor ama 2 tane mesela Dortmund'daki santrofor ben iyi bildiğim için çok yetenekli, gol vuruşu yüksek, rakip savunmayı çok yıpratan, araya arkaya koşu yapan çok önemli bir oyuncu ama maliyet açısından da Aziz Bey ilk kez maliyet açısından çok temkinli konuştu. Çünkü belki de seçimi kazanması sebeplerinden biri de bu. Yani çok temkinli.

0: Ya şöyle dedi mesela, rakamsal olarak hiçbir şey söylemedi. Dedi ki ne gerekiyorsa biz alacağız dedi. Ya alır mı?
1: Ama
0: Alır.
1: bütçemiz de belli dedi. Bütçede hani fena sarfa yapı olarak açıklanan rakamlar da bir aşağı bir yukarı belli. Oradaki bir şeyimiz belli dedi.
2: Ya transfer yaparken kulübün geleceğini sıkıntıya sokabilecek hamlelerden kaçınacak mı
0: Belki
2: sizce?
0: bir sene olduğu için de olabilir Kerem. Yani bir senelik geliyor ya bu
2: Evet.
0: yönetim. Bu olağanüstüydü. Genel kurulu 2027'nin
2: Doğru.
0: Haziran'ında. Onun için bu düşüncede de olabilir. Kulübün geleceğini çok riske atmayalım. Biz belki kalmayabiliriz. Bizden sonrakiler yapsın bu işi de düşünüyor
1: Ama
0: olabilir.
1: şampiyonluk vaat ederek geldi hocam. O yüzden şampiyon olacak bir kadroyu
0: Ya
1: kurmak lazım.
0: Savaş
1: Bunun için çok paraya gerek var mı?
0: teknik anlamda Fenerbahçe'nin ya 5. oyuncudan fazla oyuncuya gerek yok ki. 2 tane santrafor alacaksın. Bir sol stoper alacaksın. Kaleciyi çözersen bir sol bek gibi bir oyuncu. Bir kanat aldın mı yine şampiyonla
2: 6 oyuncu.
0: oynayacaksın. 5
2: Kaleci de kalırsa
0: veya
2: 5.
0: kalırsa 5.
1: İki
0: Yani
1: tane kalecim var işte. Abi hem Livakovic var hem Ederson var.
0: ya
1: Kaleci. Bunların hepsi
0: Livakovic'le ilgili
1: cumartesi günü bu ihtimalle bunlarla görüntülü olabilir. Telefonla
0: yok,
1: olabilir.
0: bunlarla ilgili çalışma yapıyormuş Oğuz abi.
1: Yapılmış. Cumartesi günü sadece ben cumartesi günü resmi olarak da bir takım açıklamalar bekliyorum. Yani Oğuz Çetin'in
0: Evet.
1: ekibinden. Demin oraya Volkan Demirel'i de saymadık. O da unuttum mesela. Volkan Demirel de ekibinde olacak herhalde
0: Ama senin o
1: ayrıca.
0: listede değişiklik olabilir.
1: Bu şu anda Sabahleyin aldığım bireysel mutlaka bunların içinde çıkacaklar, gelecekler.
0: Evet.
1: Ama bu ekibi bırakmayacak. Mutlaka bir görev dağılımı bir şeyler olacak. Yani bunlar teknik ekibin içinde olacak değil.
0: Ha.
1: Kimisi izlemede olur. Kimisi
0: O
1: scout'ta
0: sen
1: olur.
0: Dikkat'i söyledin mi?
1: Dikkat var.
0: Ha,
1: Abi geçirmiş ol. Dikkat var. Hani burada
0: özellikle onun ekipte
1: orada
0: olunması çok isteniyormuş.
1: isteyenler istemeyenler bu tip şeylerde olur. Biraz sancılı olur ama.
2: Hocaya şunu sormak isterim. Aziz Yıldırım sık sık ruhun kaybolduğundan,
0: Ha, evet.
2: bunu yakalanmak istediklerinden, bunun yakalanmasının gerekliliğinden bahsetti. Böyle bir gözlemi paylaşıyor musunuz siz de Aziz Yıldırım'la?
0: Ya önemli buluyorum. Böyle bir ruhun tekrar, özellikle Fenerbahçeli'nin ruhunun hem kulübede hem sahada olması oynayacak oyunlarda avantajlı konuma getirebilir. Biraz da Aziz Bey bu yoldan giderek işte Volkan Demirel'i, De Kuyt'ı, Oğuz Çetin'i, belki açıklayacak Aykut Hoca'yı, belki bir de şöyle bir avantajı var. Bunu kabul edelim. Bazı eleştiriler var Kerem. İşte hoca 5 senedir takım çalıştırmıyor. Onun açıklamasını yaptı. Dedi ki ben milli takım veya Fenerbahçe olmazsa takım çalıştırmayacağım dedi. Sonra antrenörün 5 sene takım çalıştırmaması çok kötü bir şey mi? Günceli takip eder. Zaten maçlara gidiyor. Oyuncu portföyü var. Bu 5 senede melekelerini mi yitirecek Aykut abi? Yani işte bunu diyorlar ki 5 sene takım çalıştırmamış. Altını doldurmadan konuşuyorlar. Şu mu daha iyi? Türkiye'yi bilmeyen, ki bunun denemesi yapıldı. Bir sürü hocalar geldi. Hiçbiri bu işi başaramadı. Yanlış mı konuşuyor?
2: Doğru.
0: Ve en iyisi geldi ya. En iyisinin getirdiği de olmadı. Yine ikinci oldu. Ya bu takımı birinci yapacak birine ihtiyaç var. Onun için ben işte 5 sene takım çalıştırmıyor, işte günceli takip etmiyor, işte yine eski oyunu mu oynatacak? Ya bu kadro profil olarak ne oynarsa Aykut Hoca
2: Hocam
0: gelirse bilmiyorum onu oynatır yani.
1: doğru, eleştiriye de kızamıyorum çünkü baktığın zaman Oğuz Çetin en son milli takımdaydı mesela Oğuz Hoca. Sonrasında yorumculuk. Aykut Hoca başarısını asla şey yapamaz. Tabii ki bunlar sadece televizyonda ekranda maç izleyerek geçirenler değil. Yani takip ediyorlardır. Ama çalışma metodu 5 senede belki o kadar çok değişmiştir Kerem. Yani sen de yıllarca bu işin antrenman metodu az önce içeride
0: Ya
1: konuşurken de bazı şeyler
0: şey değil,
1: değişiyor ama bunu
0: savaş.
1: alacağın ekibiyle beraber yapabilirsin. Ruh olarak %100 haklı.
0: Evet, ben de katılıyorum.
1: Fenerbahçe uzun yıllardır ruhu bakın zaman ben bir şıkkın yarı sayabiliyorum böyle. Volkan'dan sonra, Emre'den sonra, Kayıt'tan sonra,
0: Genduzi'yi de
1: Lugana'dan
0: sayıyorum.
1: sonra. Gündüz'ü de yani ben biraz o konuda şeyim. Gündüz'ü hırslı ama bir şıkkın yarı gibi değil. Yani bunu takımın
0: Biraz
1: içinde
0: tribüne mi oynuyor?
2: biraz yani daha önce gelmeden
0: Sen
2: infaz
0: söyleme,
2: olmadan
0: ben
2: söyleyeyim.
0: söyleyeyim.
1: Şıkkın yer hep aynı. Oynamadığı maçlarda Fenerbahçe şampiyonluktan
2: Ya
1: koptuğunu
2: çok
1: söylemiyorum.
2: sempatik bir çocuk değil açıkçası. Takım
0: Ben onu
2: içinde de öyle
0: eleştirdim ya.
2: düşünülüyor olabilir yani.
0: Kusura bakma,
1: Estağfurullah.
0: lafını kestik. Ben
2: Evet.
0: onu eleştirdim hani bir maçtan sonra verdiği bir demeç
2: Evet.
0: üzerine. Samsun muydu bir yerde işte o arkadaşlarını eleştirdi. Hatta tepki de aldık ne oluyor falan diye ama o çok tehlikeli şeyler,
2: Evet.
0: röportajlar bence.
1: Şimdi onu bu saydığımız isimlerde yakalabilecek isimler var. Kayıt benim Fenerbahçe'de son yıllarda gördüğüm en profesyonel oyunculardan bir tanesiydi. geldi, abilik de yapabilir. Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin zaten efsanesi, anlatmaya gerek yok. Geçmişlere baktığın zaman, ben şu anda Lugano'ları falan tek tek saydığım zaman, Emre Belözoğulları, burada Şıkkın Yarı biraz daha lider özelliği olan bir oyuncu. Eğer Fenerbahçe o 3 maçta kaybettiği puanlarda Şıkkın Yarı olsaydı, Fenerbahçe o kadar puan kaybetmezdi. Çünkü saha içinde hep isyan eden birisi var.
0: Bak, o isyan eden kelimesi bence çok önemli. Aziz Bey'in nereden biliyor musun bu senin sorduğun soru? Aziz Bey bırakmayan oyuncuyu, saha içerisinde mücadele eden oyuncuyu, futbol bittikten sonra da arayıp soran, ya bu oyuncuların Fenerbahçe'ye kazandırılmasını isteyen bir başkan profili. Bir Ersun Hoca'nın bir açıklaması var aklıma geldi şimdi, Dikkat'la ilgili. Bir maç oluyor, penaltıyı atıyor, Dikkat kaçırıyor. Ertesi gün geliyor hocaya, diyor ki bir sonraki maçta penaltı olursa yine ben atacak mıyım diyor. Israra bak. Yani inanmışlığa bak. Adamın normalde penaltıyı kaçıran nasıl davranır? Ya işte başkası mı atsın? Ama ısrarını görüyorsunuz. Aziz Bey böyle oyuncuları çok seviyor. Onun için belki Fenerbahçelik ruhunu önce Samandıra'da, sonra tribünde, şeyde, Kadıköy'de yansıtmak için bence teknik kadroya seçerken de bence bunu düşünüyor.
2: Doğru.
0: Onun için Fenerbahçe'de bilmiyorum tabii, Savaş çok deneyimli ama gazeteci.
2: Gelecek oyuncuların karakteri de bu seçimlere uygun olmalı.
0: Olmalı.
2: Yani çok böyle pasif ve çekinik profildeki insanlar. Çünkü insan yani futbolcular, evet, her şeyden önce. Takımın içine onlardan doldurmamak lazım.
0: Ben Galatasaray'ın bu konuda daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
0: Özellikle gelen yabancı oyuncuların takıma aidiyet duygusu bence son yıllarda Galatasaray çok önde.
2: Çok.
0: Ya diğer bütün takımlara nazaran konuşuyorum. Çok önde bence Galatasaray. Bu sene belki biraz daha Trabzon'u da onun içine katabilirim.
2: Trabzon sanki geldi oraya.
0: Yani geldi, o seviyeye alıştı.
2: Trabzonsporlu olmaya başladı.
0: Trabzon'da yani daha da zordur yani bir
2: tabii,
0: de.
2: Tabii tabii tabii ki.
1: Çok zordur. Trabzon'un şampiyon olduğu sene de böyle oldu zaten. 3 sene geriden.
0: Tabii.
1: Baktığımız zaman o şampiyonluk öncesi 3 sene çok inişli çıkışlı bir dönem vardı. Tam şampiyonluk havasını yakaladı ve uzun süre gelen şampiyonluk. Bu sene de mesela baktığın zaman Trabzon'u konuşuyoruz. Bana göre Trabzon'un şampiyonluğu en güçlü adaylarından bir tanesi. Galatasaray'ı konuşuyoruz.
0: Ben...
1: Fenerbahçe'yi konuşuyoruz ama Trabzon ya, senin
0: konu takımı. Konu oraya gelirse yine konuşuruz. Çok doğru işler yapıyor zaten.
2: Evet.
0: Akşam da Ertuğrul Bey gelecek.
2: Evet.
0: Yani çok doğru işler yapıyorlar.
1: Ya, iskelet kadrosu Fenerbahçe'nin şu anda kötü bir kadrosu yok. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırması, işte sakatlık, işte Şıkkın Yan olması falan dedik. Biraz da takım ruhu dedik. Takım aidiyet duygusu dedik. Yani o çok önemli. Bir sürü yıldız var ama aidiyet sürekli biz tartışma, kavga, o futbolcu bununla tartıştı, hocanın üstte bunu şey yaptı. Bunlar olmazdı zaman şampiyonluk gelir. Burada da Aziz Bey olacaktır, Oğuz Çetin olacaktır, Aykut Hoca olacaktır, Volkan Demirel olacaktır. Sorunsuz takım olmaz hocam.
0: Tabii,
1: sen o soyunma odasını en iyi bilenlerdensin.
0: Soyunma kavgası soyunma odası olmaz. Olmamalı
1: antrenman,
0: yani.
1: Antrenmanın bak mesela bizim haftada 7 gün, hadi 5 günde direkt antrenman vardır. 5 günlük antrenmanda tartışma, itişme olmadan olmaz zaten yani. Bunlar olan
0: sonra
1: şeyler.
0: Aziz Bey antrenmanlara gider.
1: Eskisi kadar
0: tabii,
1: gider mi?
0: Eskisi kadar gider mi
1: bilmiyorum. Eskisi kadar soyunma odasına iner mi?
0: Çok sorun olmazsa gitmez de sorun olursa
1: zaten
0: gider.
1: Zaten Mourinho'nun başarısına...
0: Yok, bir şey söyleyecekse mutlaka gider. Telefon açmaz, kendi gider söyler.
1: Zaten Mourinho için dedi ya, benle beraber olsaydı çok daha farklı olur dedi yani. Ya
0: tabii.
1: Aziz Başkan çok farklı bir kişilik, çok farklı bir
0: tabii
1: kişi. Yani bugün Fenerbahçe'nin en başarılı olduğu dönemlerde şampiyon yapan hocayı gönderir. Zico gibi efsane bir teknik adamı Fenerbahçe'yi çeyrek final atmış. Edularla, Olgano'larla o harika kadronun içinde şampiyon. Fenerbahçe için bazı şeyler kişisel midir? Fenerbahçe için midir? Genelde Fenerbahçe
0: yok,
1: için.
0: Yok, genelde de destek vermek için gider. Herhalde bir sorun görürse gider, yüzüne de söyler. Ki bence çok da yanlış değil. Diyor ki Aziz Bey, ya diyor biz diyor bütün her şeyi kuruyoruz, paraları veriyoruz diyor. Bir adama teslim ediyoruz takımı. Kötü giden bir şey gördüğümüz zaman da iki laf edelim diyor. Bence çok yanlış da değil yani. Ha, profil olarak da böyle. Fenerbahçe'de
1: şey, bazı
0: bunu kabul ediyor. Yani sonuçta...
2: Şimdi, ne sıklıkta görüşürdünüz hocam Aziz Bey'le futbolculuklarımızda?
0: Gerektiği sıklıkla görüşürdük yani.
1: Ya, ben size diyeyim, şimdi ismini vermeyeceğim ama bir Fenerbahçe'li eski futbolcu bir soyunma odasını anlatıyor. Bunu ben yayınlarımda falan da anlatmıyordur herhalde. Anlatılanlar acizane. Yani hakikaten soyunma odasına geldiği zaman en doğal şekilde saygı başkaydı ama korku da vardı kardeşim diye. Yani saygınız zaten vardı ama korku da vardı diyor.
0: Şimdi daha deneyimli tabii Aziz Bey.
1: Ya yani, şimdi yine aynı şekilde.
2: Bir de jenerasyonlar da değişti. Şimdi
0: ya şimdi bile bu kadar yabancı.
2: Daha farklı.
0: Şimdi 20 tane yabancı var, 15 tane yabancı.

0: yabancı var. Etki konusunda da biraz sıkıntı oluyor. Yani doğru. Anlatım işte.
1: Ama yabancılarla da diyor düşünce... Çok hocam. Webedolla orada hatırlayalım mesela, yani o transfer ettiği yabancı oyuncularla da fırça atma özelliğini bilerek alıyordu yani böyle.
0: Ama yani tabii bunları hep Fenerbahçe için yapan birinden bahsediyoruz. Ben çok şey yapmıyorum ya, çok yani yanlış bulmuyorum yani. Hı. Sonuçta Fenerbahçe için yapıyor bunları. Yani.
1: Bu sene ekibin içinde biraz daha tabii ki biz diyoruz ya, yani yaş aldı diye, yaştan demiyorum, yaş aldı ama ekibinde genç isimler de var. O dönemde beraber çalıştığı tecrübeli tabii. isimler de var. Yönetimini kurarken ben iki yönetimi de karşılaştırdığım zaman Aziz Bey'in yönetimi olağanüstü güzel bir yönetim.
0: Yani valla orada en çok Barış Bey koşturacak, öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor. Yani. Futbol içinde nerede alır? Futbol aklı kim olur? Az önce saydığım isimlerin içinde mesela Bülent Uygun vardı. Yani Aykut Hoca ile Oğuz Hoca beraber mi karar verirler? Başkan beyler. Orası da çok önemli. Futbol aklı olmak, futbol direktörü olmak, medya önünde konuşacak olmak.
0: Ya Savaş o futbol aklının sınırı ne olacak? Yani nereye kadar? Neleri kapsayacak? Bence o da çok önemli. Ya mesela sonuçta eğer dediğimiz kişiler olursa bunlar çok iyi dost iki tane. Yani nereye kadar, hangi alanda kalacaklar? Mesela oranın belirlenmesi de bence çok önemli.
2: Herkesin hocam, rolünü ve yerini bilmeli.
1: Evet, %100. Cumartesi %100. Günü, şimdi yarın mazmatalar hocam.
0: Evet.
1: Cumartesi gününe kadar da yönetimsel anlamda ve teknik anlamda görevler belli olmuş olur. Cumartesi, pazar Oğuz hocam dedim ya, hani ekibi işte gelecekler. Oralarda herkes çizgisini bilirse başlar, hep öyle devam
0: ediyor. Onu Aziz Bey bence belirlemiştir bile.
2: Yani orada görevli olacak
1: isimler. Sanki şu anda belirlediği yerde bir takım oynamalar var sanki.
0: Var. Sanki değil, var.
1: İşte orada onu hafta sonuna bırakıyorum. Ben diyorum ki bak, öncesinde yapmak ayrı, resmiyetten sonra başka. Öncesinde konuşuyorsun. Bir takım şeyler söylenir ama resmiyete döküldüğü zaman ister istemez değişir. Yeni katılacaklar da olabilir, listenin içinde olmayanlar.
0: Ama ben bu hafta sonuna kadar Fenerbahçe'de ne karar alınacaksa net bir şekilde belli olacağını düşünüyorum. Çünkü zaman yok. Şampiyonlar Ligi'ne de başkan çok önem veriyor. Yine anlatıyorum.
1: Transferler için mi hocam?
0: Yok. İlk maç
2: kulüp
0: için.
2: Kulüp planlaması
0: 22-23'ünde bu takım şey oynayacak. Ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Onun için bu takımın minimum bir ay öncesinden antrenmanlara başlaması lazım. Milli takıma giden oyuncuları var. Ve muhtemelen tam istenilen kadroyla başlayamayacaklar. Öyle gözüküyor.
1: Kolay değil. Onu başlama şansı yok. Bugün mazmata yarın cumartesi günü gelecekler. İlk önce takımdaki o sayıyı azaltmak. Bir de bu şey var hocam. 10+4 olayı var. Ben bunu daha önce de söyledim. Galatasaray bunu başlamadan kaldırılmasını istiyor. Beşiktaş da aynı şekilde. Aziz Bey zaten bunu daha önce birkaç kez televizyonda olmasa da şifayen söylemiş. Bu da karşı olduğunu.
0: Ama karşı değil de konuşacağız dedi yani.
1: Tamam, konuşacağız.
0: Anlıyorum ben seni.
1: Değişebilir. Bence orada bir esneklik var ama geç olmaması lazım. Dünya Kupası sonrasına kalmaz. Başkan Dünya Kupası'nda...
0: Hayır, planlama yapacak takımlar. Ama
1: değişebilir mi
0: Sayın
1: sence
0: Başkan
1: hocam?
0: Da çok değişeceğini söylemedi.
2: Evet.
1: Şimdi Sayın Başkan...
2: Ama belli de olmaz bu işler.
1: Bak, orada Sayın Başkan burada yok. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Trabzonspor planlamasını her zaman önceden yapıyor. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul'dan akşam mutlaka bu da sorulur kendisine. Burada Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin istemediği bir şeyde ısrarla diratmak olmaz. Üç kulüpte istiyor. Dördüncü büyük kulüp Trabzonspor, Başakşehir durumunu bilmiyoruz ne durumda. Hani burada eğer
0: ama o zaman bu Trabzonspor'a haksızlık olmuyor mu?
1: Trabzonspor'a büyük haksızlık olur.
0: Yani adam bir sene öncesinden yapmış şeyini, transfer politikasını, stratejisini. Sen son gün diyorsun ki eğer olursa senin söylemine göre değiştirelim.
1: Ben böyle çok şey gördüm.
0: Ben de
1: yani. Alt ligler neydi? Lig kuruldu. Dördüncü haftada kapatıldı. Yani dere geçerken at değiştirilmez diyoruz ya. Neydi o pilot takımlar yapılmıştı?
0: Ya bu ülkede playoff oynandı ya.
1: Playoff oynandı. Türkiye'de bir tane yabancı hakem geldi.
2: Yani, sezon başı belliydi bu arada. O bazen hani sonradan belli oldu gibi konuşuluyor.
1: Ne ligi demiştik ona ya? Altta
2: playoff'un olacağı.
0: Ya.
1: Bir kere oynandı ama şey, yabancı hakem de bir kere geldi. Geçen 3 sene önce o alt liglerde şimdi kuruldu. 4. 5. haftada sonra kapatıldı ya. Oynamayan takımlar
2: evet, oyuncu... yani bir karar değişiklik olacaksa bir an önce olmalı.
1: Onun içinde bir süre var. Ben de hatta olmayacaksa bir hafta içinde belli olmalı. Bu şekilde devam edecek. Dediğin gibi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çok kararlıydı bu konuda.
0: Evet. Ama çok değiştirecek Aziz gibi durumu.
1: Aziz Bey'in ne söyleyeceği verilmiş. Aziz Bey evet bu tamam diyecek mi yoksa bakacak?
0: Ama Aziz Bey şöyle giderse, yani bir projeyle giderse belki imkan olabilir ama bunu şöyle yine değiştirelim gibi giderse çok bilmiyorum hocam, ama başkanı çok değiştireceğini düşünmüyorum.
1: Nişansızlık var. Sayın Başkan buradaydı. Sayın Başkan Dünya Kupası'nda. Şu andaki Mali Genel Kurul yaptılar mesela. Üç kulübün olmadığı bir Mali Genel Kurul'da ibra aldılar, devam edildi. Şu anda o karar aşamasını nasıl bir şekilde yapacaklar? Yani telekonferansla mı olur? İş oraya gelir mi? Aziz Bey'in söylemini
0: ya
1: merak
0: yok,
1: ediyorum.
0: Yok, eğer karar verirlerse uygulaması problem olmaz. Orada bir şey olmaz da işte karar verilirse o zaman ya şöyle oluyor. Ya bu federasyon verdiği kararları değiştiriyor oluyor. Orada bir güven sarsılması, sıkıntısı oluşuyor. O kötü oluyor. Çünkü sen açıklamışsın. Kerem biraz önce dedi ya, playoff'un oynanacağı bir sene önce, sezon başından belliydi. Sen açıklamışsın, gelecek sene demişsin ki 10 artı 4 olacak. Planınızı buna göre yapın. 2003 artı ve küçükleri 4 tane oynatabilirsiniz. Trabzonspor yapmış. Belki yapan takım var, benim bilmiyorum. Ama Galatasaray yüklendiği misyon nedeniyle, hedefleri büyük olması sebebiyle farklı bir yol izlemiş. Fenerbahçe keza yarışta beraber olduğu için onun da bu rakamı çok şu andaki kadroda tutturma şansı yok. Binene var galiba, bir de Şerif var galiba.
2: Bu arada en dezavantajlı Fenerbahçe. Oyuncu sayısının çokluğu sebebiyle.
0: Tabii çokluğundan. Yani
1: ben biraz umudum var hocam değişebileceğinden. Çünkü burada geçmişte birçok şey değiştirildi. Karar alınıp hemen çok kısa sürede tekrar bir revize edildiğini gördük. Trabzonspor'a haksızlık yapıldı mı? Yapılıyor mu? Mutlaka yapılıyor ama Trabzonspor zaten uzun yıllardır Sayın Ertuğrul Dağ'ın görevde olduğundan beri, başkan vekili olduğundan beri bu transfer işlerini ilk yapan kulüp olarak zaten hep tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Ama Fenerbahçe burada dezavantajlı.
0: Galatasaray'da dezavantajlı.
1: Anadolu takımlarını söylemiyorum hocam, çünkü Anadolu takımları 100 bin euro 24 yaş altı oyuncu bulabiliyor. Alabiliyor, riske girip, ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Şampiyonlar Ligi, şampiyonluk mücadelesi verdiği için yerde 24 yaş altı bir oyuncu aldığı zaman sana 20 milyon liralardan 25 milyon liralardan kapı açacaklar yani. Çünkü öyle sıradan bir oyuncu almayacaksın.
0: Ya ben zaten Savaş, bu esasında bu kural açıklanırken ben Futbol Federasyonu'nda çalışıyordum. O zaman bu kuralın aslı neydi? Bunu bin kere söyledik, yine söyleyelim. Bu kuralın aslı 14 yerli kuralıydı. Yani kural sana şunu diyordu: 14 tane yerli olsun. İstersen sen 14 tane al veya alma. O senin inisiyatifinde olan bir şey. Ama bizde öyle bir şey var ki sayıyı sonuna kadar dolduralım. İşte 100 bin euroluk olsun yabancı, onu da alalım.
2: Evet.
1: Öyle oldu zaten.
0: Sonra ne oluyor biliyor musun Kerem? Bunu göndermek için uğraşıyoruz. Büyük takımlar için de böyle. Al şimdi Fenerbahçe'nin 19 yabancısı var. Muhtemelen 4 yabancı almayı planlıyor. Çıkacak oyuncular. Bunları şöyle zannediyorlar. İşte Abramat'ı aldı, 5 veren varmış. Abramat'ın geliş rakamı kaç para? Bir ona bak.
2: 12.
0: Kaç?
2: 12.
0: 12. Zarar ne? %60.
1: Ama ha? Her kulüpte var bu.
0: Ha?
1: Her kulüpte var bu.
0: İşte onu söylüyorum yani. Sayıyı tutturmak için. Abi ben şeyi anlıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u anlıyorum. Ama anlamadığım takımlar var. Ya başka bir strateji yapsanız da transfer planlaması olarak. Başka bir yol izleyin. Ya yarışma şansınız yok. Hem ekonomik olarak yok, hem oyun kalitesi olarak yok. Onun için bilmiyorum tabii, değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama yani buna göre plan yapan takımlar var. Onlara o zaman haksızlık olacak ya.
1: Ya şöyle işte 10 artı 4 olayında mesela Aziz Bey şunu diyebilir: ben o zaman yoktum kardeşim, görevde değildim.
0: Olur mu öyle şey canım?
1: Ya da işte Dursun Bey hadi seçim oldu, bir başka başkan gelseydi. Ben küçük de olsa hala olabileceğini düşünüyorum. Çünkü değişimler bazen
0: olabilir. İşte
1: olabiliyor.
0: Ses yok ya. Evet. Kimseden de siz.
2: Hocam, Aykut Kocaman'ın artık açıklamasını bekliyoruz. Yani daha farklı bir tercihe Fenerbahçe mutlaka gitmeyecek. Oyuncu profillerini düşündüğümüz zaman nasıl bir oyun oynatacak demiyorum ama hocayla mantalitesi uyuşan ve uyuşmayan isimler kimler? Misal Talişka ile Aykut Kocaman'ı beraber hayal edemiyorum.
0: Evet.
2: Mesela sizin için var mı böyle oyuncular?
0: Ya şöyle, Talişka tabii önemli bir isim. Öncelikle onu söylerim. Tabela oyuncusu. Hı hı. Aykut Hoca bence Talişka'dan daha farklı şeyler isteyebilir. Onu söyleyeyim. Kaybetmek bir kenara, ki kesinlikle öyle bir şey düşüneceğini tahmin ediyorum. Etmiyorum. Talişka dediğin için onun üzerinden evet yürüyorum. Bence aynı şekilde Asensio'dan da çok farklı şeyler isteyebilir. Yani Asensio Fenerbahçe'nin çok önemli bir parçası. Oynamadığı zamanlardaki hücum organizasyonları çok eksik kaldı. Bence Asensio'dan mevcut olan ürettiği şeyin, oyun kalitesinin bence daha üstünü isteyecek. Daha farklı şeyler isteyecek. Mesela Asensio'nun kısa koşularını isteyecek savunma arkası. Çok görmediğimiz, belki oyuncu

0: Bunu da çok yapmadı ama onları isteyecek. Belki daha farklı şeyler isteyecek ama onlardan bence çıkmayı kesinlikle düşünmeyecek. Öyle düşünüyorum. Yani bir sen soruyu şuraya getirmeye çalışıyorsan öyle bir Alex vakası yaşanmaz. Hı-hı. Onu söylüyorum.
1: Ama yeni Alex'im olacaksın demiş hocam. Yeni Alex'im sen olacaksın demiş yani.
0: Ya bilmiyorum.
1: Şöyle eğer sen... ilk seçimden sonra hemen yapılan yorum konuşmalarda söylüyorum yani bunu muhabbette. Herkesin sorduğu Asensio ne olacak? Bir defa Asensio şu olmayacaktır. Tedesco döneminde son maçlarda hep kanatta görüyorduk mesela.
0: Evet.
1: Ve ben bu kadar orta sahanın belki kalabalık olmasından dolayı yani öyle bir oyuncuyu kanatta oynatmak.
0: Bir de şimdi İrfan da geliyor.
1: İrfan'ın da mesela ben
0: aynı pozisyonda değil mi sahada?
2: Evet.
0: O da bir alternatif zaman, bence.
2: İrfan zaman, alternatif olur gibi sanki.
0: Yani iyi bir alternatif. Ben de onu söylüyorum.
1: Dünya Kupası'nda göstereceği performans önemli ama ben İrfancan'ın Kasımpaşa'daki son 10 maçının 2 tanesini canlı, 3-4 tanesini televizyonda izledim. Kasımpaşa'nın ligde kalmasında ve kazandığı maçlarda çok önemli etkiler yaptı. Birçok maçta sahanın en iyilerinden bir tanesi. Bazılarında maçın adamıydı.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nda görev alır almaz ne kadar yer alabilirim ama
0: ben Aykut Hoca'nın ilk 11 özelinde alacağını düşünmüyorum.
1: Aykut Hoca'nın oyun planında her zaman
0: yok,
1: yeri
0: Aykut olabilecek. Hoca'nın değil.
1: Dünya Kupası'nda Dünya çok fazla Kupası. Şans bulabilir ama bazen
0: ama ben Montello ihtiyaç halinde süreli oyuncu olarak oyuna gireceğini
1: sakatlık
0: düşünüyorum.
1: Sakatlık falan olmasın tabii ki hiçbir şekilde ama Montello'nun bazen İrfan üzerindeki önceki maçlarda baktığımız zaman tuttuğu bir oyuncu. Çok beğendiği bir oyuncu. Tuttuğu bir oyuncu.
0: Ki son maçta da ilk 11'de oynattı.
1: Rakiplerin sert oyununa karşı da baktığın zaman böyle Barış gibi, İrfan Can gibi ikili mücadele fiziğe dayalı oyunlarda mesela yer alabilecek bir isim.
0: Savaş orada kenarlarda oyuncular belli. Bir tanesi Kenan, bir tanesi de Barış Alper Yılmaz.
1: 90 dakika düşünmediğimiz zaman oyunun gerekli zamanlarda ihtiyacı
0: yok,
1: olacak.
0: Yok ben ilk Avustralya maçında böyle olabilirdi.
2: Hani Yunus da bu arada kenar içinde tabii İrfan'ın
0: ama
2: önünde olabilir.
0: Ama onu şeyde kullanıyor hoca. Genellikle 4-2 artı 1 var ya orada.
2: Orada da kullanıyor.
0: Orada kullanıyor.
2: Orada Arda zaten.
0: Galatasaray'da mesela, da çok orada kullanılıyor son dönemlerde. Çok evet, kenarda evet. Görmedik.
1: Sert maç bekliyor musun hocam burada mesela? Venezuela maçı bile sert mesela. Avusturya
2: şu
1: maçı.
2: An başka bir şey.
1: Ha, doğru. Oralarda mesela sert oyuncuların olması lazım. Çok doğru.
0: Evet. Savaş dağıldı gidiyor Dünya Kupası'na.
1: Yok oralara bazen işte böyle programda akıp
2: konuşuruz. Son bölümde konuşabiliriz takımla ilgili.
1: Yani
2: zaman geliyor yani.
1: Fenerbahçe şu anda tamamen kapalı bir kutu demeyeceğim. Belli bölümü açılmış. O açılan kutunun kenarlarına serpiştirme yapmak lazım. Oyun aklı Asensio olabilir ama ben de Talisca'nın Aykut Hoca'yla ne vereceğini, nasıl olacağını mesela biraz önce saydığım listede Talisca var gibi gözüküyor. Hiç teklif alanlarda gideceklerde mesela gözükmüyor. Ama önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Hocalar yeni değişimlerden iyi sen bilirsin. Bir takıma bir hoca geldiği zaman ben de futbolcu olsam verebildiğimin en iyisini vermek isterim. Bir takımda hep böyle bir sıçrama oluyor hocam.
0: Oluyor.
1: Çok olmadığı zaman şaşırıyorum. Diyorum ki bu hafta falanca hoca geldi mesela. Şimdi X bir takıma gittin. Geldiğin zaman oyuncularla bir toplantı yapsam bir konuşmam bile onları etkileyebiliyor. Tabii. Bir önceki maçı izliyorum. Bir de senin oynattığın oyuna bakıyorum. Futbolcu mutlaka bir sıçrama yapıyor. Aykut Hoca'nın içinde antrenman metodu çıkacağı ilk maçtaki heyecanı saha içi liderliğini kime vereceği ben dokunuşlar olacağını düşünüyorum. Bir Barcelona modeli. Şimdi bu isimleri gördüğü zaman ben Fenerbahçe'de bu kadar teknik heyetin içinde belki 5 kişi olacak ama kalabalık bir isim var görev bekleyen. Efsaneleri toplamış Sayın Aziz Yıldırım.
0: Öyle gözüküyor.
1: Yani biz Aziz Yıldırım'ın antrenmana dere ağzına geldiği zaman arkasında ben böyle bir 10-15 kişi falan bekliyorum yani. Bunun için de eski futbolculardan, scoutlardan.
0: Buraya da öyle geldi zaten. Bizdeki yayına da öyle geldi.
1: Bunu göreceğiz. Bu fotoğrafı göreceğiz yani. Hele kriz anlarında. Kriz anlarında ortaya çıkmayı çok sever Aziz Başkan.
0: Ben Aykut abinin oynatacağı oyunla ilgili kafamdaki biraz fikirlerden şöyle söyleyeyim Kerem.
2: Evet hocam lütfen.
0: Aykut abi bir Aykut Kocaman diyelim şey olmasın. Bence fiziksel parametrelere çok önem veren ki ekibinde bu konuda çok uzman kişilerle çalışıyor. Bunun yanına topa sahip olma oranını ekleyen ki Fenerbahçe taraftarı bunsuz bir oyun kabul etmiyor. Rakip yarı sahada oynamaya çalışan ve bence bunun yanına bence hızı ve tempoyu da ekleyecek Aykut abi bu sene. Eklemeli de ki tribünlerden destek alsın, galibiyetler gelsin, geçer not alsın. Bence bu söylediğim parametreler bu sene Fenerbahçe oyununda çok önemli kriterler. Bunları bence göreceğiz. Yani ve Fenerbahçe istatistikleri çok merak ediyorum. Gece senenin sonunda bence attığı çok fazla, yediği çok az bir takım oluşturabilecek.
1: Bak yani, mesela herkesin beklediğinin tam tersi mesela. Hep attığı az olan bir Aykut Hocalı Fenerbahçe.
2: Ben, o konuşulan ya bak,
0: Savaş, onu
2: şey
0: onu
2: yani.
0: Da bence Aykut Hoca'nın çalıştırdığı Fenerbahçe dönemindeki istatistikler öyle demiyor.
2: Evet.
0: Ama işte bu sosyal medya, kamuoyu daha farklı yönlendiriyor. Aslında tam tersi. Rakip ceza sahasında daha çok bulunan, daha çok gol atan bir takım oluşturmuş. Ama işte daha tempo yavaş, işte emniyetli oyun diye Aykut Hoca'nın oynattığı oyun çok itibar görmüyor. Ama öyle değil gerçek.
1: Bak, yani. Aykut Hoca'nın takım çalıştırmadığı tartışılmasına şöyle bir bakıyorum. Yardımcıların hepsi kısa zamanda takım çalıştırmış isimler. Evet. Ekibini alacağı. Dikkat mesela, Volkan Hoca, Engin İpekoğlu. Yani hep böyle yakın zamanda takım çalıştırmış
2: orada
1: isimler.
2: Orada da belki şunu düşünmek lazım. Yani oraya gelecek, göreve gelecek teknik direktörler Aykut Kocaman'a yardımcı olarak. Tabii ki Aykut Hoca profil olarak hepsinin üstünde. Bu zaten tartışılacak bir şey değil ama herkesin kendi yerini evet. bilmesi ve kabullenmesi de son derece önemli.
1: Oyunu baştan kurarsan yani herkes öyle devam eder. Hocam, burada en önemli şey ne biliyor musun? Başlarken oyunu, kozlarını her şekilde rahat oynayacaksın abi. O zaman öyle güzel bir şekilde başlarsa herkes...
0: Bence sınırları iyi belirlemek lazım.
2: Bak, ne kadar Volkan, süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Volkan Demirel de olsa, Dick Kite de olsa, efsane de olsanız herkes orada ego yapmayacak. Amaç Fenerbahçe'nin başarısı, özlenen şampiyonluksa herkes durduğu yeri bilecek. Dick Kite de, Volkan Hoca da, Engin İpekoğlu da, Şenol Üstü Ömer de, Şenol...
0: Kadroyu yani, kurmuş Savaş.
1: Ben kadroyu verildiyse hani konuştuğum için ya. Bu kadronun içinde kimler nerede görev alacak bilmiyorum ama ben yayına çıkmadan önce bir konuştum. Bunlar şu anda olan isimler.
2: Bir araya gidelim. İlk bölümde ağırlıklı olarak Fenerbahçe'ye dair değerlendirmelerde bulunduk. Dönüşte biraz Galatasaray'ı konuşuruz. Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ve milli takımımıza da elbette program içerisinde yer vermeyi planlıyoruz. Şimdi sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Az sonra buluşalım.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Vurek attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli.
4: Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 9 Haziran 1617 Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri olan ve İstanbul'daki silüetiyle öne çıkan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Et'te bulacaksın.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
0: Ne istersen Neon1.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

Aspor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: ki Aspor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı konuşacağız. Sabah Çorlu tabii transferde hareketlilik Galatasaray'da hala tam anlamıyla başlamadı. Bazen isimler konuşuluyor. Çok böyle yüksek maliyetli oyuncuların da adı sarı kırmızılı kulüple anılıyor ama şartlar belki çok kolay olmayabilir. Kamavinga gibi, Kefren Turan gibi, Jon Duran gibi neden konuşulduğunu anlamadığım isimler de çok sık zikrediliyor. Gerçekçi bir tablo çizmek gerekirse bugünün şartları için söylüyorum sana. Ne oluyor, ne bitiyor Galatasaray'da transfer konusunda?
2: Şunu net söyleyeyim. Galatasaray yönetiminin yeni yönetimi demeyeceğim. Dursun Bey'in devamındaki seçim sonrası Okan Hoca ile bir araya gelip bir transfer bütçesi oluşturalım, bir transfer listesi oluşturalım, şu oyuncuya gidelim, bir teklif yapalım da olmadı. Ama sağ olsunlar, menajer piyasası, sosyal medya, dijital yayındaki gazetecilik, menajerlerle beraber çok güzel gazlama, pop

0: toplama bakıyorsun dün akşam Umut Bozok, John Duran, işte dediğin gibi Kamavinga'lar. Gündemde olan birkaç futbolcu mutlaka var.
1: Can Uzun düşünülüyor sanki, onu
0: Can Uzun,
1: biliyoruz.
0: Okan Hoca'nın sezon bitmeden daha gündemde olan bir oyuncuydu. Evet. Yani şampiyonluk oyuncusu da düşünülen, takip edilen, bilinen bir oyuncuydu. Bunun düşünülmesi normal. Rakamsal anlamda Galatasaray'la istenilen rakamda da ciddi bir fark var. 45-50 milyon eurodan bahsediyor. Galatasaray bu rakamın daha yarısı düşündüğü rakam. Belki rakam önümüzdeki günlerde çıkabilir. Bir satış olabilir. Transfer bütçesi belli olsun. Ama her gün bakıyorsun bir isim yazılıyor. Bu da beklentiyi yukarıya çıkarıyor. Yarın bir gün transferler olmadığı zaman Sayın Dursun Özbey'e daha önceki transfer dönemlerinde olduğu gibi sosyal medyada çok ciddi tepkilere dönüşebiliyor. Ama yazılan isimlere bakıyorsun, bir üst zirvede bir aşağıda. Dün okuyorum, Umut Bozok Galatasaray'a teklif edildi, Galatasaray düşmesine. Ya ne
2: bu şey de var mı Savaş? Dünya Kupası'nın olmasının etkisi.
0: %100 var.
2: Var değil mi?
0: %100 var. Dünya Kupası'nın olması, Dünya Kupası'nı takip eden oyuncular var. Erken dönenler olacaktır. Takip ettiği oyuncuların finale gidebilecek olanları var. Hani bunu daha önceden sıkıntılarını yaşadı. Dünya Kupası öncesi imza attırmak kolay olmuyor bir futbolcuya.
2: Evet.
0: Yani kendi milli takımımızdan bakalım hoca. Kendi milli takımımızda bile takip edilen birçok oyuncu var. Yani Barış'ından, Yunus'undan, Hakan'ından, Can Uzun'undan birçok oyuncu var. Dolayısıyla her ülke milli takımında oyuncuların da takımları aynı şeyi bekliyor. Takım ne kadar yukarılara giderse orada izlettirdiği futbol senin maaşını, bonservisini yukarılara çekebiliyor. Galatasaray'da şu Dünya Kupası'nın başlangıcı ve Haziran sonuna kadar net bir transfer beklemiyorum. Şu ana kadar hep orta seviyede takip edildi. Menajerlerin önerdi. Ama biraz stayı yükseltelim ya. Osimhen, Icardi'si, Singo'su, yani birçok oyuncusu olan takımda Umut Bozok öneriliyor Galatasaray menajer tarafından. Umut Bozok Galatasaray önerildi. Galatasaray düşünmek için ya da Umut Bozok düşünmek için. Böyle bir şey yok. Dün bir Oliver Kahn meselesi çıktı. Sayın Başkan'ın çarşamba günü Oliver Kahn'la görüşeceği. Bu görüşmenin ne olacağı, niye olacağını henüz daha hala öğrenemedim. Bir görüşmeden sonra belki olabilir. Bu bir ziyaret de olabilir. Bir kaleci transferi de olabilir. Belki Galatasaray'ın...
1: Kaleci transferi mi?
0: Ya kaleci transferi şöyle, yani Uğurcan şu anda Galatasaray'a iyi bir sezon geçirdi.
1: Gelecek Kahn, değil, gidecek bir transfer.
0: Galatasaray transferi. Atanıyla tutanını değiştiremez. Ya 5. şampiyonluğumu eğer alacağım diyorsa, 5. şampiyonluk için varım diyorsa... Atanı ve tutanı değiştiremezsin. Yani atan ve tutanı Galatasaray şampiyon yaptı zaten yani. Baktığın zaman. 2 sene Icardi'li, Icardi'li Osimhen'li. 2 sene, 3 sene, hani 14-15 senesinin dışında söylüyorum. Muslera'lı. Dolayısıyla atanınız ve tutanınız çok çok iyi olacak. Bunlara gelecek olan tekliflere kapalı olduğunu düşünüyorum ama bu kadar da büyük konuşmamak lazım. Osimhen öyle bir teklif gelir ve Osimhen gitmek istiyorum derse futbolcu tutamazsınız. Hocam yıllarca yıldız oyuncularla da oynadın. Birçok futbolcu da, bir futbolcu gelip de ben gitmek istiyorum derse, o futbolcuyu tutmak istesen de, tutsan da
2: verim alamazsın.
0: Kafa olarak verim gittiği alamaz. Zaman ayaklar sürekli istediğiyle yapmıyor yani.
2: Ama bu sıradan da bir oyuncu değil yani. Bu konuştuğumuz isim çok yüksek bir meblağ olmadığı sürece.
0: Şu anda Real Madrid Başkanı Perez'in güven tazelemesi, seçim vaatleri arasında Osimhen'in olduğunu okuduğumuz diyorum. Duyduk demiyoruz, burası değil çünkü. Okuduğumuz. Önümüzdeki günlerde ne olur? Hele ki milli takımın hocasının da transferden dolayı kafasının karışık olduğunu ifade etmesi, sonra Osimhen bu yanlış bir anlaşılmaya, çok net bir şekilde tercümesi ortada, yanlış anlaşılmaya sebep verdi demişti. Ben transferin Galatasaray'da kısa vadede belki sancı olabilir ama uzun vadede Galatasaray'ın zaten kadrosu Fenerbahçe'den daha oturmuş bir kadro. Oh. Daha sorunsuz bir kadro. Hocası belli. Okan Hoca'yla önümüzdeki günlerde bir yeni sözleşme yapılacak 2 yıllık. Yönetim çünkü 2 yıllık olduğu için. Ondan sonra da transfer görüşmelerinde, burada sadece şunu söylüyorum, görev dağılımı yapıldı. Futbola bakacak olan kişiler belli değil. Sportif AŞ'ye önümüzdeki günlerde yeni katılanlar olacaktır. Okan Hoca başkan, transfer komitesinde Abdullah Kavukçu gözüküyordu. Devam eder mi? Mutlaka bir yerde olur. Yeni isimler katılır mı? Yeni sponsorlar gelir mi? Yani birçok Galatasaray taraftar arkadaşım sosyal medyada olsun, konuştuklarım bakıyorum, kısa vadede Galatasaray'da transfer beklemiyorlar. Çünkü her gün yazılan isimler çok erken yazılmaya başladı. Yeni isimler duyarız. Ben Sayın Başkan'ın transferde düğmeye bastığı anda şu ana kadar konuşulan isimlerin dışında sürpriz isimlerini çıkartabileceğini düşünüyorum yani. Çünkü hep böyle yapmıştır geçmişte.
1: Olabilir.
0: Çünkü konuşuyoruz, şu noktaya geldi, bu noktaya geldi. Sonra bir bakıyoruz ki bambaşka bir isim ortaya çıkıyor.
1: Böyle en azından bir oyuncuya 40-50 milyon eurolar bandında bir bonservis ödeme gibi bir düşüncesi sence var mı Galatasaray'ın? Yani
0: var,
1: böyle
0: çünkü
1: sükseli bir transfer görebilir miyiz?
0: Eğer şu anda Galatasaray, Can Uzun üzerinden konuşuyorum. Can
1: evet.
0: Uzun'u bugün almak en az 30 milyon euro. Galatasaray'ın 20-25 bandında, belki bu pazarlıklar nesne işte biraz daha yukarı çıkabilir. Yani öyle rakamlara ulaşabilecek bir transfer bekliyorum. Çünkü orta sahada olabilir, forvet arkası da olabilir. Can Uzun'u çok seven bir kişi olarak sen zaten oyun sisteminde biliyorsun. Birçok yakıştırmada Osimhen'in arkasında çok iyi işler yapabileceğini konuşulan var.
2: Bence çok da iyi olur.
0: O yüzden yani
2: ya bu profil olarak tam Galatasaray'ın ihtiyacına cevap verir bence.
0: Net.
2: Yaş olarak da verir.
0: Hocam orada biraz tereddütüm var işte. 20 yaşında genç bir oyuncu. Bazı teknik adamlar var. Genç oyuncularla mesela çok zirveye çıkarır. Okun Hoca da bu oyuncuyu çok istiyor. İstediğini biliyoruz. Şu ana kadar genç oyuncuları çıkartmadı, parlatmadı diyen Okan Hoca bir anda Can Uzun'u çok daha
1: iyi... Daha önce ama konuşmuştuk. Bir daha söyleyeceğim. Belki tekrar düşünmüş
3: yetenek çok farklı
1: ama,
3: tabii.
1: Hani yetenek değil. Bu artık genç oyuncu kategorisinde ya ne verir acaba olur mu diyeceğimiz bir oyuncu
2: geçti.
1: Değil bu yani.
2: Onu geçti. Bir de bence Can Uzun'u biz Türk kamuoyuna çok iyi anlatamadık.
1: Evet.
2: Ya yani potansiyeli daha yüksek ama konuşulanlar işte en önemli örnek genç oyuncu. Bu adam genç oyuncu değil ya, bu adam Bundesliga'nın en iyi golcülerinden bir tanesi. Biz Can Uzun'u sondan bir önceki özel maçta Kuzey Makedonya maçında sol önde oynattık. Orada bile çok önemli iş yaptı. Bir asist attı, bir asist yaptı.
1: Hocam,
2: bir gol yaptı.
1: Hatta katılır mısınız? Arda ile Kenan çok üst düzey oyuncular. Can da seviye ve potansiyel olarak ya onlara en yakın Türk oyuncu sanki.
2: Vallahi ben yani Can Uzun'un tabii şu ana kadar milli takımda daha önemli görevler verilmesi evet. gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
2: Bir sakatlık oldu, bir geldi kullanılmadı. Ben şunu da söyleyeyim ayrıyetten konu gelmişken Kerem. Can Uzun'u milli takıma kazandıranlara çok teşekkür etmemiz lazım. Hı hı. Yani bu oyuncu Almanya'ya da gidebilirdi. Zaten bizim bir 2005 takımında 4 tane ön tarafı sayayım. Can Uzun, Semiz Kılıçsoy, Arda Güler... Artı şey
1: Kenan.
2: Zaten bir tanesi olmadı kendinden kaynaklanan nedenlerle. Diğer üçü şu anda en önemli oyuncu. Galatasaray'ın şeyinde oyun pratiğinde düşünüyorum. Mesela şeyin arkası bir Mertens görevi yüklenilebilir. Ofansta da çok etki olur. Eğer öğretilirse baskının tamamlanması konusunda da çok önemli bir oyuncu olabilir. Yeri geldi. Kenarda da kullanabilirsiniz. İçe devrilen bir santrofor gibi. Ki en önemli şeyi Can Uzun'un isabetli ve çok net gol vuruşları var.
1: Çok.
2: Yani şey değil böyle hani doğaçlama atılan şutlar değil. Milli maçta da keza öyle. Kaleciye kapattığı köşeye vurdu. Kuzey Makedonya maçından bahsediyorum. Eğer Galatasaray bu rakamları ödeyebilecek bir ekonomik gücü varsa... Okan Hoca da keza istiyormuş. Bence çok önemli bir transfer olur ama kolay da değil Bundesliga'dan oyuncu almak.
0: Değiştirir mi mesela? O Can Uzun orada oynadığı zaman mesela kimi? Sarayı. Sané'yi çok fazla kere. Sané Barış orası değişmez gibi. Orada mesela Yunus Sané. Şey Sara geliyor mesela. O bölgede oynayacaksa. O
2: Sara'dan bir çıkış falan bekliyorlar diyorlardı.
0: Teklif olarak mı? Hı-hı. Olabilir. Dünya Kupası'nda gitti... geldi.
2: Yok o, yok
0: Dünya
2: kadroda
0: Kupası
2: yok.
0: Öncesinde gitti geldi. Dünya Kupası'nda yer almadı ama Brezilya milli takımını sonuçta bir kere de olsa yemek bir anda senin PR'ını yukarı çıkartabiliyor. Beklemek lazım. Biraz daha dediğim gibi yani çok erken. Can Uzun gibi bir oyuncu herkes ister. Milli takımı ben tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Tabii ki mutlaka birilerinin emeği vardır ama milli takım tercih edilir. Ne yaparsanız yapın evine gidin. Sabahlara kadar kalın. O milli formayı kabul etmeyenler oldu. Can Uzun bunu istedi. Ailesi istedi. Yoksa oradaki gelişim süreciyle ilgili milli takım sen de orada izleme evet. komitesinde futbolcuları yurt içinde yurt dışında çok izledim. Eğer oyuncu istiyorsa bunu yapmak kolay ama oyuncu istemiyorsa istediğinizi söyleyin, istediğinizi anlatın yani.
2: Niyet çok önemli tabii.
0: Orada evet. ben nasıl zamanında Nuri Şahin'e çok düşün. Nuri Şahin çok önemli bir oyuncuyken ilk milli takımla maçını hatırlıyorum. Bir kere gitti ben milli takımı tercih ediyorum. Alman milli takımı Dortmund'un önemli oyuncularındandı. Ama ben göğsümde ay yıldızımı
2: formayı tercih ediyorum. Şu anda milli takım kaptanı. Aynı iç profilde.
1: Nuri Şahin'le ilk milli maçında Almanya'ya karşı oynayıp
2: evet,
1: gol de atmıştı.
2: Olimpiyat stadında
0: 2-0. O günü çok iyi hatırlıyorum. O zaman da mesela aynı Fatih Hoca'ya işte beni katkı sağladı. Şimdi Nuri Şahin direkt altyapısını o dönemde biliyordu çünkü yani tanımdan.
2: Ama onların bir avantajı alt yaş gruplarında hep bizde oynadılar. Nuri evet. de öyle. Hakan Çalhanoğlu da
0: biz... Hocam milliyetçi olacaksın. Mesela Nuri Şahin o dönemde ailesi de şey yaptıkları zaman... Tereddütsüz, kuşkusuz, keşkesiz milli takımı tercih etti.
2: Evet.
0: O süreç tabii ki takip edilmişti. Nuri Şahin biliniyordu. Milli takıma da çok katkıları oldu. Bugün Başakşehir'de Türk futbolu içinde Dortmund'a gitti. Futbolcu olarak tekrar geldi. Antalyaspor hoca futbolcu olarak şu anda Başakşehir'de. Önümüzdeki sezonda çok iyi işler yapacağını düşünüyorum ben kendisini yani.
2: Bir de Galatasaray'ın sanki daha rahat. Galatasaray'ın daha vakti var gibi Kerem.
1: Evet.
2: O, yani çünkü oturmuş kadrosu var. Onlar biraz da biraz önce Fenerbahçe'yi konuşurken işte Aziz Bey gidip federasyonla bu 10 artı 4'ü konuşur mu diye konuşuyorduk ya. Biraz sanki Galatasaray da bunu bekliyor. Belki değişir diye. Çünkü Galatasaray'da hedef çıta çok yüksek. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor. Şu anda en iyi oturmuş kadro Galatasaray'da. Uyum açısından hiçbir sorunu yok oyuncuların. Ve muhtemelen yani ne bileyim 2 veya 3 tane transfer yapar Galatasaray.
0: 4
2: yani,
0: olsun.
2: Yani
0: bir göre 5 olsun.
2: Ya bir sağ bek düşünülüyor gibi. Bir orta ofansif bir orta saha oyuncusu sağ düşünülüyor.
1: Şalay'ın kaldığı senaryoda sağ bek'e gerek var
2: yok.
1: Mı hocam?
0: Ben sağ bek Şalay'ı şu anda...
2: Singo'yu da düşünürsek.
1: Evet.
0: Singo da yani... bir maçta iyiymiş. Gerçi stoper oynadı galiba orada.
1: Evet.
0: Yani stoper transfer deniliyor. Ben Singo'yu geldiğinden
2: şimdi,
0: beri söylüyorum.
2: Stoper şimdi de... orada bir de işte bir sol stoper bakıyorlar ya.
0: Olabilir.
2: Yani o biraz daha mantıklı geliyor. Akla ya. Uygun geliyor. Çünkü Abdülkerim Bardakçı'ya çok yük biniyor. Geçen sene de çok yük bindi. Ki çocuk şey yapmadan, dinlenmeden devam ediyor.
1: Evet.
2: Yani nereye kadar inşallah sonuna kadar giderler. Muhtemelen dinlenmeden de tekrar geri gelecekler ya.
0: Hocam onun için biraz bir Mertens var ve 10 numara ihtiyacı var.
2: İşte
0: net. Yani buna 40 milyon euro mu harcarsın, 50 milyon euro mu harcarsın, Can Uzun mu olur, Bernardo Silva mı olur, yoksa başka bir oyuncu mu olur, başka türde bir oyuncu mu olur? Bilmiyorum. Alternatifler zaten vardı. Kamavinga'sına tutalım, Bernardo Silva'sına. Yani ben
2: ama Kamavinga sanki o 10 numara profiline
0: biraz daha
2: uymaz, biraz daha yani defansif ön libero daha çok top kapabilen.
0: Oraya aslında baktığın zaman ben hep Bernardo Silva'yı daha çok
2: istiyorum. Kerem o şeyin Kamavinga'nın çok şeyi de yok değil mi? Tabelası da yok asist ve golü.
1: Yok, çok skor üretmez.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Yani ama
1: o zaman çok ihtiyaç varsa onu da çok iyi oynuyor da sol bek.
0: Hocam onun olması
1: sol bek. Evet, sol bek de oynayabiliyor.
2: Öyle ama, mi?
1: Gerek yok yani.
0: Kerem, orada şöyle bir şey var. Onun olması için de Torreira ya da Lemina'dan birisinin gitmesi lazım diye düşünüyorum. Yani ayrılması lazım.
1: Ayrılmaktan ziyade bir tanesi muhtemelen Lemina alternatif oyuncu olabilir. Yani bütün sezonu zaten 11 futbolcuyla oynamıyoruz.
0: Kamavinga gelmesi halinde. Yani o da o zaman
1: kulübede oturur.
2: Çok farklı ama ya Kamavinga ile mesela Silva çok farklı oyuncu.
0: Yok, ben evet.
2: Yani oyunda
0: Torreira,
2: farklı oynanmasına neden olur.
0: Lemina Torreira olayında diyorum.
1: Mesela Torreira, Torreira, Silva, Can Uzun savunamazsın. Takım savunması yapamazsın o üçlüyle.
2: Tabii. Zorlanırsın diyelim.
0: Bir tane oyuncu alacaksın hocam. Can Uzun'u çok beğendi söyledin. Silva mı, Can Uzun mu?
2: Yani şimdi tabii birisi çok genç potansiyelli.
0: Ben
2: birisi de çok tecrübeli. Anında
0: Kerem,
2: müdahale edecek bir oyuncu.
0: Kerem sordu. Uzun vadede tabii ki Can Uzun derim. Ama Galatasaray hep kısa vadede 5'in şampiyonluk diyorsa.
2: Sen biraz da Mertens etkisinden dolayı diyorsun.
0: Evet,
2: otomatikman.
0: Evet, ben onu
1: ama Bernardo Silva da Mertens ama, kadar skor üretmez. Onu da söyleyeyim sana yani.
2: Bernardo Silva normalde
0: ama maçı koparır.
2: Kenarlarda oynayıp içe şey çok değişik yani şeyin hocanın taktiğinde çok değişik oynayan bir oyuncu. Yani o rakip yarı sahaya yerleştiği zaman özel bir görevi var. Top rakipteyken genelde tabii orada yok ama en azından pozisyonu kapatabiliyor.
0: Hocam bana
1: maçı koparmaz Bernardo Silva. Bu tip oyunu geliştirir. Bu yani tip maçı koparır diyeceğin oyuncu değil.
0: Ya maçı koparacak oyuncular zaten var. Sané var, Barış var. Osimhen zaten maçı koparıp diye çekip alan oyunculardan. Arkasında Icardi kalır mı 10 artı 4'e göre hala bir belirsizlik var ki Okan Hoca'nın çok
2: Icardi'nin sıcak. Ne oldu durumu hala
0: Okan
2: cevap vermedi
0: sıcak
2: mi?
0: Bakmıyor diye düşünüyorum. Yani yoksa şu ana kadar bir teklif yapıldı.
2: Ben orada sıcak bakmama olayından değil de daha farklı bir şey düşünüyorum. Bence biraz ona Icardi takıldı gibi. Onu da söyleyeyim gerçi sen daha kimsin
1: nedir
2: bilirsin.
1: Hocam?
2: Ben Icardi konusunda esas Icardi'nin Osimhen'in arkasındaki konunun yedek beklemek değil de Galatasaray'ın oraya bir santrofor daha alma isteğinden dolayı Icardi'nin gönülsüz olduğunu düşünüyorum. Yani anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: Yani otomatikman eğer Osimhen olmadığı zaman Icardi oynayacaksa Icardi ekonomi işini de çözecekler gibi düşünüyorum. Bir sorun yaratmaz ama ben Okan Hoca'nın oraya da bir santrofor, farklı bir profilde santrofor düşünebileceğini düşündüğüm için sanki orada bir Icardi acaba ben 3'e mi kayıyorum gibi düşünüyor.
1: En azından mevcut yerini garanti altında tutmak
2: yani,
1: istiyor Icardi.
2: Ve hala da bir ses seda yok Icardi'den yani.
0: Yapıyor. Arjantin'den, İtalya'dan gelecek olan teklifleri bekliyor. Bekleyebilir. Ama Galatasaray teklifini yaptı. Ne bir aşağı ne bir yukarı çıkabilir. Sayın Başkan orada bir teklif yaptı kendisine. Yaptığı teklifte 5 milyon euro civarıydı.
2: Bazen de şey savaş değil mi? Bir teklif yaparsın, oyuncuyu isteyip istemediğin belli olur.
0: Bu kadar net. Bak çok güzel yakaladın. Sayın Başkan bu işleri çok iyi bilir. Yaptığı teklifle biz seni istemiyoruz da getirebilir. Yaptığı teklifle taraftarın çok sevdiği ismi öyle bir teklif yapar. Topu tamamen Icardi'ye atarsın. Bu teklif zaten her şeyi gösteriyor ama eğer yazılan çizilen gibiyse...
2: Okan Hoca'nın da düşüncesi önemli. Yani. Evet.
0: Okan Hoca çok sıcak bakmadığını biliyorum.
2: Tabii Okan Hoca'yı çok yordu ya.
0: O yüzden...
2: Değil mi? Özellikle bu izin konularında.
0: İzin
2: o
0: konuları...
2: biraz tabii kötü gitse takımın içinde de konuşulurdu. Allah'tan Galatasaray şampiyon oldu yani.
0: Evet. Okan Hoca Icardi'ye yani yeterince şans verdi mi bana göre verdi. Ben Icardi'ciyimdir yani. Icardi'yi çok severim. Ama Icardi'nin son dönemi bu gidiş gelişleri biraz fazla oldu.
2: Ya ama Savaş öyle de diyorsun da konuştuğun kişi de Icardi yani.
0: Hocam çok
2: o kadar
0: seviyorum.
2: Çok sevilen,
0: bak, şey söyleyeyim,
2: çok büyük katkısı olan ilk iki şampiyonlukta. Yani öyle ya bu Icardi de hadi bırakalım diyecek bir oyuncu da değil yani.
0: Bana şu anda Galatasaray çok da uzatmadı. Tek kelimeyle kalsın mı gitsin mi dersen ben kalsın derim. Bu kadar da net söylüyorum.
2: Evet.
1: Çok büyük Icardi'cidir Savaş. Çok.
0: Kalsın derim. Çünkü Icardi'den daha iyisini 4-5 milyon lira. John Duran mı gelecek abi? John Duran geleceğine Icardi kalsın.
2: Yazılıyor John Duran.
0: Ya yazılması beni ilgilendirmez. John Duran Galatasaray'a mı gelsin, Icardi mi kalsın? Böyle de sor yine Icardi derim yani. John Duran, Okan Hoca takım oyununu bozan dünyanın en yıldız oyuncusunu da getirsen takım oyununu bozuyorsa biraz önceki konuştuğumuz Fenerbahçe'de bu şeyler oluyor dedik ya. John Duran hocasının üzerine demiş. Takım arkadaşına bilmem ne yapmış. Takımın disiplini olmayan, disiplinsizliğinden dolayı takımın puan kaybetmene neden olmuş. Gelmiş Fenerbahçe'de oynamış. İki tane golü var. Bir tane çok şık golü var. İyisi Galatasaray. Tamam bunlar eyvallah. Ama gel gelelim. John Duran Galatasaray'a önerilmiş. Az önce söylediğim oyuncular gibi. Hatta Sayın Abdullah Kavukçu'ydu galiba. Bundan şampiyonluk maçından ya önceydi ya sonraydı. Biz öyle bir takımız ki ezeli rakibimiz Fenerbahçe'de oynayan oyuncular bize önerildi dedi. Fenerbahçe'de gelip bizde oynamak istediğini söyledi dedi. Herkes kim o diye merak ediyordu. John Duran oldu sonrasında şampiyonluktan sonra. Bugün tekrardan.
2: Ama bence Okan Hoca öyle bir topa girmez. Ha bak şöyle belki 3. santrafor olarak bir profil düşünüyorsa John Duran ona uyar ama isim John Duran mı onu bilmiyorum.
0: Şey
2: yani.
0: Az önce çok güzel bir şey söyledin. John Duran Galatasaray'a teklif edildi. Galatasaray da sözleşmeyi hazırladı. Dedi ki buraya sana yılda 5 milyon euro. İşte küçük bonuslar, garanti bonuslar. Ama sonuna da şunu ilave edecek. Herhangi bir disiplinsizlik,
2: arıza yaparsan
0: tek taraflı fesih sözleşmesi. Bu zaten oyuncuya gelme demek.
2: Oyuncu yani. Kabul etmez mi?
0: Gelme demek işte. Az önce sen çok güzel söyledin yani. Bunlar çok şirince yapılan. John Duran konusunda Galatasaray camiası gelsin mi gelmesin mi soruyorum. Bölünmüş vaziyette. Gelsin diyenler de var. Üçüncü golcü olursa diyenler de var. Ama kapıdan içeri sokma diyenler de var.
1: Ama arada, şey... Çok yetenekli bir oyuncu. Ama hakikaten kapıdan içeri sokmamak lazım.
2: Arıza ya.
0: Ben evet. Söylüyorum bak anlattım. O Galatasaray camiasında John Duran'ı görmek isteyenler mutlaka vardır. Gelsin ikinci ya da üçüncü golcü nasıl? Ama sonunda o sözleşmeyi koyarız dediğin zaman o gelme kardeşim sen anlamına geliyor.
2: Ama öyle Galatasaray bir şey var. Bence
0: Galatasaray sözleşme yapar
2: Savaş
0: da.
2: Ama Galatasaray bence bir üçüncü santrafor düşünüyor yani.
0: Ya üçüncü santrafor Galatasaray.
2: Yani Icardi'nin kaldığı opsiyonu düşünüyorum. Kalmasa dahi bir tane düşünüyorlar bence yani. Sırf Osimhen'le bu işi götüremezler. Çünkü bazen Osimhen'e çok yük
0: yerli
2: biniyor.
0: Ya da yabancı.
2: Hayır. Bir kayboluyor. Galatasaray orada Barış Alper'le falan oynama zorunda
0: hocam
2: kalıyor.
0: Mutlaka olacak. Geçmişte 3 santraforla oynadı Galatasaray. 4 santraforla da oynadı. Sorunsuz. Yok. Sorun çıkarmayacak. Zaman zaman Osimhen'in, zaman zaman ikinci santraforun kimse Icardi'ye de başka sonun arkasında oynayabilecek. Bir tane yerli ya da yabancı alacak. Yerli çok fazla yok. Ama kulübe gelip de çeşitli golcüler önerenler var. Daha transfer düğmesine Galatasaray basmadı. Bastığında da her gün bir isim duyacağız. Bunun resmi olanı da duyacağız. Yalanlaması da olan olacak. Ama bu kadar yapmayın. Yani böyle Umut Bozuk'a Galatasaray'a getirip Galatasaray'da 3. golcü olur mu?
2: Yani.
0: Bak yeter. Yani Galatasaray'ın hedefinin bu kadar büyük olduğu yerde.
2: Şimdi Galatasaray'da
0: Umut Bozuk'a size bunu getirelim.
2: Şimdi oyuncu profilleri çok yüksek. Yani Barış var, Sané var, Osimhen var, Icardi var. Şimdi buraya biraz düşük profilde bir oyuncu gelirsen takım da bunu kabul etmiyor. Yani oyun
0: Kutucu,
2: olarak
0: hocam,
2: yanlış
0: Ahmet
2: anlamayın.
0: Ahmet
2: bir de Galatasaray artık yani. bu level'ı atladı bence. Konuşulan isimler Silva, Can. Galatasaray eğer bir transfer yaparsa yine gövdeli bir transfer yapar. İşte Can olur veya Silva olur veya daha farklı bir profilde santrofor olur. Ama Galatasaray'ın zaten o kadar çok oyuncu ihtiyacı yok ki. Bir tane sol stop

0: rehbere ihtiyacı var. Görünen o ki. Kerem diyor ki Salah'ı gitmezse alır mısın hocam? Ben almam. Singo'yu oraya alternatif veya Singo'ya Salah'ı alternatif. İlk bir stoper aldım mı? İki tane bekim var. Biri milli bek zaten. Orta sahaya böyle dediğimiz gibi yani oyun aklı olabilecek bir oyuncu. Orada tabii deneyim mi, gençlik mi ona da karar vermek lazım. Çünkü Can Uzun'un da ciddi anlamda bir bonservis bedeli olacak Frankfurt. Değil mi yani? Tabii, oraları iyi planlamak lazım.
1: Bonservisi
2: Bayern'e mi?
1: Aha.
0: Kim?
2: Vallahi
1: Saşa Boyun ben de kaç imzasını attı. Biz bonservisi hep aklımda aldığı yüksek bonservis
0: 33.
1: Ama. Yok şey imza süresini ben de hatırlamadım. Şimdi
0: ondan çıkıyorlar galiba. Çok
1: ondan çıkarlarsa Galatasaray yeni bir sahibe karar verir.
0: Zaten o kiralık ya.
1: Kiralık yani tekrardan kiralanabilir. Düşük bir bonservis de alınabilir.
0: Bunu ama ben o Okan Hoca'nın ona okey vereceğini düşünmüyorum. Hocam, eski kiralık, şasa boy değil bence.
2: 2028.
1: 2028. Evet. 2 senesi var. Ben hala Saşa Boy'un Galatasaray'da olabileceğini düşünüyorum yani. Bir yıllık daha devam edebilir. Okan Hoca'nın Saşa Boy hakkında
0: orayı çok çözeceğim. Orayı...
1: Sadece kiralık olduğu için biraz inişli çıkışlı
0: ama geçirdi. Ama oynayan Saşa Boy giden Saşa Boy değil bence.
1: Gelenin de Saşa Boy'dan olacağının garantisini veremeyiz ki.
0: Yani Salah'ı ama en azından
2: Salah'ı artık sağ bek ya.
0: Yani en azından farklı bir
1: ama
0: profil.
1: Ama Salah için de çok ciddi bir teklif gelebilir.
2: Tam yani zaten çok iyi bir sağ bek olduğu için artık
1: iyi bir sağ bek.
0: Adam sağ bek değil sağ bek oldu ya.
2: Evet.
0: Adam sağ ön 10 numara sol ön oyuncusuydu.
2: Evet.
0: Öyleydi.
2: Doğru.
0: Sonra gitti sağ bek oynadı ve çok da iyi oynadı. Yani defansif anlamda da ofansif anlamda da fizik gücünü bence çok iyi kullandı oyunlarda.
1: Böyle bir oyuncuyu almaya kalksan çok ciddi bir rakamı alırsın. O yüzden Galatasaray'ın buradaki rakamı ne düşünebilmiyorum ama yani ben çift hanelerin üzerine çıkarım sanki yani. Ya böyle baktığın zaman Salah gibi bir oyuncu eğer ben Saşa Boy'a baktığın zaman Bayern Münih'e 33 milyon liralara falan verdiysek de Salah'ı da o rakamların bir tık altında olabileceğini düşünüyorum yani. Ki teklifler gelecektir önümüzdeki günlerde.
0: Tabii Okan Hoca bunlara ne diyecek? Çünkü adam da kadro planlaması yapıyor. Evet. Belki oradan bir çıkış gözükmüyor onun planlamasında. Belki müsaade etmeyecek. Belki diyecek ki aynı kadroyu devam ediyoruz. Şu bölgelere, şu oyuncular, alternatifleri de bunları. Bunlara gidin, bunların herhangi birini alabilirsiniz diyecek.
1: Başkan Okan Hoca ikna eder öyle bir şeylerde yani.
0: Başkan gelen... Icardi konusunda ikna edecek sanki öyle gözüküyor.
1: Icardi konusunda ikna etti. Başkan Okan Hoca hiç görüşmedi. Böyle. Şampiyonluktan sonra başkan bir görüştü. Ondan sonra Okan Hoca'ya dedi ki teklifimizi yaptık dedi. Transferde çok yönetimle teknik adamlar arasında sıkıntı oluyor zaman zaman. Ama Okan Hoca ile yönetim arasında, başkan arasında 4 senede en ufak bir kriz olmadı. Hatta Okan Hoca hep yönetimin en tepkili sosyal medya tepkilerinin olduğu yerde dedi ki biz buradayız. Yönetime kızmayın. Transferlerden sonra zaman verin. Halledeceğiz. Hep yönetime kalkan oldu yani. Yani Okan Hoca ile yönetim arasında transferde bir kriz beklemesin.
0: O iletişimi
1: yani.
0: De güçlü olduğu için bence ondan da kaynaklanıyor.
2: Kulübün de
0: ortak
2: adamı.
0: Menfaat Galatasaray evet. olduğu için sonuçta başkan da Galatasaray için konuşuyor. Okan Hoca takımın teknik sorumlusu. Diyor ki böyle bir karar aldık. Ben açıklayayım en azından sorumluluk benim.
1: Bazı hocalar ne yapıyordu ama? Yönetimin hiç isim vermediği isimleri tek tek açıklayıp ondan sonra bu isimi istedik, bu isimi istedik, bu isimi istedik.
0: Ondan sonra sezon sonu yolcu.
1: Ya da ben istemediğim hiçbir oyuncu girmez içeri diyen hocalar da var. Ya,
2: Okan yani. Hocanınki biraz daha kulüpçü bir bakış açısı evet. olması gerektiği gibi.
0: Çünkü yani. Şeyle bak, camianın camiadan olursa, yetiştiği için, evet. yapıyı bildiği için.
1: İletişim diliniz, Fatih Hoca da camiadan yetişti ama Fatih Hoca'nın yani baktığı zaman şöyle 96'dan bu tarafa kaç başkanla hep transfer dönemlerinde sıkıntı vardır. Ve çoğu zaman da yönetimlere karşı cephe almıştır. Yönetime karşı bu transfer sürecinde eleştirel şeyler, açıklamaları vardır. Futbolcu olmadığı zaman açıklama yapar. Maaşla yani böyle
0: işte iletişim dil önemli. Her Okan kişinin Hoca, yoğurt işi farklıdır ya.
1: Doğru. Yani Okan Hoca camiadan dedik ya Fatih Hoca camianın ben ta kendisiyim diyor. Aziz Başkan nasıl diyorsa ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim diyor. Fatih Hoca bunu söylemiyor ama 50 yıldır Galatasaray'ın içinde olduğunu, futbolun içinde olduğunu hep söylüyor. Transfer konularında yönetimle teknik alarmalarında her zaman sıkıntı olur. Dünyanın her yerinde olur. Ama siz bu süreci krize dönüştürdüğünüz anda başarı da olmuyor zaten yani.
0: Genelde ama öyle olmuyor Galatasaray'da. Herhangi bir kriz çıktığı zaman çok güzel yönetiliyor.
1: Ya. Okan Hoca bu yönetime Sayın Başkan Dursun Özbey'e transferler konusunda sahip çıktığı için sosyal medyada linç idi yani. Geçen sene, önceki sene transfer süreçlerinde çünkü
0: ama Savaş Okan kalıyor. Hoca da yani çalışan

0: olabilecek en iyi yönetimle çalışıyor. Yani niye en iyi yönetimle? Bir dediği iki edilmiyor. Yanlış mı söylüyorum? Onu istediler, aldılar. Bunu gönder dediler, gönderdiler. Osimhen'i aldılar ya. Ya Türk futbol tarihinin en büyük bonservis bedeli. Şeyi aldılar, Muslera gitti. Biz burada hep konuşuyorduk. Gelen kaleci ne olacak? Hep konuşacağız, Muslera gibi olmayacak derken onların bütün konuları kapattılar.
1: O zaman ben şöyle söyleyeyim. Şimdi sen iki teknik adamla çalıştın. Yani hatta üçü de Türk futbol tarihinin en şanslı hocaları Mustafa Deniz denirdi. Fatih Terim denirdi. Şenol Güneş de derdi. Okan Hoca hepsinden şanslı o zaman bu duruma göre baktığı zaman. 4 senede harika kadrolar.
0: Öyle değil. Öyle değil. Bu soruya pas diyorum.
1: Ya bak.
0: Deme ben, hakkım var değil mi yani?
1: Tabii. Ben onu biliyorum. Kefet işlerini de biliyorum. Ama yani o hocaların da çok şanslı olduğunu, futbolda şans mutlaka lazım. Ama burada Okan Hoca şu 4 senedeki kadroya baktığın zaman birçok hocanın elinde olmayan kadroyla çalıştı yani. 4 yani. Sene şampiyonluk var. Şampiyonluğa rağmen eleştirildi. İstenilen oyunu hani diyorlar ya, istenilen oyun, hücum futbolu oynamasına rağmen bu sene mesela Okan Hoca'nın 4 sene içerisinde en çok eleştiriyi bu sene aldı.
0: Tamam. Hedef ne? Şampiyonluğun şeyi, amblemi ne? Kupa değil mi?
1: Evet.
0: Almadı mı?
1: Aldı.
2: Bu sene de en iyi Avrupa performansı.
1: Ona rağmen eleştirildi. Her şey... Galatasaray kulübü eleştiriye
0: ya açık niye? Bir kulüp. Tamam, kabul ediyorum, eleştiri bu işin doğasında var ama 4 tane kupa almış. Eğer başarının sonunda kupaysa şey, bu taçlandırma olayı, adam almış. Daha ne istiyorlar yani?
2: Hocam biraz da böyle Galatasaray'da hani konuşulur ya ki gerçektir bu. İşte bizde eleştiri kültürü var. Doğru, var.
0: Var.
2: Bunda kimse karşı çıkamaz diye düşünüyorum. Ama bizde eleştiri kültürü var ve her durumda olacak kardeşim gibi kendini şartlayanlar da varsa.
0: %100 ya.
2: Yani biraz da Okan Hoca ile ilgili negatif söylemlerin.
0: Ya bir de tabii 4 noktası şey de var. Hani her başarı şey karşılıksız kalmaz diyorlar ya. Hakikaten evet. Öyle bir şey yani. 4 kere oyuncuyken şampiyon olmuş hoca. Şimdi de 4 kere şey teknik direktörken kupa almış. Hocayı cezalandırıyorlar. Neymiş? Kötü oyun. Ya kötü oyun oynayacak mı? Her takım süper mi oynuyor? Yani bir kısmen katılabilirim. Zaman zaman Galatasaray'ın özellikle son şampiyonluğunda oyunlarının bir bölümünün, son dönemdeki oyunlarının kötü olduğunu kabul ederim ama sonuçta ya biz örnek oynarken biz de iyi oynuyorduk takım olarak ama şampiyon olamadık.
2: Bir soru sorayım size. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde değil de geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor olsaydı lig bu kadar yakın biter miydi?
0: Daha fazla yıpranmazdı.
2: Tamam.
0: Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin seviyesiyle diğer iki Avrupa Ligi'nin seviyesi arasında çok büyük fark var.
2: Evet.
0: Hem takım gücü olarak hem oynanan tempo olarak çok büyük fark
2: biraz
0: var.
2: Biraz da böyle belki okumak gerekiyor. Okan Hoca ligde 90 puan toplasın ama Şampiyonlar Ligi'nde 28. olsun. Tamam mı Galatasaray camiası bunu?
1: Değil tabii ki. Peki UEFA Ligi'nde olsaydı, Avrupa Ligi'nde olsaydı Galatasaray nerede bitirirdi?
2: Bilemezsin. Orası en büyük favorilerden.
0: Yok, ben sana söyleyeyim, Avrupa Ligi'nin bence favorilerinden olurdu.
1: Evet. Orada olmuş olsaydı, yani eğlenip de oraya geçmiş olsaydı dediğin gibi Avrupa.
0: Yok, öyle bir sistem kalktı artık.
1: Ya oraya girmiş olsaydı, evet.
0: Ya oraya girmek için şampiyon olmamak lazım.
2: Evet.
1: Yani. Aynen. Zaten kupa bir de Avrupa'dan gelecekse onlardan bir tanesi. Şampiyonlar Ligi hayal ötesi. Ama ben mesela bazı futbolculara şampiyonluk röportajında da söyledi mesela Sanchez. Orası gerçekten büyük hayal. Şey çok büyük. Makas çok açık hocam. Yani
0: para da çok büyük.
1: Makas işte maddi anlamdaki makas çok açık. Senin
0: geçen sene Galatasaray, sen daha iyi bilirsin. Kim söyledi? Levent abi söyledi galiba. Kasasına koyduğu Şampiyonlar Ligi'ni geri 63 milyon euroymuş. Çok ciddi bir rakam yani.
2: Evet.
0: Giriş parasıyla beraber kazandığı puanlar, kazandığı maçlar 63 milyon euroymuş. Galatasaray'ın, bir konuşmada söylemişti.
1: Galatasaray'ın son 8 senedeki Şampiyonlar Ligi girdiği rakamları topladın ama ezeli rakip Fenerbahçe arasındaki ekonomik alandaki fark oradan bile çıkar. Çünkü her sene 63 milyon, 50 milyondu, 43 milyondu, 45 milyondu. Ortalaması 50 milyondur 8
0: senede. Zaten girişi kaç para Kerem? 30 milyon euro falan.
2: O civardaydı.
0: Değil mi?
2: Evet.
1: Tek Şampiyonlar Ligi. Tek takım olarak girdiğin zaman öyle. Çift olduğu zaman biraz düşüyor.
0: Onun için Aziz Bey bu ekonomiyi de düşünerek diyor ki Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde olması lazım diyor.
2: Yani şu anda misal o Avrupa Ligi'ndeki takımlara bakıyorum. Yani lig aşamasındaki takımlara bakıyorum. Galatasaray'dan daha iyi, net Galatasaray'dan daha iyi diyeceğim bir takım dahi göremiyorum. Aston Villa ile kafa kafayadır yani.

0: Galatasaray Aston Villa finali oynasaydı Beşiktaş stadında ne olurdu? 3-0 biter miydi? Bence bitmezdi.
1: Evet.
2: Yani Aston Villa evet biraz öne çıkıyor. Yani Galatasaray zaten bu turnuvadaki takımlar.
0: Bence iyi bir Galatasaray finalde yenerdi Aston Villa. Evet. Gerçi Aston Villa çok iyi bir takım da.
3: Bir kez daha getirirdik işte ona sakın. Bir kez daha getirirdik.
2: Ama işte bayağı. Galatasaray Avrupa Ligi'nde oynamayacak.
3: Galatasaray bundan sonraki süreçlerde Şampiyonlar Ligi'nde, yani kimin şampiyon olacağı belli değil. Oldu ikinci. Ya da üçüncü.
2: Ligde.
3: Ligde. Eğer UEFA Ligi'nde olursa, Konferans Ligi'nde falan olursa, oralarda bu kupayı getirme şansı var. Çünkü gerçekten de çok
2: ama
3: şey
2: işte olsa. O günün şartlarında bilemez.
3: Bu kadro bozulabilir. Evet. Orada Galatasaray alışık olduğu
2: şampiyon olunamazsa zaten kadro bozulabilir.
3: Kadro bozuluyor. Evet. Moral motivasyon olarak. Yani Galatasaray'ın ortası yok. Ya zirvede ya aşağıda. Hatırlayalım 13. oldu. Bir anda bir sene sonra 4 sene arka arkaya şampiyonluk geldi. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorsak Galatasaray'ın 3 ya da 4 transfer dedin ya. Hepsi de nokta olması lazım.
0: Tabii ben öyle düşünerek söyledim.
3: Osimhen'in arkasında oynayan bir santroforun böyle pivot santrofor tarzında 1.90-1.95 hava topunda çok hakim değil Galatasaray. Mesela Osimhen'in
0: yok, Duran topta etkili ya, sadece Osimhen'in üstünden okuma. Bunların stoperleri var, o şey gelen vuranlar var.
3: İkinci golcüden bahsediyorum hocam.
0: İkinci golcü.
3: Nokta bir transfer
0: etmesi lazım. Anladım, tamam anladım.
3: Eğer Şampiyonlar Ligi'nden ligde zorlu süreçten bahsediyorsak uzun boylu bir tane santrofor lazım diyorum ben yani. Icardi olmayacaksa, yani oraya alınacaksa bir golcü. Onun için de önümüzdeki günlerde çeşitli isimler görürüz. 4 transferle belki 5 transfer olabilir. Çünkü gidenler var kulübede. 10+4 var ama kiralık oyunculardan çok fazla.
0: 10+4'ü tamamlayamıyor Galatasaray değil mi?
3: Şu anda tamamlayamıyor.
0: Kim var? Niang var. Şey var değil mi? Kullanmıyor Okan Hoca onu.
2: Niaga.
0: Bir de Niaga var. Bir de Yelert mi var? Evet. Kiralık gider.
3: Yelert yine gider. Baktığın zaman Singo, Torreira, Lemina,
0: yok,
3: Osman,
0: değil mi? Şu
3: Salay,
0: an
3: Sanchez.
0: Galatasaray'ı tutturamıyor sayı.
3: O da gidebilir. Sara.
0: Sara da tutmuyor.
3: Sara kaç oldu?
0: Sara 99'lu ya.
2: Tabii.
3: Sara yok, orada isim yok baktığın zaman.
2: Niagayla Yelert var.
3: Evet, oraya iki tane genç isim alacaksın. Birisi.
0: Bence 3 tane. Yelert'i de hoca çok düşünmeyecek gibi değil. Belki 4 tane.
2: Yelert imkansız gibi.
0: Bunu şeyden kullanabiliyor. Aa, olmuyor. Pardon. Altyapı diyecektim de orada yabancı kullanamıyoruz.
2: Yelert orada.
0: Ya zaten yakın değil. Geçmişte Savaş. Eğer Türkiye'ye bir kupa gelecekse bu Şampiyonlar Ligi kupası olmaz.
3: Yok.
0: Yani bir 10-20 sene, hatta bunu 30
3: bir
0: diyelim.
3: Bir tane kupa var işte.
0: Yani bu ya Avrupa Ligi kupası olur. Ben ya bak bir konferans. Şey söyleyeyim sana. Ben Başakşehir'i Konferans Ligi'nde çok iyi yerlerde görüyorum. Eğer mevcut kadroyu korur ve iyi takviye yaparlarsa Başakşehir Konferans Ligi'nde çok iddialı bir takım olabilir. Ben, ki takımın bir hafızası da oluştu Avrupa'da oyunla ilgili. Ben mesela hocayı da unuttum tabii, hocayı da söylemek lazım. Ben Başakşehir'i çok iyi, yani çok beklenmedik skor alabilir Başakşehir. Ben çok önemli görüyorum.
2: Savaçoğlu sana bir soru yine Galatasaray'dan. Mesela Noah Lang'la devam edilebilme olasılığı var mı? Yani bu defter tamamen kapandı mı? Yeniden açılabilir mi? Ne dersin?
3: Biraz yüksek ihtimal görüyorum olmamasını.
2: Olmaması.
3: Çünkü olmaması, yani olmasın değil, olmaması daha yüksek ihtimal. Ancak Galatasaray'ın istediği şartlar olursa olabilir. Bu şartlar nedir? Satın alma opsiyonu 28 milyon liralardan falan bahsediliyordu. Korkunç bir rakam. Noah Lang'ın da son dönemi biraz daha aşağı doğru gitti. Yine aynı şartlarda kiralık bir yıl daha izin alınabilirse, oyuncu da gelmek isterse neden olmasın? Çünkü o zaman 10+4'ün içinde yer alabilecek bir oyuncu.
0: Noah Lang'ın yaşı tutuyor mu 10+4?
2: Yok hocam. Tutmuyor. 99'lu o da.
3: O da mı? O zaman o da olmaz. Yok. Ben yaşı bir anda tutmuyor. Yaşını genç olacağını düşünüyorum.
2: Bir de şey, bonservisi üstüne sormadım.
0: Bonservisi de ciddi yüksek.
2: 30 milyon
3: orada,
2: euro.
3: Astrilli olabilirdi o zaman belki.
0: O kiralık tam.
3: O da yüksek.
2: Ama yok, yani onda bonservisini verip alma gibi bir niyeti yok zaten.
3: O da 30 milyon euro civarıydı. Yani ondan da beklendi çok yüksekti. Galatasaray çok fazla yaralamadı. Lang tamam. Aspirle tamam. Burada bir tek dediği gibi hocam Niaga kalıyor. Onu da Okan Hoca bu sene çok kullanmadı. Ben çok kumaşı sağlam bir futbolcu okuyorum.
0: Ama çok enteresan. Mesela orta sahaya transfer düşünüyoruz. Mesela Kamavinga ile oyun olarak şey değil. Yani tecrübe olarak kesinlikle yan yana koymuyorum ama profil olarak yakın oyuncular mesela. O da dinamik
2: hocam,
0: değil mi?
2: Hocam ne planlamak lazım Niaga ile ilgili? Yani orayı, o pozisyonu şişirirse Galatasaray, yani oyuncu yine oynamayabilir. Ve 19 yaşında gelişim açısından en önemli dönemlerden biri. Nasıl düşünüyorsunuz Niyaga için?
0: Ya iki yol var. Ya kiralık çıkacaksınız. Oynayabileceği yurt içine veya yurt dışına bir yere planlayacaksınız. Ya da Galatasaray'ın rotasyonlu oyunlarında süre vereceksiniz. Bu ne olur? Ziraat Türkiye Kupası olur. Avrupa Ligi'nde çok fazla süre alacağını zannetmiyorum.
2: Ligde belki ara ara.
0: Belki ligde çok işte eksik o bölgeden eksik oyuncu olursa belki orada kullanılabilir. Ha, bunu şuna karar vermek lazım. Biz ileride bu oyuncuyu kullanacaksak bu oyuncunun gelişimi için hangisi doğru? Yani gönderip gelişimini başka bir takımda takip etmek mi? Yoksa mevcut içimizde barındırıp
3: Kerem, sen
0: bazı maçlarda kullanmak mı?
3: Niye Niyaga'yı sen Alay maçında mutlaka izlemişsindir. Ben
0: daha öncesini izledim. Çünkü Trabzonspor'la ismi geçti.
3: Trabzonspor'un da çok istediği bir oyuncuydu. Şu anda bir kiralık olayında 10 artı 4 düşünecek olursak takımdaki tek oyuncu. 10 kişiye bakıyorum. Singo, Torreira, Lemina,
0: Osimhen. Yok hiçbiri tutmuyor.
3: Yok şey olarak. Bir tane oyuncu varsa bunu kiralayamazsın ki bildiğim bir oyuncu. Galatasaray'ı da şu anda kısa sürede de olsa 6 ayda tanıdı. 10 tane oyuncu var şu anda burada. Yani bu 10 oyuncuya Nelson dahil olamaz. Zaniola zaten gidecek. Frankowski var, Celert var dışarıda olan. Bunların hiçbirisi Galatasaray'da kalma ihtimali yok. Buraya gelecek olan 4 kişiyle bunlardan giden olur mu diye düşünüyorum. Çok cüzi bir rakam teklif gelmediği sürece zor görüyorum yani.
0: Onların gitse de bir şey fark etmiyor. Yaşları tutmuyor.
3: Hayır şu 4'e yani. 10 artı 4'e Nagan'ın da burada olduğunu düşünelim.
0: Bir tek o tutuyor.
3: Geri kalan alacağın 4 transferden 3'ü tabii genç olması lazım.
0: Aynen öyle.
2: Hocam siz daha önce de izlediniz.
0: Evet.
2: Trabzonspor gündeminde
0: ben onu Portekiz 2'den aldılar.
2: Peki potansiyelini nasıl görüyordunuz? Galatasaray'da çok az süre aldı. Belki doğru bir şekilde değerlendirme yapmak zor ama.
0: Ben şöyle söyleyeyim sana. Trabzonspor alsaydı daha çok süre verirdi.
2: Kesin.
0: Çünkü Trabzonspor genç oyunculara mesela Olay'ı aldılar.
2: Evet.
0: Hemen süre verdiler. Şu anda beklenen rakam 30-35 milyon euro civarı. Gerçi akşam Berker Ertuğrul Bey'e sorulur, o da cevap verir. Trabzonspor transfer politikası yönünde böyle oyunculara daha çok süre veriyor.
2: Evet.
0: Ama Galatasaray'ın hedefleri daha farklı ve büyük olduğu için bir tanesi Şampiyonlar Ligi. Okan Hoca çok süre veremedi. Belki güvenemedi. Belki orayı daha garanti oynadı Torreira artı Lemina ile.
3: Hocam güvenmediğine katılmıyorum da orada bazı maçlar vardı mesela. Kasımpaşa maçı falan böyle direkt 11'de oynayabileceği. Bu maçlarında bir Alanya'da izledim diyorum mesela Alanya'daki maçta.
0: Gol attı orada.
3: Çok iyiydi. Ben maçı canlı izledim. Gol attı. Takımdaşlara da çok uyum sağlayan bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Çok da sevildi yani kısa sürede. Ama Okan Hoca'nın yani son şampiyonluk sonrası maçlarda bile taraftarını izleyebilmek, görmek istediği bir oyuncuyu sahaya
0: atmadı. Tamam işte neden oynatmadı, ona biz de cevap arıyoruz. Yani neden oynatmadı?
3: Bak Okan Hoca için ne kadar güzel şeyler
0: söylüyoruz. Sen belki diyeceksin ki genç oyuncuları oynatmayı çok sevmiyor Okan Hoca.
3: Derim. Buna hakkım var çünkü Okan Hoca'yı çok seviyorum.
0: Ama
3: çok güzel şeyler söylüyorum.
0: Ama ben de sana şuradan bir cevap vereyim. Bir de bu Okan Hoca hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor hem de Türkiye Ligi'nde. Bu sonlarda biraz
3: hocam,
0: sıkıntı.
3: Geçen gün Ayhan Akman'ın bir röportajı vardı. Oğullarım torpilli değildi kendileri. Ya sen 4 senede Efe Akman'la diğer Akman'ın ismi neydi? Efe ile diğer kardeşin ismini unuttum şimdi.
2: Hamza
3: Akman'ın Galatasaray'daki süreçlerinde oynadığı futbol dakikalarına bakalım. Bir de Borussia Dortmund'dan alınan Gökdeniz'e bakalım, Eyüp Aydın'a bakalım, Yusuf Demir'e bakalım. Neredeyse onlar bunlardan daha fazla oynadı. Hani böyle güvenmiyor dediğimiz zaman burada duruyorum yani. Bu oyuncular oynuyor, Ayhan Akman da çıkıyor diyor ki benim oğullarım çocuklarım torpil dedi. Ya 4 sene ikisinde de bonservis kazanmadan Galatasaray'ı besledi, büyüttü, yetiştirdi. İki oyuncu da aldı gitti. Hani ya burada bir genç konusunda bir çelişki var hocam. Genç konusunda Okan Hoca'nın çok fazla gençlere... Belki de gençler kendini yetiştirmiyor ama genç transfer eden oyuncular da değerlendiriyor.
0: Şimdi 3 tane, mevcut şey değişmezse, kural değişmezse Galatasaray'ın belki 3 tane transferi 2003 ve aşağısı olacak.
3: Burada da şu geliyor aklıma. Okan Hoca'nın istediği o yani 10 artı 4'teki 23 yaş altı olacağı oyuncunun alacağın oyuncu direkt oynatacaksan... Gittiğin kapıya tık tık tık diye vurduğun zaman ya da telefonu açtığın zaman sana 20 milyon liradan kapı açacaklar.
0: Hayır, almasan bile Savaş yabancı oyuncu sayısı da olacak o zaman. Bunları böyle alayım, üstüne de 3 tane Silva gibi işte oyuncu alayım. Mesela şeyin uyar sanki, yok. Canınki 2005 uyuyor galiba alırsa.
2: Uyuyor.
0: Canın 2005 uyuyor değil mi?
3: Can 20 yaşında.

0: 20 yaşında bir oyuncu oluyor.
1: O, onunki uyuyor.
0: Hadi oldu 2 diyelim o zaman alırsan. Yani, geriye git daha isim kalıyor.
1: Ki Can muhtemelen
2: 11 oyuncu. Yabancı oyuncu da değil yani Can.
1: Bir de öyle şey var.
2: Orada hesap etmeyelim.
0: Yabancı olarak bakman lazım. Burada şimdi genç olarak bakarsan zaten çık ama burada 10 artı 4'ün 4 tanesi o şekilde olacak.
1: O zaman oynatmayacağın 3 tane mi?
0: Alma. Alma o zaman.
1: Ne, nasıl peki, yaptırımı var mı?
0: Herhangi bir yaptırımı var. İlla mecbur olacak bir şey yok.
2: Yok, mecbur değil.
0: Öyle eğer mi? Şunu söylerim. 10 artı 4'ün içine sen aldığın oyuncu oynatamıyorsan almış olmak için alırsın. 500 bin lira, 1 milyon euro buna eyvallah. İttiçe Borussia Dortmund'dan dedim ya Gökdeniz'i aldın. Bayağı Münih'ten Eyüp Aydın'ı aldın. Böyle oyuncular alıyorsan 500 bin euro, 1 milyon euro tamam.
2: Tabii yabancı ama, versiyonlarını.
0: Yabancı versiyonlarını. Yani orada
1: yerli olmuyor.
0: Evet. Orada yabancı versiyondan alırsan Sacha Boey gibi 1 milyon euroya bulup alırsan Fransa B'den gittin mesela aldın geldin Sacha Boey sonra oturmuyor. Böyle oyuncuları alırsın.
1: Yani.
0: Ama oynatacağım dediğin oyuncuyu sen orta sahaya Can Uzun gibi 21 yaşında bir oyuncu alırsan sen oraya gittiğin anda sana bonservis olarak 20 milyon liradan başlar.
1: Ya bence
0: buraya alırsın yani
1: 20'yi alırlarsa iyi.
0: Ya zaten o pişmişse onu senden önce
1: yok alırlar. Artık Can Uzun tamam yani genç oyuncu statüsünden çıktı yani.
2: Frankfurt 11 milyon euroya aldı hocam Nürnberg.
1: Tabii
0: Frankfurt almadan yani, önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti değil mi?
2: Kesinlikle alınması gerekiyordu oyuncu.
0: 400 bin euro diyorlar o dönemde.
2: O belki Nürnberg'de sezona başlamadan öncedir.
0: Hep öyle oluyor.
2: Çünkü
0: hep
2: Bundesliga 2'deki sezonun sonunda zaten 11 milyon euroya gitti.
0: Hocam
2: ortasında bile 6-7
0: inandıramıyor musun hocam? Derdi. Sen de oralarda bulunur olarak izlediğin işte, sana geldi. Şunu hep merak ediyorum. Ben mesela Abdullah Ercan olarak gittim. Can Uzun'u izledim. Daha Nürnberg döneminde 400 milyon. Geldim diyorum ki burada Can Uzun diye bir oyuncu var şahane. Bunu rapor ediyor musunuz yoksa şifaya sözlü olarak mı söylüyorsunuz
1: yok
0: hocam?
1: Yok ya, rapor etmeden olur mu? Hepsini rapor ediyorsun. Bakanlar karar veriyor tabii. Ben tabii bir kulüpte böyle bir görevde çalışmadım. Milli takıma gittiğimizde hepsini rapor ediyorduk. Yani Allah'a çok şükür ettiğimiz raporların da %70'i şu an kullanılıyor. O keyif verici. Hı. Ama kulübe geldiğin zaman çok değişiyor konular. İşte diyor ki bizim scout ekibimiz var. Biz de genç oyuncuya çok süre vermiyoruz. Böyle kaçıyor. Aynısı Kvaratskhelia'da olmuş ya. Trabzonspor'a Şota bizim önermiş. Bakarız demişler. İyi bakıyorlar. 200 milyon euro şimdi. 200 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nin en kıymetli oyuncusu. Dünyanın en iyi kenar oyuncusu. Kenar demeyelim artık. PSG çok rotasyonlu bir takım olduğu için zaman zaman oyunda santrafor oynuyor, sağda oynuyor. Oynuyor da oynuyor. Ha yani böyle oyuncular var. Kaçıyor mu? Kaçıyor. Karar vermek lazım. İnanmak lazım söyleyen kişiye. Ama
0: orada ısrar ettiğin zaman da bu sefer acaba birileri diyor ki ya niye bu kadar ısrar ediyor?
1: Yok, bazen de olmuyor. Mesela oyuncuda ısrar ediyorsun. Belirli sebeplerden olmuyor oyuncu. Necati, çıkamıyor.
0: Necati Ateş miydi? Kevin De Bruyne için ben zamanında gittim, beğendim, rapor ettim falan.
2: Haaland.
0: Haaland içindi pardon. Haaland için mesela. Yani ben de diyorum ki burada mesela böyle bir işi yapıyormuş olsam şu az önce raporlamadan her bir tane kendime fotokopi olarak alırım.
1: Kim ne yaptı?
0: Net koyarım hocam, buna kızıyorum ben yani. Ben bunu izlemiştim diyen birkaç tane böyle eski futbolcu spor direktörü biliyorum. Eğer Haaland gibi bir oyuncu 17 yaşında izlediysem o günün raporlarını
1: getiririm. Bak ben sana bir anımı anlatayım. Özür dilerim, lafını kestim.
0: Estağfurullah hocam.
1: Elif Elmas'ın Türk milli takıma kazandır vaktimiz var mı Kerem?
2: Var hocam.
1: Elif Elmas'ın Türk milli takıma kazandırılmasıyla ilgili şeye gittik. Makedonya'ya, Üsküp'e. O zaman Robert Noçki'de oynuyor. Robert Noçki'de 3-5-2 oynuyor. Çocuk solda oynuyor. Beşlinin solunda. Yani oynar mı oynar ama daha iyi performans sergileyeceği bölgeler var. İsim vermeyeyim. 3-4 tane yanımda Türk takımlarının scoutları var. Tabii biz izliyoruz falan Kerem. Sonradan zaten Türk olmama durumu ortaya çıkınca alamadık oyuncuyu. Makedon milli takımına gitti. Çok uğraştık yapmak için. Her neyse esas konuya geleyim. Konuşuyoruz falan, devre arası oldu. Ya nasıl dedim, beğendiniz mi falan dedim. Ya bizde çok böyle bir oyuncu var dedi. Bir yönetici. Ya işte daha çok genç pişmesi lazım dedi. İyi dedim, o zaman şöyle yapacağız. Biz bunu Ümit Milli Takımı alacağız. Siz o zaman alırsınız dedim. Biz Ümit Takımı alma için çok uğraştık. Yani düşünce şu. Adamlar kimi beğenecek, neyi beğenecek bilmiyorlar. Biz düşün, Ümit Milli Takıma seçebileceğiz diyoruz. Hı hı.

0: Ya dersin ki ya bu Abdullah Ercan Ümit Milli Takım sorumlusu. Bu adam için Ümit Milli Takımı alacağım diyor. Oradan gidersin alırsın oyuncuyu. Almadılar. Sonra oyuncu Fenerbahçe'ye geldi. Sonra Napoli'ye gitti. Rakamlar ortada işte.
1: Doğru. Yani çok da değerli bir oyuncu.
0: Evet.
1: Bizim milli takımda da olsa yine
0: ben olmasını çok istemiştim. Aynısı Muriç için de oldu işte. Onu da yapamadık yani. Onu da kulakları çınlasın. Erkan Hoca şeydeyken aramıştı. Giresun'u çalıştırırken. Onun da yani akraba olarak Türk akrabasını bulamamıştık.
1: Hoca o zaman Muriç'ten bayağı ümitliydi. Erkan Hoca.
0: Tabii. Hem o hem hoca da Fatih Hoca
1: Fatih
0: da çok
1: Hoca da.
0: istemişti.
1: Hatırlıyorum onu.
0: Hoca bizi Erkan Hoca aradı ya. Yani o zaman PTT liginde o seviyede oynuyordu. Çok etkili oynuyordu. İşte sonra Okan Hoca aldı Rize'ye götürdü falan filan.
1: Farklı kariyerleri de olabilirdi.
0: Ya biz
1: Çok da iyi kariyerleri oldu bu arada
0: kazandırmak
1: iki
0: için
1: oyuncunun.
0: uğraştık ama bazen işte şeyi geçemiyorsun. Bürokrasiyi, statüyü geçemiyorsun. Yani onun bazı kriterleri var. İşte ikinci der şimdi çok net bilmiyorum. O zaman çok çalışmıştım bunun üzerine özellikle Muriç için. Ama olmamıştı zaten kendisi de biliyor konuları.
1: Muriç bizde olsa şu an.
0: Tabii. Şu an santrafor
1: Tabii.
0: eksikliğimiz var ki son şeydeki görüntüsü müthiş oynuyor
1: Evet.
0: İspanya'da.
1: Şu anda değil yani 6-7 ay 6-7 yıldır götürüyor olabilirdi yani işi.
0: Yani çok
1: Burak'tan
0: önemli bir
1: sonra.
0: açımızı kapatabilirdi.
1: Evet. Hakikaten.
0: Olmuyor bazen işte.
1: Bazen olmuyor. Ama
0: Evet.
1: işte bazen de görünen çok aşikar fırsatları değerlendirebilmek de gerekiyor yani.
2: Bazen olmaya işte katılmam mümkün değil. Ya bu kadar güzel çalışırken, bu kadar sistemli çalışırken o bazen bir tane olmadığı zaman 10 tanenin
1: Ama
2: yine...
1: Muriç ve Elif Elmas konusu hocanın penceresinden o değil. Yani o bürokrasiyle ilgili
0: Yok
1: vatandaşlık
0: şeyden
1: vermek öyle kolay
0: geçemedik.
1: değil.
0: Vatandaşlık olmuyor.
1: Vatandaşlıktan
0: Yani Türk
1: olmuyor.
0: olarak olmuyor. Aslında orada şuradan yürüyecektik biz. 5 sene Türkiye'de kalınca oyuncu otomatikman Türk vatandaşlığı haklarını kazanıyordu ya. Biz oradan yürüdük ama bize şeyden dış işlerinden bu oyuncu Türk şeyinde oynayamaz yazısı gelince çok uğraştık
2: Bu
0: olması
2: işte
0: için.
2: mesela Okan Hoca'nın geliştirdiği oyunculardan bir tanesidir mesela. O da mesela o genç yaşta oralarda mesela oluyor. Büyük şampiyonluk hedefinde olduğun zaman
0: Tabii
2: mesela
0: tabii
2: çok
0: biz
2: fazla şey
0: ama
2: yapamıyorsun.
0: çok biz 94'lüdür. Şu an penaltıyı atıyor.
1: Evet.
0: 94'lüdür. Biz dedim o zaman kaçta yakalamıştık? 21-22'de yakalamıştık oyuncuyu.
1: O da
0: Tabii.
1: geç açıldı bu arada.
0: Tabii.
1: Ama bayağı açıldı.
0: Ama şimdiki gibi şimdiki etkinliği çok fazla. O zaman
1: Çok.
0: çok çok eksiği var.
1: Evet.
0: Ama o zaman en büyük özelliği çok net kafa
2: İki
0: vuruşları
2: oyuncuyu
0: vardı.
2: da çok isterdim ya. Geçen Elif Elmas'ı bizim maçtan sonra mesela maç sonu röportajında
0: Hatta
2: baktım.
0: şeyi
2: Çok da güzel
0: biz
2: açıklamaları var.
0: amcası pastane işletiyordu. Onunla konuşmuştuk.
1: Üsküp'te
0: Olma.
1: mi?
0: Üsküp'te. Hatta şeyde konuştuk. Havalimanında konuştuk. Çok uğraştık olması için ama olmadı. Mesela Emre Mor olmuştu. Emre Mor'u şey Türk vatandaşlığına annesi Makedon Türk'ü onunla da Danimarka'da kahvaltı yapmıştık. Oradan çevirmiştik. Onu da şeyler çok istiyordu. Danimarkalılar hatta biz gitmiştik bir Emre Mor'un menajeriyle bize ajan diyorlardı. Ajanlar geldi diyorlar.
2: Büyük hayal kırıklığı, büyük pişmanlık. Şu anda
0: Ya
2: nerede
0: çok
2: acaba? Şu anda
0: yetenekliydi.
2: nerede acaba?
1: Çok
2: Böyle
0: yani
2: yetenekli bir
0: kendi
2: oyuncu.
0: yeteneklerine ihanet eden sayılı oyunculardan bir tanesi. Bu takım oyunu konusunda biraz kendini geliştirseydi yani inanılmaz işler yapabilirdi.
2: Gelişmesi için en doğru yerlerde en doğru hocalarla oldu. Ama
0: Hala çok
2: kendisine
0: geç değil ya 97'li oyuncu.
2: hocam çok 17 yaşında 18 yaşında kendine taht yapmıştı. Hatırlar mısınız Kerem? Böyle bir
1: Evet.
2: koltuk yapmıştı. Yani böyle üzerinde
1: 28 yaşına gelmiş.
2: 28 yaşında gelmiş.
0: 97'li ya.
1: Evet, 97'li.
2: Şu anda nerede?
1: Temmuz'da 29.
2: Nerede şu anda?
1: Fenerbahçe'deydi bonservisi. Kulüpsüz Temmuz
2: En son nerede
1: itibariyle.
2: oynamıştı? Karagümrük mü?
1: En son Eyüpspor. Bir de
2: Karagümrük.
0: gitmiyor bir yere
2: Eyüp
0: ya.
2: Spor'da da hiçbir şey
0: Kerem
2: yapamadım.
0: bir yere de gitmiyor. Mesela geçen sene okudum bir sürü teklif geldi. Gitmiyor yani. Fener'de herhalde alacağı para yüksek.
2: Hocam onu o
0: Onu
2: yüzden işte
0: tercih
1: Ya bu
0: ediyor.
1: geride kalan sezonu boş geçirdi yani.
0: İşte
2: Ama
0: gitmiyor
2: parasını
0: diyorum
2: aldı.
0: yani. Ha?
2: Parasını
0: Tabii
2: aldı.
0: de parasını alıyor.
2: Şimdi hala sözleşmesi var mı ya?
1: İşte bitiyor.
2: Bitiyor. Bir sene
1: Evet.
2: daha var mı? Bitti mi yani?
1: Bitti.
2: Bitti. Kalsaydı
1: Son.
2: Aziz Başkan ona bir yol bulurdu zaten. Eğer devam ediyor olsaydı.
0: Geçen
1: Kendine bir
0: seneyi
1: yol
0: boş
1: bulması lazım.
0: geçirmiş artık.
2: Yok
1: Evet.
2: yazık ama
0: Onun
2: ya.
0: tekrar
2: Bak.
0: iyi bir takıma gidip yani öyle çok takım aramadan kendini tekrar bir ifade etmesi
2: Hocam
0: lazım.
2: belki çok abartı olacak ama bir sene top oynamamış. Bal ligine falan gider ya.
0: Yok
2: Yani o
0: yok o
2: kadar
0: kadar
2: kaliteli bir oyuncu
0: diyeceğim.
2: ama
0: Yok
2: vallahi gider
0: sen de
2: hocam. O kadar
0: vur
2: değil
0: dedik
2: hocam.
0: öldürdün savaş. Ne yapıyorsun ya?
2: Hocam birincilik. He? Birincilik. Ya bir daha yukarısı olur olmaz. Da Süper Lig'de hiçbir takım almaz. O riske girmez.
1: Bir araya gideceğiz zannediyorum. Hatta Can Uzun'un golleriyle buraya noktayı koyalım. Beşiktaş, Trabzonspor ve milli takıma dair de konuşacağız sevgili seyirciler. İlerleyen dakikalarda yeniden birlikteyiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.
3: Can Uzun kendini gösterdiği...

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Lacivert Dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile, küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Getir. Reklam. A Spor Radyo.

0: gaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun transfer talepleri netleşmeye başladı. Italiano, fizik gücü yüksek bir santrforun takıma katılmasını talep ediyor.
1: Beşiktaş'ta 2 yıllık sözleşme imzalayan Vincenzo Italiano, futbol direktörü Önder Özen'le gerçekleştirdiği görüşmelerde kadrodaki eksik bölgeleri belirledi. Italiano'nun kaleci, sol stoper, merkez orta saha, iki kanat oyuncusu ve santrfor transferi talep ettiği belirtildi. Mevcut forvet rotasyonunda yer alan Yang Yuo, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Ekimoğlu'nun yeterli olmayacağını düşünen 48 yaşındaki teknik adamın ileri uçta deneyimli ve fizik gücü yüksek bir pivot santrfor istediği ifade edildi. Italiano'nun bu pozisyon için ön plana çıkardığı ismin ise eski öğrencisi Dušan Vlahović olduğu kaydedildi.

0: çekmişti. Ardından Juventus, Vlahović için 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Son 4 sezondur Juventus forması giyen 26 yaşındaki forvet, İtalyan ekibinde çıktığı 168 maçta 68 gol attı. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu konumuna gelen 1.90 boyundaki yıldız futbolcunun kariyerine farklı bir takımda devam etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Vincenzo Italiano'nun başarılı golcüyle Beşiktaş'ta yeniden çalışma fikrine sıcak baktığı, yönetimin de bu transferi olumlu yaklaştığı ifade edildi. Başkan Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen'in Vlahović transferi için gerekli şartları oluşturmaya çalıştığı ve kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temas kurmayı planladığı aktarıldı. Beşiktaş'ın Sırp Yıldız için 3 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ve transferi sonuçlandırabilmek adına tüm imkanları değerlendireceği belirtildi.
1: Beşiktaş'ta fizik gücü yüksek bir santrfor kadroya katılabilir. Bu yönde bazı istekleri, talepleri olduğu hocanın konuşuluyor. Kaleci, sol stoper, merkez, orta saha, kanat yine santrfor dışında düşünülen mevkiler. Santrfor işini belki ayrıca değerlendirmek gerekir hocam. Ne dersiniz? Yani süper fizik gücü yüksek santrfor deyince böyle bir ideal bir Süper Lig santrfor tanımını da biraz dolduruyor sanki.
2: Uygun da.
1: Evet.
2: Yani Türkiye Ligi'nde iş de yapıyor. Yine bir yapılanma gözüküyor profilleri okuyunca Beşiktaş'a. Tabii şimdi çok iddialı bir antrenör geldi Beşiktaş'a. Almanya doğumlu İtalyan ama çok defansif anlamda bir oyun oynatmayan, ofans oyununa çok önem veren biraz farklı bir antrenör geldi. Dolayısıyla bu profildeki oyuncuları tercih etmesinin sebebi ben bu oyunu oynayacağım. Onun için büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde isim de verecektir.
3: Vermiştir aslında.
2: Ya yani bir gündeme düşmediği için, bilmediğimiz için verecektir diye söylüyorum. Beşiktaş için çok enteresan bir sene olabilir. Hocanın eğer oynatmak istediği oyun felsefesini Beşiktaş'a oturtturabilirse Beşiktaş çok farklı kimlikle oynayan bir takım olabilir. Onun için planlanan oyuncuların alınması lazım. Mevcut kadroyla devam ederlerse ki hoca buna kesinlikle müsaade etmeyeceğini tahmin ediyorum. O zaman Beşiktaş için geçen seneden hiçbir farklı bir şey göremeyiz. Ama eğer işte mesela bilmiyorum tabii de Savaş dediği için mesela Vlahović'in ismi geçiyor Beşiktaş santroforları için. Yani santrofor oyunu için böyle isimleri, iddialı bir isimleri Beşiktaş getirebilirse ki hocayla bence Önder Özen'in de beraber bu oyunculara karar vereceklerini düşünüyorum. O zaman Beşiktaş yarışabilir ve iddialı bir takım durumuna gelebilir. Tabii Beşiktaş'ın da mevcut kadrosunun içerisinde ayrılması gereken yabancı oyuncular da var. Onları da ayrıyetten bir çözüme kavuşturmak lazım. Yani açıkçası Beşiktaş'ın kadro kalitesini arttırması için oyuncuya ihtiyacı var. Bu kadro kalitesini arttırmazsa bu yarışta olamaz. Eğer belirlenen mevkilere iyi isim, iyi oyuncu alabilirlerse veya daha doğrusu doğru oyuncu alırlarsa o zaman bu yarışa ortak olurlar.
3: Burada sayı konusunda tabii ki bir hayli Galatasaray Fenerbahçe'ye göre Trabzonspor kadrosunu neredeyse tamamladı dereceye geldi. Beşiktaş'ın bu konuda çok ciddi bir çalışmaya ihtiyacı var. 17 gün sonra ligin yani sezon başı yapacaklar, top başı yapacaklar. Yeni hoca, milli takımda 10 oyuncuları var. Gidecek olan oyuncu çok fazla. Mevkisel olarak baktığı zaman kanatlar oyuncu lazım, stoper oyuncu lazım. Bek sol tarafa gerekebilir. Santrofor olmazsa olmaz. Ve bunların hepsi bütçe lazım. Hoca hepimizin güvendiği, bildiği, disiplinli bir hoca. Ben Cenzo İtalyan'a deyince disiplin diyorum, sistem diyorum, özgüven diyorum. Ama bunlar için biraz da acele etmesi lazım. Şimdi Havuç'a bakıyorsun, Beşiktaş'la konuşuluyor. Bir taraftan Galatasaray'a da öneriliyor.
2: Kime? Vlahović'e.
3: Vlahović için. Yani Beşiktaş şu anda detaylara bakıyor ama Galatasaray'a da öneriliyor. Hep menajerler transfer zamanında pazarlamayı yapıyorlar. Ona ben bir şey diyemem.
2: Ama Savaş o çok Galatasaray için Yok, yani şöyle, çünkü söylediğin isim gelip ilk 11'de oynayabilecek bir isim olduğu için, orada Osimhen 1 olacağı için Orkun, onu kabul eder mi bilmiyorum.
3: Zaten Osimhen'in arkasına gelecek oyuncu onu kabul etmesi lazım. O kabul edebilecek bir oyuncu değil. Maliyetli evet. bir oyuncu. Orta sahaya bir transfer. Onun için de Şaka ismi çok fazla konuşulmaya başladı. Sergen Hoca zamanında veto edilen bir oyuncuydu. Stopere çok iyi bir takviye yapması lazım. Beşiktaş'ın da ne olursa olsun şampiyonluk yarışında olması gereken ve Beşiktaş taraftarının camiasında buna Sayın Serdar Adalı bas toplantısında biz de şampiyonluğa oynayacak oyuncular transfer edeceğiz dedi. Kolay mı değil? Transfer bütçesi şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bütçeleri, Şampiyonlar Ligi geliri belli. Yani Beşiktaş rakiplerine göre biraz daha bu konuda zayıf gözüküyor. Ama bu tabii yönetimin bütçe olarak 60 milyon euroları duydum. Bu rakam yukarıda
1: şartları
3: çıkabilir.
1: Şartları zorlayacak Beşiktaş, onu kesin olarak söyleyebilirim. Şartları
2: bence hoca ama... yoksa hoca gelmezdi.
1: Evet, şartları zorlayacak.
2: Hoca gelmez bak yoksa ben
3: hocaya
2: söyleyeyim.
3: Hocaya burada verilen bir sözler mutlaka olmuştur. Çünkü 3-4 günlük bir görüşme süreci vardı. Orada hocanın da verdiği isimler arasında en az 2 tane oyuncu vardır. O sözü mutlaka almıştır. Eğer bunlarda bir sıkıntı yaşarsa Beşiktaş sezonu sıkıntılı başlar. Ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bu sene çok iyi kadrolar yapıyor. Buna hatta demin de sen hatırlarsın, Başakşehir'de ben bunu ekliyorum. Evet. Başakşehir de kadrosunu bozmadan takviyeler yaparak çok iyi bir hocası var. Sistemi oturtmuş. Oyuncuyu biliyor. Bu sene Avrupa'da mücadele edecekler. Bambaşka bir yarış bekliyorum. Beşiktaş taraftarı şampiyonluk bekliyor. Beşiktaş'ın zaten her zaman söylediğimiz var. Bu takımların forması bile sponsor, yani şampiyonluk için her zaman adaydır. Biraz zamana bırakmak lazım demiyorum. En erken bir şekilde Beşiktaş taraftarlarının transferlerini açıklaması lazım. O zaman bir görelim. Ondan sonra Beşiktaş'ın neler yapabileceğini daha net konuşuruz. Şu anda çıkan isimler belki de hocanın daha yönetime verdiği isimleri biz duymamış bile olabiliriz yani.
2: Tabii ben ayrı bir parantez daha açayım Kerem. Ben Semih'in de bu sene Beşiktaş'taki senesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Hoca da kadroda düşünüyormuş.
2: Düşünmeli de neden? Muhtemelen İtalya'dan da biliyordur. Calgary'den. Ve Semih'in artık yani seviye olarak yukarıya mı gidecek, orada mı kalacak, bir karar vermesi lazım. Yoksa Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olacak mı? Çünkü biliyorsun potansiyelli bir oyuncu, çok genç bir oyuncu, çok şey yapabilir. Gitti Cagliari'de ilk 2-3 hafta çok etkili oynadı. Sonra normal stabile bağladı ki ondan dolayı satın alma opsiyonunu kullanmadılar.
1: Evet.
2: Mesela o yeni bir transfer gibi olabilir. Olmak da zorunda. Yani çünkü çok önemli bir oyuncu olabilir. Yetenekleri çok var. Farklı bir ikinci santrofor gibi bir oyunda kullanılabilir.
1: Ya direkt... Semih de kendine değer vermeli.
2: Tabii yani şunu da yapmalı. Mesela ben onun yerinde olsam benim neyim eksik? Analizlerini hem fiziksel hem teknik olarak yapıp bence bu seneyi Semih bir fırsat senesi olarak değerlendirmesi lazım. Hem Beşiktaş için hem kendisi için. Ya çünkü biliyorsun santroforlar çok kıymetli oyunculardır. Çok değerli oyunculardır. Beşiktaş'ın böyle bir değerli oyuncusu var ama hala piyasaya çıkamadı. Veya şöyle söyleyeyim, hala istenilen düzeye gelemedi. Onun için ben mesela Semih'in eğer hocayla beraber hem oyununu geliştirirse yeni bir transfer kadar etki yapabileceğini düşünüyorum.
3: 2 ya da 3 olacağı belli ama yani. Ya ikinci santrafor olacak ya ikinci, üçüncü olacak. Yani birincisi,
2: ya belki
3: birincisi...
2: şey, hoca çünkü çok enteresan, çok kamuoyu bilmiyor ama rotasyonlu kadro yapmayı çok seviyor. Yani rotasyonlu oyunlar oynatmayı çok seviyor. Tabii ben bugün Türkiye'de çok bilmiyorum, geçer görmüyor ama hoca rotasyonlu oyunları, bir mesela bir sonraki maçta en az 3-4 rotasyonlu oyuncuyla farklı bir kadroyla oynamayı seviyor. Bir de hocanın şöyle bir şeyi var. Yanılmıyorsam hocadan önce Motta oradaydı şeyde Bologna'da.
1: Evet.
2: O geldi, hocanın mesela lig periyodunda Bologna'ya çok bir katkısı olmadı. Ama mesela eleme maçlarında bir sene önce Fiorentina'da final oynadı, kaybetti. Lig kupasında bir sene sonra Bologna'da oynadı, onu da kaybetti veya kazandı tam bilmiyorum. Mesela uzun periyotta mesela çok başarısı ön plana çıkmıyor ama eleme maçlarında taktiksel olarak çok güçlü olduğu için bir çözüm üretebiliyor. Şimdi tabii lig çok uzun. Onun için mutlaka burada isim, yani profilleri sayılan

İkilinin yolları 2021-22 sezonunda Fiorentina'da kesişmiş. Sırp golcü o sezon 45 resmi karşılaşmada 29 gol kaydederek dikkatleri üzerine

0: Ya bölgeleri sayılan oyuncuları almak zorunda.
1: Hep hücum hattına bakıyoruz Kerem ya. Mesela
0: ama hücum oynatıyor.
1: Yok şeyin şampiyonluk yarışındaki takımlara baktığın zaman Fenerbahçe'nin şu anda iki tane mevcut kalecisi var. Livakovic, Ederson, Galatasaray'da Uğurcan, Trabzonspor'da muhtemelen Onana'yı tutmak isteyecektir. Onaçı, Başakşehir'de keza. Beşiktaş'ta kaleci hiç konuşmuyoruz mesela. Acaba istemiş midir? Ersin'le devam etmek
2: istemişler edersen. İstemişler kaleci. İstemişler
0: orada mi? Bak evet. Kaleci ismi geçiyor. Sol stoper.
2: Kaleci arayışı var.
0: Hatta ben şeyi duydum geçen gün bizim kanalda. Çaka'yı duydum.
1: Çaka.
2: Sık sık konuşulan.
1: Çaka yönetimi Serdar Adamlı'nın Sergen Hoca zamanında da bayağı bir ön görüşme yapıp bir mesafe kat ettikleri ama Çaka ismini Sergen Hoca'nın veto ettiğini biliyorum o dönemde Serkan Reçber'le beraber. Dolayısıyla bu hoca eğer İtalyano bu transferi onay verirse yönetimine rahat yapacağı transferlerden bir tanesi olabilir. Çünkü ya, öncesi var.
0: Mesela orada Beşiktaş'ın Aslani'den herhalde kiralık nedeniyle kullanmayacaklar. Evet. Çıkacaklar. Evet. Orada Didi var. Bir de kim var? Şey var. Geçen senenin en iyi oyuncusu Orkun var. Başka oyuncu yok galiba yok. Değil mi? Doğru. Kullanabileceğin net.
2: Direkt böyle güvenip ya direkt mesela, oyuncu yok.
0: Geçen sene Çaka'yı niye şey yaptılar bilmiyorum ama Çaka önemli bir oyuncu. Yani sonuçta milli takım oyuncusu İsviçre'di. Tabii belki başka bir planlama yaptılar ama olabilirdi. Çaka. Ya bir de Beşiktaş'ın mesela transfer ettiği oyunculardan çok verim alamıyor. Mesela Çerni konusu bunlardan bir tanesi. Bildiğimiz Glasgow'daki Çerni buraya geldi. Bazı kritik maçlarda tamam önemli rol oynadı ama geneli düşündüğümüz
1: hocaya
0: zaman
1: yazar.
0: Hocaya
1: yazar.
0: Yani kime yazar bilmiyorum ama yazarım. Beklentinin altında kaldı. Mesela ben daha iyi bir oyun bekliyordum. Daha belki yarıştan erken koptular. Ondan olabilir. Bir sürü sebep olabilir. Belki ona özgü bir oyun olmadı, çıkmadı veya hoca planlamadı. Mesela o da potansiyelli iyi bir oyuncu. Yani bugün Çerni'yi bıraksam mesela başka takımlar talip olabilir.
1: Beşiktaş'ın şu anda dediğin gibi kapıya hani demeyeyim ama satış listesine koyacağı zaman net piyasası olan bir oyuncu. Bir de kritik maçlarda sana gol atmış. İyi oyunla. Sonra evet. Kulübe. Sonra kısa süreli bazen 10 dakika bazen 15 dakika oyun aldığın maçlarda oyuncuyu kazanmak değil de oyuncunun mesela geriye gitmesindeki en önemli etkenlerden ki profesyonel bir oyuncu. Sorduğum zaman Beşiktaş'taki arkadaşlara antrenman performansının falan iyi olduğu. Ama teknik adamlar karşımda da teknik adam olduğu zaman dikkatli konuşmak gerekiyor. Hocalar bazen hep şunu söylerler. Ya iyi oynayan oyuncu hoca işte oynatmaz mı? Oynatıyorlar. Abi, bazen inatlaşıyorlar. Bazen İnatçı yapı olduğu zaman hoca sorun yaşayabiliyor. Ki Rafa Silva olayının ne kadar uzun sürdüğünü biliyoruz. Çerni konusunda iyi oynarken, goller atarken, iki tane derbi maçta sana direkt maç kazandıran bir oyuncuyu sezonun son 8-10 maçında biz genelde hep...
0: Ya orada bence hocanın Cengiz tercihi çok etkili oldu. Yani Cengiz'i kullanma ama...
2: Garipti.
0: Yani amiyane tabirle bir şey söyleyeceğim yanlış anlayacak. Yanlış atı oynadı bence.
1: Ya hocam çünkü transferi istedi. Çünkü ben bilirim dedi. Bazen özgüveni yüksek hocalar yapıyor bunu. Az önce reklam arasında da konuştuk. Ben mesela isim, Fatih Hoca bunu milli takımda da yapıyordu. Galatasaray'da da yapıyordu. Geriye gidelim Mustafa Denizli de yapıyordu. Bazen hocaların özgüveni yapabiliyor bunu. Sen Başakşehir maçının Cengiz'e ilk forma şansı ilk oynattığı maçta 78'di galiba ya da 72'di dakikasını tam olarak hatırlamıyorum. Rafa Silva'yı çıkarıp Cengiz oyuna attı. Cengiz duran toptan kornerden evet. Geldi gol attı mesela. O değişikliği mesela anlayabilen bir tanesi yoktu. Gol attı. O günü kurtardı. Sonraki Cengiz'e verdiği şansı mesela Çerni Cengiz'i şey yapacağım
0: i̇kisi
1: diye.
0: İkisi de aynı bölge olacağım. Oyuncusu ya. Yani ikisi de sağ ön oyuncusu.
1: Cengiz'i ben aldım. Cengiz'i ben oynatındım. Çerni gibi bir oyuncuyu kaybetme durumuna geldin yani.
0: Ya işte
1: o değişikliği hatırlıyoruz değil mi hocam? Şeyle, normal şartlarda tabi tabi
0: 1-0 işte 1-0 bitti maç.
1: 1-0 bitti. Orada da şansla bir gelen oyuncu gol attı. Ama ben o gün de söylemiştim. Olacak bir şey değil demiştim yani bu. Gol attığı zaman da söyledim yani.
0: Yani tabi işte hocanın tercihleri bazen doğru oluyor bazen yanlış oluyor. Ama Beşiktaş'ın bu dönemde bence planlaması doğru yapılıyor. Eğer iyi oyuncular bulurlarsa mevcut eksik bölgelere o zaman Beşiktaş iddialı bir takım durumuna gelir ki yapacaklar öyle gözüküyor.
1: Ya bak görüntüde de var. Türkiye'nin orta sahası şu anda baktığın zaman Orkun Kökçü gibi gözüküyor. Evet. Çünkü üzerine koyar kendini sürekli olarak geçti. Beklenen Orkun'u bize Beşiktaş'ta ikinci yarıda çok iyi izlettirdi.
2: Hocam Yang Yo için bir planlama yapabilir mi Vincenzo Italiano? Rotasyonu sevdiğini söylediniz.
0: Evet.
2: Ya yani o da kötü bir oyuncu değil.
0: Ama çok da iyi değil bence.
2: Yani
0: çok iyi bir golcü mü? Abi çok iyi bir takım oyuncusu mu? Evet, evet ama çok iyi bir golcü mü? Çok net bir golcü mü?

0: Orası tartışılır yani ama var. Bir takım oyuncusu ha kalacak. Sonuçta ciddi bir meblağ ödendi. Aynı Sakvodu'ya da ödendi. Ona da çok ciddi bir, değil mi?
1: Evet.
0: 20 milyon eurolardan bahsediyor. Yani ikisi de kalacak. Ha, ondan sonra İtalyano'nun bileceği iş. Ama mutlaka bunlar kullanılacak. Yani hocanın planlamasında bir mi olur, iki mi olur bilmiyorum ama planlamanın içinde olacak bu oyuncular. Bu oyuncular devre arası geldi. Bu oyunculardan şu anda çıkış gözükmüyor. Ama Beşiktaş dediğim bu yarışa devam et, yani devam başlayıp bu yarışı götürebilmesi için mutlaka takviye ihtiyacı var. Mevcut kadroyla bu iş gitmez. Kalite olarak gitmez. Bir de Beşiktaş takımının artık bazı şeyleri aşması gerekiyor. Ne gibi? Ya Beşiktaş takımı kaç senedir bu yarışın içinde yok. Oldu mu 4-5 sene?
1: Oldu.
0: Yani bu yarışın içine girmeli. En azından biz Kasım ayında Beşiktaş'ın havlu attığını tekrar görmemeliyiz. Görünen o ki Trabzon bu yarışın içinde olacak. Bu sene de gösterdi. Zaten Fenerbahçe olacak ama Beşiktaş'ın da katılması lazım. Beşiktaş'sız bir şampiyonluk yarışı olur mu? Olmaz. Olmamalı. Onun için yeni bir, yani bu planlamayı bu sefer farklı yapıyorlar. Önce bir sportif direktör getirdiler. Onun anlatımları doğrultusunda bir hoca seçtiler. Büyük ihtimalle oynanacak oyun konusunda da mutabık kalmışlardır. Ve onun transferi raporu doğrultusunda da bu eksik bölgelere bu oyuncuları alacaklar.
2: 5 transfer eder mi hocam şampiyonluk için?
0: 5 net transfer yaparsak iyi konuşuruz. Ama, net ama ilk 11 oyuncu.
2: Ama 5 tane nokta transfer yapmak da kolay olmuyor bazen. Yani 5 transfer yaptığın zaman
0: 5'in %100 tutuyor mu? Doğru söylüyorsun.
2: Ben görmedim 5 tane nokta transfer yapıp 5'in de %100 tutmuyor. Bazen 8 transfer yaparsınız 5'i çok iyi çıkar.
0: Zaten transferin %60'ı tutunca başarılı oluyor.
1: Evet.
0: Yani yüzden, onda 6 tutarsa.
2: O yüzden ben 5'i biraz geçebilir diyorum transfer. Ama bunun içinde kaç tanesi nokta transfer olur?
0: Ya tabii ama mesela hocanın bence mevcut kadrodan da göndereceği oyuncular olacak.
2: O zaman göndereceği oyuncular o zaman yerine de biraz daha, çünkü kulübeniz genişlemesi lazım. Trabzonspor'un geçen sezon eğer ikinci yarı özellikle kadrosunda kulübesi biraz güçlü olmuş olsaydı şampiyonluğun o son 5-6 haftaya girdiği zaman tabii en güçlü adayı değil, direkt yarışın içinde olup
0: girerdi, belki şampiyonluk yarışın içine girerdi. Çünkü Fatih ama hocanın, Fatih Hoca 15 kişiyle
2: ya son 8,
0: adam mecbur 70. dakikayı bekliyordu oyuncu değiştirmek için. Yoktu yani
2: hocam,
0: adam.
2: Hocam bir şey diyemiyorsun ki kulübeye, hocam niye değiştirmiyorsun demeye yüzün yok. Çünkü kulübeye bakıyorsun, o oyuncuyla 80 dakika devam etmek zorunda. Bazen 90 dakika yürüse bile tutmak zorundasın yani. Kulübede oyuncu yok değiştirebileceğin.
0: Ama şimdi Beşiktaş bir de şöyle de bir şey var sevgili Savaş. Beşiktaş bir de Avrupa Ligi ön elemesi oynayacak. Orayı da düşünmek lazım. Orası da önemli. Hoca geldi bir şeyleri ispat etmek
2: İlk
0: için.
2: İlk deneme maçı.
0: Hoca geldi bir şeyleri ispat mesela etmek ister. Orada olmak ister.
1: 22'siydi Fenerbahçe ile aynıydı diye hatırlıyorum ama.
0: Aynı.
1: Evet.
2: Aynı. 22 Temmuz.
0: Evet.
2: Haziran'ın sonu.
1: Doğru.
2: 22
0: aynı
2: Temmuz.
0: Aynı ya işte. Temmuz, evet. Bugün ayın 10'u desek ortalama, 10 gün sonra Beşiktaş'ta sezon açar.
1: Kura çekimine de bu arada 8 gün var. Yani 8 evet gün sonra Beşiktaş'ın rakibi de belli olacak.
2: 27'sinde galiba Haziran'ın topbaşı yapacak. Yani orada bir 15-16 günlük, 17-18
1: muhtemel yani rakipleri ya da belli olacak.
2: 17-18 günlük.
0: Ya 20-25'i arası normal gözüküyor. Beşiktaş'ın daha önce de açarsan sıkıntı olur yani.
2: O maça kadar Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu Orkun Kökçü. Bakalım milli takımımız nereye kadar gidecek? Ondan sonra dönüşte bir izin süreci olacak. Tabii. Tekrar dönüşte o burada kalırsa ki takımın en önemli oyuncusu dinlenmesi de gerekecek. Yorgunluk olacak çünkü tatil yapan oyuncular
0: tabii
2: kampta çok iyi bir hazırlık dönemi geçirecek. O süreç gerçekten de yani biraz
0: erken. Bir de biliyorsunuz erken sezon açanlar lig devam ederken grafik olarak çok dalgalanmalı bir sezon geçirebiliyor.
2: Başlangıç özellikle.
0: Ya çok top başlıyorlar. Çok yüksek başlıyorlar. 6. 7. haftadan sonra istesen de müdahale edemiyorsun. Çünkü oyuncu çok erken açtığı için mesela bunları mesela çok biliyorsun örneklerini gördük. Bu sene aynı sıkıntı şey için var. Fenerbahçe ve Beşiktaş için var. Yani, onun için de geniş kadro oluşturmak lazım.
2: Atan evet ve tutana ne kadar para harcayacak çok merak ediyorum. Yani. Çünkü ikisi de çok önemli.
1: Hocam merkez orta saha profilinden bahsediyoruz. Şimdi evet. Orkun da bir merkez orta saha

0: oyuncusu ama hücum tarafı biraz daha baskın. Endidi net bir 6. Evet. Eğer hoca 4-3-3 oynamayı planlıyorsa ya da 4-2-3-1'i düşünüyorsa,
1: İkincisini dediğini düşünüyor bence.
0: Evet, buna göre plan yapmak lazım. Orada da ikincisinde sanki böyle Orkun 4-3-3'e daha ideal,
1: evet,
0: bir oyuncu gibi.
1: Doğru, katılıyorum.
0: Endidi de o ikili orta sahaya ideal değil.
1: Değil, olmuyor
0: yani
1: gibi.
0: Yani orada hani,
1: ya o zaman şöyle yapacağım, 1-6-2-8 gibi.
0: Hiçbir yere tam ideal değil.
1: Kim
0: gibi?
2: Göztepe'den gelen.
0: Olaytan.
1: Ya Olaytan işte şey yani 8 değil, kenar, evet, değil.
0: Göztepe'de 10 oynuyordu.
1: 10 oynuyordu. 10 yani Göztepe ama üçlü oynuyordu. Göztepe 3-4-1-2 oynuyordu. Evet. Yani
0: kötü bir oyuncu değil ama ben Olaytan'ı
1: ama bir sistem
0: izin, ben anlamadım yani.
1: Hayır, bir sistem içinde yer bulamıyorsun Olaytan'a. Evet. Yani hoca Sergen Hoca onu zannediyorsam bütün maçlarda kenarda kullandı. Kenardan içe evrilen bir oyuncu gibi. Yani oraya mutlaka transfer
0: yani
1: yapacağım.
0: Yani hocam benim kafam karışık yani. Bir merkezi orta saha yeterli mi? Yoksa iki tane çok iyi
1: gibi
0: almak
1: mi
0: lazım? İşte
1: mesela
0: bir 6
1: şey
0: mı,
1: olur,
0: 8 mi? Endidi'yi 6'da kullanır mı?
1: Caka olur bunlardan.
0: Olabilir.
1: Olabilir yani.
0: Şunu da söyleyeyim. Bu hoca 6 numarada Endidi gibi bir profil sevmiyor. Tabii çok üst düzey bir örnek olacak ama Regista, Pirlo tarzı.
1: Yani, yani oyun kurucu. Oyun kurucu.
0: Daha baskın bir
1: ya daha iyi top dağıtabilen.
0: Evet.
1: Ya oyunun yönünü çabuk değiştirebilen, pas hatası yapmayan.
0: O da Endidi değil.
1: Yok yani Endidi kesici bir 6 numara. Evet. Yani defansif anlamda güçlü bir oyuncu ama hocanın çalıştığı oyuncular, bazı hocalar 6 numarayı oyun kurucu gibi düşünüyor. Bazıları da top rakipteyken iyi bir 6 numara düşünüyor.
0: Hoca oyun kurucu seviyor.
1: Evet öyle. Onun için bence transfer, ya yani oyun oynatacağı oyuna göre transfer profilleri de değişebilir.
2: Hoca eğer Çaka'ya onay verirse ya da tamam demişse mesela, bu transferin içinde herhalde en erken bitebilecek transferlerden bir tanesi diye düşünüyorum ben.
1: Ya ama şimdi
2: yönetimin daha önceki planlamalarında hep olan bir oyuncuydu yani.
1: Evet, daha önce de vardı.
2: Sistemine de uyuyorsa, evet derse, yani o senin saydığın dizilişte olabilir mi?
0: Çaka da 33 yaşında bu arada, 34 olacak.
1: 93'lü galiba.
0: Evet.
2: İki sene oynar.
1: Ya şey, bir oyunu bilen bir oyuncu. Üst düzey baskı altında top kullanabilen bir oyuncu. Onun için ha mevcutlar içerisine düşünülme açısından girer mi? Girer.
2: 10+4'te evet. Bu arada Beşiktaş'ın kaç tane var? Hiç bakmadım. Şu anda baktığı zaman o aklıma gelenlerden.
1: Beşiktaş'ta da sıkıntı var o konuda galiba.
0: Evet. Yani bakıyorum şu anda. Oraya uyan bir oyuncusu Beşiktaş'ın yabancılar arasında yok.
1: Yok mu?
0: Yok. Olaytan 2002'li.
1: Var. Oluyor.
0: Tamam. Bir tek Olaytan.
2: Orada da aynı Galatasaray.
0: Bir tek Olaytan. Ersin Destanoğlu'na bir talip. Suudi Arabistan ekibi El İttifak milli kaleci için Beşiktaş'la diyalog halinde. Az sonra Efecan da telefon attığımız olacak.
2: Ersin sözcüsü devam ediyor mu ya?
0: Ama benim de kafamda beliren soru işareti hemen o. Ersin'in sözleşmesi bitiyor.
2: Bitti sözleşmesi. Beşiktaş'a teklif deyince sanki uzatılmış gibi ya da uzatılma düşüncesi. Ersin şu anda free bir oyuncu diye biliyorum. Çünkü
0: evet. Yani Efecan hazır bekliyor. Detaylar Efecan'da. Hoş geldin Efecan. Ne aktaracaksın bize?
3: Teşekkürler Kerem, Can Bulat, sana ve konuklarda iyi yayınlar diliyorum. Ersin Destanoğlu'na bir talip daha çıktı. Girona'nın ardından Suudi Arabistan ekibi El İttifak da milli kaleci için teklif yaptı. Ersin'in geleceğiyle ilgili kararını artık önümüzdeki birkaç gün içerisinde vermesini bekliyoruz. Beşiktaş cephesinin de Ersin Destanoğlu'nun takımda kalmasına yönelik tavrı çok net. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın Ersin'e karşı çok ince bir düşüncesi var. Kendisini takımda tutmak istiyor. Ersin Destanoğlu da önümüzdeki birkaç gün içerisinde tatilini sonlandıktan hemen sonra kararını vermiş olacak. Eğer siyah beyaz ekipte devam etmek isterse Sayın Başkan Serdar Adalı camianın çocuğu olduğunu kendisine belirtmiş ve kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirmiş Ersin Destanoğlu'na. Önemli bir gelişme olmasını bekliyoruz birkaç gün içerisinde. Ersin'in hem Körfez ekiplerinden hem de İspanya'dan talipleri var. Türkiye'den de daha önce Göztepe kendisini ilgilendiğini açıklamıştı ama Türkiye'de devam edersem sadece Beşiktaş olur dedi Ersin Destanoğlu. El İttifak resmi

0: mi teklifini milli kaleciye sundu Kerem Can Bulut.
1: Efecan, transfere dair bağlanmışken acaba bir soru sorayım mı diye düşündüm. Ama galiba şu an hatta değil. Eğer Efecan hattaysa, Efecan duyabiliyor musun beni?
0: Evet, duyuyorum.
1: Abdullah Hoca'nın bir sorusu
2: ya
1: olacak.
2: Ya Efecan, bir şey söyleyeceğim. Yönetim Ersin Destanoğlu'nun kalması yönünde işte teklif yapacakmış. Doğru mu?
0: Ersin Destanoğlu'na şu an bir teklif yapılmadı ama Ersin Destanoğlu, Sayın Başkan kendisine şu teklifi sundu. Kalmak isterse Türkiye'de siyah-beyazlı kulüpte kapıların açık olduğunu dile getirdi. Eğer o da kalma isteğini yenilerse siyah-beyazlı ekipte, Sayın Başkan Serdar Dalı kendisini daha önce oldukça düşük bir rakam aldığını biliyoruz. Kendisini de üzmeyecek bir rakamda ortak noktada anlaşacaklarını Ersin'e dile getirmiş. Bunu söyleyebilirim.
3: Beşiktaş'a bir oyuncu
2: sözleşmesi bitiyor ve sözleşmesi bitmeden bu işe müdahale etmemişler. Böyle bir şey olabilir mi? Yani artı opsiyon veya herhangi bir şey niye eklememişler? Sözleşmesi bittikten sonra da kalmak isterse işte biz şey yapacağız gibi.
1: Hocam, performansından çok böyle emin değillerdi sanki Ersin'in, ama beklentileri de aştı.
2: Ya
1: arada.
2: Ben
1: hiç fena değil.
2: Yani şey oynadı, milli takıma seçildi geniş havuzuna.
1: Evet.
2: Yani birinci kaleci olarak düşünmeyebilirsin ama ikinci olarak da düşünmüyor musun yani? Niye bir opsiyon eklemediniz? Devam eden, lig devam ederken o ligin ikinci yarısında çok kötü oynamadı ki çocuk.
4: Şu an aslında baktığın zaman çok karışık bir şeydi.
2: Hayır, çok enteresan geldi.
1: Efecan da duyuyor bizi bu arada. Efecan,
2: hayır, çok enteresan.
1: Var mı bir bilgin?
0: Hocam, öncelikle Ersin Destanoğlu konusu tam olarak şöyle gelişti. Sayın Başkan Serdar Adalı Ersin Destanoğlu'yla sezon içerisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Kalmak isterse tekrardan sözleşmeyi eleme isteğini belirtti Ersin'e. Yani aslında bir görüşme olmamış değil. Sezon içerisinde de görüşüldü. Hatta Ersin Destanoğlu da yakın zamanda bir nişan gerçekleştirdi. Nişan dolayısıyla da oldukça düşük bir maaş alıyordu Ersin. Sayın Başkan Serdar Adalı da sezon içerisinde aldığı maaşta oldukça iyi bir rakamda iyileştirme gerçekleştirdi. Oturuldu, konuşuldu Ersin Destanoğlu'yla. Ersin'in kafasına karışık olduğunu söylemiş Sayın Başkan Serdar Adalı'ya. Kafası karıştığı için teklifleri değerlendirmek istemiş. O yüzden bir sözleşme yenileme görüşmesi yapılmadı. Sayın Başkan Serdar Adalı da geldiği ilk gün Ersin Destanoğlu Niş'ten bir teklif almıştı. Niş'ten aldığı teklif Sayın Başkan kabul etmemişti ve Ersin aslında gelen tepkiler sonrasında bir mahcubiyet yaşamıştı Sayın Başkan. O yüzden kendisine düşünmesi için bir zaman tanındı. Eğer Ersin'de kalmak isterse siyah beyaz ekibi kapılarının her zaman açık olduğunu zaten Sayın Başkan Serdar da dile getiriyor. O yüzden aslında konu tamamen bu. Niş'e gidememediği için Ersin Destanoğlu siyah beyaz taraftarlarında bir performans düşüklüğü sonrasında tepki göstermesi sonrası Sayın Başkan Serdal'ı kendisine gelen fırsatı aslında değerlendirmesine izin vermediği için bir mahcubiyet yaşadığını dile getiriyor. O yüzden bu teklif aslında beklenilmeye getirildi hocam.
1: Efecan, bir sorum daha olacak. Daha farklı Beşiktaş'ın alabileceği oyuncularla ilgili bir gündem var mı şu anda, isim anlamında soruyorum? Yoksa pozisyon önceliklerinden de biz biraz bahsettik. Yani verimli bir transfer dönemini ufukta görüyor musun?
0: Şunu söyleyebilirim Kerem Can Bulat, Sayın Başkan Serdar Adalı bu yaz transfer döneminde Beşiktaş tarihinin belki de en çok bonservisi harcanan parasını harcayacak. Bunu dile getirebilirim. Siyah beyaz ekiple Vincenzo Italiano dönemi başladıktan hemen sonra, imza töreninden hemen sonra Sayın Öngör Özen'le birlikte Vincenzo Italiano bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantı listedeki isimler konuşuldu. Kiralık oyuncuların akıbeti konuşuldu. Onları söyleyebilirim. İtalya'da yakın zamanda önümüzdeki hafta özellikle bir İtalya çıkarması yapılabilir. Özellikle İtalya'dan takip edilen 3-4 oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Anguissa, tekrardan gündemde. Siyah beyaz ekibin biz de zaten bunu dile getiriyoruz. Merkez orta sahaya bir başka daha ismin olduğu söyleniyor. Laurenti ismi var tekrardan İtalya'da. Aynı zamanda hocanın daha önce çalıştırdığı Bologna'da olan isimler var. Dikkat çeken isimler bunlar. Ama bu isimler gelmeden önce de bir Beşiktaş'ın kaleci gündemi var. Fransa Ligi'nde oynayan önemli bir kaleci. Bu şifreyi verebilirim Kerem Can Bulat. Hocanın da kaleci noktasına en önem verdiği kısım ayağı iyi kaleci. Zaten savunmadan kısa paslarla çıkmayı seven bir Hoca Vincenzo Italiano. Fransa Ligi'nin önemli bir takımında oynayan, önemli bir kaleciyle ilgileniyor siyah beyaz ekip. Onu söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Ama İtalya'da Beşiktaş'ın çok net hedefleri var. Llorente de bunlardan biri. Semih Kılıçsoy'un da kalmasını istiyor, onu da söyleyebilirim. Daha sonrasında Vlahović ismi siyah beyaz ekipte gündemde. Vlahović de Beşiktaş net bir şekilde ilgileniyor, onu söyleyebilirim. Zaten kendisi daha önce Fiorentina'da Vincenzo Italiano beraber çalışmıştı. O yüzden an itibariyle masada olan ve forvet isteğini yenileyen bir isim Vincenzo Italiano. Onun önüne de bir santrafor istiyor. Bu santrafor da şu an itibariyle Vlahović. Ama net bir görüşme şu an içerisinde yok. Görüşmeler gerçekleşince de biz bunu aktarmaya devam edeceğiz. Ama listede olan, beğenilen ve istenen, serbest statüde bulunan bir oyuncu an itibariyle Vlahović Beşiktaş'ın da gündeminde Kerem Can Bulat.
1: Efe Can, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efe Can Öztaş'la Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuştuk. Trabzonspor'a bir dönüş yapabiliriz. Bordo Mavili takım daha önce anlaşıp Türkiye'ye getirdiği Noah Savioğlu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Biraz oyuncuyla ilgili değerlendirmelerde bulunalım. Hocam, heyecan verici, evet. Genç ve gelişim açık profillere yönelmeye devam ediyor Trabzonspor. Savioğlu'yu şöyle bir alıcı gözle izleme imkanı buldunuz mu?
2: Yok, izledim. Tabii potansiyeli yüksek bir oyuncu. Çok genç bir oyuncu. Zannedersem Portekiz Ümit Milli Takım oyuncusu. Birebir de adam eksilten. Ki Fatih Hoca'nın çok önem verdiği bir konu. Geçen sene iki tane kenar oyuncusu Vakayeme ile falan bunu çok yapamıyordu Trabzonspor. Çok ciddi de bir maliyet. Yani toplam maliyeti 13-14 milyon eurolar. Belki de Trabzonspor tarihinde en yüksek maliyetli bir transfer olacak gözüküyor. Bir beklenti aynı Olay gibi. Yani oynatıp geliştirip ondan da satıştan bir iyi bir ekonomik gelir düşünüyorlar. Kerem, hani bir laf var. Erken kalkan erken yol alır bir misali.
1: Evet.
2: Trabzonspor şampiyon olduğu seneki gibi bir transfer politikası izliyor. Nedir? Mesela Cabral'ı aldılar. Bence çok önemli bir transfer. Hem iki tane beke alternatif. Bence ilk 11 oyuncusu olacak da. Hem ön tarafa alternatif. Çok yetenekli. Ben çok iddialıyım bu oyuncuda. Çok son dönemde bence Trabzonspor'a değil Türkiye Ligi'ne gelebilecek en iyi oyunculardan bir tanesi.
1: Cabral.
2: Evet. Malinowski'yi aldılar. Biliyorsun İtalya Ligi'nin çok uzun süre oynayan bir oyuncu, 8-10 oynayan bir oyuncu ki Fatih Hoca o bölgeye tecrübeli bir oyuncu istiyordu, özellikle transfer edilmesini istiyordu. Bunların yanında geçen sene çok sıkıntı çektikleri kulübeden destek anlamında bu sefer orayı da çözmeye başladılar. Şeyi aldılar, Samet'i aldılar. Metehan Mimaroğlu'nu aldılar ki bence bu sene Gençler Birliği'nin ligde kalmasında çok önemli rol oynadı. Hala eksik bölgeler var. Tisikanko üzerinden gidiyorlar. Oyuncudan bir dönüş bekliyorlar. Yani Trabzonspor tabiri yerindeyse transfer mevsimi başlamadan transferi bitirecek duruma geldi.
1: Evet.
2: Bu bir antrenör için şans mıdır? %100 şans.
1: Son yıllarda biraz kulüp politikası haline de gelmeye başladı. Bu çok önemli bir şey.
2: Ve transfer edilen oyuncuların, özellikle yabancı oyuncuların yaş bandına bakarsan Malinowski'yi çıkar, yine genç oyuncuları alıyorlar.
1: Evet.
2: Yani o artı 4'ü Trabzonspor çoktan aşmış durumda. Tabii bütün bunları yapıyorlar ama bence çok önemli bir konu var çözülmesi gereken. Mesela akşam burada olsaydım Sayın Başkan'a soracaktım zaten. Mesela kaleci konusu. Bence çok kritik, çok önemli. Çok. Neden önemli? Bir kere yabancı hakkını kaleciden yana kullanacak mısınız? Çünkü Türk bir kaleci alırsanız artı bir elinize geçiyor. Başka bölgelere bir yabancı oyuncu kullanabilirsiniz. Onun için oradaki süreç bence biraz Trabzonspor'u yoracak. Neden? Onana'yı çok istiyorlar. Ama Onana'nın durumu çok karışık. Manchester Onana'yla çalışmak istemiyor. Ama kiralık bedeli çok yüksek. Geçen sene Trabzonspor 5,5 milyon euro ödedi kiralık bir oyuncuya. Ve sahibi olamıyorsunuz. Bu sene büyük ihtimalle son senesi kalıyor bu seneden sonra Manchester'da.

0: Manchester'da o oyuncuyu kullanmayacağım diye satış istiyor ama satış rakamı çok yüksek. Trabzonspor eğer orayı nasıl çözecek bence çok kritik orası. Ha Onana çok özellikle kupanın kazanılmasında çok büyük performansı var. Ama çok kritik bir süreç. Orası bence çok önemli. Diğer bölgelerde Agusto'dan, Olay'dan çıkış bekliyorlar ki talipleri var. Zaten Zubkov'u gönderdiler. AEK'e gönderdiler 4 milyon euroya. Ama bence çok ucuza gitti. Yani bugün Zubkov gibi bir kenar oyuncusunu Avrupa'dan beklesen 7-8'den aşağı alamazsın. Olay ve şeyden gelecek parayla da bu transferlerin tamamını bitirmeyi düşünüyorlar. Trabzonspor'un kadrosu hem genç hem alternatifli olmaya başlıyor. Bu önemli mi? %100 önemli. Neden? İnşallah playoff'u geçip Avrupa Ligi'ne kalmak istiyorlar. Ki bence kalacaklar. Hem o kulüp için hem Fatih Hoca için hem oyuncular için çok büyük bir değer olacak. Yani Onaçu'ya bir Arabistan'dan teklif varmış. Bakalım tabii bunlar hep şey teyide muhtaç bilgi. Eğer öyle bir şey olursa hemen zaten scout ekibinin de alternatifi de çok hazır Kerem. Ya bu sene bir yarışta Trabzonspor'u da göreceğiz. Geçen sene çok büyük bir ivme kazandılar. Kupayı kazandılar. Avrupa Ligi'ne tek maç oynayıp girme şansları var. Kulübün ekonomik yapısının da sürdürülebilir adına satabilecekleri iki tane oyuncu var. En az 30-50 milyon euro gelir bekliyorlar.
1: Bu arada hocam Batagov da öyle bir oyuncu.
0: Batagov sakat, o da hikaye dönüyor. Hı hı. Mesela orayı Savic'in sakatlığını düşünerek onu unuttum, onu da söyleyeyim. Orayı bir Samet Akaydın'la orayı da böyle bir ne derler pansuman yaptılar. Zaman zaman onu da kullanacaklar. Ya dediğim gibi Trabzonspor çok doğru işler yapıyor. Eğer bu Tsigankov'u da transfer edebilirlerse çok önemli bir kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'a çok büyük bir katkı yapacak. Ondan sonra çok az bölge kalıyor. Ya bir veya iki taneyle dediğim gibi yani ayın 22 Haziran'da Trabzonspor transfer açılmadan transferi bitirebilir.
1: Savaş Çorlu nasıl gözlemliyorsun?
2: Ersin'le ilgili bir kısa bir şey söyleyeyim. Ondan sonra genel karacağım. Ersin olayı gerçekten karma karışık bir olay. Başkan kalabilir diyor. Ersin teklifleri değerlendiriyor. Yeni hoca bir kaleci arayışımız var diyor. Bu süreç kim tarafından nasıl olacak çok merak ediyorum ama karma karışık bir şey yani. Diğer bir kaleci Onana transferi Trabzonspor şampiyonlukta benim önümüzdeki sezon en güçlü adaylarından bir tanesi. Ama Onana'nın takımda olması lazım. Hocam şampiyonluğa giden bir takıma 5-6 milyon euro daha verir.
0: Ya bu 5-6 ile olur da Savaş şöyle bir sıkıntı oluyor. Yine kiralıyorsun. Gelecek sene yine kaleci arayacaksın. Ya öyle bir durum
2: şampiyon
0: oluyor.
2: Şampiyon olalım. Gelecek sene bakarız. Belki de gelecek sene son senesi bonservisi. Ben Sayın Başkan'ın akşamki buradaki yayındaki şeyini
1: merak ediyorum. Sıkıntı şu. Sözleşmesi bitiyor Onana'nın Manchester United'da. Evet. Kiralık sana niye bıraksın ki?
0: Zaten o
2: futbolcu
1: bu arada hocam 2028 görünüyor sözleşme
0: neyi?
1: Bir daha baktım
0: kimin?
1: Onana'nın.
0: İşte artı tamam. Bir var dedim ya sana.
2: Artı bir olduğu için sen bunu kiralama şansın bir dönem daha var. Bir de
0: evet. Ama isterse şey Manchester çıkmak istiyor oyuncudan. Çünkü oraya da yeni hoca geldi. Çok çalışmak istemiyorlar onunla.
2: Eğer talebi olmazsa, çok büyük bir talebi olmazsa Trabzonspor burada fedakarlık yapar. Oyuncunun da fedakarlık yapabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da iyi bir sezon geçirdi. Trabzon'a gelip kalmak isteyen oyuncu, hele Onana gibi bir oyuncuysan bu çok önemli. Ya, başkan da burada fedakarlık yapar.
0: Kalitesine %100
2: şampiyon
0: bir şey
2: olacağım
0: demiyorum.
2: Diyorsa ki benim şampiyonluktaki favori adaylarından bir tanesi. Gerçekten de çok iyi işler yapıyorlar. Sayın Başkan transferde Fatih Hoca ile beraber yedek ağırlıklı kadroya kadar düşüncesinde şu ana kadar çok iyi gidiyor. Evet. Samet Akaydın transferine en ufak bir eleştirim olamaz. Milli takımda olmasını çok eleştiriyorlar ama Samet Akaydın'ın şöyle bir 5-6 senesine bakıyorum hocam. Hep hazır oyuncu. Bir sakatlık yaşayan bir oyuncu değil. Samet Akaydın Trabzonlu. Trabzon'da kulübede tot 10 dakika oynayacağında, yarım saat
0: ya
2: oynayacağında.
0: Onun da bir demeçlerinden dolayı biraz takılmış taraftarlar.
2: Hatırlıyorum şey, onu. Yani
0: şey işte Fenerbahçe'deyken biraz ondan kızıyorlar ama artık
2: Trabzon'u,
0: oyuncu transfer buram, edildiğine buram, göre artık
2: Trabzon'u yaşayan bir oyuncu, Trabzonlu, karakterli Trabzonlu bir oyuncu.
0: Oynamış oyuncu yani.
2: Trabzon altyapısından çıkmış bir oyuncu, milliyetçi bir oyuncu, profesyonel bir oyuncu. Ben Trabzonspor taraftarının Samet Akkaydın'a evet kırgın olabilir, belki biraz o dönemde kızmış olabilir ama böyle bir milli oyuncuyu, milli duygular yüksek bir oyuncuyu da Trabzon'da milli duyguları en fazla yaşayan ülkemiz önemli bir şehridir. Ben orada bir af olacağını düşünüyorum.
0: Olur olur.
2: Ama üstüne basarak söylüyorum, ben Trabzonspor şampiyon olacağım diyorsa Onana için biraz fedakarlık gerekebilir. Onana yeter ki gelmek istiyorum, kalmak istiyorum.
0: Trabzonspor Savaş fedakarlık yapacak da şimdi sıkıntı şu. Adamın çok ciddi bir bonservisi var. Yani 20-25 milyon euro arası Manchester son senesi diye adamdan satmak istiyor. Trabzonspor da bu kadar yüksek bir rakamı veremez.
2: Hocam %100
0: ya hayır. Bir de zaten Trabzonspor oyuncunun büyük kiralık bedelini ödüyor. Biraz da Manchester aynı ödüyor. Şey, yani ben de seninle aynı görüşteyim ama rakamsal olarak aynı çok şey, çözülecek bir olay görünmüyor.
2: Aynı şey Onatçı'da bir sene önce yaşandı. Devam etmek istedi, devam edemedi maliyetten dolayı. O zaman 13 milyon eurodan hiç hatırlamıyorsam bir bonservis bedeli vardı. Trabzonspor başkanı o dönemde dedi ki biz bu bonservis yüksek. Yanlış hatırlamıyorum, belki bir aşağı bir yukarı fazla olabilir. Bir sene gecikme olarak tekrardan döndü. Şimdi Onana ben Trabzonspor'da devam edeceğim derse
0: diyor zaten.
2: O zaman bu iş çözülür.
0: Diyor zaten de ama şartlar biraz uygun
2: Onana
0: olmuyor.
2: Onana ben Trabzon'da bir yıl daha devam etmek istiyorum diyor. Son senesinde bir kısa yol bulunur. Bu sene fedakarlık bence şampiyon olmak isteyen bir Trabzonspor'un hedefi gerçekten de bir önceki şampiyonlukta olduğu gibi öncesinde de Trabzonspor böyle bir umut vermişti, ışık vermişti. Takviyelerle beraber Onana kalırsa şampiyonun en güçlü adayı olur. Onana kalamaz. Yani olmadı, kalmadı. Başka bir kaleci bakıldı. Çok iyi bir kaleci alması lazım. O yüzden
0: var orada da düşündükleri Türk kaleciler var. Yani Onana'nın
2: Altay'la Muhammed Şengiz'in adları geçiyor. Onana'nın olduğu yerde ben iki kaleciye de saygısızlık yaparım. İkisi de milli kaleci ama şampiyon yapacak kaleci atan tutan birbirine çok uyuyor. Yani Onana isimleri beni Trabzonspor'un şampiyonluğu için umutlandırıyor.
1: Ben de yani Onana çok güven vermiyor ya. Yani çok iyi bir kaleci. Evet. Bir şey söylemiyorum. Ama dönem dönem böyle düşüş periyoduna girdiğinde de
0: ya bazen çok
1: güven vermiyor.
0: Çok
1: yani
0: şeyi hata yaptı çok net ismi maçlar.
1: Sen hani öyle bir şey ismi diyorsun ki 20 milyonsa 20 milyon verilsin.
2: İsmi geçen kaleciler de yapıyor. Yani Altay da çok büyük hatalar yapıyor.
1: Onana'nın alternatifi Altay ya da Muhammed olsun demiyorum zaten.
2: Onana önünde
1: ama
2: oynayan...
1: Onana'ya da yani bu kadar çok büyük bir anlam yüklemek mantıklı mı? Ona emin olamıyorum.
0: Ya zaten zor bir transfer Kerem. Zor. Savaş haklı olarak şu aslında söylediği doğru. Diyor ki kaleci iyi olacak katılıyorum evet. Ama çok zor bir transfer. Çünkü neden adamın geldiği takımlara bak, Inter, Manchester United. Sonuçta bu takımlar bir türlü bir sebepten dolayı bu adamdan çıkmışlar.
1: Evet.
0: Ama adam Ajax altyapısı, normal stoper gibi ayağı var ya.
1: Evet.
0: Bazen öyle paslar atıyor biliyorsun yani, o kadar etkili ama maliyet konusunda sıkıntı var. Şöyle sıkıntı var bak Savaş, senin anlamadığın konu şu. Manchester diyor ki ben bu oyuncuyu kullanmayacağım. Son bir senesi kalıyor. Ben bunu artık diyor kiralamayayım, satayım diyor. Şimdi Trabzonspor böyle bir topa girerse rakam kaç olur biliyor musun? Minimum 25 olur. Trabzonspor'un böyle bir transfer vizyonu yok. Trabzonspor'daki vizyon diyor ki biz genç alalım, oynatalım, hem yarışalım hem değerlendirelim.
2: Ben olumlu tarafından bakıyorum. 25 milyon euroyu zaten vermem.
0: Ha.
2: 25 milyon euro asla vermem ama ben bir yıl daha kiralık 5-6 milyon
1: euro. Sen öyle bir söyledin ki her şey yapılmalı hani.
0: Ya biz yok, öyle aldık.
2: Kiralık için bir sene daha 6-7 milyon euro veririm.
1: Tamam, o başka
2: böyle
1: bir şey.
2: Artı Onana'nın kötü oynadığı maçlarda da Onana savunuculuğu yapmayayım ama Trabzonspor'un savunmasında sakatlar ve formsuz olan oyuncuların olduğu dönemlerde Onana'nın kötü performans gösterdiği
0: işte
2: maçlar oldu.
0: Ya işte 6-7 veriyorsun, o zaman da şöyle bir şey oluşuyor. Takımın içindeki denge bozuluyor. Yani şimdi kiralık bir oyuncuya 6-7 verince...
2: Kiralama bedeliyle beraber dedim ben zaten. Yani direkt 6-7 vermek...
0: Yok zaten kiralama bedeli almıyor Manchester. Diyor ki oyuncunun örnek 10 milyon mu şeyi var, yıllık kazancı. 8'ini siz verin, ikisini biz verelim, öyle kurtaralım diyor. Kendi açısından. Hı hı. Sen 8 verdiği zaman tamam, Onana çok iyi kaleci ama bir de kulübün yapısı var. Bir de çok dengesizlik oluyor. Sahip olmayacağım bir oyuncuya bir yıllık 8 vermiş oluyorsun.
1: Evet.
2: Geçen sezon Uğurcan'ın arkasından mecburiyetten biraz da Uğurcan'ı unutturmak için böyle bir transfer yapıldı. Eğer Onana istiyorsa, Fatih Hoca istiyorsa, başkan da orada bir
0: tamam,
2: şekilde...
0: Savaş'ı ikna edemeyeceğiz. Aa, aynı yerde duruyor.
1: Bir şekilde şartlar uyuyorsa
2: alın. Abartmamak şartıyla şartlar uyuyor. 1-2 milyon euro feda ederim hocam.
0: Peki.
2: Şampiyonluk için 1-2 milyon euro feda eder.

0: Tamam.
1: Olsa da etsek.
2: Olsa yok,
3: başka,
2: dükkan seni.
3: Başka feda edecek onu. Biz değil ya. Ben başka mı?
1: Sen tonda konuşuyorsun yani dedim. Yani.
3: Ama başkanın bu konudaki diye. Sözünü merak ediyorum akşam. Son durumu yani onu anayla
1: ilgili. Mutlaka sorulacak ve konuşulacak bir evet. konu. Milli takıma dair de birkaç dakika konuşalım. Milli futbol takımımız pazar günü Türkiye saatiyle sabah 7'de Avustralya karşısında sahaya çıkacak. Hocam Makedonya ve evet. Venezuela mücadelelerinde takımı gözlemleme imkanı da bulduk. Fiziksel olarak güçlü ve çok tempolu bir rakiple oynayacağız ilk maçımızda Avustralya için. Söylüyorum bunu.
2: Uzun top etkinliği olan.
1: Bizi nerede zorlayabilirler? Bizim avantajlarımız neler olabilir bu profilde bir ekibe karşı?
2: Vallahi bizi ne zorlayabilir? Bizi Vancouver değil ama turnuvanın genelinde sıcak zorlayabilir. Ki bütün takımları zorlayacak evet. bu. Burası bir iki tabii grubun geneli için çok farklı yorumlar var Kerem. Birisi bizim açımızdan biri diyor ki biz bu grupta bir oluruz. Bazıları diyor ki kolay grup. Ben çok bir oluruz ve kolay grup söylemlerine katılmıyorum. Ben aksine çok dengeli ve çok enteresan bir grupta oynayacağımızı düşünüyorum. Ha şunu söylersen %100 katılırım. Bu grubun en yetenekli takımı kim dersen orası biziz.
1: Evet.
2: Bunu sahaya ne kadar yansıtabileceğiz? Çünkü bu grup hiç Dünya Kupası oynamadı. Avrupa Şampiyonası oynadı ama Dünya Kupası oynamadı. Ben hocanın da benzer düşüncede olduğunu düşünüyorum. Yani ne gibi? Hoca bence turnuvanın veya grubun diğer iki maçını bir kenara koymuştur. Ben Avustralya maçını nasıl kazanırımını planlıyordur. Dikkat etmemiz gereken bir rakip. Çünkü Dünya Kupası'na katılma gelenekleri var. Yani bu hani bize anlatılan Avustralya değil bu takım. Çok disiplinli, fizik gücü çok yüksek bir takım. Duran top organizasyonlarında, hücum duran top organizasyonlarında çok etkili bir takım ve biraz da sert oynayan bir takım. Aynı Venezuela gibi. Bu bizi zaman zaman Venezuela maçında bozdu mu? Özellikle ilk yarıda %100 bozdu. Değil mi? Bazı anlamsız tekmeler, tutmalar, tabii. çekmeler. Özellikle Paraguay maçına bunu bir hazırlanalım. Paraguay maçı çok benzer olacak Venezuela maçı gibi. Bunlara hazırlıklı olalım. Ama problem çözen çok oyuncusu olan bir Türk milli takımından bahsediyoruz. Mevcut ilk 11'i ben düşündüğüm ilk 11 oynarsa çok problem çözebilir. Ama sadece işte şu adaptasyona, bu sıcağa filan inşallah şey olmayız, yenilmeyiz. Yoksa ben diğer hiçbir konuda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kazanarak hazırlık maçlarını gitmek çok büyük bir avantaj. Ama inanın ben grupta söylenenin aksine çok dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Onun için dikkat etmeliyiz.
1: Hiçbir şey garanti değil.
2: Hiçbir şey garanti
1: değil. Her dakika için mücadelemizi %100. Bu seviyenin üst seviyede tutmamız
2: bizim
1: lazım.
2: İçin çok önemli mücadele etmek bu turnuvada. Geneli turnuvanın geneli için çok önemli.
1: İki dakikamız var.
3: Hocam çok net özetledi. Benim de şöyle bir tezim var. Ben de bu gruptan lider çıkabileceğimizi düşünüyorum. Zor maçlar var ama bak bir de tam tersi var. Hocam öyle bir fotoğraf çiziyorum, karşıma çekiyorum. Namalip lider de çıkabilirsin. Puansız da çıkabilirsin. Üç takımın
2: puansız
3: futbol
2: değil
3: için
2: ama.
3: Her şey var. Ben bunu da söylüyorum. Yani benim şu anda kafam lider çıkarız diyorum. 2002'deki coşkuya hazırım.
2: Evet.
3: Kendimi o derece hazırlamışım.
2: Evet.
3: Ama herkes böyle hazırlamış. Bir inanmışlık var. Ama futbolda her şey de var. Şimdi burada puansızlık futbol içinde var. Ben net içimden geçen hissiyat daha önce de söyledim. Lider çıkabileceğimiz. Ama rakipler birisi ev sahibi Amerika, öbür tarafta Avustralya, diğer taraftan Paraguay. Sert futbol. Bence Montella bunların hepsini hazırlamıştır. A planı, B planı, C planı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda maçına kadar şahane işler yapmıştı. Bütün takım inanıyor. Ülke olarak inanıyoruz. Ben de buradan çıkıp sonrasına bakacağımızı düşünüyorum ama olumsuz şeye de bazen kötüsüne de alıştırmak lazım kendinizi.
2: Ama bu yani kadro çok yetenekli ya. Yani yazık olur.
3: Kilit açacak çok fazla oyuncumuz var.
2: Ben onu evet.
3: Uzun toplar dedin az önce.
2: Evet.
3: Uzun toplara dikkat etmemiz lazım. Savunmamız herkesin kafasında bir savunma işareti var. Geniş oyuncumuz var. Ama savunmada biraz bazı tereddütler olan da var.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben de sana teşekkür ediyorum.
0: Ağzına
1: hocama teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür
1: hocama
2: ederim.
0: Hocam sağ olun.
2: Kerem'cim ben teşekkür ederim.
0: Milli Maç Günü'nde beraber olacağız.
2: Beraberiz inşallah.
0: Heyecanlıyız.
2: Evet.
0: Ve konuşacak çok şeyimiz var. A-Spor ekranlarında Dünya Kupası serüvenine dair tüm detayları da değerlendirmeyi sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Spor gündemine noktayı koyuyoruz. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
3: Sayın Aziz Yıldırım, 1469 oy
0: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda Vefa Küçüğü sadece bir oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekrandasına. Şimdi

0: bulacaksın.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aa Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Aspor Radyo.

0: gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yeni yönetim mazbatı aldıktan hemen sonra transfer için harekete geçecek. Öncelikli olarak teknik direktörlük görevine kısa sürede Aykut Kocaman'ın getirilmesi bekleniyor. Ardından transferde imza sürecine geçilecek. Yıldırım seçim döneminde oyuncu açıklamayacağını ancak muhakkak santrfor alacaklarını söylemişti. Mallorca'dan Vedat Muriç ve Dortmund'dan Sergio Ramos ile Sarı Lacivertliler Saadettin Saran döneminde temasa geçmişti. Aziz Yıldırım yönetimi de öncelikle bu oyuncuların transferini gerçekleştirmek için harekete geçecek. Aziz Yıldırım'ın iyi futbolcu olarak nitelendirdiği ancak maliyetini eleştirdiği Sidiki Şerif'in takımda tutulacağı belirtildi. Kerem bıraktı. Şerif ceza alanında. Şerif vurdu ve gol! Sidiki Şerif'le Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Golcü sorununu çözdükten sonra Yıldırım ve ekibinin önceliği stoper ve sol bek olacak. Ederson'un ayrılık kararından dönmesinin ardından kaleye takviye planlamayan Sarı Lacivertli yönetimin en büyük hedefi kısa zamanda listedeki isimlerle konuşarak yeni sezona en hazır kadroyla hazırlanmak olacak.
2: Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'de yeni yönetim mazbata töreni sonrası resmen göreve başlıyor olacak. Bunun da hatırlatmasını bir kez daha yapmış olalım ve Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta ise teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transfer konusundaki talepleri netleşmeye başladı. İtalyan teknik adam fizik gücü yüksek bir santrafor transferi istiyor.
3: Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Vincenzo Italiano, futbol direktörü Önder Özen'le gerçekleştirdiği görüşmelerde kadrodaki eksik bölgeleri belirledi. Italiano'nun kaleci, sol stoper, merkez orta saha, iki kanat oyuncusu ve santrfor transferi talep ettiği belirtildi. Mevcut forvet rotasyonunda yer alan Yang Yuo, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Ekimoğlu'nun yeterli olmayacağını düşünen 48 yaşındaki teknik adamın ileri uçta deneyimli ve fizik gücü yüksek bir pivot santrfor istediği ifade edildi. Italiano'nun bu pozisyon için ön plana çıkardığı ismin ise eski öğrencisi Dušan Vlahović olduğu kaydedildi.

0: İkilinin yolları 2021-22 sezonunda Fiorentina'da kesişmiş. Sırp golcü o sezon 45 resmi karşılaşmada 29 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Juventus Vlahović için 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Son 4 sezondur Juventus forması giyen 26 yaşındaki forvet, İtalyan ekibinde çıktığı 168 maçta 68 gol attı. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu konumuna gelen 1.90 boyundaki yıldız futbolcunun kariyerine farklı bir takımda devam etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Vincenzo Italiano'nun başarılı golcüyle Beşiktaş'ta yeniden çalışma fikrine sıcak baktığı, yönetimin de bu transfere olumlu yaklaştığı ifade edildi. Başkan Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen'in Vlahović transferi için gerekli şartları oluşturmaya çalıştığı ve kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temas kurmayı planladığı aktarıldı. Beşiktaş'ın Sırp Yıldız için 3 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ve transferi sonuçlandırabilmek adına tüm imkanları değerlendireceği belirtildi.
1: Beşiktaş'ın transfer planlamasına dair detaylar bu şekildeydi. Teknik direktör Vincenzo Italiano kiralıktan dönecek isimlerle ilgili olarak da kararını verdi.
2: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan teknik adam ilk olarak kiralıktan dönen futbolcuların durumunu değerlendirdi. Italiano yapılan analizlerin ardından kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen oyuncular arasında yalnızca Semih Kılıçsoy'u yeni sezon kadrosunda görmek istiyor. 20 yaşındaki golcünün hazırlık kampında yer alması ve yeni sezonda takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. 48 yaşındaki çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre El Musrati, João Mario, Jan Onana, Amir Hacı Ahmetoviç, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talhasanuç, Emrecan Uzunan ve Emrecan Terzi, Italiano'nun gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Beşiktaş yönetimi söz konusu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek. Ayrılıkların gerçekleşmesi halinde hem maaş bütçesinde önemli bir rahatlama sağlanacak hem de yeni transferler için yabancı ve yerli oyuncu kontenjanlarında yer açılacak. Yönetimin teknik heyetin belirlediği eksik bölgeler için kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.
1: Galatasaray'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Bu yaz transfer döneminde önemli takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da talipleri olan futbolcular için de planlama yapılıyor.
3: Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken teklif alan oyuncularının da değerini belirledi. Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performans ve Brezilya milli takımının geniş kadrosuna davet edilmesiyle dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara, başta Aston Villa olmak üzere Premier Lig kulüplerinin radarında. Yıldız oyuncu için Galatasaray 30 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirebilir. Okan Buruk'un sağ bekte değerlendirdiği ve yüksek performans aldığı Roland Çalai de yine İngiliz devlerinin merceğinde.
4: Çalai çekti, baktı, vurdu, golü attı! Çalai!
3: Sarı Kırmızılı yönetimin Macar futbolcu için bonservis beklentisi minimum 15 milyon euro. Avrupa'dan talipleri olan bir diğer isim Davinson Sanchez.
4: Ali şans alan verdi işaretini. Kafa, topa vardı, gol! Davinson Sanchez.
3: Geçtiğimiz sezon transferin son günlerinde Kolombiyalı stopere talip olan Como yeniden devrede. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hazırlanan İtalyan ekibinin kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif yapması bekleniyor. Sarı Kırmızılı yönetim 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
1: 10+4 yabancı kuralı Galatasaray'ı bu anlamda zorlayan noktalardan birisi. Sarı Kırmızılı yönetim transferde bu nedenle inceleyip sık dokuyor. Trabzonspor'la devam ediyoruz. Transferin flash takımı Bordo Mavili ekipte ise

0: gözler sağ kanat takviyesine çevrildi. Trabzonspor Girona forması giyen Viktor Sigankov'un transferinde ise mutlu sona yaklaştı.
1: Trabzonspor'da sıra sağ kanat transferine geldi. Bordo Mavili yönetim Girona'da dikkatleri üzerine çeken kanat oyuncusu Viktor Sigankov transferinde önemli mesafe kat etti. Evet. 28 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un sunduğu şartların çoğunu kabul ederken kulüpler arasındaki son detayların görüşüldüğü bildirildi. Ukraynalı futbolcuyu Hollanda ekiplerinden Ajax'ta isterken Bordo Mavililerin yaptığı teklifin Sigankov için daha cazip olduğu öğrenildi. Hem sağ kanatta hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen 1.78 boyundaki yıldız teknik kapasitesi, oyun görüşü ve skor katkısıyla ön plana çıkıyor. Girona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
0: Trabzonspor bu yaz transfer döneminde daha önce anlaşmaya vardığını açıkladığı Noah Savioğlu'yu resmen kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Noah Savioğlu resmen Trabzonspor'da. Bordo Maviller Portekizli futbolcuyu 5 yıllığına kadrosuna kattığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Trabzonspor Savioğlu için Vitoria 4 taksit halinde 8,5 milyon euro ödeyecek. Şarta bağlı bonuslar devreye girerse 3 milyon euro daha ödeme yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda ödenen bonservis bedelinin üstündeki rakamın %20'si Vitoria'ya ödenecek. Savioğlu'ya ise 2026-27 sezonu için 1 milyon 350 bin euro, 2027-28 sezonu için 1 milyon 200 bin euro, kalan sezonlar için 1 milyon euro ödeme yapılacak. Portekizli sol kanat oyuncusu geride kalan sezonda Vitoria'da 36 maça çıktı ve 2 golle 8 asist üretti.
0: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun son hafta maçında Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde kalmayı başaran Eyüpspor'da teknik direktör Atilla Gerin'le yollar ayrıldı.
3: İstediğimiz gibi de uzun süre götürdük
0: maçı. Eyüpspor'da Atilla Gerin dönemi sona erdi. İstanbul ekibi deneyimli teknik direktörle yolların ayrıldığını duyurdu. 58 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz sezon gösterdiği çıkışla İstanbul ekibinin ligde kalmasında büyük rol oynamıştı. Eyüpspor'un başında 20 maça çıkan Gerin 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 1.20'lik puan ortalaması tutturdu. Atilla Gerin'in yeni takımının Süper Lig'den düşen Kayserispor olacağı iddia ediliyor.
3: No name bir hoca, no name futbolcular. Yani bir iki tanesini sonradan kattı.
0: Evet, borsada günün spor endeksine şimdi birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Dört büyük takımın borsada günü nasıl kapattığını birlikte bir hatırlayalım. Borsa İstanbul'da spor endeksi günü %1.86'lık düşüşle kapattı. Dört büyük kulüpte ise Beşiktaş'la başlıyoruz. Beşiktaş AŞ ise %3.07'lik bir düşüş gösteriyor bugün borsada. Fenerbahçe'de de yine Beşiktaş'a çok benzer bir puan var. %3.06'lık bir düşüş Fenerbahçe'nin borsadaki hareketi bu şekilde oldu bugüne dair. Galatasaray %0.92'lik bir düşüşle günü noktalıyor sarı kırmızılarda ve Trabzonspor'un ise günü %0.0'lık bir sabit puanla aslında ne düşüş ne de bir artış bugün Trabzonspor'un borsadaki hareketinde görülen hareket bu şekilde oldu. Şimdi Dünya Kupası'ndaki haberlerimizle ana habere devam ediyoruz. ...2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampa giren amilli futbol takımı taraftarlar eşliğinde bir antrenman gerçekleştirdi.
4: Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
5: Amilli takımın Arizona Athletic Grounds'daki antrenmanı teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşullarıyla başlayan antrenman 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar

0: alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Ay Yıldızlıların çalışmasını 3000'in üzerinde taraftar takip etti. Gündüz saatlerinde tesislerdeki ekranlarda sıcaklık sebebiyle taraftar festivalinin iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu ancak hava sıcaklığı daha fazla artmayınca organizasyon yapıldı. Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti. İdman öncesi tribünler milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesi hem de idman sonunda taraftarları alkışladı.
1: Genç yıldızımız Arda Güler yaklaşan FIFA 2026 Dünya Kupası'nda kuşkusuz en büyük kozlarımızdan birisi olacak. Peki Arda, Real Madrid'de bu sezon nasıl bir performans ortaya koydu? Turnuva öncesinde şimdi Arda'nın nasıl bir sezonu geride bıraktığını hep birlikte hatırlayalım.

0: Dünya Kupası hikayelerinin başrolünde çoğu zaman bir on numara vardır. Zico, Maradona, Roberto, Baggio, Zidane. Değişen futbolla birlikte son dönemde bu estetikte ofansif orta sahalar azalsa da Türk futbol severlerin bu yönde bir arayışı olmayacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geri dönen Türkiye'de Yıldıray Baştürk'ün 2002'de taşıdığı bayrağı devralacak bir yıldız hazır. Arda Güler.
1: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda!
2: Gol.
1: Arda, Arda, Arda, Arda!
0: Kenan Yıldız ve Can Uzun'la 2005 jenerasyonunun en nadide yeteneklerinden olan genç yıldız, Türkiye'nin son Dünya Kupası macerasında henüz dünyaya gelmemişti. Yaş grubundaki milyonlarca Türk genci gibi bugüne dek Ay Yıldızlı Bayrağı Dünya Kupası sahnesinde izleyemeyen Arda'nın en büyük hayali ülkesini bir Dünya Kupası'ndan daha mahrum bırakmamaktı. Milli oyuncunun 21 yaşında gerçekleşen hayalinin ilk adımları doğup büyüdüğü Ankara'nın köklü ekibi Gençler Birliği'nde gerçekleşti. Başkent ekibinin altyapısında başlayan futbol yolculuğu hayalini kurduğu Fenerbahçe'de hız kazandı. 2019'da Sarı Lacivertlerin akademisine katılan yetenekli oyuncu 2021-22 sezonuyla birlikte A takımda süre almaya başladı. Sahaya çıktığı andan itibaren farkını hissettiren Arda'nın Avrupa devlerinin radarına girmesi uzun sürmedi.
1: Serdar'ın pası Arda'ya doğru, Arda gol pozisyonu, Arda ve 4. gol! Arda Güler!
0: 2023 yazında Türk futbol tarihinin en dikkat çekici transferlerinden biri gerçekleşti ve Arda Güler Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanya'daki ilk döneminde yaşadığı sakatlık sürecini sabır ve tevekkül üzerinden tanımlayan milli yıldız, ikonikleşen gol sevincini bu süreçte oluşturdu. Zaman içerisinde Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'inde de süre bulmaya başlayan, adım adım rotasyondaki rolü ve süresi artan Arda, bu sezon tam anlamıyla takımının ilk 11 oyuncusu

0: haline geldi. Özellikle Mbappe ile yakaladığı uyumla öne çıkan ofansif orta saha takımına 6 gol 14 asistlik katkı sağladı.
1: Arda Güler şimdi yolladı. Mbappe'nin önüne bir gol daha mı geliyor? Şut şansı attı çalımı. Boş kale. Boş kale. Kylian Mbappe. Asist Arda Güler.
2: Arda'nın pası. Mbappe müthiş sayıldı. Kylian Mbappe pasını da verdi. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Kylian Mbappe sihir yarattı. Arda attı golü 2-0.
0: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı attığı 2 gol ise Avrupa futbolunun en çok konuşulan performanslarından biri oldu. Arda Güler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu ödülüne de layık görüldü.
2: Arda, kaleci öndeydi. Dituro çok uzak Arda.
0: Euro 2024'te Türkiye formasıyla ilk büyük turnuvasına çıkan genç yıldız, Ay Yıldızlıların çeyrek finale uzanan yolculuğunda başrol oyuncularından biriydi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde de sahneye çıkan Arda, kritik anlarda ürettiği goller ve yaptığı asistlerle Ay Yıldızlıların 24 yıllık hasretini bitirmesinde önemli pay sahibi oldu.
3: Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi!
0: Golleri, oyun zekası, keskin sol ayağı ve saha dışındaki samimi tavırlarıyla milyonlarca çocuğun hayranlıkla izlediği bir isim haline gelen milli yıldız için hikaye henüz yeni başlıyor. Dünyadaki futbol severlerin de performansını merakla beklediği Arda Güler, 24 yıl sonra yeniden Türkiye'nin adını dünya futbolunun zirvesine yazmak için mücadele verecek.
4: FIFA 2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu ve 2026'nın da favorilerinden Arjantin, turnuva öncesi son hazırlık maçında Honduras'ı 2-0 mağlup etti.
5: Arjantin, Honduras'la karşı karşıya geliyor. Son dünya şampiyonu 2022 Dünya Kupası'nın kazananı Arjantin. Manuel Rivas ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Arjantin başladı. Keyifli seyirler. Lionel Scaloni görüntüye geldi. Lo Celso kaleye doğru direkten döndü top. Giovanni Lo Celso. Atak devam ediyor. Penaltı beklentileri ve beyaz noktayı gösteriyor. Victor Manuel Rivas. Arjantin penaltıyı kazanıyor. Taliafico yerde kaldı. Takımına penaltıyı kazandırıyor. Melendez. İyi yapan isim Lautaro Martinez topun başında. Martinez geliyor. Martinez vurdu ve gol. Lautaro Martinez. Arjantin 1-0 önde. ...37. dakikada penaltıdan fileleri sallıyor Lautaro Martinez. Messi sesleri yükselmeye devam ediyor. Alfield'da Lautaro Martinez topuk pası geldi. Karşı karşıya pozisyon ve top ağlarda gol. Giuliano Simeone. Arjantin farkı ikiye çıkartıyor Honduras karşısında. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Lautaro Martinez topuğuyla şık bıraktı. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi avlamayı başarıyor Giuliano Simeone. Geriye doğru pas ve son düdük geliyor. Victor Manuel Rivas karşılaşmanın sona erdiğini tayin eden düdüğünü çalıyor. Arjantin kazanan taraf oluyor hazırlık mücadelesinde Honduras karşısında.
4: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda sahne alacak 48 ülkenin 28'inde yabancı

0: yabancı teknik direktörler görev yapıyor. Turnuvada ise en çok Arjantinli teknik adamlar saha kenarında yer alacaklar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kulübeler çoğunlukla yabancı teknik adamlara emanet. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda 28 yabancı, 20 yerli teknik adam görev yapacak. Yabancı teknik direktörlerin ağırlığı en çok Avrupa'da hissedilecek. Kıtada 7 yabancı teknik direktör uyruklarından başka ülkelerin başarısı için ter dökecek. Avrupa'dan 20 teknik adamsa başka ülkelerin takımının başında görev yapacak. Dünya Kupası'nda en çok Arjantinli teknik direktörler kulübede olacak. Arjantinli 6 teknik direktör görev alırken Fransa 5, İspanya 4, Almanya ve İtalya 3 teknik direktörle kupada temsil edilecek. Dünya Kupası'nda görev yapacak en genç teknik adam Almanya milli takımının patronu 38 yaşındaki Julian Nagelsmann olacak. Curaçao milli takımını tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na götüren 78 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat ise organizasyonda en yaşlı teknik adam olarak görev yapacak. Deneyimli teknik adam bu organizasyonla birlikte kariyerinde 3. kez Dünya Kupası'nda kulübede olacak. 38 yaşındaki Nagelsmann'la 78 yaşındaki Advocaat'ın takımları Houston stadında oynanacak E grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'ndaki 48 teknik adamın yaş ortalaması ise 57.3 oldu. 2026 Dünya Kupası'nda teknik adamların yaş ortalaması Katar 2022'ye göre 5.4 yaş arttı. 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 48 teknik adamdan ikisi daha önce şampiyonluk sevinci yaşadı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'la Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni birer kez podyuma çıkarak kupa kaldırdı. İtalyan Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı ve 5 kezle en çok dünya şampiyonluğu yaşayan Brezilya, tarihinde ilk kez yabancı teknik direktörle finallerde boy gösterecek.
0: FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılan ülkelerin yaş ortalamasına şimdi birlikte bir göz atacağız. Turnuvanın en genç takımı Fil Dişi Sahili olurken en yaşlı takımlarsa İran ve Panama.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en genç ekibi Fil Dişi Sahili olurken milli takımımızın sıralamadaki yeri şaşırttı. Dev organizasyonda yaş ortalaması en genç ekip Fil Dişi Sahili oldu. Afrika temsilcisi 25.9 yaş ortalamasıyla en genç takım unvanını elde etti. Ekvador'un 26.1 ortalamayla ikinci sırayı aldığı sıralamanın üçüncü basamağındaysa 26.4 yaşla Kuzey Afrika temsilcisi Fas bulunuyor.

Organizasyona ev sahipliği yapan ekiplerden ABD 12. bir başka şampiyonluk adayı Fransa ise 13. basamakta yer alıyor. A milli takımımız ise 27.8 yaş ortalamasıyla sıralamanın 22. sırasında.

0: 48 takımın katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en yaşlı takımları ise İran ve Panama. İsrail ve Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD ile savaşta bulunan İran ve Orta Amerika temsilcisi Panama'nın yaş ortalamaları 30.4 olarak dikkat çekiyor.
1: Dünya kupalarında tarih boyunca tam 8 farklı ülke şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Tarih boyunca en çok şampiyonluk yaşayan ülke ise 5 kez de Brezilya oldu.
2: Futbol dünyasının en önemli organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nı düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı. İkinci Dünya Savaşı dışında 1930

1930 ile 2022 yılları arasında 21 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda 8 ülke ipi göğüsledi. Turnuvada en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanı Brezilya'ya ait. Sambacılar 5 kez kupayı kaldırma başarısını gösterdiler. İtalya ve Almanya ise 4'er kez mutlu sona ulaştı. Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2'şer, İngiltere ve İspanya ise 1'er kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı. Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı. Diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı. Dünya Kupası tarihinde Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanmayı başardı. İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay bunlarda şampiyonluğu yakaladı. İngiltere ve İspanya da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzandı. Dünya Kupası'nın en dramatik takımı Hollanda. Portakallar Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Çekoslovakya ve Macaristan'da 2'şer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen tarihlerinde Dünya Kupası kazanamadı. Birer kez final oynayıp kaybeden İsveç ve Hırvatistan kupanın bir adım uzağında kaldı. Brezilya ve Almanya Dünya Kupası'nda en çok finale yükselen ülkeler oldu. Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırdı. İtalya ve Arjantin 6'şar, Fransa 4 kez finale çıkmayı başardı. Almanya ve Brezilya en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.

Evet, FIFA 2026 Dünya Kupası Perşembe akşamı saatler 22'yi gösterdiğinde ev sahiplerinden Meksika ve Güney Afrika arasındaki maçla resmen başlayacak. 3 farklı ülke bu turnuva ev sahipliği yapıyor demiştik. Meksika, ABD ve Kanada. Fakat turnuva henüz başlamadan özellikle bu günlerde ülkeler ABD'ye, Meksika'ya ve Kanada'ya turnuva için seyahatlerini gerçekleştirmeye başladılar ve bazı skandallar da yine turnuva öncesinde yaşanmaya başladı. Şimdi Barko ekranımızda turnuva henüz başlamadan yaşanan bazı skandalları sizlerle paylaşıyor olacağız. Özbekistan milli takımı Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez 2026'da boy gösterecek Özbekistan ve aslında takımın da başında dünya futbol tarihinin de çok önemli isimlerinden birisi olan Fabio Cannavaro var. Fakat dün Hollanda ile oynanacak hazırlık maçı için stada gelen Özbekistan kafilesi stada giriş esnasında köpeklerle didik didik arandı ve yaklaşık 2 saat süren bu sorgu sonrasında serbest bırakıldılar ve bu hazırlık maçı bu skandalın aslında gölgesinde oynanmış oldu. Görüntüler sosyal medyada mevcut. Özellikle Fabio Cannavaro'nun bu durumu oldukça şaşırdığını gördük. Bu tip görüntüler, bu tip enstantaneler sanki turnuva boyunca da yine özellikle ABD'de sık sık yaşanacak gibi görünüyor. Günün belki de en çok konuşulan haberlerinden, gelişmelerinden birisi. Somalili hakem Omar Artan, FIFA'nın Dünya Kupası'nda görev verdiği hakemlerden sadece birisiydi ki aslında kıtasının da Afrika bölgesinin de en başarılı hakemlerinden birisi olarak gösteriliyor. Omar Artan vizesi olmasına rağmen, yani özetlemek gerekirse eğer ABD'ye giriş izni olmasına rağmen, vizesi olmasına rağmen havalimanında Amerikalı yetkililer tarafından girişine izin verilmedi ve bu nedenle FIFA 2026 Dünya Kupası'nda görev yapamayacak Somalili hakem Omar Artan. Bu da henüz turnuva başlamadan yaşanılan en büyük skandallardan birisi olarak yine dikkat çekiyor. Geçiyoruz. Üçüncü gelişmemiz ise Irak milli takım golcüsü Ayman Hüseyin. O da dün Chicago Havalimanı'nda gözaltına alındı ve tam 7 saatlik bir sorgu sonrasında serbest bırakıldı. Bu anlamda özellikle Irak, İran gibi ülkelerin zaten turnuva boyunca ABD'de, ABD topraklarında bazı sorunlar yaşamasını tahmin ediyorduk. Ama bu denli henüz turnuva başlamadan erken bu skandalların yaşanması biraz turnuvaya gölge düşürüyor. Gelişmeler gibi tahmin ediliyor.

0: Ayman Hüseyin 7 saatlik bir sorgu sonrası Irak milli takımının golcüsünden bahsediyoruz. Chicago Havalimanı'nda gözaltına alınıyor. 7 saatlik bir sorgu ve sonrasında serbest bırakılıyor Ayman Hüseyin. Geçelim son skandala. İran milli takımı tüm maçlarını ve bu turnuvada ABD'de oynayacak. İran turnuvada G grubunda bulunuyor. Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'la ABD topraklarında bu turnuvada 3 maç oynayacak grup aşamasında İran. Fakat ABD'ye giriş izni olmadığı için, ülkede kamp yapılmasına izin verilmediği için İran milli takımı turnuva boyunca kampını Meksika'da yapacak ve tüm maçlar için grup etabında oynayacağı 3 maç için de maç günleri Meksika'dan ABD'ye gidecek. Sonrasında maçı oynadıktan sonra ise tekrar Meksika'ya dönerek FIFA 2026 için hazırlıklarını Meksika'da yapmaya devam edecek. Bu henüz turnuva başlamadan, 2026 Dünya Kupası başlamadan yaşanılan skandallardan bazıları, fakat bir kez daha tekrar etmekte fayda olabilir. Özellikle turnuva esnasında yine ABD topraklarında bazı bu anlamda skandalların, benzer problemlerin yaşanması öngörülüyor. FIFA'nın bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu. Çünkü şu an göründüğü kadarıyla bu turnuvanın sahibinin FIFA değil de ABD olduğunu sanki görüyoruz. FIFA'nın nasıl bir reaksiyon göstereceği, bu konulara ne denli bir yaklaşım içerisinde olacağını ise ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Devam ediyoruz. Açılış karşılaşmasından bahsetmiştik. Meksika, Güney Afrika maçı Perşembe akşamı saat 22'de A grubunda bu iki takım mücadele ediyorlar ve biz de şimdi Dünya Kupası öncesi A grubunu sizlerle birlikte bir hatırlayalım istedik. A grubuna dair hazırlamış olduğumuz VTR ekranlara geliyor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası perdelerini A grubunda oynanacak Meksika-Güney Afrika maçlarıyla açacak. Meksiko City'deki Azteca Stadı'nda oynanacak karşılaşma 11 Haziran'da Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Grubun diğer temsilcileri Güney Kore ve Çekya ise ertesi gün Guadalajara'da karşı karşıya gelecek. A grubundaki 4 takım da Dünya Kupası'na 4 farklı kıtadan katılıyor. Dünya Kupası'na 3 kez ev sahipliği yapan ilk ülke olarak tarihe geçecek Meksika, organizasyona Javier Aguirre yönetiminde katılıyor. 67 yaşındaki Meksikalı teknik adam 2002 ve 2010'dan sonra ülkesine 3. kez Dünya Kupası'na liderlik edecek. Sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Edson Alvarez'in de forma giydiği 84 milyon euroluk Meksika kadrosunda Fulham'dan Raul Jimenez, Milan'dan Santiago Jimenez ve Guilherme Ochoa da yer alıyor. 6. Dünya Kupası'na katılan 40 yaşındaki kaleci Ochoa, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile birlikte rekora ortak olacak. Meksika turnuvaya ev sahipliği yaptığı 1970 ve 1986 yıllarında çeyrek finale kadar çıkmayı başarmıştı. Grupta Afrika kıtasını temsil eden Güney Afrika milli takımı Dünya Kupası'na Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Hugo Broos liderliğinde çıkıyor. Zulu dilinde çocuklar anlamına gelen Bafana Bafana lakaplı ekip turnuvadaki 4. sınavında ilk kez gruptan çıkmayı deneyecek. Güney Afrika milli takımı yaklaşık 53 milyon euroluk değeriyle A grubunun en düşük bütçeli takımı konumunda. Takımda en çok dikkati çeken isimlerse kaptan, kaleci Ron Van Williams ve Lyle Foster. Grubun Avrupa temsilcisi ise Çekya. Kırmızı beyazlılar 150 milyon euroluk kadro değerleriyle bu anlamda A grubunun zirvesinde yer alıyor. Turnuvaya daha önce Çekoslovakya ve Çek Cumhuriyeti isimleriyle katılan Çekya, Dünya Kupası'na 3. kez farklı isimle toplamda 10. kez katılıyor. 1934 ve 1962'de finale kadar yükselen Çekya milli takımının bu yıl en güvendiği isimler Patrick Schick, Adam Ljožek, Tomáš Souček ve Pavel Schult. A grubunun en zengin kadrosu Güney Kore'si yaklaşık 145 milyon euro değeriyle öne çıkıyor. Asya temsilcisinin güçlü ve alternatifli kadrosunda Heung-min Son, Kim Min-jae, Lee Kang-in ve Beşiktaş'ın golcüsü Oh Yang-kyu gibi önemli futbolcular yer alıyor.

0: Bo üst üste 4 Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra teknik adam olarak ikinci kez turnuvada boy gösterecek. Dünya Kupası'na 11. kez katılan Güney Kore milli takımı 2002'de Japonya ile ortak ev sahibi olduğu turnuvanın üçüncülük maçında Türkiye'ye yenilerek dördüncü olmuştu.
1: Evet, A grubu bu şekildeydi. 2026 Dünya Kupası'nda B grubunda ise bir diğer ev sahibi Kanada ile beraber Bosna Hersek, Katar ve İsviçre bulunuyor.
2: 2026 Dünya Kupası B grubunda Kanada, Bosna Hersek, Katar ve İsviçre yer alıyor. Ev sahibi Kanada taraftar desteğiyle grubun en dikkat çeken takımlarından biri olacak. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kuzey Amerika ekibi 2022'nin ardından üst üste 2. kez dev organizasyonda boy gösteriyor. Jesse March yönetimindeki Kanada hızlı hücum geçişleri ve dinamik futboluyla öne çıkıyor. Kanada'da gözler şüphesiz Alphonso Davies'in üzerinde olacak. Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncu hem hızı hem de hücum katkısıyla takımın en büyük kozu. Jonathan David, Tejan Buchanan, Stephen Estukio ve daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giymiş Kyle Larin de kadronun öne çıkan isimleri arasında. Kanada turnuvadaki ilk maçında Bosna Hersek'le karşılaşacak. Grubun tecrübeli takımlarından İsviçre ise istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Tarihinde 13. kez Dünya Kupası'nda yer alacak Avrupa ekibi son 6 Dünya Kupası'nın tamamına katılma başarısı gösterdi. Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, savunma disiplini ve takım oyunuyla turnuvaların zorlu rakiplerinden biri olarak gösteriliyor. İsviçre'de Manuel Akanji, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Dan Doy ve Brile Mbolo takımın en önemli silahları. Avrupa elemelerini yenilgi almadan tamamlayan Kırmızı Beyazlılar grubun favorilerinden biri konumunda. Grubun bir diğer takımı Katar'sa üst üste 2. kez Dünya Kupası sahnesinde. 2022'de ev sahibi olarak turnuvada yer alan Orta Doğu ekibi bu kez elemelerden gelerek Dünya Kupası biletini aldı. Hulen Lopetegi yönetimindeki Katar'da Ekrem Efif en dikkat çeken isim. Asya futbolunun en yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilen Efif'e Al-Muezzali ve Abdülkerim Hasan eşlik ediyor. Asya Kupası'nda üst üste 2 kez şampiyon olan Katar, Dünya Kupası'nda da sürpriz peşinde. Grubun en merak edilen takımlarından biri ise Bosna Hersek. Tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Bosna Hersek, 2014'ten sonra yeniden dev sahnede yer alacak. Sergei Barbarez'in çalıştırdığı Balkan ekibi playoff etabında İtalya'yı devirerek turnuvaya katılmayı başardı. Takımın en büyük kozuysa tecrübeli golcü Edin Dzeko. 40 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinin son Dünya Kupası'nda takımını taşımaya çalışacak. Ermedin Demirovic, Benjamin Tahirovic ve Amar Dedic de Bosna Hersek'in öne çıkan diğer isimleri.

0: Dünya Kupası'na dair haberlerimiz bu şekildeydi. Avrupa'dan futbolla devam ediyoruz. Fransız efsane golcü Olivier Giroud yeni sezonda da Fransa Lig 1'de Lille forması giymeye devam edecek.
1: Fransa Lig 1 temsilcilerinden Lille, Olivier Giroud'un kontratını bir yıl daha uzattı. Kuzey ekibinden yapılan açıklamada Fransız golcünün 2026-27 sezonunda Lille forması giyeceği duyuruldu. 39 yaşındaki Giroud, Grenoble altyapısında başladığı kariyerinde Montpellier, Arsenal, Chelsea ve Milan gibi takımlarda görev yaptı.

MLS Batı ekibi Los Angeles FC'den gelen teklifle bir yılını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiren tecrübeli yıldız, Temmuz 2025'te ülkesine dönüş yapmıştı. Lille formasıyla toplam 44 maça çıkan Giroud, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere sezonu 11 golle tamamladı. Fransa milli takımında 137 maça çıkan santrfor ülkesi

0: Adına 57 gol ve 15 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezonu Bruno Genesio ile kıl payı 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi biletini alan Lille, yeni sezonda Carlo Ancelotti'nin 36 yaşındaki oğlu Davide'ye emanet edildi.
1: Sırada basketboldan gelişmeler var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisinde Beşiktaş Gain deplasmanda Bahçeşehir Basketbolu 73-71 mağlup etti ve seriye eşitlik getirdi. Beşiktaş Gain seriyi son maça taşıdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Gain Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Son anları büyük heyecana sahne olan maçta siyah beyazlar sahadan 73-71'lik skorla galip ayrıldı. Olimpiyeviç'in öğrencileri seride durumu 2-2'ye getirdi ve saha avantajını geri aldı. Eşleşmenin 5. ve son maçı çarşamba günü siyah beyazlı takımın sahasında oynanacak. Kazanan takım ise finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Yunan basketbolunda ise şampiyonun belli olacağı serinin 3. maçı geride kaldı. Olympiakos Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'u mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
0: Yunanistan Basketbol Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Olympiakos final serisinin 3. maçında Panathinaikos'u ağırladı. Baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'u 102-92 yenen ev sahibi ekip final serisinde 2-1 öne geçti. Periyotların tamamını önde geçerek rakibine fırsat tanımayan Olympiakos'ta Evan Fournier 28, Sasha Vezenkov da 24 sayıyla oynadı. Konuk takımda Jerin Grant 19, TJ Shorts da 15 sayıda kaldı. Panathinaikos koçu Ergin Ataman ise karşılaşmanın bitimine 51 saniye kala hakeme itirazları nedeniyle 2 teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Serinin 4. maçı Panathinaikos'un ev sahipliğinde başkent Atina'da oynanacak. Olympiakos bu maçı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
1: Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman ise kendisine ve Türkiye'ye hakaretlerde bulunan Olympiakoslu taraftarlara maçın ardından sosyal medya hesabından göndermede bulundu.
2: Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 3. maçında Olympiakos konuk ettiği Panathinaikos'u 102-92 yenerek seride 2-1 öne geçti. Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman karşılaşmanın bitimine 51 saniye kala itirazları nedeniyle oyundan ihraç edildi. Ataman Pire'de oynanan maç boyunca kendisine ve Türkiye'ye hakaret eden kendini bilmez taraftarlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Fanatizm, ırkçılık ve aşırı milliyetçiliği karıştıran bazı Olympiakos taraftarlarına cevap veren tecrübeli teknik adam şu sözlerle göndermede bulundu. Olympiakos taraftarları, maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar attınız. Bilmenizi isterim ki Türk olmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca Yunanistan'a ve kardeş olarak gördüğüm Yunan halkına da büyük bir sevgi ve saygı duyduğumu bilmenizi istiyorum. Maçlara bayraklarla gelme hakkınız var ve buna saygı duyuyorum tabii. Ama size bir gerçeği de hatırlatmak istiyorum. Finallerin 3. maçında takımınız tek bir gerçek Yunanistan milli takımı oyuncusunu sahaya süremedi. Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum. Ve dün sahada takımımızı temsil eden 4 Yunan milli takımı oyuncusunun Yunan basketboluna yaptığı katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Açıklamasında Panathinaikos taraftarlarına da seslenen Ergin Ataman, basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Şampiyonluğu son topa kadar kovalayacağız ve her şey bittiğinde sahada zaferi kutlayan biz olacağız ifadelerini kullandı.
1: Kısa bir ara, reklamların ardından ana haber devam edecek.
3: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Vakıf yatırım olarak.

0: olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Bir reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Reklam.

0: Enler bu saat dilimine ise Galatasaray'la başlıyoruz. Yaz transfer döneminde önemli takviyeler yapmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip mevcut kadrodaki talipleri olan isimlerle ilgili olarak da planlamasını yapıyor.
1: Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken teklif alan oyuncularının da değerini belirledi. Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performans ve Brezilya milli takımının geniş kadrosuna davet edilmesiyle dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara, başta Aston Villa olmak üzere Premier Lig kulüplerinin radarında. Yıldız oyuncu için Galatasaray 30 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirebilir. Okan Buruk'un sağ bekte değerlendirdiği ve yüksek performans aldığı Roland Çalai de yine İngiliz devlerinin merceğinde.
2: Çalai çekti, baktı, vurdu, gol attı! Çalai!
1: Sarı Kırmızılı yönetimin Macar futbolcu için bonservis beklentisi minimum 15 milyon euro. Avrupa'dan talipleri olan bir diğer isim Davinson Sanchez.
2: Ali Şansalan verdi işaretini. Kafa, topa da gol! Davinson Sanchez.
1: Geçtiğimiz sezon transferin son günlerinde Kolombiyalı stopere talip olan Como yeniden devrede. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hazırlanan İtalyan ekibinin kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif yapması bekleniyor. Sarı Kırmızılı yönetim 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
0: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Sarı lacivertli ekipte ise yeni yönetim yarın yapılacak olan mazbata töreni sonrası transferdeki somut adımları atmaya başlayacak.
3: Değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın.
4: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yeni yönetim mazbata aldıktan hemen sonra transfer için harekete geçecek. Öncelikli olarak teknik direktörlük görevine kısa sürede Aykut Kocaman'ın getirilmesi bekleniyor. Ardından transferde imza sürecine geçilecek. Yıldırım seçim döneminde oyuncu açıklamayacağını ancak muhakkak santrfor alacak

0: yarını söylemişti. Mallorca'dan Vedat Muriç ve Dortmund'dan Serhu Girassi ile Sarı Lacivertliler Saadettin Saran döneminde temasa geçmişti. Aziz Yıldırım yönetimi de öncelikle bu oyuncuların transferini gerçekleştirmek için harekete geçecek. Aziz Yıldırım'ın iyi futbolcu olarak nitelendirdiği ancak maliyetini eleştirdiği Sidiki Şerif'in takımda tutulacağı belirtildi. Kerem bıraktı. Şerif ceza alanında. Şerif vurdu ve gol! Sidiki Şerif'le Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Golcü sorununu çözdükten sonra Yıldırım ve ekibinin önceliği stoper ve sol bek olacak. Ederson'un ayrılık kararından dönmesinin ardından kaleye takviye planlamayan Sarı Lacivertli yönetimin en büyük hedefi kısa zamanda listedeki isimlerle konuşarak yeni sezona en hazır kadroyla hazırlanmak olacak.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun transferdeki talepleri netleşmeye başladı. İtalyan teknik adam fizik gücü yüksek bir santrafor transferi istiyor.
2: Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Vincenzo Italiano, futbol direktörü Önder Özen'le gerçekleştirdiği görüşmelerde kadrodaki eksik bölgeleri belirledi. Italiano'nun kaleci, sol stoper, merkez orta saha, iki kanat oyuncusu ve santrfor transferi talep ettiği belirtildi. Mevcut forvet rotasyonunda yer alan Yang Yuo, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Ekimoğlu'nun yeterli olmayacağını düşünen 48 yaşındaki teknik adamın ileri uçta deneyimli ve fizik gücü yüksek bir pivot santrfor istediği ifade edildi. Italiano'nun bu pozisyon için ön plana çıkardığı ismin ise eski öğrencisi Dušan Vlahović olduğu kaydedildi.

0: İkilinin yolları 2021-22 sezonunda Fiorentina'da kesişmiş. Sırp golcü o sezon 45 resmi karşılaşmada 29 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Juventus Vlahovic için 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Son 4 sezondur Juventus forması giyen 26 yaşındaki forvet, İtalyan ekibinde çıktığı 168 maçta 68 gol attı. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu konumuna gelen 1.90 boyundaki yıldız futbolcunun kariyerine farklı bir takımda devam etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Vincenzo Italiano'nun başarılı golcüyle Beşiktaş'ta yeniden çalışma fikrine sıcak baktığı, yönetimin de bu transferi olumlu yaklaştığı ifade edildi. Başkan Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen'in Vlahovic transferi için gerekli şartları oluşturmaya çalıştığı ve kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temas kurmayı planladığı aktarıldı. Beşiktaş'ın Sırp Yıldız için 3 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ve transferi sonuçlandırabilmek adına tüm imkanları değerlendireceği belirtildi.
1: Evet, bir son dakika gelişmemiz var değerli izleyenler. Trabzonspor'da ayrılık Bordo Mavili ekip Avusturyalı oyuncu Muhammed Cam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiraladı. 2024 yazında Trabzonspor'a transfer olmuştu Muhammed Cam. Geçtiğimiz sezonu da Slavia Prag'da kiralık olarak geçirilmişti. Yeni sezonda Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızıl Yıldız forması giyecek Muhammed Cam. Yeniden Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano kiralıktan dönen isimlerle ilgili olarak da yine kararını verdi.
2: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan teknik adam ilk olarak kiralıktan dönen futbolcuların durumunu değerlendirdi. Italiano yapılan analizlerin ardından kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen oyuncular arasında yalnızca Semih Kılıçsoy'u yeni sezon kadrosunda görmek istiyor. 20 yaşındaki golcünün hazırlık kampında yer alması ve yeni sezonda takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. 48 yaşındaki çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre El Musrati, João Mario, Jan Onana, Amir Hacı Ahmetoviç, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talhasanuç, Emrecan Uzunan ve Emrecan Terzi İtalyano'nun gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Beşiktaş yönetimi söz konusu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek. Ayrılıkların gerçekleşmesi halinde hem maaş bütçesinde önemli bir rahatlama sağlanacak hem de yeni transferler için yabancı ve yerli oyuncu kontenjanlarında yer açılacak. Yönetimin teknik heyetin belirlediği eksik bölgeler için kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.
1: Az önce Trabzonspor'daki gelişmeyi aktarmıştık. Muhammed Cam'ın Kızıl Yıldız'a kiralandığından bahsetmiştik. Anlaşmaya dair ufak bir detay olarak da şunu ekleyelim. Anlaşmada 3,5 milyon euro satın alma opsiyonu ve yine 250 bin euro da şarta bağlı opsiyon olduğunu iki tarafın yapmış olduğu anlaşmada bu detayların da yer aldığını bir kez daha aktarmış olalım ve devam ediyoruz Bordo Mavili ekipte. Transferin flash takımı Trabzonspor'da gözler sağ kanat takviyesine çevrildi. Bordo Mavili ekip Girona forması giyen Viktor Sigankov'un transferinde ise mutlu sona çok yakın.
3: Trabzonspor'da sıra sağ kanat transferine geldi. Bordo Mavili yönetim Girona'da dikkatleri üzerine çeken kanat oyuncusu Viktor Sigankov transferinde önemli mesafe kat etti. (28) yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un sunduğu şartların çoğunu kabul ederken kulüpler arasındaki son detayların görüşüldüğü bildirildi. Ukraynalı futbolcuyu Hollanda ekiplerinden Ajax da isterken Bordo Mavililerin yaptığı teklifin Sigankov için daha cazip olduğu öğrenildi. Hem sağ kanatta hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen 1.78 boyundaki yıldız teknik kapasitesi, oyun görüşü ve skor katkısıyla ön plana çıkıyor. Girona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
1: Bir ufak hatırlatma, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'da birazdan dakikalar içerisinde A-Spor'un gündem özel programında canlı yayın konu olacak. Program saatler 20'yi gösterdiğinde A-Spor ekranlarında başlayacak. Trabzonspor gündemine dair tüm merak edilenleri Sayın Başkan bu ekranlarda yanıtlamış olacak. Biz Dünya Kupası'ndan haberlerle devam ediyoruz. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A-Milli futbol takımı taraftarlar eşliğinde bir antrenman gerçekleştirdi.
4: Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
0: A-Milli takımın Arizona Athletic Grounds'daki antrenmanı teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşullarıyla başlayan antrenman 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Ayyıldızlıların çalışmasını 3000'in üzerinde taraftar takip etti. Gündüz saatlerinde tesislerdeki ekranlarda sıcaklık sebebiyle taraftar festivalinin iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu, ancak hava sıcaklığı daha fazla artmayınca organizasyon yapıldı. Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti. İdman öncesi tribünler milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesi hem de idman sonunda taraftarları alkışladı.
1: Yaklaşan FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi milli takımımızın yıldız isimlerinden Kenan Yıldız'ın kariyerine ve güncel durumuna yakından bakalım.
3: Bir futbolcunun ötesinde bir hayalin hikayesi. Kenan Yıldız.

Bazı futbolcular vardır, rakamlarla anlatılır. Gol sayıları, asistleri, istatistikleri konuşulur. Ama bazı futbolcular vardır ki sahaya çıktığında milyonlarca insanın umudunu sırtında taşır. İşte Kenan Yıldız tam olarak böyle bir futbolcu. Juventus'un hücum yükünü omuzlayan genç Yıldız, 11 gol ve 9 asistlik katkısıyla Juventus'un en üretken oyuncularından biri oldu. Sezon boyunca gösterdiği performans sayesinde Serie A'nın yılın yükselen yıldızı ödülüne layık görüldü. Ama Kenan'ın hikayesi rakamlardan çok daha fazlası. Juventus'un efsanevi 10 numaralı formasını sırtına geçirirken sadece bir numarayı değil, büyük bir sorumluluğu da taşıdı. Her maçta cesaretiyle, özgüveniyle, oyuna kattığı yaratıcılıkla taraftarlarına geleceğin büyük yıldızlarından birini izlediklerini hissettirdi. Daha 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en değerli genç oyuncularından biri haline geldi. Milli takımdaysa durum daha da anlamlı. Almanya'da Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Alman milli takımında oynayabilirdi. Ancak Almanya'da kendisine hep haksızlık yapıldığını düşünüyordu. Kalbinin sesini dinleyerek kendisine kucak açan Türk milli takımında forma giymeyi istedi. Türkiye'nin yıllardır beklediği yeni neslin en önemli yüzlerinden biri oldu. Arda Güler'le birlikte Türk futbolunun geleceğini temsil eden jenerasyonun merkezinde yer aldı. Ay yıldızlı formayı giydiğinde sadece bir oyuncu değil, milyonlarca çocuğun kurduğu hayalin sahadaki yansıması oldu. Türkiye'nin Dünya Kupası'na dönüş yolculuğunda önemli figürlerden biri ve artık rakiplerin özel önlem aldığı bir yıldız konumunda. Onu izlerken sadece bir kanat oyuncusu görmüyoruz. Top ayağına geldiğinde korkusuzluğu, dar alanda yaptığı bir çalımdaki özgüveni ve rakip kaleye yöneldiğinde geleceği görüyoruz. Her şeyden önemlisi yıllardır Avrupa'nın dev sahnelerinde Türk futbolunu temsil edecek yeni bir starın doğuşunu izliyoruz. Belki bugün hala kariyerinin başında. Belki önünde kazanacağı kupalar, kıracağı rekorlar ve yaşayacağı büyük zaferler var. Ama bir gerçek şimdiden net. Kenan Yıldız artık sadece Juventus'un genç yıldızı değil. O Türk futbolunun geleceğe açılan en parlak kapılarından biri. Her golünde umut, her koşusunda inanç, her maçında gurur taşıyan bir hikayenin başrol oyuncusu. Ve bu hikayenin en güzel yanı henüz yeni başlamış olması.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda açılış maçı Perşembe akşamı Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak mücadeleyle resmen turnuvaya start verilecek. Bizimse turnuvadaki ilk maçımız D grubunda pazar sabahı Avustralya karşısında olacak ve bu mücadele öncesinde gelin şimdi rakibimizi yakından tanıyalım.
1: 2006'ya kadar Dünya Kupası'na sadece bir kez katılabilen Avustralya son 6 turnuvayı boş geçmedi. Kangurular 2006 ve 2022 yıllarında son 16'ya yükselerek tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarına imza attı. Deneyimli ekibin başında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. 2017-18 sezonunda Karabükspor'u da çalıştıran Tony Popovic, 2024 Eylül ayından bu yana Avustralya milli takımında görev yapıyor. 52 yaşındaki teknik adam imza attıktan sonra takımına yeni bir kimlik kazandırdı. Avustralya Popovic yönetiminde Asya elemelerinde yenilgi yüzü görmedi. Japonya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar deneyimli çalıştırıcının taktik etkisini gösterdi. Kariyerinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan Popovic, savunma ve hücum geçişlerine dayalı oyun anlayışıyla takımın çehresini değiştirdi. Avustralya top rakipteyken beşli savunma düzenine geçiyor. Topa sahip olduğundaysa kanat beklerini öne çıkararak üçlü kurguya dönüyor. Kompakt bir takım yapısına sahip olan Avustralya savunma performansıyla öne çıkıyor. Kangurular Popovic'le 2024'ten beri yalnızca 3 karşılaşmada birden fazla gol yedi. 1.83'lük boy ortalamasıyla turnuvanın en uzun ekipleri arasında yer alan Avustralya, hücumda da fiziksel avantajlarından yararlanıyor. Kangurular taç atışları, yan toplar ve hava toplarında rakiplerine sıkıntı çıkarabiliyor. Popovic'in ekibinde en formda isimlerden biri forvet Muhammed Ture. 22 yaşındaki santrfor hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Devre arasında Norwich City'ye transfer olan genç oyuncu yarım sezonda çıktığı 12 maçta 10 gol 3 asist üretti. Avustralya kadrosunda yakından tanıdığımız bir isim de bulunuyor. Bursa Spor ve Başakşehir formalarını giyen Aziz Beyiç, takımın en tecrübeli oyuncularından biri. 35 yaşındaki sol bek 83 kez milli formayı giydi. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da Avustralya kadrosunda yer aldı. Ancak Bey için bu turnuvada rekabet edeceği güçlü bir rakibi var. Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Jordan Bosch, Popovic'in en önemli kozlarından biri. Genç sol bek Hollanda'daki ilk sezonunda 4 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Avustralya'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri ise Nestori Irakunda. Henüz 20 yaşında olan sağ kanat oyuncusu hızı ve teknik kapasitesiyle takımın en büyük hücum silahlarından biri haline geldi. Irakunda milli takım formasıyla son 2 yılda attığı 5 golle takımının en golcü isimlerinden. Savunmadaysa Alessandro Cirkati kanguruların elindeki en özel profillerden. Parma forması giyen 22 yaşındaki stoper geride bıraktığımız sezonda takımının Serie A'da kalmasında önemli pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki savunmacı Jordan Bosch'la birlikte Avustralya'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Takımın kadrosuna son dönemde eklenen en dikkat çekici isim ise Christian Volpato. Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki 10 numara alt yaş kategorilerinde İtalya için oynamasına rağmen son anda tercihini Avustralya'dan yana kullanarak kadroya eklendi. Avustralya cephesindeki en önemli eksik ise Cousini Yengi. Elemelerde 7 maçta 6 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Derin savunma blokları, fiziksel üstünlükleri ve Dünya Kupası tecrübesiyle Avustralya, Ay Yıldızlılarımızın gruptan çıkış yolundaki en çetin sınavlarından biri olacak. Türkiye ile Avustralya 14 Haziran tarihinde karşılaşacak. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayacak maç. Kanada'nın Vancouver kentinde BC Play Stadyumunda oynanacak.
0: Evet, Dünya Kupası'ndaki ilk rakibimizi, D grubundaki ilk maçımız öncesi bu şekilde biraz daha yakından tanımış olduk. Peki biraz da futbolcu bazlı gidelim. Bu yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda elbette birçok süperstar sahne alacak. Birçok yine genç oyuncu kariyerinde çok önemli bir vitrine çıkmış olacaklar. Bu anlamda bizler de özellikle bu turnuvada parlaması beklenen isimler arasından 6 oyuncuyu seçtik ve onlara biraz daha ışık tutalım istedik. Kim bu isimler? Hemen ilk isim olan Yann Diomande ile başlayalım. Bu turnuvaya yine bu anlamda performans anlamında çıkış yapma noktasında çok fazla merakla beklenen isimlerin başında geliyor Yann Diomande. Henüz 19 yaşında, ülkesi Findişi sahili ile beraber 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Sezonu Leipzig'de tamamlamıştı ve piyasa değeri şu anda Dünya Kupası öncesinde 90 milyon euro, tam 12 gol 9 asisti vardı bu sezon Leipzig'te ve şu anda yaz transfer dönemi öncesinde de Avrupa'nın birçok devini yine peşine takmış durumda. Yann Diomande Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint Germain ve Bayern Münih'ten bahsediyorum. Fakat bu ilgiye rağmen şu an için, en azından şu ana kadar, Leipzig oyuncusundan çok vazgeçmek istemiyor gibi. Ama elbette Dünya Kupası sonrasında durumlar biraz daha değişkenlik gösterebilir. Turnuvanın bu anlamda en potansiyelli isimlerinin belki de başında Yann Diomande geliyor. Sol kanatta oynayan oyuncu fil dışında. Devam edelim. Meksikalı Gilberto Mora var sırada. Henüz 17 yaşında. Kulübü ise Tijuana Meksika Ligi'nde, ülkesinde forma giyiyor. Mora orta saha bölgesinde mücadele eden bir oyuncu ama aslında futbol dünyasına 20 yaş altı Dünya Kupası'nda girmişti ve İspanyollar Mora için İspanyol Pedri tanımlamasını, benzetmesini yapıyorlar. Yine 2026 Dünya Kupası'nda bu anlamda dikkat çeken genç isimlerden birisi, lakabı İspanyol Pedri olan Gilberto Mora, Real Madrid ve yine Manchester City'nin de radarında olduğu, dış basında özellikle çok fazla yazılıyor. Devam edelim. İsviçre forması giyen Johan Manzambi, Freiburg'da bu sezon özellikle Avrupa Ligi'nde önemli bir başarı elde etti Alman ekibi. İstanbul'da final maçında Aston Villa'ya kaybetmişlerdi ama özellikle yakalamış oldukları istikrarla beraber bu sezon dikkat çekmişti Alman kulübü Freiburg ve o takımında en önemli isimlerinden birisiydi. Genç oyuncu Johan Manzambi bu turnuvada yine en dikkat çeken isimlerden birisi olacak. Bir ilginç not Manzambi'ye dair: küçük yaşlarda daha doğru ifadeyle kaleci olmak istiyormuş ve hatta en büyük idolü de Alman kaleci, Alman efsane Manuel Neuer'miş ama sonrasında bambaşka bir futbol kariyeri. Şu anda orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Az önce ifade ettiğim gibi Avrupa Ligi finalinde de İstanbul'da Freiburg formasıyla Johan Manzambi'yi izlemiştik. Devam ediyoruz sırada. Aslında ilginç de bir hikaye var. Kerim Alaybegović, Bosna Hersekli kanat oyuncusu, 18 yaşında. Bosna Hersek özellikle playoff'ta İtalya'yı turnuvanın dışına iterek çok büyük bir başarıya imza atmıştı. Edin Dzeko ve arkadaşları 2026 Dünya Kupası'nda bizim de elbette amili futbol takımımızın yanı sıra gözümüz kulağımız bir yandan da Bosna Hersek milli takımında olacak. Şöyle bir hikayesi var Alaybegović'in. Haziran 2027'de amili takım formasıyla Edin Dzeko İlk maçına çıktığında, Bosna Hersek futbolunun yaşayan efsanesi Dzeko'dan bahsediyorum, henüz Alaybegović dünyaya gelmemiş. Bu anlamda aslında Alaybegović ve belki de Bosna Hersek kadrosundaki birçok genç oyuncu için de çok daha farklı hikayeyi içerisinde barındıran bir Dünya Kupası olacak. Edin Dzeko kuşkusuz tüm Bosna halkı için çok ama çok önemli bir figür. Bu anlamda Bosna Hersek'e de Dünya Kupası'nda bir kez daha başarılar diliyoruz. Ve listede bizden bir isim var. Can Uzun sezonu Frankfurt'ta tamamlamıştı. 20 yaşında, 2005 doğumlu genç oyuncumuz. Bu turnuvada tabii ki Arda Güler ve Kenan Yıldız da özellikle takımımızın en etkili genç isimleri ama Can da Kuzey Makedonya maçında da bir kez daha gösterdi ki 2026 Dünya Kupası'na damga vurabilecek önemli potansiyellerden birisi. Ofansif orta sahada forma giyiyor tabii ki. Merkezde daha çok onu görsek de kanatlarda da yine oynama özelliği var Can'ın. Frankfurt'ta bu sezon zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Sezonu en azından çok formda tamamlamasa da Can'ın potansiyelini gerek biz gerekse aslında tüm dünya futbol kamuoyu çok ama çok yakından biliyor. 2026 Dünya Kupası'na damga vurmasını beklediğimiz genç potansiyellerden, parlamasını beklediğimiz isimlerden birisi de milli takımımızdan Can Uzun ve son isimse Cezayirli İbrahim Maza. O da 20 yaşında ve orta sahada forma giyen bir isim. Cezayirli İbrahim Maza 2024'te Cezayir için forma giymeye karar veriyor. Daha önce alt yaş takımlarında Almanya'da forma giymişti. Almanya'nın U20 takımında özellikle forma giydiğini hatırlıyoruz ama A milli seviyedeki tercihini Cezayir'den yana kullanmıştı. Bu arada yeteneklerinden de dolayı ülkesinde Maradona lakabını alıyor. Tabii bir Arjantin futbol efsanesi Diego Maradona. Oyun tarzı ve stili olarak biraz ülkesinde özellikle bu lakabı aldığını görüyoruz İbrahim Maza'nın. O da yine yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda yıldızının parlamasını beklediğimiz isimler arasında yer alıyor. Bu 6 isim dışında da tabii ki çok fazla genç oyuncu var. İşte Diomande demiştik. Özellikle fil dışında Chris Olayi yine Trabzonspor'un oyuncusu bu turnuvada boy gösterecek önemli genç isim lerden birisi. 2026 Dünya Kupası'na çok az bir süre kaldı artık. 2 gün sonra Perşembe akşamı turnuva resmen başlıyor olacak. Biz de dilerseniz şimdi yaklaşan Dünya Kupası öncesinde grupları tanımaya devam ediyorduk. Bu kez C grubuna yakından hep birlikte bir göz atalım.
2: 2026 Dünya Kupası'nda C grubu içerdiği hikayelerle futbol severlerin merakla beklediği gruplardan biri. 1998'de aynı grupta bulunan Brezilya, Fas ve İskoçya 28 yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya gelecek. Bu üçlüye tarihinde ikinci kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak olan Haiti eşlik edecek. Grubun favorisi ise şüphesiz Brezilya. 1930'dan bu yana tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke olan sambacılar 5 şampiyonlukla da zirvenin sahibi. Brezilya ilk kez bir Avrupalı teknik direktörle Dünya Kupası'na gidiyor. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin hedefi 24 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak olacak. 1994 Dünya Kupası'nda İtalya'da Arrigo Sacchi'nin ekibinde bulunan deneyimli teknik adam yıllar sonra yine Amerika'da Dünya Kupası sahnesine geri dönüyor. Brezilya kadrosu geçmişteki parlak nesillerle kıyaslandığında daha mütevazı görülse de sambacılar özel yeteneklere de sahip. Takımın en büyük kozuysa şüphesiz Vinicius Junior. 25 yaşındaki yıldız ilk kez milli takımın başrolü olarak turnuvaya geliyor. Turnuvaya çağrılıp çağrılmayacağı merakla beklenen Neymar da 2 yıl aradan sonra kadroda olacak. 34 yaşındaki yıldız 4. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Savunmada Marquinhos ve Gabriel ikilisi, orta sahada ise Casemiro, Ancelotti'nin en güvendiği isimler arasında. Brezilya gruptaki ilk sınavını New Jersey'de Fas karşısında verecek. Dünya Kupası tarihinin en başarılı Afrika ekiplerinden Fas turnuvaya yine iddialı geliyor. 7. kez sahne alacak Kuzey Afrika temsilcisi 2022'de yarı final oynayarak Afrika futbol tarihine geçmişti. 2025 Afrika Uluslar Kupası zaferi sonrası takımın başına ise Muhammed Ouabi getirildi. Fas'ın turnuvada en büyük gücü genç ve yetenekli kadrosu. Eşref Hakimi ve Brahim Diaz'ın liderliğindeki takımda Talbi, Hannus ve Buadi gibi genç yetenekler öne çıkıyor. En büyük soru işareti ise santrafor hattı. Youssef En-Nesyri kadroda yok ve forvet hattındaki tek isim eski Hatay sporlu Ayup El-Kabi. 1998'de gruptan çıkmayı kıl payı kaçıran Fas, Brezilya karşısında geçmişin hesabını kapatmak isteyecek. Grubun tek Avrupa temsilcisi İskoçya, kupaya büyük umutlarla geliyor. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İskoçya, 1998'den sonra ilk kez bu sahnede. Hedefleri ise tarihlerinde ilk kez grup aşamasını geçmek. 2019'dan bu yana takımın başında bulunan Steve Clark, Avrupa Şampiyonası'nda başlayan yükselişi Dünya Kupası'na da taşıdı. Takımın en büyük kozuysa son 2 sezonda Avrupa'nın en yetkili orta sahalarından biri haline gelen Scott McTominay. Napoli forması giyen yıldız futbolcu, boyunu ve gol katkısıyla İskoçya'nın bu turnuvadaki en önemli ismi olacak. İskoçya ilk maçında grupta Haiti ile karşı karşıya gelecek. Grubun en az tanınan takımı Haiti, 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 2024'ten bu yana takımın başında Fransız teknik direktör Sebastien Migne bulunuyor. Karayip ekibi mütevazi bir kadroya sahip olsa da fiziksel gücü ve atletik oyunculara dikkat çekiyor. Kayserispor'dan tanıdığımız Nazon takımın hücumdaki en önemli isimlerinden. En büyük yıldızı Wolverhampton forması giyen Jean Rickner Bellegarde. 2025'te Fransa yerine Haiti'yi seçen orta saha oyuncusu takımın en büyük umudu olacak. Gruptan çıkması zor görünse de Haiti turnuvanın sürprizlerinden biri olabilmek için mücadele edecek.
0: 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika'da maçlar tam toplamda 16 farklı stadyumda oynanacak. Bu sayı ise 2002 yılından sonra bir rekor anlamına geliyor.
3: İlk kez 48 takımın mücadele

2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en geniş katılımlı turnuvası unvanıyla Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Dört zaman dilimi ve üç ülkede toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak dev organizasyonun açılış maçı 11 Haziran'da Mexico City'deki Azteca Stadyumunda gerçekleştirilecek. Kanada turnuvaya iki stadyumla katılıyor. Toronto'daki 45 bin kişilik stadı 6, Vancouver'daki 54 bin kişilik BC Place Stadyumu da 7 maçla Dünya Kupası coşkusuna ortak olacak. Meksika'nın Dünya Kupası şehirleri Mexico City, Guadalajara ve Monterrey olarak açıklandı. Mexico City'deki 83 bin kişilik Azteca stadı Dünya Kupası açılışına 3 kez ev sahipliği yapan ilk stad olacak. İlginç dış yapısıyla Guadalajara ve yeni nesil stadyum olarak nitelendirilen Monterrey stadları da Meksika'daki diğer stadyumlar. Organizasyonu takip edecek futbol severler en çok Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki statlara yetişmekte zorlanacak gibi duruyor. Ülkenin doğusundan batısına yaklaşık 6 saatlik uçuş gerektiği düşünülürse, turnuvanın hakkını vererek maç takip etmek oldukça yorucu olacak. Amerika Birleşik Devletleri New York'tan Los Angeles'a, Miami'den Seattle'a 11 kentte toplam 78 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları şu stadyumlarda oynanacak. Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco ve Seattle. 94 bin kişilik kapasiteyle Dallas Stadyumu dev turnuvanın en kalabalık maçlarına ev sahipliği yapacak. Amini takımımız Dünya Kupası macerasına Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacağı Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlar daha sonra dünyanın en yüksek teknolojiye sahip stadı unvanına sahip 1.2 milyar dolarlık San Francisco Stadyumunda Paraguay'la kozlarını paylaşacak. Milliler D grubunda son olarak Los Angeles'a geçerek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Grup maçlarında ilk ikiye girecek takımlar, 3. sıraya alan en yüksek puanlı 8 takımla birlikte eleme turlarına devam edecek. Sonun 6 turu maçlarına Kanada ve Meksika'nın ikişer kentinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden 8 şehir ev sahipliği yapacak. Çeyrek final maçları Los Angeles, Miami, Boston ve Dallas'ta oynanırken yarı finallerin dev final öncesi son durağı Atlanta ve Dallas. 2026 FIFA Dünya Kupası New Jersey'deki 83 bin kişilik MetLife Stadyumundaki finalle sahibini bulacak.

0: Evet, Dünya Kupası'ndan haberlerimiz bu şekildeydi. Basketboldan gelişmelerle devam ediyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise ikinci finalist yarın belli olacak. Beşiktaş Game ve Bahçeşehir Koleji serinin 5. maçında yarın akşam karşı karşıya gelecekler.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde mücadele edecek ikinci takımın belli olmasına bir maç kaldı. Yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Eşleşmede ev sahibi avantajı bulunan siyah beyazlılar ilk maçı 82-79 kazanırken ikinci maçta Bahçeşehir Koleji 101-79'luk skorla gülen taraf oldu. Bahçeşehir Koleji ev sahibi olduğu 3. maçı da 98-95'lik skorla kazandı. Beşiktaş Gain son müsabakada rakibini deplasmanda 73-71 yenerek pes etmedi ve seriyi evinde oynanacak son maça taşımayı başardı. 4. maçta sakatlanarak oyundan çıkan Ante Zizic, sol omuz eklem çıkığı nedeniyle ameliyat edildi. Beşiktaş Gain'in Hırvat pivotu sezonu kapattı. Karşılaşmadan galip ayrılan ekip seriyi 3-2 kazanacak ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
0: Evet, playoff yarı final karşılaşmalarını Taha Çetin Sürmen'le konuşacağız. Hemen haber merkezine bir kameralarımızı çevirelim. Taha, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Furkan.
0: Tabii dilersen öncelikle tamamlanan seriyi konuşarak başlayalım. Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes eşleşmesinde Fenerbahçe 3-1'lik skorla seriyi kazanmayı başardı ama özellikle ilk iki maçın oldukça çekişmeli geçtiğini, başa baş bir karşılaşmalara sahne olduğunu gördük ki son belki de 4. maçta da hatta Shane Larkin'in o çizgideki performansı belki çok uzun yıllar konuşulacaktır ama senin gözünden nasıl bir seri oldu, istersen bununla başlayalım.
2: Evet, inanılmaz bir seri oldu. Öncelikle bunu kesinlikle söyleyebilirim. 3-1 bitti bakıldığı zaman ama inanılmaz bir istatistik var. Yani 4 maç toplamda 160 dakika eder. 4 maç sonunda Anadolu Efes'in 126 dakika boyunca maçta önde olduğunu görüyoruz. Yani bu da Fenerbahçe'nin ne kadar aslında iyi oynamamasına rağmen 3 galibiyet alarak finale yükseldiğini gösteriyor. Şimdi ilk maça döneceğim. İlk maç, ilk 3 periyot Anadolu Efes inanılmaz bir basketbol. İnanılmaz iyi bir defans yaparak rakibine karşı hep 10 sayı, 12 sayı, 14 sayı bandında önde götürdü. Ama son periyodun 5 dakika kalası maçı elleriyle Fener'e verdi. Fener de tabii ki de bu ikramı geri çevirmedi. Seride 1-0 öne geçti. İkinci maç ilk maçın aynısıydı. Fenerbahçe bütün oyunu oynamadı. Efes inanılmaz bir basketbol, harika oynadı. Ama 3. periyotta Fenerbahçe savunmasıyla birlikte tekrar maça döndü ve kazandı. Özellikle 2. maçın son 25 saniyesi tam bir roller coaster gibiydi. Efes topu kaybetti, öne geçemedi. Fenerbahçe tamam şimdi foul yapılacak dedi. Baldwin topu kaybetti. Lloyd boş turnikeye gidiyordu, bozdular. Horton Tucker inanılmaz bir blok koydu. Maçı kazandılar. 3. maç bence basketbol, Türkiye basketbol tarihine geçecek bir maç. Çünkü toplamda iki takım 83 tane foul attı. Bu inanılmaz bir şey. 83 foul demek gerçekten 3 maçta atar normalde takımlar. Bir maçta 83 foul atıldı. 20'de başlayan maç 22-30'da bitti. Skandal bir hakem performansı. Ama o maçı Efes kazandı. Son maçtaysa gerçekten Wade Baldwin. Baldwin'e bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Furkan, evet skorerdir bir oyuncu, evet takımının yıldızıdır ama bazı şutlar vardır. Bu şutu sokmak için yıldız oyuncu olman gerekir. Bu şutu herkes sokamaz. Baldwin ben bu takımın yıldızıyım dedi ve yıldızıyım demesi gereken saniyede dedi. Ve takımını 3. kez üst üste Türkiye Basketbol Ligi'nin finallerine taşıdı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Öte yandan Anadolu Efes'i de tebrik ediyorum. Bence çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Tarık Biberovic. Şimdi Tarık Biberovic ile ilgili sadece övgüler dizmem gerekiyor. Gerçekten hakkını vermem gerekiyor. Ben uzun zamandır Türk bir oyuncunun bu kadar üst seviye bir basketbol oynadığını görmemiştim. Yani 4 maçta 17 üçlük attı. Bunu bir kenara bırakıyorum. Son maçta 2'de 2 üçlük attı. Bu önemli. Bu istatistik önemli. Yanan bir oyuncunun kendini nasıl kontrol edebildiğini gösteriyor. Sadece iki deneme hepsi var ve ikisinde de isabet var. Tarık oyun aklı olarak da, oyun aklını bir kenara bıraktım, Kalben'de Fenerbahçe için her şeyini sahada vermek üzere hazır bir asker gibi. Serinin bana kalırsa en önemli iki faktörü de koçlardı. Pablo Laso sınıfta kaldı. Ya almadığım molalar, aldığım molalar. Maçın son maçın özellikle uzatmanın son 2 dakikasında tercih ettiği 5. Şimdi Sarunas Yasikevicius ne yaptı? Bir yem attı ortaya. Ben dedi kısalacağım dedi. 5 kısayla oynamaya başladı. Pablo Laso da tamam dedi, ben görüyorum bunu dedi. Ben de 5 kısaya dönüyorum dedi. 5 kısaya döndü. Yasikevicius son 1 dakika uzun kadroyu sahaya sürdü ve durmadan pota altında basketler attı. Pablo Laso'nun bunu uyanması 30 saniyesini aldı ve o 30 saniye geçtikten sonra iş işten geçmişti. İlk finalist Fenerbahçe oldu. Onları tebrik ediyorum Furkan.
0: Taha, gelelim diğer yarı final eşleşmesine. Gerçekten nefes kesen bir eşleşme oluyor. Beşiktaş-Gain Bahçeşehir basketbol eşleşmesi. Aslında dün Bahçeşehir belki de seriyi bitirme fırsatına sahipti. Fakat Beşiktaş ise seriyi akatlara taşımayı başardı. Ve 5. maç son maç, yarın akatlarda kazanan takımsa finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
2: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Son maçlar bizim açımızdan harika, çok keyifli olacak. Çünkü o maçlardaki mücadele de

0: O maçlardaki atılan şutlar da hepsi iki kere düşünülerek verilecek şeyler. Ama sahada verilirken düşünülmeyecek tek şey var. O topa atlamak, o topa mücadele etmek, savunmada rakibini durdurmak. Bir takım her gün şut sokamaz, bir takım her gün hücumda iyi performans gösteremez. Ama bir takım her gün mücadele edebilir, her gün savunma yapabilir. Bu maç öyle bir maç olacak. Şimdi seriyi biraz hikayeleştirelim, anlatalım. Beşiktaş ilk maçı kolay olmasa da kazanmasını bildi. İkinci maçta Bahçeşehir inanılmaz bir reaksiyon gösterdi ve deplasmanda kazanarak 1-1'e getirdi. Üçüncü maça döndüğümüzde işte serinin anahtar maçı olacak maç. Üçüncü maçtı. Bahçeşehir kazandı. Bahçeşehir rahat kazandı. Rahat kazanırken Beşiktaş hiç kaybetmemesi gereken birini kaybetti. Antey Zizic. Şimdi Zizic yok, İsmail Kamagate yok. 5 numarada tek bir oyuncuları kaldı. Sertaç Şanlı. Sertaç Şanlı ise bitmiş durumda. Gerçekten adım atacak hali ve mecali yok. Şimdi Beşiktaş da bunun farkında olduğu için Kanır Morgan'ı 5 numara oynattı son maçta. Bu 5 numara katkısını o kadar iyi aldı ki Beşiktaş. Gerçekten durdurması gereken iki isim vardı. Birincisi Trevian Williams'tı. Bahçeşehir Koçu'nda inanılmaz bir sezon geçiriyor. Bence Euroleague takımlarının da radarında Trevian Williams inanılmaz durdurdu. Kanır Morgan bir yaptığı defans gerçekten inanılmaz iyiydi. Bu sayede Beşiktaş son periyodun 5 dakika kalası 13 sayı öndeydi ama öyle bir hata yaptılar ki bir anda Berk İbrahim Uğurlu'nun fişini çekti, elektriğini çekti. Bir anda top kayıpları yapmaya başladılar, boşluğunu yükeyemeye başladılar. Bahçeşehir maçı kazanma fırsatını, hatta uzatmaya götürme fırsatını bile eline geçirdi. 3.8 saniye kala 2 sayı gerideyken Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş foul yaptı ve Malakai Flynn çizgiye gitti. Gözüm kapalı bir şekilde o serbest atışları atması için Flynn'i gönderirdim. Flynn ilkini kaçırdı, ikincisini bilerek kaçırdı ve sonrasında Beşiktaş kazanıp seriyi 5. maça taşıdı. Umarım keyifli bir maç bizi bekliyor ama dediğim gibi 5. maçta serinin son maçında skoru belirleyecek şey 5 numara katkısı ve Beşiktaş'ta herhangi bir 5 numara bulunmuyor. Furkan Yıldız.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Taha Çetin Sürmen'e. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki playoff yarı final heyecanını Taha ile değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz kıymetli yorumları için Taha'ya. Değerli izleyenler, şu hatırlatmayı bir kez daha yapalım. Az önce Taha da bahsetti. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 3-1 mağlup ederek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk finalist olmayı başarmıştı. Diğer yarı final eşleşmesinde ise 2-2'lik eşitlik bulunuyor. Beşiktaş Gain dün deplasmanda Bahçeşehir Basketbolu mağlup etmeyi başardı. 73-71'lik skorla rakibini mağlup ederek seriye bir kez daha eşitliği getirdi ve artık seri 5. maça, yani son maça gidiyor. O karşılaşma ise yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde bu kez Beşiktaş Gain'in sahasında Akatlar'da oynanacak ve kazanan ekip ise finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Her anlamda gerçekten çok güzel bir playoff serisini yaşadık. Her iki seride de şu hatırlatmayı da bir kez daha yapalım. Basketboldaki gelişmeler bu şekildeydi ama bir ufak hatırlatma, bültenimizin içerisinde bahsetmiştik. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan birazdan Gündem Özel programında A-Spor'un canlı yayın konu olacak ve Trabzonspor'un gündemine dair tüm merak edilenleri canlı yayında A-Spor'da yanıtlıyor olacak Sayın Başkan. Bu hatırlatmayı da bir kez daha yapmış olalım. Değerli izleyenler, bu haberle birlikte de ana haberin bugünlük sonuna geliyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.

0: annemin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: etti. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
7: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: ile geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon.

0: ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Envara, Envara, bankanın güzeli.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. 1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da 1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Football Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taçlandırdı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Getiryası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Getir.
0: Reklam.
7: A Spor Radyo.

0: ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun. İyi yayınlar tekrar.
0: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgili izleyicilerimiz, Gündem Özel'de Sayın Ertuğrul Doğan'a birçok soru soracağız. Trabzonspor'un gündemine dair çok değerli isimler var stüdyoda. Soruları yöneltecek tabii ki zaman zaman. Ben de sorularımı yönelteceğim. Hemen onları takdim etmek istiyorum size. Hayri Beşer, Ulaş Uğraş Özdemir, Zeki Uzundurukan ve Cüneyt Şen stüdyoda yine konuklarımız. Önce bir Cüneyt Şen, sizinle başlamak isterim. Bir açılış yapalım tabii, sonra tabii sırayla sorularımızı yönelteceğiz.
2: Tabii ki. Stüdyo biraz sıcak, soğutmaya çalışıyoruz. Başkanım girmeden önce dedi ki tüm soruyu sorabilirsiniz. Her şey serbest, evet, dedi. Hani sıcaktan terleyecek başkanım, biz terletmeyeceğiz. O hazır, her şeyi konuşabiliriz dedi. Şimdi gazeteler de bekliyor. Flash haber olarak girecekler. Taraftar da bekliyor. En sıcak konudan başlayalım. Transferle çok hızlı girdiniz. Neler olacak transferde? Dünya cünlü isimleri beklesin mi Trabzonspor taraftarı? Nasıl bir planlama yaptınız başkanım?
1: Şimdi öncelikle A-Spor izleyicilerine iyi akşamlar dilerim. Ben sonucu cevap vermeden önce öncelikle tabii önemli bir dönemdeyiz. Milli takım dünya şampiyonası. Bence Sayın İbrahim Başkan ve ekibi çok önemli bir iş başardı. Tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Tüm oyuncularımıza da bol şans diliyorum. İnşallah Amerika'dan en son dönem biz oluruz. Temennimiz o yönde. Sonra ben takımla alakalı Sayın Fatih Tekin ve ekibi bu sene yapılanmanın ilk yılı bence çok önemli bir iş yaptılar. Ben burada Sayın Fatih Tekin ekibi, çok değerli oyuncularımızı, izleme ekibini, menajerimizi hepsini tek tek tebrik ediyorum tekrar. U19 takımımız yine şampiyon oldu. Orada da yapılanma devam ediyor. Eyüp Saka ve ekibinin oyuncularını tebrik ederim. Artık sadece Trabzonspor futbolu değil, kadın futbolunda da başarılı bir dönem geçirdi. İkinci kapadık dönemimizi, sezonumuzu, ama ben şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki yıl Bahar Hoca orada çok iddialı. Hedef zirve. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi bir yerde bitireceğiz. Bunun yanında basketbol takımımız da yine yıllar sonra birincilikteydik. Onlar da başarılı işler yaptılar. Seneye daha da iyi bir planlama içerisindeler. Sayın Cömert Güce de ondan benim ne istediğimi biliyor. O da beni iyi tanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl daha iyi transferlerle daha iyi bir yerde bitiren bir basketbol takımında olacaktır. Ben Sayın Cömert Güce'yi, ekibini, hocamızı, herkesi tek tek tebrik ediyorum. Transfer konusuna gelince biz dediğimiz gibi daha önceden bahsetmiştim. Planlamamız çok önceden beri izleme ekibi, hocamız kocaeli bir şekilde devam ediyordu. Biz aslında bir ilk yapıp 12 transferin tamamında geçen hafta itibariyle bitirme planlamamız vardı. Ama 8'ini bitirebildik. 4 oyuncumuz için görüşmeler devam ediyor. Yapacağımız o her konu belli aslında bizim. Hocamızın istedikleri belli, izlemenin yaptığı belli, bizim planlamamız belli. Her şey planlama dahilinde devam ediyor. Aksayan bir şey yok ama daha aslında tabii geç kaldık gibi biz konuşuyoruz ama hani sezon daha başlamadı, transfer sezonu. Rakiplerimiz daha transfer de yapmadı ama biz önemli bir yol kat ettik. Doğru. Eksiklerimizi de herhalde 1-2 hafta içerisinde tamamını tamamlayıp kamp hazır bir şekilde gideceğiz. Bu tabii

0: Her transfer dönemi böyle. Yıldız oyuncu gelecek mi? Hangi oyuncular gelecek? Taraftarın beklentisi tabii bu yönde. Bizim buradaki konumuz da Sayın Fatih Tekin ve ekibi ne diyorsa onu almak. Bizim kendi aramızda konuştuğumuz oyuncular var. Trabzonspor herhalde ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Ekonomik konulara da geliriz muhakkak ama yakın bir zamanda borç yükünün tamamından da inşallah kurtulmuş olacağı için önünde bir hocamızın bir isteği olursa yıldız bir transfer yapma konusunda herhangi bir eksiğimiz, sıkıntımız yok. Gerekeni yaparız. Onu öyle şey yapabilirim. Yani şu an hazırda olan bir transfer var mı? Yok. Ama 4 oyuncu ile yapılan ciddi görüşmeler var. Son aşamada aslında hepsi. Ama inşallah 1-2 hafta içerisinde bunları da tamamlayıp ondan sonra hocamız tekrar oturacak. Transfer dönemi hiç bitmez biliyorsunuz bu. Yani sonuçta takımda bir eksik varsa ben 12 diyorum belki ama daha da başka bir transfer gerekiyorsa onlar da yerine getirecektir. Öyle söyleyebilirim.
1: Evet, Trabzonspor'da yıldız transfer yapılmasa da yapılan transferler sonra yıldız oluyor biliyorsunuz.
2: Bir de öyle oyunu var.
1: Evet, öyle de bir özelliği var gerçekten. Hemen Zeki Uzundurukan'a da söz vermek istiyorum.
3: Evet, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca mütevazi ve dar bir kadroyla hem lig üçüncülüğü hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu nedeniyle tebrik ediyorum. Bence sezonun en başarılı takımı kadro kalitesine baktığınızda Trabzonspor'dur. Şunu soracağım. Tabii ki ligde 30. hafta oynanırken Trabzonspor bir anda şampiyonluk şansı hayli yüksek bir takım konumuna gelmişti. O dönemde de tabii sakatlıklar vardı. Ve Fatih Tekke hatta yani yedek kulübesi bile çok 13 oyuncuyla çıktığı maçlar oldu. O dönemde şunu dediniz mi mesela? Ya keşke Ocak ayında 2-3 güçlü transfer yapsaydım şampiyon olabilirdik dediniz mi? Onunla bağlantılı olarak şunu da soracağım. Tabii ki bir kulüp başkanı olarak çok sevindiğiniz maçlar oldu. Çok da üzüntü duyduğunuz maçlar oldu. Yani en sevindiğiniz maç, sizi en çok mutlu eden maç hangisi oldu? Ayrıca sizi en çok üzen maç hangisi oldu?
0: Şimdi uzun bir soru oldu. Tek tek şey yapayım. Şimdi birincisi biz tüm transfer planlamamızı teknik kadronun isteği doğrultusunda yürütüyoruz. Biz devre arası kamp sürecine geldiğimiz zaman zaten yabancı kontenjanımız belliydi. Yerli alternatiflerde hala çok alternatif yok. Bu herkesin de herhalde şey yapacağı bir durumdur. Biz orada bir konu vardı her zaman, bu kanat konusu bakıyorduk biz. Bir kanat oyuncusu eksiğimiz vardı. Hocamızla yaptığımız konuşmalarda, hocamız da haklı olarak bu arada, daha önce aldığımız Olay Ekbe Konyaspor'a verdik. Yani hocamızın orada bir konu vardı. Yani ya Tony Vakayeme takımda kalacak. Çünkü takım üzerinde çok ciddi bir etkisi var Tony'nin. Yani aslında takım üzerindeki Nijeryalı oyuncuların üzerinde ve takımdaki diğer genç oyuncuların üzerinde Tony'nin gerçekten çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir karakter, ciddi etkisi var. Hocam bunu da düşünerek yani Kazım'ı yollayıp Tony ile devam etme kararı aldı. O arada bizim baktığımız yabancı oyuncular vardı. Yani hatta yanılmıyorsam 15-16 milyon euro seviyelerinde teklifler de verdik biz oyunculara. Ama istediğimiz oyuncuyu alamadığımız yerde hocamızın da düşüncesi şuydu, bizim de aynıydı. Yani biz istediğimiz oyuncuyu alabiliyorsak alalım, takım içindeki dengeyi, huzuru bozacak bir transfer yapmayalım. Biz de hocamızla orada aynı görüşteydik. Yani biz de aynı şekilde düşündük. Dolayısıyla çok ciddi teklifler yapmamıza rağmen, çok ciddi rakamlara da çıkmamıza rağmen istenilen transferler, yani takımları bırakmadı işin doğrusunda. Evet. Yani takımları bırakmayınca da devre arasında bir oyuncuyu hani zorla alıp getiremezsin. Hazırlığını yapmış mıydık? İnanın şu andaki yapılan hazırlık gibi devre arasına gelmeden 2 ay önce hazırlığımız belliydi. Ama kontenjan konusu, yerli olarak katabileceğin oyuncuların sınırlı olması gibi vesaire konular bizleri gerçekten zor durumda bıraktı. Buna ben de katılıyorum. Bu zorlukları da görerek bu transfer dönemine hazırlandık biz. Evet. Yani bu orada yediğimiz kaba tabirle dayak diyelim, yani onu ben başta olmak üzere çok sıkıntıya yaşadık. Yani hocamız da yaşadı, biz de yaşadık. Dolayısıyla bunları düşünerek biz bu transferleri çok erken planlayıp devam ediyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Gönül ister ki o dönemde, gönül ister ki, yani bunu benden daha fazla isteyen biri olamaz, benim kadar olabilir. Bunu çok netli söyleyebileyim. Yani hani o sahada şampiyonluğu yaşamayı bunu kabul etmem. Benden daha fazla isteyen biri olamaz. Benim kadar isteyen olabilir, saygı duyuyorum. Keşke yapabilseydik. 15-16-17 rakamlara bonuslarla çıktık. İstediğimiz oyunculara verdik ama kulüpleri bırakmadı. Olmadı yani. Bazen olmayınca olmuyor. Tüm bunlara rağmen yine şampiyon olabilirdik. Evet. Şanssız maçlar oldu. Başka konular oldu, sakatlıklar oldu vesaire vesaire olmadı. Ama eksiklerimizi gördük. Buradan bir ders çıkardık. O çıkardığımız ders doğrultusunda da çalışmalarımız erkenden başladık. Ve daha transfer sezonu Haziran ayının başındayız. Biz 8 transferimizi bitirdik. İnşallah bir 4 transfer daha yapmayı planlıyoruz. En çok sevindiğin, üzüldüğün, evet, yani yöneticilik hayatı 9 yıl oldu benim, hani başkanlık mı?
3: Başkanlık döneminde.
0: Başkanlık döneminde. Tabii kupa aldığımız maç, Konyaspor'u yendiğimiz, evet, maç, önerli bir maçtı. Sonuçta benim de başkanlık da ilk kupamdı. Dolayısıyla hocamızın da ilk kupasıydı vesaire. Önemli değil tabii. Ama çok üzüldüğümüz maç oldu. Yani üzüldüğümüz çok maç oldu. Benim başkanlık dönemimde çok maç var. Çok sıkıntı çektik yani o dönem. Taraftarımıza çok mahcup olduk. Ayırt etmeyeceğim. Çok sıkıntılı günler geçirdim yani.
2: Ya onlar ne kadar üzüldüyse siz de o kadar üzüldünüz.
0: Yani, bu şöyle bir şey yani, hani biz dediğim gibi taraftarlıktan geliyorum ben yani. Biz o şehrin içinde büyüdük. Evet. O statta orada büyüdüm ailemden. Şeyle. Yani çok sıkıntılı günler geçirdik fazlasıyla. Taraftarımızı da çok üzdük. Her yerde söylüyorum biz. Taraftarımıza çok mahcup olduk. Evet. O mahcubiyetimizi de işte bir kupa aldık ama daha fazlasını getirmemiz lazım. Onun her şeyin farkındayız yani. Onun uğraşı şu anda onu veriyoruz.
1: Evet.
0: Yani çok üzüldüğümüz maç var, ayırmayayım.
3: Evet.
1: Ulaş Özdemir'e söz vereyim.
2: Ben atan ve tutanı soracağım. Başkanım. Evet. Çünkü taşlar baskıya gidecek, o yüzden biraz da buraları bitirip devam edelim. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Sağ
2: ol. Onana konusu,
0: evet,
2: çok konuşuluyor. Sizin de bir açıklamanız vardı Onana ile ilgili. Yani o da sıcak bakıyor.
0: Evet.
2: Ama ne olacağını artık kendisi karar verdiğinde biz gereğini yapacağız. Ha, olmazsa da o ayarda bir kaleci.
0: Doğru.
2: Yerli mi olacak, yabancı mı olacak?
0: Yabancı olacakmış gibi duruyor.
2: Yabancı olacak.
0: Olursa. Ama onu, ben Onana'nın kalacağını düşünüyorum.
2: Öyle mi?
0: Evet. Yani çünkü maddi konularda biz istediği rakamı verdik kendisine. Bir pazarlık da yapmadık. Ben takıma önemli bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Taraftar da seviyor. Çok kaliteli bir insan. Yani gerçekten. Hani takım içindeki uyumu çok yüksek. Takıma çok sahip çıkan, çok da kaliteli. Bizim de çok değer verdiğimiz, o da bizi seviyor. Ben bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani ne derse okey dedik. O da Trabzon'u sevdi, insanları sevdi. Ona karşı büyük bir ilgi vardı şehirde. Ben böyle bir ilgiyi dünyanın başka bir yerinde kolay kolay bulacağını düşünmüyorum. Trabzonspor'un da şu anda Avrupa'da olması vesaire, bu sene zirve yarışının içerisinde olacak olması da artık netleşecek. Bütün hedefimiz o. Ben dolayısıyla Onana'nın kalacağını düşünüyorum.
2: Şöyle, Onana sadece Fatih Hoca için ya bir kaleci değil, aynı zamanda bir stoper, bir, evet, ön libero gibi de. İyi de bir oyun kurucu. Ama o oyunun en önemli parçası da uzun oynandığında buluşturduğu bir oyuncu var.
0: Evet.
2: Onaçu.
0: Evet.
2: Onaçu ile ilgili de bazı dedikodular falan çıkıyor. İşte başka bir takıma gidecek ya da talepleri var bu yönde falan. Var mı ona şeye, Onaçu'ya böyle bir teklif gerçekten?
0: Onaçu Trabzon'u şöyle, yani Onaçu gitmek istemiyorsa gitmeyecek. Onaçu'ya teklifler var. Doğru. Birçok oyuncumuz da var. Ama biz kadroyu koruma niyetindeyiz ağırlıklı olarak. Yani bir veya iki kişi gidebilir ama yerine birçok insan katılacak. Yani takviyeler yapacağız. Onana şehri seviyor. Ailesi de mutlu. Kendisi de mutlu. Biz de çok seviyoruz kendisini. Hiçbir problemimiz yok. Bugüne kadar en ufak bir problem yaşamadık. Yani gelen teklif de var ama Onaçu da ayrılmayı düşünmüyor şu an itibariyle. Bizim de böyle bir Onaçu satmak gibi düşüncemiz yok. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bu takımda kalmak isteyen oyuncular, bu takımda kalarak yolumuza devam edeceğiz. Yani bu takımdan biri gitmek istiyorsa, kim olduğu önemli değil, onunla biz yollarımızı ayırıyoruz. Onaçu'nun şu an böyle bir düşüncesi yok. Gayet mutlu. Hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar da. Gelen teklifleri o da düşünmüyor. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Dolayısıyla seni Onaçu'yla inşallah devam edeceğiz.
1: Evet. Hayri Beşer'e söz vermeden Onaçu'yla ilgili ben de şunu sormak istiyorum Sayın Başkan. Peki çok astronomik bir teklif gelirse diye konuşuluyordu. Sizin belirlediğiniz, şu teklif gelirse düşünürüz dediğiniz bir rakam var mı Onaçu için?
0: Yani çok detaya girmeden söyleyeyim. 20'ye yakın bir rakam geldi ve vermedik.
1: Yani 30-35 üzeri gelirse.
0: Şöyle, yani şimdi şöyle bir şey var burada. Tabii bu rakamlar büyük rakamlar gerçekten. İnsanın kafası, dediğiniz gibi herkes burada sorarsanız evet çok büyük rakamlar deniliyor ama şöyle bir gerçek var. Artık dünyada santrafor bulmak çok zor.
1: Evet.
0: Yani Onacho ayarında bir santraforu bulacaksın. Bu bir.
1: Osimhen'in milli takımdan aslında evet. mevkidaşından Doğru. bahsediyoruz yani.
0: Yani bu adamın yani santrafor bulmak önemli bir. İki, santraforu Trabzon'a getirmek. İki, yani hani İstanbul'a getirmek gibi değil, Trabzon'a getirmek. Biz şehrimizi çok seviyoruz ama birçok farklı denge de orada devreye giriyor. Üç, o şehirde mutlu olmasını sağlamak. Yani şu anda bunların hepsi Onacho'da varken bizim böyle bir risk almamız mantıklı durmuyor para karşılığında. Dolayısıyla bizim böyle bir düşüncemiz yok.
1: Peki, Hayri Beşer.
4: Öncelikle hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim,
0: sağ olun.
4: Ben şunu soracağım. Malum Trabzonspor Türk futbolunda rutini değiştiren kulüp. İkincilikten birinci lige çıktıktan bir yıl sonra şampiyon oluyor ve seri şampiyonluklarla hani üç büyük kavramını duvara asıyor, dört büyük kavramını getiriyor. Şimdi aslında bu sezon sizin yaptığınız şey bence ona yakın bir değer taşıyordu şu açıdan. İki sezondan beri Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin öncülük ettiği bir transfer çılgınlığı yaşanıyor. Rakamlar adeta çıldırdı. Çıta çok yükseldi. Hatta Osimhen'e Galatasaray'ın yıllık ödediği maaş 21 milyon euro civarında ifade ediliyor. Herhalde Trabzonspor'un bu sezonki başarısında, üçüncülüğe giden yolda ve de Türkiye Kupası'nı kazandığı yolda büyük katkı aldığı Onacho'nun, Olay'ın, Wagner Pina'nın ve Felip Augusto'nun toplam maliyetlerini bir araya getirsek belki Osimhen'in rakamına denk gelmez. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bundan dolayı da Trabzonspor'u bir model olarak ifade etmeye çalıştık, örnek gösterdik. Sizin transferde girdiğiniz bu yol bir zorunluluk muydu? Yoksa bilinçli bir tercih, bir model miydi? Onu merak ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Trabzonspor'un dediğim gibi benim burada artık bu 9. yılım. İlk başkanlığıma kadar olan dönemde hep örnek veriyorum ben. Şampiyon olduğumuz yıl bizden bir sonraki takımın bütçesi bizden 5 milyon euro yukarıdaydı. Maaş bütçesi anlamında konuşuyorum. O zamanlar farklar böyle değildi. Tabii son 2 yıldır, son 3 yıldır gibiden başlayıp özellikle son 2 yıldır tabii. İki takımın birbirine karşı ona hani aslında 3 takım da diyebiliriz bu son yıl. İnanılmaz bütçelerle yapılan harcamalar var. Tabii biz kimsenin ne harcadığıyla alakamız yok. Yani isteyen istediğini harcayabilir. Bizim açımızdan bir problem değil ama tabii bu harcamaları gördüğün zaman da gençlerin, özellikle gençlerin, taraftarların beklentileri farklı yönde olmaya başlıyor. Bu sonuçta şöyle bir show business. Tabii bizim taraftarımız da buna benzer harcamalar istiyor. Bizim taraftarımız da yıldızlar gelsin istiyor. Haklı olarak yani biz de gençken, onların yaşındayken böyle isterdik yani. Biz de bunun eleştirisini yapardık. Ama Trabzonspor'un gerçekleri böyle değil. Dolayısıyla Trabzonspor'un kendi yolunu çizmesi gerekiyordu. Aslında kendi yolu derken bence doğru yolda Trabzonspor. Yani hem kendi yolu hem de işin gerçekten doğrusu. Çünkü Türkiye'de gelirler ortada. Spor gelirler ortada. Dünyanın hiçbir yerinde gayrimenkul projesi yaptım, geliştirdim ve buradan para kazandım, transfer yaptım diye bir şey duyamazsınız. Bunun bir benzeri bir örneği yok. Bunu ben de yapıyorum şu anda bu arada yani. Eleştiri anlamında söylemiyorum bunu kimseye. Yapanı da saygıyla karşılıyorum yani. Büyük iş. Ciddi olarak söylüyorum ben bunu yani. Bunları zamanında almak, geliştirmek, o camiaların yöneticilerinin başarılarıdır bunlar. Yani bunu takdir etmek lazım. Ben saygıyla karşılıyorum hepsini. Biz de buna benzer şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama ya bu işin doğası bu değil. Yani bu işin doğası futbolcuyu almak, akademiden olabilir veya yurt dışındaki akademilerden olabilir. Bunu geliştirmek, oyuncuyu belli bir yere getmek, bir kısmını satmak, bir kısmıyla yarışmak vesaire. Bunun dünyadaki doğrusu da bu. Trabzonspor'da rakiplerimiz gibi imkanlarımız olmadığı için kendine böyle bir yol belirledi. Ve biz son 2 yıldır bu yol doğrultusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önemli bir izleme ekibimiz var. Dünyanın her yerini takip ediyoruz. Yurt dışında danışmanlık aldığımız yerler var. Hocamızın kendi izleme ekibi var. Bizim profesyonel çalıştığımız izleme ekipleri var. Bir de kulübün izleme ekibi var. Dolayısıyla bu üç ekibin bir araya geldiği, herkesin de görüşünün alındığı, herkesin de ortak noktada buluştuğu oyuncuları transfer ediyoruz. Bu şu anlama gelmesin. Tabii ki Sayın Fatih Tekke de, bizim izleme ekibi de bunlardan

0: daha diyelim üst seviyeli oyuncuları tabii ki buluyorlar ama biz bize uyan maliyetlerdeki oyuncuları alabiliyoruz. Onu söyleyeyim yani. Yoksa daha farklı maliyetli oyuncuları biz de keşfediyoruz ama Trabzonspor'a katmak tabii şu an itibariyle imkansız. Dolayısıyla biz böyle bir yol belirledik. Bu yol doğrusunda ilerliyoruz. Bu yolda tabii en önemli aslında emek teknik ekip Sayın Fatih Tekke ve ekibin aslında yani çünkü bu kadar genç oyuncuyla bir mücadeleye girmek herkesin yapacağı bir iş değil. Biz daha önce de hocalık başkanlık olduğum dönemlerde, yöneticilik olduğum dönemlerde hocalarımızın genelde şeysi tecrübeli oyunculardan hani daha işim rahat olsun anlamında genelde yani hem Türkiye hem Avrupalısı da böyle düşünüyor. Ama Sayın Fatih Tekke ve ekibi burada yönetimin vizyonuna tam anlamıyla uyum sağladı ve oyuncuların gelişimine de ciddi katkı sağladılar. Yani şu an 7 oyuncumuza teklif var. Yani hani ciddi teklifler de var. Biz tabii herkes şunu konuşuyor yani bunların hepsi satılacak mı? Hayır tabii ki. Biz sonuçta 1 veya 2 oyuncuyu maksimum satıp yerine koyduğumuz oyuncularla zirve yarışının içerisinde olan hem oyuncu geliştiren hem yarışan hem de bunlardan para kazanan bir kulüp olmak durumundayız. Belli eşiklere gelene kadar. O eşikler neler? İşte ileride konular muhakkak konuşacaktır. Yani işte örnek veriyorum ben. Rakiplerimiz statlarında 90 milyon, 100 milyon resmi rakamlara göre para kazanırken ben geçen sene eksi 5 milyondu. Bu yılda eksi 7 milyon civarlarında bir rakamla kapatıyoruz. Zarar ediyoruz yani. Dolayısıyla hani kombine diyoruz. Bunu da muhakkak konuşacaktır ama şu anda kombine sayımız 3000'den gidiyor.
1: Pahalı olduğundan falan biraz dert yanıyorlar başkanım.
0: Şimdi yarışmamız gereken rakiplerim 10'da 1'i 5'te 1'i fiyatında. Ben hak veriyorum.
1: Ya Trabzon şartlarında biraz düşündüğümüzde aslında yüksek olan yerlerde var yok değil.
0: Yani yüksek olan yerlerde var ama Trabzon'da da önemli iş adamlarımız var. Önemli sanayiciler var. Yurt dışında iş adamlarımız var. İstanbul'da iş adamlarımız var. Yani sonuçta herkesin bireysel olarak taraflı olarak aldığını düşünmemek lazım bunu.
1: Ama işte Trabzon'un da atıyorum dernek pazarının Yenice köyünden evet. Taraftar da o kombineyi almak isteyecek.
0: İşte onlara o fiyatta onlara da uygun fiyatlı kombinelerimiz var.
1: Ya burada hiç esnem olmayacak herhalde.
0: Herkes protokolde oturmak zorunda değil yani. Veya şöyle bakın bu konuda bizden daha esnek bir kulüp herhalde yoktur diye düşünüyorum ben. Yani geçen sene herhalde yarı sona sonra biletleri 261'di galiba yanılmıyorsam yaptık. Elimizden gelen biz her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Hepsini yapmaya çalışıyoruz. Ama yarışmamız istenen takımların mali durumu ortada. Ben sponsor Trabzonlu iş adamı kardeşlerimiz, abilerimiz sponsorumuz sıfır. Hocalarımız boş. Bilet satılmıyor. Kombine satışı. Ben başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. İşte ligi 3. bitirdik. Şampiyon olabilirdik. Kupa aldık. Kombine satışımız 3000 seviyelerinde ki bunun 2400-2500'ü işte senin demin bahsettiğim yani uygun fiyatlı kombineler. TS Club gelirlerimiz ortada rakiplerimizin 10'da 1 seviyelerinde. Nasıl yarışacağız? Yani sonuçta bu yarışma işinin sadece para.
1: Doğru.
0: Yani bu şeye bir iş değil yani hani bu biz yeni bir şey keşfedip şey yapmayacağız. Bu oyuncuların maaşı ödenecek. Stadında zarar edeceksin. Sponsor olmayacak. Kombine alınmayacak. Bilet alınmayacak. Ama tüm bunlar ödenecek.
1: Ama show business dediğiniz yer var ya başkanım. Evet. Ben biraz oradan bakıyorum yani. Evet. Çünkü bayağı mesaj geldi bana. Evet. Yani sayın başkanımız bu işlerde biraz kolaylık sağlarsa geleceğiz de hani dediğim gibi iş adamları alabilir yani ama asgari ücretle çalışan bir insanın alamayacağı düzeyde şey var onu bırakalım kombineler var bir de hani bankaların da bu konuda kolaylık sağlamadığını yönledi şikayet var
0: taksit konusunu konuşuyor bizim ekibimiz
1: evet.
0: Orada bir çalışma yapıyorlar
1: çünkü vade farkı falan koyuyorlarmış falan bir sürü şey geldi başkanım özellikle bu konuda yani gelmek istiyoruz ama fiyatlar çok yüksek aynı zamanda da kolaylık da sağlanmıyor. Ben aktarayım haklı oldukları yerlerde yok, yani var yani.
0: Bize de dönüş yapıyorlar ama yani kulübün bir yerden bir gelir kalemine ulaşması gerekiyor. Ben hepsini saygıyla karşılıyorum. Gönül ister ki geçen sene yaptığımız gibi 61 lira biletler herkes gelsin. Stat doldu mu?
2: Olmadı.
1: Ona rağmen de olmadı.
0: Evet.
1: Ona rağmen boşluklar evet. Vardı.

0: Şimdi birçok konu var orada. Ulaşım konusu var. İnsanların geldiği zaman işte aracını park etmesi konusu var. Yürüme konusu var. Orayı biliyorsun, aradaki mesafeleri falan vesaire. Tabii bunlar bizim çözebileceğimiz konular değil ama orada da değerli belediye başkanımız sağ olsun her konuda bize yardımcı oluyor. Onlar da çok çalışıyorlar, halletmeye çalışıyorlar. İnşallah bu sene daha iyisi olur. Onlar da çok emek veriyor. Ama dediğim gibi kulübün devamlılığının sağlanması için kulübün bir gelir kaynağına kavuşması lazım. Bu çok net. Yani biz şunu desek ki dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir işte ne yaparsan yap, ne yaparsan yap, hangi işi yaparsan yap, parasız bir şekilde, maddi imkanların olmayan bir şekilde bunu yürütmek mümkün mü? Teknik olarak değil. Şimdi Trabzonspor ne yapıyor? Neyse, konular konuyu konu açıyor. O ekonomi konusuna sonra gireriz.
1: Evet.
0: Ama anladım ben. Mesajı aldım. Bize de çok bu konuda şikayetler geliyor. Tekrar bakarız, değerlendirmeye çalışırız yani. Bankalarla konuşuyoruz. Onlar taksit konusunda falan vesaire. Diğer konularda da dediğimiz gibi yani aslında fiyatlarımız rakiplerimizin 5'te 1'i 10'da 1'i seviyesinde bölge bakarsak.
2: Burası bir şehir takımı ya başkanım. Yani dünyanın en büyük şehir takımı diyoruz. Siz de bunu sürekli vurguluyorsunuz.
0: Evet, ama rakiplerimizi geçmemiz lazım.
2: Evet.
0: Evet.
2: Ama biraz böyle kademeli gitsek daha iyi olurdu sanki. Sponsorlar gelirse.
0: Dediğim gibi inşallah bir gün, inşallah bir gün. Yani şimdi önümüzdeki birazdan konulara gireriz. İşte tesislerimizin bir isimli konular falan vesaire devam ediyor. Sayın Abdülkadir Uraloğlu bu konuda çok bize yardımcı oluyor, sağ olsun bakanımız. İnşallah bu ay içerisinde bunu tamamlarsak, biterse artık borcu sıfır olan veya sıfıra yakın olan bir Trabzonspor Temmuz ayı itibariyle inşallah camiamızda bunu anlatacağız. Şöyle örnek vereyim. Rakiplerimiz 30 milyar seviyelerine gittiği yerde biz onların 10'da 1'i gelirle borcumuzu kapatıyoruz. Bunun değeri yıllar sonra anlaşılacak bence. Yani şu anda anlatıyoruz. Tabii insanlar hani ne olduğuyla falan hiç ilgilenmiyor tabii haklı olarak. Bizim diyor ne yapmamız lazım işte. Maça gelmemiz lazım. İşte kombiler bedava olsun. Haklılar. Çok uygun fiyat olsun.
2: Yok, bedava olsun demiyorlar.
0: Haklılar yani, şöyle söyleyeyim. Yani benim gönlümden de öyle geçiyor. Keşke çok uygun fiyatlar, herkesin gelebileceği şekilde. Hatta biletler olsun. Yani çok ucuz rakamlar olsun. Stadımız full de olsun. Her maç da olsun. Yani ben bunu canı gönülden isterim. Ama buraya gelene kadar yani bu şehrin, bu takımın inanın nakliyen yayın geliri hariç, nakliyen yayın geliri hariç Trabzonspor'un 1 TL geliri yok. 1 TL kira geliri yok. Bir gayrimenkul geliri yok. Bugüne kadar oyuncu satmamış. Ya bu Trabzonspor nereden yürüyecek? Onu atmaya çalışıyorum. Yani şu an nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz. 3 aşağı çıkarı.
2: Çok özür dilerim değerli arkadaş. Sizi bu sene ben daha rahat görüyorum. Mesela evet. Yaklaşık hani beraber de çalışma evet. imkanımız oldu kulüpte. Ama mesela geçen yıllara nazaran özellikle bu sene ve şu andaki durumunuzun daha rahat bir Ertuğrul Doğan olarak görüyorum. Bunu da şuradan anlıyoruz ki yani Trabzonspor 3,5-4 milyon euro evet. bonservis ödeyip topçu alırken şimdi 8 ve üzerine çıktı artık. Doğru. Bunun sebebi ne başkanım? Belli ki takımdan böyle bir iki tane
0: evet gidecek oyuncularımız yani görüşmüş oyuncularımız var. İşte 55 milyon euro civarında bir geri beklentimiz var. Bir yandan da işte isimlak vesaire borçları sıfırlıyoruz inşallah. Veya çok düşük bir rakama getiriyoruz. İşte tabii şu konuda gündeme geliyor. Yani isimlak parası alınacak, ne olacak? İsimlak parasını biz almayacağız. 3 milyarı bulan bir vergi borcu var. Bir kere orayı direkt devlet tahsil edecek. Ondan sonra gelen borçlarımızı da işte normal kulübün şu andaki mevcut yani geriye dönük borçlarının kapanmasında kullanılacak. Yani biz oradan gelen bir parayı kullanmayacağız. Onu söyleyeyim. Biz hesabımızı sattığımız oyunculara göre yapıyoruz. Oradan gelen işte paranın tamamı Trabzonspor'un şu andaki mevcut borçları yani geçmişe dönük borçlarının kapatılmasında kullanılacak. Bunu bir daha anlatayım altını çizerek. Biz tabii şu anda önümüzü biraz daha çok görüyoruz. Ya bir yandan Trabzonspor'un borçlarını kapandığını düşün. Şu anlama geliyor. 5 milyar borcun yıllık faizi şu anda Türkiye'de 2.3 milyar. Bu geçen yıllarda da hep konuşuldu. %45-46'lardan faiz yiyoruz. Vergi borçlarındaki faiz %54 seviyelerinde. Dolayısıyla hani hep şey diyoruz biz işte borcu azaltıyoruz. Sonra insanlar şey diyor yani işte borç yine aynı yerine gelmiş. Tabii faizden geliyor, çok basit bir mantık yani. Normal hayatımızda nasıl faiz ödüyorsak kulüp de aynı faiz ödüyor dolayısıyla.
1: Başkanım, toplam borç rakamı 5 milyar TL.
0: 5,5 milyar seviyelerinde bir borcumuz var şu anda.
1: Yani 100 milyon euro gibi bir rakam.
0: Evet. Ama herhalde bir aksilik yaşamazsak Temmuz ayı içerisinde Trabzonspor'un bir borç gündemi olmayacak inşallah.
3: Evet, Zeki Uzundurkan, sana söz vereyim.
4: Evet, ya ben şunu soracağım. Tabii ki şimdi geçen sezona baktığımızda ligin en iyi üçlüsü Trabzonspor'daydı. Galatasaray'ın rakamlarının bile önünde. Onu açıyor, Ernest Muçi ve Felipe Augusto. 46 gole katkıda bulunmuşlar. Evet. Şimdi son dönemdeki şampiyonluklara baktığımızda genelde yönetimler takımın omurgasını koruyorlar.
0: Evet.
4: Şimdi Felipe Augusto'nun belli ki Zenit kulübü ısrarla istiyor. Oraya bir satışı söz konusu bildiğim
0: kadarıyla. Başka kulüplerden de tabii.
4: Başka kulüplerden, ama şimdi az önce şunu da söylediniz. Santrafor bulmanın zor ve çok pahalı olduğu. Yani futbolda görüyoruz yani hangi oyuncunun ne kadar maliyetli olduğunu, işte Trabzon uyumu. İşte orada hani Zubkov kendi isteğiyle gitti. Ayrılmak istedi, gitti. Bana göre çok da iyi bir oyuncuydu ama yerine alınacak oyuncu bence daha da iyi olabilir, ama orada tabii pazarlıklar sürüyor. Victor konusunda, Sidankov konusunda görüşmeleriniz sürüyor. İyi bir sağ kanat, sol kanat zaten çok güçlendi Trabzonspor'un. Evet. Sağ kanat da güçlenecek. Ya şunu tabii soruyorum, hani siz ilk senenizde ligde 3. oldunuz, şampiyon da olabilirdiniz. 31. haftaya kadar da şampiyonluk yarışının içinde kaldınız. Şimdi çok daha güçlü bir kadro kuruyorsunuz, ama omurgadaki oyuncularda Fatih Tekke'nin olmazsa olmaz, mesela Folcarelli, yani diyelim ki çok baş döndürücü bir teklif geldi. Ya böyle kilit oyunculara teklif geldiğinde satmayı mı düşünürsünüz Trabzonspor'un ekonomi açısından, yoksa hayır tutacağız biz, güçlü bir omurga oluşturup şampiyonluğa oynayacağız? Çünkü gerçekten çok da iyi transferler yaptığını görüyoruz Trabzonspor'un. Hani burada bu işin neresindesiniz?
0: Taraftara mağlubiyetimizi giderme tarafındayız. Dolayısıyla çok oyuncu satmayı planlamıyoruz.
4: Evet.
0: Folcarelli dediğiniz için örnek veriyorum. Onda teklif var ama vermeyi planlamıyoruz. 7 oyuncumuzda teklif var şu anda, ama 1 veya 2 kişi ayrılabilir. Onun dışında herhangi bir oyuncuyu satmayı planlamıyoruz. Onun yerine eksiklerimizi gidermenin derdindeyiz. Zaten o yüzden bu kadar hızlı transfere girdik. Şu ana kadar 8 oyuncuyla anlaşmaya vardık. Bir 4 oyuncu daha alma planımız var. Tamamıyla aklımız hepimizin zirve yarışının içerisinde olmak.
4: Peki Felipe Augusto'nun satışı durumunda Fatih Hoca'nın o mevkiye, forvet mevkisine bir talep oldu mu, ya da oraya bir arayış var mı?
0: Var tabii. Şu anda izleme ekibimizin hocamızı önerdiği oyuncular var. Yani ne yapacağımızı biliyoruz.
4: Bir de Sidankov'u yani çok soruyorlar.
0: Hocamızın da izleme ekibini çok beğendiği bir oyuncu. Evet. Ama olmazsa onu da Antalya Tifler hazır. Ya şu anda her bölge için Trabzonspor'da bugün yani sol bekimi versem hemen 3-4 alternatif sayarım size. Stoperimi versem 3-4 alternatif hazır. Sağ açımı, yani bir şey değişmiyor. Yani ekibin şu anda önümüzdeki yıllara bile hazırlığı başlamış durumda, devam ediyor. Yani biz bunu bu şekilde inanın çalışmıyoruz. Çok arkasında ciddi planlama var. Hemen hemen biz hangi oyuncularımızın satılabileceğini zaten biliyoruz. İşte çok konuşulan oyuncularımız var. Tabii işte Olay, Augusto, bunlar ilk etapta vermeyi planlıyoruz. Doğrudur. Sebebi de maddi durumumuz. Açık ne söyleyeyim. Yani şunu yapmak durumundayız biz. Yabancı oyuncular için de ben Trabzon'a gidersen gelişimimi sağlarım ve buradan Premier Lig'e, Almanya'ya, İtalya'ya giderimi göstermemiz gerekiyor.
4: Evet.
0: Yani bu sadece konuşmayla olan bir iş değil. Yani güzel, insanlar aslında baktığı zaman bunun fiiliyatta da evet, Trabzonspor'a işte Pedro gitti, oradan buraya gitti. İşte falanca oyuncu geldi, buradan gitti. İşte 19-18 yaşında oyuncular Trabzonspor'a geliyor ve buradan işte Premier Lig'e, İspanya'ya, İtalya'ya biz bu planlamayı yapıyoruz. Yani sadece oyunu satmak değil. Yani bu gerçekliği de ortaya koymamız lazım. Yani bu olayın fiilen gerçekleşmesi lazım ki yeni alacağımız genç oyuncuları biz alırken, çünkü ikna süreçleri zor oluyor. Alırken bak kardeşim sen buraya gelirsin ama bak diğer oyun örnekler bunlar. Burada biz sizi geliştiren bir ekibiz. Gelişmenize açık olan bir şehir. İnsanlar sizi destekliyor ve buradan bir yere gidebilirsin. Bunu tüm genç oyunculara da göstermemiz gerekiyor bizim. Yani bu sözlü olacak bir şey değil. Fiilen de biz bunları destekliyoruz yani satışını.
4: Evet.
0: Ha, şunu ister miydin? İsterdim. Yani çok ciddi geliri olan bir Trabzonspor olsaydı bir oyuncu ile bunu düşünürdüm ve arkasını tamamlamaya devam ederdim. Ama şu anda dediğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylarda borç yükünden kurtulmuş, faiz yükünden kurtulmuş bir Trabzonspor olduğu zaman biz de bunları daha rahat konuşacağız. O zaman şimdi ne yapıyordum bir önceki yıl? En fazla 4-5 milyona kadar oyuncu alabiliyordum. Şimdi bu rakam 10 milyona kadar geldi. Belki bu sezon 15-20'ye de gelecek satışlardan sonra. Dolayısıyla 15-20'ye aldığın oyuncuyu da 30 satmayı planlamayacağız. Onun artık biz 50-60 satmayı planlayacağız. Yani bunları da hesaplıyoruz, planlıyoruz. O zaman önümüzdeki sene bir oyuncu satıp da açığımı kapatabileceğim ben. Çünkü onun kar aralığı daha başka olacak. Yani dediğim gibi bunlar cidden çok ciddi bizde planlanan, konuşulan, hesapları, kitapları ortaya konulan ve ona göre değerlendirilen konular. Ya taraftarımız bu konuda rahat olsun. Yani hepsinin planlaması var.
3: Evet. Şimdi isim de verdiniz aslında. Özellikle Olay ve Augusto'yu söylediniz, evet. Ama 7 oyuncuya teklif var. Ama planladığınız o kazanca bakınca da verdiğiniz isimlerin gitmesi daha ihtimalli doğru. gözüküyor. Onlara verilecek ücreti düşündüğümüz doğru. zaman öyle anlıyoruz. Doğru. Yani o 7 oyuncudan ikisi herhalde Augusto ve Olay, değil mi?
0: Öyle gözüküyor şu anda. Ciddi teklifleri var. Yani her ligden. Tabii bir oyuncu... şöyle bakmak lazım olaya. Şimdi hani örnek de verebiliriz. Hani Olay şimdi geldi. İşte Dünya Kupası'nda Filiş'in bir takımda oynuyor. Tabii bir oyuncu işte Premier Lig'den veya Almanya Ligi'nden talepleri olduğu zaman Trabzon'da tutmanın da çok da bir anlamı da yok. Bir yerden sonra da oyuncuyu kaybediyorsun. Dediğim gibi biz o değeri yakalamamız lazım. Yani oyuncu buraya geldi. Evet. Bir yıl oynadı. Ve bir yıl sonra Premier Lig'e gitti. Bu çok önemli bir referans. Evet. Yani bunun paradan
3: cazibe çok cazibe merkezi haline getiriyorsunuz. Evet,
0: paradan çok daha kıymetli.
3: Zaten.
0: Yani evet. Bunu yurt dışında rakipler, ya rakipler diyorum, yurt dışındaki takımlar özellikle Belçika'da, Norveç'te çok yapılıyor. İşte Portekiz'de çok ciddi örnekleri var. Biz bunları evet. da inceliyoruz. Hepsine bakıyoruz yani. Dolayısıyla bu çok önemli bir değeri buraya katmamız lazım. Yani paradan daha kıymetli oluyor bazı şeyler. Çünkü bir sonraki sene konuştuğun tüm genç oyuncular bunu bir örnek olarak gösterebiliyorsun ve gerçekleşmiş bir örnek. Hani bir insana sözde biz öyleyiz, biz böyleyiz diye anlatmak başka. Ama biz evet böyleyiz de bunların karşında da bunlar oldu demek daha başka. İnşallah bu seneden sonra daha rahat olacağız bu işlerde.
5: Olay devre arasında Galatasaray yakından ilgilenmişti.
0: Doğru.
5: İzin vermemiştiniz.
0: Doğru.
5: Şimdi teklif gelirse sadece Galatasaray değil yani ülke içinden bir teklif gelirse düşünecek misiniz?
0: Yani şöyle bir teklif yok şu anda. Yani çok farklı bir rakam gelirse konuşuruz ama şöyle bir teklif yok şu anda yani.
5: Yerli.
0: Ama Olay'ın zaten talebi Türkiye'de kalmak falan değil yani. O adamın zaten şu anda aklındaki tek şey işte Premier Lig'de, Almanya'da vesaire oynamak. Türkiye'de böyle bir satış olacağını düşünmüyorum ben.
5: Hazır transferi konuşuyorken hem Kulüpler Birliği Başkanı hem Trabzonspor Başkanı sıfatıyla ortak ayrı ayrı cevap verebileceğiniz yabancı kuralını da soralım Sayın Başkan. Galatasaray'dan 10+4'e bir tepki gelmişti daha açıklanmadan ve açıklandıktan sonra. Şimdi yeniden Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ın da bu kurala Futbol Federasyonu'na giderek bir görüşme yaparak itiraz edeceği konuşuluyor. Trabzonspor olarak Trabzonspor Başkanı olarak görüştünüz nedir? Kulüpler Birliği bu konuda ne düşünüyor?
0: Şimdi biz planlamamızı zaten federasyon bunu geçen sene açıklamıştı kuralın ne olacağını. Dolayısıyla planlamamızı kurala göre yaptık. Ama Kulüpler Birliği'nde yanılmıyorsam bu Şubat veya Mart ayı olabilirdi. Yine Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da, diğer Anadolu kulüplerinin de yabancı kuralının değişmesiyle alakalı talepleri vardı. Dolayısıyla oy birliğiyle, yani oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle Kulüpler Birliği kuralın değişmesi için federasyona başvurdu. Yanılmıyorsam 12+6 gibi bir kural, yani bir durumdu. 12+6'ydı evet yanılmıyorsam. Ama federasyon olumsuz görüş bildirdi. Bize yazılı olarak hani kuralı geçen sene açıkladıklarını, kuralın değişmesinin mümkün olmadığını, herkesin de planlamasını buna göre yapmasını bize yazılı olarak söyledi. Trabzonspor da planlamasını ona göre zaten yapmıştı. Böyle devam ediyor. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok şu anda.
5: Ya 10+4'e bir itiraz yok Trabzonspor'da.
0: Ya yok için. Ben şöyle bir şey söylemiştim federasyonumuzda. Şimdi Türkiye'deki naklen yayın geliri veya kulüplerin özellikle Anadolu kulüplerinin gelir seviyesi belli. Yani Anadolu kulüplerine de kendine hani böyle bir vizyon belirleyip belki genç oyuncunun sayısı artarsa hani bunları almak, geliştirmek, satmak onlara da bir gelir kapısı olabilir anlamında talepler vardı ama federasyon yönetimimiz yani aldıkları kararın arkasında duracaklarını, kararında böyle devam edeceğini bildirdi. Biz de Kulüpler Birliği'nde konuyu kapattık. ama diğer kulüplerinde böyle sıkıntıları vardı. Zaten de karar oy birliğiyle alınmıştı. Hı hı. Tüm kulüplerin talebiyle. Ama karar bu şekilde çıktı. Yani aslında karar daha önceden çıkmıştı. Yani hani burada da federasyonda çok suçlamamak lazım. Çünkü federasyon geçen sene kuralın ne olacağını zaten belirtmişti. Dolayısıyla şu anda sistem bu.
2: Cüneyt, hazır 10+4'te kaldıysa Aral Şimşir yeniden gündeme gelir mi başkan?
0: Kim?
2: Aral Şimşir.
0: Yok, o teknik kadromuzun beğendiği bir oyuncu değil. Hiç gündeme gelmedi bizde.
2: Bir de sürekli bu Tsiganov soruları geliyor.
0: Kim?
2: Tsiganov.
0: Ukraynalı sağ kanat.
2: Evet.
0: Evet, hocam, evet, hocamızın beğendiği, izlemenin de beğendiği bir oyuncu. Girona'daki oyuncu, evet. Ukraynalı. Evet, yani hem hocamızın hem izlemenin beğendiği. Bizim de şu anda transfer etmek için görüşmeler yaptığımız bir oyuncu.
2: Yani nasıl ilerliyor başkanım? Merak ediyor taraftarlar.
0: Çok detaya girmeyelim. Yani hani biz dediğimiz her şey bundan başka bir yere çünkü eriliyor. Dolayısıyla...
2: Ya olumlu anlamda mı ilerliyor?
0: Şöyle, ortada şu anda durum. Yani oyuncunun şöyle kafasında İspanya'da devam etmek vardı. Bizde ama işte Malinovski var bizde daha önce. Onun da işte arkadaş grubu Batago falan vesaire. Biz de oyuncularımızı da anlatarak, şehri anlatarak şu anda kendisine söylüyoruz. Ama bizde ısrar yok. Hiçbir oyuncuya ısrar yok. Bizim başkanlık döneminde aldığı bir karardır.
2: Çok kalıcı artık.
0: Hiç yok yani. Şöyle, zorla getirdiğin hiçbir oyuncu, bunu ben de yaptım yönetim döneminde, başkanlığımızda da oldu bu. Zorla derken ısrarla, yani ısrar ettiğin hiçbir oyuncu Trabzonspor'a fayda sağlamıyor. Çok net. Bu şehirde durmak İstanbul'da durmaya benzemiyor.
4: Evet.
0: Biz şehrimizin gerçeklenebilecek, bana göre dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Biz dünyanın en güzel şehir takımıyız. Ben insanlarımı çok seviyorum, şehrimi çok seviyorum. Ben gitmekten zevk alıyorum. Ama biz yani alıyoruz bu zevki. Yani İspanya'dan işte adam kalkıp Trabzon'la gelip, yanlış anlaşılmasın, yaşamak istemiyor haliyle yani. Yaşamak isteyeni getirmek lazım. Hanımıyla mutlu olanı getirmek lazım. Şu anda mesela bu yıl bir oyuncu vardı sadece, hani sıkıntılar yaşayan ailevi durumlarından dolayı.
2: Zubko
0: da ayrıldı. Yani o da bize geldi, anlattı çocuk derdini. Ailesinden ayrıydı, çocuklarından ayrı yaşamak istemiyordu. Biz de bunu saygıyla karşıladık ve yardımcı olduk kendisine, ayrıldı. Onun dışında hiç böyle problemimiz yok. Çünkü kimseye ısrarlamadık. Herkes bize gül oynaya geldi.
2: Ya yerli oyuncularda da Ozan'ın mesela değişimi, ama eşinin özellikle Trabzon'a adaptasyonu müthiş.
0: Ben burada hanımefendiye çok şey veriyorum. Artı değer kattığına eminim. Çünkü Ozan'ın hallerinden belli yani. Ozan yanlış anlamasın. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok iyi çocuk. Pırlanta gibi bir insan. Pırlanta gibi bir çocuk gerçekten. Ama o kadar mutlu olmasının sebebi, biliyorsunuz hepimiz evliyiz. Burada. Yani içeride huzur yoksa dışarıda da huzur yok.
3: Bu hayatın gerçek. Rojin Tufan'a selam.
0: Bence ona önemli bir alkış şey yapmak lazım.
2: Kesinlikle katılıyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum ben de buna. Bu böyle bir iş. Yani yabancılar da eşleriyle mutlular. Onlar da gelmek istiyorlar. Dolayısıyla mesela Bakato mesela şu anda Trabzon'da kız arkadaşıyla beraber tatilini Trabzon'da geçiriyor.
4: Enteresan.
0: Yani tedavisi oluyor ve çok mutlu. Yani adam gerçekten çok mutlu. Yani,
2: o da aslında satılacaklar listesinin en önemli adayları arasındaydı. Ama
0: ciddi, çok ciddi talepleri vardı. Evet, sakatlık yaşadı, şanssızlık. Çok ciddi talepleri hala var.
2: Hala var ama sanki Trabzonspor'un hayrını oldu biraz.
0: O ayrı bir konu ama örnek vermek demek istediğim o. Yani adam yani onlar gerçekten burada mutlular. Yani bu şehirde mutsuz insanı tutmayacaksın. Evet. Gerçekten diyorum yani, bu dediğim şey olmasın. Kim olduğu hiç önemli değil. Hiç önemli değil yani. A, Z isim filandan bahsetmiyorum aslında. Kim olduğu hiç önemli değil. Kimseyi buraya çok isteyerek getirmeyeceksin. Çünkü faydalı olmuyor. Yani ikna etmeyeceksin. İkna etmeye çalışmayacaksın çok. Adam duyduğu zaman Trabzonspor, kafasında şu varsa, evet ben buraya gelirim. Şehir inceledim. Taraftar ateşli. Şehir küçük bir şehir ama işte güzel, doğası güzel filan. Ben burada mutlu yaşarım demesi lazım. Şimdi Malinovski çok mutlu olarak geliyor. Biliyorum diyor, şehri tanıyorum, araştırdım. Mutlu olarak geliyor adam gerçekten yani. Hani pozitif enerjiyle geliyor. Bunlar çok önemli. Bize çok farklılık ve değer katıyor içeride. Bana Yıldırım, yani yöneticiliğin verdiği en önemli deneyimlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Biz buraya kimi ikna etmeye çalıştıysak, yani içeride olup da ikna etmeye çalıştıklarımız da, dışarıda olup da ikna etmeye çalıştıklarımız da hiç fayda sağlamadı bize.
2: Evet.
0: Önemli olan değer Trabzonspor. Trabzonspor'da olmak isteyen olacak, olmak istemeyene güle güle.
4: Başkanım, şimdi bu kadar değerli bir kadro kuruyorsunuz. Aslında bir zinciri kırdınız. Artık çift rakamlı bonservislere başladınız. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında Trabzonspor kadro olarak işte Avrupa'ya çıkacak. Yani evet. Avrupa Ligi'ne kalacak diye düşünüyoruz. Avrupa Ligi'nde belli bir yerlere İnşallah. Gelecek bir kadro kuruluyor. Evet. Şimdi tabii ki camianın dinamiklerini harekete getirecek mottolar vardır. Hani mesela bize her yer Trabzon tarihin en güzel mottolarından biridir. Evet. Dünyanın her tarafında biliniyor artık. Hani bu sezona özel böyle çalışmalarınız var mı? Bir de benim gücüme giden gerçekten çok büyük bir şey var. Ya bu şehir 7 medeniyet geçirmiş. Neredeyse 8-10 bin yıllık tarihi var. Yani şu şehrin az önce siz söylediniz ya öyle yalnız bırakılmışsınız ki inanamıyorum. Ben geçenlerde burada Aspor'da bir yayında söyledim. İşte Boğaz'ın karşısına köprünün karşısına geçirip orada meşhur bir çay bahçesi var. Oradan işte geçen gemileri izleyip bugün işte 70. gemim geçti diyen iş adamları var. Şimdi bu camianın dinamiklerini harekete geçirmek için ki eski dönemlerde yapardı eski yönetimler İstanbul'da o iş adamlarını bir araya getirdiği geceler düzenlerdi. Orada başkan çıkar anlatırdı sorunları çok güzel bir şekilde. Hani hedefe ulaşılır mıydı orasını bilmiyorum tabii de. Ya buradan şunu söyleyeceğim. Mesela bir gift card projeniz oldu. Genelde askeri standarttaki insanların oradan aldığını gördüm. Çünkü siteden hep yayınladınız isminizi. Ama o dediğiniz devasa iş adamları olayın içine bile girmediler. Ya bu nasıl olacak? Bu konuda buna kafa yoruyor musunuz? Buna kafa yorursanız zaten hani ayda 6 milyon euro açığınız var. Yılda 70 milyon euro sizin deyiminizle. Yani bu İşte maç günü gelirleriyle kapanacak bir şey değil. Yani bunu yapacak, buna kafa yoruluyor mu yönetim olarak?
0: Şöyle söyleyeyim Bey. Bu dediğim gibi benim 9. yılım. 9 yıldır benim Trabzonspor'un içerisinde gördüğüm en büyük problem bu. Evet. Camiadaki. Yani eskiden de böyleydi ama ben 9 yıl fiili içinde olan bir adam olarak söylüyorum. Sayın Ahmet Başkan zamanında da Trabzonspor'un Trabzon'un sponsoru yoktu. Yani böyle ufak tefek sponsorlukları saymıyorum yanlış anlamasınlar. Ciddi anlamda katkıdan bahsediyorum. Şu anda da yok. Çalmadığım kapı gitmediğim yer kalmadı. Herhalde başkanlığım döneminde abartı olmaz diye düşünüyorum. Herhalde bir 100'ün üzerinde Ankara'ya seyahat yaptım. Gitmediğim il kalmadı. Trabzon'da da Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak 2-3 tane ilçe var gitmediğim. Tüm ilçelerimi de ziyaret ettim. Belediye başkanlarımızı ziyaret ettim. Sağ olsunlar. Hepsi çok ciddi Trabzonlu, Trabzonsporlar. Yani biz içerideki birliği sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama yani bir gün biz de bu koltuğu bırakacağız ve taraftar pozisyonuna geçeceğiz. Benim Trabzonspor'a destek olmamı kimse engelleyemez mesela yani. Bu gönülden gelen bir şey.
4: Evet.
0: Yani bu hani bu bir sevda sonuçta yani. Bu insanlar bazen Trabzon'da olaya şöyle bakıyor diye düşünüyorum. Değerli büyüklerimiz var, abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Hani onlar şunu düşünüyor herhalde yani. Biz olmadığımız yerde hani ne yapıyorsa veya hani Ertuğrul Doğan versin hesabı da var biraz yani hani yapalım. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani 9 yıl oldu hani çok söylemek istemiyorum. Bazı konulara girmek istemiyorum ama yapılabilecek olan her şeyi çok fazlasıyla yaptım. O kadar açıdan gönlüm kalbim çok rahat. Bu böyle devam eder mi? Bu böyle devam eder. Yani ben bu işlerin altından bir şekilde yine çıkarım. İşte dediğim gibi öyle veya böyle önümüzdeki ay inşallah isimler akışlarına tamladıktan sonra Trabzonspor'un tüm borcu bitecek veya çok cüzi bir rakama düşecek artık. Değerlisi bu mu? Değerlisi bu değil. Ben çok değerli abilerimizin, kardeşlerimizin maddi olmasa bile manevi olarak yanımda olmasını isterdim. O da önemli bir destek çünkü yani her şey hayatta para değil. Evet. Maneviyat da önemli. Bu konuda çok diyecek bir şeyim yok. İşte basketbol takımımız var, sponsoru yok. Kadın futbol takımımız var, sponsoru yok. Ana futbol takımımızın da sponsoru yok. Bizim yani hani durumlar bu hani ama bizim tabii böyle şeyler bir işten vazgeçmemizde şey mi? Hayır, biz mücadelemizi arttırarak devam ediyoruz. Yani bu tip şeyler beni eksiye getirmez, beni hırslandırır. hızlandırıyor da yani. Evet. Daha çok uğraşıyoruz, daha başka yerlere gidiyoruz, daha çok ziyaret yapacağız. Bir şekilde bu işlerin içerisinden çıkacağız. Dediğim gibi ben bu tip işlerin hiçbirine bakmıyorum. Yine hiç aklımdan gelmiyor. Yani kimseye bir kırgınlığım falan da yok, sıfır. Ben hep söylüyorum şehirde, ben abi dediğim insanların hepsini orada kardeşliğimizi yaptık. Onların abilik yapmaması onlara bakıyor. O beni şey yapmıyor. Biz kardeşliğimizin tamamını herkese karşı yerine getirdik. Bugüne kadar getirmeye de devam ediyoruz. Dediğim gibi benim tek mahcubiyetim, tek sıkıntım taraftara karşı. Taraftara bugüne kadar çok mahcup olduk.
2: Bir parantez açabilir miyim Melike?
3: Çok özür dilerim. O parantezi aradan sonra açabilir misin?
2: Bir çünkü çok önemli bir yerden kritik bir soru soracağım sana.
3: Tamam. Aranın ardından soralım.
2: Taraftarla ilgili.
3: Kimse unutmadım. Bir yere ayrılmasın.
2: Yok, unutmadım.
3: Sen unutma sorunu, çünkü bir araya gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından Gündem Özel devam edecek.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Reklam.
1: Awesome.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Aspor Radyo.
1: Gündem Özel kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan konuğumuz. Çok önemli bir konuya değineceğim dedi Ulaş Özdemir. Hemen sözü ona vermek istiyorum. İzleyiciler de reklamda bunu demiştir.
2: Ya şöyle bir kırılma noktası oldu bence Ertuğrul Doğan'la taraftar arasında. Çünkü ya bazen sizle yaptığımız özel sohbetlerde, bazen taraftarlarla işte benim yaptığım sohbetlerde falan. Yani hep böyle Ertuğrul Doğan ifadesi ama işte Sayın Başkan, Ertuğrul Başkan gibi ifadeleri çok duymadık. Ama belli ki bir yerde bunu da sağ olsun Gökhan Erdem kardeşim hatırlattı bana. Onlar da şu anda kendi kanallarında YouTube'da bir yayın yapıyorlar ve orada da bir 3-4 bin kişi izliyormuş. Size de selamları var çok. Tabii benim için o kırılma noktası okuduğum yer Galatasaray'la Trabzonspor'un oynadığı iç sahada 2-1'lik maçtan önce sizin yaptığınız o açıklama camiayı müthiş derecede konsolide etti bence. Ya ben orayı görüyorum ama siz Ertuğrul Doğan olarak yani işte öncesi ve sonrası olarak baktığınızda sizin için kırılma noktası tam olarak neresiydi? Yani taraftarla
3: başkanlık döneminde diyorsun.
2: Tabii tabii başkanlık dönemi. Zaten başkan yardımcısı ya da as başkanken müthiş övgülere mazhar olurken başkan olduktan sonra da bayağı dövüldünüz yani. Biz de zaman zaman dövdük sizi tabii.
3: Evet farkındayım. Şimdi şöyle haklı olarak bu arada. Yani dediğimiz gibi biz
2: işte bu mütevazilik de başka haklı olarak.
3: Yok yok. Her yerde ben zaten söylüyorum. Şimdi tabii insanlar bizler de dahil. Ben de öyle söyleyeyim. İşin bazen gerçekliğinden uzaklaşıyor. Şimdi yöneticilik, başkanlık, as başkanlık gibi değil. Net. Bir defa ikisi arasında çok büyük farklar var. Biz geldiğimiz zaman, ilk geldiğimiz zamanı bir örnek diyeyim size. Ahmet Bey de bu kulübü teslim aldığı zaman çok kötü şartlarda teslim aldı. Bakın yani şöyle söyleyeyim yani. Daha önceki başkanımız da o da kötü almıştır. Ondan önceki de öyle. Bu süreç böyle devam ediyor. Borçlu olarak geliyordu. Yani ben kimseye burada bir suç bulmuyorum. Herkesi tanıyorum, tüm başkanları da. Hepsi çok iyi Trabzonsporlu. Herkesin niyeti o başkanlık koltuğunda şampiyon olmak. Hiç %100 hepsinden eminim. Hepsi bunu çok isterdi. Adım gibi eminim. Hepsini tanıyorum çünkü. Şimdi ne oldu ama? Ahmet Bey aldığı zaman da Trabzonspor'un Kazap'tan Manav'a, biliyorsunuz o zamanki şartları, sen de daha iyi bilirsin. Kulüpteydin çünkü.
2: Evet.
3: 5-6 aydır maaşlar içeride, 4-5 aydır personel maaş almıyor filan vesaire. Çok ağır şartlarda Ahmet Bey de bu kulübü aldı. Çok uğraş verdik o dönemde de biz. Ama o uğraşın sonunda şunu gördük. Şampiyon da olsan, şampiyon da olsan ki büyük fedakarlıklarla biz şampiyon olduk. Kendimizi aşarak şampiyon olduk. Ekonomik gerçekçiliğin yoksa hiçbir işte olduğu gibi sporda da süreci devam ettiremiyorsun. Biz de devam ettiremedik. Bu işin gerçeği burası. Yani Trabzonspor'un maddi imkanları olduğu zaman, Trabzonspor'un sabit gelirleri olduğu zaman, Trabzonspor gücüyle, o bordo mavi renklerle, o şehir takımı hüviyetiyle dünyanın her yerinde herkesle mücadele eder. Türkiye'de hayli hayli eder. Eder, geçer de yani. Şampiyon da olur, şovunu da yapar, rahat rahat da olur. Ama ya bir işin bir gerçeği var. Yani biz eski dönemlerde bu kadar fark yoktu. Dediğim gibi biz şampiyon olduğumuz zaman bizim bir altımızdaki takım bizden 5 milyon euro daha fazlaydı. Bu kadar fark. Biz de oralara gelmiştik yani. Ama şu anda bu çıktı 5 katına 6 katına. Ben 2 yıldır şunu gördük biz. 2 yıldır biz bu takımların peşine gitseydik. Ya bu bir süreçtir arkadaşım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de bedelli sermaye yaptırımları yaptım. İşte 100 milyon 120 milyon geldi işte. Ana göğüs sponsorluğu yaptım. 50-60 milyon euro para aldım. Gidip ben de futbolcuya 70-80 milyon euro vermeyi biliyorum yani. Ticaretim de yapıyorum ben bunları. Kendi işimizde yapıyor. Parayı veririz, verirsin yani. Para verilir. Önemli olan ne alacağını bilmek gereği. Parayı verirsin. Konu o değil. Ama yok Trabzonspor'da. Rakipler gitmiş. Arkadan inanılmaz bir vergi borcu çıkmış sana. Peşine yapışmış. Ben anlatıyorum ama bir daha net olması açısından söyleyeyim size. Trabzonspor

0: Şu andaki vergi borcu çok daha fazlaydı yani. Geçen yıl 1,8 milyar faiz veriyordu Trabzonspor vergi borcuna. Bakın 1,8 milyar diyorum. Bu yıl geçen yıl 1,2 milyar verdi. Bu yılda da şu anda 1,2 milyara gidiyoruz. 1,2 milyardan bahsediyorum. Trabzonspor'un geliri ne ki 1,2 milyar sadece vergi borcuna faiz versin. Daha açık bir şey konuşayım o zaman. Yani bunlar yeri geliyor anlatıyor. Biz bunları gördüğümüz için el frenini çekmek zorundaydık. Dolayısıyla biri bir frene basacak. Basmasa bu kulüp uçuruma gidecek. Yani bunun vebaline kim katlanabilir? Böyle bir gerçek var. Yani hani bunu başkanlık koltuğunda olan bir adam olarak, bir Trabzonlu olarak bunu benim yapmam mümkün değildi. Yani bu bir ticari adaba da yakışmaz. Dolayısıyla biz de bu adamlarla yarışmak, yani bu kulüplerle yarışmaktansa biraz frene basıp ne yapıyoruz biz, ne oluyoruz, yani nasıl dengeleriz bu işi biz, nasıl bu borçlarımızı kapatırız. Buraya gitmek durumundaydık, gittik. Taraftarıma hak veriyorum ben. Ben de 18, 19, 20 yaşındayken hiç bu işlere bakmazdım. Hiç. Bu eleştiri ne? Biz daha fazlasını yapardık. Biz şehirde adam gezdirmezdik, biliyorsun.
1: Yani. Hayır, bir Twitter hesabınız vardı. Oradan yaptığınız eleştiri.
0: O konulara girmeyelim. Yani. Evet. Biraz şeydi.
1: Çok sert.
0: Bu bir şey değil yani. Hani, dolayısıyla adam eleştiri yaptığında benim alındığımı falan düşünüyor. Yani ben o eleştiriyi kendime çok daha fazlasını yapıyorum. Ben eve gidiyorum, o eleştiriyi bana oğlum da yapıyor. Kızım da yapıyor. Eşim de yapıyor. On katını yapıyor. Ya burada ortak bir noktadayız zaten yani. Bir sıkıntı yok ki, kimse, hepimiz kafasındaki tek şey şampiyon olalım, başarılı olalım. Herkes gülsün, eğlensin. Tamam, ama dediğim gibi biri bu işi düzeltmek zorundaydı yani. Biri bu dayağı yiyecekti, kaba tabirli diyelim o zaman. E tamam, yedik biz o dayağı. İyi de yedik. Ama bir adım geri atmadık yani doğrudan. Yani tepki, baskı, ne bileyim, isyan, hakaret, küfür bizi bir adım geri attırmadı beni. Attırmaz zaten ya, böyle bir şey olamaz. Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir iş yapmadım bir adım geri. Dolayısıyla biz olduğumuz yerde kaldık. Hayırlısıyla işte değerli bakanımızın da desteğiyle, Sayın Abdülkadir Bey'in, değerli vekillerimiz Trabzon'da, herkes çok uğraşıyor. Trabzon Belediye Başkanımız çok uğraşıyor. Adil Bey çok uğraşıyor. Sağ olsunlar hepsi. Çok iyi Trabzonsporlular. Dolayısıyla önümüzdeki ay inşallah itibariyle, dediğim gibi, Trabzonspor artık bu faiz yükünden, borç yükünden kurtulmuş olacak. Bakın, tekrar söylüyorum. 1,2 milyar sadece geçen yılki faiz, ondan önce daha yüksekti. Bu yılda 1,2 milyar daha para verecektik. Şu ana kadar zaten yarısını hemen hemen verdik yani, faiz ödüyoruz. Her ay 100 milyon faiz ödüyoruz. 100 milyondan bahsediyorum. Trabzon ekonomisinde 100 milyon faiz, anladın demek istedim yani. Yok, öyle bir para yok.
1: Evet.
0: Tüm hesaplarımız 2,5 yıldır, hadi bunu da burada söylemiş olayım, ilk defa, belki tarafta da ilk defa diyorum. Tüm hesaplarımız bizim Temlik'te. Tüm hesaplarımız vergi dairesinin icrasında.
2: Gelirler mi?
0: Tamamı. Bakan Bey haklı mı? Maliye Bakanımız haklı. Devletimiz haklı mı? Haklı. Bizim vergi borcumuzu da ödememişiz. Bu iş yıllardır toplanmış, buraya kadar gelmiş. Sayın Bakanımız da çok haklı. Ne söylüyorum? Devletimiz de haklı. Dolayısıyla herkese yapıldığı gibi Trabzonspor'da yapılmış. Ben 3 yıldır bu kulübü 1 TL geliri olmadan bir şekilde idare ediyorum. Onun da şekli nasıl olduğunu biliyorsunuz. Çok da detay, yani çok zor bir işti bu. Ama bir gün çıkıp bir şey demedik yani, hani doğrudur, taraftar haklıdır. Yine aynı şeyi söylüyorum. Taraftar her zaman haklıdır. Bu işin gerçeği bu. Yani hani sen oradaki tribündeki adama bir şey anlatamazsın. Hele Trabzon'da hiç anlatamazsın. Zaten normalde anlatamıyorsun.
1: Hayır, hani size de anlatamamışlar taraftan olduğunuz zaman.
0: Tabii canım, ben de anlamazdım yani. Çok net yani hani bunda. Diyor ki alındım mı? Ya niye alınayım? Sanki ben şey dedim. Geçen dedim işte, sanki ben Paris doğumluyum ya. Yani. Ben Trabzon doğumluyum yani. Yani. Ne alınacağım yani? Hani çok normal. Adamların yaptığı normal. Saygıyla karşılıyorum yani. Hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi biri bunu yapması lazımdı. Biz de bunu yaptık. İşte buraya kadar geldik. Şimdi iyi bir kadro kurduk. İyi bir hocamız var, Trabzonlu. Şimdi genç oyunculardan kurulu kemik bir kadro oluştu, ortaya çıktı. Şimdi eksiklerimizi de gördük, takviyeler yapıyoruz. Daha kimse transfere başlamadı, 8 transfer yaptık. İnsanlar mutlu mu? Hala yarım mutlu. Yani.
2: Beşine de bonservis ücreti ödemediniz.
0: Yani,
2: büyük başarı.
0: Anladın demek mi? Ya bu böyle bir iş. Yani burada hiçbir zaman tam bir mutluluk diye bir şey olmaz. Yani birileri benim buradaki konuşmamdan da rahatsız olacak. Birileri baş,

0: gibi bir şey olacak ama herkesin kafasında tek bir gerçek var, onu söylüyorum ben. Ya bugün benim, yarın oturacağım işte en rahat yerde. Yani tribün en rahat yer. Gideceğim orada, keyfimi yapacağım yani, hani anladın mı? Yani en rahat yer. Ama bir gün burada bir başkan oturacak benim yerimde. Değerli bir kardeşimiz olacak yine. Ben ona herkesin göreceği şekilde en güzel desteği vereceğim. Bu kültürü Trabzonspor'a getirmemiz lazım. Yani buralar, bu makamlar benken, başkasıyken birilerinin intikam alacağı makamlar değil ya. Ya burada bir şey yok çünkü yani. Burada dert var, sıkıntı var. Yani ne evine gidiyorsun, çoluğundan çocuğundan oluyorsun, paranı veriyorsun, küfürünü yiyorsun. Tamam, bir problem yok ama yani burada bir çok şey bir durum yok. İlk defa işte kupada sahaya içine girdik, iki dakika güldük. Yani çocuğumuzla yani bu. Bu yani, yani bu kadar. Dolayısıyla ya buradaki adamlara, bana filan değil yani, kimse koltuktakine. O süreçte Trabzonspor camiası destek vermesi lazım.
1: Evet.
0: Bugün ben olacağım, yarın başkası olacak.
2: Şimdi başkanım, sizin yaptığınız açıklamalardan da çıkardığım sonuç ve ilhamla, anladığım kadarıyla şu anda gelir oluşturma yönteminiz iyi bir scouting çalışmasıyla gelecek vadeden performans göstererek değer kazanacak oyuncuları transfer etmek ve daha sonra onları yüksek bedellerle satarak bir kasa kolaylığı oluşturmak, evet, ki bu sezon onu yapıyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Yani diğer projeler gelene kadar bu şekilde aramak zorundayım.
2: Şimdi
0: doğru.
2: Şunu sormak istiyorum. Yani bu çok doğru bir gelir kalemi. Ama onun ötesinde bir de işin üretim tarafı var.
0: Evet.
2: Trabzonspor'un U19 takımı final oynadı. Çok yakın tarihte. Ve sonra bütün kamuoyunda bir beklenti oluştu.
0: Evet.
2: Bu takımdan birkaç oyuncu, 1-2-3 oyuncunun Trabzonspor 11'inde yer alması. Ki Fatih Hoca da altyapıdan çıkmış bir değer, bir efsane. Eminim o da tıpkı kendisi gibi oyunculara yer vermek isterdi. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla tam o beklenti ve heyecanı karşılayan bir tabloyla karşılaşamadık. Yani bazı oyunculara evet fırsat verildi, Salih Malkaçoğlu'na fırsat verildi. Ama tam anlamıyla Trabzonspor'un 11'i olabilen bir oyuncu göremedik. Bundan sonra görebilecek miyiz? Yani projenin bu tarafıyla ilgili çalışmalarınız nelerdir? Onun ötesinde çok şey anlattınız ve Trabzonspor'un gelir açısından aslında durumunun biraz da dramatik olduğunu anlattınız. Ki benim mesleğe başladığım ilk yıllarda hatırlarım, bir kartal projesi vardı. Yani o projeden gelir elde edilecekti. O dönemde Sayın Faruk Özak başkandı. Orada bir market ya da benzin istasyonu kurulacaktı. 30 ya da 35 dönüm bir araziden bahsediliyordu. Ve hala konuşuluyor Kartal projesi. Ve tabii hani diğer büyük takımların gelir kalemlerinden anlatırken gayrimenkul projelerinden de bahsettiniz. Trabzonspor gelir üretmek anlamında neler yapıyor? Sizin bu anlam, bu açıdan bu projeleriniz nelerdir?
0: Şimdi 19'dan başlayayım. Biz geldiğimiz günden beri, yani Özkan Sulumer Futbol Akademisi, akademiye çok ciddi, yani ama gerçekten çok ciddi yatırım yaptık. Oradaki herkesin önünü açtık. Onlar da bunun karşılığını verdiler. Yani son 3 yıldır şampiyon olan bir takım, işte Avrupa'da Barcelona ile falan oynadık biliyorsunuz. Ama şurada bir aslında yanılgı da var yani. Şöyle örnek vereyim ben size. Biz tabii bunun tüm dünyadaki en önemli örneklerini de inceliyoruz. Ekiplerimiz var. Bize bu konuda danışmanlık veriyorlar. İşte ne bileyim, işte Barcelona var, Sporting Lisbon var, Benfica var, işte Molde var. İşte bir sürü kulüp var. Yani 7-8 tane kulüp sayabiliriz bunlara. Burada da baktığımız zaman şöyle bir şey oluyor. Yani şimdi bizim 19'da 11 kişi sahaya çıkıyor. Tabii taraftarımız bakıyor, diyor ki bu genç çocukları alalım. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok. Yani Barcelona'da yılda bir kişi çıkıyorsa akademiden, İki de inanılmaz bir olay. Bir zaten normal diyelim yani oluyor. Bizde de baktığımız zaman işte şimdi Onur Alp geldi. Aslında Ahmet geldi. Salih var. Hani tabii oyunda Onur Alp'in işte Onana gibi çok önemli bir kaleci var. Tabii biz onları daha çok eğitsin falan diye koyduk ama aslında hani koysak da benim kanede büyük bir güvenle bakacağım bir arkadaşımız. Salih öyle iyi niyetli. Gönül ister ki daha çok bunu yapalım. Bunlarla alakalı araçlarımız var. Oraya yabancı oyuncu katma planlamalarımız falan da var. Ama dediğim gibi burada Sayın Fatih Tekke'ye de baktığı zaman o da ister bunu altyapıdan gelen bir insan olarak, ama Onun da gördüğü, bizim de şu anda yani bu konudaki uzmanlardan aldığımız görüşler, hocalarımız, akademi hocaları filan vesaire hepsini harmanlayarak konuşuyorum. Orada gerçekten hani direkt anlamda gelip şu anda ana kadroda oynayabilecek olan oyuncu yok gibi duruyor. Ama yakın anlamda yani alternatif oyuncu anlamında koyabileceğimiz oyuncular var. Onları zaten kadroya katılıyoruz. Bu dönem yine Sayın Fatih'teki yine kampa genç oyuncular götürecek. U17 takımından da götürecek. U16 takımından bile götürecek yani. Öyle çok genç oyuncular da götürecek. Kendi beğendiği, ettiği. İnşallah buradan bir dönüş alacağız. Ama bu yani akademi işi yeni kurulan bir yapı. Barcelona bu işi 55 yıldır yapıyor. İşte Benfica, Lisbon dediğiniz takımlar 35 yıldır yapıyor. Biz de bunu 3 yıldır konuşuyoruz. İnşallah biz de önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde tüm dünyanın konuştuğu, ismiyle bildiği, oradan da iyi oyuncuların çıktığı bir akademi haline getirebilmeyi buraya başarırız. Gönül bunu istiyor. Ama bu emek ve sabır işi yani. Bundan vazgeçmemek lazım.
3: Arda Öztürk olayı da var başkanım mesela. Hani o da çok tartışıldı. Hayri abinin sorusuna biraz paralel yapayım. Hatta Beşiktaş'ın istediği de konuşuluyor. İyi de bir stoper. Ama mesela tercih edilmedi. Yani bu sene için.
0: Teknik bir karar. Tabii biz onu dediğimiz gibi biz işin teknik tarafına hiç bugüne kadar hiç bu hocayla girmedik. Yani Sayın Fatih Tekke'nin kadroda düşünmediği biri. Alternatifleri onun geleceği açısından değerlendireceğiz. Yani burada
3: teklif var mı başkan?
0: Var, Beşiktaş'tan bir teklif oldu.
3: Yani satmayı falan düşünüyor mu Trabzon?
0: Başka takımlardan da var öyle. Konuşacağız ki önümüzdeki dönem göreceğiz. Yani daha sezon başlamadı transfer sezonu. Ama bizim kadroda hocamızın düşünmediği bir oyuncu. Dolayısıyla teklifleri değerlendireceğiz.
1: Evet. Cüneyt Şen'e söz vereyim şimdi.
4: Kartal projesi.
0: Pardon, Kartal'ı konuşuyorum.
4: Unutmayalım. O önemli. Oradan da isterseniz stada gelelim. Tamam. Stadın çevresinde neler yapılacak?
0: Kartal'ı sağ olsunlar. Sayın Faruk Uzak döneminde alınmıştı. Doğru. Ondan sonra onun üzerinde bir marketler falan vesaire bir şeyler yapıldı böyle küçük çaplı projeler. Evet. Ama oranın kira geliri aylık çok düşük rakamlar. Yani burada şimdi telaffuz etmeyeyim. Hani şey, çok komik seviyelerde rakamlar. Dolayısıyla biz orada yeni bir proje yaptık Emlak Konut'la beraber. O proje askıdan yani emlak konut projeyi geçirdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir davası oldu. O şimdi dava sürecini takip ediyoruz. Yani o süreç biz de müdahil olduk. O süreç bir yere evrildikten sonra orada emlak konutla beraber biz projemizi gerçekleştireceğiz inşallah. Yani sonuçta bir mahkeme süreci var şu anda. Dolayısıyla hani onunla alakalı bir yorum yapmayayım. Hani nereye evrileceğini biz de bilmiyoruz. Ama biz de müdahil olduk. Haklarımızı savunuyoruz orada. Ama bizim Kartal Emlak Konut'un geliştirdiği projeyle beraber yıllık ciddi bir beklentimiz olan bir proje. Yani yıllık yaklaşık olarak yani bir şey yaşamazsak sıkıntı 20 milyon dolar civarlarında yıllık bir kira geliri. Oradan bekliyoruz ki Trabzonspor için önemli bir rakam dediğim gibi. Onun dışında başka proje de takip ediyoruz. İstanbul'da talip olduğumuz başka araziler de var. Dediğim gibi yani aslında konu biraz şey gelişiyor. Yani hani futbol kulübü başkanı işte arazi konuşuyoruz, imar konuşuyoruz. Ama mevcut şartlar bizi buraya getirdi. Buradan çıkana kadar biz de bunları yapmak durumundayız. Uğraşıyoruz.
4: Peki stat çevresine bir yapılanma söz konusu. Bir de tesisleri de sorayım. Malzem inşaata geçtik Sayın Başkan. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin evet, durumu.
0: Tesisler konusu şöyle. Birincisi taraftarımız şunu bilsin. Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz. Tüm bu projeyi aslında Trabzonspor oradan çıkmayacak şekilde planladı. Yani bize buradan kimse çık demedi. Tüm siyasilerimiz, bakanımız, değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanımızın tamamı buradan Trabzonspor kalacak şekilde burayı planladılar sağ olsunlar. Ama gelinen noktada tabii hem deniz tarafı hem kara tarafında işlem var. Dolayısıyla Trabzonspor'a dolgular yapıldıktan sonra dört tarafından böyle bir çukurda kalan bir tesis haline geliyor. Evet. Tabii yapıldıktan sonraki mevcut uçuş planlamaları, inecek olan uçak sayıları vesaire olduğu zaman çok ciddi bir ses, gürültü ve hava kirliliği anlamında da baktığımız zaman. Çünkü orada yaklaşık olarak bir 4-5 yıl boyunca da çok ciddi bir harfiyat çalışması olacak. Yani ses olacak, toz olacak tabii haliyle. Burada hani sporcuların çalışması, yaşaması çok mantıklı ve doğru hale gelmiyor. Dolayısıyla ortak bir kararla buranın istimlak edilmesi, tabii bu sayede de Trabzonspor'un borçlarının kapatılması ve Trabzonspor'un yeni bir yere geçmesi konuşuluyor. 2-3 tane öneri var kafamızda konuştuğumuz, işte basına da yansıyan. Onlardan bir tanesiyle bizim önümüzdeki 1-2 ay içerisinde netleştirip hemen inşaat süreçlerine başlamamız gerekiyor. Trabzonspor'umuza yeni modern, Avrupa'nın bile en modern tesislerinden birini kazandırmak bizim görevimiz. Dolayısıyla bu konuda herkes bize yardımcı. Değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, herkes yanımızda. Herkes yanımızda olduğu için de biz herhalde kısa bir sürede bu yerin de tahsisini alıp bir şekilde hemen inşaat süreçlerine başlayacağız.
5: Yer belli mi başkanım? Yani Yıldızlı, Akyazı Yıldızlı'daki o gösterilen yer mi? Yıldızlı'da bir askeri kamp var. 70 dönümlük arazi mi?
0: Şöyle bir bize Sayın Cumhurbaşkanımızın tahsis ettiği bir eski üniversitenin yeri vardı. Yukarıda olan bir arazi vardı. Orası ama çünkü engebeli yani yapı anlamında biraz zor. Bizim Yıldızlı'da beğendiğimiz askeri kamp alanı vardı. Orada bir yer var. Herhalde bir 45-50 dönüm civarında bir yer olması lazım. Orayı bir konuşacağız. Belediye başkanımız sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyor bize. Bakanlarımız, sekillerimiz, vekillerimiz yardımcı olmaya çalışıyor. Onun dışında bir alternatif şu anda önümüzde yok. Ama dediğim gibi bir an önce, bir iki ay içerisinde şehrimizin önde gelenleri, işte vekillerimiz, bakanlarımız, belediye başkanımız oturup Trabzonspor için en doğrusu neyse onun kararını verip başlamak durumundayız.
3: Ya şimdi burada ben biraz devreye girmek istiyorum başkanım. Şimdi ya sürekli böyle dışarıdan, ya buna bazı Trabzonlu vekiller de dahil akıl veriyorlar. Yani stadın önünde olsun tesisler falan. Şimdi Trabzonspor'un mevcut şu andaki tesisleri, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin olduğu yer tamamen izole bir alan.
0: Doğru.
3: Yani orada yol bitiyor. Kimsenin de girişi yok. Dolayısıyla bir mahremiyet söz konusu. Yani Trabzonspor A takımı burada idman yapıyor. Maçtan bir gün önce taktik antrenmanını yapıyor. Dolayısıyla hani oraya birisinin gelip bunları çekebilmesi söz konusu değil. Siz getirip tesisleri, yani geçen Sayın Vekil Vehbi Koç herhalde açıkladı. Yani işin biraz mantığının da dışında, bilmedikleri için yadırgamıyorum da çok fazla ama ya stadın önüne siz Trabzonspor tesislerini kurduğunuz anda her yerden bu idmanlar çok rahatlıkla görüntülenebilir. Haliyle izole bir yer olması gerekiyor. Oraya bir AVM yapacaksınız, herkes başka şekilde konuşuyor Trabzonspor'a gelir getirsin diye. Kartal'da bir şey yapacaksınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dava açıyor falan. Yani biraz böyle dört koldan saldırı gibi. İşte Galatasaray yapıyor, dava yok. Beşiktaş yapıyor, dava yok. Fenerbahçe yapıyor, dava yok. İş Trabzonspor'a gelince AVM orada olmaz, tesis orada olsun, İşte burada bilmem yapamazsın gibi. Yani aslında bir anlamda dört bir koldan da deyim yerindeyse biraz saldırı altına giriyor kulüp. Ya insanlar biraz hani kulübün mahremiyetini, izolasyonunu düşünse hiç böyle çok özür dilerim tırnakçı saçma önerilerle gelmeyecekler belki de karşınıza. Burada nasıl ikna ediyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, birincisi şunun altını çizeyim. Herkes Trabzonspor'a bir fayda katmanın peşinde. Çok net. Yani aramızda anlaşmazlıklar olabilir ama hani sayın bakanlarımızın tamamı, sayın vekillerimizin tamamı, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın tamamı Trabzonspor için konu neredeyse, ben buna yani şahit olarak söyleyebilirim. Bugüne kadar nerede bir desteğe ihtiyacımız varsa bir telefon kaldırdığımız zaman Sayın Abdülkadir Bey, Adil Bey, değerli vekillerimizin tamamı, belediye başkanımız hep bizim yanımızda oldu. Ben o açıklamayı bilmiyorum. Sen bahsettiniz, ben yani görmedim. Ama şöyle bir şey var. İnanın hepsinin niyeti iyi. Yani kimseyi de herkes Trabzonspor'a
3: bir... Kötü demiyorum.
0: Yok, biliyor, anladım. Yani ben hani genel olarak herkes bir şey yapmak istiyor. Herkes bir şey yapmanın faydasında olmaya çalışıyor. Biz bir önümüzdeki ay içerisinde veya işte bu ay içerisinde herkesle oturup beraber ortak bir karar vermek durumundayız. Yani Trabzonspor'a bu projenin bir an önce başlaması lazım ve doğru yerde başlaması lazım. Dediğin gibi aslında dünyada stadın yanında tesis olan bir kulüp bilmiyorum ben. Ya yani.
3: Altyapılar oluyor. Ondan dair bir sıkıntı yoktu ama A takım. Ben de bilmiyorum.
0: Hatırlamıyorum. Yani belki de vardır. Ama çok şey olduğunu düşünmüyorum. Bu işin iyi günü var, kötü günü var.
1: Evet.
0: Yani bu işin kötü günü de var yani. Hani iyi gün. Kötü günlerde iyi bilen biri olarak konuşuyorum bunu. Kötü günü var yani bu işin. Dolayısıyla hani stadın yanında hemen olacak hani kötü bir sonuç, hani insanlar yani biraz sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Değerlendirmek lazım. Bir fikir sunmuşlarsa iyi niyetlerinden sunmuşlardır. Herkesin ortak derdi Trabzonspor. Herkes çok çalışıyor, çok istiyor. bizim nerede sıkıntımız varsa her konuda herkes yanımızda oluyor. İşte maliyeli

0: derdim oluyor. Adil Bakan'ı arıyorum, benimle geliyor, oturuyor sağ olsun. Trabzonspor haklarını savunuyor. İşte Abdülkadir Bey'i arıyoruz, işte isim neyse, bakanımız sağ olsun bizim yanımızda oluyor. Her dakika zamanını ayırıyor bize. Sayın Murat Kurum bu konularda inanılmaz bize yardımcı oldu, sağ olsun. Onu da altını çizmek isterim. Değerli vekillerimiz her zaman geliyor. Şanslıyız bu konuda. Berat Bey, Sayın Berat Albayrak her konuda A'dan S'ye yanımızda. İlk yöneticiliğe geldiğimiz günden beri yani sağ olsun hiçbir zaman bizi, her zaman elimizden gelen her şeyi bize karşı kullandı, yaptı sağ olsun. Dolayısıyla biz o konuda şanslıyız. Yani hani şey demeyeyim, yani biz bu konuda şanslıyız. Bu ortak gücümüzü kullanmamız lazım. Yani bizim burada rakiplerimiz dediğimiz gibi hep bir konu konuşulur Türkiye'de. İşte Trabzonspor siyasete çok yakın, işte siyasetin takımı, hatta burada tribünlerde maçlar yaptılar bize biliyorsunuz. Onların da değerli taraftarları sağ olsun. Ama baktığımız zaman işte Fenerbahçe ismi şey yaparak söylüyor. Yani onlarca arazi onlar yapmışlar. Galatasaray almış, Beşiktaş almış. Çok da iyi yapmışlar. Bakın söylüyorum. O dönemki yöneticilerinin büyük başarısıdır bu. Takdirle karşılıyorum. Yani herkes şimdi hani konu geçti, Galatasaray anlatıyor, konuşuyor ama bunlar yılların projeleri ya. Yıllardır emek vermişler. Bu emeklerinin karşılığını alıyorlar yani. Büyük iş. Alkışlanacak işler bunlar yani. Fenerbahçe'de yaptığı zaman alkışlanacak işler. Beşiktaş'ın İstanbul'da dünya kadar...
1: İşte mesela Trabzonspor yapmaya başlayınca dert oluyor.
0: Alkışlanacak işler bunlar. Çok ciddi söylüyorum. Bunlar her zaman kulüplerimizin gelirini arttırıyor. Onlar çıkıyor Avrupa'da yarışıyor. İyi oyuncular getiriyor. Ben buna çok sevinirim. Yani çok net söylüyorum yani. Keşke biz de zamanında yapsaydık işte. Yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız destek oldu bize. 2-3 yıldır işte alıyoruz araziler. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Davalar açılıyor. Hayatta bunlar da var. Yapacak bir şey yok. İşte biz yine uğraşmaya devam edeceğiz. Böyle yani şu andaki durumumuz bu.
2: Bir de formaları konuşalım. Sayın Başkan. Çok merak ediliyor. Bir de sürprizler var deniyor. Biraz
0: formalar burada var ama tabii gösteremeyiz burada.
1: Yani telefonda var değil mi başkan? Bekleniyor.
0: Başkanız o kadar olsun.
3: Geçen sezon NFC vardı. Evet. Formalarda yine, bir ilkti.
0: Evet. Yine değişik şeyler yapıyoruz. Funda Hanım ve ekibi bu konuda çok iyi çalışıyor. Şu anda çekimleri devam ediyor. Yurt dışına devam ediyor. O kadar söyleyebilirim. Çok farklı ve önemli bir, bence çok güzel olacak bir reklam filmiyle. Bizim önceki reklam filmi de rekor kurdu böyle. İzlenme rekoru.
2: Yine duygulanacak mıyız peki?
0: Her şey var. Gülmek de var, o da var. Ama çok önemli bir film bence çekiyorlar. Değişik bir şey yapacaklar. Daha önce futbolunda böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Bu da bize nasip olacak. Dolayısıyla iki hafta içerisinde de herhalde hem lansmanı, hem reklam filminin lansmanını, hem formalarının lansmanını beraber yapacağız.
2: Sürpriz bir renk olacak deniyor.
0: Hiç ipucu vermeyeyim.
3: Rengi bari öğrenseydin.
2: O sürpriz renk ne acaba? Ben de çok merak ediyorum.
0: İpucu vermeyeyim,
2: ediyorum.
0: Sonra Fındar'ın da uğraşamıyoruz.
2: bir şey daha soracağım. Biz burada bir sezon finali programı yapmıştık. Değerli yorumcularımızla birlikte. Hep enleri seçtik orada ve büyük bir çoğunluk sezonun teknik direktörü sorusuna Fatih Tekke yanıtını verdi. Evet. Hatta spor yine özel yayınımıza konuk olan Aykut Kocaman da yine bu sezonun en başarılı teknik direktörü olarak Fatih Tekke'yi işaret etmişti. Hocanın kariyer planlaması ilerisi için nasıl, yani sizin görüşünüzü tabii ki biliyorum, eminim siz de öyle düşünüyorsunuzdur ama uzun yıllar Trabzonspor'da görev yapmayı mı düşünüyor, Avrupa hedefi var mı Fatih Tekke'nin, biraz da hocayı konuşalım.
0: Hiç sayın hocamıza hani Avrupa hedefim var mı diye hiç sormadım şimdi olsun ama.
2: Aman olmasın şimdi
0: hocam
2: demişsiniz.
0: Hocam bir Trabzon sevdalısı. Evet. Yaylalarda mutlu.
1: Gök ve kök meselesi.
0: Kök meselesinden yani o yaylaları Avrupa'da bulma şansı biraz.
1: Bizim Selim Çakır da iyi kullandı onu yani maşallah medya ekibi.
0: Hocamız çok seviyor yani hani Trabzon'u çok severek yaşayan insanlardan bir tanesi. Ben Trabzon'un dışında zaten Türkiye'de bir planlaması olmaz da hani yurt dışında İnşallah bizi çok önemli başarılar elde ederiz Türkiye'de.
1: Ya başkanım St. Petersburg'a gidip dünyanın en güzel şehri Trabzon diyen bir adamın Avrupa hedefi olur mu ya? Yani her şeyi burada yaşamak isteyecek bence Fatih Hoca'da.
0: Bence çok çalışıyor, çok emek veriyor. Onu söyleyeyim. Yani çok ciddi mesaisini harcıyor. Zamanının büyük bölümünü tesislerde Trabzon'da geçiyor. Dediğim gibi bu kadar genç oyuncuyla yola çıkmak herkesin cesaret edeceği bir iş değil. Mesela biz bu vizyonu anlattığımız zaman dönüp bana ki yapısı da müsait ya böyle vizyon mu olur diyebilirim. Hani o kadar gençte.
1: Hiç kavga ediyor musunuz başkanım?
0: Yok, etmiyoruz.
1: Ya tartışıyor musunuz mesela?
0: Yok.
1: Sizi şaşırtıyor mu bazı konularda?
0: Ya sonuçta hepimiz Trabzonluyuz tabii. Hepimizin değişik huyları, hareketleri olabilir. Benim, senin, sen de kendini normal sayma. Dolayısıyla
3: çok haklısın Sayın Başkan. Program yaptığım için
0: eminim.
3: Katılıyorum.
0: Dolayısıyla hepimiz, biz değişik insanlarız yani. Yanlış anlaşılmasın yani. Normal insanlar çok sayılmayız.
4: Yalnız hocamız başkanım, da, Trabzonlu ben yani. De şunu soracağım. Yani sizin anlattıklarınıza bakınca karşımda Türk tipi bir başkan profili yok.
3: Evet.
4: Çünkü Türk tipi başkan profili demek, yerine göre teknik direktöre rağmen transfer yapan başkan demek ve bunun biz birçok örneklerini biliyoruz. Çok önemli teknik adamlarımız buna maruz kalmıştır. Ama sizin anlattığınızda ben anlıyorum ki transferde işte daha önce Abdullah Avcı ile çalıştınız, Şenol Güneş ile çalıştınız, şimdi de Fatih Hoca ile çalışıyorsunuz. Yani burada profesyonelce bir işleyiş var. Ana özne hoca ve hocanın belirlediği işte ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda transferler yapılıyor. Gerçekten yani Türk tipi başkan profilinin dışında kalmaya devam edebilecek misiniz? Ve Fatih Hoca'yı biraz anlattınız ama ben sizden Fatih Tekke'yi dinlemek istiyorum. Bir Fatih Tekke tarifi yapabilir misiniz?
0: Şimdi şöyle Türk tipi başkan da bir değişik bir ifade. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ya ben iş yerinde de görev verdiğim insanları dinleyen biriyim. Yani bir görev veriyorsan, o görevde olmasını kabul etmişsen kendi işlerimizde de, o insanın görüşlerini dinlemek zorundasın. Bu futbol onun gibi de bir iş değil. Yani bu daha çok duyguyla hareket eden bir iş. Yani Sayın Fatih Tekke'nin ben yani konuştuğumuz zaman onun istediği profilleri değil de başka profilleri katsam zaten aramızdaki bir duyguyu kaybederiz. Ya bence buradaki sahadaki en önemli şey duygu. Yani sahada işi parayla çözemiyorsun. İş zaten parayla çözülmüş olsa başka şeyler olur Türkiye'de. Parayla olmuyor iş yani. Para lazım. Para lazım. Parasız bir iş olmaz dünyada. Ama tek çözüm para değil. Yani hocayla, hocanla bir yerde bir ilişkide durmak zorundasın. Yani mesela ben hiçbir zaman benim çalıştığım hiçbir hoca, yani bu yönetim zamanımızda da aynıydı. Ahmet Bey de aynısını yapardı. Hocasının dediğinin dışında hiçbir transfer yapmadı. Sadece ben Nenat döneminde, bunu daha önce söylemiştim Sayın Nenat döneminde, başka bir durum ortaya çıkmıştı orada. Onaçım bir şey yapmamla gerekiyordu. Hocamızdan da bir talep gelmeyince mecburen o transferleri öyle yapmıştık orada yani. Ama hep de ayarlı söylerim yani, o ilktir. Şimdi burada baktığımız zaman da bizim şimdi izleme ekibimiz bir liste belirliyor. Biz bu listeyi hocamıza veriyoruz. Hocamız içinden seçiyor. Kafası rahat, onun istediği oyuncular. Biz de onun seçtiklerini mahiyetlerine göre sıralayıp alıyoruz. Yani hocamız da sonuçta o listeden çok daha iyi bir oyuncuyu o da biliyor yani. O da Trabzonspor'un gerçeklerine göre alabileceğimiz, yani geçen sene 5 milyondu, bu sene 10 milyona çıktık. Yani oraya seneye inşallah 15-20'lere çıkarız. Bu işleri kapatırsak, borcumuzu sıfırlarsak, ayda 100 milyon faiz vermezsek. Bu sadece verginin faizi 100 milyon. Tek borcumuz 3 milyarlık vergi borcu değil yani. Dolayısıyla aylık bizim faizimiz 200 milyonları buluyor toplamda. Ben vergiden bir örnek verdim. Dolayısıyla o da yıllık 70 milyon bir açığı getiriyor. Bunları yaptığımız zaman, hocamızla oturduğumuz zaman ikimiz de rahatız mesela. Geçen hafta toplantı yaptık. Hocamızın istediği belli, bizim dediğimiz belli. Çok da çabuk anlaşıyoruz. O anlamda bir sıkıntımız yok sağ olsun. Kendisi de uyumlu çalışıyor bizimle. Biz de ona elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Ve bir problem yaşamadan şu anda yeni sezon hazırlığını yapıyoruz. Tabii nasıl bir Fatih Tekke profili diyorsunuz? Tabii ben her yerde daha önce söylemiştim bunu. Hiç hocamız antrenör olmamıştı zaman Trabzonspor'dayken. Herhalde yine A Spor'da olabilir veya bir röportajı söylemiştim. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük golcüsü, hatta en büyük futbolcularından bir tanesi her anlamda yani. Fatih Tekke'nin atmadığı gol şekli yoktu. Benim de nazarımda her zaman yani aynı yaşta olmamıza rağmen hayrandık Fatih Tekke'ye yani. Şimdi doğrusunu söyleyeyim, inanılmaz bir futbolcuydu yani. Bazen konuşuyoruz hocam, senin gibi bir tane daha zaten bulsak başka bir yere oynarız yani. Onaçun'un yanında öyle birini bulabilsek, düşünsenize Onaçun'un yanında Fatih Tekke'nin gençliği var.
5: Evet.
0: Yani her türlü aksiyon var sahada. Dolayısıyla keşke olabilse, o anlamda futbolculuğuna çok büyük saygımız vardı. ama antrenörlük döneminde de konuşursak, ben işine bu kadar zaman ayıran daha önce biriyle karşılaşmadım. Çok ciddi emek veriyor. Ben de hep taraftarımıza şunu söylüyorum. Bizi de geçin, önemli değil. Ama sahada bu kadar emek veren Sayın Fatih Tekke ve oyunculara, o genç oyuncuların tamamına yeni sezonda çok ciddi destek vermelerini rica ediyoruz. Yeri de gelmişken söyleyeyim. Çünkü biz zaten maddi imkanlar anlamında rakiplerimizin gerisindeyiz. Medya anlamında gerisindeyiz. Yazılma çizilme anlamında gerisindeyiz. Sponsorluk anlamında gerisindeyiz. Bilet fiyatı anlamında gerisindeyiz. Loja fiyatı anlamında gerisindeyiz. Bir yerden dönmemiz lazım. O da o şehir takımının verdiği birliktelik. Evet. Bizim de en büyük gücümüz o. Tamam. İçeride o şehir takımının tüm unsurları, buna yönetim her şey yapamaz. Yani ne her şey, yani her şeyi bir insan yapamaz. Futbolcumuza, yönetimimize, hocamıza destek vermek. Bunları evet, içeride ciddi olarak yaparsak muvaffak oluruz.
2: Şimdi doğru, tam Fatih Tekke'nin golcülüğünden bahsedince aklıma şey geldi. Böyle futbolculara soruluyor ya, senden iyisi gelene kadar sus diye. Burak Yılmaz'a soruluyor. Burak Yılmaz mı Fatih Tekke mi? Fatih Tekke diyor. Evet. Onu hatırladım evet, hemen.
0: Çok büyük futbolcuydu.
2: Evet. Kesinlikle. Bir sorum olacak. Bir de izleyicilerden gelen bir evet, soru bu aslında. Şu pilot takım konusunu Avrupa'daki. Evet. Onu merak ediyorlar.
0: Şimdi bizim bu konuda iki bölgede aslında fikir birliğine vardık. Bir Portekiz'de bir atletikte bir takım olabilir veya Norveç'te birincilikte bir takım olabilir. İkisinin de farklı farklı avantajları var. İşte kimisinin vergi avantajları var, kimisinin yabancı sınır avantajları var vesaire vesaire. Şimdi biz önce bir borçlarımızı bitirdikten sonra bizim tüzükle alakalı bir çalışmamız olacak. Yani ben bu kadar dayağı yemişken, yani kaba tabirle, bir tüzük değişikliği planlıyorum ve hukuk kuruluna çalıştırıyorum. Sayın Mahmut Ören ve ekibi de çalışıyor. Trabzonspor'u bundan sonra gelen hiçbir yönetim borçlandıramayacak.
5: Evet.
0: Borçlanma yasağı.
5: Ya da borçlandırırsa cebinden ödeyecek.
0: Şöyle, o olmayacağı için nakdi teminat koyar, onun karşılığında borçlandırabilir vesaire vesaire. Bir sürü çalışma yapılıyor şimdi. Yani bir daha hiç kimse bu sıkıntıları çekmesin diye.
1: Şu başkan ve yöneticilere de bir kriter getirin. Yani evet, her insanın başkan adayı olması gibi bir durum da söz konusu olmasın başkanın ya da yöneticinin.
0: Trabzon'da bu son zamanlarda olmaya başladı. Bunun da önüne geçmek için farklı planlamalarımız da var onlarla
1: alakalı. Atıyorum 3 yıl ya da 4 yıl ya da 5 yıl bir yöneticilik tecrübesi.
0: Bir kriter konulabilir buraya. Dediğin gibi bu rakiplerimizde böyle şeyler olmuyor ama bizde böyle şeyler olmaya başladı. Bunun önüne geçmek lazım. O da çalıştığımız bir konu. Bir yurt dışında bir takım almak için bir genel kurulda karar almamız lazım. Ya bu benim hani yönetim kurulu karar aldım, gittim Avrupa'dan takım aldım, ne olmuyor? Bunun genel kurula gelmesi lazım. Evet. Genel kuruldan sonra bu takımla alakalı, çünkü böyle bir yatırımı yaptığın zaman gelecek olan yönetimlerin de bunu devam ettirmesi gerekiyor. Yoksa evet, paranı batırırsın. Ya kulübün parası batar.
2: Evet, devamlılığın da olması,
0: devamlılığı olması lazım. Bir vizyonun ortaya konması lazım. Onun da tüzükle vesaire içeride bağlanması lazım ki bir fayda şey yapsın. Yani sonuçta hani biz uğraştık bunu diyelim, yaptık. Ama işte bizden sonraki bir yönetim geldi, dedi ki ya ben kapattım. Ha, burada olmamız lazım mı bizim? Bence kesinlikle burada olmamız lazım. Niye olmamız lazım? Her oyuncuyu da Trabzon'a getiremiyorsun. Belki oyuncuyu orada alıp geliştirip satmak lazım. Ondan sonra bizim U19'daki oyuncularım var benim. Yani bu arkadaşları buralara gönderip benim her anlamda eğitmem lazım. Teknik, taktik değil, kültürel anlamda da, yabancı dil anlamında da vesaire vesaire bir sürü konu var. Yani gelişimi tamamlayan bir sürü yer var yani. Bunların hepsini yapmamız lazım. Hem bizim gençlerimizin gidebileceği, hem oradaki gençlerin buraya gelebileceği, orada bir elimizin ayağımızın olduğu, her transferi buraya da getiremiyorsun. Belli bir sürü oynatıp sonra getirmek lazım mesela. Bunlar da var. Ekibimiz bunlarla alakalı çok ciddi çalışıyor. Onu söyleyeyim. Eren Mert ve ekibi, sağ olsunlar onlar da.
1: Bir taslak... Eren Mert konusunda devam değil mi başkanım?
0: Bir tabii zaten öyle bir konumuz yok bizim de. Yani bunları yazıyorlar tabii böyle konuları. Ben olduğum müddetçe burada devam eder. Dolayısıyla hani bu sistemin de oturması gerekiyor. Ya sistem oturtmazsan benim orada aldığım kulübü yani geçici bir şey gibi olur. Anladın mı demek istediğim? Yani bunun gerçekten Trabzonspor'un genel kurulunun da bunu bizden dinledikten sonra o projeyi, buna kafasını yatırıp evet bu Trabzonspor için İyi demesi lazım. Oradan da bu genel kurul kararıyla çıkması lazım. Yani biz bunu böyle istiyoruz ki herkes bu işin arkasında dursun. Yani desteği alarak bu işi yürüsün. Çünkü desteğini almadan yürüteceğim bir iş sadece bizim vereceğimiz bir karar gibi olur. Ben de böyle bir şey istemiyorum. Bu tip kararların genel kurulda danışılması lazım, oylanması lazım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi inşallah önümüzdeki ay içerisinde bu istimlakla alakalı konular bu ay önümüzdeki ay bitecek. Ve artık borç konusu olmayan, ayda bu faizleri ödemeyen bir Trabzonspor ortaya çıkacak. O ne demek? Benim bulduğum o zaman her gelirin transferi oyuncuya yatırılması demek.
5: Doğru.
0: Bu da ne anlama geliyor? Daha iyi transferler, daha iyi oyuncular haliyle. Taraftar anlıyorum. Bu konuda üzdük onları. Ama hani bir geçişin olması lazım. Yani ben de çıkıp bir iş adamı olarak bulduğum her parayı harcadım. Hadi ben de bıraktım gittim. Ya bu iş değil.
1: Yani, bir disiplin gelmesi
0: yani,
1: gerekiyor.
0: Yani birinin bir şey tamam o dayağı biri yiyecekti. Kabul ediyorum. Ben de bunu ilk gün söyledim geldiğimde. Ben bu dayağı yani bu işleri olmadan söyledim. Çünkü yani olay bağırıyor. Olay bağırıyor çünkü yani. Hani ne olacağı belli, üç aşağı üç yukarı.
1: Başkanım şey soracağım. Melike müsaadenle.
2: Son 3 dakikamız artık.
1: Stadyum yenilemesi ve aynı zamanda taraftarların tek çatı altında toplanması. Evet. Bugün herhalde bir adım atıldı. Bir yerlerde atıldı, okudum doğru. Ben ama.
0: Fener Bey bugün bir görüşme yaptı.
1: Evet.
0: Fener Bey, Murat Bey, Kemal Bey galiba üçü beraber bir görüşme yaptı. Hem yani iki kale arkasında diyeyim alt tarafta. Şu anda iki ana gruba ayrılmış gibiler düşün. Sadece şu grup olacakmış gibi. Ama onlar da tek bir çatıya bağlı. Ama iki ayrı bölüm anlamında düşün. Bir çatı haline getirdik. Bize söz verdiler. Taraftarlarımız bize verdiği sözü tutacaktır diye düşünüyoruz. Biz de onlara elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Her yerde vermeye devam edeceğiz. Çok önemliler bizim için. Onlar da çok cefa çekti. Dolayısıyla ama bunun da Trabzonspor için yapılması lazım. Çünkü çok seslilik o. Her taraftan herkes başka bir şey söylüyor haliyle. İyi niyetliler ama hani sistem uymuyor. Dolayısıyla bugün arkadaşlar bir yol kat etti bu konuda. Artık sistemde buna göre düzenleniyor. Yani orada da artık bir inşallah yeni sezonda bir düzen gelecek.
1: Stadyumdaki koltuklar başkanım tek renk haline ya da bordo mavi olması konusu var mı?
0: Koltukların durumu evet sıkıntılı. Sami Bey ve ekibi çalışıyor bununla alakalı. Bir maliyet çıkacaktır. Bu çıktıktan sonra değerlendireceğiz.
2: Evet, son bir dakikamız yaklaşık. Hayri Beşer, istersen
4: hızlı sorayım. Başkanım, geçtiğimiz sezon Trabzonspor herkesin sempatisini kazandı. Yani evet. Biz mesela Beşiktaş'ı anlatırken Trabzonspor'u örnek verdi. Kadronun değer kazanması, Fatih Tekke'nin yaptığı işler, sizin kurduğunuz yapı. Yani Trabzonlular dışından çok büyük övgü alırken en küçük bir olumsuzlukta, kötü sonuçta sizin tabirinizle dayak yediniz. Bu durumu hiç analiz ettiniz mi? Masaya yatırdınız mı? Yani karşılaştığınız bu tepki Trabzon sosyolojisinin doğal bir sonucu mu? Benim, yoksa bizim de...
0: Doğal sonucu. Doğal sonucu. Benim şehrim öyle bir şehir. Yani bizim insanımız da yani severken de dövüyor, döverken seviyor. Hani biz karışık bir şeydeyiz, yapıdayız yani. Birbirimizi anlıyoruz ama yani sokağa çıktığımız zaman problem yok. Yani biz öyle sosyal medya falan zaten ben kullanmıyorum. Çok da şey almıyorum yani. Saygı duyuyorum kullananlara ama hani bir gerçeklik yansıttığını düşünmüyorum. Dolayısıyla ben sokağa bakarım. Yani ben çocuğumu alıp sokağa çıktığım zaman Trabzon'da resim çekilmekten yol yürüyemiyorum. Yani İstanbul'da resim çekilmekten yol yürüyemiyorum yani bir yere gittiğim zaman. Gördüğüm insanları sarılıyorum. Bunlar bana sarılıyor. Hatamız yok mudur? Tabii ki var. Yani hatasız kul olmaz zaten. Yani bizim de muhakkak bir sürü hatamız var. Ama iyi niyetle hani uğraşıyoruz daha iyi olsun diye. Hiçbir bozulma, kırgınlık falan herhangi bir şey yok. Süper. Benim çok önemli bir dert yok yani.
1: Melike ama bu çok önemli. Bana bir dakika müsaade eder misin?
2: Peki.
1: Başkanım. Zonguldak'ta biliyorsunuz madenciler eldivenlerini zamanında Şenol Güneş'e göndermişlerdi. Evet. Kaleci eldiveni olarak da kullanmıştı. Şimdi o Zonguldak'taki madencilerin çocukları bugün bana ulaştılar. Tamam. Ve sizden, ya çocuklar derken torunları, diyorlar ki biz büyüdük, şimdi Trabzonsporluyuz hepimiz ve başkanımızdan forma talebimiz var. Tamam. Uygun görürse
0: tabii ki.
1: Biz çok mutlu eder.
0: Formaları göndeririz. Onları sen organize et. Hepsini de bir Trabzon'da misafir edelim.
1: Peki başkanım.
0: Maçta. İlk maçta ağırlayalım.
3: Tamam. Başkanım çıkan formaların yarısını hediye olarak dağıtıyoruz. Sadece burada dağıttığı forma.
0: Forma dağıtmaya devam.
3: Yüzü geçti herhalde. Evet. Çok pasta ve çikolata da çok güzeldi. Tatlı yedik. Tatlı konuştuk. Çok
0: ben
3: teşekkür ederim.
0: Son olarak bir şey söyleyeyim.
2: Tabii ki.
0: Şimdi yeni sezona gireceğiz. Gerçi daha yine konuşuruz muhakkak ki. Ama değerli taraftarlarımızdan, camiamızdan rica ediyorum. Biz eksiklerimizi gördük, eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Muhakkak yine bir eksiğimiz olacaktır. Hiç yani doğrudur, muhakkak ki olacaktır yine. Ama niyetimiz iyi. Yani bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Onlardan ricam lütfen.

0: Fatih Hoca'yı, oyuncuları desteklesinler. Tek bunu söylüyorum. Kendi adımıza bir şey istemiyoruz. Son olarak da stüdyo çok iyi olmuş. Bordo mavi renkler falan harika.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Emeğe geçenlerde teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sayın Başkan. Evet, değerli izleyicilerimiz, bu arada sizlere çok teşekkür ederim. Cüneyt Şen, Zeki Uzun, Durukan Ulaş, Özdemir, Ayrı Beşer. Sizin de ağzınıza sağlık. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Gündem özelini noktaladık. Hoşçakalın.
3: Başarılar diliyoruz. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muşil oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. Pina'dan onu açı topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte onu açının gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
4: Deniz Türüç konserves top istemişti o Uğurcan'a. Gevtoviç aldı. Gevtoviç top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı Mulaka'ya. Yeniden Mulaka ve gol! Jackson Mulaka! Skora denge geldi Antalya'da. Mulaka'nın golü şimdi durum 1-1. Mulaka'nın kafa vuruşunu Onana müthiş çıkardı. İkinci hamleyi yine Mulaka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti. Jackson Mulaka!
3: Zira Türkiye Kupası'nda bir golü, toplamda 7 golü vardı. Final maçında finallere havalandırdı. Mulaka skora dengeyi getirdi. Konyaspor 1-1 eşitliği yakalıyor Trabzonspor karşısında.
4: Riva'daki VAR odasından az önceki pozisyonun offside olmadığına dair gelen Mulaka'nın gol pozisyonunun sağlaması diyelim biz buna.
3: Cezalar için kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalarına. Mulaka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı.
4: Bakalım pozisyona. Mulaka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Falcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Mulaka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nagalo burada vuruşu yapan isim. İkinci vuruşu yapan isim. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Meler. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti Halil Umut Meler.
3: Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonla penaltı kararı geldi.
4: Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim. Bu pozisyonda penaltı düdüğünü çalıyor Ali Umut Meler.
3: Oğlu Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu. Paul Onaçu. Gol!

tüm o Sandıkonya Spor karşısında sevincini koşu taraftarıyla paylaşıyor Trabzonspor'un golcüsü. Bahadır köşeyi sezmiş, hemen kolunun altından kaçırmış topu. Onaçu'nun bu golü kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golü, 79. dakikada geldi. Kırmızı kart kenara, Konyaspor yedek kulübesine. Yani öyle yükseldi ki tansiyon, öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil bir kafa darbesi, orta yuvarlak, Nagalo ve son düdük. Son düdük geliyor. Zira Türkiye Kupası'nda mutlu sona Trabzonspor ulaşıyor. Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.

0: Onur Özkan ve Kaya Temel olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Güzel bir yayın olsun. Nasılsınız öncelikle?
1: İyiyiz. Teşekkür
0: Kaya
1: ediyoruz.
0: Kaya henüz uykusuz geceler başlamadı tabii. Biraz
1: daha vakit var
0: sakin.
1: Ya.
0: Sakin. Tabii. Tabii bu arada resmi olarak başlamasına transfer dönümünün de bir yaklaşık 2 hafta var. Evet. 22 Haziran'da başlıyor. Galatasaray zaten çok sakin. Konuşacağız. Bu sakinliğin sebebi nedir? Merak ediyoruz. Galatasaray'a dair transferde Kaya Temel'e soracağımız sorular var. 4 kulübümüzün de elbette transferdeki tüm gündemini bu programda masaya yatırıyor olacağız ama dilerseniz sıcak da bir gündem olduğu için dakikalar önce Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan gündem özel programında Aspor'un canlı yayın konuydu ve transfere dair özellikle Sayın Başkan birçok merak edilen konuya gayet şeffaf bir şekilde yanıt verdi. Bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir VTR var. Sayın Başkan'ın açıklamalarını, transfer konusunda yapmış olduğu açıklamaları kaçıranlar için bir kez daha hatırlayalım. Sonrasında Trabzonspor'un transfer gündemini konuşarak programa başlayacağız.
2: Sezon daha başlamadı transfer sezonu. Rakiplerimiz daha transfer de yapmadı ama biz önemli bir yol kat ettik. Doğru. Eksiklerimizi de herhalde 1-2 hafta içerisinde tamamını tamamlayıp kamp hazır bir şekilde gideceğiz. Bizim buradaki konumuz da Sayın Fatih Tekin ve ekibi ne diyorsa onu almak. Bizim kendi aramızda konuştuğumuz oyuncular var. Trabzonspor herhalde ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Ekonomik konulara da geliriz muhakkak ama yakın bir zamanda borç yükünün tamamından da inşallah kurtulmuş olacağı için önünde bir hocamızın bir isteği olursa yıldız bir transfer yapma konusunda herhangi bir eksiğimiz, sıkıntımız yok. Gerekeni yaparız. Onu öyle şey yapabilirim. Yani şu an hazırda olan bir transfer var mı? Yok. Ama 4 oyuncuyla yapılan ciddi görüşmeler var. Son aşamada aslında hepsi. Ama İnşallah 1-2 hafta içerisinde bunları da tamamlayıp ondan sonra hocamız tekrar oturacağız. Transfer dönemi hiç bitmez biliyorsunuz bu. Yani sonuçta takımda bir eksik varsa ben 12 diyorum belki ama daha da başka bir transfer gerekiyorsa onlar da yerine getirecektir. Hocam, yabancı olacakmış gibi duruyor.
3: Yabancı olacak.
2: Olursa ama onu, ben Onana'nın kalacağını düşünüyorum.
3: Öyle mi?
2: Evet. Yani çünkü maddi konularda biz istediği rakamı verdik kendisine. Bir pazarlık da yapmadık. Ben takım önemli bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Taraftar da seviyor. Çok kaliteli bir insan. Yani gerçekten hani takım içindeki uyumu çok yüksek, takıma çok sahip çıkan, çok da kaliteli, bizim de çok değer verdiğimiz, o da bizi seviyor. Ben bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani ne derse okey dedik. O da Trabzon'u sevdi, insanları sevdi. Ona karşı büyük bir ilgi var şehirde. Ben böyle bir ilgiyi dünyanın başka bir yerinde kolay kolay bulacağını düşünmüyorum. Trabzonspor'un da şu anda Avrupa'da olması vesaire, bu sene zirve yarışının içerisinde olacak olması da artık netleşecek. Bütün hedefimiz o. Ben dolayısıyla Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Onana Trabzon'u şöyle, yani Onana gitmek istemiyorsa gitmeyecek. Onana teklifler var. Doğru. Birçok oyuncumuz da var. Ama biz kadroyu koruma niyetindeyiz ağırlıklı olarak. Yani bir veya iki kişi gidebilir ama yerine birçok insan katılacak. Yani takviyeler yapacağız. Onana şehri seviyor. Ailesi de mutlu. Kendisi de mutlu. Biz de çok seviyoruz kendisini. Hiçbir problemimiz yok. Bugüne kadar da en ufak bir problem yaşamadık. Yani gelen teklifte var ama Onaço da ayrılmayı düşünmüyor şu an itibariyle. Bizim de böyle bir Onaço satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bu takımda kalmak isteyen oyuncular bu takımda kalarak yolumuza devam edeceğiz. Yani bu takımdan biri gitmek istiyorsa kim olduğu önemli değil. Onunla biz yollarımızı ayırıyoruz. Onaço'nun şu an böyle bir düşüncesi yok. Gayet mutlu. Hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar da. Gelen teklifleri o da düşünmüyor. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Dolayısıyla sene Onaço'yla inşallah devam edeceğiz. Bu işin doğası futbolcuyu almak, akademiden olabilir veya yurt dışındaki akademilerden olabilir. Bunu geliştirmek, oyuncuyu belli bir yere getmek, bir kısmını satmak, bir kısmıyla yarışmak vesaire. Bunun dünyadaki doğrusu da bu. Trabzonspor'da rakiplerimiz gibi imkanlarımız olmadığı için kendine böyle bir yol belirledi. Ve biz son 2 yıldır bu yol doğrultusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önemli bir izleme ekibimiz var. Dünyanın her yerini takip ediyoruz. Yurt dışında danışmanlık aldığımız yerler var. Hocamızın kendi izleme ekibi var. Bizim profesyonel çalıştığımız izleme ekipleri var. Bir de kulübün izleme ekibi var. Dolayısıyla bu 3 ekibin bir araya geldiği, herkesin de görüşünün alındığı, herkesin de ortak noktada buluştuğu oyuncuları transfer ediyoruz. Şu anda her bölge için Trabzonspor'da bugün yani sol bekimi versem hemen 3-4 alternatif sayarım size. Stoperimi versem 3-4 alternatif hazır. Sağ açımı ya bir şey değişmiyor. Yani ekibin şu anda önümüzdeki yıllara bile hazırlığı başlamış durumda devam ediyor. Yani biz bunu bu şekilde inanın çalışmıyoruz. Çok arkasında ciddi planlama var.

0: Hemen hemen biz hangi oyuncularımızın satılabileceğini zaten biliyoruz işte. Çok konuşulan oyuncularımız var tabii işte. Olay, Ağustos'ta bunlar ilk etapta vermeyi planlıyoruz. Doğrudur. Sebebi de maddi durumumuz. Açık ve net söyleyeyim. Yani şunu yapmak durumundayız biz. Yabancı oyuncular için de ben Trabzon'a gidersen gelişimimi sağlarım ve buradan Premier Lig'e, işte Almanya'ya, İtalya'ya giderimi göstermemiz gerekiyor. Değerli. Ama olayın zaten talebi Türkiye'de kalmak falan değil yani. O adamın zaten şu anlık aklındaki tek şey işte Premier Lig'de, Almanya'da vesaire oynamak. Türkiye'de böyle bir satış olacağını düşünmüyorum ben.
1: Bir de sürekli bu Tsiganov soruları geliyor.
0: Kim?
1: Tsiganov.
0: Ukraynalı sağ kanat.
1: Evet.
0: Evet hocam. Stanko. Evet hocamızın beğendiği, izlemenin de beğendiği bir oyuncu. Girona'daki oyuncu, evet. Ukraynalı. Evet. Yani hem hocamızın hem izlemenin beğendiği. Bizim de şu anda transfer etmek için görüşmeler yaptığımız bir oyuncu. Mesela Bakato mesela şu anda Trabzon'da kız arkadaşıyla beraber tatilini Trabzon'da geçiriyor.
2: Enteresan.
0: Yani tedavisini oluyor ve çok mutlu. Yani adam gerçekten çok mutlu. Yani,
1: o da aslında satılacaklar listesinin en önemli adayları arasındaydı ama
0: ciddi, çok ciddi talepleri vardı. Evet, sakatlık evet. Yaşadı, şanssızlık. Çok ciddi talepleri hala var.
1: Evet. Hala var ama sanki Trabzonspor'un hayrını oldu biraz.
0: O ayrı bir konu ama örnek vermek demek istediğim o. Yani adam yani onlar gerçekten burada mutlular. Yani bu şehirde mutsuz insanı tutmayacaksın.
3: Evet, kaçıranlar için Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın Gündem Özel programında transfer konusunda yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Tekrar bir hatırlamış olduk. Şimdi biz de bu açıklamaları teker teker sıra sıra değerlendireceğiz konuklarımızla. Onur Özkan, sizinle başlamak istiyorum. Sayın Başkan'ın ilk açıklamaları, transfer konusunda dikkat çeken açıklaması. Yıldız oyuncu gerekiyorsa onu da yaparız dedi. Şu ana kadar 8 transferi bitirdikleri bahsetti ve 4 oyuncuyla da görüşmelerde artık son aşamada olunduğunu yine Sayın Başkan ifade etti.
4: Ya bir kere şunu ifade edelim önce. Herhalde Ertuğrul Doğan Türkiye'nin en gerçekçi ve en az hayal satan başkanı diyebiliriz. Yine çok objektif kulübün gerçekleri üzerinden açıklamalar yaptı. Hem olumlu taraflarını hem olumsuz taraflarını çok açık yüreklilikle dile getirdi. Ben yayın öncesinde Sayın Başkan'a dedim ki çok hızlı girdiniz transfere başkanım, tebrik ederim dedim. Hayır dedi, daha hızlı girmeyi hedefliyorduk dedi. Geçen hafta dedi 12 transferin tamamını bitirecektik aslında biz dedi. Ben dedim ki başkanım hani sonra bize ne kalacak yani daha öyle kadar çok vaktimiz var hani bitirmeyin transferi dedim yani. Tabii işin şakası, Trabzonspor çok alışkın olmadığımız bir yöntem izliyor aslında. Hem geçtiğimiz sezonki planlama, devre arası ve sezon başı ve şu anda geldiğimiz noktada çok enteresan bir şekilde henüz resmi transfer dönemi başlamadan 8 tane oyuncudan bahsediliyor. Hani gerçekten bizim çok fazla şahit olmadığımız, hani hep Avrupa'dan örneklerini verdiğimiz bir şey aslında bu.
3: Evet.
4: Hani deriz ya, ya X kulübe bakın, daha transfer dönemi başlamamış, kadrosunu %80 tamamlamış deriz her zaman değil mi? Bizim ülkemizde de demek ki doğru aklı koyabildiğiniz zaman böyle şeyler olabiliyor. Tabii 8 tane oyuncunun dışında herkes merak ettiği nokta şu, 4 oyuncu kim? O konuda da Sigankov zaten hepimizin bildiği bir isim.
3: Sayın Başkan da olduğunu düşünüyoruz.
4: Evet, Sayın Başkan ki onu söyledi. Evet. Fatih Hoca'nın istediği bir oyuncu olduğunun altını çizdi. Diğer 3 oyuncu hangi pozisyonlar olacak? Herhalde 9 numara pozisyonuna bir oyuncu alınabileceğini düşünüyorum ben. Alternatif anlamında. Yani
3: merkez orta saha olabilir bence.
4: Merkez orta sahaya bir oyuncu alınabilir. Tabii bir de şu önemli, maksimum 2 oyuncunun satışına izin vereceğiz dedi. Tabii isim vermedi ama aşağı yukarı olayı ve Ağustos'ta olduğunu tahmin edebiliyoruz. Gidecek oyuncuların yerine de mutlaka o pozisyonlara futbolcu gelebilir.
3: Bence bu arada 4 oyuncudan yani 1-2 tanesi en azından olası gidişlere, ayrılıkları beklemeden Trabzonspor evet, şimdiden o takviyeyi yapıyor gibi.
4: Bir de
3: gibi,
4: gidecek
3: bence,
4: olan oyunculara göre, çünkü elde bütçe belirlenecek. Doğru. Örnek veriyorum, Trabzonspor Ağustos'ta ve Olay'ı satar, işte 30-40 milyon belki daha fazla bir gelir elde ederse, o zaman transfer bütçesinin şekli şemali de değişecek. Hedefler de değişecek. İşte yıldız oyuncu dediğimiz, ki yani yıldız oyuncunun tanımı herkese göre değişir. Yani çok göreceli bir kavram bu ama başkanın tarif ettiği şey aslında taraftarı heyecanlandırabilecek ismi olan, hani şöyle söyleyeyim mesela, Savyola çok önemli bir futbolcu potansiyel ama ismi çıktığı zaman Trabzonspor taraftarının 10 kişiden 5'inin tanımadığı bir isimdir.
3: Doğru.
4: Ama Yıldız tarif ettiği ismi Sayın Başkanım büyük ihtimalle 10 kişinin 10'unun da bildiği, tanıdığı futbolcu olacaktır diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi hem kutluyorum Trabzonspor'u hem de

0: şaşkınlıkla izliyorum bir yandan da. Yani ben hani yaklaşık 25 yılı geçti spor medyasının içinde. Hani çok fazla alışkın olduğum bir durum değil bu. Biz neye alışkınız? İşte Avrupa'da transfer penceresi kapanır. İşte son artık pazarın oyuncuları, akşam pazarı dediğimiz oyuncuları almaya çalışırız.
1: Bu arada çok benzer bir planlamayı da aslında yakın geçmişte yine Trabzonspor yapmıştı. O dönemde de şampiyonluğa ulaşmıştı.
0: Hatta şöyle söyleyeyim, Riva'da Trabzonspor kamp yapıyordu o dönem sezon başında. Evet, ve Riva'daki kamp döneminde %80'i bitmişti transferlerin. Sonra şampiyonluk gelmişti.
1: Evet, işte Hamşik vesaire.
0: Evet, çok önemli gerçekten Trabzonspor'un yaptığı iş. Umarım diğer kulüplerimiz de bence bu yoldan devam eder diye düşünüyorum.
1: Kaya, sen nasıl yorumlarsın Trabzonspor'un şu ana kadar almış olduğu aksiyonları bu transfer döneminde?
2: Aslında benim dikkatimi çeken konu bu akşamki röportajda daha çok hem stadla alakalı başkanın söyledikleri, sponsorların olmaması. Daha çok bu konuda, bu konunun üzerine yoğunlaşılması da bence daha anlamlı olabilir. Çünkü Trabzonspor bu sezon başında no name isimleri kadrosuna katarak çok ciddi bir başarı elde edebildi. Hep söylüyoruz bunu, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışında olan bir Trabzonspor vardı. Doğru. Bu isimlerle de iyi bir şekilde lige tutunabildiler. Fakat eksik yönleri yedek kulübesinin olmaması, yani yeterince oyuncuya sahip olamamasının sıkıntısını çok fazla çektiler bu sezon. Ama bu transfer planlaması, hızlı bir şekilde sezona başlamak, bu oyuncuları kampa yetiştirmek, bunun bilincinde hareket etmek bence çok çok önemliydi. Bir yandan oyuncu satışı da illaki gerçekleşebilir. Zaten Ocak ayında ciddi bir satış yaptı Trabzonspor, kasasını doldurdu. Fakat diğer sponsorlarla alakalı da işte bu hem forma satışları, hem biletler, hem kombineler, bunları da üst seviyelere çıkarabilmek için bir yıldız transfere ihtiyacı var gibi Trabzonspor'un. Yani hem forma sattıracak, hem takımına sahip çıkacak, hem de o tribünlerin bir şekilde dolması gerekiyor. Doğru. En önemli nokta burası. Oradan dert yandığını ben biraz daha bugünkü yayında anladım. Ama transferlerle alakalı tekrar edeyim. Planlı, stratejili, hiç çok fazla acele ediliyormuş gibi görülüyor ama Trabzonspor'un bulduğu genç oyuncuların hepsi yetenekli çıktı. Yani 5 oyuncu aldıysa bunlardan 3'ü net olarak iyi çıkmıştır. İkisi bir acaba dedirttirmiştir. Son dönemlerde yapılan transferler daha çok bu yöndeydi. Ama şu an evet hızlı başladılar. Kamp oyuncu yetiştirmek önemli. 4 oyuncuyla daha görüştüklerini söylemesi Trabzonspor taraftarını burada heyecanlandırmıştır. Bakalım önümüzdeki süreçte hangi isimler daha Trabzonspor'la anılacak, kimler gelecek, kimler gidecek.
0: Ben şunu ekleyebilir miyim?
1: Tabii
0: Trabzonspor yönetiminin ben bu anlamda biraz yalnız bırakıldığını da düşünüyorum. Yani Sayın Başkan'ın altını çizdiği, Kaya'nın söylediği stat kombine satışları, 3000 kombine satışımız vardı, 2500'ü kolay alınabilir kombineler ifadesini kullanan, loca satışları ciddi sıkıntıda, sponsorluk konusu ciddi sıkıntıda.
1: Yayın gelirleri dışında bir TL gelirimiz yok.
0: Trabzonspor'un bu sezon yakaladığı başarıya rağmen, sportif başarıya rağmen Akyazı'daki taraftar ortalaması da ortada. Birçok maçta ya 1 TL'ye 61 TL'ye falan indirildi sembolik rakamlara ki taraftar gelsin diye. Şimdi Trabzon şehri belki yüz ölçümü ve nüfus anlamında Türkiye'nin en büyük şehirlerinden bir tanesi değil. Ama ülke genelinde yarattığı etki itibariyle bence en büyük 5 şehirden bir tanesi Trabzon.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu şehrin insanlarının bu takımın bence peşinden gitmesi gerekiyor biraz. Yani şimdi görüyoruz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, işte yönetimin ya da kulübün içinde olmayan birçok insanın bir şekilde kulübe elini uzattığı örneği var. Sponsorluklar ya da farklı şekillerde. Ama Trabzonspor'da bunu çok fazla göremiyoruz. Yani takımı izlemek, takımı sevmek, seyretmek, gönül vermek başka bir nokta. Ama gerçekten de imkanı olan insanların şu oluşuma destek vermesi başka bir nokta.
1: Bu arada bu yani çok altı boş bir çağrı da değil. Trabzonspor hani kulüp yapısı olarak da son bir yılda yaptıklarıyla bence bunu hak ediyor da.
0: Kesin
1: yani.
0: Kesin demek istiyorum. Ortada mesela şöyle bir durum
1: sportif
0: yok.
1: Sportif başarı anlamında da gayet iyi bir sezon geçirdi Trabzonspor.
0: Hani şu olur, Trabzonspor çok kötü bir dönemden geçiyordur. Denir ki bize yardım edin hani Trabzon'un büyüklerine. Ha bu gelmez, bu ayrı bir nokta ama başarılı bir oluşum var. Heyecan verici bir oluşum var burada.
1: Kesinlikle.
0: Ve herkesin bir şekilde dediğim gibi bu yönetime elini uzatması gerekiyor diye düşünüyorum. Maddi manevi. Ben Sayın Başkan'ı ve yönetimin bu anlamda yalnız bırakıldığı kanısındayım. Trabzonspor takımının ve Fatih Hoca'nın da yalnız bırakıldığı kanısındayım. Yani sadece bunu iş adamları anlamında söylemiyorum. Trabzon şehrinin de ben Trabzonspor'u çok fazla hak ettiği kadar desteklediğini düşünmüyorum. Yani biz Trabzon şehrine gittiğimiz zaman yayınlar için herkesin tek gündemi futbol. Herkes futbol konuşuyor, futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor ama bir bakıyoruz akşam

0: Ki maçta tribünlerin yarısı dolu.
1: Sadece derbilerde dolan bir.
0: Sadece derbiler. Şimdi bu çok doğru orantılı bir şey değil. Yani Trabzon şehrinin futbola duyduğu sevgiyle tribünleri doldurma oranı bence çok örtüşmüyor birbiriyle.
2: Katılıyor.
0: Ve bu takımın da bu oluşumun da çok önemli bir desteğe ihtiyacı var bence.
2: Transfer konusunda bu arada Sayın Başkan'ın aslında yapmış olduğu önemli açıklamalardan birisi de Andre Onana konusuydu. Tabii çok merak ediliyor durumu. Takımda kalmaya devam edecek mi? Yeni sezonda da Trabzonspor forması giyecek mi Onana? Bu konuda da Sayın Başkan Onana'nın kalacağını düşünüyorum dedi. İstediği rakamı verdik şeklinde de ekledi.
1: Pozitif düşünce içerisinde zaten. Onana Trabzonspor'a geldiği günden bu zamana kadar altyapıdaki genç kalecilere de destekte bulunmuştu. Onur Alp'e kadar bütün eksiklerini hissedilen oyuncuların hepsinin yanında
2: çok
1: oldu.
2: Çok iyi bir insan dedi evet, bu konuda Sayın Başkan'da.
1: Karakterli bir oyuncu, dedi, evet. Kaleci. Bunu zaten uzaktan da görebiliyorduk. Net olarak futbolculara dokunduğunu da. Zaten Trabzonspor'un bu sezon çok iyi işler yapmasında da kalenin sağlama alınması da bence çok önemli. Çünkü Uğurcan Çakır gibi bir kaleciden çıkıyorsunuz. Uğurcan Çakır'ın satışı gerçekleştirdikten sonra Trabzonspor Uğurcan Çakır performansı aradı mı? Kendi yani yarış halinde bulunduğu denklemde bence aramadı. Onu ana arattırmadı. Galatasaray'a Uğurcan geldikten sonra Muslera da aynı denklemde bu örneği verebilir.
2: Doğru.
1: Galatasaray'da Muslera'yı aratmadı. Bir zincirleme ilerleyen bir kaleci denklemi vardı burada. Ama şu bir kesin, Trabzonspor'un bence böyle Onana ile bir bağ yakalamışken bunu finale götürmesi gerekiyor. İyi bir teklif yaptığını da başkanın ifade etmesi. Bu da biraz daha olumlu süreçte ilerleyeceğini. Onana'nın burada düşüncesi çok çok önemli tabii ki. Burada da kendini buldu. Çünkü Manchester United'da forma giydiği zaman, kaleyi koruduğu zaman hatırlayalım, tribünlerden çok ters tepkiler almıştı orada.
2: Sayın Başkan diyor ki Kaya, bu ilgiyi dünyanın hiçbir yerinde bulamaz.
1: Katılıyorum.
2: Onana için.
1: Yani gerçekten bulamaz. Çünkü Trabzonspor taraftarı, yönetimi de hocası da kucak açtı Onana'ya. Çok hani Manchester United'da kötü zamanlar geçirdi. O yüzden kendini buldu Trabzon'da. Mutlaka bence Trabzonspor'un kaleyi garantiye almak adı altında Onana da ikna edildiyse yeni sezonu Trabzonspor'da Onana ile başlayıp arkasında da yine genç kalecileri, dinamik kalecileri Onana'nın birliğiyle beraber hazır tutacaktır diye düşünüyorum ben.
2: Katılıyorum. Siz peki beklentiniz nedir Onana konusunda Onur Özkan?
0: Ya transferde en zor noktalardan bir tanesi doğru ve iyi kaleciyi bulabilmek. Hani başka pozisyonlarda hata yaptığınız zaman işte sistem değişikliği, devşirme futbolcular gibi formüllerle çözüm bulabiliyorsunuz. Ama kaleci noktasında böyle bir şansınız yok. Trabzonspor doğru kaleciyi bulmuşken onu kaybetmemek için bir çaba harcıyor. Ben bunu mantıklı buluyorum. Sayın Başkan'ın sözünden şunu da çıkartıyorum. Demek ki United tarafında bir problem yok.
2: Evet.
0: Yani zaten şunu biliyorduk. Lamens sonrası United zaten oraya Onana'yı düşünmüyor. Şu anda Onana'yı satmak istese Avrupa'da çok talibinin çıkabileceğini ya da çok yüksek bonservisler ödenebileceğini de düşünmüyorum Onana'ya.
2: Bu arada kaleci rotasyonunda sanki yeni bir yapılanma yapacak.
0: Evet, Altay'da ayrılacak büyük ihtimalle. Orada Lamens'in arkasına birisini evet. alacaklarmış gibi duruyor şu anda. 2028'e kadar sözleşme var. Sanırım Trabzonspor kiralayıp bir opsiyon maddesi falan da koydurabilir bu sezon sözleşmesine. Onana mutlu ve şöyle bir şey var. Yıllardır aradığı belki huzuru da Trabzonspor'da bulduğu. Aidiyeti başlangıç noktasından itibaren çok iyiydi. İlk maçı Fenerbahçe deplasmanıydı. Evet. Maçtan sonra bir soyunma odası konuşması yayınlanmıştı. Yani yanılmaz bir şey. Bu adam 3 gün evvel United'da futbolu bırakma noktasına gelmiş bir isimken Trabzonspor'a geliyor. Herhalde şehrin havasından, suyundan mıdır bilemiyoruz tabii ki. Ya da hamsili pilav yedi herhalde. Oradan olumlu bir etkileşim aldı kendisi. İlk maçından direkt bir soyunma odası konuşması yapan bir lider oyuncuya dönüştü Onana.
2: Bu arada biz daha önce formasını giydiği hiçbir kulüpte Onana'nın böyle bir rol üstlendiğini ne gördük ya, ne
0: yediği,
2: de
0: yediği içtiğinde
2: okuduk.
0: Bir şey oldu büyük evet. ihtimalle yani. Yani. Bu enteresan bir şey. İşte orada aslında ilk maçla beraber etkileşim başlamıştı ve geldiğimiz noktada Afrika Kupası'na gitmeme noktasında bir hayal kırıklığı oldu. Orada bir düşüş yaşadı. İşte Gençler Birliği Doğru. maçı, Beşiktaş maçı hatırlayalım. İşte hatalı goller yedi. Bir aylık bir dalgalanması oldu. Onun
2: Acaba
0: dışında,
2: dedirtti.
0: Evet, ama onun dışında çok istikrarlı, çok iyi performans verdi gerçekten de. Ve başkan da müjdeyi verdi. Eğer United tarafı da sorun çıkartmıyorsa artık Onana Trabzonspor'a devam edebilir diyebiliriz evet. herhalde.
2: Şu an süreç biraz daha pozitif.
0: Bayağı evet.
2: ilerliyor. Sayın Başkan'ın ifadesi böyle oldu ve yine en çok merak edilen isimlerden birisi Paul Onuachu. Onunla ilgili son günlerde bazı transfer haberleri, transfer iddiaları vardı. 23 gol attı bu sezon. Süper Lig'de yanlış hatırlamıyorsam Paul Onuachu, Shomurodov'la beraber
0: evet.
2: krallığı paylaştılar hatta. Onu

0: açığa teklifler var dedi Sayın Başkan. Fakat onu satmak gibi bir düşüncemiz yok. Onu açuda gitmeyi düşünmüyor. Eğer gelip kendisi ayrılmak istiyorum demezse biz göndermek istemiyoruz dedi. Hatta rakam içinde yaklaşık 20 milyon seviyesinde bir rakam teklif edildi dedi onu açıyor.
1: Yani yaşı itibariyle insanların kulağına olumlu gelebilir ama Trabzonspor onu açıyor sattığı zaman 20 milyon euro yeni bir onu açıyor bulamaz bence.
0: Evet.
1: Yani bir de onu açıyor için şunu söyleyeyim. Belçika dışında hiç performans veremedi neredeyse. Trabzonspor'u çok iyi performans veriyor. Yani gittiği takımda da bu başarıyı yakalama yüzdesi çok yüksek olmayabilir. Belki ondan da ayrılmak istemiyor. Ben Trabzonspor'un bu anlamdaki stratejisini doğru buluyorum. Yani siz bu Ulay'ı sattığınız zaman yerine bir oyuncu koyabilirsiniz. Ya da Augusto'nun yerine yeni bir Augusto da bulabilirsiniz. Ama Onuachu bence Trabzonspor'da satılmaması gereken futbolcular listesinde ilk sırada yer almalı. Ki sanırım başkan da öyle düşünüyor. Yani baktığımız zaman Trabzonspor'un bu boşluğu doldurması sadece ekonomik anlamda da mümkün değil. Yani sattınız onu açı 20 verdiniz. Gelecek olan oyuncu ne yapacak büyük bir soru işareti.
0: Tabii.
1: Yani bu anlamda ben Trabzonspor'un refleksini son derece doğru buluyorum.
0: Kaya.
2: Yani bu sezon Galatasaray için Osimhen neyse hep söyledik. Trabzon için de onu açı onu ifade ediyor saha içerisinde. Bitmek bilmeyen enerjisi, hava toplarında etkisi, takım oyununda etkisi, ön alan baskısı. Gerçekten olmadığı maçlarda Trabzonspor çok zorlandı. Saha içerisinde de bu rakamlara bence de hani teklif olsa bile bence satılmaması gerekiyor. Trabzonspor'un eğer ki bir hedefi varsa ki var sezon başlarında her ne kadar da bu 1 ile 4 arasında bu sezon Fatih Tekke'nin söylediği tamamen bir demeçti. İlk 1 veya 3, 4 yani 4'ün altına inmeyi düşünmüyoruz gibi bir açıklaması vardı. İyi yerde de bitirdiler. Önümüzdeki sezonlar içinde bu kadroyu daha fazla kuvvetlendirip genç oyuncularla çok fazla devasa paralar harcamadan bu kadroyu ayakta tutup bir yandan kulübe geril kaynağı oluşturup ama bu oyuncuları da elinizde tutabilmek gerçekten çok büyük bence bir başarı olur. Çünkü saha içerisinde gerçekten enerjisiyle oynayan bir futbolcu. Oyun bilgisi üst seviyede, topun nereye düşeceğini önceden sezebilen bir oyuncu. Hani bence bu çok önemli. Ve Trabzonspor'da da şu var. Bekler iş yapıyor. Orta açıyorlar yani. Bindirmeler, kanatlar da aynı şekilde. Onuachu biraz da bu sezon o golleri atmasındaki en büyük etkilerden bir tanesi de takım arkadaşlarının onu anlamasıydı. Trabzonspor zaten bu oyuncuyu geçtiğimiz sezonlarda da Trabzonspor forması giymişti. Tadı damağında kalmıştı Trabzonsporlu taraftarların. Tekrar geldi. Süper Ligi
0: ama
2: bilen bir oyuncu.
0: Ama dönüşü sanki çok daha etkili oldu.
2: Evet.
0: Çok daha
2: gelişmiş evet. Bir ona açı vardı sanki. Daha kendinden emin bir ona açı vardı
0: daha
2: sahada.
0: Net bir liderlik de gösteriyor.
1: Bonservisine gelmesinin etkisi olabilir.
0: Olabilir yani tabii.
1: Aynı kiralık gelmişti.
0: Daha kafa daha rahat
1: daha
0: olabilir
1: rahat
0: şu anda.
2: Evet. Satılmasa hata olur yani. Bence 20 milyon euroyu çünkü bu ayarda oyuncu bulabilmek şu an çok zor. Şöyle bir örnek verelim. Başakşehir'de Bertu. Yani büyük takımların radarında 15 milyon euro bir bonservis beklentisi var. Onuachu'ya 20 milyon euro gelen denklemde düşük de görülebilir bu rakam. Trabzonspor satmayı da istemez tabii ki. Böyle bir oyuncuyu elinden çıkarmak da istemez. Fakat şu var. Trabzonspor'un santraforlardan yana yüzü hep güldü zaten. Yani hep getirdikleri oyuncuların hepsi bir etki oluşturmuştur. O yüzden bu sezon bence Onuachu'yla devam edip daha çok takımı güçlendirme adı altında çalışmalar devam eder gibi görünüyor.
0: Oyuncu satışı konusunda Trabzonspor'un yaşadığı bir endişe de yok bence. Bu da önemli. Çünkü elinde çok fazla bu anlamda potansiyel isim olduğu için işte Sayın Başkan mesela gayet şeffaf bir şekilde Olay ve Augusto'yu göndermeyi planlıyoruz diyor ki zaten biz de bunu biraz tahmin ediyorduk satış konusunda. Evet. Beklediğimiz isimler, tahmin ettiğimiz isimler Chris Olay ve Augusto'ydu. Olay ile ilgili olarak da şunu ekliyor. Hedefi Türkiye'de kalmak değil, aklındaki tek şey Premier League diyor Chris Olay için.
1: Ya şöyle söyleyeyim, tabii şampiyonluk yarışında var olabilmek, yarışmacı olmak ve ekonomik yapıyı sürdürebilmek arasında ince bir çizgi var. Yani Trabzonspor'un bir yandan yarışmacı kimliğini sürdürmesi gerekiyor. Bir yandan da işte gelirler konusunda problem olduğu için oyuncu satışı konusunda aktif olması gerekiyor. Böyle bir gerçeği var Trabzonspor. Ama bunu yaparken de dediğim gibi takımın iskeletinden güç kaybetmeden yapmak zorunda. İki oyuncu burada mantıklı nokta bence. Daha fazlası Trabzonspor'a zarar verir çünkü. Olay sanki şöyle bir kariyer planlaması yapmış. Trabzonspor'u bir basamak olarak görüp ondan sonra bir Avrupa'nın 5 büyük ligi evet. Şeklinde. Yani Fransa'da çok oynayamıyordu orada. Çok göz önünde bir oyuncu değildi. Oynayacağı bir takıma gidip gelişip sonra Avrupa'nın 5 büyük ligine geri dönmek hedefi vardı. Ama ben Trabzonspor'un Dünya Kupası bitene kadar bir adım atmasını beklemiyorum. Çünkü Dünya Kupası'nda olası iyi bir performans Ki Fildişi iyi bir takım.
0: Evet.
1: Kabul etmiyor.

0: Orada fil dişinde çok fazla potansiyel isim var. Bir anlamda yani büyük göz önünde olacak. Gözü fil dişi evet. Sahile mil takımında olacak zaten.
1: O yüzden de orada olası bir gelir artışı yani pazarını arttırmasıyla Trabzonspor beklentilerin üstünde bir rakam bile elde edebilir. Augusto konusunda da sanırım Augusto'nun bir kulübü sıkıştırması var belli bir noktada. Yani işte Rusya'ya transferi ve Trabzonspor'dan aldığının 3-4 katı maaş teklifi. Hani bırakın beni gideyim şeklinde Trabzonspor'un biraz elini zayıflatma durumu var Augusto'nun. Trabzonspor yönetiminin burada çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Augusto'nun belli bir pazarı var. Bu tip hamleler Trabzonspor'a ekonomik anlamda zarar verebilir. Ama gözüken o ki her şey beklendiği gibi giderse Trabzonspor 30 milyon euronun üzerinde mutlaka iki oyuncudan bir gelir elde edecekmiş gibi duruyor şu anda.
0: Yani iki oyuncudan bir bence paket 50 milyon euro
1: seviyelerinde. Olayın durumunu şu an net bilemiyoruz. Biraz Dünya Kupası'na bağlı. Dünya Kupası'nda iyi oynarsa çok büyük potansiyel. O zaman dediğin rakama ulaşabilir Trabzonspor.
0: Fil dişinde bu arada işte Yan Diomande de var mesela.
1: Evet, en önemli yıldız adaylarından bir tanesi.
0: Genç potansiyel isimlerinden birisi olarak gösteriliyor. Şimdi başkan diyor ki Sayın Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor oyuncu alıp geliştirip satmayı hedefliyor. Bence bu çok kıymetli bir açıklama bu arada. Kulübe ya Trabzonspor'un artık bu misyonu kabullendiğini görmek bence çok kıymetli ve Olay ve Augusto konusunda da gayet şeffaf bir şekilde göndermeyi planlıyoruz diyor bu yaz transfer döneminde.
2: Evet ya şöyle, bu oyuncuları bulmak çok büyük bir marifet, hep söylüyoruz ama şöyle bir denklem de var tabii. İstikrarının devam etmesi. Ulay'ı çok iyi bir ilk yarı geçirdi. Kaçırdığı maçlardan dolayı bir dönem düşüşe geçti. Tekrardan kendini gösterdi. Ama kalitesini, kumaşını gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Süper Lig'de etki yaratan ve oluşturan oyunculardan bir tanesi. Bunu net olarak gördük. Zaten Avrupa'nın farklı takımlarının da radarına girmesi burada bence çok değerli Trabzonspor için. Beklenilen bonservis bedellerine Avrupa'dan karşılığını sadece bulamayabilirsiniz bu denklemde. Çünkü bu oyuncu kendisini Avrupa'da farklı bir takımda gösterse, burada 30 dediğimiz oyuncu orada en az 60, 55-60'larda konuşuyoruz. Burası çok önemli. Çünkü geçmişte de aslında bunun örnekleri var. Daha çok Trabzonspor oyuncu bulduğunda satış konusunda başarılı, çok makul rakamlara oyuncu bulup da yüksek bonservise satabiliyor. Onun rekorunu da bu sezon Galatasaray'a sattı. Uğurcan'la zaten göstermişti Süper Lig'de yine. Ama Ulay'ı herkesin beğendiği oyunculardan bir tanesi. Yani şöyle çok iddialı olabilir ama büyük takımların hepsine koyun Süper Lig'deki, sanki 40 yıldır o takımın futbolcusuymuş gibi potansiyel
0: sergiler. O zaman sana bir soru sormak istiyorum. Trabzonspor'u konuşuyoruz. Galatasaray'ı birazdan daha detaylı konuşacağız ama devre arasında zaten resmi olarak böyle bir görüşme olduğunu biliyoruz iki kulüp arasında. Evet. Hatta şu anda çok iyi ilişkiler de yok Trabzonspor ve Galatasaray arasında. Bunu biliyorum, fakat bu transfer döneminde Galatasaray için gidişata göre, özellikle bu 10+4 kuralından da kaynaklı olarak bunu soruyorum, yeniden bir olay gündemi olabilir mi?
2: Bu ilişkilerden dolayı zor. Yani Ocak ayında Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesiydi. Sözlü olarak da rakamı da araştırılmıştı. Zaten o dönem başkanın tutumu da vardı. Hani çok karışık bir döneme denk gelmişti. Ama şu var ya, ben hep söylüyorum, geçtiğimiz yayında da ifade ettim. Galatasaray'a da Trabzonspor oyuncu verebilir. Eğer ki tabii ki istediği bir oyuncu varsa, orada beğendiği kulüplerin her iki kulübünde menfaatleri karşılığında uyan bir nokta varsa, bu durum bu şekilde belki hafife alınabilir. Çünkü son açıklamalar ortamı çok germişti. Ulay ile, aslında Ulay da değildi, Niyaga transferiyle alakalı bir süreçti o konuda. Fakat şu var, bunun da örneğini net olarak verelim. Galatasaray Niyaga gibi iyi bir oyuncu almıştı. Trabzonspor bunu hani takip ediyor. Yani resmi teklif götürdü mü götürmedi mi, imzalar atıldı mı atılmadı mı çok tartışma konusu oldu. Galatasaray'da oyuncu zaten süre bulamadı. Trabzonspor'da olsaydı direktmen ilk 11 oyuncusu olurdu. Bunun böyle bir yüzü de var. Ama çok uzatmayacağım. Bence yeni sezonda, yani şu an için yaz transfer döneminde Galatasaray Ulay'a gitmez. Çünkü rakam beklentisi de çok çok yüksek olur. Ve en son yaşananlar da ortada yani.
0: Şu anki atmosferde en azından
2: farklı
0: çok mümkün.
2: Farklı profilde oyuncular var. Biraz daha Galatasaray oraya yıldız adaylarına bakıyor. Peki, yıldız isimler var orada.
0: Konuşuruz daha tabii, detaylı birazdan.
2: Zor ama onlar da konuşacağız. Hepsini peki, detaylandırırız.
0: Son Trabzonspor'a dair konuşacağımız konuda Sigankov ismi Onur Özkan. Aslında Zubkov gitti. Çok benzeri vatandaşı. Fakat bence daha yeteneklisi Zubkov'un. Trabzonspor'un evet, A sınıfı Zubkov gibi aslında. Evet. Transfer etmek için görüşmelerimiz sürüyor dedi Sayın Başkan.
1: Ya evet, çok net ifade edildi.

0: girdi artık. Çok gündemde net bir şekilde Sigankov. Yani Girona'nın orada küme düşmesi Trabzonspor için tabii net bir avantaj oldu. Yani yine çift taneli rakamlara yakın ya da çift taneli rakamlarda bitebilecek bir transfermiş gibi duruyor ki Trabzonspor geçtiğimiz sezon kanat bölgesinden çok fazla katkı alamadı.
1: Doğru.
0: Yani Zubkov çok iyi bir sezon geçirdi mi? Skor anlamında geçiremedi ne yazık ki. Sol kanatta zaten net bir oyuncu bulunamadı. Olayıkbe geldi, o performans veremedi. Augusto orada oynadı, Muçi oynadı.
1: Sezonu Vakayeme tamamladı.
0: Yani düşün yani. Trabzonspor'un en büyük problemi kanattaydı. Şimdi Cabral geldi, çok yönlü bir oyuncu. Saviolo geldi, çok yetenekli bir oyuncu. Bir de Trabzonspor Sigankov'u alırsa orada ciddi bir şekilde güçlenecek. Çift taneli skor katkısı vermiş bir oyuncu da ligada. Yaşı da son derece olgun bir döneminde, 28 yaşında Sigankov. Ben Trabzonspor'un transferi bitirirse bayağı güçleneceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Trabzonspor sadece 11'ini güçlendirmekte kalmıyor. Doğru yöntem bence şuydu. Trabzonspor kadro genişliği sağlıyor şu anda ki geçtiğimiz sezon 13-14 futbolcuyla sezonu tamamlayabilmişti Fatih Tekke. Bunun bayağı bir sıkıntısı yaşanmıştı. 3 tane de yerli oyuncudan bahsediyoruz. Çok yetenekli alternatif oluşturabilecek değerli oyuncularla anlaştı Trabzonspor. İşte Samet Akaydın milli takımımızın stoper rotasyonunda bulunan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Bence asla anlatıldığı kadar kötü bir oyuncu değil. Metehan Mimaroğlu hani Luka Toni vari bir kariyer çıkışı yapabilir mi? Hani 28-29-30'larından sonra. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Hani ben Metehan'ı izlediğim zaman ya dedim ki daha önce neredeymiş, nasıl kaçırmışız gözden bu futbolcuyu diye düşündüm. Zaten Melih son iki sezon ligimizin rakamsal anlamda en iyi merkezlerinden bir tanesiydi. Trabzonspor çok doğru yolda şu anda.
1: Ben Samet'le ilgili bir konuda saha dışı konu olacak belki ama soyunma odasında takım içerisinde de pozitif etki yaratan bir isim olduğunu
0: aynen
1: düşünüyorum. Yani bunu da niye düşünüyorum? İşte milli takım kampındaki o
0: Meri'nin podcast'ı
1: evet, değil mi? Orada da özellikle Samet'le ilgili herkesin aslında evet ortak noktada buluştuğu şey takım üzerindeki pozitif etkisi. Çok aynen seviniyor, çok tırnak içerisinde hani çok komik, çok sempatik
0: o yönenin insanı
1: oyuncu ve Trabzonspor'un da bence yerli oyuncu konusunda da bir eksikliği söz konusuydu. Samet bu anlamda da değerlendirilmesi gereken bir isim. Performansının yanı
2: kesinlikle
1: sıra bence.
2: Ya kontenjan olduğu denklemde bu tür oyunculara da zaten giderek doğru bir adım atmış oluyorsunuz. Milli takımda bu kadar çok tartışmasının nedeni de Euro 2024'te bence iyi bir performans sergiledi. Hataları da oldu.
1: Bir hatalarından tane kötü dolayı maçı var. Portekiz maçı.
2: Evet evet, hatalarından dolayı çok fazla oyuncu hani yerden yere vuruldu ama o röportajlar oldukça mesela bütün oyuncularla alakalı neden Montella'nın işte Samet'i seçtiğini, neden farklı bir oyuncuyu kadroya aldığını daha iyi anlayabiliyoruz. O ortamı koruyabilmek bence çok çok önemli milli takım içerisinde de. Bu kuralla beraber zaten yerli oyuncularında net olarak piyasa değeri de artıyor. Bir yandan da böyle bir denklem de var. Yani yurt dışında örnek veriyorum Samet yerine düşürdüğünüz oyuncuya gittiğinizde bu rakamlar ikiye katlanıyor. Şu an tabii ki bu kuralı da Avrupa'daki takımlar bildiği için transferlerde gerçekten bütün kulüpler bu sezon çok zorlanacak. Bu 10+4 kuralı evet bir yandan fayda sağlayacaktır net olarak kulüplere ama diğer yandan da gittiğiniz isimlerde de rakamlar çok yüksek olacaktır.
1: Katılıyorum. Bu arada yeri gelmişken eğer izlemeyenler varsa da Melih Demiral'ın podcast'ı YouTube'da şu ana kadar 4 bölüm yüklendi diye hatırlıyorum. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Mil takımdaki o hep dışarıdan gördüğümüz, bahsettiğimiz keyifli ortam, arkadaşlık ortamını çok daha iyi yansıtan bölümler, videolar, sekanslar var. Güzel bir içerik olmuş. Tavsiye ederiz. Trabzonspor'a dair varsa son yorumlarınızı alabilirim. Fenerbahçe'ye geçiş yapacağım. Fenerbahçe'de yarın bir mazbata töreni var. Yeni yönetimin artık yarın itibariyle resmen görevine evet başlaması bekleniyor. Sonrasında da transferde somut adımlar artık atılacak. Trabzonspor'u konuştuk ama mesela Fenerbahçe'nin çok daha aslında acil, hızlı aksiyon alması gerekiyor. Çünkü çok da fazla vakti yok. İlk resmi maç, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu, yeni teknik direktör henüz resmiyete dökülmese de Aykut Hoca olmasını bekliyoruz. Transfer konusunda ise nasıl bir planlama öngörüyorsunuz Onur Özkan?
0: Ya aslında hani Fenerbahçe adına hep diyoruz ya seçimler Fenerbahçe'yi yordu. Artık istikrarsızlık istikrara dönüşmek zorunda diye ama bunun bir de olumlu tarafı var. Fenerbahçe'deki seçim süreci ve iki başkan adayı arasındaki rekabet aslında hızlı bir transfer girişine sebebiyet verdi Fenerbahçe'de. Yani şöyle düşünelim, Saadettin Saran yönetimi görevine devam etmiş olsa belki biz şu anda Fenerbahçe'nin bitirmek üzere olduğu

0: 2-3 futbolcudan bahsetmiyor olacaktık. Bu bir artı tarafı Fenerbahçe adına. İşte Aziz Yıldırım tarafı baktığımız zaman burada 2 tane futbolcuyu artık imza noktasına getirdi. Bir tanesi Vedat Muriç. Zaten şu an Türkiye'de bulunuyor tatili için Vedat. Ben Fenerbahçe'nin ilk transferi olacağını söyleyebilirim Vedat Muriç'in rahatlıkla. Şu anda bonservis pazarlıkları noktalanmış durumda değil. Aslında bir anlaşma var. Ama Fenerbahçe biraz daha düşürebilir miyim diye pazarlıklarını devam ettiriyor Vedat konusunda. Bu hafta olmayabilir ama önümüzdeki haftanın ilk günlerinde ben Vedat Muriç'in resmi imza atmasını Fenerbahçe'ye bekliyorum. Tabii burada bir süreç var. Dediğin gibi önce bir mazbata Fenerbahçe adına, ardından futbol organizasyonunun bir adı konacak.
1: Evet, artık resim tamamen netleşmesi gerekiyor. Yani
0: piramidin en üstünden başlamak gerekirse başkan, mazbata, ardından futbol organizasyonu. Kim var bunun içinde? Oğuz Çetin bu organizasyonun başında yer alacak. Onun altında da Fenerbahçe değerlerini, Fenerbahçe DNA'sını çok iyi bilen işte Volkan Demirel, Dirk Kuyt, Pierre Webo,
1: Selçuk Şahin.
0: Selçuk Şahin'in ismi geçiyor. Bu tip isimler hem Aykut Hoca'nın ekibinde hem de Samandıra'da profesyonel ekipte görev alacak. Futbol organizasyonu sonrası teknik adam tercih yapılacak ki bu tercih yapılmıştı zaten. Yeni değil, 40 gün öncesinden falan zaten hani Aziz Yıldırım da başkanın adını koymadan bile kafasındaki isim Aykut Kocaman'dı. Yani hep seçim öncesi stratejik anlamda işte belli değil kararımız, yabancı da olabilir şeklinde ifadeler kullanıldı ama aslında karar belliydi. Net bir şekilde Aykut Kocaman'dı.
1: Ben de hocayı yıpratmamak için de çok
0: doğru
1: fazla
0: yapıldığını düşünüyorum.
1: İsmi dile
0: kesinlikle doğru yapıldığını düşünüyorum. Aykut Kocaman Cuma günü ben açıklanmasını bekliyorum resmi olarak. Ardından da transfer konusu da Vedat'ın dışında Girassi,
1: evet,
0: Sayın Başkan'ın daha önce yine anlaştığı bir isim. Dortmund tarafıyla burada bazı detaylar konuşuluyor. Zaten bir serbest kalma maddesi var 1 Temmuz itibariyle devreye girecek olan 35 milyon euroluk bir madde var. Fenerbahçe bunun daha altına bitirebilir miyim diye bazı pazarlıklar yapıyor. Olmazsa hani bu rakam karşılığında Girassi Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Tabii ondan sonra da diğer bölgeler, Fenerbahçe adına kritik
1: diğer
0: bölgeler.
1: Diğer bölgelere geçmeyelim.
0: Tabii ki.
1: Varsayım üzerine gidelim.
0: Tamam.
1: Girassi, Vedat ve artı Şerif. Tabii bilmiyorum Şerif konusundaki planlama nasıl olacak. Mesela Aykut Hoca belki oyuncunun daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanması yönünde bir rapor verebilir. Oraya daha farklı belki yerli bir isim takviyesi olabilir santrafor için. Bu rotasyon sizce kağıt üstünde güçlü bir rotasyon mu?
0: Şöyle söyleyeyim. 9 numara rotasyonlarını yapmak çok önemli. Ben hep şunu ifade ediyorum. 2 tane çok kaliteli birinci 9 numara olabilecek olan oyuncudan rotasyon kurmak çok sağlıklı değil. İşte Galatasaray'da bunun örneğini yaşadık.
1: Doğru.
0: Osimhen ve Icardi ikilisi. Mesela Sayın Hakan Safi'nin kafasındaki ikili Luis Suarez Lewandowski isim anlamında çok heyecan verici ama asla doğru rotasyon değildi. Çünkü ikisi de birinci 9 numara olmak isteyen ve oynamadığı zaman mutsuz olacak profiller.
1: Yani Lewandowski oynasa Suarez kenarda bekleyecek bir isim
0: ve mutsuz
1: zaten
0: olacak.
1: Maliyeti de çok yüksek.
0: Lewandowski de buraya yedek kalmak için gelmez.
1: Tabii.
0: Şimdi dolayısıyla burada şunu söyleyelim. Girassi birinci 9 numara. Vedat insanlar aklına şu gelmesin. Ya 23 gol atmış adam burada yedek kalmayı kabul eder mi? Vedat Muriç buraya Fenerbahçe'nin olası şampiyonluğuna, istediği şampiyonluğa katkı sağlamak için geliyor. O başarının bir paydası olmak için geliyor. Yani kafasında şu yok. Ben 23 gol attım La Liga'da direkt oynamalıyım diye
1: biraz değil. Duygusal bir tercih.
0: Biraz aidiyet, biraz duygusallık ön planda Vedat Muriç kısmında. Şimdi Girassi 1. 9 numara arkasında Vedat bence son derece ideal bir ikili. Hem ligin gerçekleri özelinde bunu söyleyebilirim. Bu üçlü Sıdıkı Şerif olur mu, tamamlanır mı? Bana çok bence olası gelmiyor. Niye gelmiyor? Şimdi yabancı bir matematiği var Fenerbahçe'nin. 10+4 içinde evet Şerif o 4'ün içinde ama Fenerbahçe belki o 4'ü başka bir noktada kullanmak isteyebilir. Şerif'in 3. 9 numara olması onun gelişimini olumsuz etkiler zaten. Alacağı süreler azalacağı için. Ki şunu söyleyelim. Fransa'dan ve La Liga'dan şu ana kadar Fenerbahçe kulübünün önüne gelmiş 5-6 tane teklif var Şerif için. Bazıları bonservisiyle, bazıları kiralama şeklinde. Adam Fransa U21 milli takımının oyuncusu. Biz çok belki çöp ilan ettik bu adamı ne yazık ki ama böyle bir oyuncu değil Sıdıkı Şerif.
1: Doğru.
0: Verilen rol yanlıştı sadece.
1: Yanlış zamanda geldi.
0: Yanlış zaman ve verilen rol problemdi. Yoksa Şerif çok potansiyelli bir oyuncu. Fenerbahçe büyük ihtimalle onu oynayabileceği bir ülkede bir takıma gönderip dediğin gibi 3. 9 numarayı yerli bir oyuncudan yana kullanabilir. Gibime geliyor, daha sağlıklı olur bence o rotasyon.
1: Kaya sen nasıl görüyorsun

0: santrafor planlamasını en azından işte Giresi, Vedat Muriç, Şerif ya da oraya belki daha farklı profilde yerli bir isim ve Onur Özkan'ın da ifade ettiği gibi.
1: Sezon uzun olacak. Avrupa maçları da illaki olacaktır. Yani burada belki iki oyuncuyu da ilk 11'de oynatacaktır hoca. Planlamasını neye göre yapacağını da bir görmek lazım, beklemek lazım. Çift santrafor denklemi olabilir. Forvet arkası deneyebilir. Çünkü Vedat Muriç orada iyi bir sezon geçirdi. Her ne kadar kulüp küme düşse bile gol ortalaması çok iyiydi. Fenerbahçe'de de geçtiğimiz dönemlerde neler yaptı ortada. Süper Ligi bilen ve Fenerbahçe geri döndüğünde de şampiyonluk için mücadele edecek oyunculardan bir tanesi. Yani buradaki bizim genel olarak anlatmaya çalıştığımız denklem şu. Fenerbahçe ruhunu bir şekilde Aziz Yıldırım geri getirmeye çalışıyor. Bu bazı oyuncular, bazı yöneticiler, işte eski futbolcular, bunların hepsini planlaması görevleri yapıldı ama tabii ki bu denklemde Şerif'le alakalı 3. santrafor noktasına düşebilir mi? Bu önemli çünkü Fenerbahçe bu sezon her ne kadar da bir forvet sıkıntısı çekse de ligin ikinci yarısında gol bulma yönünden bir sorunu yoktu Fenerbahçe'nin.
0: Doğru.
1: Öyle ya da böyle skora katkı
0: üretiyordu bir şekilde.
1: Evet, veren oyuncular vardı ama büyük maçlarda işte o santrafor eksikliğini de derinden hissetti. Mutlaka sizin bir santraforunuz olması lazım. Bir 9 numaranız olması gerekiyordu. Hani hücum hattını boşaltıp orta sahaya takviye yapmak. O planlamada da aslında yine santrafor da alacağız diye yola çıkılmıştı. Fakat son gün mü diyelim artık planlama mı diyelim uymadı Fenerbahçe'de. Şu an mesela bu transferler üzerinden Aziz Bey'in özellikle listesindeki oyuncular daha gerçekçi geliyordu bana. Bu seçim döneminde de öyleydi. Hakan Bey'in sunduğu isimler çok heyecan vericiydi ama bunların hepsini takıma kazandırmak soru işaretiydi. Çünkü 80 milyon euro bir oyuncunun Suarez'in mesela bol servisini ödeyip ya da serbest kalma maddesini ödeyip takıma getirebilmek ya da farklı bir oyuncuya gittiğinizde Lewandowski'ye ciddi bir maaş verebilmek, bu her ne kadar da parasal anlamda bir sıkıntı olmayacağı söylense de o dönemde ilerleyen dönemlerde gelmeyen şampiyonluklarla Fenerbahçe uçuruma sürüklenirdi yine. Ama Aziz Bey ilk baştan beri net belirli isimler üzerinden strateji kurdu ve ilerledi. Vedat Muriç bence net olarak bu sezon Fenerbahçe'ye katkı sunacak oyunculardan bir tanesidir. Yurasi ismi de aslında taraftarı heyecanlandıran bir isim. Yani çift santrafor formülü düşünebilir, önlü arkada oynatabilir. Yani tekrar edeyim burada. Ama önemli olan nokta şu, Fenerbahçe'nin de bağlantı oyununu kimin kuracağı burada da önemli. Asensio mesela bu sezon 10 numarada forma gidiği maçlarda Fenerbahçe çok fazla skor üretebildi. Tek başına da çok fazla maçlar kazandırabildi. Kanata geçtiğinde de aynı etkiyi oluşturabildi. Fakat Talişka 10 numaraya geldiğinde Fenerbahçe yine sıkıntı yaşadı.
0: Ben bu arada Aykut Kocaman'ın Asensio'yu kanatta kullanacağını hiç düşünmüyorum.
1: Bu denklemden de o bahsettiğimiz yani isimlerden ihtimal... bir tanesi yedek kulübesine
2: alınacaktır. Ama şu bence gündeme gelecektir. Yani eğer ki Talişka'ya bir teklif gelirse Fenerbahçe yönetimi mutlaka değerlendirir.
0: Katılıyorum.
2: Zaten şunu söyleyeyim, hani biz sadece gelecekleri konuşuyoruz ama gidecekler kısmında da çok hareketli olacak Fenerbahçe.
0: Belki de sürpriz ayrılıklar da olabilir.
2: Ben şunu söyleyeyim mesela, Dorgeles Nene %90-95 Fenerbahçe'den ayrılacak.
1: O bölgeye aday var Fenerbahçe'de.
0: Transfer. İsim mi var?
1: Tekrardan gündeme gelecek.
0: Tekrardan?
1: Evet.
0: Greenwood değil, Sala.
1: Sağ kanat, evet.
0: Aziz Bey...
1: Maliyetten dolayı rakamsal 20-30 olarak düşünse de Salah'la tekrardan bir önümüzdeki günlerde Salah cephesiyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Oyuncuyla alakalı bir bilgi verilecek. Çünkü Muhammed Salah'ın beklentisi maaş olarak ortalama 13 milyon euro seviyelerinde Fenerbahçe'den. Ama bu bonuslarla beraber 15'leri bulabilecek bir rakam olarak görülse de işte vergisiydi. Her şeyi hesapladığınızda Aziz Bey orada söylediğinde 30 milyon eurolara tekabül ediyor denilmişti. Ama bu konuyla alakalı önümüzdeki günlerde tekrardan bir görüşme gerçekleşecek. Rakamlar da 30 milyon euroyu bulmuyor bu arada.
0: Güzel Salah'tan. Bir bilgi Kaya Temel'den, çok severiz böyle haberleri. Aziz Yıldırım yönetimi, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Bey ilerleyen günlerde Salah'la bir görüşme gerçekleştirecek.
1: Evet, rakamsal boyutta maaşla alakalı bir orada indirim söz konusu olursa, çünkü oyuncu Türkiye'ye çok sıcak bakıyor. Burada forma giymeye çok sıcak bakıyor. Suudi Arabistan takımlarına çok sıcak değil. Buradan bir takıma, Fenerbahçe ile de aslında Saadettin Saran yönetiminin ilk planladığı isimlerden bir tanesiydi Salah.
0: Ertan Bey hatta sanırım
1: evet,
0: görüşme
1: Ertan Torunoğulları görüşmeyi yürütüyordu. Ve Ertan Torunoğulları Aziz Bey'e net olarak bu transferle alakalı da raporları sunmuştu. Diğer isimleri de sunmuştu. Ama bu isimle alakalı önümüzdeki günlerde yine sıcak gelişmeler yaşanabilir.
0: Peki bu gelişme için yorumunuz nasıl olur Onur Özkan?
2: Olası bir

0: aday, hani çünkü baktığımız zaman bonservisi elinde. Avrupa'dan istediği maaşları karşılayabilecek kulüp sayısı yok denecek kadar az. Şu an Avrupa'da 5 büyüklükte kalmak istese hani onu o sözleşmeyi asla kimse vermez. Sanki iki seçenek var önünde. Ya Körfez ya Türkiye'ymiş gibi duruyor. O yüzden de Fenerbahçe doğal bir aday. Salah da Fenerbahçe için doğal bir aday. Yani belki bugün yarın değil ama önümüzdeki günlerde mutlaka belki Dünya Kupası sonrası bir gelişme olacaktır. Ama dediğim gibi Fenerbahçe yönetimi aslında şu anda bir limit sıkıntısı da yaşıyor. 40 milyon euroluk bir limiti var şu an Fenerbahçe'nin oyuncu satmadığı takdirde. Ama dediğim gibi Nene'nin satışı %90-95 olacak. Bir Bundesliga'ya gidişi söz konusu. Artı Archie Brown. Hani yine bizim beğenmediğimiz futbol kamuoyuna kendini beğendiremeyen çöp tırnak içinde sol bekimize İngiltere'den ciddi teklifler var. Tammy Abraham örneğinde olduğu gibi İngiltere pasaportunun olması çok net bir avantaj Premier Lig adına. Çift taneli hatta 20 milyon euroları bulabilecek bir rakamla
1: Zaten
0: İbrahim'in
1: Fenerbahçe
0: gidişi
1: geldiği dönemde de
0: Milan
1: Milan'a gitmek
0: istiyordu.
1: üzereydi.
0: Bu kez İngiltere'den Nottingham Forest'ın falan bir ilgisi var zaten Archie Brown'la. İki oyuncu %90 Fenerbahçe'den ayrılacak. Yani
1: Eklenen
0: satışı
1: isimler
0: gerçekleşecek.
1: olabilir mi?
0: Olabilir. Hakan Çalhanoğlu'nun transferine bağlı olarak ki şunun altını çizelim. Aziz Yıldırım'ın ekibinin Hakan Safin anlaştığı oyuncular içinde tek ilgi gösterdiği isim şu anda Hakan Çalhanoğlu. Hatta ve
1: Yani
0: hatta
1: Hakan Çalhanoğlu defteri tam olarak
0: kapanmadı. Şu
1: kapanmadı
0: bilgiyi vereyim net
1: Fenerbahçe'de.
0: bir şekilde. Seçimden sonra Sayın Başkan Aziz Yıldırım aracılar vasıtasıyla Hakan'la haber gönderiyor, ulaşıyor. Neden bunu söylüyorum? Hakan Fenerbahçe'yi seçtiği için aslında şu anda bir sıkıntılı durumda. Galatasaray cephesinin taraftarının bir tepkisi var. Aziz Yıldırım da şu ifadeyi kullanıyor. Bizim kapımız sana açık. Önümüzdeki günlerde hem Hakan'ın menajeriyle hem de Inter kulübüyle yönetimin bir teması olacak. Eğer istenen şartlar olursa ki Hakan Safi'nin anlaştığı rakamları Fenerbahçe vermek istemiyor maaş anlamında. Daha düşük bir maaş kısmında anlaşılırsa ben Fenerbahçe'nin Hakan alabileceğini düşünüyorum. Eğer Hakan gelirse Fenerbahçe'ye o zaman orta sahadan sürpriz bir isim ki bence bu N'Golo Kanté olur. Onun ayrılığını biz konuşabiliriz
1: Kante
0: burada.
1: için de Paris FC konuşuluyor.
0: Zaten sözleşmesi yönetimi ve Sayın Başkanı rahatsız etmişti verilen ücretler. Dediğim gibi Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşti. Zaten elde Gendouzi ve İsmail Yüksek var Fenerbahçe'de
1: Doğru.
0: merkezde. Orada bir N'Golo Kanté
1: Belki
0: ayrılır.
1: Fred olabilir yine.
0: Fred'in kalması söz konusu olabilir. Bilemiyoruz yani. O konu Aykut Kocaman'ın şu anda
1: Doğru.
0: kontrolünde olacak. Dediğim
1: Şu an
0: gibi burada
1: aslında yani çok net hala konuşamıyoruz. Çünkü hocanın nasıl bir rapor
0: tabii.
1: vereceğini bilmediğimiz için
0: Mesela
1: bazı oyuncuların
0: Osterwolde konusu Mahmut Süsü bir açıklama yapmış hatırlarsan. Bizim
1: ilk
0: kalmasını
1: 11'den
0: istediğimiz bir oyuncu ayrılmak istiyor
1: ilk
0: demişti.
1: 11'de forma giyen bir oyuncuyu
0: Evet.
1: işaret ettiği
0: Osterwolde
1: konusundaydı.
0: oyuncu. Yani Aykut Kocaman kalmasını istiyor Osterwolde'nin. Ama kendisi gitmek istiyor. Teklifler de var. Onu da bakacağız. Bir gelişme olabilir o konuda.
1: Ederson konusunda artık herhalde kaldı gibi görünüyor
0: Yani
1: takımda.
0: şunu diyemeyiz kesin
1: En
0: kaldı.
1: azından sezonu tamamladığımız dönemdeki
0: Değil.
1: o sıcaklık artık çok fazla yok gibi.
2: Aile
0: Çok doğru bir
2: denklemi
0: strateji.
2: biraz orada soru işareti
0: Ha,
2: olabilir.
0: teklif gelirse çok iyi bir teklif. Yönetim değerlendirimi değerlendirebilir. Ama onun dışında Ederson'un bence %50-50'ye geldiği iş yani. Kesin kalıyor da diyemeyiz şu anda. Biraz beklemek gerekiyor sanırım.
1: Bu arada yani kalır kalmaz bundan bağımsız ben Aziz Bey'in seçim
0: Şahane
1: süresinde
0: strateji o konuda.
1: bu açıklamalarını gerçekten takdir ediyorum. Bence en doğru yürüttüğü süreçlerden
0: Yani
1: birisi
0: her
1: özellikle
0: futbolcu değerli
1: Ederson
0: bizim için.
1: konusu oldu.
0: Hepsi
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin futbolcusu mantığıyla hareket
1: Yani
0: etti.
1: açık açık bu rakamlara Ederson gibi kaleciyi bulamayız dedi.
0: Doğru.
1: Mesela 11 milyon euroya Ederson gibi kaleci
2: İyi
1: bulamazsınız
2: bir
1: dedi.
2: kaleci ama bu yılda kendini bulamadı bu sezonda.
1: Tabii evet.
2: Geçtiğimiz sezon
1: Ama
2: çok
1: işte
2: fazla
1: orada da
2: tartışma konusu
1: Kaya
2: oldu ama
1: hep
2: haklı
1: konuşuyoruz
2: başkan
1: ya.
2: ama.
1: Tek başına acaba Ederson üzerinden de okumamak mı
2: Tabii.
1: gerekiyor? Çünkü Fenerbahçe'de çok sağlıklı bir futbol takım organizasyonu
2: Ya
1: yapısı
2: tandemin
1: yoktu.
2: yok. Önünde sen
1: Evet.
2: tandemin yoktu. Savunma
1: Doğru.
2: tandemin yok. Beklerin yok. Sürekli değişen. Yani ben ara ara şunu söylüyorum. Ederson mesela Galatasaray transferini gerçekleştirseydi bu kadar geriye gitmezdi bu kaleci. Savunma tandemiyle
0: Ya
2: beraber.
0: onun dışında
2: Bekleriyle
0: şey de
2: beraber.
0: var. Adam hiç görmediği şeyleri gördü burada. Başkan değişti, hoca değişti. Bir sürü kriz
2: Ya tabii
0: yaşandı.
2: üst üste sürekli
0: Yani
2: değişiklik ama
0: aidiyeti
2: sadece aile
0: problemli oldu.
2: kısmı beni biraz düşündürüyor. Eşinin tutumu, sosyal medyaya çok fazla kapılması. Hani Türkiye'de yaşamaya devam edecek. Çünkü ailesinin
0: Ederson,
2: eşyalarıyla gitmişti
0: Sayın
2: yani.
0: Başkan'ın açıklamasından son derece memnun ve mutluymuş. Onu söyleyelim yani.
1: Ya bu arada çok önemli iki gelişme verdi bugün yorumcularımız. Salah konusunda Kaya önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek dedi Fenerbahçe'nin yeni yönetimi. Hakan Çal

0: Adnanoğlu konusunda ise Onur Özkan, defter tam olarak kapanmadı. Aziz Bey'in de yine Hakan Çalhanoğlu konusunda bir görüşme yapması, oyuncuya Fenerbahçe'nin kapısının hala açık olduğunu aktardığını söyledi. Bu peki bilgiler ışığında, işte santrafor konusunu zaten konuştuk.
1: Evet.
0: Sağ öne Sala, merkeze Hakan Çalhanoğlu. Başka hangi mevkiler sizce?
2: Biraz gidecek oyunculara bağlı bu. Yani örnek veriyorum, Archie Brown bence kesin satılacak. Archie Brown'un gidişi sonrası bir sol bek transferi.
0: Bir transfer gelişmemiz var. Çok özür diliyorum. Tabii. Onur Özkan. Beşiktaş'a dair sıcak bir gelişme değerli izleyenler. Beşiktaş Lucas Chevalier için harekete geçti. Siyah beyazlı ekip Fransız kaleciyi kiralamak için Paris Saint-Germain'le resmi teması kurdu. Aspor Beşiktaş muhabiri Efe Can Öztaş telefon attığımızda bu gelişmeye dair detaylar için sözü ona bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız. Sana ve konuklarına yayınlar diliyorum. Beşiktaş Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Chevalier için harekete geçti. Siyah beyazlılar Fransız kaleciyi kiralamak amacıyla Paris Saint-Germain ile resmi bir temas kurdu. Siyah beyazlı yönetim oyuncunun şartlarını ve kiralama ihtimalini değerlendiriyor. Yapılan ön görüşmede de Paris Saint-Germain ile kiralık üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah beyazlı ekip Lucas Chevalier için Paris Saint-Germain şu an için oyuncunun satışını gerçekleştirmek istiyor. Kiralık teklife çok sıcak bakmıyorlar ama ortak noktada opsiyon dahilinde, satın alma opsiyonu dahilinde bir ortak noktada buluşulabilir. Kaleci transferinde en önemli adaylardan biri Lucas Chevalier. Vincenzo Italiano'nun da bu kaleciyi özellikle istediğini belirtebilirim. Kendisinin arkadan oyun kurma isteği, oyun yapısına uyumu bu transferi en önemli noktaya getiren konulardan biri. Lucas Chevalier de Paris Saint-Germain'de aradığı şansı bulamamıştı. Gelmeye aslında sıcak bir durumu var siyah beyaz ekibe. Paris Saint-Germain'le de ilk görüşmeler gerçekleşti Furkan Yıldız.
0: Çok teşekkür ediyoruz Efe Can Öztaş'a. Beşiktaş'a dair sıcak bir gelişmeyi Efe Can bizlerle paylaşmış oldu. Son dönemde Paris Saint-Germain'de Safonov'un biraz gerisinde kalmıştı. Şövalye çok potansiyelli bir isim olarak takıma katılmıştı. Beşiktaş'ın resmi teması kurduğunu Efe Can bizimle paylaşmış oldu. Bu haberle birlikte, bu gelişmeyle birlikte transfer raporunda sadece ilk saati noktalıyoruz. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz.

0: içimde. Boş yer yok.
1: Aspor Radyo.
2: Reklamların ardından transfer raporu devam ediyor. Reklamlara Beşiktaş'taki Lucas Chevalier gelişmesiyle gitmiştik ama öncesinde Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde başka hangi mevkilere ihtiyacı olabilir? Onur Özkan bunu değerlendiriyordu. Lütfen devam edelim Onur Özkan o noktadan.
3: Evet, gidecek oyunculara bağlı olarak mutlaka biraz da şekil.

0: Osterwolde kalmayı kabul etse bile Fenerbahçe oraya bir oyuncu almak istiyor. Hani belki Aykut Hoca Osterwolde'yi sol bek rotasyonunda da kullanmak istiyor olabilir. Bilemiyoruz. O yüzden de çok burada net ifadeler kullanamıyoruz ama Fenerbahçe'nin Skriniar'ın yanına en az Skriniar seviyesinde bir sol stoper almak istediğini biliyoruz.
1: Mesela izleyicimiz sormuş. Yabancı bir kullanıcı adı var. Fenerbahçe'nin özür diliyorum, stopere ihtiyacı yok mu? En az iki stoper lazım demiş izleyicimiz.
0: Yani ilk 11 özelinde ben bir stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Skriniar çok net bir oyuncu. Onun yanına daha çabuk atlet Skriniar'ı tamamlayabilecek ama Osterwolde'den daha fazla pozisyon bilgisi olan bir oyuncu ihtiyacı var. İşte adaylar zaten gündeme geldi. Malang Sarı'nın ismi konuşuluyor. Bessie'nin ismi konuşuluyor. Full'un formasını giyen.
1: Bessie için biraz bonservisin fazla olabileceği
0: ben
1: de.
0: Ben onun olabileceğini düşünmüyorum. Yani şu anda Türkiye'ye gelebilecek bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum.
1: Nathan Ake gündemdeydi.
0: Nathan Ake bak son derece mantıklı bir oyuncu. Yani eğer ki Fenerbahçe o maliyetlere girebilirse ki oyuncunun yaklaşık 10 milyon euro civarında bir maaş beklentisi var. Bonuslarla beraber. City Ake'yi göndermeye hazır. Orada bir teknik adam değişikliği oldu zaten. 10 milyon euro civarı bir bonservis beklentisi var City kulübünün. Olabilir. Fenerbahçe isterse alabileceği bir oyuncu Nathan Ake. Ama sanırım daha genç, daha potansiyelli bir oyuncu da oraya bakılıyor olabilir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi sol stoper pozisyonu. Ama sürpriz bir ayrılık olabilir Fenerbahçe'den. Bunu bilemiyoruz. Çünkü değerli oyuncuları var Fenerbahçe'nin. O zaman başka bir şey konuşabiliriz. Bir bilgi daha vereyim.
1: Lütfen.
0: Zeki Çelik Fenerbahçe'nin çok net gündeminde. Hatta transfer operasyonunu bizzat Oğuz Çetin yürütüyor. Oğuz Çetin'in milli takım döneminden çok yakın ilişkiler kurduğu, Zeki Çelik'in çok yoğun saygı beslediği bir isim Oğuz Çetin. İsteniyor, görüşüldü ama Zeki şu yanıtı verdi. Benim şu an ilk tercihim Avrupa'da kalmak. Yani 5 büyüklükte kalmak. Inter'le ismi anılıyor. Dumfries'in olası ayrılığı sonrası, Real Madrid'de evet. Transferi sonrası adı geçiyor. Roma yeni sözleşme yapmak istiyor. Eğer Zeki orada istediği sözleşmeyi bulamazsa Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebilir ama şu anda sanki ilk hedefi 5 büyüklükmüş gibi duruyor Zeki Çelik'in.
1: İtalya basınında La Gazzetta dello Sport'ta sanırım bir haber vardı Zeki ile ilgili. Dün
0: Galatasaray'la alakalı.
1: Lazım. Evet. Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi teşekkür edip geri çevirdiği
0: Galatasaray'ın şu an
1: konuşuluyordu.
0: Şu an bir sağ bek arayışı yok. Zeki ile bir ilgisi yok Galatasaray'ın.
1: Doğru olmayan bir haber.
0: Ya İtalyan basını sever böyle işleri.
1: Evet,
0: gündemi ortalığı biraz kızıştırıp orada oyuncunun menajeri daha fazla para kazanır mı? İşte kulüp fazla kazanır mı? Şu an kulüp devrede değil ama işte oyuncu kazanır mı şeklinde orada mutlaka planları vardır İtalyan medyasının. Galatasaray'ın oyuncuya bir ilgisi yok. Fenerbahçe'nin çok net bir ilgisi var Zeki'ye. Orada 16-4 kuralından dolayı Mert Müldür Zeki rotasyonu yapılmak isteniyor. Semedo'dan çıkıp. Bu olabilir mi? Dediğim gibi Zeki şu anda ilk tercih olarak Türkiye görmüyor ama sözleşmeyi alamazsa istediği sözleşmeyi Fenerbahçe o zaman daha da güçlenebilir ihtimal
1: olarak. Kaya sen nasıl görüyorsun Zeki Çelik Fenerbahçe olasılığını? Senin çünkü bu tip özellikle yerli oyuncularla ilgili çok ciddi istihbaratların da olabiliyor. Var mı bu konuda bir kulağına gelen
2: şöyle
1: bilgi?
2: Katılıyorum, oyuncu kısa dönemde Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın Şalay'a gelecek olan teklifleri değerlendiriyor daha çok bek için. Eğer ki satış gerçekleşirse o zaman oraya bir sağ bek transferi yapacak. Bu da yerli bir isim olacak. Ama şu var, Fenerbahçe'nin bence hani o bölgede zaman zaman Mert'i kullanması, Semedo'yu kullanması, zaten Semedo var elde. Bu tandem değişecekse eğer ki Fenerbahçe'de öncelikle sol stoper ve sol bek olmasını bekliyorum ben de. Eğer ki tabii bu noktada yerli bir bek planı üzerinden ilerlerse Fenerbahçe, hani Mert'i de orada kullandığı için Zeki olasılığını her sezon biz konuşuyoruz aslında. Ama oyuncu Avrupa'da yoluna devam etmeyi istediği için ihtimali ben düşük görüyorum Fenerbahçe için. Fakat şu önemli bence, mutlaka Skriniar'ın yanına Fenerbahçe'nin bir nokta atışı bir stoper transferi yapması lazım. Çünkü bu sezon içerisinde Osterwolde'nin çıkardığı maçlara bakın, her maç acaba ne yapacak diye Fenerbahçeli taraftarlar ekran başına geçti, maçı izledi yani.
1: Doğru.
2: Bundan dolayı hem sol bek hem de sol stoper transferiyle Fenerbahçe'nin o savunma hattında bence iki tane akçığı var net olarak. Aziz Yıldırım da zaten şunu söyledi Sayın Başkan da. Fenerbahçe'deki transfer

0: planlaması zaten ellerinde çok değerli önemli futbolcular olduğu için çok uçuk rakamlara da gitmeyeceklerini de ifade etti bir yandan da. Hani programın ilk diliminde de söyledim. Çok gerçekçi konuştu. Transferde de çok gerçekçi konuştu. Vedat Muriç dedi olabilecek transferler üzerinden gitti. Savunmaya da böyle bir takviye olursa da ben bunun zeki olacağını şu an için düşünmüyorum. Çünkü oyuncu orada yoluna devam edecek. Her sezon nasıl biz Rıdvan'ı konuştuk ya Beşiktaş'a dönmediği süreçte Galatasaray'a yazıldı. 10+4'te mecbur kalıyorsunuz ama bu oyunculara gitmeye de. Burada işte Göztepe forması giyen Arda Okanlar var mesela. O da çok fazla hatta Fenerbahçe çıkışlı. Altyapısında evet, sanırsam
1: Taha var,
0: oynamıştı.
1: Çaykur Rizespor'dan Mithat var yine.
0: Evet evet bunlar hep yani bu sezon bu kadar çok ön plana çıkma nedenlerinden bir tanesi de bu 10+4 kuralı. Doğru. Çünkü elinizde bir tane sağlam bekiniz varsa arkasında bekleyen hazır bir oyuncunuz da olması lazım. Yabancıya giderseniz kontenjan var gidemiyorsunuz.
1: Yani bu kuralda hemen hemen her bölgeyi en az bir yerli oyuncuyla rotasyonunda bir yerli oyuncu bulundurmanız sanki gerekiyor gibi. Yani bu da biraz evet, kulüpleri özellikle bu anlamda
0: Mert'i kullandığı için belki
1: olabilir,
0: biraz daha konfor alanı olabilir Fenerbahçe'de. Hani beke de çekiyor.
1: Doğru. Sol bekte de oynuyor. Sol bekte de oynuyor.
0: Evet yani sürekli hani joker oyuncu olarak değerlendirilebiliyor. Önemli olan orada Semedo'nun ne vereceği mesela. Bu sezon hani Fenerbahçe formasıyla hani geride bıraktığımız sezonlarda nasıl bir performans sergiledi? Onu da tartıştık.
1: Aslında bence çok üst düzey bir sağ bek ama istikrar problemi ya var.
2: Savunma kısmında hala kendini geliştiremediği bazı noktalar var. Konsantrasyon, pozisyon alma gibi konularda. Hücum kısmında ciddi katkı verdiği maçlar da oldu Fenerbahçe'ye ama anlatıldığı kadar ben asla kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'de. Az önce Talisca konusunu söyledim. Onu biraz daha detaylandırabiliriz. Ben Fenerbahçe'den ayrılmasını bekliyorum Talisca'nın şu anlamda. Bir 10 numara olduğunu asla düşünmüyorum ben Talisca'nın zaten. Bir 9 numara artık Talisca çok net ki oraya da 2 tane oyuncu geliyor şu an. Artı Asensio'nun sahada Talisca'nın 10 numara oynadığı maçlarda geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'nin galibiyet yüzdesinin bayağı aşağı indiği gerçeği var. Yani bu iki oyuncunun 11'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin savunma performansı, topu geri kazanma süresi gibi parametreler bayağı bayağı sıkıntıya düştü. Aykut Kocaman'ın oyuna bakışını az çok biliyoruz. Sayın Başkan Aykut Kocaman'la görüştük, bazı isteklerimizi ilettik, o da kendini değiştirecek dese de Aykut Kocaman'ın %100 bir değişim yaşaması mümkün değil. Oyuna bakışı Aykut Hoca'nın 30 yıldır aynı. Bunu bir anda değiştirmesi mümkün değil. Kaldı ki değil Aykut Kocaman, herhangi bir teknik direktörün de ben Asensio ve Talisca'yı 11'de oynatma konusunda çok istekli olacağını zannetmiyorum birlikte. Ha, bu anlamda Anderson Talisca'ya bir teklif gelirse mutlaka değerlendirilir. Ha, bu şu anlama gelmesin. Fenerbahçe Talisca'yı satış listesine koydu, gözden çıkardı demiyorum. Bu bir süreç. Aykut Hoca mutlaka ki ondan fayda sağlamaya çalışır, ona bir rol bulmaya çalışır. Ama bir teklif de gelirse ben mutlaka yönetimin bunu gündeme alacağını düşünüyorum. Yani Aykut Hoca'nın çok fazla Talisca'ya sıcak bakmasını açıkçası ben beklemiyorum. Asensio oranın zaten bir numaralı oyuncusu. 10 numara 10 milyon euro maaş verdiğiniz bir oyuncuyu da siz B planı olarak alternatif oyuncu olarak kulübede tutamazsınız.
1: Tabii takım için dengeler açısından
2: çok büyük bir lüks olur bu. Sağlıklı da olmaz diye düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'yi noktalayabiliriz. Sarı lacivertliler de yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yeni yönetim mazbata töreniyle resmen görevine başlıyor olacak. Bir kez daha hayırlı olsun Fenerbahçe camiasına da bu yeni süreç. Geçelim Galatasaray'a. Son şampiyon Galatasaray transferde biraz sessiz Kaya. Tabii yabancı kuralı ile ilgili bazı evet, beklentiler sanırım
0: planlamalar
1: var. Bu doğrultuda işte Mauro Icardi konusu hala netlik kazanmış değil ama taraftar da merak ediyor. Galatasaray bu yaz transfer döneminde ne planlıyor? Gidişat nedir? Kaç takviye planlanıyor? Hangi isimlerin ayrılığı gündeme gelebilir? Bununla ilgili istersen bir genel bir transfer dönemi beklentisi alarak senden başlayalım.
0: Tabii ya Galatasaray'ın yeni sezona girişinde transferde öncelikle yabancı oyuncu sayısını düşürecek burada. Zaten büyük takımlara baktığımızda, dört büyük takımlara baktığımızda en az yabancı sayısı olan takım Galatasaray. Burada da tabii elden çıkarması gereken oyuncular var. Icardi ile alakalı her geçen gün artık ayrılık hep söylüyoruz yaklaşıyor diye. 30 Haziran'da oyuncunun kontratı da sona eriyor. Oyuncunun menajeri Pino gelen teklifleri değerlendiriyor. Icardi İtalya'da hayatına devam etmiş.

0: istiyor, orada yaşantısını sürdürmek istiyor. Şu an gelecek olan ve gelen teklifleri değerlendirme aşamasındalar. O yüzden biraz daha ağırdan alıyorlar. Ben Galatasaray'la bir anlaşma olacağını şu an için hala düşünmüyorum. Çünkü son dönemlerde biraz daha olumlu tarafa evrilmiş gibi gözükse de şu an öyle bir denklem yok Galatasaray için. İkinci konu burada Şalay'a gelecek olan teklifleri Galatasaray daha çok değerlendirecek, bekleyecek. 10 milyon euronun altında gelen teklifleri kabul etmiyor. Beklenti 15 milyon euro seviyelerinde Şalay'da de. Yani Galatasaray burada hem Gabriel Sara satışıyla da eğer ki bunu gerçekleştirebilirse orta sahaya iki tane oyuncu transferi yapmayı planlıyor. Bunlardan bir tanesi 10 numara transferi olacak. Diğeri de Torreira'nın yanında forma giyebilecek bir oyuncu profiline bakılıyor. Sol stoper için arayışlar devam ediyor. Fakat orada da Davinson Sanchez'in ayrılma durumu, gelecek olan tekliflerin değerlendirilmesi bunun üzerinde daha çok ilerleniyor. Van Dijk konusu hala Galatasaray'ın gündeminde. Davinson Sanchez'in satışı gerçekleşirse Van Dijk o zaman Galatasaray'ın tekrardan
1: ama çok
0: net olarak...
1: farklı profil değil mi Davinson Sanchez'le Van Dijk?
0: Farklı ama yabancı kontenjanından yani çıkmanız
1: gerekiyor.
0: Oyuncu profili
1: anlamında söylüyorum. Hani Van Dijk biraz, ikisi biraz daha birlikte aslında daha uygun olabilecek bir tandem gibi geliyor bana.
2: Bir de şöyle söyleyeyim.
1: Ya Van Dijk hamlesi için Davinson'un ayrılığını beklemek sadece kuralla
0: alakalı
1: bir durum mu?
0: Yani başka türlü zaten gerçekleştiremezsiniz bu transferi. Gerçekleştirseniz farklı yerlerden bir şekilde oyuncu satışı gerçekleştirip oyuncudan çıkmanız lazım. Abdülker'in Van Dijk kurgusunu oluşturabilirsiniz kafanızda. Her ne kadar hani Davinson Sanchez'in olduğu noktada hani Galatasaray diyoruz ya sol stoper lazım. Ama Okan Hoca burada yedek kulübesine bulabileceği bir yerli bir stoper denklemi de olabilir bu noktada. Çünkü kurallar her şeyi Galatasaray'da alt üst etti biraz daha. Planlama 10+4'e göre yapılmamıştı burada.
2: Sebep? Ya o da
1: bu da çok enteresan gerçekten.
0: Nasıl olsa bu kural biraz daha değişir ya da bu kural biraz daha hani
1: yani
0: hafife alınır gibi.
1: Bir sabah uyandık ve bu kural hayatımıza girmedi.
0: Geçtiğimiz sezonda
1: yani
0: da söylendi.
1: Geçtiğimiz sezonda
2: konuşmadığımız bir şey var. Davinson diyelim ki gitti. Galatasaray'ın elinde 30 milyon euroluk bir stoper var. Niye kimse denkleme koymuyor?
0: Sağ bekte oynatacak onu. Okan Hoca'nın planlaması sağ bek yeni sezonda.
2: Çok net, çok net söyleyeyim. Galatasaray gibi topa sahip olmak isteyen, bekler üzerinden set hücumları oluşturmak zorunda olan bir kulübün sağ beki Singo olamaz. Sol beki de Jakobs olamaz. Yani bu inanılmaz yanlış bir planlama Galatasaray'dan.
1: Ben bir ek yapabilir miyim? Tabii bence ki stoper ikilisi de varsayım üzerine söylüyorum. Yine Van Dijk'la Abdülkerim de olamaz. Yani Van Dijk çok iyi bir oyuncu, Abdülkerim
2: ama
1: de çok iyi bir oyuncu.
2: Ağırlaşmış
1: ama
2: bir
1: ikisi
2: oyuncu,
1: birlikte çok ciddi zaaflar yaşayabilecek bir ikili bence. Yani o yüzden sordum yani Davinson'la Van Dijk farklı profil derken aslında bu sebeple bunu sordum. Şöyle... Yoksa çok kaliteli bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Şampiyonlar Ligi'ndeki biraz daha denklemi düşündüğümüzde de orada tecrübeli bir oyuncu da lazım Galatasaray. Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray'da çok fazla ön plana çıkmadı. Üst üste çok yaptı hatalar oldu. Abdülkerim toparladı onu.
2: Davinson Sanchez çok kötü bir sezon geçirdi. Galatasaray'ın şampiyonluğu birçok şeyin üstünü örttü. Net söylüyorum. Çok maçta Galatasaray'ı yaktı. Bazı maçlarda da takım arkadaşları onu kurtardı. Yani Davinson'a güvenerek ben asla yola çıkmam bir kere yeni sezonda onu söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın Davinson'un pozisyonuna bir çare bulması gerekiyor. Ya Davinson eski Davinson olacak. Bunun garantisi yok. Ya da Galatasaray mutlaka oraya bir çözüm bulmak zorunda ama bakın sıkıntı şurada. Singo stoper olarak geldi Galatasaray'a. Monaco'da stoper pozisyonunda oynayarak evet geldi. Ve şu anda Galatasaray işte oraya bir oyuncu bakıyor. İşte Van Dijk konuşuluyor. Kimse şunu demiyor. Ya Davinson yoksa Singo oynar demiyor. Singo sağ bek olarak değerlendiriliyor. Ben de şunu iddia ediyorum. Singo asla büyük takımın sağ beki olamaz. Bakın Galatasaray'ın eşdeğer takımlarına bakalım büyüklüklerde. Yani büyüklüklerde şampiyonluğa oynayan takımların sağ bek profillerine bakalım. Yani nasıl oyuncularla oynuyor bu takımlar? Genellikle hücumda atak sonlandırma konusunda çok meziyetli sağ bekler ya da sol beklerle oynuyor takımlar. Galatasaray zaten sol bek pozisyonunda Jakobs da bunu yapamıyor aslında. Jakobs defansif bir sol bek. Sağ bekte de Singo oynadığı zaman Galatasaray çok net geriden oyun kurarken pozisyon hataları yapan ve pas hataları yapan hücumda bek katkısı çok düşen bir takıma dönüşüyor. O zaman işte sette sıkışıyor Galatasaray. Yani hep şunu söylüyorum. Sağ bek ve sol bek uyumu çok önemli. Sizin sağ bekiniz atlet, savunma özellikleri de ön plana çıkan bir oyuncuysa sol bekiniz oyun kurulumu konusunda

0: yetenekli teknik bir sol bek olmak zorunda. Örnek verelim, Paris Saint Germain işte Nuno Mendes. Çok atlet, çok yetenekli bir oyuncu ama sağ bekte Hakimi var. Daha başka bir profil baktığımız zaman. Ya da işte Bayern Münih'te sağ bekte Kimi oynadığı zaman sol bek Alphonso Davies başka bir oyuncu. Yani hep bunların birbiriyle uyumu var. Real Madrid, Carreras, Alexander Arnold gibi. Yani Galatasaray'ın Singo ve Jakobs bek rotasyonu hiç sağlıklı bir bek rotasyonu değil. Yani hatta Şalay Jakobs da sağlıklı değil bence. Galatasaray profili bir takım için. Yani buraya bir çözüm bulunması gerekiyor bence.
1: Şöyle bir denklem de var. Bu oyuncu sakatlanmadan önce biz bunların hiçbirini tartışmadık. Sakatlık yaşadıktan sonra biz bunları tartışmaya başladık. Çünkü ben tribünde Ajax karşılaşmasını izledim Hollanda'da. Yani takımın en iyi oyuncusu Singo'ydu saha içerisinde. Ve topu bindirerek önüne kat ederek geçti kendini az çalımlarıyla. Alanya maçında yine aynısını yaptı. Hızlı bir oyuncu. Takımı dengeleyebiliyor. Fakat burada önemli olan konu işte Davinson Sanchez'in kötü olduğu denklemlerden dolayı Singo'da etkilenmiş olabilir bu sezon. Yani orada Davinson Sanchez biraz daha sağlam kalabilseydi, Singo çıktığında onun açığını kapatabilseydi belki biz bunların hiçbirini tartışmayacağız. Elinizde çünkü bu oyuncuya 30-35 milyon euro bedelinde bir yatırım yaptınız. Bu oyuncudan bu kadar kolay vazgeçemezsiniz. Eğer ki Galatasaray o zaman hani Singo ile oynayacaksa bana göre üçlü savunmayla oynamalı. Jakobs, Abdülkerim, Singo. En uyan strateji bence
0: yani bu. Alınma sebebi oydu zaten.
1: Yani orta sahada da beşli kurguda çift santrafor Icardi, Osimhen yapabilirdiniz. Ama Icardi'de beklentiler o kadar
2: sanki
1: değildi.
2: Sanki biraz planlama sezon başında 3-5-2 oynar mıyız acaba?
1: Fakat yönündeydi. Bir önceki işte yaptığınız transferlerden de işte sol bek olarak aldığınız oyuncuları göndermezdiniz. Bir yandan sol bek aldınız, üçlü oynayacağım diye gönderdiniz. Sonra single transferi yaptınız. Tekrardan dörtlüye döndünüz. Buradaki bence tandemi oluşturabilmesi için Okan Hoca'nın Singo izli bir oyuncu. Mecburen bu rakamlara şu an 30-35 milyon euro Singo'yu satamazsınız. Bu sezon sakatlık geçirdi.
2: Milli takımda
1: sakatlanmadan
2: da
1: önce satardı.
2: Stoper oynadı.
0: Agbadu'yla ikili son maçta.
1: Monaco'da da çok maçı var. Stoper maçı zaten.
0: Mesela Kaya'nın iyi oynadığını söylediği maçlar. İşte Ajax maçı ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki mesela Liverpool maçı. Çok iyi performans verdi. Galatasaray'ın topa sahip olduğu değil, daha fazla geride konumlandığı maçlar. Yani sağ bekten hücum değil, savunma katkısı beklediği maçlar. Ama sen %60-70 topa sahip olduğunda, yarı sahaya yerleştiğinde Singo problem sağ bekte. Atak sonlandıramıyor. Birebir de oyuncu geçemiyor. Verkaç yapamaz, duvar olamaz. Yani orada baktığımız zaman ideal sağ bek profili değil Galatasaray için Wilfried Singo. Ha, kullanılabilir. Şampiyonlar Ligi'nde ideal oyuncuya dönüşebilir. Ama Galatasaray'ın ligde de 34 tane maçı var. Yani sadece bir oyuncunun planlaması Şampiyonlar Ligi üzerinden yapılamaz. O yüzden de Galatasaray ya Singo'yu sağ bek düşünüyorsa sol bekini değiştirecek. Yani sol bekini örnek veriyorum Grimaldo profilinde ya da tutmadı o dönem ama Angelinho profilinde topla ilişkisi iyi, geriden oyun kurma meziyeti olan, zaman zaman merkezleşebilen yetenekli bir sol bek bulacak o zaman Galatasaray. Ama sen Singo ve Jakobs'la ligde oynadığın zaman oyun sıkışıyor Galatasaray adına. Çok sağlıklı değil bunlar. Ve dediğim gibi adamı ne sağ bekte konumlandırabiliyorsun çok net bir şekilde, ne de stoperde konumlandırabiliyorsun. Singo bir problem şu an Galatasaray için.
2: Bu arada Singo bu güveni veremiyorken şimdi Şalay konusunda bana soru işareti geliyor.
0: Şalay hani, şu an net sağ bekidir Galatasaray.
2: Minimum beklenti 15-20 milyon euro bandında sanırım dolan Şalay için.
1: Şimdi 15 Singo, milyon euro hedefleniyor.
2: Singo'nun sağ bek bölgesi için bence her Galatasaray taraftarını çok gönül rahatlığıyla bizde Singo var dediğini düşünmüyorum sağ bek bölgesi için en azından. Ama Şalay'den de vazgeçmek bu denklemde tırnak içerisinde bir kriz de yaratabilir sezon başında Galatasaray'da.
0: Ya, Okan Hoca'nın kafasındaki...
2: Bir anda sağ bekle bir arayış tekrardan olabilir.
1: Satışı gerçekleştirirseniz arayış olabilir. İşte o noktada Zeki Çelik gündeme gelir Galatasaray'da. Ya da işte Arda söylüyoruz Göztepe forması giyen. Onu... Arkasında bekleyebilecek bir oyuncu diye. Şimdi sol bekini sağ bekini bir anda değiştiremezsin. Galatasaray'ın mesela şu an bu sezon en büyük sıkıntı çektiği yer stoperde Davinson Sanchez'in olduğu yer.
2: Şampiyonlar Ligi'nde
1: Abdülkerim'in performansı mesela.
2: Yeniden Sacha Boey gündeme gelmez mi?
1: Gelmez çünkü yabancı kontenjan. 10+4 kuralı var. Sacha Boey'de rakamların yarı yarıya inmesi lazım. Sizin bu kuraldan faydalanabilmemiz için hem Singo'yu elimizde tutalım hem de onun yedeği Sacha Boey olsun diye bir denklem olamaz. Orada birinci sağ bek oynatabileceğiniz potansiyelde. Ha şu olabilir, ne olur? Planlar şöyle değişir. Davinson Sanchez'i satarsınız. Singo benim sağ stoperim dersiniz. Sağ bek transferi yaparsınız. Planlama böyle değişebilir. Şalay da giderse satışını yaparsanız. Ama öbür türlü Singo'yu elde tutup hem stoper

0: Stoper'in sağında düşünmeyelim. Hem de Abdülkerim'in düşeceği maçlarda da işte Van Dijk diyoruz ya, tecrübesi yeter bence. Çok iyi bir oyuncu.
1: Şu anda Kaya, Icardi ile beraber Galatasaray'ın 10 yabancısı var değil mi?
2: 10 yetişkin yabancısı.
1: Yani Niyaga evet, artı 1, 10 artı 4'te artı 1'e uyan sadece şu Niyaga. An mevcut da Niyaga ve diğer 10 kişilik kontenjan dolu. Icardi'nin kaldığı senaryodan bahsediyorum. Galatasaray'ın bu transfer döneminde kendi planlarını uygulayabilmesi için, en azından aklındakini yapabilmesi için diyeyim, ne kadarlık bir kontenjana ihtiyacı var sence?
0: Ya Icardi'den çıkması.
1: Mesela kaç isimden vazgeçmesi lazım?
0: 3 isim.
1: Icardi ile beraber
0: Sara,
1: mi?
0: Evet, Icardi, Sara, Şalay. Bu oyunculardan çıkılırsa Galatasaray bunların yerine daha iyi oyuncular alacak. Zaten Galatasaray o yüzden bu kadar çok acele etmiyor. Galatasaray'ın ilk 11'e baktığımızda artık son 4 sezonun şampiyonu diyoruz. Bu sezon artık performansı çok yüksek olan oyuncuların da performansının düşüşüne şahit olduk. Torreira mesela. Hani olabilir. 4 sezondur bu adam arı gibi çalışıyor yani sahada. Her yere koşturuyor. Şimdi bu planlama dahilinde Galatasaray ilk önce diyor ki elimizdeki oyunculardan çıkacağımız oyuncuları bir netleştirelim. Ona göre transferleri zaten gerçekleştirelim. Burada net olarak şunu söyleyeyim. Bernardo Silva'yı hala Galatasaray bekliyor. Zaten Dünya Kupası sonrası oyuncu karar vereceğini söylemişti burada.
1: Evet. Biz hatta ekledi. Kendimi değerli hissedeceğim bir kulübe gitmeyi düşünüyorum.
2: Real Madrid'in evet. de devreye girdiği konuşuluyor bu arada Bernardo için.
0: Yani şu var burada.
1: Mourinho tabii vatandaşı.
0: Her türlü senaryo olabilir o denklemde. Ama Galatasaray'da net olarak ilk önce tekrar ediyorum. Elimizdeki oyuncuları çıkarıp öyle bir transfer planlaması yapalım. Planlama nasıldı? Bir sol stoper. Bir 6 numara, bir 10 numara, bir tane de Icardi'nin yerine oyuncu düşünelim düşüncesiydi. Hani hem kanat hem forvet oynayabilecek profilde ilerleyelim. Şimdi Icardi'den çıktıktan sonra mesela son günlerde Vlahović ismi Türkiye'de çok fazla duyuldu. Beşiktaş'a yazıldı, Galatasaray'a söylendi.
1: Zaten.
0: Yani oyuncu yani net olarak şu an Barcelona'dan haber bekliyor. Geçtiğimiz sezonlarda da sakatlık yaşamadan önce transferi gerçekleşecekti. Ama Barcelona hala düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Ve Galatasaray'ın da bu noktada Icardi'den çıkarsa Osimhen'li oyun ve Osimhen'siz oyunda aynı etki oluşturabilecek bir santrafor takviyesi burada da düşünüyor. Hani şu andan neden hep aynı isimleri konuşuyoruz biz? Çünkü Galatasaray şu an elindeki oyuncuları çıkarmak istiyor. Bir önümüzü görelim. Şimdi Icardi ile alakalı ben net olarak düşüncemi bugün aktardım. Ama yarın farklı bir durum oldu. Icardi ile devam edildi. Kontrat uydu, o oldu, bu oldu. Icardi Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Hani böyle bir denklemde yine planlar değişti.
1: Bu da bence çok düşük bir ihtimal değil.
0: Çok,
1: çünkü
0: ya şöyle, ya
1: bu rakamları bulamamasından kaynaklı. Bak, sıcak olay
0: 5 milyon euroyu bulamazsınız.
2: Icardi konusunda olay asla para değil. Yani Icardi'nin şu rol anda mi? Galatasaray'ın teklifini kabul etmemesinin sebebi para değil. Net bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın Icardi'ye yaptığı teklif asla Icardi'nin kabul etmeyeceği bir teklif. Ama ekonomik anlamda değil. Olay şu. Icardi'nin rahatsızlığı neydi bu sezon? Osimhen'in arkasında evet. kalmak ve çok fazla oynayamamak değil mi? Yapılan sözleşme görüşmesinde şu söyleniyor Icardi'ye. Teklif bu. Maaş, bonuslarla 5 milyon euro değil mi? Diyelim ki ya da 4 milyon euro. Ama deniyor ki eğer bunu kabul edersen biz bir 9 numara daha alacağız buraya. Ve yeni sezonda sen sadece Osimhen'le değil alacağımız oyuncuya da rekabete gireceksin deniyor Icardi'ye. Galatasaray yönetiminin hedefi şu. Icardi bir efsane değil mi? Efsane Icardi'yi gönderen yönetim olmak istemiyor mevcut yönetim. Şunu istiyorlar. Icardi'ye teklif yapan ama Icardi'nin bu teklifi kabul etmemesi sonrası yolları ayıran yönetim.
1: Vazgeçen taraf olmak istemiyor.
2: Kesinlikle ve yönetim. Şu net biliniyor. Icardi ben paramı alayım, oturayım, yatırayım diyecek bir oyuncu değil. Adam oynamak istiyor. Sahnenin önünde olmak istiyor. Ama Galatasaray ona diyor ki sen bu sezon sıkıntı yaşadın. Yeni sezonda sıkıntın daha büyük olacak. Kalırsan eğer bir oyuncu daha gelecek buraya. Ve sen o oyuncunun da gerisinde kalırsan 3. 9 numara olacaksın. Galatasaray yönetimi o yüzden kendinden bu kadar emin. Şunu biliyorlar. Icardi asla bunu kabul etmeyecek. Ya şu söyleniyor ya. İşte Kaya da belirtti. Teklifi ya evet derse. Yani Icardi'nin alacağı ya da teklif edilen rakam zaten Icardi'nin şu an asla başka bir yerde bulamayacağı rakam. 5 milyon euro.
1: Evet.
2: Bulamaz hiçbir yerde. Doğru. İmkanı yok. Yani olay para değil.
1: Yani ne ülkesinde bulabilir ne Avrupa'da bulabilir.
2: Olay para değil aslında. Olay Yani yönetimin kendisine güvendiği nokta bu. Icardi'yi tanıyorlar. Icardi'nin asla bu teklifi kabul etmeyeceğini düşünüyorum ki etmeyecek. Yani günün sonunda bir hafta, 10 gün, 2 hafta ne zaman olursa Icardi'nin ayrılığı gerçekleşecek. Bir de şunu söyleyeyim son. Galatasaray eğer Avrupa'da kalıcı başarılar istiyorsa savunma organizasyonu çok doğru yapmak zorunda planlamasını. Şimdi sol stoper deniyor değil mi? Diyelim ki sol stoper geldi Galatasaray'a. Davinson'un performansı ortada değil mi? Davinson kötü oynuyor. Sen alacağın sol stoperi Abdülkerim'le oynatabilecek misin beraber?
1: Yok.
2: Oynatamayacaksın. Mecbur Davinson oynayacak yine. Singo stoper pozisyonunda yeterli güveni verdi mi?
1: Yok.
2: Vermedi. Galatasaray bir, duygusal davranmayacak. Mutlaka ve mutlaka Davinson Sanchez'e yollarını ayırması gerekiyor. Bir. Çünkü Davinson şunu gösterdi. O eski performansa bir daha kavuşamayacak sanki. Onunla güvenip yola çıkılmaz. Tekrarlıyorum. Oraya Galatasaray'ın alacağı oyuncu hem sağ hem sol stoperi oynayacak bir oyuncu olmalı. Yani yeri geldiğinde Abdülkerim'le oynayacak. Yeri geldiğinde Singo ile oynayacak mesela. Örnek veriyorum. Öyle bir oyuncu olmak zorunda. Direkt sen sol ayakta bir stoper aldığın zaman bazı şeylerin önünü kapatıyorsun. Doğru bir tercih olmaz bu. Ha, Van Dijk profil anlamında çok doğru. Liverpool'da sol stoper oynuyor. Hollanda milli takımında sağ stoper oynuyor. İki bölgeyi de oynayabiliyor baktığın zaman. Mesela Galatasaray'a geldi. Abdülkerim'le yaparsın. Singo'yla da yaparsın ikili. İkisi de beraber oynayabilir. Yani o yüzden de burada Galatasaray yönetiminin mutlaka stoper pozisyonunda duygusal davranmayıp Davinson konusunda bir çözüm bulması
1: gerekiyor. Davinson Como sürecinde bu görüşmeler daha farklı boyuta ulaşabilir mi ilerleyen günlerde?
0: Ulaşabilir çünkü Koman'ın çok fazla mali durumdan sıkıntı çeken bir kulüp değil.
1: Kafası biraz rahat bir kulüp.
0: Evet, rahat kulüp. Yani talip olduğu oyuncuları da alabiliyorlar. Çok fazla Davinson Sanchez'in ismi anılıyor burada. Galatasaray'ın da zaten 20-25 milyon euro seviyelerinde, 20 milyon euro seviyelerinde gelecek olan teknik.
1: Koman'ın sanırım bir de stoperi de yok zaten takımda. Diego evet. Carlos da geri dönüyor Fenerbahçe'ye. Bu anlamda zaten stoper
0: İyi
1: ihtiyacı çok
0: yapacaklar oraya.
1: Fazla var, evet.
0: Hem onun rahatlığı biraz oluşturabilir bu durumu. Biraz da zaten geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar da Davinson Sanchez'in de artık zaman zaman böyle çok hatalarla üst üste anılması, isminin ön plana çıkması da önümüzdeki sezon için Galatasaray için tehlike olabilir. Burada tabii ki kadroyu en iyi şekilde kurgulayacak olan Okan Hoca'dır. Düşünce de aynı şekilde hani Sanchez'ten çıktığımızda örnek veriyorum bu noktada belki elimizde Singo var bunu oynatalım diyebilir. Sağ bek transferi yapabilir. Çünkü hep transfer döneminde şöyle bir şey oluyor. Biraz daha oyuncuların gelen olan teklifler oyunculara. İşte az önce söyledim ya Şalay, Sara ve Icardi. Bu denklemlerden Icardi ile zaten bağın kopmasını hep söylüyoruz, dile getiriyoruz. Sara ve daha çok Şalay'dı işte buna Davinson Sanchez'i de eklediğimiz istenilen teklifler gelirse burada planlama da değişebilir. Yani Okan Hoca bu sefer şunu söyleyebilir. Tamam, Singo'yu ben sağ stoper oynatayım. O zaman bana iyi bir tane sağ bek alın. Olayına da dönebilir bu iş. Şalay satılırsa. Ama bu Sasha Boya'ya dönmez. Çünkü Galatasaray orada rakamları yarı yarıya bir düşünce var. Bol servis anlamında. Ve Sasha Boya'nın bu sezonki ben performansını hiç beğenmedim. Galatasaray'da o gittiği Sasha Boya ile gelen Sasha Boya arasında dağlar kadar
1: bir
0: fark
1: tane...
0: var.
1: Yani iyi denilebilecek maçı var. İçerideki Juventus maçı, o da girdikten sonra çok evet. Sınırlı süre almıştı zaten ama onun dışında katılıyorum. Evet.
0: Yani oyun kurgusu, oyun planına uyan bir oyuncu, evet. Söylediklerini Okan Hoca'nın sahada çok net bir şekilde anlayıp rahat bir şekilde yapan bir oyuncu. Ama o etkiyi bu sezon ulaştırmadı. Daha çok burada Galatasaray taraftarının beklentisi orta sahada yıldız transferi kim olacak yine? Yani evet. Bunların hepsi çözülebilecek problemler bence.
1: Sen programın ilk yarısında şöyle bir ifadede bulundun. Orta sahada yıldız adaylar var ama zor transferler dedin. Kimdir bu isimler
0: yani,
1: diye?
0: Yani Turam ismi
1: hemen
0: çok
1: soralım.
0: Fazla ön plana çıktı.
1: Kepten Turam.
0: Evet ama transferi gerçekten çok çok zor. Kamavinga ismi çok fazla konuşuluyor. Burada da rakamsal boyutta ve oyuncunun önceliği burası değil. Onu da ifade edelim. Yani Bernardo Silva'ya oklar yine Galatasaray'da dönüyor. Bu daha gerçekçi duruyor. 10 numarada hala Galatasaray'ın düşüncesi Can Uzun. Ama rakamsal yine orada serbest kalma değil, beklenti diyelim ona, 60 milyon euro seviyelerinde ama kulübü 50-55'ten aşağı gelen tekliflere sıcak bakmıyor. Galatasaray'da bunu 35 milyon euro artı bonuslarla bu transferi bitirmek istiyor Can Uzun'da da. Fakat şu Dünya Kupası'ndaki performanslar bütün dengeleri alt üst edebilir. Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda da net olarak takip edeceği isimler.

0: olacak tabii transferde doğal olarak. Ve gitmeyen oyuncular üzerinden de bir çalışma yapılıyor Galatasaray'da.
1: Mesela Kamavinga yok Fransa milli takımında.
0: Yok, fakat işte oyuncunun önceliği Türkiye değil burada. Hani her transfer döneminde bu klişe laf gibi görülüyor ama gerçekten öyle. Oyuncuyu bir projeye ikna etmeniz lazım. Son dönemlerde Galatasaray çok iyi transferler yaptı. Sané 29 yaşında Türkiye'ye getirdi. Yani bir de 6 ay önce bitirdiği transferdi.
1: Torreira 26 yaşında geldi. Yani
0: gibi işte. Icardi'yi getirdiniz. Tamam, bunların yaşı vardı. Osimhen transferi yaptınız. Artık dünyada herkes Galatasaray'ı net bir şekilde konuşabiliyor. Bu projeye hayır diyebileceğini de olasılığı hani çok az olsa bile gerçekler var burada. Ayrıca Sara'nın ilk önce takımdan ayrılması gerekiyor. Çünkü Galatasaray orta sahaya ciddi bir evet bütçe ayırdı. Sara'dan gelen zaten rakamla oraya yıldız transferi yapmayı, çok iddialı isimlere gitmeyi düşünüyor. Hani son günlerde Jason Fernandes de konuşuluyor ama Galatasaray şu 25 milyon euro bol servis, işte maaş beklentisi 4-5'lerde olan bu profilde oyuncuya gitmeyi düşünmüyor yaşından dolayı. Daha çok ben bunu kontenjan için kullanırım diyor. Daha alt yaş oyuncularına bakıyor orada. Fakat şu an Galatasaray'da bir acele yok. Yani şampiyon takım, son 4 sezonun takımı. Planlama ona göre yapıldı zaten. 7-8 ilk 11 oyuncum var. Eksik mevkilere ya da satıp yerlerine daha iyi alacağın oyunculara için araştırmalar devam ediyor.
1: Yani önce
2: Kamavinga zaman kaybı ama söyleyeyim. Yani istenebilir. Çok özel oyuncu.
1: Yani olmaz anlamında.
0: Olmaz. Ya olmaz.
2: Zaman,
0: bence de olmaz.
2: Zaman kaybı. Yani bu adamı buraya getiremezsin bu yaşta. Yani her transferde parayla yapamıyorsun. Böyle bir gerçeğimiz var.
1: Barella iddiaları vardı Kaya.
0: Ya şu an ya. Net gündem de şey değil yani.
1: Gardi üzerinden hatta bir haberler vardı dış basında da.
0: Evet evet, ama şu an hani Galatasaray'ın öyle takip ettiği.
2: Ya bunlar çok uçu örnekler ama işte gerçekten. Yani şimdi bakın.
0: Bir şart oluşması lazım
2: yani,
0: orada.
2: Evet, Galatasaray Osimhen'i aldı.
0: Çok onun büyük, gibi bir şey olması bir, lazım.
2: Ama yani o yüzden her oyuncu yazıyoruz Galatasaray'a, çok sağlıklı doğru. Değil. Yani şimdi Barella dediğimiz oyuncu yani Inter'in çok önemli, en önemli oyuncusu belki de Lautaro Martinez'den sonra. Şimdi Kamavinga çok güzel, çok heyecan verici ama getiremezsiniz buraya şu anda Kamavinga'yı.
1: Örnek olarak veriyorum, mesela Inter'den Frattesi olabilirdi devre arasında.
2: Ama
1: mesela.
2: O da Galatasaray çok tatmin edici bir isim.
1: Yok yani mümkün olması açısından hani Frattesi çok uç bir örnek değil mesela.
0: Pulisic miydi yanlış hatırlamıyorsam, Amerika Birleşik Devletleri'nin forması gibi Inter'in oyuncusu mesela, çok iyi bir profil. Bağlantı oyunlarında da
1: Milan.
0: Özür diliyorum. Hani ön plana çıkabilen bir oyuncu. Hani o profilde oyunculara Galatasaray daha çok gidebilir. Bu transfer döneminde de Dünya Kupası'nda da izlediği oyuncular var ama
2: kanat transfer de yapacak Galatasaray mutlaka. Yani
0: Barış çıkarsa o denklemden
2: ama bir. Her türlü sol kanata bir oyuncu alınacak.
1: Lang'ın boşluğu için bir düşünce
0: ya
1: olmaz
0: şöyle,
1: mı?
0: Şöyle 10+4 kuralına göre hareket edecek. İşte santrafor hem de kanat oynayabilecek bir oyuncuya da dönebilir Galatasaray orada. Çünkü herkesin beklentisi yönde. Icardi gidecek. Icardi'den yine Kola Muayni mesela. Örnek verelim. Beklenti. Geçtiğimiz sezonlarda
1: kanat forvet gibi aslında.
0: Kanat forvet gibi. İkine mevkide de kullanabileceği bir oyuncu profiline gidebilir. Çünkü bu sezon mesela Barış'ın nasıl bir Dünya Kupası geçireceğini herkes merak ediyor.
1: John Duran'ı sormak istiyorum.
0: Yani şöyle söyleyeceğim. Disiplin, oyuncunun disiplini daha çok kafa karıştırıyor burada. Ama Galatasaray net olarak Ocak ayında Galatasaray'a önerildi bu oyuncu. Zaten Abdullah Kavukçu da bu konuyla alakalı bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Net olarak isim vermese de John Duran'ı burada ima etti.
1: Evet, rakibimize gelen evet. Oyunculardan bize haber gönderenler oldu diye.
0: Evet ya, hem maaşının düşük olması 5 milyon euro seviyelerinde hem de kontenjana uyması için kenarda olan bir oyunculardan bir tanesi. Ama Okan Hoca daha çok listedeki diğer isimlere öncelik verilmesini istedi burada. Fakat günün sonunda hem 5 milyon euro hem de kontenjan oyuncusu olabildiği için bu disiplinle alakalı getireceğiniz zaman sözleşmesine maddeler koyarsınız. Neler yaptı daha geçmişte. Tabii. Hani ona göre bir tedbir alabilirsiniz. Galatasaray'ın yine düşündüğü oyunculardan bir tanesi ama şu an çok öncelik değil.
1: Sence alınabilir bir risk mi?
2: Şöyle söyleyeyim önce.
1: Galatasaray için.
2: Acayip bir şekilde Galatasaray'a gelmek istiyor ama bunun çıkış noktası Galatasaray değil, Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'den bir şekilde rövanş almak istiyor. Ya
1: tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Bir Fenerbahçe keyni
2: evet.
1: Var gibi.
2: Ayrılık süreci, sonrasında yaşananlar, konuşulanlar. Yani gelip Galatasaray formasını giyip bir şekilde tırnak içinde Fenerbahçelileri üzeyim ben. Hani Galatasaray'ı şampiyon yapayım, Fenerbahçe'ye gol atayım şeklinde bir motivasyonu var şu anda. Hani bu sağlıklı mı? Bu doğru kullanılırsa fayda getirir mi? ya da oyuncuya zarar mı verir? Böyle kötü bir motivasyon diyelim baktığımız zaman. Yani nefretten çıkan bir motivasyon var burada. Ama çok istiyor buraya gelmeyi enteresan şekilde. Yani oyuncuyla alakalı Okan Hoca'nın düşünceleri başlara çok olumsuzdu ama şu anda biraz olumluya dönmüş durumda. Galatasaray istesin şu anda Duran'ı transfer edebilecek durumda. Ama burada öncelikler farklı. Hani o öncelikler olmazsa eğer hem maliyet hem kontenjana uyum anlamında ve Osimhen'in arkasında doğru bir ikinci oyuncu rolünü üstlenebileceği gerçeği de var John Duran'ın. Yani daha yönlü bir oyuncu Duran hani örnek veriyorum Osimhen oynadı, başladı Galatasaray sıkıştı oyunda, skorda dahil edebilirsiniz oyuna. Ve enteresan John Duran'ın golüne bakalım kariyerinde hep böyle duraklama anları, son dakikalar, 70'ten sonra hep bu rollerin oyuncusudur ya, biraz.
1: Ligde, biraz Süper Lig'de de bari. Aslında böyle iz bıraktı. Evet, derbilerde evet. Uzatmalarda attı gollerle.
2: Aston Villa'da da böyleydi. Yani Ollie Watkins'in arkasından oyuna girip çok maç değiştirmişliği vardır. Premier Lig'de John Duran'ın bu şekilde ünlü oldu aslında. Yani Galatasaray yönetimi çok soğuk değil, çok sıcak da değil. Eğer ana hedeflerde bir sıkıntı olursa John Duran Galatasaray formasını giyebilir. Benim için asla sürpriz olmaz bu.
1: Peki Galatasaray'a dair son sorum. Şimdi Mauro Icardi konusunda az önce Onur Özkan dedi ki Galatasaray yönetimi kendisinden çok emin. Peki Galatasaray yönetimi Victor Osimhen konusunda kendisinden çok emin midir diye merak ediliyor. Çünkü neredeyse her gün artık Osimhen'le ilgili başka bir kulübün transfer gündemi olduğunu görüyoruz dış basında. İşte en son Atletico Madrid iddiaları vardı. Güçlü iddialardı hatta. Osimhen konusunda taraftar endişelenmeli mi? Yoksa yönetim bu konuda kendisine güveniyor mu? Devam edecek mi Osimhen? Ne öngörüyorsun bu konuda?
0: En emin olan kişi burada Sayın Başkan Dursun Özbek. Yani çok emin konuşuyor. Osimhen'i bu sezon satmayacağız, yolumuza devam edeceğiz diyor. Bu noktada. Yani Galatasaray geçen sezon Osimhen'in bol servisini alırken hep bir şunu konuştuk. Galatasaray evet Osimhen'in bol servisini 75 milyon euroları tek kalemle ödeyebilir mi, ödeyemez mi? İşte bir ortada plan var, proje var, gelir mi, gelmez mi? Burada çoğumuz yanıldık. Gelmez dedik. Yani bu rakamları olmaz dedik. Ama bir şekilde bu denklem oluştu ve Galatasaray bu transferi bitirdi ve tamamladı. Şimdi Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyorum demesi için hayal ettiği kulüpten teklif gelmesi lazım Osimhen'e. Bu da hayal ettiği kulüp dediğimizde Barcelona, Real Madrid seviyelerinde olan kulüpler.
1: Belki
0: bunlar.
1: Chelsea.
0: Gibi. Ama şu benim hani net aldığım bilgilerden bir tanesi özellikle Afrika Kupası sürecinde Osimhen'in Barcelona cephesi Osimhen'in durumunu bir soruşturmuştu. Orada bir oyuncuyla kontak halinde bir durum yaşanmıştı. Fakat şu an için hala takip edilen oyunculardan bir tanesi Dursun Başkan'ın buradaki sürekli son haftalarda tekrar ettiği bir nokta var. 150 milyon euro. Çok dersin, uçuk dersin, fazla dersin, az dersin. Ama Dursun Başkan'ın beklentisi şu an nasıl Napoli Başkanı Osimhen'i satarken tok satıcı rolü oynadı. Şu an Dursun Başkan da o stratejiden ilerliyor. Osimhen için kapımızı çalacak takımlar. Şu an bu sezon satmayı düşünmüyoruz ama 150 milyon euro seviyelerinde. Ha, bana göre 150 milyon euro buradan çok gerçekçi geliyor mu? Avrupa'daki santraforlara, aynı ayardaki oyunculara belki aynı ayarda oyuncu var mı? Bunu da tartışıyoruz. Çok düşük ihtimal. Haaland'lar ayrı profil olarak söylüyorum bunu. Yani bu rakamlara 150 milyon eurolara zor. İmkansız demiyorum, zor diyorum. Ama burada Osimhen'in istediği kulüp önemli. Nasıl Galatasaray'a gelirken diretti ben Galatasaray'a gideceğim dedi. Galatasaray'ın bütün şartlarını kabul etti burada. Eğer Galatasaray'dan da farklı takıma gidecekse, farklı kulübe gidecekse buradan ben Barcelona'ya örnek veriyorum ya da Real Madrid'e gitmek istiyorum anlaştım. O zaman Dursun Başkan'la oturup diyecek ki hani ben müsaadenizi istiyorum. Ama o sezon bu sezon mu? Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurma yönünde ilerliyor. Her sezon basamak basamak yukarıya çıkmayı hedefliyor. Yani bu sezon eğer ki Osimhen hayal ettiği kulüplerden teklif almazsa Galatasaray'da yoluna devam eder.
1: Yani Real Madrid bence çok zor çünkü orada Mbappe faktörü var. Yani, Barcelona'yı sen hep söylüyorsun zaten geninde kulübün DNA'sında böyle bir santrafor alışkanlığı yok. Değil.
2: Ben şöyle söyleyeyim. Sandığımız ya da konuştuğumuz kadar ben Osimhen'in Avrupa kulüpleri Avrupa kulüpleri için ilgi çekici bir oyuncu konumunda olduğunu düşünmüyorum şu an. Yani pazarda çok istenen, arzulanan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu Osimhen kaynaklı değil bu arada. Kulüplerin ihtiyaçları anlamında bunu söylüyorum. Örnek verelim. Yani sayalım tek tek hani hangi adresler olabilir. Zaten Premier Lig'de United'ın bir 9 numara arayışı yok şu anda.
1: Evet. Olası.
2: Liverpool'un yok. Chelsea'nin böyle bir oyuncu alabileceği konuşuluyor ama onların da elinde zaten 2-3 tane 9 numara var. Bir de genç oyuncu aldılar en son. Baktığımız zaman Newcastle United'ın zaten zannetmiyorum Osimhen için öyle bir rakama çıkabileceğini. City Haaland varken öyle bir işe zaten girmez. Dönelim İspanya'ya. Hep söylüyorum Barcelona iddiaları bana çok açık söyleyeyim inandırıcı gelmiyor. Barcelona'nın oyun planı için asla düşünceye bir oyuncu değil Victor Osimhen. Real Madrid zaten kapalı orası. Atletico Madrid bence Alvarez kaldığı sürece orada asla bir oyuncuya gitmez.
1: Mbappe diktatörlüğü var. Madrid'de gerçekten. Fransa bir takımları var bu arada.
2: Var. Yani Atletico Madrid cephesinde Alvarez kaldığı sürece ben öyle bir oyuncu alacağını düşünmüyorum Atletico Madrid'in. İtalya'da asla o maaşlara çıkamaz zaten herhangi bir kulüp Serie A'da. Bayern Münih zaten Harry Kane var orada. Paris Saint Germain'in öyle bir oyuncu arayışı yok. Yani biz çok konuşuyoruz Osimhen için rakamlar falan ama gerçek bize başka bir şey söylüyor bence. Yani şu anda Chelsea dışında bence Osimhen'le alakalı istekli arzu olabilecek bir kulüp yok. Onların da 75 milyon ya da Galatasaray'ın istediği 100-120 milyon euro çıkabileceğini asla düşünmüyorum. Ben geldiği günde Osimhen'le ilgili şunu söyledim. Osimhen Galatasaray'a gol anlamında, galibiyet anlamında bonservisinin üstünde bir para kazandırabilir. Ama satış anlamında bonservisinin üstünde bir rakam kazandırması kolay değil demiştim. Yaşı da bu arada Osimhen'in 22-23 değil. Bunu altını çizelim. Dolayısıyla geçen sezon Osimhen'e 75 verip almayan kulüpler şu anda niye 100'ün üstünde bir para versin? O da ayrı bir soru. Ben konuşulanların büyük bir kısmının dedikodudan ibaret olduğunu düşünüyorum Osimhen'le alakalı.
1: Peki Beşiktaş'ta programın ilk yarısında Lucas Chovalye gelişmesinden bahsetmiştik. Kaleci bölgesi için tabii Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmış değil Beşiktaş'ta ama siyah beyazların Ersin kalsa da kalmasa da bir kaleci transferi yapma isteği var. Vincenzo Italiano'nun da isteğinin bu yönde olduğu konuşuluyor. Hem Lucas Chovalye ismini sormuş olayım Kaya. Hem de yine çok konuşulan isimlerden birisi Dusan Vlahovic ki sen Barcelona'ya yakın olduğundan bahsettin evet. Vlahovic'in ama tabii herkes geçmişte birlikte görev yaptıkları için acaba Vincenzo Italiano faktörü Dusan Vlahovic transferinde bir etken olabilir mi diye de merak ediyor.
0: Olabilir. Zaten oyuncunun da maaş beklentisi burada önemli. Serbest statüde olan bir oyuncu. Yani çok ciddi bir maaş beklentisi.
1: Ve henüz 26 yaşında.
0: Evet evet 2000 doğumlu.
1: Hala genç bir oyuncu.
0: Net olarak sakatlanmadan önce de mesela Juventus'ta Fenerbahçe'nin de ilgisinde olduğu oyunculardan bir tanesiydi. Takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi. Net olarak istedi. Ama sakatlık sonrası biraz daha kafalar karışmıştı burada. Ya, o dönemde de hep Barcelona denklemi konuşuyordu. Ya, Barcelona bir santrafor alacak. Ama kim alacak bakalım günün sonunda kim gidecek Barcelona'ya. Burası önemli. Oyuncu şimdi serbest statüde olduğu için hani evet sakatlık geçmişi var ama bu oyuncu sakat biz bunu almayalım bakış açısıyla yaklaşmaz. Juventus'ta oyuncunun neler yaptığı ortada. Zaten oradan bir haber bekliyor. Fakat maaş konusunda eğer ki oldu da Barcelona denklemi olmadı. Türkiye'den de Galatasaray ve Beşiktaş daha da anılıyor. Daha çok bu oyuncunun. Ama buradaki denklem de şu var. Yani Galatasaray'daki duruma göre ben konuşayım. Evet serbest statüde Sané gibi bir transfer adı altında buradaki bütün takımlar bunu ister. Bir bakmışsın Fenerbahçe tekrar devreye girmiştir. Ha, bu da olabilir. Hani Jures ismini konuşuyoruz orada olmadı belki Vlahovic'e dönecek. Bilemezsin bunu transfer döneminde. Böyle denklemler de var ama şu an için oyuncu dediğim gibi İspanya'dan hatta farklı ekiplerden de haber bekliyor. Şunu da ekleyeyim Chovalye ile alakalı Fenerbahçe maçlarında Türkiye'de daha çok tanınan bir kaleciydi Beşiktaş için.
1: Evet.
0: Yani Lille Kalesi'ni
1: Fenerbahçe
0: ile
1: eşleşmesinde.
0: Evet orada çok fazla ön plana çıktı. İyi bir kaleci ama bırakırlar mı bırakmazlar mı kiralık olarak da burası soru işareti. Çünkü gerçekten hem oyun kurulumunda hem de birebir de çok etkili olan bir kaleci. Fakat Beşiktaş'ın şu an yeni teknik direktörü ve sportif direktörüyle beraber şu an için bizim konuştuklarımız isimler çok vizyoner.
1: Doğru isimler en
0: çok
1: azından.
0: Çok doğru isimler. Evet. Çünkü
1: ya tespit şu ana kadar doğru hissiyatı veriyor Beşiktaş.
0: Yani şu

0: konuşulmuyor. Son 4 sezon, son 4 sezonun Beşiktaş'ın hani Galatasaray'ın şampiyon olduğu denklemde bu takım düşüşe geçti. Sıkıntılar üst üste çekiyor ama çekmesine rağmen yeni bir vizyon ortaya koyulmuş gibi bir durum var. Ha, bütçe var mıdır yok mudur? E tabii ki ona göre planlama yapılır. Bol servis de zaten hani Vlahovic üzerinden örnek verelim burada da. 10 milyon euroya kadar çıkıyorsanız maaşta imza parasıyla işi bitirirsiniz ama o ayarda kontratlı ya da bol serviste oyunculara gittiğinizde 35-40 milyon euro isteyecekler sizden. Burası da önemli. Hani bu profilde oyunculara çok gidecekler. Bundan dolayı da yine Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş belki bir transferde yarış haline düşmüş olabilir, düşecek ya da.
1: Bu arada bir görsel vardı. Rejideki arkadaşlarımdan eğer çok zorlamayacaksa onları. Bugün yani Avrupa transfer piyasasında da çok konuşulan bir transfer gelişmesi oldu. Real Madrid'den tabii gelen bu açıklamayla beraber aslında biraz hepimiz şok olduk. Julian Alvarez girişimi Real Madrid'in. Ardından Atletico Madrid'in vermiş olduğu yanıt. Şöyle özetleyeyim. Real Madrid kulübü bir resmi açıklama yapıyor. Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon euroluk bir teklif yapıldığını fakat Atletico Madrid'in bu teklifi kabul etmediğini söylüyor. Atletico Madrid'de 500 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Ödeyin, alın şeklinde bir yanıt veriyor. Bu arada bu konu biraz Alvarez konusu, Osimhen konusuyla da ilişkilendiriliyor. Yani Atletico Madrid'in santrafor ihtiyacı doğarsa acaba Osimhen için bir girişim yapar mı
2: olabilir,
1: diye de.
2: Olabilir, işte az önce. Evet, Alvarez kaldığı sürece olmaz ama Alvarez giderse var. Olabilir.
1: Birazdan bilmiyorum görüntü getirme şansınız var mı?
2: Alvarez konusunda
1: ama
2: Barcelona'yla da bayağı bir esprili atışması olmuştu Atletico Madrid'in. Barcelona'nın da ciddi şekilde istediği bir oyuncu Alvarez. Yani ama güzel atışmalar ya. Yani baktığımız zaman hani esprili, hakaret yok, bir şey yok. Yani,
1: yok, hatta gülmüş Atletico Madrid, Real Madrid hesabının güzel yapmış olduğu. Güzel,
0: 500 milyon euro da yani gerçekten.
1: Yani o satmıyoruz.
0: İnanılmaz
2: yani o şey.
0: İnanılmaz bir rakam yani.
2: Yani dediğin gibi satmıyoruzun.
1: Evet, teşekkür ederiz. Yönetmenimiz o gün kare editörümüz Mustafa İnci, çok teşekkürler. Evet. Bu paylaşım biraz orada tabii Atletico Madrid kulübünün konuya yaklaşımı epey bir.
2: Peki Alvarez ne diyor bu konu hakkında acaba? Onu kimse konuşmuyor.
1: Yani şimdi tabii Alvarez'in de Arjantin'le Dünya Kupası süreci var. Ama zaten hali hazırda bu sezonki performansı da müthişti.
2: Çok özel,
1: Atletico
2: bir,
1: Madrid'de.
2: Çok özel bir oyuncu.
1: Yani City'de zaten son döneminde bu sinyalleri vermişti ama evet. Atletico Madrid'e geldikten sonra çok farklı bir seviyeye çıktı gerçekten. Bu arada ya bu konuyla bağlantılı Real Madrid sanki biraz eski günlerine dönüyor mu diye düşünmeye başladım.
2: Transferde agresiflik
1: evet, transferdeki yani gittiği oyuncular politikası Florentino Perez'in eski Real Madrid sinyallerini sanki yavaş yavaş vermeye başladı.
2: Ya evet, çok kötü bir sezon geçirdiler çünkü onlarda hem La Liga'da hem Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı oldu. Yani baktığımız zaman evet sanki Los Galacticos sinyalleri alıyoruz Real Madrid'den yeniden. O anlamda.
1: Kaya?
0: Yani buradaki atışma, ben de emojilere bakıyorum. Kaç tane atmışlar üstte?
2: Yani yana. Her 100 milyon euroya bir gülücük.
1: Evet, doğru.
0: Yani doğru. Ben de onu düşünüyordum. Burada da şöyle bir denklem var ya. İnanılmaz bir oyuncu zaten. Ama satar mı rakibine, bu da var. Biz bunu kendi ligimizde de konuşuyoruz.
1: Yok.
0: Oyuncunun düşüncesine bu da çok önemli tabii. Böyle durumlarda hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali durum da yaşanabiliyor ama çok fazla denklemleri de düşündüğümüzde bu transferi çok fazla olasılık vermiyorum. Zaten Atletico Madrid'de gereken cevabı vermiş. Fakat bakalım Avrupa'da da çok ciddi bu sezon transfer katkıları, daha doğrusu yapılacak olan transferlerde oluyor, olacak da.
1: Dünya Kupası da bu anlamda biraz belirleyici olacak.
0: Orada zaten rakamlar inanılmaz bir seviyeye gelecek. Ya şu an mesela diyorum ya, en basit örneğini veriyorum. Can Uzun'dan Frankfurt'un beklentisi. Yani 50-55. Diyorsun ki serbest kalsın, 60 milyon euroyu ödeye getir. Ama çok iyi bir Dünya Kupası geçirirse ne konuşacağız biz burada mesela? Ya şimdi Osimhen'e verdin 75 milyon euro. Ya Türkiye'de en üst rakam olduğu için, eşi benzeri olmadığı için bu örneği veriyorum ben. Ama kalkıp da Can Uzun'a 50-55'lere Galatasaray burada da çıkmaz yani.
1: Çok gerçekçi. Aslında bu Can'ın yeteneklerinden biraz bağımsız
0: rakamdan
1: bir konu.
0: Dolayı söylüyoruz.
1: Evet. Yoksa Can gerçekten çok,
0: çok yetenekli
1: bir oyuncu.
0: Bugün bir görüntü düştü zaten.
1: Galatasaray'ın da aslında çok ihtiyacı olan da bir

0: profil.
1: Evet.
0: Oyuncu profili olarak bakacak olursak eğer, ama rakamlar yüksek.
1: Ya bugünkü mesela A milli takımımızın da paylaşımı Can'la alakalı, o attığı çalımlar.
0: Antrenmandaki slalom.
1: Evet, evet evet. Çok, yani çok yetenekli bir oyuncu. Ha, milli takımda da bakalım hangi bölgede kimin yerine forma bulmaya çalışacak. Burası da önemli. Rekabet doğru olacak orada da yani.
0: Doğru. Peki yavaş yavaş noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Temel, Onur Özkan, gayet keyifli bir transfer raporu programını geride bıraktık değerli izleyenler. Kulüplerimizin transfere dair gündemini masaya yatırdık. Biz transfer raporu noktalıyoruz. Birazdan saat başında Melike Çelik son sayfada sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.
2: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Cumhur ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ozan Zeybek ve Mehmet Özcan stüdyoda konuklarım. Siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz Melike. Ozan abi hoş geldi.
2: Tekrardan. Hoş bulduk.
0: Uzun zaman oluyor. Sonra geliyor böyle 40 program sonra Ozan Zeybek.
2: Asıl atı toplamaya geldim.
0: Evet, ne var ne yok, ne yaptınız, neler oldu bakayım diye, ama Mehmet de bir süredir gelmiyor.
1: Senle denk gelemedi. Evet. Koray'la yaptık.
0: Bana denk gelmedi.
1: Evet, sen izinliydin.
0: Bayramda.
1: Ender'in günlerinden birinde.
0: Evet,
1: Koray'ı yakaladık.
0: Denk gelmiş. Ama bugün 2 saati birlikteyiz. Şimdi Mehmet, müsaadenle bir Ozan Zeybek'e şöyle döneceğim. Hafta sonu Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu. Seninle başkan belli olduktan sonraki ilk yayınımız. Yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olmasının ardından ilk yayınımız. İlk olarak merak ediyorum, seçimi nasıl takip ettin? Seçimin sonucuyla ilgili ne düşünüyorsun? Hislerin neler?

0: şok olacağım bir durum yok yani. Enteresan bir şey yok benim için. Sen hangisini seçersin diye bana soruyorlar genellikle. İkisi de benim başkan adayım değildi. Kafamdaki başkan değildi. Çünkü baktığımızda Fenerbahçe tekrar 20-30 yıl önceki Fenerbahçe'ye döndü mantık olarak. İşte Aziz Yıldırım yine gelsin. Oğuz Çetin gelsin. Aykut Kocaman gelsin. İşte şöyle bir şunları yapalım. Geçmişten medet unan bir Fenerbahçe durumuna geldi. Bu kötü anlamda söylemiyorum. Yani herkesin bir tarzı vardır. Şimdiki Fenerbahçeliler, seçmenler bunu seçti. Bu mantığı seçti. Ama bunu söylerken de Aziz Yıldırım geldi. Sen bu ideolojide değildin, bu bakış açısında değildin. Hakan Safi'nin bakış açısında mı değildin? Onda da asla değildi. Çünkü orada da bir pazarlama hatası vardı, sunum hatası vardı. Biraz sokak diliyle konuşacağım da hani malı anlatırken anlatabilme yeteneği ayrıdır. Pazarlarken aynıdır, ayrıdır. Satın alırken ayrıdır, satarken ayrıdır. Aynı ürün için konuşacağın zaman bunu satın alırken farklı bir jargon kullanırsın. Satacağın zaman farklı bir lügat kullanırsın. Burada bu hataları gördüm. Umarım bunlardan da kendine bir pay çıkarır sayın başkan adayı. Çünkü Fenerbahçe'den kopacak diye bir şey yok. Stratejik hem pozitif hem negatif söylemleri oldu. Stratejik hem hata hem stratejik anlamda iyi şeyler yaptı da diyebilirim. Hataları da var. O seçimin sonucuna yakın konuştuğu şeyler var. Bugün düşündüm kendi kendime. Ben olsam ne yapardım diye. Ben olsam dedim ki Fenerbahçe başkanlığından vazgeçecek bir kişiliğe benzemiyor. Evet. Mutlaka bir sonraki seçimde de olacak, bir sonraki seçimde de olacak. Seçilse de seçilmese de. Ben olsam ne yapardım? Burada bu işi nasıl temizlerdim diye düşündüğümde dedim ki anlaştığım futbolculardan birine Aziz Yıldırım'a hayırlı uğurlu olsun yönetimi. Bu konuştuğum oyunculardan 3-4 tane var. Hangisi istiyorsa sponsoru benim. Camiama hayırlısı olsun derim. Hediye ediyorum derim.
1: Güzel bir bakış açısı.
0: 50 tane iş yapacağıma daha sonra bu imajı değiştirebilmek veya pozitif anlamda daha güçlü olabilmek için. Daha güçlü diyorum bakın pozitife çevirmek demiyorum. Daha güçlü olabilmek için bir şeyler yapacağıma ben dedim ki tek iş yaparım. Daha sonra kendimi ifade etmeye çalışacağım, özür dileyeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yeniden anlatmaya çalışacağım. Kaseti başa saracağız. Yeni bir projeye döneceğiz. Sigorta poliçesi satmak gibi. Dakikalarca, saatlerce anlatılacak. Kimse o metinleri okumuyor zaten. Sona bakıyor, nereye imza atacağım diye soruyor. Ben kısa yolu seçerim. Bu anlaştığı oyunculardan, konuştuğu oyunculardan birine yönetime sorarım. Kamuoyu ortasında sunarım hep. Daha sonra bunların yalanlanma, kabul edilmeme veya unutulma durumları da olabilir. Seçin beğenin alın. Sponsoru benim. Benim imzam altında gerçekleşsin bu sponsorluk anlamında derim. Böyle bir ruh halindeyim yani baktığımda.
1: Güzel bir bakış açısı. İzleyicilerimiz de yazsın görüşlerini. Mehmet sen ne düşünüyorsun? Özellikle sordun Ozan Zeybe'ye bir de ne düşünmüştün diye. O yüzden merak ediyorum.
2: Karşılaştığımızda hangi adaya oy verdin? Oy hakkın olsa diye sordum. İkisi de değil dedi Ozan abi aslında. Bu gezigahta söylediğini
0: burada
2: ifade etti.
0: Burada şimdi politik bir cevap verebilirim diye bekledi de vermedim.
2: Hani evet gayet açıkladın abi. Yok çok net. Ya ben şöyle tabii ki kazananı tebrik edeceğiz Aziz Yıldırım'ı. Kendimizden hani gazeteci olarak şu dersi çıkarmalıyız aslında işin. İşin matematiği oluyor. Nasıl da oluyor onu şöyle anlatmaya çalışayım. 2018 seçimi 21 bin üye oy kullandı. 4 küsür bin Aziz Yıldırım'dı. 4 katı 16 küsür bin Ali Koç'tu. 2024 seçiminde Ali Koç yine 16 bini korudu Ozan abi. Aziz Yıldırım 4 bini 10 küsür bine çıkardı. O hatta muhtemelen Mourinho'ya imzayı attırmasaydı Ali Koç daha yakın bir seçimde olabilirdi. Burada artık 7 yıllık Ali Koç'un o başarısız dönemi, o Aziz Yıldırım acaba haksızlık ettik mi pişmanlığı. Yani bu sefer Aziz Yıldırım aslında Ali Koç'un oyunu geçmiş oldu. 16 bin 17 binle rekor oyla dönüş yapmış oldu. Hakan Safi tarafında benim tek anlamadığım detay, yani şimdi seçim süreci boyunca Aziz Yıldırım'ın zayıf karnı hoca tercihi Aykut Kocaman. Ki ben Aykut Kocaman'ı beğeniyorum, bunu da ifade edeyim. Burada bence seçim stratejisi olarak Hakan Safi'nin yapması gereken 4 oyuncu açıklayacağına bence Conte'yi açıklasa yine Aziz Yıldırım kazanırdı muhtemelen ama bence bu kadar ezici fark olmazdı. Yani bence teknik adam konusunda daha net adım atmalıydı. Çünkü bir gerçek var hani yeni nesil diyeceğiz. Hani her ne kadar bizim ligde yabancı hocalar şampiyon olamıyor tezini gayet yüksek sesle dile getirsek de bir tarafta Aykut Kocaman, bir tarafta Conte olduğunda Conte

0: de geçmişi gitti her takımı ilk sene şampiyon Tottenham dışında işte Chelsea'sinden Inter'ine dönelim son Napoli'de büyük iş yaptı. Juventus zaten onun özdeşleştiği kulüp. Şimdi İtalya milli takımı olacak ama hani 4 oyuncu için de işte Suarez'i, Greenwood'u, Meri Hakan Çağlanoğlu. Aziz Yıldırım'a tekrar şöyle bağlayayım. Ozan abi kapanışta aslında güzel bir detay da verdi. İşte Hakan Safi'nin anlaştığı isimlerden biri. Mesela Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım hatırlatmak istiyorsa bir Mehmet Topuz benzeri transfer olmaz mı Hakan Çağlanoğlu'na? Hep Galatasaraylı kimliğinden den vurduğunu çok hatırlıyoruz.
1: Ne zaman gelecek,
0: artı
1: ne zaman gelecek
0: işin
1: diye.
0: Mali kısmında bonservis açısından da bir Greenwood ve de Luis Suarez'li bir olmaz Hakan. Hı-hı. Sözleşmesi bitmesine bir yıl kaldı çünkü. Artı işin hani yıllık ücret kısmında da hani bir şekilde ikna edebilirsiniz. Ama tabii işin diğer kısmı değişen Aziz Yıldırım, olgunlaşan Aziz Yıldırım bir kere kavgacı bir dilden olabildiğince kaçındı. Tartışmalara girmedi. Ki pas atıldı kendisine. Üstüne biraz da akılcı demeçler şimdi. Mesela Ederson konusu, Ederson'a sahip çıkması. Ki Ederson da bence yaşanan süreçlerden haberdar olmuş ki. Bir teşekkür etti söyleniyor Aziz Yıldırım'a. Bunu neye bağlıyorum? Kante, Gündüz'ü, İsmail varken Hakan Çalhanoğlu'nun aslında Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı yok. Hani ben biraz için psikoloji kısmındayım. Sosyal medyada çok etkili ve 4 sezondur şampiyon olan Galatasaray aslında çoğu sezonlarda da bence transferde şampiyon oldu. İşte Icardi'siyle, Zaha'sıyla. Tamam, çok iyi iz bırakmadı Galatasaray'da Zaha ama o sezonun transfer çalımıydı baktığımızda. Yine en sondaki Osimhen hamlesi, geçen sezon başı da Uğurcan. Baktığımızda hep Galatasaray. Yani Fenerbahçe biraz o geçmişini arıyor diyoruz ya, Ozan abi daha da hatırlayacak. Benim çocukluğum hep her zaman en iyi oyuncuları Fenerbahçe alırdı. Evet. Hani transferde bir yarış olduğunda.
1: Yarışı kazanan taraf olurdu.
0: Ama
1: evet.
0: Tabii bu Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın önüne mi taşıdı? Hayır. Yani zaten 2018'de Ali Koç geldiğinde Galatasaray öndeydi. Ali Koç dönemi Fenerbahçe'nin kötü yönetilmesi. Aradaki farkın Galatasaray açısından artık sadece iş sağ içi değil aslında. Hani sağ dışında sponsorluğuna baktığında localara, kombinelere. Bakalım, evet, ekibi topluyor. Yani bir anlamda Ozan abiye de hak veriyorum. Yani Oğuz Çetin, Aykut Kocaman çok heyecanlandıracak isimler mi? Ama işin Aykut Kocaman kısmı bence garanti biz.
1: Şimdi bu kısımları biraz daha detaylandıralım. Ama önce haberimiz var. Artık bugün olduğunu da söyleyelim. Mazbata töreni 14'te. Bir ekrana geçirelim. Mazbata töreni sonrası Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığında neler duyurulacak, neler planlanıyor, isimlerle birlikte bir ekrana gelsin.
2: Değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın.
3: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yeni yönetim mazbatı aldıktan hemen sonra transfer için harekete geçecek. Öncelikli olarak teknik direktörlük görevine kısa sürede Aykut Kocaman'ın getirilmesi bekleniyor. Ardından transferde imza sürecine geçilecek. Yıldırım seçim döneminde oyuncu açıklamayacağını ancak muhakkak santrfor alacaklarını söylemişti. Mallorca'dan Vedat Muriç ve Dortmund'dan Serhu Girasi ile Sarı Lacivertliler Saadettin Saran döneminde temasa geçmişti. Aziz Yıldırım yönetimi de öncelikle bu oyuncuların transferini gerçekleştirmek için harekete geçecek. Aziz Yıldırım'ın iyi futbolcu olarak nitelendirdiği ancak maliyetini eleştirdiği Sideki Şerif'in takımda tutulacağı belirtildi. Kerem bıraktı. Şerif ceza alanında. Şerif vurdu ve gol! Sideki Şerif'le Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Golcü sorununu çözdükten sonra Yıldırım ve ekibinin önceliği stoper ve sol bek olacak. Ederson'un ayrılık kararından dönmesinin ardından kaleye takviye planlamayan Sarı Lacivertli yönetimin en büyük hedefi kısa zamanda listedeki isimlerle konuşarak yeni sezona en hazır kadroyla hazırlanmak olacak.
1: Evet, Vedat Muriç ve Jurasi isimleri zaten gündeme açıklama olarak getirmese de bu isimler gündemdeydi. Bunun dışında sizin de az önce söylediğiniz gibi zaten Aykut Kocaman'a işaret ediyordu Aziz Yıldırım. Bu isim, tanıdık isim, tam da Ali Koç başkanlığa gelmeden önce zaten takımın başındaki isimdi Aykut Kocaman da aynı şekilde. Farklı görüşler var. Hatta seçimden önce açıklaması oy bölünmesi.

0: gitmesine neden olabilir diye de konuşuluyordu. Ama Fenerbahçe camiasında ciddi anlamda bir Aykut Kocaman özlemi, Aykut Kocaman sevgisi var. Hatta bir borç olduğunu düşünen bir taraf da var Fenerbahçe tarafında. Ama tabii denenmişi denemek görüşünde olanlar da var. Ozan Zeybek, seninle başlayayım.
1: Başlayalım, neresini başlayalım ya?
0: Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman neresinden konuşayım, nasıl konuşayım? Vallahi Melike, düşündüğümde içime sinmeyen şeyler olunca ben biraz karnından konuşmasını da bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp yine eskilere, başkan eski, teknik adam eski, daha önce bir tur atıp gelinmiş yani.
0: Sana göre bir vefa borcu yok mu mesela Fenerbahçe'nin?
1: Ya Fenerbahçe tarihin belki en büyük başkanından bahsediyoruz. Ama o yaptıklarından dolayı bugün tekrar başkan olması gerektirmez. Yani sadece Aziz Yıldırım için bahsetmiyorum bunu. Bazı şeylerde ya zamanında şunu yapmıştı, bunu yapmıştı. Yani şimdi felsefik bir hikaye anlatayım sana. Yani bakış açısı çok önemli. Zamanında böyle bir makale okumuştum. Mesela hayat nedir diyorlar. Dostoyevski diyor ki benim gözümde cehennem. Gandhi benim gözümde hayat savaş. Ondan sonra Picasso benim gözümde sanat. Bak hepsi için hayat farklı bir şey. Bugün burada Aziz Yıldırım başkan seçilmesinin en büyük sebeplerinden birine hayat görüşümü değiştirdim imajını gösterebilmesi. Ben artık kavgacı değilim. Ben evet. Sorun yaratan biri değilim. Pardon. Bugüne kadar sorun yarattı demiyorum ha. Sorunların üzerine giden güçlü bir fikirdi.
0: Daha dominant, daha agresif belki.
1: Ama bu söylemler, bak şimdi burada teraziye baktığımızda artısı eksisine. Ben bununla ne güzel Aziz Yıldırım harika şeyler konuşuyor derken Aziz Yıldırım bir programda izliyorum. Bak bir daha gelmem ha, beni seçtiniz diyor. Şimdi orada seçmen, ben oy kullanan biri değilim. Gidip ben şu anda bu söylemden sonra Aziz Yıldırım'a oy vermem. Anlatabildim mi? Hani bana birisi böyle bir daha gelmem ha diyorsa oy vermem, beni hafife alıyor demektir. Yani tehditvari bir konuşma yine var. Ben şu anda mesela ekranda Aykut Kocaman var. Aykut Kocaman'ın ben kaliteli bir kişilik olduğunu biliyorum. Futbolu çok iyi bildiğini biliyorum. 6 yıl takım çalıştırmıyor diye asla eleştirmiyorum. Bu takım çalıştırma futbolu unuttu anlamına mı geliyor? Belki daha çok geliştirdi kendini. Bazen kenarda kalmak insana daha çok şey katar. Ben iddia ediyorum. Bak Aykut Kocaman'ın gelmesini istemeyen biri olarak iddia ediyorum. Şu anda çok gelişmiştir. Daha çok tecrübelenmiştir. Yani bambaşka bir Aykut Kocaman, daha güçlü bir figür izleyebiliriz. Ama ben artık aynı şeyleri yaşayan kişilerle aynı senaryonun farklı bir sonuç alabileceğimizi düşünmüyorum. Şimdi yani burada daha ateşleyici. Ben şu var. Ben bir yönetici olsam, başkan olsam veya karar merci olsam, sportif direktör olsam şunu düşünürüm. Ya zaten Fenerbahçe hep o seçilmesin, bu seçilsin diye başkan seçilen bir duruma geldi. İşte Aziz Yıldırım seçilmesin, Ali Koç seçilsin. Ali Koç seçilmesin, Saadettin Saran seçilsin. Şimdi Allah'tan üçüncü bir aday yoktu da yeni bölünmeler oluşuyor. Zarar veriyor. Yani derler ki kayadan rüzgar ne kadar şey alabilir? Birçok şey alabilir. Fenerbahçe'nin söylemleri tezahüratlarda bile fark ediyorsun stada gittiğinde. Yani birisi oradan A diyor, birisi B diyor. Hadi ben A ile B'ye razıyım da C, D'si de olunca bu işin içinde moralim bozuluyor. Bölünmeler çoklaşmaya başlıyor. Şimdi risk en az hangi teknik adamda yaşarım? Birincisi, tartışılmaz birisini getirmen imkansız. Bu siyasette de böyledir. Böyle büyük bir kitleye hitap ediyorsan, büyük bir camianın başkanıysan veya yöneticiysen, kimi getirirsen getir. Bugün dünyanın en iyi teknik direktörü Mourinho dedik, geldi, tartışıldı. Pep Guardiola biz dese ki Klopp'u alıyoruz, iddia ediyorum yine %20-25 Fenerbahçeli istemeyecek. Ben Aykut'u istiyorum diyecek bu sefer, inadına der gibi. Ben İsmail'i istiyorum diyecek. Ben de diyorum ki Aykut Hoca'yla, eğer tercih Aykut Hoca olur ve onunla başlarlarsa, zaten ikinci, üçüncü maçta ufak bir teklemede, bir beraberlikte o ses, mırıldanan ses haykırmaya dönüşür.
0: Evet.
1: Ama şimdi karar verilmiş. Şunu da söyleyeyim. Aziz Yıldırım benim başkan adayım değil, Hakan Safi de değil. Benim kafamdaki başkan değildi. Hayırlı uğurlu olsun birincisi. Fenerbahçe ve Türk futboluna. Çünkü Fenerbahçe öyle güçlü bir figür ki ilk defa hayatımda başkanlık

0: seçimi döneminde spor kanalları dışında haber kanalları diye nitelendirdiğimiz kanalların hepsi, majör kanallar diye konuştuğumuz kanalların hepsi Türkiye'deki televizyonlarda, herkes ekonomiyi geçti, siyaseti geçti. Bakın, bir tane siyasi partinin genel başkanıyla, genel başkanlıkla ilgili önemli süreci varken herkes Fenerbahçe seçime odaklandı. Fenerbahçe öyledir. Gazeteyi aldığında, spor gazetesini alıyorsan sabah açtığında hangi takımı tutarsan tut mutlaka Fenerbahçe sayfasına bakarsın.
1: Tabii.
0: Hangi takımı tutuyorsan tut. Fenerbahçe bu imajını hala koruyor ya, ben buna hem hayret ediyorum hem seviniyorum. Çünkü sezonlardır oluşturulamayan bir başarı olmasına rağmen Fenerbahçe hala popülaritesini koruyor. Dolar, euro dünya çapında. Japonya ile alışveriş yapmazsın. Anlatabildim mi? Rus rublesiyle alışveriş yapmasın. Ne kadar kur oynasa da, çıksa da, düşse de, ilk hangi dünyanın hangi ülkesine gidersen git, o paranın oradaki gücünü görürsün. Fenerbahçe'nin gücü de böyle. Türk halkının ve Türk futbolunu takip edenlerin gözünde. Ben diyorum ki bunu daha alevlendirebilmelisin. Zaten bu son şansı Fenerbahçe. Şimdi geçenlerde aklına, zekasına güvendiğim birisiyle, futbol bilgisine güvendiğim birisiyle sohbet ediyorum. Çok güzel bir şey söyledi. Ya dedi, o da Fenerbahçeli. Dedi ki, eskiden Fenerbahçe yönetimi dediğimizde, başkan adayları dediğimizde veya Fenerbahçe'yi konuştuğumuzda 30 tane, hani her sezon, her sene açıklanır ya, Türkiye'nin en zenginleri, dünyanın en zenginleri arasında 3 kişi 5 kişi Türkiye'den girer biliyorsunuz. Türkiye'nin ilk zenginlerine baktın mı, en büyük zenginlerine baktın mı, ilk 10'da zaten 7 tanesi 8 tanesi Fenerbahçeli. Bir de şu vardır, bizim hiç tanımadığımız bir iş adamı birinci olmuştur bu sene öyle, ama hangi takımı tuttuğu bilinmez. Ama benim bu bahsettiğim şeylerde o 7 tane isme, 8 tane isme bir bakıyorsun, zaten bunlar Fenerbahçe'ye sponsor olmuş, fotoğraf vermiş, ben Fenerbahçeliyim demiş, maça gitmiş. Bakıyorum şimdi, korkum şuydu, artık kimse, yani biz 2 sezon önce, 5 sene önce, 10 sene önce 100 tane büyük zenginden bahsediyoruz. Artık ben bu işe talibim diyebilecek 4-5 kişi kaldı.
1: Azaldı.
0: Azaldı. Eğer bu iş böyle giderse, kötü giderse, biz el feneriyle aramak zorunda kalırız bunları. Ricacı olmak zorunda kalırız. Bunlar gelebilmek için, bunlar aynı masada, masalarda, aynı lobilerde yetişmiş, aynı masaları paylaşan arkadaşlar olmasına rağmen Fenerbahçe başkanlığı olduğunda rakip oluyorlar.
1: Evet.
0: Ama biz yeri geldi, şimdi öyle gidişat kötü olursa, bırak rakip olmayı, biz kapılarda bekleriz yani, bunlar yeter ki gelsin diye. Fenerbahçe'nin son şansı. O yüzden son şansını, son kurşununu çok iyi kullanması lazım. Yani bu sezonda benim korkum şu değil, bak ben şampiyonluk peşinde koşan biri değilim. Hani hep anlatırlar ya, ya şampiyon Avrupa'da başarım olsun, Türkiye şampiyon. Bunları artık klasikleşmiş, ben bunları geçiyorum. Beni ilgilendiren konu, başarısızlık olursa, Fenerbahçe bugün 2-3 bölünmelerden bahsediyorum. Fenerbahçe 5'e, 6'ya, 7'ye, 10'a bölünebilir. Bak başarısızlık olursa. Hep seninle yaptığımız yayınlarda birkaç kez bahsetmişimdir. Ticarette bir şey var. İkimiz ortağız. Kar yaptık. Ben getiririm Melike, al 100 lira kazandık. 50'si senin, 50'si benim derim. Sen de ooo tamam çok güzel, hadi ben seni bir yemeğe götüreyim. Çok iyi. Yenisine ne zaman başlarız? Bir daha yapar mıyız? Melike zarar ettik, ver oradan 50'nin 20'sini dediğimde, sen bana dersin demeye başlarsın. Mehmet'i çağırmasaydın zarar etmezdik. Vahey ile konuşmasaydın iflas etmezdik. İşte Ali ile bu işi paylaşmasaydın zarar etmezdik. Hep bir sebepleri bulmaya çalışırsın. Fenerbahçe eğer bu sezon şampiyon olamazsa, kazanamazsa, tatmin edemezse, Fenerbahçe'yi bekleyen zor günler olacak. Ben felaket tellalı gibi konuşmak istemiyorum. Ama gerçekleri baştan konuşmak lazım. Hani evet.
1: Sen genelde zaten bunu yapıyorsun.
0: Ama sen bunu,
1: en başta söylüyorsun.
0: Hayır, sen bir moderatör, program sahibi olarak bana kızıyorsun. Mehmet, ben onun sevdiği bir yorumcu değilim.
1: Hayır canım.
0: Bak şey anlamında.
1: Sevdiğim.
0: Hayır, şu anlamda.
1: Şu anlamda. Evet, kimse alınmasın. Herkesi çok seviyorum da. Çok seviyorum.
0: Şunu söyleyeyim Mehmet. Bana zaman zaman söylüyor. Ya diyor, Fenerbahçe'nin hiçbir şeyini mi beğenmiyorsun?
1: Onu söylüyorum Mehmet.
0: Evet. Mehmet,
1: çok olumsuz ben, konuşuyorsun.
0: Ben diyorum. Sen gazetecisin. Ben gazeteci değilim. Senin mesleğin gazeteci. Yani bizde sokakta görenler gazeteci bu. Hayır, gazeteci olmak ayrı bir şey. Haberci olmak ayrı bir şey. Ben yorumcuyum. Yorumcu derken ben eleştirmenim aslında baktığında. Ben eksiği söylerim. Eksiği sen kendi

0: çocuğunu,
1: iyi diyorsun,
0: kendi çocuğunu,
1: söz,
0: eşini, sevgilini, kocanı, hanımını eleştirdiğinde kötülüğü için mi eleştirirsin Mehmet?
1: Şey gibi, yakın arkadaş zorbalığı gibi. Hani en kötüyü söyleyenler vardır ya, en yakınındakiler.
0: İnsan en sevdiğine bile kokun güzel değil diyemez. Ter kokun var diyemez. Nefesin kokuyor diyemez. En sevdiğine bile. Büyük cesaret ister.
1: Doğru.
0: Diyemezsin.
1: Evet.
0: Ama burada bunları bahsederken bu gerçekleri söylemezsen, aa her şey çok güzel, başkanlık seçildi. Hadi ben Cicim Ayları, Bal Ayları'nı çok izledim. Şu anda bizi ne bekliyor bilmiyorum. Tabii biz bugün şu anda ekranda Aykut Kocaman dönüyor bak dakikalardır. Bir resmi açıklansın. Resmi imza olmadıktan sonra bu iş %99. %99 ama %1 hala olmama ihtimali var. Bu iş gerçekleştikten sonra farklı şekilde konuşabiliriz. Şunu yapmak istemiyorum. Negatif, olumsuz, kim gelirse gelsin, kim başkan olursa olsun, kim teknik adam olursa olsun, canı gönülden söylüyorum bunu, politik konuşmuyorum asla. Ben de bir şey vermek istiyorum. Hani benim de bir ağız konuşma yetkim, imkanım varsa ben mutlaka bir avans vermek istiyorum. Mutlaka.
1: Sonunda da
0: herkesin mutlaka bir şansı var. Ha, ben inanıp inanmadığımı anlatıyorum. Karşıyım demiyorum, karman çorman hani böyle sabot etmeye kalkmıyorum. İnanıp inanmadığımı anlatıyorum ama başladıktan sonra, her şey olduktan sonra konu konuyu açıyor, aklımdaki konu konuyu açıyor. Mesela Beşiktaş'ın aldığı teknik direktör.
1: İtalyano.
0: İtalyano. Bana soruyorlar. Keşke Fenerbahçe alsaydı diyorum. Adamın bu son 3-4 sezonda neler yaptığını biliyorum. Oyun anlayışını biliyorum. Hırsını biliyorum. Şimdi Italiano, eline iyi malzeme vermezsen ne olacak? Türkiye geçmişi kötü mü olacak? Yani iyi malzeme de önemli. Bugün Aykut Kocaman'a ne sağlayacağın önemli. Şimdi mırıldanmalardan korkmamın sebeplerinden biri de şu. Hakan Safi Bey biraz çıtayı yükseltti.
1: İsimlerle.
0: İsimlerle.
1: Hı hı.
0: Şimdi 2 gün sonra o olsaydı bunu yapardı, bu olsaydı onu yapardı diye düşmemesi lazım Fenerbahçe taraftarının. Yani bu sezon o sezon olmalı ve paranın ağzı da, imkanın ağzı da, hırsın ağzı da, her şeyi sonuna kadar, vanayı sonuna kadar açmaları gerekiyor. Ve akil, sakin, yani bu başlangıçta insanların kendini kandırılmış gibi düşünmemesi lazım. Başlangıçta çok akil, barışçıl bir imaj çizdi Aziz Yıldırım. Böyle devam etmesi lazım. Stratejik ve diplomatik hareketleri çok önemli benim için. Bundan sonra Fenerbahçe'nin sergileceği.
1: Mehmet, bak bütün bu görüşlerle ilgili ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Ayrıca Aykut Kocaman, Vedat Muriç ve Jurassi isimleriyle ilgili de.
2: 2018 yazında hem Aziz Yıldırım hem Aykut Kocaman dönemleri ikisi birden sona ermişti. Ali Koç kokuyla başlamıştı. Hı hı. Fenerbahçe kariyerine işleri iyi gitmemişti. Baktığımızda Aykut Kocaman o sezon 2 Akhisar mağlubiyetiyle önce ligi sonra kupa finalini, kupayı kaybetti. Fenerbahçe'yi Mayıs ayına kadar yarışta tutan bir teknik direktördü. Ben Aykut Kocaman'ın yani teknik direktörlük kariyerini Fenerbahçe'yle sınırlandırmıyorum. Evet, teknik adamlık kariyerinde işte şampiyonluk olsun, Avrupa Ligi'nde yarı final zirveleri Fenerbahçe'de gördü ama Konya Spor'la kupa şampiyonluğu, üstüne Konya Spor'la ligi 3. bitirmesi, yine İstanbul Spor'da yaptıkları, bu örneği ısrarla veriyorum. Yani Fatih Tekke'nin İstanbul Spor'u kümede tutmasından daha büyük başarıları vardı İstanbul Spor'da ki Fatih Tekke'nin şimdi Trabzonspor'a ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Ozan abinin 6 sene takım çalıştırmaması, evet yani bazen kenara çekilmek de, benim aklıma mesela Galatasaray'la 4. hızı takan Hamza Hoca. Hamza Hoca, Okan Burak rakip olmadı. 4 sezondur bir Fatih Hoca ile bir yardımcılık yaptı. Yani bazen kenara da çekilebilirsin sürekli takım devralmaktansa. Ben işin yani Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını görüyorum, kullandığı dili görüyorum. Ya Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım bana şu aşamada geçiş önemi için mantık geliyor. Çünkü şu var Melike, Fenerbahçe'nin kadrosu kötü bir kadro değil. Yani işte Ederson'u kazanabilirsiniz. İşte sağ bek, sol bekler yazıyor. Yo, pekala Semedo ve Brown'la da şampiyonla oynarsın. Senin yapman gereken iyi forvet, ki sen de mi bahsettin? Vedat Muriç ve diğer Jüresi, Dortmund'un forveti. Bir de tabii yani merkezi çok iyi bir kere Fenerbahçe'nin. Kante, Gündüz, İsmail'in önlerinde Asensio var. Orada Kerem Aktürkoğlu, Nene rotasyonda kenar forvetinde bir hamle yaptığın zaman şampiyonla oynayacak zaten Fenerbahçe.

0: Bu arada geride kalan sezon da şampiyon olabilirdi Fenerbahçe'ye baktığımızda. Tamam, Galatasaray derbisini kaybetti, nakavt oldu ama işte ona gelene kadar yani bir sezon içine bir tane gol yersin Ozan abi. Fenerbahçe İstanbul Spor Eze'den yedi. İşte Kayseri Sporlu Taha'ydı sanırım. Yedi bu sezon 3 kere. Önce Ali Koç Saddettin Saran seçimi değişti. İrfan Can Eribayat'ın elinden kaçırdı Alanya Spor golü. Üstüne Kasımpaşa'ya 95'te gol attın. 98-99'da yedin. Evet. Çok şahit olduğumuz bir durum değil. Ve en son Rize Spor maçı Kadıköy'deki. Yani tamam, ara transferde işte Kanter'in o paralarla forvet alsan başka bir hikaye yazabilirdin. Ama nihayetine tekrar söylüyorum. Yani Galatasaray, evet çok iyi kadrosu var. Ama Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin iyi kadrosunun olması Fenerbahçe'nin kadrosunu kötü yapmıyor. Aziz Yıldırım'ın bu sakin açıklamaları, kadrodaki oyunculara sahip çıkması, Aykut Kocaman gibi de işin yani teknik adam kısmında yapıcı olmaya çalışacak. Yani mesela örnek veriyorum. Alex de yıldızı barışmamıştı değil mi? Bence teknik adam olursa ilk iş Asensio'ya dört elle sarılacak. Ben çok Asensio'yla frekansını tutacağını düşünüyorum şahsen. Oğuz Çetin orada. Aykut Kocaman'ı zaten yol arkadaşı diyebiliriz. Fenerbahçe İstanbul Spor.
1: Kader arkadaşı.
0: Kader arkadaşı hatta doğru ifadeyle. Yabancı teknik adam çok denedi Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Bu arada ben kendi kişisel fikrimi de söyleyeyim. Ben Tedesco'yla devam ederdim. Nedeni şu. Tedesco'yla devam ederdim. Jesus'la ederdim.
2: Ha, o şey var. İstikrar, acaba istikrarsızlık mı başarısızlık bir getirdi tek, bu kadar bir, yıl düşüncesi var zaten.
0: Bir tek Mourinho'yla devam etmezdim. Çünkü kötü bir teknik adamın performansı. Edildi, bir tek de bravo. Ya şundan dolayı çünkü o zaman yani bu seviye takımları üst seviye yani işte Sergen Yalçın gelince gördük. Sorun Van Bronckhorst ve Solskjaer değilmiş yani. Bu arada hani yabancı teknik adam negatif değilim ben. İşte Montella ligimizde gayet hani başarılı oldu, milli takımı çalıştırdı. Mesela şu an Dünya Kupası sürecine girmeseydik bence Montella net bir aday olurdu. Bunu niye söylüyorum? Fenerbahçe Temmuz ortasında ilk Avrupa maçını oynayacağı için öneleme. Haziran'ın artık bir 10 gün sonra sezonu aşması gerek. Yani oyuncular hazırlaması anlamında. O yüzden de hani o teknik adamı bir şekilde belirlemesi gerek. Gözüken o ki işte mazbat alınacak ve Aykut Kocaman dönemi başlayacak. Gidişat bunu gösteriyor. Ben negatif değilim, onu
2: birkaç
0: söyleyeyim.
2: Birkaç yorum okuyalım. Mehmet Bey, Vedat Muriç ve Jurasi isimleri Aykut Kocaman'a bence danışılarak alındı. Oyuncuların profilleri hocanın oyun sistemine uygun isimler. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum demiş. Rövşen Bey, Aykut Kocaman ciddi görüntüsü ve Şampiyonlar Ligi potansiyeliyle Türkiye'nin Carlo Ancelotti'sidir. Zor bir sezon bekliyor bizi yorumunu yapmış. Burak Bey diyor ki Aziz Yıldırım'ın Aykut Hoca'nın yanına onun sevdiği, iyi anlaştığı futbolcular üzerine etkisi olabilecek Fenerbahçe efsanelerini getirmesi fena olmaz aslında. Mevcut durum buna uygun. Sonuçta 20 yıllık efsane başkan 8 yıl sonra geri gelmiş. Eski Fenerbahçe ruhu konsepti gibi mesela yorumunu yapmış. Bir başka izleyicimiz, ismi yok bu izleyicimizin. Ozan Bey'in başkan adayını merak ettik gerçekten. Kim ya? Gizem ne oldu? Merak ettik yazmış.
1: Aslında gizem ne var biliyor musun? Aklıma ne geldi Mehmet biraz önce konuşurken? İlk aklınızda bulunsun sizin de, yani program yapıyorsunuz. Sana sen mi sunmuştun Hakan Safi geldiğinde? Programda sen mi vardın Melike?
2: Evet.
1: Ne dedi? Benim teknik adamım Türkiye Ligi'ne bilen bir teknik adam dedi ya. Kafamdaki teknik adam.
2: Evet.
1: Senin programında dedi. Da söyledi.
2: Aynen.
1: Değil mi?
2: Biz onu işaret ettik.
0: Fari öyle anladık.
2: Ya dedik ki eskiden Türkiye'de çalışmış biri ya da yerli mi acaba diye düşündük.
1: Mourinho da Türkiye Ligi'ni bilen bir teknik adam. Şey yapın yani, bunu mutlaka lütfen izleyen gazeteci arkadaşlar varsa, şey varsa, mutlaka bir programa konuk olacak, konuşacak, yorum yapacak yeni yönetimle ilgili. Bu soruyu sorulmasını isterim. Onun kafasındakini merak ediyorum. Ya şimdi Melike, benim kafamdaki de şu. Asla bir isim yok. Ama mesela isimler kimler konuşuluyordu Mehmet? Seçim. Saadettin Saran'ın yönetimi, biz seçime gidiyoruz yine.
0: Barış Göktürk, Çekil, Aziz Yıldırım.
1: Evet, başka?
0: Mehmet Ali Aydınlar.
1: Mehmet Ali Aydınlar mesela, oy kullanıyor olsam oyumu ona verirdim. Bak, sansasyonun içinden gelmemiş. Şimdi Aziz Yıldırım benim gözümde büyük başkan ve ben öyle kalmasını istiyorum. Fenerbahçe'ye çok katkısı oldu. Türk futboluna çok katkısı oldu. Bunun bak, Türk futboluna diyorum, birçok kulüp, ya geçenlerde evimin önünden bir kitle geçiyor. Spor programında siyaset konuşmak istemiyorum ama neyse, bunu anlatmayayım. Neyse. Bu çünkü başka yerlere çekilebilir. Yani ıslıklanan, gitmesi istenen Aziz Yıldırım bugün gelmesi istenen Aziz Yıldırım oldu. Birçok şey var.
2: Neden bahsedeceğini evet. Ama neyse tamam.
1: Evet. Daha önce başbakan diye tezahürat ediyorlardı milyonlar sokakta. Geçen 15 gün önce gördüm hain diye tezahürat ediyorlar. Arada 2 yıl var. Ben kafamdaki Aziz Yıldırım'ın orada güzel fotoğrafta kalmasını istiyordum. Fenerbahçe'ye çok katkılar sağladı. Bakın niye Fenerbahçe daha önce şampiyon yaptı. Matematiksel konuşacak olursa kaç sezon çalıştı?
3: 20 yıl.
1: 20'de 8 mi yaptı?
3: 20'de 6 diye biliyorum.
1: 20'de 6 yaptı diyelim. 20'de 6 galiba değil mi? Yani yaptı ama yaptı diye yapacakların teminatı değil. Ben şunu değişen çok şey var. Değişen çok şey olduğu için sanki bende ne var biliyor musun? Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Aziz Yıldırım hadi köyümüze geri dönelim. İnsanlar genellikle çalışırlar, okurlar. Örnek kendi memleketimden vereyim. Manisa, Alaşehir. Yine gündeme getiriyorum yine. Alaşehir'de ben doğdum. Sonra İzmir'e yatılı okula gittim. İzmirli oldum. Ama yatılı okulda okurken Alaşehirli Ozan diyorlardı. Yani herkesin bir lakabı vardır. Sonra başka ülkelerde, başka şehirlerde yaşıyorsun. Yaş 60'ı geçince ya hayalin ne oluyor? Eskiden hayalin rezidanslar, tekneler, arabalarken ya köyde bir tane güzel evim olsa da sabah kalksam hayvanlara yem versem ben sanki Fenerbahçe o moda dönüyormuş gibi görüyorum böyle olunca. Ya Fenerbahçe'nin böyle küresel ve kitlesel bir gücü varken apayrı bir boyuta gelebilmeli diyorum. Ben asla şeye karşı değilim. Hani başkana da karşı değilim, adaya da karşı değilim. Ama Fenerbahçe'nin tamam seçildi, üçüncü aday olmadığı için seçildi. Artık ya hadi başkan eski başkan. Aykut Hoca eski hoca işte şunu getirelim. Bari bir bunlar değişsin. Anlatabildim mi? Bunlar değişmeyince felsefe de değişmiyor.
3: Vedat Muriç de eski forvet doğru.
1: Aynı eski şeye dönüyoruz. Bunlarla aynı şeyi yapamayız.
2: Yani
1: anlatabildim mi?
2: Eskiden oynayıp gelen ve katkı veren bir Abubakar hep geliyor benim aklıma. İyi örnek Beşiktaş'taki. Onun dışında çok fazla
1: Melike,
2: gelen
1: şey onu açıyor
2: şu an iyi
1: tamam,
2: bir örnek.
1: İstisnalar
2: hemen
1: bunlar.
2: Üstüne
1: bunlar
2: geldi
1: istisnalar
2: ama.
1: Bak. İkinci kez gelip de başarılı olan tarihte bir Fatih Terim vardır ama gitmek zorunda kalmıştır. Cenk Tosun gelmiştir örnek veriyorum. Çok büyük paralara gitmiştir gelmiştir. Fiyasko diyebilirsin, başka şeyler diyebilirsin. Bazıları tutar ama tuttu diye bir tane iki tane tuttu diye her zaman tutacak diye bir şey yok. Benim yıllardır televizyon programlarında anlattığım bir şey var. İmaj olarak rahatsız etmesin ama bu kimseye Gençler Birliği Başkanı Cavcav tarihe geçmiştir. Ne derler? Transfer uzmanı.
2: Evet.
1: Ama kimse anlatmıyor ki Cavcav'ın bugüne kadar 4 tane oyuncusu tutmuş ama 444 tane getirmiş.
2: Ha, o kadar çok yani.
1: Rahmetli anılmak istedi bu akşam. Ama 400
3: bir şey soracağım. Dayanamıyorum. 4 değil bir 14 sayarım. O Kona Moşe Kuşe'den başka var Jeremy'si. Onu arttırırız yani.
1: Tamam arttırırsın da ama bak, tamam 500 tane oyuncu getirip 4-10 tanesi tutunca büyük şey olmuyor. Anlatabildim mi ne demek istedim?
3: İyi şeyleri hatırlıyorsun.
1: Evet,
3: hep, senin
1: evet,
3: fikrin.
1: Evet. Hep biz iyi şeyleri konuşuyoruz. İlk başta hemen meşaleyi yakarken şey yapmak istemiyorum. Daha mazbatasını almayan bir yönetim var ama ben farklı bir beklentideydim. Teknik adam açıklandıktan sonra gidişata göre bakacağız. Bir de şu var. Biz vefalı bir ırkız. Vefalı bir toplumuz. Yani herkes elinde sonunda dönüp dolaşıp bir ya 40 yıllık hatırı var diyorlar bu kahvenin. O moddayız. Ama başarı bu şekilde gelir mi gelmez mi? Ha vefasız insanı da hayatta sevmem. Hayatta işim olmaz. Yani 45 yaşından sonra insan silmeyi de öğrendim. Beni yoruyorsa, üzüyorsa, kafamı bulandırıyorsa, beynimde soru işaretleri varsa onunla ilgili anında siliyorum. Eskiden rafa kaldırıyordum. Şimdi şunu yapabilme başarısına ben ulaştım ki anlatayım neden böyle olduğunu. Melike ben seninle arkadaşlık yapmak istemiyorum. Telefonlara cevap vermiyorum diye kendim üzülüyorum. Bunu bil lütfen beni bir daha arama diyorum. Bunu artık yeni diyebiliyorum. Fenerbahçe taraftarının da artık duygusallığı bırakıp net bir şeyler diyebilmesi lazım. Sizin Mehmet senin de yaşın belki 5 sene sonra Ozan'ın ne söylemek istediğini şimdi anladım diyeceksin. Anlatabildim mi ne demek?
3: İnsan diyeti yap diyorsun.
1: İnsan diyeti yani bu seni rencide etmeyeyim hani bu süslü laflarda şey değilim. Hani bu insan diyeti de değil benim için. Diyet değil aslında bu. Başka bir şey söyle. Kestirip atma bir şey bul buna sen. Bu da şeye geçsin yani literatüre geçmiş olsun. Hani insan diyeti yaptın mı kenarda tutarsın, az kullanırsın, az faydalanırsın, az diyalog. Ben siliyorum.
2: Direkt siliyorum.
1: Direkt siliyorum. Yani Fenerbahçe'nin de bunları yapabilmesi lazım. Şimdi saygı duyduğum çok bizim kanalımızda da var eski futbolcular, yorumcular. Kızmıyorum. Fenerbahçe yorumcularının bugün hepsi takım arkadaşlığı yapmış, kafe arkadaşlığı yapmış, maç arkadaşlığı yapmış, seyirci arkadaşlığı, yürüyüş arkadaşlığı. Ben olsam ben de Aykut Kocaman gelsin isterim.
2: Sevdikleri, tanıdıkları bir isim.
1: Asla öyle bir hedefim yok. Futbol Federasyonu Başkanı olsam ilk alacağım adamlardan birisidir Mehmet. Teklif ederim, alacağım demek ayıp oldu. Mehmet, çalışmak ister misin? Senden faydalanmak istiyorum derim.
2: Şimdi, beni almıyor musun?
1: Yok, seninle biraz önce seninle bir tartışmış gibi şey yaşadık. Bak, beğenmediğin yorumcu dedik ya.
3: Yabancıyı serbest bırakıyorum Melike. Hadi gözümüz aynı.
2: Neyse, ben Mehmet'le birlikte ilerlerim artık. Beni almıyor, ne yapayım?
1: Şimdi gece programlarında bu muhabbetler güzel oluyor. Mehmet Özcan'la ilk defa yayına çıktığımız günü hatırlıyorum.
2: Gerçekten.
1: Evet, Mehmet Özcan'la vücut dili, oturup kalkması, giyim tarzı baktım. O gün de Aykut İnce sunuyor programı. Yayından çıktıktan sonra Aykut İnce'ye dedim ki, bu çocuk ya öğretmen çocuğu ya doktor çocuğu dedim. Bu çocuk ya Anadolu Lisesi mezunu ya Fen Lisesi mezunu. Ya nereden çıkardın bunları, amma şeysin ha. Aynen bu şu tavırla. Ara dedim Mehmet Özcan'ı, benden numarası yok. Çocuğu ilk defa bugün gördüm dedim, ama konuşma tarzı, giyim tarzı, oturup kalkması. Aykut'ta da şu şey var. Mehmet, sen hangi okuldan mezunsun? Çünkü benim söylediğim doğru. Mehmet dedi ki, abi ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Öyle dedin değil mi Mehmet?
3: Anadolu, evet, Anadolu Lisesi mezunuyum.
1: Senin baban öğretmen mi? Annen babandan biri öğretmen mi? Aykut soruyor. Mehmet dedi eczacı.
3: Rahmetli annem eczacı, babam doktor.
1: Babası doktor. Aykut bana dedi ki, sen biliyordun bunu. Ama niye dedim ararken öyle inanmayarak aradın? Çünkü adam tarzını, şeyini belli ediyor. Anlatabildim mi ne demeksin?
2: Abi nokta atışı yapmış bir de ya, inanılmaz.
3: Doğru, hatırlıyorum. Bak,
1: Mehmet,
3: hatırlıyorum.
1: Mehmet de hatırlıyorsa evet hatırlıyor. Yani şimdi bunlar hayatın sana öğrettiği şeyler. Bundan sonrasını nasıl, parayı kullanmak değil marifet. Parayı nasıl, hani parayı yemek, harcamak değil, nasıl kullandığın önemli. Hayatta da bilgiyi, tecrübeyi nasıl kullandığın önemli. Biz inanmak istiyoruz. Yeni bir Aziz Yıldırım, tecrübeli bir Aziz Yıldırım geldi. Evet, söylemim bu. İnanmak istiyorum bak. Canı gönülden söylüyorum. Yarım ağızla söylemiyorum, politik konuşmuyorum. İnanmak istiyoruz. 6 yıl çalışmadı, bunu asla kullanmadım. İnsanlar vuracak bir yer arıyor. Eleştirecek bir yer arıyor. 6 yıldan beri çalışmayan adam, abi benim için hiç önemli değil. Futbolcu doğmuş adam ya. 6 yıl değil, 16 yıl çalışmasa ne olur? İnanmak istiyorum. Kendini değiştirmiş, geliştirmiş. Çünkü bildiğimiz Aykut Kocaman şampiyon yapamaz. Bildiğimiz Aziz Yıldırım şampiyon yapamaz. Canı gönülden temennim şudur. Umarım ikisi de formülü değiştirerek, pin kodunu, puk kodunu değiştirerek, nasıl anlatayım yani, stratejiyi, beyni, bakış açısını değiştirerek Fenerbahçe'ye faydalı olurlar diye temennide bulunuyorum.
3: Çünkü 2018'de bıraktıkları Galatasaray artık karşısında yok Fenerbahçe'nin. Bir de böyle bir detay var yani.
2: Tabii,
3: zaten Galatasaray hem sağ içi hem sağ dışında bu kadar güçlü olmadığı dönemlerde de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocamanlı Fenerbahçe'nin önünde hedefe ulaşıyordu. Şimdi hem 4 sene üst üste şampiyonluk, kaleciniz Uğurcan, forvetiniz Osimhen, bir kere kafadan zaten sezona 1-0 önde başlıyorsunuz. Atan tutan bu ligde bütün dengeleri değiştiriyor. Çok bunu Fenerbahçe, yani çok, yani Fenerbahçe'de forvet konuşuluyor. Mesela şu soruyu da sorayım. 2019 Volkan Demirel, hı hı, futbolu bıraktı. 2019'da Volkan Demirel futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'nin hangi kalecisi Fenerbahçe'nin gönlünde bir numara oldu?
2: Olmadı.
3: Mesela bence Altay da yanlış tercihti. Ya bu Ankara Gücü'nü küçümsemek için demiyorum. Ankara Gücü olsa ondan 1-2 sene sonra küme düştü zaten yani. Ankara Gücü'nün 20-21 yaşındaki kalecisi Fenerbahçe kalecisi olmaz bence. Bayağı bir sürede kaptanlık falan da verildi. Bu arada Altay da ortalama üstü bir kaleci ama yani işte Engin İpekoğlu, Rüştü Reş ve onun öncesi Şumayer, Volkan Demirel, bir 30 yıllık top A klas kaleci geleneği vardı Fenerbahçe'nin. Onu Ederson'la kırdın ama artık erisi doğrusuna denk geldi mi diyeceğiz ya da hani enerjiler tutmadı. Hı-hı. Orada da baktığımızda hani forvet konuşuyoruz ya Ozan abi, aslında forvet kadar birçok bölgede Fenerbahçe'de hatalar yapıyor. Bu teknik adam tercihlerinde de var. Yani 3 kere İsmail Kartal dönemi olmaz Fenerbahçe'de. 3'üne zaten şampiyon olmadı baktığımızda. 2 kere 2. Pereira dönemi olmaz. Anlatabildim mi?
1: Tabii.
3: Ki Pereira'nın
0: şampiyon yapamadığı takım da tamam, Şenol Hoca müthiş iş yaptı orada, Beşiktaşlı işte Mario Gomez Sosyalı takım, ama sende Nani falan yedekti. Diego vardı, Bruno Alves, Kayerler, ön taraf Van Persie. Hatırla o Ülker sponsorluğu, Stad ismi sponsorluğu 100 milyon euroluk o parayla o takım kurulmuştu o sezonda baktığında. Şey de değil tabii, biraz para harcamak da çözüm değil bu arada. Akıl koymak çözüm. Ben biraz o anlamda Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeliler adına umutluyum. Yani biraz daha ayağa yere basan sağlam açıklama. Yani Aykut Kocaman'la da o yüzden biraz ikisini ilişkilendiriyorum. Bakalım nasıl bir sezon
1: Mehmet,
0: olacak?
1: Şimdi şu var işte, en güvendiğine gidersin. Demek ki Aziz Yıldırım en az riski Aykut Kocaman'da görüyor. Ben de dedim ya, bir kadro kuruyor olsam şimdi, ben bazen Melike'ye de söylerim. Beyin takımı kuruyor olsan kimleri alırsın?
2: Evet. Hani
1: mesela adamın ben kişiliğini beğenmediğim insanlar var, yorumcular var, kişiliğini beğenmedim ama çok iyi yorumcu derim. Bak, insanlık şeyi ayrıdır. Anlatabildim mi ne demek istedim? Şimdi Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım gözünde en az risk teşkil eden veya en çok ışık vaat eden kişi ise onu tercih etmesi normal.
0: Yok ya da sesli düşünelim o zaman abi. Evet. Şöyle sesli düşünelim. Şimdi ben Galatasaray'ı takip ediyorum. Okan Hoca bence şampiyonluk kaybetse de ileride Galatasaray devam etmiyor. Teknik adam anlamında Galatasaray çok şanslı o istikrarı yakalaması. Çünkü 25 sene Fatih Terim'le geçti Galatasaray'da. İyi ki de geçti tabii ki. Fatih Hoca çok başarılar da kazandırdı. Zaten UEFA başlı başına Türk futbolunun en büyük olayı. Ama şu var şimdi Melike. Okan Buruk'un olmadığı Galatasaray'da muhtemelen bütün camia %99 diyeyim hadi, Arda Turan isminde birleşecek. Neden? Gelişim aşamasında bir teknik direktördü işte. Futbol kariyeri Atletico Madrid'de, Barcelona'da öğrendiklerini cebine koydu. İşin antrenman metotları, Eyüp Spor'da iyiydi. Shakhtar'da gayet iyiydi. Şimdi Fenerbahçe'yi düşünelim. Türk, ben Fenerbahçe'yi sana Aykut Kocaman dışında başka bir Ersun Yanal der misin? Abdullah Avcı der misin?
1: Bugün için mi?
0: Evet yani.
1: Burada mı?
0: Bir yerli isim bak, düşündüğünde İsmail yerli, Kartal bak, der misin mesela, bak, merak
1: buradaki,
0: ediyorum.
1: Buradaki olay ne biliyor musun? Galatasaray kendi oyuncusuyla, kendi yetiştirdiği. Yani bu jargon, bu
0: Fatih Tekke Trabzonspor'da biraz o anlayışa itiyor.
1: Galatasaray'da da aynı şey olduğu için Fenerbahçe'de içeriden birini çıkarmaya çalışıyor. Şimdi Anadolu'da bir laf vardır. Bazıları hala anasının koyduğu isimle yaşar derler. Yani bir lakabın yoksa Anadolu'da, bir özelliğin yoksa seni adam yerine koymazlar. Şimdi sokakta beni halk gördüğünde diyor ki, şimdi seçim bitti. Dün Çeşme'de sokak satıcısı gördü beni. Ozan abi, Aziz baba geldi diyor.
2: İnanıyor bak. Hemen
1: baba. Bak baba diyor. Bugün havalimanındayım. Aziz baba geldi diyor güvenlikçi bana. Bunu oluşturabilmek kolay bir şey değil. O imaj var.
2: İşte Fatih Terim'in imparator olması gibi.
1: O var.
0: Liverpool maçı hatırlasana, bir el sağladı, ortalık yıkıldı.
2: Ya işte ya, böyle isimler var işte, Aziz Yıldırım gibi, işte İlhan Cavcan'ı söyledin.
0: Ağırlığı olan isimler bunlar.
1: Yani bu isimler yüzyıllarca konuşulacak. Bak, yüzyıl demiyorum sana, yüzyıllarca konuşulacak. Nasıl bizim satların isimleri, şahıs isimleri vardır, sokak isimleri vardır, anlatabildim mi? Ya Aziz Yıldırım ismi tarihe geçti. Geçti ama biz bu tarihe geçme ne zaman başladı? 20 yıl, 8 yılda öyle, 30 yıl önce başladı.
0: 98'de başladı.
1: 30 yıl önce başladı. Ya 300 yıl devam etmeyecek arkadaş bu. Anlatabildim mi? Şimdi artık başkanı değiştiremeyeceğiz. Doğru mu? Başkan seçildi.
2: Evet.
1: Mazbatasını yarın alıyor. Başkanın kafasında da hocası olduğu için onu da değiştiremeyeceğiz. Ama ben diyorum ki bak şöyle yapayım. Kameraman arkadaşları şeye düşürmeyeyim. Lütfen isterseniz gelin şey yapın.
2: Kadraj.
1: Şimdi baktığında hayır, Aziz Yıldırım geldi. Baba geldi diyorlar, tamam mı? Hocamız kim? Ya Aykut Hoca ile devam edeceğiz. Bak bu. Mütevazı bir şekildeyiz. Bak, önümü ilikledim. Aykut Hoca ile devam edeceğiz. Sen ateşleyici bir teknik adam getirsen hala bir şansı var Fenerbahçe'nin. Aziz baba gel diyecek. Benim ağzım değil abi. Hani taraftar öyle diyor. Dün oy verenler öyle diyor. Aziz baba gel. Hocamız da şu oldu diyecek. Merak etmeyin. Santrafor'da bu geliyor. Abi biz geçmişe dönüyoruz tekrar. İleriye gideceğimize. Adam Osimhen'i varken, Icardi'si varken Osimhen'i alıyor. Şimdi duygusallık Fenerbahçe'de hat safhada. Vefa da tamam devreye giriyor. Volkan Demirel de görev almalı. İşte Emre Belezoğlu ne yapacak? O da bir şey yapmalı. Ya Fenerbahçe imece usulü bu şekilde devam edemez. Bizim bu isimlerin hepsine saygımız var. Bunların hepsi kariyerlerinde çok önemli işler yaptılar. Ama şu anda illaki Fenerbahçe kulübünde, düşünsene şimdi Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Volkan

0: Van Demirel. Görsek bunlarla fotoğraf çektiririz. Tarihe geçmiş isimler. Ama mutlaka olmak zorunda değiller. Ha, bu olmak ya zorunda değil. Maldini de olmak zorunda değil. Ama ben ne diyorum bak. Biraz daha ateşleyici bir şey olması lazım. Zaten biz geçmişe geri dönmüşken, Aziz Yıldırım gelmişken, mazbatasını yarın alıyorken ben beklerim ki ya böyle bizi herkesin avans verebileceği bir teknik adam getirsin. Aykut Koç herkesin avans verebileceği bir teknik adam değil. Ön yargı var.
1: Havalimanında yakalasın o kafileyi, Aziz Yıldırım'a fotoğraf çektirsin.
0: Ön yargı var.
2: Conte ismi ama öyle.
0: Peki sana soruyorum. Galatasaray kafilesi bak değişik bir şey açtı. Havalimanında yakalan gördüğünde bir taraftar Dursun Özbey'in yanına mı gider, Okan Burun'un yanına mı gider?
1: Önce Osimhen'i sonra Icardi.
0: Onları sonra,
1: önce Icardi'ni sonra Osimhen'i.
0: Sonra bak şimdi konuyu oraya getireceğim. Ha bak sadece popülite bir şey getirmiyor burada. Popüler olmak anlamında değil ama ya taraftarın biraz da heyecana kapılması lazım. Biz ikinci haftada bir beraberlik 90+3'te gelen bir golden sonra tekrar başlayacağız abi. Aynı kasete. Ben aynı kasete dönmek istemiyorum ya. Ben bu sene rahatlıkla maç izlemek istiyorum.
2: Araya gideyim mi?
0: Gidelim. Evet. Bir nefes alalım.
2: Araya gideceğiz şimdi ama daha bir dilimimiz daha var. Saat başında yeniden birlikteyiz.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: ediyoruz son sayfaya. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun transfer talepleri netleşmeye başlamış. Hocanın istediği santrfor. Nasıl bir santrfor? Bir tarifi de var. Fizik gücü yüksek bir oyuncu istiyor Italiano. Detaylara bir bakalım haberimizde. Sonra üzerine konuşacağız.
1: Beşiktaş'ta 2 yıllık sözleşme imzalayan Vincenzo Italiano, futbol direktörü Önder Özen'le gerçekleştirdiği görüşmelerde kadrodaki eksik bölgeleri belirledi. Italiano'nun kaleci, sol stoper, merkez orta saha, iki kanat oyuncusu ve santrfor transferi talep ettiği belirtildi. Mevcut forvet rotasyonunda yer alan Yang Yuo, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Ekimoğlu'nun yeterli olmayacağını düşünen 48 yaşındaki teknik adamın ileri uçta deneyimli ve fizik gücü yüksek bir pivot santrfor istediği ifade edildi. Italiano'nun bu pozisyon için ön plana çıkardığı ismin ise eski öğrencisi Dušan Vlahović olduğu kaydedildi.

İkilinin yolları 2021-22 sezonunda Fiorentina'da kesişmiş. Sırp golcü o sezon 45 resmi karşılaşmada 29 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Juventus Vlahovic için 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Son 4 sezondur Juventus forması giyen 26 yaşındaki forvet, İtalyan ekibinde çıktığı 168 maçta 68 gol attı. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu konumuna gelen 1.90 boyundaki yıldız futbolcunun kariyerine farklı bir takımda devam etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Vincenzo Italiano'nun başarılı golcüyle Beşiktaş'ta yeniden çalışma fikrine sıcak baktığı, yönetimin de bu transfere olumlu yaklaştığı ifade edildi. Başkan Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen'in Vlahovic transferi için gerekli şartları oluşturmaya çalıştığı ve kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temas kurmayı planladığı aktarıldı. Beşiktaş'ın Sırp Yıldız için 3 yıllık bir sözleşme

0: tebrik edeyim. Bence çok cesur ve iyi bir teknik direktör tercihi. Gayet Ozan abiye katılıyorum, yani kariyer olarak iyi noktalara adım adım çıkmaya başlayan bir teknik direktör. İşin Avrupa kısmında çok mutluyum. Yani bu sezonda muhtemelen bence Trabzonspor'da şu an baktığımız en planlı programlı hareket eden kulüp. Transferde çok hızlı aksiyon aldılar. Kolay değil Beşiktaş için şampiyonluk ama şimdi hedef tabii ki Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'nde yani orada artık erisi doğrusuna mı denk gelir diyeceğiz. Melike doğru falan. Yani konferansa olursa Beşiktaş, yani son konferans finalini Crystal Palace'la Vallecano'nun oynadığını hatırlatalım. Beşiktaş kadrosu Vallecano'nun her halükarda önünde olacak yani. Ve bu hocanın da CV'sinde iki tane konferans liginde final yazıyor. Üstüne Bologna ile de İtalya Kupası, yani turnuvalar için yarışmacı bir teknik direktör. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Beşiktaş, herkes geçmişini özlemle arıyor, anıyor. 2015-2017 Şenol Hoca'lı sezonlar, Come to Beşiktaş'la tavan yapan, Şampiyonlar Ligi'nde namalip gruptan çıkan Beşiktaş. O takım önce bir yarışmacı takımdı. Samet Aybaba ile bir temel atıldı. Üstüne Bilic o takımla Tottenham'lara, Arsenal'lere kafa tuttu. Liverpool'u eledi. Evet. Bir noktaya getirdi baktığımızda. Beşiktaş da bence böyle olmalı. Yani kadro olarak kolay değil. Yani ben şunu söyleyeyim, hani incitmek gibi algılanmasın. Yani Galatasaray'ı takip eden biri olarak söyleyeyim. Bana gel Galatasaray kadrosunun planlamasını sen yapıyorsun. Sınırsız yetki, Türkiye'den oyuncu al. Beşiktaş'tan alacağım tek oyuncu Orkun olur. Yani fark var Beşiktaş açısından da işte. Kaleci Banko almalı, sol bek almalı, stoper almalı. Akbadu'nun bir partneri belli olmalı. Sağ bek gayet iyiydi Murillo. Anladığım kadarıyla kalıcı bir sözleşmeyle devam edecek gibi. Orta saha burada Orkun diyorum. Orkun'un bence hem önü hem arkasına oyuncuya ihtiyaç var. Serni muhakkak 11 planlamasında olur diye tahmin ediyorum. Yani Serni de iyi oyuncu. Hani Galatasaray'da o bölgede Sané, Barış Alper vardı, hiç ismi zikretmedim. Yoksa o da değerli ama farkındaysan 2-3 oyuncu sayabildim. Evet. Yani hem sayısı, hem nicelik, hem nitelik olarak ihtiyaçlar var. Üstüne bir de kulübe gerçeği var. Melike, yani baktığımızda Beşiktaş'ın kulübesinden işte Salih Uçan, en son maçları hatırlıyorum, hani sezon biterken Cengiz Ünder giriyordu. İşte Şota gidiyordu, o gitti. Transferler yapacak. İtalya'dan bir teknik direktörü getiriyorsunuz. Bence İtalya'dan transfer de yapabilirsiniz.
1: Evet, hatta eski öğrencileri gündemde.
0: Benim aklım ilk Cornelius geliyor. Kendisi Kuzeyli, Fransa'da ama benim hatırladığım Parma'dan gelmişti. Bir golle Trabzon'a. Evet. O sezonda 20 gole yakın gol asist toplamında katkıyla şampiyonluğa direkt etki etmişti. Etrafını oynatmıştı. Haberde adı geçen oyuncu Vlahovic, bence her takım için geçer bu arada. Yani Fenerbahçe'yi de kastediyorum. Bugün hani Osimhen denklemden çıksa Galatasaray için ismi geçer. Juventus kariyeri muazzam değil ama işte fena değil. Ben geçen üşenmeyip bir gollerini saydım. 68-69 gol. 4,5 sezon. Sezonluk 15 gol. Yani maç sayısı da bu sezon biraz kaçırdı. Fiorentina'da daha çok potansiyel vaat ediyordu. Hocanın da bildiği bir isim. Ama tabii çok isteyen takım olur. Çünkü serbest oyuncu statüsü ne olacak bildiğim kadarıyla. Muhakkak imza parasıyla fazla beklentisi de olur. Transferler evet önemli. Ben bu tip hani yabancı teknik adamlardan şöyle de umutluyum Melike, son olarak onu da söyleyeyim. Eldekilere de bir değer katmaya çalışır. Yani eldeki oyuncu grubuna böyle sesli düşünmüş. Mesela örnek veriyorum, Semih geri dönüyor.
1: Evet, zaten bu arada kiralıktan dönenler arasında kadroda kalmasını istediği isim Semih.
0: Aklıma Semih geldi mesela. Onun dışı tabii işte Mustafa Erhan Hekimoğlu bence. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu şöyle yorumluyorum ben, yani boyu da çok uzun olduğu için, bilmiyorum hani Ozan abinin düşüncesi o konuda, ben o tip uzun oyuncuların olabildiğince gidip düzenli oynaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Zaten
0: yani
1: öyle
0: o
1: bir
0: böyle,
1: planlama da olduğu konuşuluyor.
0: Hep de Umut Nayır örneği veriyorum. Umut Beşiktaş gördü, Fenerbahçe gördü, Trabzonspor, kulübeden olmaz Umut ama gönder Ümraniye'ye, Konya'ya, coşar yani. O size'lı oyuncular biraz soğuyor bence kulübede. Hani böyle biraz da hani ben böyle kulübe golcüsü Nobre diyoruz. İşte Adem Büyü hatırlıyorum
1: ama
0: Galatasaray'da.
1: Ama işte mesela ben geçenlerde aynı örneği verdim. Ama Umut Nayır o anlamda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarında işte forma şansı bulamadı.
0: Evet, işte
1: aslında
0: soğuyor.
1: Diğer takımlarda Giresun,
0: oynadıkça,
1: Konya, işte İstanbul'da hem Eyüp'te hem
0: Ümraniye'de çok çok iyiydi.
1: Yani oynadı, oralarda şans bulabildi. Yoksa büyük takımda
2: benim merak ettiğim bir şey var. Mehmet, sen Galatasaray'ı çok yakından takip ediyorsun. Vincenzo Italiano Galatasaray'ın teknik adamı olsaydı kaldıramaz buraya bu kulübü, yetersiz der misin?
0: Demem ama Galatasaray'da bir yerli teknik adam geldi.

0: şeyi var.
1: Yok yok, hayır hayır. Bir şey için söylüyorum ya. Başka bir şey yapacağım şimdi, kıyaslama yapacağım. Ben Fenerbahçe olarak, Fenerbahçe'yi yakından takip eden biri olarak, Vicenza Italiano ile anlaştı Aziz Yıldırım demiş olsaydı, iyi çok ateşleyici bir teknik adam olmuş. Bu sezonu, bu bir yıllık periyot için en ideallerinden biri diyebilirim bulunabileceklerden. Bugün Beşiktaşlılar, bak Galatasaray'ın hayır demeyeceği, Fenerbahçe'nin hayır demeyeceği.
0: Galatasaray'dan şüpheliyim abi bu arada.
1: Son ben, sezonlarda şampiyon olmuş, ikinci olmuş genellikle. Takımların bile evet diyebileceği bir teknik adamları geldiği halde biz şampiyon oluruz diye düşünebilen kaç tane Beşiktaşlı vardır?
2: Yazın. Yazsınlar.
1: Ben Beşiktaşlıların şu anda yani şampiyonluk konuştuklarını düşünmüyorum. Neden biliyor musun? Kadrolar, kadroları belirleyen nedir? Bir, para, maddi güç. İki, tecrübe, üç, şans. Bunları sayabiliriz ama birinci sırada para, maddi güç var. Galatasaray ve Fenerbahçe'de böyle maddi imkanlar, finansal imkanlar varken ben uzun süre, önümüzdeki birkaç sezon iki takımın dışında bir takımın şampiyon olabileceğini düşünmüyorum.
0: Ben Trabzonspor araya gelebilir diyorum.
1: Acı veya acı ama bir gerçek.
2: Ben de Trabzonspor.
0: Ben burada seninle şöyle ayrılıyorum abi. Bence Beşiktaş'ta para var. Orkun. Şimdi Orkun iyi çıktığı için laf etmiyoruz ama 30 milyon euro bonservis az bir rakam değil. 5 milyon euro yıllık ücret yani. Beşiktaş'ta bakarsan Galatasaray gibi hareket etti o noktada. Galatasaray Singo'ya paraları verdi. Performansı Beşiktaş verdi ama hani o para harcadığı gerçeğin değişmiyor. Ya da Akbadu. 18 milyon euro benim bildiğim kadarıyla bonservis. Beşiktaş para harcadı. Burada doğrusunu Trabzonspor yapıyor. Biraz akıl koyacaksın. Genç oyuncuya kalacaksın. Artı 2 işte veya artı 4 kontenjana uygun. Trabzonspor Pina'yı buldu. Olay'ı buldu. Hı-hı. Augusto'yu buldu. Şimdi istediğini satabilir. Şimdi hemen Zubkov'u gönderdi. Hani bir oynuyor bir oynamıyordu. Yine genç oyunculara yatırım yaptı. Doğrusunu Trabzonspor yapıyor aslında. Hani bugün de kazandı bu arada kupayı kazanarak. Yani bu sezon özelinde ama zaten geleceğinin de sonunda kazanacak. Ben hani işin para noktasında Ozan abi biraz bence akıl da koymanız gerek. Galatasaray şansla ilişkilendirir ama çok yani Fenerbahçe'de programın ilk bölümünde bahsettim abi. Hani Volkan dedim, Rüştü dedim, hı hı. İşte Schumacher'ler, Engin İpekoğulları hani bir 30 yıllık kaleci geleneğini Altay'la devam ettirmemen gerektiğini. Hı hı. Altay'ın da bu arada Fenerbahçe performansı fena değil. Son sezon
1: senin biraz uzun zamandan kaleci. Beri söylediğim bir şey bu, çok doğru.
0: Şundayım ama Galatasaray'ın şansı şu. Yani Muslera'dan sonra getirdiğin kaleci Uğurcan oldu. Hı hı. Icardi'den sonra getirdiğin forvet Osimhen oldu. Yani Galatasaray'a dönüşümleri o kararları bence doğru verdi kırılmanla. Yoksa Galatasaray'ı tutmayan çok transferi var. Sağ ve sol beke harcadığın paralar akıllıdır gibi değil mesela baktığında.
2: İsmini unuttuğumuz oyuncular oldu.
0: İnanılmaz yani. Sasha Boydan 30 milyon euroya sattım. Büyük başarı. Gittim Frankowski'si, Yelert'i, işte Singos'u dünyaları verdin. Günün sonu Salah'ı oynuyor orada baktığında yani. Bunlar var ama işte biz ama şu noktayız hep işte iyi şeyleri hatırlıyorsun. Kazanan haklıdır diyorsun. İşin gerçeği bu. Ama bir gerçek var. Melike tekrar söylüyorum hani izleyicilere hatırlatayım. Beşiktaş'ın ilk kez başına gelen bir durum değil. 5 sezon ilk 2 dışında kalmak. Benim hatırladığım 2009 şampiyonluğunun ardından 2016 şampiyonluğuna kadar Beşiktaş genelde Galatasaray Fenerbahçe arasında hep lig 1-2 gitti. Hani Samet Aybabalı ve Bilişli Beşiktaş ilk 2 yapamamıştı ama sezonlara Nisan ayında avlatıyordu, Mart ayında avlatıyordu ki Bilişli Beşiktaş kulüp bürücü eleseydi sanırım çeyrek final yarı final yapacaktı. Yani Avrupa'da gayet ilerlemişti. İlk kez 5 sezon üst üste Aralık ayını göremedi Beşiktaş neredeyse. Hani bu ciddi bence camiada bir tahribat yarattı. Önce artık ilk olarak bir yönetimde başkanda istikrar sağlandı. Yani Serdal da hala devam ediyor. Teknik adam olarak Sergen Yalçın sezon bitirdi ama olmadığı görüldü ve yabancı teknik adama dönüldü baktığında. Ya orada bir opsiyon. Ha bu arada ben İtalyan diyorsun şimdi belki Ozan abiyle yine ayrışacağız. Ben Beşiktaş'ın Şenol Güneş tercih etmesini beklerdim bu arada.
2: Ben en başta oraya.
0: Ben Şenol Hoca konusunda söyleyeyim yani.
2: Şart koydu ama.
0: Evet adalı. Çok net kapıyı kapadı başkan. Şenol Hoca Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile işte futbolun 88'ler desek Mustafa Hoca'ya. 2018'de işte 19 Fatih Hoca'nın şampiyonu Şenol Hoca'nın. Ne oluyor bir 30 seneyi tamamen bu üç teknik adam domine etti. Şenol Hoca'yı Mustafa

0: Terim zaten önüne koyayım ama şu fark var. Şenol Hoca bence yaş aldıkça, tecrübelendikçe diyelim, teknik adamlık performansı bence düşmedi.
1: Şenol Hoca en son nerede çalıştı?
2: Düşmedi.
0: Beşiktaş'ın bence en son başarılı
2: Trabzonspor'da
0: çalıştı ama en son Beşiktaş'ın başarısı yine hatırla. O Şenol Hoca'yla.
2: Sirkülasyonun sürekli olduğu bir teknik direktör değişikliklerinin olduğu dönemde de yine en başarılı dönem Şenol Hoca'nın dönemiydi.
0: Beşiktaş için evet %100 Valeri İsmail yerine gelip son maçta ikinciliği kaçırmıştı baktığında işte derbileri
3: ben
0: kazanmıştı.
3: Son iki çalıştığı kulüplere bakacak olursak son çalıştığı kulüplere Şenol Güneş'in de başarılı olmadığını, Aykut Kocaman'ın da başarılı olmadığını net söyleyebilirim. Ben bir teknik adam olsam gitmek isteyeceğim takımların başına Başakşehir gelir. Her türlü imkan şey varken evet baskı yok. Her şey kulübün anahtarı sende gibi bir şey. Lider, işi bilen, tecrübeli, isimli bir teknik adamsan her şeyi yapma imkanına sahipsin. Mesela ben bu sene, bu sezon yeni başlayacak sezonda her sezon bir sansasyonel iş yapan veya yukarıyı zorlayan bir takım olur ya. Ben bu sezon ki favorim net söylüyorum şu anda yani.
0: Başakşehir.
3: Evet kesinlikle.
0: Ben de şöyle diyeceğim. Bu sefer konferanstalar. Hatta Trabzonspor'un kupayı kazanmasını istiyoruz demiştim Nuri Şahin çünkü.
3: Evet.
0: Oradan hak kazanacaklardı. Evet, evet. Konferans olursa o iş belli olmaz. O zaman
2: yarışta
0: nedeni şu.
2: Olacağını düşünüyorum
0: yani
2: ben de.
0: Şey konferans sadece atması gerek kendisini şundan dolayı yani hem Avrupa hem lig oynadığınız için Samsunspor sezonu ikinci yarısı nefesi yetmedi. O dağılmalar oluyor.
2: Şimdi çok bahsettik. Bir Trabzonspor'a geçelim. Biliyorsunuz geride bıraktığımız gün Gündem Özel'e konuk oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Aslında bahsettiğimiz konularda konularla da ilişkili çok açıklaması var. Transferle ilgili açıklaması var. Bir gelsin ekrana.
4: Sezon daha başlamadı transfer sezonu. Rakiplerimiz daha transfer de yapmadı ama biz önemli bir yol kat ettik. Doğru. Eksiklerimizi de herhalde bir iki hafta içerisinde tamamını tamamlayıp kamp hazır bir şekilde gideceğiz. Bizim buradaki konumuz da Sayın Fatih Tekin ve ekibi ne diyorsa onu almak. Bizim kendi aramızda konuştuğumuz oyuncular var. Trabzonspor herhalde ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Ekonomik konulara da geliriz muhakkak ama yakın bir zamanda borç yükünün tamamından da inşallah kurtulmuş olacağı için önünde bir hocamızın bir isteği olursa yıldız bir transfer yapma konusunda herhangi bir eksiğimiz, sıkıntımız yok. Gerekeni yaparız. Onu öyle şey yapabilirim. Yani şu an hazırda olan bir transfer var mı? Yok. Ama 4 oyuncu ile yapılan ciddi görüşmeler var. Son aşamada aslında hepsi. Ama inşallah 1-2 hafta içerisinde bunları da tamamlayıp ondan sonra hocamız tekrar oturacağız. Transfer dönemi hiç bitmez biliyorsunuz bu. Yani sonuçta takımda bir eksik varsa ben 12 diyorum belki ama daha da başka bir transfer gerekiyorsa onlar da yerine getirecektir. Olacak. Yabancı olacakmış gibi duruyor.
5: Yabancı olacak.
4: Olursa. Ama onun... ben Onana'nın kalacağını düşünüyorum.
5: Öyle mi?
4: Evet. Yani çünkü maddi konularda biz istediği rakamı verdik kendisine. Bir pazarlık da yapmadık. Ben takıma önemli bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Taraftar da seviyor. Çok kaliteli bir insan. Yani gerçekten. Hani takım içindeki uyumu çok yüksek. Takıma çok sahip çıkan, çok da kaliteli. Bizim de çok değer verdiğimiz, o da bizi seviyor. Ben bir sıkıntı çıkacağımızı düşünmüyorum. Yani ne derse okey dedik. O da Trabzon'u sevdi, insanları sevdi. Ona karşı büyük bir ilgi var şehirde. Ben böyle bir ilgiyi dünyanın başka bir yerinde kolay kolay bulacağını düşünmüyorum. Trabzonspor'un da şu anda Avrupa'da olması vesaire, bu sene zirve yarışının içerisinde olacak olması da artık netleşecek. Bütün hedefimiz o. Ben dolayısıyla Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Onaycı Trabzon'u şöyle, yani Onaycı gitmek istemiyorsa gitmeyecek. Onaycı teklifler var. Doğru, birçok oyuncumuz da var. Ama biz kadroyu koruma niyetindeyiz ağırlıklı olarak. Yani bir veya iki kişi gidebilir ama yerine birçok insan katılacak. Yani takviyeler yapacağız. Onlar da şehri seviyor. Ailesi de mutlu. Kendisi de mutlu. Biz de çok seviyoruz kendisini. Hiçbir problemimiz yok. Bugüne kadar da en ufak bir problem yaşamadık. Yani gelen teklif de var ama Onaycı da ayrılmayı düşünmüyor şu an itibariyle. Bizim de böyle bir Onaycı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bu takımda kalmak isteyen oyuncular bu takımda kalarak yolumuza devam edeceğiz. Yani bu takımdan biri gitmek istiyorsa kim olduğu önemli değil. Onunla biz yollarımızı ayırıyoruz. Onaycı'nın şu an böyle bir düşüncesi yok. Gayet mutlu. Hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar da. Gelen teklifleri o da düşünmüyor. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Dolayısıyla sene Onaycı'yla inşallah devam edeceğiz. Bu işin doğası futbolcuyu almak, akademiden olabilir veya yurt dışındaki akademilerden olabilir. Bunu geliştirmek, oyuncuyu belli bir yere getmek, bir kısmını satmak, bir kısmıyla yarışmak vesaire. Bunun dünyadaki doğrusu da bu. Trabzonspor'da rakiplerimiz gibi imkanlarımız olmadığı için kendine böyle bir yol belirledi.

0: Ve biz son iki yıldır bu yol doğrultusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önemli bir izleme ekibimiz var. Dünyanın her yerini takip ediyoruz. Yurt dışında danışmanlık aldığımız yerler var. Hocamızın kendi izleme ekibi var. Bizim profesyonel çalıştığımız izleme ekipleri var. Bir de kulübün izleme ekibi var. Dolayısıyla bu üç ekibin bir araya geldiği, herkesin de görüşünün alındığı, herkesin de ortak noktada buluştuğu oyuncuları transfer ediyoruz. Şu anda her bölge için Trabzonspor'da bugün yani sol bekimi versem hemen 3-4 alternatif sayarım size. Stoperimi versem 3-4 alternatif hazır. Sağ açımı yani bir şey değişmiyor. Yani ekibin şu anda önümüzdeki yıllara bile hazırlığı başlamış durumda devam ediyor. Yani biz bunu bu şekilde inanın çalışmıyoruz. Çok arkasında ciddi planlama var. Hemen hemen biz hangi oyuncularımızın satılabileceğini zaten biliyoruz. İşte çok konuşulan oyuncularımız var tabii. İşte Olay, Agusto, bunlar ilk etapta vermeyi planlıyoruz. Doğrudur. Sebebi de maddi durumumuz. Açık ne söyleyeyim. Yani şunu yapmak durumundayız biz. Yabancı oyuncular için de ben Trabzon'a gidersen gelişimimi sağlarım ve buradan Premier Lig'e, işte Almanya'ya, İtalya'ya giderimi göstermemiz gerekiyor. Yerde. Ama olayın zaten talebi Türkiye'de kalmak falan değil yani. O adamın zaten şu anlık aklındaki tek şey işte Premier Lig'de, Almanya'da vesaire oynamak. Türkiye'de böyle bir satış olacağını düşünmüyorum ben.
1: Bir de sürekli bu Tsiganov soruları geliyor.
0: Kim?
1: Tsiganov.
0: Ukraynalı sağ kanat.
1: Evet.
0: Evet hocam. Stanko. Evet hocamızın beğendiği, izlemenin de beğendiği bir oyuncu. Girona'daki oyuncu, evet. Ukraynalı. Evet yani hem hocamızın hem izlemenin beğendiği, bizim de şu anda transfer etmek için görüşmeler yaptığımız bir oyuncu. Mesela Bakato mesela şu anda Trabzon'da kız arkadaşıyla beraber tatilini Trabzon'da geçiriyor.
2: Enteresan.
0: Yani tedavisini oluyor ve çok mutlu. Yani adam gerçekten çok mutlu. Yani,
1: o da aslında satılacaklar listesinin en önemli adayları arasındaydı ama
0: çok ciddi talepleri vardı. Evet sakatlık evet. Yaşadı şanssızlık, çok ciddi talepleri hala var.
1: Evet. Hala var ama sanki Trabzonspor'un hayrını oldu biraz.
0: O ayrı bir konu ama örnek vermek demek istediğim o yani. Adam yani onlar gerçekten burada mutlular. Yani bu şehirde mutsuz insanı tutmayacaksın.
3: Evet, bir kere şunu çıkarabiliriz transfer konusunda. Trabzonsporlular şunu anladı ki bu açıklamalardan, teklif gelen oyuncular arasından özellikle Olay'ın gitme ihtimali var. İstenen teklife ulaşırsa ama Onuachu'yu pek de bırakmaya niyeti yok Trabzonspor'un. Özellikle Agusto ve Olay'ın gitme ihtimallerine dikkat çekti Sayın Ertuğrul Doğan. Biraz Trabzonspor'un kadrosu ki yeni transferler de katıldı çok erkenden ve transfer çalışmaları üzerine Sayın Doğan'ın da açıklamalarıyla birlikte sizinle konuşmak isterim. Ozan Zeybek.
4: Ya ben Onuachu satılırsa veya giderse yönetimi derinden sarsar bu iş diye düşünüyorum. Yani koltuk sarsar bu.
3: Çok astronomik bir şey gelirse düşünülecek diye konuşuyor.
4: Yani çok büyük bir başarıymış gibi gösterilirse olur. Ama Onuachu bu takımın vazgeçilmez oyuncusu. Bak, şimdi size mantıksız gelebilir ama Galatasaray Osimhen'i satabilir. Ama Trabzonspor Onuachu'yu vazgeçmemek anlamında söylüyorum bunu. Vazgeçmemeli. Onuachu'nun katkısı çok büyük. Ben geçen sezon devre arası bir transfer sezonunda bir laf etmiştim. Belki hatırlarsınız. Fenerbahçe'ye hiç uğraşmaya, kaç paraysa ver Onuachu'yu al şampiyon ol demiştim. Yani inanılmaz katkı sağlayan, oyunu yani klasik bildiğimiz santraforlar dışında ekstra katkıları olan bir oyuncu. Benim bence çok de beğendiğim bir oyuncu. Yani Trabzon'un bu enerjisine de dinamoluk yapan bir oyuncu. O yüzden ben kesinlikle gideceğini düşünmüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim Melike, bütçelerin ne olduğu önemli değil, kaç para harcadığın önemli değil. Mantık anlamında, strateji anlamı, planlama anlamında, sahaya sürdüğün göz anlamında, fikir alabilme anlamında Türkiye'nin bir numarası şu anda Trabzonspor. Bunu 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda yapmışlar. Bir ara bunu beceremediler, yapmadılar demiyorum, beceremediler. Çok sessizlik vardı. Şu anda scout diyorum yani, scout. Araştırma, geliştirme, keşfetme anlamında. Araştırma, keşfetme anlamında. Şu anda Türkiye'nin en iyi çalışan kulübü olarak görüyorum Trabzonspor'u. Yerinde akıllı hareketler yapıyorlar. Gönderdiği oyuncunun adı Zubkov muydu?
3: Zubkov evet.
4: Mesela ilk sezonun ilk yarısını düşün. Trabzonspor'un en önemli figürlerinden biriydi. Ama daha sonra inişli çıkışlı grafikten dolayı hemen gözden çıkarabildi. Demek ki daha iyisini buldu. Daha iyisini bulduğunu düşünüyorum. Bana sorsan yani fark yaratan, diğer kulüplere göre fark yaratan özelliği ne desen, bu teşhisleri ve keşfetme işlerini Trabzonspor diğer kulüplere göre daha iyi yapıyor. şu var. Trabzonspor'un bir özelliği var. Biraz önce Mehmet bana katılmadı ama ne yaparsan yap, istediğin kadar zeki, istediğin kadar çalışkan, istediğin kadar başarılı, istediğin kadar yetenekli ol. Birçok sektörde, yaşamda, sosyal yaşamda güçlü olabilirsin, başarılı olabilirsin ama futbol dediğimde birinci faktör. Bak diğerleri hayatla ilgili, parayı sonuncu faktör yapabilirim 5 faktörden birinde. Futbol dediğimizde kafaya oynuyorsan, büyük oynuyorsan, dünya çapında, Avrupa çapında oynuyorsan birinci faktör benim gözümde finans. Başkan biraz önce ne dedi VTR'de? Trabzonspor başkanı. Rakiplerimiz evet. kadar dedi. İmkanımız yok dedi.
3: Sponsor yok dedi. Evet.
4: Şimdi neden bunu anlattım? Trabzonspor neyi buluyor biliyor musun? Müthiş vardır, müthiş. Bak en üstü. Müthiş, mükemmel, iyi. Peki hani bu bizim eski ortaokulda, ilkokulda şeyimiz vardı yani zayıf, orta, iyi, peki falan filan diye.
3: Beş yıldızlı peki.
4: Teşekkürlerin en iyisini buluyor. Ben bu şampiyon olabilmek için takdirnameli oyuncular olması lazım. Ama bu bütçeyle, bu stratejiyle, bu şeyle başarılılar mı? Hedef ve harcama ve potansiyel anlamında bence başarılılar. Ama bu başarı şampiyon yapmaz. Finansal destek burada çok ön plana çıkıyor. Ben bilmiyorum Mehmet, sen belki bilirsin. Trabzonspor'un oyuncu olarak mesela neden Osimhen'le kıyaslayacağım. 100 milyonluk bir oyuncusu var Galatasaray'ın. Trabzonspor'un toplamı kaç para yapar?
5: İşte olay şimdi 30 desek geçer canım o kadar.
4: 150 yapar tamam. diyelim ama 200, yani 300 yapmaz. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Neredeyse bir oyuncuya bedel. Bunlar övünülecek noktalar değil aslında. Hani ben ötekinin çok büyük gücü var bu anlamda kıyasladığımda Trabzonspor'u övüyorum aslında burada. Bu bütçeyle bunları başarabilmek, yapabilmek ve inandığım şeyi konuşurum. Şunu söylüyordum. Trabzonspor bir ara stada gitmiyordu. Sakın yapmayın bunu diyordum. Trabzonspor'un en büyük şeyi sinerjidir. Trabzonlu olabilmek ayrıdır. Bak ben 2-3 gün önce Frankfurt'taydım. Orada Trabzonlu arkadaşlarımın misafiriydim. Hayatları Trabzon. Adamın kül tablası da Trabzon. Çorabı da Trabzonspor logolu. Arabasında da Trabzon şeyi var. Bu şehre mal olan, bak semtlere mal olan şeyler ayrıdır. Şehre mal olan bu kadar sinerjisi, enerjisi yüksek bir kulüp ve şehir dünyada yoktur. Bırak Türkiye'yi. Bak dünyada yoktur. Fatih Tekke'ye sahip çıkın, takıma sahip çıkın. Hep söylüyorduk. Statlara niye gitmiyorsunuz? Yapmayın.
3: Yapmayın onu da konuştuk. Diye. Biraz tabii kombine ücretleri üzerine taraftarın.
4: Melike, o başkan, o yönetim, o teknik direktör, o futbolcu da ister. Keşke kapılar açılsa bedava. İşte zaten burada bunu güzel açıklayabilmek önemli. Ya biz bunları olmazsa yapamıyoruz zaten. Biletler 5 liraysa taraftar demeli ki 25 liraya başkan. Yönetim. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
3: Evet.
4: Ama bunu anlatacaksın. Anlattıkça kulaktan kulağa her platformda anlatacaksın. Yarışabilmek için bunları yapacaksın. Galatasaray'ın stat gelirini bir düşünsene. Kaç bin taraftar var Galatasaray? Stat kapasitesine?
5: 53 bin.
4: Neden Fenerbahçe stadı büyütmek istiyor? Galatasaray'ı görüyor işte. Stat geliri bir maçtaki gelirin ne kadar fark yaratabileceğini görüyor. Senede 25 tane maç oynadığında kendi sahanda apayrı bir boyuta gidiyorsun. Şimdi takımların daha çok destek vermesi lazım. Ben mesela Fenerbahçe yönetiminin birbirleriyle uğraşmaktan ziyade iki başkanın da seçime 30 bin kişi orada stadın oraya gitti oy kullanmaya. Doğru mu Mehmet?
5: Evet.
4: 30 bin tane bir ürün satma, 30 bin tane ürün satma imkanı vardı biliyor musun Fenerbahçe'nin? Oraya adam İzmir'den, Denizli'den, Sivas'tan, Muş'tan, Yozgat'tan kalkıp oy kullanmaya geliyorsa bir tane de orada takımının kulübünün ürününü alırdı. Bunları planlayabilmek, tasarlayabilmek de çok önemli. Melike sen düşün kendini şimdi. Antalya'dan oy kullanmaya geldin. Oraya gittin stadın orada 2-3 saatte geçiriyorsun. Ya bir katkı olsun diye. Orada tabii pazarlayabilmek
3: ya
4: onu yansıtan.
3: Benim var öyle arkadaşım ya. Osman hatta selamlar buradan kendisine. Oturup böyle açıp store'u online olarak kendine bir kota belirleyip yapmam lazım bu alışverişi katkı olsun diye. Yani maaşı da belli yani hani o da spiker arkadaşım. Oturup böyle alışveriş yapmıştı. O şey döneminde mesela Fenerol döneminde.
4: Dünyada çok büyük bir global yani dünya çapında bir kriz var.
3: Tabii.
4: Ülkelerin nasıl hissettiği önemli değil. Tekrar aynı şeyi söyleyeyim. İlk defa gitmiyorum ha. Millet de bir Almanya'ya gitmiş onu anlatıyor demesin. Almanya böyle lokomotif ülke olarak görünür ya. Evet.

0: dinamizmi, çalışkanlığı veya planlaması anlamında zenginliği, gücü Avrupa Birliği'ni kuran ülke olarak düşün. Avrupa, Almanya'da da kriz var. Almanya'da ben daha önce 30 yıldır Almanya'ya giderim. Kısa burada bir şey olsun, zamanında Göte'ye okumaya gittim. Göte Enstitü'ye düşün. Sen hiçbir yerde şeyi göremezsin Mehmet. Hani bizim burada kiralık satılık diye ilanlar vardır ya. Dikkat çeksin diye de sarı yapıyorlar bizim ülkemizde hani. Çünkü araştırmalar sonucunda çıkan bir şeydir. En çok dikkat çekecek renk birincisi sarı çıkıyor. İkincisi de turuncu çıkıyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Bedene iş görüşmesine kahverengi giymiyor muyuz? Öyle bir şey vardı.
2: Ekranda da.
0: Onu da anlatayım sana. Ekranda da kahverengi de ülkeden ülkeye seçicidir. Bak yine Almanya'ya denk geldi. Almanya'da kimseye kahverengi kıyafet satamazsın. Kahverengi ayakkabı yoktur. Kahverengi araba yoktur. Ayakkabı olabilir istisnalar. Neden yoktur biliyor musun? Nazi'yi çağrıştırdığı için.
2: Tabii o
0: şimdi
2: başka.
0: Dünya ama markaları...
1: Ama en ters Nazi, Sempari'dir. Onlar da kahverengi forması.
2: Tam kahve...
1: Zıttı aslında bir felsefe olarak da onlar. Göçmenler çok sever Hamburg'da yaşayan Sempari.
0: Şimdi dünyada İtalyan markaları vardır ya böyle. Yeni yılın ürünlerini, yeni kreasyonlarını falan çıkarırlar ya. Her ülkeye göre ayrı çıkarırlar. Mesela Avrupa'ya göre lacivert, gri, siyah yaparlar. Rusya'ya kahverengi yaparlar. Çünkü Türkiye'de bu ceketin kahverengisini satamazsın, lacivertini satarsın. O kültürün doğurduğu bir şeydir. Şimdi bir kriz var. Konuyu çok dağıttım. Mesela bu gittiğimde ya her yerde 2-3 ayda bir gidiyorum Almanya'ya veya birçok ülkeye. Satılık levhaları görmeye başladım. Özellikle dükkanlarda hiçbir zaman, mesela Frankfurt'taydım, anında satılır. Emlakçıya düşmeden gider veya emlakçı hemen birini aldır. Şu anda artık bayrak yapmışlar, böyle sokağa çıkıyor. Anlatabildim mi hani? Duvardan flama yapmışlar. Satılık şeylerini koymuşlar. Çok büyük bir kriz var dünyada.
2: Bütün dünyada var.
0: Şu anda diyor ki arkadaşlar, Trabzon'un maçına ben de tamam Trabzonluyum diyor. 5 liralık bileti ben de 25 lir. Ben diyor aşçıyım diyor. Lokantam iyi çalışmıyor diyor. Tamirciyim diyor. Eski ciroları yapamıyorum diyor. Kiminle konuşursan konuş. Sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Dünyada bir kriz var. Ben de bunu kabul ediyorum. Ama küçücük dokunuşlar yaparsan, küçücük. Yani taraftarın yapabileceği tek şey stada gitmek ve form almak.
2: Evet.
0: Diğerlerini yönetime bırak. Yine kendimden bir örnek vereyim. Sonra Mehmet'e pas edeyim. Çok konuştum bu akşam.
1: Estağfurullah.
0: Çeşme'de 10 yıl önce, 13 yıl önce ben Çeşme'ye taşındım Melike. Yaz kış Çeşme'de yaşamaya başladım. Çeşme'de ilk taşındığım yıllarda 25 bin nüfus vardı. Kış nüfusu. Pandemi bunu 100 bine çıkardı. Resmi 51 bin, 53 bin görünür hani kayıtlı ama pandemi bunu 100 bine çıkardı. Çünkü hani ben artık İstanbul'da kalmayayım, İzmir'de kalmayayım deyip evim orada nasıl olsa diye birçok insan geldi. Ne yapıyordum biliyor musun? O 15 bin, 20 bin, 30 bin nüfus varken bende de sakal tıraşı şeyi vardır. Sakal herhalde yakışmayan nadir insanlardan biriyim ben.
2: Her gün
0: hiç sakalım olmadı hayatında. Berberim de söylüyor. Berberlerim de söylüyor. Birçok yerde berberim vardır böyle. Hiç sana yakışmıyor abi derler. Sakal tıraşı olmaya Çeşme'de çarşıya giderdim. Bir gün berber Mehmet'te olurdum. İkinci gün berber Ali'ye giderdim. Üçüncü gün berber Zeki'ye. Neden yapardım biliyor musun bunu? Manav. Bir gün birisinden alırdım. Bir gün birisinden alırdım. Ya dedim benim gibi 50 kişi düşünse kışın şeyini adam atlatsın üzerinden gitsin diye. Yani bugün az para kazandım. Anlatabildim mi? Evet. Cirosu artsın diye. Ya bir gün hanım bana dedi ki ya dedi amma çok mandalim var evde ne diye alıyorsun bunları dedi. Dağıt dedim dağıt. Çünkü bir gün o manavdan çünkü bakıyorum adam iş yapamıyor dükkanı kapatma ruhuna giriyor. O psikolojisine giriyor, psikolojiye giriyor. İşte böyle serpme derim ben ona. Esnafa serpme para dağıtma. Senin de bir gün bir lokantaya giderim bir gün başka bir yere giderim. Karnım toksa bile giderim adam şefte derim ben bazıları şiftah der. Hani dükkana o gün parası girmemiştir diye bir hareket olsun diye. Ringde tutabilmek için, hayatta tutabilmek için bunları yapabilirim. Bu taraftarın da yapabileceği takımlarına gidebiliyorsa stada gidecek, zevk alıyorsa özellikle o parayı verecek. Alabiliyorsa
2: forma alacak. Ya da işte
0: başka bir şey beklemeyecek.
2: Alacak.
0: Zaten şartlar o kadar zor ki bunları anlatmak. Şimdi ne diyor taraftar? Ya kardeşim adam Osimhen aldı diyor. Sen de 50 milyon euro ver. 50 milyon euroyu yazmasını Türkçe, Türk parası karşılığı çarpmasını bilmeyen adam söylüyor bunu. Tamam 50 milyon euroyu alsın. Sen kaç para? Ben 28 bin liraya çalışıyorum abi diyor. Kaç yüzyıl çalışman lazım dedim senin 50 milyonu verebilmek için. Bu söylemi bu kadar kolay kullanabiliyorsan. Yani onun da o masadan geçmiş olman, o teçhizattan geçmiş olman lazım.

0: bu kadar basit değil. Bu adamların, bu yönetimlerin, Ali Koç şimdi, Aziz Yıldırım buraya gelebilmek için çaba, Hakan Safi buraya gelebilmek için hem ailesel hem maddi birçok kişisel, psikolojik birçok şeyi riske alarak bu yarışın içine girdiler. O kadar çok para gidiyor ki, yani bunları dışarıdan izleyerek anlayabilmek mümkün değil. Velhasıl ez cümle, Trabzon taraftarının mutlaka stada gitmesi lazım. Her maçı doldurması lazım. En büyük silahı o. Maddi anlamda da güç katacak. Trabzon taraftarının da her yerde bu formayı taşıması lazım.
1: Evet, zaman zaman boş gördüğümüz statları biz de burada konuşuyorduk bunu. Şimdi hemen bir sorularınıza geçmeden Galatasaray'a da geçiş yapacağım. Galatasaray'da teklif geldiği takdirde takımdan gitmesi gündemde olan bazı oyuncular var. Kim bunlar? Bir hatırlayalım, haberimizi getirelim ekrana. Sonra detayları Mehmet Özcan'a soracağız.
2: Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken teklif alan oyuncularının da değerini belirledi. Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performans ve Brezilya milli takımının geniş kadrosuna davet edilmesiyle dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara, başta Aston Villa olmak üzere Premier Lig kulüplerinin radarında. Yıldız oyuncu için Galatasaray 30 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirebilir. Okan Buruk'un sağ bekte değerlendirdiği ve yüksek performans aldığı Roland Çalai de yine İngiliz devlerinin merceğinde.
3: Çalai çekti, baktı, vurdu, gol attı! Çalai!
2: Sarı kırmızılı yönetimin Macar futbolcu için bonservis beklentisi minimum 15 milyon euro. Avrupa'dan talipleri olan bir diğer isim Davinson Sanchez.
3: Ali Şansalan verdi işaretini. Kafa, topa, orada gol! Davinson Sanchez.
2: Geçtiğimiz sezon transferin son günlerinde Kolombiyalı stopere talip olan Como yeniden devrede. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hazırlanan İtalyan ekibinin kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif yapması bekleniyor. Sarı kırmızılı yönetim 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
1: Sara, Şalai, Sanchez. 3S. Evet.
4: O güzel.
1: Sen yapardın bunları. Mehmet Özcan.
4: İki, bir de ikinci harfler daha. Sallahi Sara Sanchez.
1: Yine beni geçti bir yerde. Evet, doğru.
0: Yalnız tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. SSS oluyor bu, ona göre.
4: Şöyle, Dünya Kupası sonrası Barış Alper'i de konuşabiliriz.
1: Peki,
4: sonuçta piyasası olan bir oyuncu. Bu sene Şampiyon Ligi'nde özellikle Premier Lig kulüpleri tarafından takip edildiğini biliyoruz. Üstüne Dünya Kupası'nda vitrine çıkabilir. Milli takımımızın da grubu vitrine çıkması için gayet uygun maçlar var. Mevcut oyunculardan Sara'nın satılmasını bekliyorum. Nedeni de şu, bence en doğru zaman Melike. Birincisi iyi Şampiyon Ligi sezonu geçirdi. İkincisi Brezilya milli takımına çağrıldı ve bir maçta olsa o formayı giydi. Bence piyasasını yaptı. Ve Galatasaray'ın da bence orta sahasında bir değişime ihtiyacı var. Yani orada çok İlkay vitesi arttıramadı, öyle söyleyelim. Gençlik dinamizmi olarak Galatasaray böyle 25 yaş altı çok üst seviye bir oyuncu. Nasıl ki geçen transfer dönemi Osimhen dışında Uğurcan'a Singo'yu yatırımlar yapmıştı. Bu transfer dönemi orta saha merkezi diyorum. 10 numara diyorum. Salah'ı bence kalır. Kalması da şöyle gerek. Bir, yani bonservis olarak çok yüksek rakamlar gelmeyecek. İkincisi, Okan Hoca'nın bu takımda Barış Alper'den sonra en memnun olduğu ismin Salah'ı olduğunu biliyorum. Sağ bekte, önde joker gibi kullanıyor. Sanchez'e geleceksek, Galatasaray'da kazandığı 4.3 milyon euro. Como tamam, belli bir mali gücü var zaten, bir finansal desteği oldu ki bir noktaya geldi, orada Fabregas'a akıl koydu, iyi teknik direktörlük yapıyor, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor, ama hani Galatasaray'ın verdiği 4.3 milyon euroyu çok iyi bir Dünya Kupası geçirmeli, belli de olmaz tabii, hani Kolombiya'da sonuçta potansiyeli olan bir milli takım. Ama tabii herkes şunu merak eder, kim satılacak, kim gidecek değil, kim gelecek. O sorunun cevabı için bence biraz bekleyeceğiz. Yani Galatasaray hem mevcut durumda 9 artı 1 zaten şu an yabancısı. İşin hani 10 yabancı diyorsak orada Icardi evet dese kontenjan olacak, ama ben Icardi ile bir ayrılık sürecine girdiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. John Duran alternatiflerden biri net şekilde, ki zaten artı 4'ü de uygun. Orta sahası için Turam, Kamavinga,

0: 10 numarası için Bernardo Silva, Can Uzun gibi hakikaten çok tartışması olmayan isimler Galatasaray'ın gündeminde ama hepsi için bence biraz bekleyeceğiz. Yani Galatasaray bir Dünya Kupası'nda gözlenmeyecek. Yani eldeki mevcut oyunculardan nasıl çıkacak, ne şekilde çıkacak. Ama bir gerçek var. Hani programın başında da ortasında da Ozan abi dile getirdi. Kadro çok iyi kadro. Yani bu kadro zaten her yukarıda lige favori girecek. Artı şunu da hatırlatalım izleyicilere. Yani Galatasaray'ın sezonu 7 Temmuz'da açıyor Galatasaray. Yani bir tek Dünya Kupası'nda 10 oyuncu sonra oyuncular geç katılacak. İlk resmi maçı Ağustos ortası Süper Lig. Yani bir Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi Temmuz ortasında bir Avrupa eleme maçı oynamayacak Galatasaray. Yani sezonu daha rahat hazırlanacak. Bunu da avantajı çevirecektir bence transferde. Tabii ki Ağustos ayının sonuna kalmaması gerek. Geçen sene işte Ağustos ayının sonunda Singo ve Uğurcan'a. Uğurcan performans verdiği için tabii ki konuşmuyoruz ama iyi paralar verdi Galatasaray'a baktığımızda.
1: Çok Uğurcan parayı konuşmama sebebimiz performans tabii.
0: Uğurcan onun tabii ki fazlasıyla karşılığını verdi. Ama tekrar söylüyorum hani ben kendi adım hani daha romantik mi diyeceğim bakış açıma. Ben Galatasaray adına bu sezon bence fırsattı. 4 senelik şampiyonlukta bu kadroyu bence Galatasaray'ın yenilemesi, değiştirmesi ve gençleştirmesi gerekti ama bu kararı da saygı duyuyorum. Sonuçta 4 sezondur. Yani şöyle özetleyeyim hani Galatasaray'ın 4 sezonki Süper Lig başarısını. 4 sezon iç sahadaki maç sayısı 19-19-38, 18-56, bu sene 17, 73 maça çıkmış Galatasaray. Yani 73 maçta Galatasaray'ın iç sahada Giresunspor 1, Fenerbahçe 2, izleyicileri sorayım. Yani 3 yok. Yani inanılmaz bir oran baktığımızda Ozan abi yani. Hı-hı. 2 ilgi. İlk zaten Giresunspor maçı Okan Hoca'nın Galatasaray'daki ilk maçıydı iç sahadaki. Abdülkerim'in hatası vardı. Yani şu kadro İç sahada dominasyon kurmaya çok müsait bir kadro oldu. Bunu hatırlarsın. Doğumlu Fenerbahçe'de Kadıköy'de o Aziz Yıldırım döneminin hatta en alameti farikası. Yani burası Kadıköy, buradan çıkış yok dedirtiyordu. Galatasaray'ın bu gücü vardı ama bu sezon şampiyonluğun bence biraz zor gelmesi bir sinyalle veriyor. Bu arada benim değil Guardiola'nın da yorumu. Dünyanın bir numarası. Kadrolar 4-5 senede bir hani dönüşmeli, bir şekilde değiştirmelisiniz diyor. Galatasaray dediğim o demin saydığım belki de o iç sahadaki dominasyon diyeceğiz. İşte golcüsünün gücü, kalecisinin iyi olması. Ben Uğurcan Osman özelini demiyorum ama bence Sanchez'den, Lemina'dan anlatabildim beni. Hani bazı oyuncuları değiştirmeniz gerek bence artık. Onun zamanı geldi ama Galatasaray daha dediğim gibi hani mevcut kadroyu koruyup nokta atış takviyeye yönelmeye çalışacak. Dileyim hani 10 numarada genç bir isim olmalı. Orta sahada muhakkak genç bir isim olmalı. Biraz çünkü hani bu oyuncuların da 4 senede yaş aldığını hatırlatayım. Hatta hani buradan sen de yakından takip edeceksin. Dünya Kupası üzerinde de söyleyeyim yani. Bunun Dünya Kupası'nda şu karşılığı olmuştur. Hiçbir Dünya Kupası'nı kazanan milli takım sonraki Dünya Kupası'nı kazanamadı. Çünkü neden? Duygusal davrandılar. Dünya Kupası'nı kazanan jenerasyonu değiştirmek istemediler. Aynı oyuncu grubuyla devam ettiler. Sonraki turnuvalarda çoğu dağılmıştır. Bir Fransa istisna. 2018'i kazandı. 2022 finalde kaybetti çünkü Fransa'da diğerlerinden fark olarak çok çok genç bir jenerasyondu. Zaten 3-4 milli takım çıkartabilecek potansiyelleri var ama işte örnek veriyorum. Almanya 2014'ü kazandı, 18'de dağıldı. Yine Fransa'yı hatırlarım 2002-2006, 98-2000. İtalya aynı şekilde 2006-2010. Bence Galatasaray için bu sezon o anlamda bir fırsattı ama hani kararı da saygı duyuyorum Başkan Dursun Özbek'in, teknik direktör Okan Hoca'nın. Tabii ki hani mevcut kadroda hani bahsettiğimiz oyuncular da Sanchez'i, Torreira'sı, Lemina'sı, hatta Icardi'ye bile bir artı bir yıllık teklif sunuldu. Biraz duygusalda yaklaşıyorlar.
1: Ve kulüp arıyor diye konuşuyor ama sen gitti diyorsun ya artık.
0: Ben
1: ya.
0: Gitti diyorum. Ha, bu arada yani şuan ben ilk 11'in kalkıp ilk 11'in yarısını değiştirin demiyorum ama ben bir 2-3 değişiklik yapardım muhakkak. Yani o 2-3 değişikliği şöyle yapardım. Yani Sanchez'i satardım teklif varsa. Sanchez'den daha genç, daha potansiyel bir stoper oraya serpiştirirdim, örnek veriyorum. Veya Lemina Torreira'nın da daha genç biri, 25 yaş altı orta sahaya o yatırımı yapardım bonservisle. Onunla devam ederdim.
1: Icardi gibi bir oyuncun varken kaybetmek çok yanlış bence. Nasıl bulacaksın öyle yedek santrfor forvet demiş izleyicimiz. Ozan Zeybek, sen ne düşünüyorsun?
2: Ya kim nerede misyonunu tamamlıyorsa, görevini bitiriyorsa, benim için Icardi'nin görevi bitti. Yani Galatasaray'daki misyonu bitti. O yüzden kesinlikle Icardi'nin

0: Bak %99 gitmeli demiyorum. %100 Galatasaray'da artık bir veda vakti olması lazım Icardi.
1: Biraz daha sivri konu. %110 gitmeli yani bence kesin.
0: Kesinlikle gitmeli.
2: Şimdi şöyle birkaç izleyici yorumuyla devam edeyim. Takım takım gitmeyeceğim. Her takımdan sonra biz çok az bir zamanımız kaldı. 3 dakika kala da golü koklayıp veda ederiz. Yani son 5 dakikamızı öyle diyelim. Selman Bey demiş ki gençleştirelim derken geçen isimler Bernardo Silva ve Van Dijk yazmış.
1: Katılmıyorum işte ben. Yani hemfikirim Selman Bey'le.
2: Ravşan Bey de rahatı bize battığını da unutmayalım. Çok rahat yaramıyor bize demiş. Erkut Bey, Galatasaray'ın acelesi yok. Kemik kadrosu zaten çok iyi. Galatasaray yönetimi üst düzey. 10 numara, üst düzey 8 numara ve sol stoper alacak. İlk 11 odaklı Barış'ın durumuna göre kalsa da gitse de Rafael Leao isteği var, isteği de var yönetimde diye eklemiş. Evet, Leao'nun da isim geçiyordu Mehmet.
1: Ben onda da şöyle karşıyım. Yani Leao'yu alacaksınız bir kere 50 milyon euro bonus. Artık Galatasaray o kadar da herkesi zaten ön tarafta skor yapan Barış yapar, Yunus yapar, Sané var, Osimhen var. O, yani illa o seviyelerde para harcayacaksınız işte Kamavinga, Turan. 8 numarana harcı o paraları harcayabiliyorsun ama Leao konusunda hani Barış Alper satılmadığı sürece ki Barış Alper'i sattığında da hani Barış Alper'den daha pahalıya gelecek yani.
3: Mehmet,
1: Barış'ı sattı.
3: Tebrik ederim seni. Galatasaray'ın şu anda en hassas konusu benim için yani tebrik ederim derken kendi düşünceme uygun birini buldum. Barış'ın satılma veya böyle bir şey olayları olursa Galatasaray birçok denge değişir.
2: Kötü anlamda.
1: Bugün ben de aynısı. Osimhen'den sonra en önemli isim. Maç kaçırmıyor.
3: Türk oyuncuların katkısının şampiyonlukta ne kadar yüksek oran olduğunu görüyoruz. O enerjiyi, o ruhu verebilmek yani biz değişmiyor. Yani 11 tane yabancı çıkınca bu işin Türkiye Ligi'nde olmadığını anladık, gördük. Barış da inanılmaz katkı sağlıyor. Yani oynuyor, oynatıyor, çevresindekilerin temposunu arttırıyor. Yani o yüzden benim gözümde yani herkes bugün Kenan Yıldız'ı, Arda Güler'i konuşuyor milli takımda. Ne yaparlar bu diğeri de sakatlığı geçip geldiğini düşünelim Kenan'ın da. Benim gözüm Barış'ta. Bana desen ki milli takımın şu ideal 11'inden kim olmazsa sıkıntı yaşarız, Barış derim.
2: Bence de çok önemli bir oyuncu. Milli takım için de Galatasaray için ama çok iyi bir teklif alırsa da değerlendirir.
1: Barış istiyor.
3: Ben Barış'ın teklif alacağını, bir sakatlık, bir terslik olmadığı takdirde ciddi anlamda büyük bir kulüpten teklif alacağını öngörüyorum.
2: Sana bir soru var Ozan Zeybek. Şimdi yayının başında bahsettiğin aslında konuyla ilgili izleyicimiz yazmış. Ozan Zeybek'e sorar mısınız? Hakan Safi şu an Fenerbahçe'ye hangi transferi hediye etsin ister?
3: Ya şimdi
2: anlamayanlar için de hatırlatalım ne dediğini ama.
3: Hakan Safi seçimin sonunda böyle taraftarla biraz ters düştü gibi aslında. Birkaç söylemiyle stratejik hata yaptı diye düşünüyorum. Yani planlama hatası yaptı veya duygusuna yenik düştü diye düşünüyorum. Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu transferiyle gündeme gelmişti. Şimdi sansasyonel işler transfer görüşmeleri yaptığını belli etti. Ama yenik ayrıldı. Kazanamayarak ayrıldı ve iyi iz bırakmak zorunda. Çünkü Hakan Safi'nin ben bir sonraki seçimde de başkanlık olarak bundan sonra önümüzdeki birkaç seçimde Hakan Safi ismini duyacağımız garanti. Zaten bu yüreği de ortaya koydu. Ben bunları yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum. Ben de diyorum ki bu imajı işte de ona göresi bana göresi göreceli bir imaj bıraktı olumsuz anlamda söylemlerinden dolayı. Bu imajı yıkabilmek için daha sonra bir sezon sonraki, iki sezon sonraki seçimde aday olduğunda 50 tane şeyle uğraşacağını, bu imajı temizlemek şu anda çok kolay. Ben olsam diyorum bir tane oyuncu, şu görüştüğüm oyunculardan birini hediye ederim transfere, Aziz Yıldırım Başkan'a da sezon hayırlısı olsun, ben de katkıda bulunuyorum diye yeni bir sayfa açarım. Bunu bir tane fıkrayla ya da bir hikayeyle, bir anekdotla, fıkra değil bir anekdotla şey yapayım. Böyle Hakan Safi sakın üzerine alınmasın, güzel anlamda anlatıyorum bunu. Yani bu boş yaşayan berduş diye tabir ettiğimiz bir adam ölüyor. Hep böyle içki, sigara, kumar, bir kurnazlıklar, bir sürü şey. Herkes cehenneme gitmesini beklerken adam cennete düşüyor. Meleklere soruyor. Ya ben nasıl cennete geldim? Melekler diyor ki biz de bilmiyoruz diyor ama öğreneceğiz. Melekler öğrenmeye gidiyorlar. Diyorlar ki ya bu nasıl cennete gelir? Bu adam diyorlar bir gün yolda kör, sarhoş, berduş bir şekilde çamurların içine düşüyor. Kalkıyor, orada kenarda oturan öksüz yetim bir çocuk var. 8-10 yaşlarında. Gidiyor onun saçını okşuyor diyor. O çocuğun hayır duasıyla buraya geliyor. Geldin sen diyorlar. O diyor da diyor ki ben o niyetle sevmedim. Elimi silmek için sildim onun saçını. Okşadım onun saçını diyor.
2: Biliyorum bu hikayeyi.
3: Ama tek hikayeyle daha önce de anlatmıştım evet. Ben bunu başka bir şeyde.
2: Kesin bana anlattın o zaman çünkü hatırladım.
3: Onun diyor elimi silebilmek için onun başını okşadım. Yaradan diyor ki beni o ilgilendirmiyor senin niyetin. Sen diyor çocuk hayatında öksüzde yetimde bu sevgiyi ilk defa birisi gösterdi. Onun hatırına sana cennet verdim diyor. Ben de Hakan Safi'ye diyorum ki o kadar çok şeyle uğraşma. Bir tane transfer hattına hatırına vereceğim bir tane hediye edeceğin oyuncu hatırına sen iki gün sonraki yapılacak seçimde tekrar en büyük adaylardan biri olursun diye fikrimi beyan ediyorum.
2: Çok güzel de bir öneri bence. Ozan Zeybek, Mehmet Özcan çok teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür.
2: Bir golü koklayacağız ama hızlıca hazırlamış çünkü Ertuğ. Hemen bir evet getirebiliyor muyuz ekrana? Evet. Veda edeceğiz. Az bir zamanımız kaldı. Yaklaşık bir dakikamız yetişmiyor mu? Geliyor mu? Hızlı cevap alacağım ama.
3: Hemen sizden. Mehmet. Hemen.
1: Tamam hemen.
2: Hadi gol. Gelenek bozulmasın gelsin.
3: Gol.
2: Gol mü değil mi?
1: Hollanda Ligi gol.
3: Değil.
2: İzleyelim.
1: Bayağı da güzel karamba.
2: İkinci pozisyon hızlıca. Gol mü değil mi?
1: Gol.
3: Değil.
2: İzliyoruz.
3: Gol.
2: Son pozisyon geliyor.
1: İlk sen söyle abart. İlk kazanan çıksın.
3: Değil.
1: Gol.
2: İzliyoruz. Gol. Tebrik ediyorum. Kısa süreli hızlı giden bu yarışmada da yine kader değişmedi Mehmet Özcan tarafında. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Kısa iki saat daha konuşacağımız belki çok konu vardı. Sizin her sorunuzu soramadım sevgili izleyicilerimiz ama gündemde çok konu vardı. Hiç üzülmeyin yine gece saat 00.00'da son sayfada beraberiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Uygundur. İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Orkun Çöpçü'nün golü. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Vincenzo Montella'nın gol sevinci. Baskını başladık. Can'la direğe takıldık. Orkun'la golü bulduk. Can, Eren Elmalısı kale sahasına doğru bir elle temas bekledi. İspanyol hakem hayır diyor, gördüm dedi. Elif Elmas geriye döndü. Velkovski. Sol çizgide Alyoski ileri çıktı. Atanasov. Yerden bir vuruş, dışarı gidiyor. Atanasov görüntüde. Adeta ip gibi vurdu. Savunmada Ozan'a da çarptı top. Velkovski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. İşte bu top kaybı. Ya ardından Eren Elmalı'nın bindirmesi. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. Çağlar. Savunmanın derinliğinde Ozan var. Savunma arkasına Yunus Akgül'e doğru. Yunus yükseldi ama topu kontrol edemedi. 2-0 önde bizim çocuklar Kadıköy'de. Deniz'e doğru. Şimdi Orkun o bölgeye hareketlendi. Pasını da verdi Can'a. Can Uzun. Orkun Çöpçü. Soldan destek var. Orkun vuracak. Vurdu üstten dışarıya. İşte Orkun Çöpçü böyle denedi şansını. Güzel bir pas orada Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bıraktı. Oğuz'un pası Yunus Akgün. Çizgide Mert Müldür. Orkun yanına sokuldu. Mert'in ortası, Deniz'e gelmeden bir müdahale. Zaykov'tan boşta kalan top, Yunus Akgün. Yunus gidiyor. Kale sahasında son anda bir hamle var. Faul Can'ın hareketi için. Düdüğünü çaldı. İspanyol hakem Despotovski yerde kalmıştı.
1: Oyun hareketliliğiniz de çok iyi Ender.
0: Top yapıyor Kuzey Makedonya. Pas hatası, işte bunları iyi değerlendiriyor milli takımımız. Şimdi sağ kanattan Oğuz Aydın sarkıyor. Oğuz üzerine gidiyor rakibinin. Top hala kendisinde. Deniz aldı, göğsüyle yumuşattı. Deniz vurdu. Savunmadan sekti top. Kaleci Dimitrevski. Can Uzun da geliyordu. Belki ona bıraksa daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Ama tabii pozisyonun içindeyken onu fark etmek kolay değil. Zeki Çelik, bir kez daha Yunus Akgün. Oğuz araya hareketlendi. Son çizgi. Oğuz'un ortası, gol pozisyonu. Sekti top. Mert geliyor kale sahasına doğru. Savunma uzaklaştırıyor Kuzey Makedonya'da. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas da geliyor Kuzey Makedonya. Aryovski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Miyovski. Çağlar karşılıyor. Aryovski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay. Ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Önemli pozisyondu gerçekten. Aryovski kendini unutturdu. Altay böyle çıkardı. Sonrasında burada bir elle temas belirledi. Çağlar'la başlatacağız oyunu. Orkun ilk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın şu ana kadar maçın iyi isimlerinden biri. Oğuz
1: İlk 45 dakika kötü oynayan da yok. Takım çok istekli, hocam. Bir kere coşkulu, hareketli.
0: Elif Elmas boşta kaldı. Elif Elmas, Çağlar çok çabuk geldi. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Can yine girdi araya. Can Uzun. Can gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Kaan. Yanında Oğuz var. Sağdan bindirme, Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var. Dakika 52, Kadıköy'de 2-0 öndeyiz. Kale sahasına doğru. Şimdi Kaan Ayhan. Bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası, Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. Vincenzo Montella 32. sınavında Makedonya karşısında Vincenzo Montella ve 9. galibiyetine imza atmak üzere İtalyan teknik adam. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü.
2: Türkiye'nin 3. golü. 53. dakika, 9 numara.
0: Farklı açılardan tekrar izliyoruz Portolu Deniz Gül'ün golünü. Musliu. Serafimov. Savunma arkasına doğru. Listovski o bölgede. Listovski vuracak. Çok kötü vuruyor. Out. Listovski ile şansını denedi Kuzey Makedonya. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral, Aral'ın pası, Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine, Arda Güler bir hareket daha. köşe vuruşu büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Aral Çimşir, Aral pasını da verdi. Mert ortasını yaptı, savunmadan döndü. Arda'nın ortası şimdi gol pozisyonu dışarıya. Montella nasıl kaçtı diyor. Meri Demiral. Çok fazla opsiyonumuz var hocam.
1: Evet.
0: Yani çok hep önemli yıldızlarımız var.
1: Bu da oyuncu havuzunun bu kadar opsiyonun fazla olması tabii Montella açısından çok iyi.
0: İrfan Can kazandı. Arda aldı. Arda vuracak. Arda vuruyor. Savunmadan seken top dışarı gitti. Korner. 69. dakika. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper. Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'la. İrfan Can Kahveci aldı atledi. Barış da bu ikramı affetmedi.

0: Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Canuzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Hakemler ve takımlar hazır ve Türkiye-Venezuela hazırlık mücadelesi Miami'de başlamak üzere. Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. Uğurcan. Hemen topu oyuna soktuk Uğurcan'la. Bugün farklı bir 11 milli takımımızda. Şimdi etkili geldi milli takımımız. Deniz ceza sahasında. Top kalecide kalıyor. Contreras. Milli takımımızın yine o baskısı sonuç getirdi. Yine etkiliyiz. Ceza alanında tehlike, baskımız sürüyor. Son anda bir müdahale var. Top oyun alanını terk ediyor. Orkun Kökçü pozisyonun içindeki isimdi. Orkun sol tarafa. Barış Alper sevdiği toplardan biri. Barış Alper ceza alanında tehlike, defansif müdahalesi. Ceza sahası dışına gönderdiler topu. Şimdi atak tazeleyeceğiz. Zeki. Baskı var Zeki'ye. Top bizde kaldı yine. Arda geçemedi rakibini. Müdahale geldi Herrera'dan. Eren. Orkun orada geldi. Baskı vardı. Kaptırdık topu. Etkili geldi Venezuela. Ceza alanında tehlike. Top dışarıya gidiyor. Bir anda Mendoza hemen girdi ceza alanına. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu, Abdülkerim var karşısında. Mendoza ceza alanına girdi. Mendoza toparlarda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
1: İsmail'den Abdülkerim'e. 15 dakika geride kaldı. 16. dakikanın içindeyiz. Venezuela'nın 1-0 üstünlüğü var Abdülkerim. Ozan Kabak. Zeki bomboş bir alan önünde. Zeki topla birlikte ceza alanı girdi. Zeki son anda defansın müdahalesi, korner.
2: Meksikalı hakem faul verdi. Bir bakmak lazım.
1: Hakemi. Evet, bir müdahale var. Dakika 20, Arda Güler topun başında. Serbest vuruş kullanıldı. Kafayla uzaklaştırılan top. Gelişine Orkun vurdu dışarıya. İrfan Can bir kez daha Zeki.
2: İyi geldik şimdi.
1: Şimdi güzel bir top. Arda Güler. Arda iki rakibine kart etti. Arda şık hareketler. Sol tarafa gönderdi Eren Elmalı. Ceza alanında tehlike. Kafa vuruşu top kalecide kalıyor. Contreras.
2: Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
1: Arda kullandı. Kafa vuruşu boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
2: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
1: Contreras. Orkun Kökçü. Eren. Barış Alper yerde kalıyor. Meksikalı kalk diyor.
2: Biraz fazla ezdi topu orada. Venezuela'da oyuncu. Bunlar işte fırsat bizim için.
1: Şimdi Barış Alper. Barış açtı ödünü. Barış vurdu. Dışarıya gidiyor top. Korner. Defansın müdahalesi var. 2

0: 4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandığı arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Conteras.
1: İyi fırsattı milli takımımız adına.
0: Ozan sağ tarafa, İrfan Can Kahveci var orada. İrfan Can Kahveci baktı ceza alanına, yaptı ortasını Deniz. Top dışarıya gidiyor. Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambol anı, topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
1: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
0: Herkes
1: bir bakalım o son da, şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Conteras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu. Dünya tanıyor. Daha da iyi tanıyacak. İşte gol. Bir kez daha ekranlarda. Barış Alper de orada.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
0: evet.
1: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
0: Baskımız devam ediyor. Arda Güler, Arda ceza alanında yerde kaldı, orada bir itme de var. Herrera'nın bir itmesi, devam kararı geldi. Şimdi onlar Mendoza ile geliyor yine. Mendoza, Ozan var bu defa karşısında. Yerde kaldı, kalk diyor hakem. Pozisyonda devam ediyor, baskısı da devam ediyor. Venezuela'nın cezalarını tehlike, gol pozisyonu, top dışarıya gitti. David Martinez. Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye Venezuela mücadelesinde. Şimdi milli takımımız etkili geldi.
1: İyi geldi Zeki.
0: Zeki çevirmek istedi. Müdahale geliyor. Korner. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus attı.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor. Yunus'un sevinci, milli takımın sevinci, Türkiye'mizin sevinci. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Yunus böyle düzeltti. Müthiş vurdu. Topu alanla buluşturdu. Milli takımımızı öne geçirdi. Yine etkili geldik. Uzaktan bir vuruş, kalecide kaldı Arda.
1: Bazı oyuncuları korumak isteyebilir Montella. Ne bileyim, belki Arda'yı çıkartabilir. Biraz sertleşti çünkü oyun. Bazı oyuncuları korumak adına belki değişiklikler yapabilir.
0: Şimdi Zeki, top bizde kaldı. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu. Top dışarı gidiyor Zeki. Conteras.
1: Zeki de ikinci yarıda çok daha etkili ilk yarıda nazaran.
0: Yepes cezalarımıza gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan'da kalıyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Conteras. Sol tarafa gönderilen top. Mert orada. Mendoza'nın karşısında. Mendoza bu defa çok kötü vuruyor. İyi de yapıyor. Top dışarıya gitti.

0: şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Ayrak kalkmadı değil mi?
0: Evet. Offside.
1: Ya biz İstanbul'dan gördük.
0: Dakika 71. Kaptan Azubentini de taktı Hakan Çağlanoğlu. Baktı ceza sahasına. Korner kullanılıyor. Kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya gitti. Evet, Martinez. Martinez. Şık hareketler sonrasında Meyas topla buluşturdu. Martinez şimdi hareketlendi o topa. Martinez Melih peşinde. Martinez ayağından açtı topu Uğurcan. Can. Hakan Çağlanoğlu. Etkili geldi yine milli takımımız. Eren cezalarını gönderdi. Gol pozisyonu Öşetel'e çıkardılar. İkinci pozisyon Yunus Akgün. Cezalarında tehlike defansa çarpıyor. Top kornere gitti.
1: İyi şanstı.
0: Milli takımımız 3. gole çok yaklaştı.
1: Önce Kerem sonra Yunus.
0: Martinez geçmiyor top. Dönen top yine onlarda kaldı. Bir kez daha Martinez ceza alanına girdi. Tehlikeli geldiler. Kayarak bir müdahale, korner. Eren. Hakan. Mert. Mert buraya sol tarafa geldi.
1: Evet.
0: Şimdi sağ tarafa gönderilen top. Milli takımımız 3. golü arıyor. Barış Alper. Barış. Top hala kendisinde. Barış Alper. Baktı arkadaşlarına. Şimdi pasını verdi. Milli takımımız yükleniyor. Can Uzun. Can ceza alanına girdi. Rakibinden sıyrılamıyor. Meyaz. Top kornere gidiyor. Hayır, out kararı geldi. Hakan Çalhanoğlu. Korneri kullanıyoruz. Maçta da 86. dakika. Hakan ceza alanında bir kafa, top dışarıya gitti. Yeniden izliyoruz. Mert. Kafa vuruşu çok iyi bir noktaya düştü. Ceza alanımızda tehlike. Gol pozisyonu, zamanında bir müdahale geliyor orada ama baskı da devam ediyor. Uzaktan bir vuruş, top dışarıya gitti. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Quintero bu pozisyon sonrasında, bu atış sonrasında maçı bitiren düdüğü çalabilir. Hakan topun başında
1: vurdurmadı.
0: Atışı kullandırmadı. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor. Galibiyet, 2 galibiyette Dünya Kupası biletini
1: almıştık. Evet, artık almıştık, bundan gidiyoruz. Sonrası devamı Dünya Kupası'nda gelsin diyoruz.
2: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
3: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
2: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
3: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
2: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Tüm gelişmeleri bu ekranlarda sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Konuklarımız bugün stüdyoda Onur Özkan ve Kaya Temel olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Güzel bir yayın olsun. Nasılsınız öncelikle?
1: İyiyiz. Teşekkür
0: ederim. Kaya henüz uykusuz geceler başlamadı tabii. Biraz
1: daha vakit var
0: sakin.
1: Yani.
0: Sakin. Tabii bu arada resmi olarak başlaması transfer dönümünün de bir yaklaşık 2 hafta var. Evet. 22 Haziran'da başlıyor. Galatasaray zaten çok sakin konuşacağız. Bu sakinliğin sebebi nedir? Merak ediyoruz Galatasaray'a dair. Transferde Kaya Temel'e soracağımız sorular var. Dört kulübümüzün de elbette transferdeki tüm gündemini bu programda masaya yatırıyor olacağız. Ama dilerseniz sıcak da bir gündem olduğu için dakikalar önce Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan gündem özel programında Aspor'un canlı yayın konuydu. Ve transfere dair özellikle Sayın Başkan birçok merak edilen konuya gayet şeffaf bir şekilde yanıt verdi. Bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir VTR var. Sayın Başkan'ın açıklamalarını, transfer konusunda yapmış olduğu açıklamaları kaçıranlar için bir kez daha hatırlayalım. Sonrasında Trabzonspor'un transfer gündemini konuşarak programa başlayacağız.
2: Sezon daha başlamadı transfer sezonu. Rakiplerimiz daha transfer de yapmadı ama biz önemli bir yol kat ettik. Doğru. Eksiklerimizi de herhalde 1-2 hafta içerisinde tamamını tamamlayıp kampa hazır bir şekilde gideceğiz. Bizim buradaki konumuz da Sayın Fatih Tekin ve ekibi ne diyorsa onu almak. Bizim kendi aramızda konuştuğumuz oyuncular var. Trabzonspor herhalde ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Ekonomik konulara da geliriz muhakkak ama yakın bir zamanda borç yükünün tamamından da inşallah kurtulmuş olacağı için önünde bir hocamızın bir isteği olursa yıldız bir transfer yapma konusunda herhangi bir eksiğimiz, sıkıntımız yok. Gerekeni yaparız. Onu öyle şey yapabilirim. Yani şu an hazırda olan bir transfer var mı? Yok. Ama 4 oyuncu ile yapılan ciddi görüşmeler var. Son aşamada aslında hepsi. Ama İnşallah 1-2 hafta içerisinde bunları da tamamlayıp ondan sonra hocamız tekrar oturacağız. Transfer dönemi hiç bitmez biliyorsunuz bu. Yani sonuçta takımda bir eksik varsa ben 12 diyorum belki ama daha da başka bir transfer gerekiyorsa onlar da yerine getirecektir. Yabancı olacakmış gibi duruyor.
3: Yabancı olacak.
2: Olursa ama onun, ben Onana'nın kalacağını düşünüyorum.
3: Öyle mi?
2: Evet. Yani çünkü maddi konularda biz istediği rakamı verdik kendisine. Bir pazarlık da yapmadık. Ben takıma önemli bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Taraftar da seviyor. Çok kaliteli bir insan. Yani gerçekten hani takım içindeki uyumu çok yüksek, takıma çok sahip çıkan, çok da kaliteli, bizim de çok değer verdiğimiz, o da bizi seviyor. Ben bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani ne derse okey dedik. O da Trabzon'u sevdi, insanları sevdi. Ona karşı büyük bir ilgi var şehirde. Ben böyle bir ilgiyi dünyanın başka bir yerinde kolay kolay bulacağını düşünmüyorum. Trabzonspor'un da şu anda Avrupa'da olması vesaire, bu sene zirve yarışının içerisinde olacak olması da artık netleşecek. Bütün hedefimiz o. Ben dolayısıyla Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Onarçı Trabzon'u şöyle, yani Onarçı gitmek istemiyorsa gitmeyecek. Onarçı teklifler var. Doğru. Birçok oyuncumuz da var. Ama biz kadroyu koruma niyetindeyiz ağırlıklı olarak. Yani bir veya iki kişi gidebilir ama yerine birçok insan katılacak. Yani takviyeler yapacağız. Onana şehri seviyor. Ailesi de mutlu. Kendisi de mutlu. Biz de çok seviyoruz kendisini. Hiçbir problemimiz yok. Bugüne kadar da en ufak bir problem yaşamadık. Yani gelen teklif de var ama Onarçu da ayrılmayı düşünmüyor şu an itibariyle. Bizim de böyle bir Onarçu satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bu takımda kalmak isteyen oyuncular bu takımda kalarak yolumuza devam edeceğiz. Yani bu takımdan biri gitmek istiyorsa kim olduğu önemli değil. Onunla biz yollarımızı ayırıyoruz. Onarçu'nun şu an böyle bir düşüncesi yok. Gayet mutlu. Hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar da. Gelen teklifler o da düşünmüyor. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Dolayısıyla sene Onarçu'yla inşallah devam edeceğiz. Bu işin doğası futbolcuyu almak, akademiden olabilir veya yurt dışındaki akademilerden olabilir. Bunu geliştirmek, oyuncuyu belli bir yere getmek, bir kısmını satmak, bir kısmıyla yarışmak vesaire. Bunun dünyadaki doğrusu da bu. Trabzonspor'da rakiplerimiz gibi imkanlarımız olmadığı için kendine böyle bir yol belirledi. Ve biz son 2 yıldır bu yol doğrultusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önemli bir izleme ekibimiz var. Dünyanın her yerini takip ediyoruz. Yurt dışında danışmanlık aldığımız yerler var. Hocamızın kendi izleme ekibi var. Bizim profesyonel çalıştığımız izleme ekipleri var. Bir de kulübün izleme ekibi var. Dolayısıyla bu 3 ekibin bir araya geldiği, herkesin de görüşünün alındığı, herkesin de ortak noktada buluştuğu oyuncuları transfer ediyoruz. Şu anda her bölge için Trabzonspor'da bugün yani sol bekimi versem hemen 3-4 alternatif sayarım size. Stoperimi versem 3-4 alternatif hazır. Sağ açımı ya bir şey değişmiyor. Yani ekibin şu anda önümüzdeki yıllara bile hazırlığı

0: kalmış durumda devam ediyor. Yani biz bunu bu şekilde inanın çalışmıyoruz. Çok arkasında ciddi planlama var. Hemen hemen biz hangi oyuncularımızı satılabileceğini zaten biliyoruz işte. Çok konuşulan oyuncularımız var tabii işte. Olay, Ağustos'ta bunlar ilk etapta vermeyi planlıyoruz. Doğrudur. Sebebi de maddi durumumuz. Açık ve net söyleyeyim. Yani şunu yapmak durumundayız biz. Yabancı oyuncular için de ben Trabzon'a gidersen gelişimimi sağlarım ve buradan Premier Lig'e, Almanya'ya, İtalya'ya giderimi göstermemiz gerekiyor. Yerde... Ama olayın zaten talebi Türkiye'de kalmak falan değil yani. O adamın zaten şu anlık aklındaki tek şey işte Premier Lig'de, Almanya'da vesaire oynamak. Türkiye'de böyle bir satış olacağını düşünmüyorum ben.
1: Bir de sürekli bu Tsiganov soruları geliyor.
0: Kim?
1: Tsiganov.
0: Ukraynalı sağ kanat.
1: Evet.
0: Stanko. Evet, hocamızın beğendiği, izlemenin de beğendiği bir oyuncu. Girona'daki oyuncu, evet. Ukraynalı. Evet, yani hem hocamızın hem izlemenin beğendiği, bizim de şu anda transfer etmek için görüşmeler yaptığımız bir oyuncu. Mesela Bakato mesela şu anda Trabzon'da kız arkadaşıyla beraber tatilini Trabzon'da geçiriyor.
2: Enteresan.
0: Yani tedavisini oluyor ve çok mutlu. Yani adam gerçekten çok mutlu. Yani,
1: o da aslında satılacaklar listesinin en önemli adayları arasındaydı ama
0: çok ciddi talepleri vardı. Evet, sakatlık evet. Yaşadı, şanssızlık. Çok ciddi talepleri hala var.
1: Hala var ama sanki Trabzonspor'un hayrını oldu biraz.
0: O ayrı bir konu ama örnek vermek demek istediğim o. Yani adam yani onlar gerçekten burada mutlular. Yani bu şehirde mutsuz insanı tutmayacaksın.
3: Evet, kaçıranlar için Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın Gündem Özel programında transfer konusunda yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Tekrar bir hatırlamış olduk. Şimdi biz de bu açıklamaları teker teker sıra sıra değerlendireceğiz konuklarımızla. Onur Özkan, sizinle başlamak istiyorum. Sayın Başkan'ın ilk açıklamaları, transfer konusunda dikkat çeken açıklaması, yıldız oyuncu gerekiyorsa onu da yaparız dedi. Şu ana kadar 8 transferi bitirdikleri bahsetti ve 4 oyuncuyla da görüşmelerde artık son aşamada olunduğunu yine Sayın Başkan ifade etti.
2: Ya bir kere şunu ifade edelim önce. Herhalde Ertuğrul Doğan Türkiye'nin en gerçekçi ve en az hayal satan başkanı diyebiliriz. Yine çok objektif kulübün gerçekleri üzerinden açıklamalar yaptı. Hem olumlu taraflarını hem olumsuz taraflarını çok açık yüreklilikle dile getirdi. Ben yayın öncesinde Sayın Başkan'a dedim ki çok hızlı girdiniz transfere başkanım, tebrik ederim dedim. Hayır dedi, daha hızlı girmeyi hedefliyorduk dedi. Geçen hafta dedi 12 transferin tamamını bitirecektik aslında biz dedi. Ben dedim ki başkanım hani sonra bize ne kalacak yani daha öyle kadar çok vaktimiz var hani bitirmeyin transferi dedim yani. Tabii işin şakası, Trabzonspor çok alışkın olmadığımız bir yöntem izliyor aslında. Hem geçtiğimiz sezonki planlama, devre arası ve sezon başı ve şu anda geldiğimiz noktada çok enteresan bir şekilde henüz resmi transfer dönemi başlamadan 8 tane oyuncudan bahsediliyor. Hani gerçekten bizim çok fazla şahit olmadığımız, hani hep Avrupa'dan örneklerini verdiğimiz bir şey aslında bu.
3: Evet.
2: Hani deriz ya, ya X kulübe bakın, daha transfer dönemi başlamamış, kadrosunu %80 tamamlamış deriz her zaman değil mi? Bizim ülkemizde de demek ki doğru aklı koyabildiğiniz zaman böyle şeyler olabiliyor. Tabii 8 tane oyuncunun dışında herkes merak ettiği nokta şu, 4 oyuncu kim? O konuda da Tsiganov zaten hepimizin bildiği bir isim.
3: Sayın Başkan da olduğunu düşünüyoruz.
2: Evet, Sayın Başkan'a ki onu söyledi. Evet. Fatih Hoca'nın istediği bir oyuncu olduğunun altını çizdi. Diğer 3 oyuncu hangi pozisyonlar olacak? Herhalde 9 numara pozisyonuna bir oyuncu alınabileceğini düşünüyorum ben, alternatif anlamında. Yani
3: merkez orta saha olabilir bence.
2: Merkez orta sahaya bir oyuncu alınabilir. Tabii bir de şu önemli, maksimum 2 oyuncunun satışına izin vereceğiz dedi. Tabii isim vermedi ama aşağı yukarı olayı ve Ağustos olduğunu tahmin edebiliyoruz. Gidecek oyuncuların yerine de mutlaka o pozisyonlara futbolcu gelebilir.
3: Bence bu arada 4 oyuncudan yani 1-2 tanesi en azından olası gidişlere, ayrılıkları beklemeden Trabzonspor evet, şimdiden o takviyeyi yapıyor gibi.
2: Bir de gidecek
3: bence,
2: olan oyunculara göre, çünkü elde bütçe belirlenecek. Doğru. Örnek veriyorum, Trabzonspor Ağustos'ta ve olayı satar, işte 30-40 milyon belki daha fazla bir gelir elde ederse, o zaman transfer bütçesinin şekli şemali de değişecek. Hedefler de değişecek. İşte yıldız oyuncu dediğimiz, ki yani yıldız oyuncunun tanımı herkese göre değişir. Yani çok göreceli bir kavram bu ama başkanın tarif ettiği şey aslında taraftarı heyecanlandırabilecek ismi olan, hani şöyle söyleyeyim mesela, Savyola çok önemli bir futbolcu potansiyel ama ismi çıktığı zaman Trabzonspor taraftarının 10 kişiden 5'inin tanımadığı bir isimdir.
3: Doğru.
2: Ama yıldız tarif ettiği ismi Sayın Başkanım büyük ihtimalle 10 kişinin

0: Onun da bildiği, tanıdığı futbolcu olacaktır diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi hem kutluyorum Trabzonspor'u hem de şaşkınlıkla izliyorum bir yandan da. Yani ben hani yaklaşık 25 yılı geçti spor medyasının içinde. Hani çok fazla alışkın olduğum bir durum değil bu. Biz neye alışkınız? İşte Avrupa'da transfer penceresi kapanır. İşte son artık pazarın oyuncuları, akşam pazarı dediğimiz oyuncuları almaya çalışırız.
1: Bu arada çok benzer bir planlamayı da aslında yakın geçmişte yine Trabzonspor yapmıştı. O dönemde de şampiyonluğa ulaşmıştı.
0: Hatta şöyle söyleyeyim, Riva'da Trabzonspor kamp yapıyordu o dönem sezon başında. Evet, ve Riva'daki kamp döneminde %80'i bitmişti transferlerin, sonra şampiyonluk gelmişti.
1: Evet, işte Hamşik vesaire.
0: Evet, çok önemli gerçekten Trabzonspor'un yaptığı iş. Umarım diğer kulüplerimiz de bence bu yoldan devam eder diye düşünüyorum.
1: Kaya, sen nasıl yorumlarsın Trabzonspor'un şu ana kadar almış olduğu aksiyonları bu transfer döneminde?
2: Aslında benim dikkatimi çeken konu bu akşamki röportajda daha çok hem stadla alakalı başkanın söyledikleri, sponsorların olmaması. Daha çok bu konuda, bu konunun üzerine yoğunlaşılması da bence daha anlamlı olabilir. Çünkü Trabzonspor bu sezon başında no name isimleri kadrosuna katarak çok ciddi bir başarı elde edebildi. Hep söylüyoruz bunu, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışında olan bir Trabzonspor vardı. Doğru. Bu isimlerle de iyi bir şekilde lige tutunabildiler. Fakat eksik yönleri yedek kulübesinin olmaması. Yani yeterince oyuncuya sahip olamamasının sıkıntısını çok fazla çektiler bu sezon. Ama bu transfer planlaması, hızlı bir şekilde sezona başlamak, bu oyuncuları kampa yetiştirmek, bunun bilincinde hareket etmek bence çok çok önemliydi. Bir yandan oyuncu satışı da illaki gerçekleşebilir. Zaten Ocak ayında ciddi bir satış yaptı Trabzonspor, kasasını doldurdu. Fakat diğer sponsorlarla alakalı da işte bu hem forma satışları, hem biletler, hem kombineler, bunları da üst seviyelere çıkarabilmek için bir yıldız transfere ihtiyacı var gibi Trabzonspor'un. Yani hem forma sattıracak, hem takımına sahip çıkacak, hem de o tribünlerin bir şekilde dolması gerekiyor. Doğru. En önemli nokta burası. Oradan dert yandığını ben biraz daha bugünkü yayında anladım. Ama transferlerle alakalı tekrar edeyim, planlı, stratejili, hiç çok fazla acele ediliyormuş gibi görülüyor ama Trabzonspor'un bulduğu genç oyuncuların hepsi yetenekli çıktı. Yani 5 oyuncu aldıysa bunlardan 3'ü net olarak iyi çıkmıştır. İkisi bir acaba delirtmiştir. Son dönemlerde yapılan transferler daha çok bu yöndeydi. Ama şu an evet hızlı başladılar. Kamp oyuncu yetiştirmek önemli. 4 oyuncuyla daha görüştüklerini söylemesi Trabzonspor taraftarını burada heyecanlandırmıştır. Bakalım önümüzdeki süreçte hangi isimler daha Trabzonspor'la anılacak, kimler gelecek, kimler gidecek.
0: Ben şunu ekleyebilir miyim?
1: Tabii
0: Trabzonspor
1: ki,
0: yönetiminin ben bu anlamda biraz yalnız bırakıldığını da düşünüyorum. Yani Sayın Başkan'ın altını çizdiği, hem Kaya'nın söylediği stat kombine satışları, 3000 kombine satışımız vardı, 2500'ü kolay alınabilir kombineler ifadesini kullanan, loca satışları ciddi sıkıntıda, sponsorluk konusu ciddi sıkıntıda.
1: Yayın gelirleri dışında 1 TL gelirimiz
0: ve
1: yok.
0: Trabzonspor'un bu sezon yakaladığı başarıya rağmen, sportif başarıya rağmen, Akyazı'daki taraftar ortalaması da ortada. Birçok maçta ya 1 TL'ye, 61 TL'ye falan indirildi sembolik rakamlara ki taraftar gelsin diye. Şimdi Trabzon şehri belki yüz ölçümü ve nüfus anlamında Türkiye'nin en büyük şehirlerinden bir tanesi değil. Ama ülke genelinde yarattığı etki itibariyle bence en büyük 5 şehirden bir tanesi Trabzon.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu şehrin insanlarının bu takımın bence peşinden gitmesi gerekiyor biraz. Yani şimdi görüyoruz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, işte yönetimin ya da kulübün içinde olmayan birçok insanın bir şekilde kulübe elini uzattığı örneği var. Sponsorluklar ya da farklı şekillerde. Ama Trabzonspor'da bunu çok fazla göremiyoruz. Yani takımı izlemek, takımı sevmek, seyretmek, gönül vermek başka bir nokta. Ama gerçekten de imkanı olan insanların şu oluşuma destek vermesi başka bir nokta.
1: Bu arada bu yani çok altı boş bir çağrı da değil. Trabzonspor hani kulüp yapısı olarak da son bir yılda yaptıklarıyla bence bunu hak ediyor da.
0: Kesinlikle
1: yani.
0: Onu demek istiyorum. Yani ortada mesela şöyle bir durum
1: sportif
0: yok.
1: Sportif başarı anlamında da gayet iyi bir sezon geçirdi Trabzonspor.
0: Hani şu olur, Trabzonspor çok kötü bir dönemden geçiyordur. Denir ki bize yardım edin hani Trabzon'un büyüklerine. Ha bu gelmez, bu ayrı bir nokta ama başarılı bir oluşum var. Heyecan verici bir oluşum var burada.
1: Kesinlikle.
0: Ve herkesin bir şekilde dediğim gibi bu yönetime elini uzatması gerekiyor diye düşünüyorum. Maddi manevi. Ben Sayın Başkan'ı ve yönetimin bu anlamda yalnız bırakıldığı kanısındayım. Trabzonspor takımının ve Fatih Hoca'nın da yalnız bırakıldığı kanısındayım. Yani sadece bunu iş adamları anlamında söylemiyorum. Trabzon şehrinin de ben Trabzonspor'u çok fazla hak ettiği kadar desteklediğini düşünmüyorum. Yani biz Trabzon şehrine gittiğimiz zaman yayınlar için herkesin tek gündemi futbol. Herkes futbol konuşuyor. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Ama bir bakıyoruz akşamki maçta tribünlerin yarısı dolu.
2: Sadece derbilerde dolan bir.
0: Sadece derbiler. Şimdi bu çok doğru orantılı bir şey değil. Yani Trabzon şehrinin futbola duyduğu sevgiyle tribünleri doldurma oranı bence çok örtüşmüyor birbiriyle.
1: Katılıyor.
0: Ve bu takımın da bu oluşumun da çok önemli bir desteğe ihtiyacı var bence.
1: Transfer konusunda bu arada Sayın Başkan'ın aslında yapmış olduğu önemli açıklamalardan birisi de Andre Onana konusuydu. Tabii çok merak ediliyor durumu. Takımda kalmaya devam edecek mi? Yeni sezonda da Trabzonspor forması giyecek mi Onana? Bu konuda da Sayın Başkan Onana'nın kalacağını düşünüyorum dedi. İstediği rakamı verdik şeklinde de ekledi.
2: Pozitif düşünce içerisinde zaten. Onana Trabzonspor'a geldiği günden bu zamana kadar altyapıdaki genç kalecilere de destekte bulunmuştu. Onur Alp'e kadar bütün eksiklerini hissedilen oyuncuların hepsinin yanında
1: çok
2: oldu.
1: Çok iyi bir insan dedi, evet, bu konuda Sayın Başkan'da.
2: Karakterli bir oyuncu, dedi, evet. Kaleci. Bunu zaten uzaktan da görebiliyorduk. Net olarak futbolculara dokunduğunu da. Zaten Trabzonspor'un bu sezon çok iyi işler yapmasında da kalenin sağlama alınması da bence çok önemli. Çünkü Uğurcan Çakır gibi bir kaleciden çıkıyorsunuz. Uğurcan Çakır'ın satışı gerçekleştirdikten sonra Trabzonspor Uğurcan Çakır performansı aradı mı? Kendi yani yarış halinde bulunduğu denklemde bence aramadı. Onu arattırmadı. Galatasaray'a Uğurcan geldikten sonra Muslera da aynı denklemde bu örneği verebilirim.
1: Doğru.
2: Galatasaray da Muslera'yı aratmadı. Bir zincirleme ilerleyen bir kaleci denklemi vardı burada. Ama şu bir kesin, Trabzonspor'un bence böyle Onana ile bir bağ yakalamışken bunu finale götürmesi gerekiyor. İyi bir teklif yaptığını da başkanın ifade etmesi. Bu da biraz daha olumlu süreçte ilerleyeceğini. Onana'nın burada düşüncesi çok çok önemli tabii ki. Burada da kendini buldu. Çünkü Manchester United'da forma giydiği zaman, kaleyi koruduğu zaman hatırlayalım, tribünlerden çok ters tepkiler almıştı orada.
1: Sayın Başkan diyor ki Kaya, bu ilgiyi dünyanın hiçbir yerinde bulamaz.
2: Katılıyor.
1: Onana için.
2: Yani gerçekten bulamaz. Çünkü Trabzonspor taraftarı, yönetimi de hocası da kucak açtı Onana'ya. Çok hani Manchester United'da kötü zamanlar geçirdi. O yüzden kendini buldu Trabzon'da. Mutlaka bence Trabzonspor'un kaleyi garantiye almak adı altında Onana da ikna edildiyse yeni sezonu Trabzonspor'da Onana ile başlayıp arkasında da yine genç kalecileri, dinamik kalecileri Onana'nın birliğiyle beraber hazır tutacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Katılıyorum. Siz peki beklentiniz nedir Onana konusunda Onur Özkan?
0: Ya transferde en zor noktalardan bir tanesi doğru ve iyi kaleciyi bulabilmek. Hani başka pozisyonlarda hata yaptığınız zaman işte sistem değişikliği, devşirme futbolcular gibi formüllerle çözüm bulabiliyorsunuz. Ama kaleci noktasında böyle bir şansınız yok. Trabzonspor doğru kaleciyi bulmuşken onu kaybetmemek için bir çaba harcıyor. Ben bunu mantıklı buluyorum. Sayın Başkan'ın sözünden şunu da çıkartıyorum. Demek ki United tarafında bir problem yok.
1: Evet.
0: Yani zaten şunu biliyorduk. Lamens sonrası United zaten oraya Onana'yı düşünmüyor. Şu anda Onana'yı satmak istese Avrupa'da çok talibinin çıkabileceğini ya da çok yüksek bonservisler ödenebileceğini de düşünmüyorum Onana'ya.
1: Bu arada kaleci rotasyonunda sanki yeni bir yapılanma yapacak.
0: Evet, 6 ayda ayrılacak büyük ihtimalle. Orada Lamens'in arkasına birisini alacaklarmış gibi duruyor şu anda. 2028'e kadar sözleşme var. Sanırım Trabzonspor kiralayıp bir opsiyon maddesi falan da koydurabilir bu sezon sözleşmesine. Onana mutlu ve şöyle bir şey var. Yıllardır aradığı belki huzuru da Trabzonspor'da buldu. Aidiyeti başlangıç noktasından itibaren çok iyiydi. İlk maçı Fenerbahçe deplasmanıydı.
1: Evet.
0: Maçtan sonra bir soyunma odası konuşması yayınlanmıştı. Yanılmaz bir şey. Bu adam 3 gün evvel United'da futbolu bırakma noktasına gelmiş bir isimken Trabzonspor'a geliyor. Herhalde şehrin havasından, suyundan mıdır bilemiyoruz tabii ki. Ya da hamsili pilav yedi herhalde. Oradan olumlu bir etkileşim aldı kendisi. İlk maçından direkt bir soyunma odası konuşması yapan bir lider oyuncuya dönüştü Onana.
1: Bu arada biz daha önce formasını giydiği hiçbir kulüpte Onana'nın böyle bir rol üstlendiğini ne gördük ya, ne
0: yediği,
1: de
0: yediği içtiğinde
1: okuduk.
0: Bir şey oldu büyük ihtimalle yani. Yani bu enteresan bir şey. İşte orada aslında ilk maçla beraber etkileşim başlamıştı ve geldiğimiz noktada Afrika Kupası'na gitmeme noktasında bir hayal kırıklığı oldu. Orada bir düşüş yaşadı. İşte Gençler Birliği maçı, Beşiktaş maçı hatırlayalım. İşte hatalı goller yedi. Bir aylık bir dalgalanması oldu. Onun
1: acaba
0: dışında,
1: dedirtti.
0: Evet, ama onun dışında çok istikrarlı, çok iyi performans verdi gerçekten de ve başkan da müjdeyi verdi. Eğer United tarafı da sorun çıkartmıyorsa artık Onana Trabzonspor'a devam edebilir diyebiliriz evet, herhalde.
1: Şu an süreç biraz daha pozitif
0: bayağı
1: ilerliyor. Sayın Başkan'ın ifadesi böyle oldu ve yine en çok merak edilen isimlerden birisi Polo Onaç. Onunla ilgili son günlerde bazı transfer haberleri, transfer iddiaları vardı. 23 gol attı bu sezon Süper Lig'de, yanlış hatırlamıyorsam Polo Onaç'ı Şomurodov'la beraber. Evet. Krallığı paylaştılar hatta. Onaç'a teklifler var dedi Sayın Başkan. Fakat onu satmak gibi bir düşüncemiz yok. Onaç'ı da gitmeyi düşünmüyor. Eğer gelip kendisi ayrılmak istiyorum demezse biz göndermek istemiyoruz dedi. Hatta rakam içinde yaklaşık 20 milyon seviyesinde bir rakam teklif edildi dedi Onaç'a.
0: Yani yaşı itibariyle insanların kulağına olumlu gelebilir ama Trabzonspor Onaç'ı sattığı zaman 20 milyon euro yeni bir Onaç'ı bulamaz bence.
1: Evet.
0: Yani bir de Onaç'ı için şunu söyleyeyim. Belçika dışında hiç performans veremedi neredeyse. Trabzonspor'u çok iyi performans veriyor. Yani gittiği takımda da bu başarıyı yakalama yüzdesi çok yüksek olmayabilir. Belki ondan da ayrılmak istemiyor. Ben Trabzonspor'un bu anlamdaki stratejisini doğru buluyorum. Yani siz bu Ulay'ı sattığınız zaman yerine bir oyuncu koyabilirsiniz. Ya da Augusto'nun yerine yeni bir Augusto da bulabilirsiniz. Ama Onaç'ı bence Trabzonspor'da satılmaması gereken futbolcular listesinde ilk sırada yer almalı. Ki sanırım başkan da öyle düşünüyor. Yani baktığımız zaman Trabzonspor'un bu boşluğu doldurması sadece ekonomik anlamda da mümkün değil. Yani sattınız onu, şu 20 verdiniz. Gelecek olan oyuncu ne yapacak büyük bir soru işareti.
1: Tabii.
0: Yani bu anlamda ben Trabzonspor'un refleksini son derece doğru buluyorum.
1: Kaya.
2: Yani bu sezon Galatasaray için Osimhen neyse hep söyledik. Trabzon için de Onaç onu ifade ediyor saha içerisinde. Bitmek bilmeyen enerjisi, hava toplarında etkisi, takım oyununda etkisi, ön alan baskısı. Gerçekten olmadığı maçlarda Trabzonspor çok zorlandı saha içerisinde de. Bu rakamlara bence de yani teklif olsa bile bence satılmaması gerekiyor. Trabzonspor'un eğer ki bir hedefi varsa ki var sezon başlarında, her ne kadar da bu 1 ile 4 arasında bu sezon Fatih Tekke'nin söylediği tamamen bir demeçti. İlk 1 veya 3, 4 yani 4'ün altına inmeyi düşünmüyoruz gibi bir açıklaması vardı. İyi yerde de bitirdiler. Önümüzdeki sezonlar içinde bu kadroyu daha fazla kuvvetlendirip genç oyuncularla çok fazla devasa paralar harcamadan bu kadroyu ayakta tutup bir yandan kulübe geril kaynağı oluşturup ama bu oyuncuları da elinizde tutabilmek gerçekten çok büyük bence bir başarı olur. Çünkü saha içerisinde gerçekten enerjisiyle oynayan bir futbolcu. Oyun bilgisi üst seviyede, topun nereye düşeceğini önceden sezebilen bir oyuncu. Yani bence bu çok önemli. Ve Trabzonspor'da da şu var. Bekler iş yapıyor. Orta açıyorlar yani. Bindirmeler, kanatlar da aynı şekilde. Onaç'ı biraz da bu sezon o golleri atmasındaki en büyük etkilerden bir tanesi de takım arkadaşlarının onu anlamasıydı. Trabzonspor zaten bu oyuncuyu geçtiğimiz sezonlarda da Trabzonspor forması giymişti. Tadı damağında kalmıştı Trabzonsporlu taraftarların. Tekrar geldi. Süper Ligi
1: ama
2: bilen bir oyuncu.
1: Ama dönüşü sanki çok daha etkili oldu.
2: Evet.
1: Çok daha
2: gelişmiş evet. Bir Onaç'ı vardı sanki. Daha kendinden emin bir Onaç'ı vardı
1: daha
2: sahada.
1: Daha net bir liderlik de gösteriyor.
0: Bol servisine gelmesinin etkisi olabilir.
1: Olabilir yani tabii.
0: Aynı kiralık gelmişti.
1: Daha kafa daha rahat
0: daha
1: olabilir
0: rahat.
1: Şu anda.
0: Onun
2: yani. Satılmasa hata olur yani. Bence 20 milyon euroyu çünkü bu ayarda oyuncu bulabilmek şu an çok zor. Şöyle bir örnek verelim. Başakşehir'de Bertu. Yani büyük takımların radarında 15 milyon euro bir bol servis beklentisi var. Onaç'a 20 milyon euro gelen denklemde düşük de görülebilir bu rakam. Trabzonspor satmayı da istemez tabii ki. Böyle bir oyuncu elinden çıkarmak da istemez. Fakat şu var. Trabzonspor'un santraforlardan yana yüzü hep güldü zaten. Yani hep getirdikleri oyuncuların hepsi bir etki oluşturmuştur. O yüzden bu sezon bence Onaç'la devam edip daha çok takımı güçlendirme adı altında çalışmalar devam eder gibi görünüyor.
1: Oyuncu satışı konusunda Trabzonspor'un yaşadığı bir endişe de yok bence. Bu da önemli. Çünkü elinde çok fazla bu anlamda potansiyel isim olduğu için işte Sayın Başkan mesela gayet şeffaf bir şekilde Olay ve Augusto'yu göndermeyi planlıyoruz diyor ki zaten biz de bunu biraz tahmin ediyorduk satış konusunda. Evet. Beklediğimiz isimler, tahmin ettiğimiz isimler Chris Olay ve Augusto'ydu. Olay ile ilgili olarak da şunu ekliyor. Hedefi Türkiye'de kalmak değil, aklındaki tek şey Premier Lig diyor Chris Olay için.
0: Ya şöyle söyleyeyim, tabii şampiyonluk yarışında var olabilmek, yarışmacı olmak ve ekonomik yapıyı sürdürebilmek arasında ince bir çizgi var. Yani Trabzonspor'un bir yandan yarışmacı kimliğini sürdürmesi gerekiyor. Bir yandan da işte gelirler konusunda problem olduğu için oyuncu satışı konusunda aktif olması gerekiyor. Böyle bir gerçeği var Trabzonspor. Ama bunu yaparken de dediğim gibi takımın iskeletinden güç kaybetmeden yapmak zorunda. İki oyuncu burada mantıklı nokta bence. Daha fazlası Trabzonspor'a zarar verir çünkü. olay sanki şöyle bir kariyer planlaması yapmış. Trabzonspor'u bir basamak olarak görüp ondan sonra bir Avrupa'nın 5 büyük ligi evet. şeklinde. Yani Fransa'da çok oynayamıyordu orada. Çok göz önünde bir oyuncu değildi. Oynayacağı bir takıma gidip gelişip sonra Avrupa'nın 5 büyük ligine geri dönmek hedefi vardı. Ama ben Trabzonspor'un Dünya Kupası bitene kadar bir adım atmasını beklemiyorum. Çünkü Dünya Kupası'nda olası iyi bir performans. Ki Fildişi iyi bir takım.
1: Evet.
0: Kabul etmemiz gerekiyor.
1: Orada Fildişi'de çok fazla potansiyel isim var. Bir anlamda yani büyük
0: göz önünde olacak.
1: Gözü Fildişi evet. sahili bir takımında olacak zaten.
0: O yüzden de orada olası bir gelir artışı yani pazarını arttırmasıyla Trabzonspor beklentilerin üstünde bir rakam bile elde edebilir. Augusto konusunda da sanırım Augusto'nun bir kulübü sıkıştırması var belli bir noktada. Yani işte Rusya'ya transferi ve Trabzonspor'dan aldığının 3-4 katı maaş teklifi. Hani bırakın beni gideyim şeklinde Trabzonspor'un biraz elini zayıflatma durumu var Augusto'nun. Trabzonspor yönetiminin burada çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Augusto'nun belli bir pazarı var. Bu tip hamleler Trabzonspor'a ekonomik anlamda zarar verebilir. Ama gözüken o ki her şey beklendiği gibi giderse Trabzonspor 30 milyon euronun üzerinde mutlaka iki oyuncudan bir gelir elde çıkmış gibi duruyor şu
1: yani
0: anda.
1: Yani iki oyuncudan bir bence paket 50 milyon euro
0: şey, olayın durumunu şu an net bilemiyoruz. Biraz Dünya Kupası'na bağlı. Dünya evet. Kupası'nda iyi oynarsa çok büyük potansiyel. O zaman dediğin rakama ulaşabilir Trabzonspor.
1: Fildişi'nde bu arada işte Yan Diomande var mesela.
0: Evet en önemli yıldız adaylarından bir tanesi.
1: Genç potansiyel isimlerinden evet. birisi olarak gösteriliyor. Şimdi başkan diyor ki Sayın Başkan Ertuğrul Doğan Trabzonspor oyuncu alıp geliştirip satmayı hedefliyor. Bence bu çok kıymetli bir açıklama bu arada. Kulübe ya Trabzonspor'un artık bu misyonu kabullendiğini görmek bence çok kıymetli ve olay ve Augusto konusunda da gayet şeffaf bir şekilde göndermeyi planlıyoruz diyor bu yaz transfer döneminde.
2: Evet ya şöyle bu oyuncuları bulmak çok büyük bir marifet hep söylüyoruz ama şöyle bir denklem de var tabii. İstikrarının devam etmesi. Ulay çok iyi bir ilk yarı geçirdi. Kaçırdığı maçlardan dolayı bir dönem düşüşe geçti. Tekrardan kendini gösterdi. Ama kalitesini, kumaşını gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Süper Lig'de etki yaratan ve oluşturan oyunculardan bir tanesi. Bunu net olarak gördük. Zaten Avrupa'nın farklı takımlarında radarına girmesi burada bence çok değerli Trabzonspor için. Beklenilen bonservis bedellerine Avrupa'dan karşılığını sadece bulamayabilirsiniz bu denklemde. Çünkü bu oyuncu kendisini Avrupa'da farklı bir takımda gösterse burada 30 dediğimiz oyuncuyu orada en az 60, 55-60'larda konuşuyoruz. Burası çok önemli. Çünkü geçmişte de aslında bunun örnekleri var. Daha çok Trabzonspor oyuncu bulduğunda satış konusunda başarılı, çok makul rakamlara oyuncu bulup da yüksek bol servise satabiliyor. Onun rekorunu da bu sezon Galatasaray'a sattı. Uğurcan'la zaten göstermişti Süper Lig'de yine. Ama Ulay'ı herkesin beğendiği oyunculardan bir tanesi. Yani şöyle çok iddialı olabilir ama büyük takımların hepsine koyun Süper Lig'deki sanki 40 yıldır o takımın futbolcusuymuş gibi
1: bir
2: potansiyel
1: sana bir soru
2: sergiler.
1: Sormak istiyorum. Trabzonspor'u konuşuyoruz. Galatasaray'ı birazdan daha detaylı konuşacağız ama devre arasında zaten resmi olarak böyle bir görüşme olduğunu biliyoruz iki kulüp arasında.
2: Evet.
1: Hatta şu anda çok iyi ilişkiler de yok Trabzonspor ve Galatasaray arasında. Bunu biliyorum fakat bu transfer döneminde Galatasaray için gidişata göre özellikle bu 10 artı 4 kuralından da kaynaklı olarak bunu soruyorum. Yeniden bir olay gündemi olabilir mi?
2: Bu ilişkilerden dolayı zor. Yani Ocak ayında Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesiydi. Sözlü olarak da rakamı da araştırılmıştı. Zaten o dönem başkanın tutumu da vardı. Hani çok karışık bir döneme denk gelmişti. Ama şu var ya ben hep söylüyorum geçtiğimiz yayında da ifade ettim. Galatasaray'a da Trabzonspor oyuncu verebilir. Eğer ki tabii ki istediği bir oyuncu varsa orada beğendiği kulüplerin her iki kulübünde menfaatleri karşılığında uyan bir nokta varsa bu durum bu şekilde belki hafife alınabilir. Çünkü son açıklamalar ortamı çok germişti Ulay ile. Aslında Ulay da değildi. Niyaga transferiyle evet. alakalı bir süreçti o konuda. Fakat şu var, bunun da örneğini net olarak verelim. Galatasaray Niyaga gibi iyi bir oyuncu almıştı. Trabzonspor bunu hani takip ediyor. Yani resmi teklif götürdü mü götürmedi mi, imzalar atıldı mı atılmadı mı çok tartışma konusu oldu. Galatasaray'da oyuncu zaten süre bulamadı. Trabzonspor'da olsaydı direktmen ilk 11 oyuncusu olurdu. Bunun böyle bir yüzü de var. Ama çok uzatmayacağım. Bence yeni sezonda yani şu an için yaz transfer döneminde Galatasaray Ulay'a gitmez. Çünkü rakam beklentisi de çok çok yüksek olur. Ve en son yaşananlar da ortada yani.
1: şu anki atmosferde en azından
2: farklı
1: çok mümkün.
2: Farklı profilde oyuncular var. Biraz daha Galatasaray oraya yıldız adaylarına bakıyor. Peki, yıldız isimler var orada.
1: Konuşuruz daha detaylı birazdan.
2: Zor ama onlar da konuşacağız. Hepsini detaylandırırız.
1: Son Trabzonspor'a dair konuşacağımız konuda Sigankov ismi Onur Özkan. Aslında Zubkov gitti. Çok benzeri vatandaşı. Fakat evet, bence daha yeteneklisi Zubkov'un. Trabzonspor'un
0: Zubkov Plus.
1: Evet. A sınıf

0: Zubkov gibi aslında. Evet. Transfer etmek için görüşmelerimiz sürüyor dedi Sayın Başkan.
1: Ya evet, çok net ifade edildi artık. Çok gündemde net bir şekilde Sigankov. Yani Girona'nın orada küme düşmesi Trabzonspor için tabii net bir avantaj oldu. Yani yine çift taneli rakamlara yakın ya da çift taneli rakamlarda bitebilecek bir transfermiş gibi duruyor ki Trabzonspor geçtiğimiz sezon kanat bölgesinden çok fazla katkı alamadı.
0: Doğru.
1: Yani Zubkov çok iyi bir sezon geçirdi mi? Skor anlamında geçiremedi ne yazık ki. Sol kanatta zaten net bir oyuncu bulunamadı. Ola Ekpe geldi, o performans veremedi. Augusto orada oynadı, Muçi oynadı.
0: Sezonu Vakayeme tamamladı.
1: Ya yani düşün yani. Trabzonspor'un en büyük problemi kanattaydı. Şimdi Cabral geldi, çok yönlü bir oyuncu. Saviolo geldi, çok yetenekli bir oyuncu. Bir de Trabzonspor Sigankov'u alırsa orada ciddi bir şekilde güçlenecek. Çift taneli skor katkısı vermiş bir oyuncu da ligada. Yaşı da son derece olgun bir döneminde, 28 yaşında Sigankov. Ben Trabzonspor'un transferi bitirirse bayağı güçleneceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Trabzonspor sadece 11'ini güçlendirmekte kalmıyor. Doğru yöntem bence şuydu. Trabzonspor kadro genişliği sağlıyor şu anda ki geçtiğimiz sezon 13-14 futbolcu ile sezonu tamamlayabilmişti Fatih Tekke. Bunun bayağı bir sıkıntısı yaşanmıştı. 3 tane de yerli oyuncudan bahsediyoruz. Çok yetenekli alternatif oluşturabilecek yerli oyuncularla anlaştı Trabzonspor. İşte Samet Akaydın milli takımımızın stoper rotasyonunda bulunan bir oyuncu.
0: Evet.
1: Bence asla anlatıldığı kadar kötü bir oyuncu değil. Metehan Mimaroğlu hani Luka Toni vari bir kariyer çıkışı yapabilir mi? Hani 28-29-30'larından sonra. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Hani ben Metehan'ı izlediğim zaman ya dedim ki daha önce neredeymiş, nasıl kaçırmışız gözden bu futbolcuyu diye düşündüm. Zaten Meli son iki sezon ligimizin rakamsal anlamda en iyi merkezlerinden bir tanesiydi. Trabzonspor çok doğru yolda şu anda.
0: Ben Samet'le ilgili bir konuda saha dışı konu olacak belki ama soyunma odasında takım içerisinde de pozitif etki yaratan bir isim olduğunu
1: aynen
0: düşünüyorum. Yani
1: bunu
0: da niye düşünüyorum? İşte milli takım kampındaki o
1: Meri'nin işte podcast'leri
0: son, evet, orada da özellikle Samet'le ilgili herkesin aslında evet ortak noktada buluştuğu şey takım üzerindeki pozitif etkisi. Çok aynen seviniyor, çok tırnak içerisinde hani çok komik, çok sempatik
1: o bir insanı
0: oyuncu ve Trabzonspor'un da bence yerli oyuncu konusunda da bir eksikliği söz konusuydu. Samet bu anlamda da değerlendirilmesi gereken bir isim. Performansının yanı
2: kesinlikle
0: sıra bence.
2: Ya kontenjan olduğu denklemde bu tür oyunculara da zaten giderek doğru bir adım atmış oluyorsunuz. Milli takımda bu kadar çok tartışmasının nedeni de Euro 2024'te bence iyi bir performans sergiledi. Hataları da oldu.
0: Bir hatalarından tane kötü maçı dolayı var. Portekiz maçı.
2: Evet evet, hatalarından dolayı çok fazla oyuncu hani yerden yere vuruldu ama o röportajlar oldukça mesela bütün oyuncularla alakalı neden Montella'nın işte Samet'i seçtiğini, neden farklı bir oyuncuyu kadroya aldığını daha iyi anlayabiliyoruz. O ortamı koruyabilmek bence çok çok önemli milli takım içerisinde de. Bu kuralla beraber zaten yerli oyuncularında net olarak piyasa değeri de artıyor. Bir yandan da böyle bir denklem de var. Yani yurt dışında örnek veriyorum Samet yerine düşürdüğünüz oyuncuya gittiğinizde bu rakamlar ikiye katlanıyor. Şu an tabii ki bu kuralı da Avrupa'daki takımlar bildiği için transferlerde gerçekten bütün kulüpler bu sezon çok zorlanacak. Bu 10+4 kuralı evet bir yandan fayda sağlayacaktır net olarak kulüplere ama diğer yandan da gittiğiniz isimlerde de rakamlar çok yüksek olacaktır.
0: Katılıyorum. Bu arada yeri gelmişken eğer izlemeyenler varsa da Merih Demiral'ın podcast'ı YouTube'da şu ana kadar 4 bölüm yüklendi diye hatırlıyorum. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Milli takımdaki o hep dışarıdan gördüğümüz, bahsettiğimiz keyifli ortam, arkadaşlık ortamını çok daha iyi yansıtan bölümler, videolar, sekanslar var. Güzel bir içerik olmuş. Tavsiye ederiz. Trabzonspor'a dair varsa son yorumlarınızı alabilirim. Fenerbahçe'ye geçiş yapacağım. Fenerbahçe'de yarın bir mazbata töreni var. Yeni yönetimin artık yarın itibariyle resmen görevine evet başlaması bekleniyor. Sonrasında da transferde somut adımlar artık atılacak. Trabzonspor'u konuştuk ama mesela Fenerbahçe'nin çok daha aslında acil, hızlı aksiyon alması gerekiyor. Çünkü çok da fazla vakti yok. İlk resmi maç, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu, yeni teknik direktör, henüz resmiyete dökülmese de Aykut Hoca olmasını bekliyoruz. Transfer konusunda ise nasıl bir planlama öngörüyorsunuz Onur Özkan?
1: Ya aslında hani Fenerbahçe adına hep diyoruz ya seçimler Fenerbahçe'yi yordu, artık istikrarsızlık istikrara dönüşmek zorunda diye ama bunun bir de olumlu tarafı var. Fenerbahçe'deki seçim süreci ve iki başkan adayı arasındaki rekabet aslında hızlı bir transfer girişine sebebiyet verdi Fenerbahçe'de.

0: Şöyle düşünelim, Saadettin Saran yönetimi görevine devam etmiş olsa belki biz şu anda Fenerbahçe'nin bitirmek üzere olduğu 2-3 futbolcudan bahsetmiyor olacaktık. Bu bir artı tarafı Fenerbahçe adına. İşte Aziz Yıldırım tarafı baktığımız zaman burada iki tane futbolcuyu artık imza noktasına getirdi. Bir tanesi Vedat Muriç. Zaten şu an Türkiye'de bulunuyor tatili için Vedat. Ben Fenerbahçe'nin ilk transferi olacağını söyleyebilirim Vedat Muriç'in rahatlıkla. Şu anda bonservis pazarlıkları noktalanmış durumda değil. Aslında bir anlaşma var. Ama Fenerbahçe biraz daha düşürebilir miyim diye pazarlıklarını devam ettiriyor Vedat konusunda. Bu hafta olmayabilir ama önümüzdeki haftanın ilk günlerinde ben Vedat Muriç'in resmi imza atmasını Fenerbahçe'ye bekliyorum. Tabii burada bir süreç var. Dediğin gibi önce bir mazbata Fenerbahçe adına. Ardından futbol organizasyonunun bir adı konacak.
1: Evet, artık resim tamamen netleşmesi gerekiyor. Yani
0: piramidin en üstünden başlamak gerekirse başkan, mazbata, ardından futbol organizasyonu. Kim var bunun içinde? Oğuz Çetin bu organizasyonun başında yer alacak. Onun altında da Fenerbahçe değerlerini, Fenerbahçe DNA'sını çok iyi bilen işte Volkan Demirel, Dirk Kuyt, Pierre Vebo,
1: Selçuk Şahin.
0: Selçuk Şahin'in ismi geçiyor. Bu tip isimler hem Aykut Hoca'nın ekibinde hem de Samandıra'da profesyonel ekipte görev alacak. Futbol organizasyonu sonrası teknik adam tercih yapılacak ki bu tercih yapılmıştı zaten. Yeni değil, 40 gün öncesinden falan zaten hani Aziz Yıldırım da başkanın adını koymadan bile kafasındaki isim Aykut Kocaman'dı. Yani hep seçim öncesi stratejik anlamda işte belli değil kararımız, yabancı da olabilir şeklinde ifadeler kullanıldı ama aslında karar belliydi. Net bir şekilde Aykut Kocaman'dı.
1: Bence hocayı yıpratmamak için de çok
0: doğru
1: fazla
0: yapıldığını düşünüyorum.
1: İsmi dile
0: kesinlikle doğru yapıldığını düşünüyorum. Aykut Kocaman Cuma günü ben açıklanmasını bekliyorum resmi olarak. Ardından da transfer konusu. Vedat'ın dışında Girassi,
1: evet.
0: Sayın Başkan'ın daha önce yine anlaştığı bir isim. Dortmund tarafıyla bu da bazı detaylar konuşuluyor. Zaten bir serbest kalma maddesi var 1 Temmuz itibariyle. Devreye girecek olan 35 milyon euro bir madde var. Fenerbahçe bunun daha altına bitirebilir miyim diye bazı pazarlıklar yapıyor. Olmazsa hani bu rakam karşılığında Girassi Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Tabii ondan sonra da diğer bölgeler Fenerbahçe adına kritik
1: diğer
0: bölgeler.
1: Diğer bölgelere geçmeyelim.
0: Tabii ki.
1: Varsayım üzerine gidelim.
0: Tamam.
1: Girassi, Vedat ve artı Şerif. Tabii bilmiyorum Şerif konusundaki planlama nasıl olacak. Mesela Aykut Hoca belki oyuncunun daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanması yönünde bir rapor verebilir. Oraya daha farklı belki yerli bir isim takviyesi olabilir santrafor için. Bu rotasyon sizce kağıt üstünde güçlü bir rotasyon mu?
0: Şöyle söyleyeyim. 9 numara rotasyonlarını yapmak çok önemli. Ben hep şunu ifade ediyorum. 2 tane çok kaliteli birinci 9 numara olabilecek olan oyuncudan rotasyon kurmak çok sağlıklı değil. İşte Galatasaray'da bunun örneğini yaşadık.
1: Doğru.
0: Osimhen ve Icardi ikilisi. Mesela Sayın Hakan Safi'nin kafasındaki ikili Luis Suarez Lewandowski isim anlamında çok heyecan verici ama asla doğru rotasyon değildi. Çünkü ikisi de birinci 9 numara olmak isteyen ve oynamadığı zaman mutsuz olacak profiller.
1: Yani Lewandowski oynasa Suarez kenarda bekleyecek bir isim
0: ve
1: değil
0: mutsuz
1: zaten
0: olacak.
1: Maliyeti de çok yüksek.
0: Lewandowski de buraya yedek kalmak için gelmez.
1: Tabii.
0: Şimdi dolayısıyla burada şunu söyleyelim. Girassi birinci 9 numara, Vedat insanların aklına şu gelmesin ya 23 gol atmış adam burada yedek kalmayı kabul eder mi? Vedat Muriç buraya Fenerbahçe'nin olası şampiyonluğuna, istediği şampiyonluğa katkı sağlamak için geliyor. O başarının bir paydası olmak için geliyor. Yani kafasında şu yok. Ben 23 gol attım La Liga'da direkt oynamalıyım diye.
1: Biraz değil. Duygusal bir tercih.
0: Biraz aidiyet, biraz duygusallık ön planda Vedat Muriç kısmında. Şimdi Girassi 1. 9 numara arkasında Vedat bence son derece ideal bir ikili. Hem ligin gerçekleri özelinde bunu söyleyebilirim. Bu üçlü Sıdıkı Şerif olur mu, tamamlanır mı? Bana çok bence olası gelmiyor. Niye gelmiyor? Şimdi yabancı bir matematiği var Fenerbahçe'nin. 10 artı 4 için evet Şerif o 4'ün içinde ama Fenerbahçe belki o 4'ü başka bir noktada kullanmak isteyebilir. Şerif'in 3. 9 numara olması onun gelişimini olumsuz etkiler zaten. Alacağı süreler azalacağı için. Ki şunu söyleyelim. Fransa'dan ve La Liga'dan şu ana kadar Fenerbahçe kulübünün önüne gelmiş 5-6 tane teklif var Şerif için. Bazıları bonservisiyle, bazıları kiralama şeklinde. Adam Fransa U21 milli takımının oyuncusu. Biz çok belki çöp ilan ettik bu adamı ne yazık ki ama böyle bir oyuncu değil Sıdıkı Şerif.
1: Doğru.
0: Verilen rol yanlıştı sadece.
1: Yanlış zamanda geldi.
0: Yanlış zaman ve verilen rol problemdi. Yoksa Şerif çok potansiyelli bir oyuncu. Fenerbahçe büyük ihtimalle onu oynayabileceği bir ülkede bir takıma gönderip dediğin gibi 3. 9 numarayı

0: yerli bir oyuncudan yana kullanabilir gibime geliyor. Daha sağlıklı olur bence o rotasyon.
1: Kaya, sen nasıl görüyorsun santrafor planlamasını en azından? İşte Giresi, Vedat Muriç, Şerif ya da oraya belki daha farklı profille yerli bir isim. Onur Özkan da ifade ettiği gibi.
2: Sezon uzun olacak. Avrupa maçları da illaki olacaktır. Yani burada belki iki oyuncuyu da ilk 11'de oynatacaktır hoca. Planlamasını neye göre yapacağını da bir görmek lazım, beklemek lazım. Çift santrafor denklemi olabilir. Forvet arkası deneyebilir. Çünkü Vedat Muriç orada iyi bir sezon geçirdi. Her ne kadar kulüp küme düşse bile gol ortalaması çok iyiydi. Fenerbahçe'de de geçtiğimiz dönemlerde neler yaptı ortada. Süper Ligi bilen ve Fenerbahçe geri döndüğünde de şampiyonluk için mücadele edecek oyunculardan bir tanesi. Yani buradaki bizim genel olarak anlatmaya çalıştığımız denklem şu: Fenerbahçe ruhunu bir şekilde Aziz Yıldırım geri getirmeye çalışıyor. Bu bazı oyuncular, bazı yöneticiler, işte eski futbolcular, bunların hepsini planlaması görevleri yapıldı ama tabii ki bu denklemde Şerif'le alakalı 3. santrafor noktasına düşebilir mi? Bu önemli çünkü Fenerbahçe bu sezon her ne kadar da bir forvet sıkıntısı çekse de ligin ikinci yarısında gol bulma yönünden bir sorunu yoktu Fenerbahçe'nin.
1: Doğru.
2: Öyle ya da böyle skora katkı
1: üretiyordu bir şekilde.
2: Evet, veren oyuncular vardı ama büyük maçlarda işte o santrafor eksikliğinde derinden hissetti. Mutlaka sizin bir santraforunuz olması lazım. Bir 9 numaranız olması gerekiyordu. Hani hücum hattını boşaltıp orta sahaya takviye yapmak. O planlamada da aslında yine santrafor da alacağız diye yola çıkılmıştı. Fakat son gün mü diyelim, artık planlama mı diyelim, uymadı Fenerbahçe'de. Şu an mesela bu transferler üzerinden Aziz Bey'in özellikle listesindeki oyuncular daha gerçekçi geliyordu bana. Bu seçim döneminde de öyleydi. Hakan Bey'in sunduğu isimler çok heyecan vericiydi ama bunların hepsini takıma kazandırmak soru işaretiydi. Çünkü 80 milyon euro bir oyuncunun Suarez'in mesela bol servisini ödeyip ya da serbest kalma maddesini ödeyip takıma getirebilmek ya da farklı bir oyuncuya gittiğinizde Lewandowski'ye ciddi bir maaş verebilmek, bu her ne kadar da parasal anlamda bir sıkıntı olmayacağı söylense de o dönemde, ilerleyen dönemlerde gelmeyen şampiyonluklarla Fenerbahçe uçuruma sürüklenirdi yine. Ama Aziz Bey ilk baştan beri net belirli isimler üzerinden strateji kurdu ve ilerledi. Vedat Muriç bence net olarak bu sezon Fenerbahçe'ye katkı sunacak oyunculardan bir tanesidir. Yuras ismi de aslında taraftarı heyecanlandıran bir isim. Yani çift santrafor formülü düşünebilir, önlü arkada oynatabilir. Yani tekrar edeyim burada. Ama önemli olan nokta şu: Fenerbahçe'nin de bağlantı oyununu kimin kuracağı burada da önemli. Asensio mesela bu sezon 10 numarada forma gittiği maçlarda Fenerbahçe çok fazla skor üretebildi. Tek başına da çok fazla maçlar kazandırabildi. Kanata geçtiğinde de aynı etkiyi oluşturabildi. Fakat Talisca 10 numaraya geldiğinde Fenerbahçe yine sıkıntı yaşadı.
1: Ben bu arada Aykut Kocaman'ın Asensio'yu kanatta kullanacağını hiç düşünmüyorum.
2: Bu denklemden de o bahsettiğimiz yani isimlerden ihtimal... bir tanesi yedek kulübesine
0: olacaktır. Ama şu bence gündeme gelecektir. Yani eğer ki Talisca'ya bir teklif gelirse Fenerbahçe yönetimi mutlaka değerlendirir.
1: Katılıyorum.
0: Zaten şunu söyleyeyim, hani biz sadece gelecekleri konuşuyoruz ama gidecekler kısmında da çok hareketli olacak Fenerbahçe.
1: Belki de sürpriz ayrılıklar da olabilir.
0: Ben şunu söyleyeyim mesela, Dorgeles Nene %90-95 Fenerbahçe'den ayrılacak.
2: O bölgeye aday var Fenerbahçe'de. Transfer.
1: İsim mi var?
2: Tekrardan gündeme gelecek.
1: Tekrardan?
2: Evet.
1: Greenwood. Sala. Greenwood değil, Sala.
2: Sağ kanat, evet.
1: Aziz Bey...
2: Maliyetten dolayı rakamsal 20-30 olarak düşünse de Salah'la tekrardan bir önümüzdeki günlerde Salah cephesiyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Oyuncuyla alakalı bir bilgi verilecek. Çünkü Muhammed Salah'ın beklentisi maaş olarak ortalama 13 milyon euro seviyelerinde Fenerbahçe'den. Ama bu bonuslarla beraber 15'leri bulabilecek bir rakam olarak görülse de işte vergisiydi. Her şeyi hesapladığınızda Aziz Bey orada söylediğinde 30 milyon eurolara tekabül ediyor denilmişti. Ama bu konuyla alakalı önümüzdeki günlerde tekrardan bir görüşme gerçekleşecek. Rakamlar da 30 milyon euroyu bulmuyor bu arada.
1: Güzel Salah'tan. Bir bilgi Kaya Temel'den, çok severiz böyle haberleri. Aziz Yıldırım yönetimi, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Bey ilerleyen günlerde Salah'la bir görüşme gerçekleştirecek.
2: Evet, rakamsal boyutta maaşla alakalı bir orada indirim söz konusu olursa, çünkü oyuncu Türkiye'ye çok sıcak bakıyor. Burada forma giymeye çok sıcak bakıyor. Suudi Arabistan takımlarına çok sıcak değil. Buradan bir takıma, Fenerbahçe ile de aslında Saadettin Saran yönetiminin ilk planladığı isimlerden bir tanesiydi Salah.
1: Ertan Bey hatta sanırım
2: evet,
1: görüşme
2: Ertan Torunoğulları görüşmeyi yürütüyordu. Ve Ertan Torunoğulları Aziz Bey'e net olarak bu transferle alakalı da raporları sunmuştu. Diğer isimleri de sunmuştu. Ama bu isimle alakalı